0: hayal dünyanızda bunu böyle düşünüyor olabilirsiniz. Ama Goethe'yi ve Faust'u Faust yapan yer aslında her adım attığınızda bir şeytanla karşılaşıyor olmanız. Ve işin en acıklı kısmı da şeytan kötü biri değil. Şeytan aslında size dürüst davranan biri. Sadece yalan söylüyor ve o yalanı sizin zaaflarınızı kullanarak haklı hale getiriyor. Ve siz kendi yalanlarınıza inanmaya başladığınız noktada Faust oluyorsunuz. Goethe'nin verdiği en büyük sihir oyundaki şey bu. Bitmek bilmeyen bir hırs, bitmek bilmeyen bir kavga. Oyunda bir parşömene kanla imza atılıyor. İşte şimdi sosyal medyada ya da masamızın önündeki okumadığımız o sözleşmelerde her şeyi kabul ediyorum, kabul ediyorum, kabul ediyorum diye geçip bir takım şeyleri kabul ettiğiniz an itibarıyla şeytanın size sunduğu o keyif verici hazzı yaşamaya başlıyorsunuz.
1: Şimdi birçok oyun tek perdeye düşmüşken 3 saat 15 dakika çok iddialı.
0: Evet.
1: İzleyiciyi bu oyunda sahneye pür dikkat kilitleyen ne? Çünkü birçok yorumda biz soluksuz izledik yazıyordu.
0: Tabii. İzleyiciyi bağlayan şey işte bizim kendimize dürüst olmamız. Seyircinin de aslında bir aktörü değil, bir aktrisi değil, kendini izliyor olması. Kendiyle yüzleşiyor olması. Hep öyle değil midir? Yani sonumuzu merak ederiz. O yüzden 3 saat 15 dakika boyunca insanlar bence kendi sonlarını merak ettikleri için oyunu oturup izliyorlar. Yoksa bu devirde o kadar uzun süren bir sanat eserini izleme tahammülü hiç kimsede yok.
1: Çok doğru.
0: Durum bu.
2: Nilgün Hanım, evet, 63 yıl demişsin. 60 yıl, 58, 63 yıl söylemek istemiyor musunuz yoksa biz mi?
3: Hayır, ben şöyle 63 yıl tabii de şimdi pandemiden dolayı da evde oturduk ya, bir de emekli olduk.
2: Dürüstlük hani, üzerine evet, konuşunca daha kesinlikle. Yani var ya Nilgün Hanım, siz de muhteşemsiniz evet. Bu kadar dürüst bir hesap yani.
3: Evet, ben ödül alırken de öyle yaptım. 60 yok ben 3 sene evde oturdum dedim.
2: Çok tatlı ya, harika. Nasıl geçti efendim 60 yıl?
3: Vallahi su gibi geçti. Yani cidden şaka değil. Ve tabii ben bilinçli olarak bu mesleği seçmedim. Okula gitmeyen bir çocuk olarak. Babam beni şehir tiyatrolarına sokmuş. İşte çocuk yıldızı olarak 12 tane film çevirdim. Ve iyi ki bu mesleğe sokmuş. Ama bir şartı vardı. Okulunu okuyacaksın dedi. Tamam babacığım dedim. Okulumu da okudum. Çok keyifliydi. Ayrıca o kadar değerli ustalarla aynı sahneyi, aynı kulisi paylaştım ki çok şanslı bir devirde yaşadığıma inanıyorum. Yani hani hep derler ya, ay keşke daha geç gelseydik diye. Hiç öyle bir şey demiyorum. Tam zamanında gelmişim. Doya doya tiyatroyu yaşamışım. Şimdi galiba o eski değerleri biraz kaybediyoruz, her şeyde olduğu gibi. O da tabii insanları, beni kırıyor ve üzüyor.
2: Maalesef. Maalesef. Sizin yaşadığınız 6 yaşındaki dönemle şu anki 6 yaşındaki çocuğun dönem arasında korkunç bir fark var. Ki şimdi biraz önce lafınızı böldüm. Faust dedik, Hamlet dedik. Yani 6 yaşında Muhsin Ertuğrul'un Macbeth'inde başlamışız tiyatroya.
3: Evet, öyle
0: başlangıca bakın.
2: Hem Muhsin Ertuğrul hem Macbeth. Evet.
3: Ama ben tabii ne Macbeth'in farkındayım ne Muhsin Hoca'nın farkındayım. Ben Banco'nun hayalet çocukları olarak, hatta hep Rumeli Hisarı'ndan geçerken gösteririm, benim ilk sahneye çıktığım yer diye bir surun tepesinde. Tabii. Kırmızı pelerinler beyaz taytlarla rahmetli Toron Karacaoğlu Banco'yu oynuyordu. O günden ölene kadar baba dedim ona. Sonradan anladım nerede olduğumu. Ama yani şöyle 9-10 yaşında falan ben roller oynamaya başladım yani. Bayağı ezberim de iyiydi. Çok şükür hala iyi demek o günlerden beri. İşte Cahide Sonkuyla oynadım.
0: Of.
3: Behzat Baba'yla, Vasfi Rıza Zobu'yla, işte
4: yani Ayhan Işık, Beygin Doruk.
3: Onlarla film çevirdim. Evet. Evet. Yani o zaman, şimdi de diziler yapıyoruz, filmler yapıyoruz ama yani çocuk olduğum için mi acaba diye düşünüyorum bazen. O zamanki setler bile çok farklıydı. Yani işte herkes beraber

0: Karavanlar olmadığı için belki. Orada yemekler pişerdi. Ben mesela ben çocuk yıldız olduğum için benim öğle uykum vardı. Oh. Ben öğle uykusuna yatardım.
1: Çok tatlı.
0: Nilgün'e yemekten önemli. Sonra sahne konulmazdı. Mesela Ayhan abinin bana masal okuduğunu çok net hatırlıyorum. Yani
1: hikayeler.
0: Ne güzellikler
1: çok
0: değil mi?
1: Musunuz?
0: İşte öyle güzel günlerdi. Hepsi çok keyifli
1: bunu
0: geçti.
1: Bunu kitap yapmalısınız.
2: Kesinlikle.
1: Bu anılar.
2: Kesinlikle.
3: Muhteşem, harika.
2: Çocuk yıldız olarak hiç hayatınız değişmedi mi o dönemde? Anne babanız o düzeni nasıl kurdu?
0: Şimdi o zaman hep bunu söylüyorum. Pedagoglar, psikologlar yok. Yok. Ya da vardı da biz bilmiyorduk. Bu kadar gündemde değildi. Aslında hepimizin anne ve babası bizim psikologlarımızdı. Tamam. Mesela benim annem beni diğer babam diğer çocuklardan hiç ayırmadılar. Bana yine bayramlarda ayakkabı alındı. Ben de diğer çocuklar gibi para kazanan çocuk olmama rağmen ayakkabıları başucuma koyup uyudum. Ben de 3 durak ötedeki okula yürüyerek gittim. Yani beni hiç farklı hissettirmediler. Ben anlamadım yani şöhretli olduğumu. Sonra seslendirme faslı başladı. Seslendirmeye başladık. Demin Emre ile sohbet ederken onu söyledim. Yok. Başkasıyla sohbet ediyorum. Pardon. Emre de ilk duyacak. Çocuk Yıldızlar diye bir belgesel yapıldı. Gökhan Mumcu, Burak Gülgen. Ben hem çocuk yıldızım hem de Türk sinemasındaki Ayşecik hariç bütün çocuk yıldızları ben seslendim.
2: Evet.
0: Yani İlker'ler, Gülşah'lar hepsini ben konuştum. Sonra belgesel oynarken baktım hem çocuk yıldız olarak konuşuyorum hem de çocuk yıldızları, kahraman kral hepsini konuşan olarak. Dedim ki ya bayağı ben Türk sinemasına da bayağı iz bırakmışım.
2: Evet.
0: Emeğim geçmiş.
4: Kesinlikle
0: dedim.
4: Öyle.
0: Yani çocuk yıldızlık da, seslendirme de, tiyatro oyunculuğu da hepsi çok keyifli geçti. Ve çok dikkat güzel. Edin su gibi geçiyor yıllar.
1: Evet Emre Bey, sizin sahne içinde sinema filmi izler gibiyiz, gözlerimizi alamadık diyorsun. Prodüksiyon mükemmel bir prodüksiyon. Evet. Kaç kişi çalışıyor? Şükrü Hanım anlatmıştı ama siz de tekrarlayalım.
4: Faust'ta.
1: Evet.
4: Faust'ta 40 küsür kişilik bir ekibiz.
1: Ekipsiniz. Bir de bunun arkası 100, toplam ön arka 100 kişiyi bulur
4: hemen
1: demişti
4: hemen.
1: Değil mi?
4: Hemen hemen. Evet. Tabii ki önde olan bizler aslında akvaryumdaki o sizin canlı canlı parlak parlak izlediğiniz o balıklarız. Ama o balıkları o hale getiren arkadaki teknik ekip. Bu işin teknik anlamdaki yaratım süreci. Yani bir balığı alıp suya koyduğunuz zaman o gerekli şartları sağlamadığınız zaman ne gözünüze güzel gözükür ne de onun ömrüyle ilgili stabil bir hayat sürdürebilirsiniz. O yüzden o teknik ekip bu oyunun sanatsal kalitesini daha da yukarıya çekmek için dönemsel olarak araştırmalarını yapıyor. Kostüm tasarımcıları aynı şekilde, ışık tasarımcıları aynı şekilde, dekor tasarımcıları aynı şekilde ve herkes ortak bir dil oluşturup eyleme geçtiği zaman işte gerçekten kimse gözlerini ayırmadan aynı şeye hizmet eden birçok disiplini aynı anda görebiliyorlar. Bu da çok büyük bir keyif seyirci için ve benim için.
0: Tabii bu
4: için.
0: Bizim mesleğimiz zaten ekip işi.
4: Kesinlikle
0: ben her
4: öyle.
0: Zaman söylerim.
4: Kesinlikle
0: İstediğin
4: öyle.
0: Kadar iyi oyuncu ol. İstediğin kadar tabii tek ki. Başına mümkün değil. Yani yanında işte o ekip tabii. olacak
4: kesinlikle.
0: Mutlaka.
4: Ve onlar size öyle bir güven veriyorlar ki. Arkamı döndüğümde ya da işte bir merdivenin basamaklarına çıktığınızda biliyorsunuz ki o devrilmeyecek. Ve siz gayet rahat çıkıp oraya her hareketinizi yapacaksınız. Taklalar atacaksınız, asılacaksınız demir borulara ve size hiçbir şey olmayacak garantisini hissediyor olmak oyuncu için çok büyük bir avantaj. O yüzden burada sizin aracılığınızla onlara bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varlar.
0: Doğru, iyi ki varlar.
1: Harika.
2: Daha önce iki kez Atatürk'ü canlandırdınız. Yüzyıllık Destan, Ateş ve Savaş oyunlarında.
4: Ateş, Savaş ve Bayrak. Bu bir üçlemeydi.
2: Üçleme.
4: Sayın Genel Müdürümüz Tamer Karadağlı göreve geldiği zaman Cumhuriyetimizin 100. yılı ve bununla ilgili bir oyun yapmak zorundayız diye masaya oturulup başlayan bir projeydi. Oyunumuzu Haluk Özenç yazdı, kıymetli yazarımız. Samsun'a çıkıştan meclisin kurulmasına kadar, Cumhuriyet'in ilan edilmesine kadar kapsayan süreci 3 oyun haline getirdi bize. Ve bana orada Atatürk

0: Oynama şerefi nail oldu. O yüzden de çok mutluyum. O da çok zor bir, benim için çok zor bir süreçti. Çünkü herkesin kafasında bir Atatürk var. Kiminde savaşçı, kiminde asker, kiminde siyasetçi. Herkesin kafasındaki Atatürk. Şimdi herkesin kafasındaki Atatürk'ü oynayamazsınız. Kendi kafanızdaki Atatürk'ü oynamakta ne derece doğru olur noktasında gidip geldim. Ondan sonra dedim ki ya insan oynuyorum. Bir insan. Zaaflarıyla, aklıyla, bilgeliğiyle, savaşçı ruhuyla, kökenleriyle. Oradan yürüyelim bakalım diye çıktık. Oyunda türkü söyleyen, aynı zamanda savaşçı, kızan, bağıran, ağlayan sizin benim gibi bir insanoğlu oldu, ortaya çıktı. O da Atatürk olarak karşımıza çıktı. Onu da oynamaktan çok şeref duyduğum bir roldü.
1: Bu arada çok benzemişsiniz. Siz böyle kostümü giyip makyaj yapıldıktan sonra aynanın karşısına geçince ne hissettiniz?
0: Şöyle söyleyeyim, hani ben bir şey söylemem küstahlık olur ama annem, oyunu izledikten sonra anneme şöyle dedim. Anne dedim, ne hissettin dedim. Kendimi Zübeyde Hanım gibi hissettim.
2: Çok güzel. Çok güzel.
0: Öyle olunca dedim ki tamam, doğru yoldayız.
2: Çok güzel.
0: Doğru yoldan gidiyoruz. Yani benzeme konusuna gelince de benzetilirdim aslında. Yani daha önceki yıllarda da çok benzeten arkadaşlarım, büyüklerim oldu. Böyle herhalde çağırdık bu rolü. Ondan sonra da o kostümü giymek bana nasip oldu. Yani çıktık, oynadık. Ama baktığım zaman ben de ara sıra galiba benziyorum şımarıklığını yaşamıyor değilim.
3: Nilgün Hanım, gençleri takip ediyor musunuz? Nasıl buluyorsunuz hem sinema hem tiyatro hem dizilerde oyunculuk anlamında?
2: Valla çok genç yetenekler var. Şimdi birini seyrediyorsun, sonra 3 sene sonra bir daha seyrediyorsun. Onun anlıyorsun çalıştığını, bir şeyler yaptığını. Ötekini seyrediyorsun, yok o bıraktığın yerde kalmış.
0: Evet.
2: Yani değil mi, çok...
3: O güzelliğini ya da yakışıklılığını kullanmış.
2: Öteki çalışarak, yani ben burada hep bir örnek veririm, Kıvanç Tatlıtuğ. Bunu kendisine de söylemiştim. Çok yakışıklı. Hiç çalışmasa da o, herkes gider filmine. Ama her çıkardığı rolü, her çıkardığı eseri farklı oynuyor ve çok çalışıyor. İşte o yüzden ben o meslektaşıma hayranlık duyuyorum ve tebrik ediyorum.
3: Güzel.
2: Öylelerine can kurban.
3: Ne güzel özetlediniz.
2: Aynı zaten zaman... onlar bir yere geliyor farkındaysan.
1: Çok
2: yoksa
1: doğru.
2: Bir yere çıkmak önemli değil. Ben hep gençlere de onu söylerim. Bir yere gelmek önemli değil. Orada kalmak
0: tabii
2: önemli.
0: Onu sürdürebilmek önemli.
2: Onu sürdürebilmek önemli.
3: O yüzden de seçici oluyorlar. O yüzden de sürekli her sezon ya da her 3 ayda bir değişen bir dizide bir yerde ölüyor, bir yerde tekrar diriliyor falan olmuyorlar. Bu da başarı getiriyor diye düşünüyorum. Seçici
2: evet.
3: olma lüksünü getiriyor.
0: Tabii.
1: Siz oyunculuk eğitmenliği de yapıyorsunuz hala. Şimdi oyunculuk alanında yeni nesil nasıl geliyor?
2: Çok iyi gelenler de var gene. Ayrıca onlara üzülüyorum da. Çünkü çok üniversitelerde, hemen hemen her üniversitede tiyatro bölümü açıldı.
0: Maalesef.
2: Maalesef. Yani bazıları çok kıymetli, kusura bakmasınlar, ama bazıları eksik diyelim. Çünkü o kadar eğitmen yok zaten. Şimdi o çocuklar orada okuyorlar, emek sarf ediyorlar. Tabii özel oldukları için de sen bu işi yapamazsın, başından dön, bizim devlet konservatuarlarımız gibi kimse söylemiyor onlara. Onlar oradan mezun oluyorlar ama ne yazık ki hem onların bazılarının yeteneği olmadığı için hem de yapacak tiyatro olmadığı için o çocuklar ortada kalıyorlar. Halbuki İstanbul'daki işte Mimar Sinan olsun, Ankara Devlet Konservatuarı evet. olsun, başından almaz seni
0: ya da
2: bir
0: atar.
2: Yetenek görmeyince, ya da evet ya da ortasında seni bırakır. Çoğu da zaten tiyatroyu, bu eğitimleri bir araç olarak görüyor dizilere gitmek için. Yani zaten işte içinde tiyatro aşkı olan, tiyatro seven zaten anlaşılıyor biz tiyatrocular arasında.
3: Şimdi biz burada ustaları konuk ettiğimizde

0: Herkesin dert yandığı konu bu. Tam da üstüne bastınız. Şimdi size geldiklerinde siz ne öneriyorsunuz? Size ne zaman daha ilk derste ben nasıl ünlü olurum ya da ben nasıl hemen bir diziye girelim ya da nasıl reklam filmi çekerim diyorlarmış. Onlar da mesela işte burada bazı ustalar çok sert cevap veriyormuş. Bazıları da yumuşak anlatmaya çalışıyorlarmış ama yine bildiğini okuyormuş. Ünlü olmakla oyuncu olmanın karıştırıldığı bir dönemdeyiz şu anda. Maalesef. Size geldiği zaman birisi böyle bir şey söylediğinde rahatlıkla söylüyor musunuz?
1: Ben söylerim. Ben hiç sözümü yadırgamam. Hiç çekinmem. Söylerim. Hem o çocuğun iyiliği için yani dizilere girmek de öyle kolay değil. Ünlü olmak da öyle kolay değil. Ayrıca ünlü oldun. Ben hep gençlere şunu söylüyorum. Lütfen saygı duyulan bir sanatçı olun. Evet. O kadar önemli ki. Yani çünkü ne bileyim çok çoğaldılar.
0: Evet.
1: Ama kimse çoğunu sanatıyla anılmadığını fark ediyorum ve çok üzülüyorum. Hep ilişkilerle anılan bir sürü genç var ortada. Yani bizim gençliğimizde yoktu. Ben yaşlandım diye mi böyle düşünüyorum bilmiyorum.
2: Estağfurullah, doğru düşünüyorsunuz hocam.
1: Yani hep ilişkilerle anılıyorlar. Yani işte Emre nasıldı ya, Faust'a ne biçim oynuyordu diye anılmak farklı. Ya Emre'yi gördün mü? Bugün de bu hafta da şu kızla gezmiş. Yani kusura bakma, senin ismini örnek veriyorum.
2: Maalesef.
1: Ama hep böyle anılıyorlar. Kimsenin oyunculuğuyla anıldığını ben duymadım. Ne gazetelerde okudum, ne televizyonlarda gördüm. Bu da cidden çok üzücü.
0: Maalesef.
3: Çok doğru.
0: Evet, Emre Bey, Devlet Tiyatroları Genel Müdür Yardımcısı.
2: Evet.
0: Bir de böyle bir şapkanız var.
2: Evet.
0: Bu da ciddi bir şapka.
2: Çok.
0: Evet, Tamer çok kendini bu işe adadı ve çok güzel işler yapıyor. Siz de yanındasınız diye düşünüyorum sürekli.
2: Evet, evet, sürekli.
0: Evet, yeni projeler. Şimdi bir festival mi başladı?
2: Festivallerimiz başladı.
0: Adana'yı bitti, Antalya bitti. Bitirdik. Şu anda Trabzon'dayız.
2: Evet, Trabzon festivalimizi gerçekleştiriyoruz. Bu sene 25.si gerçekleştiriliyor. 25 yıldır devam eden festivalimiz. Zaten bütün festivallerimiz hemen hemen o yaşlarda. Çok eskilere dayanıyor başlangıcı. Tabii ki bunların şehirlerin dinamiklerine göre isimleri, içerikleri, hedefleri, hedef kitleleri de değişiyor. Festivallerimize sadece oyun izlemekle de kalmıyoruz. Artık festivallerimizi daha dinamik hale getirdik. Seyirciyle birebir ya da katılımcıların ilgisini çekecek bir sürü projeyle gidiyoruz. Masterclass'larımızla gidiyoruz, uygulama projelerimizle gidiyoruz. Daha çok çocuklara yönelik, onlarla işte tiyatro mutfağı, işte atık malzemelerden tasarımlar, kukla yapımları vesaire ya da oyuncuların profesyonel anlamda eğitim almak isteyen ya da eğitimi esnasında şurada da şöyle bir disiplin varmış, gideyim bir de onu öğreneyim diyebileceği söyleşiler, konferanslar düzenliyoruz. Aslında sadece bir tiyatro festivali olarak geçmiyor. Bir üretim fabrikasına da dönüşüyor bu festivallerimiz artık. O kadar çok var ki ben hatta böyle elimde dosyayla geldim. Çünkü artık bunları akılda tutmak bir yerden sonra zorlaşıyor epeyce. Yani hepsini sayacak olsam herhalde burada bir...
0: Yok lütfen biraz sonra saydıracağım ama
2: tamam.
0: Şu anda 15 Mayıs'a kadar Trabzon'dayız,
2: evet,
0: galiba.
2: Trabzon.
0: Hemen bir Trabzon'un tanıtımını görelim, sonra
2: tabii
0: devam
2: edelim. Tabii ki.

0: Düşünüyor herhalde
1: evet,
0: bu kadar
1: evet.
0: Çok
2: yok yoğun. Yok gerçekten.
1: Gerçekten yok. Yani şehre bir kere büyük bir dinamizm sağlıyor. Büyük bir katkı sağlıyor. Onun dışında da orada çok sevdiğim bir başlık vardı. Diyor ki geleceğin seyircisi.
3: Benim de ben de o başlığa bayıldım.
1: Evet. Tiyatrocusunu ya da sanatçısını yetiştiriyor diye. Çünkü biz bunun örneklerini çok somut bir şekilde alıyoruz
3: yaşadık,
1: hocam.
3: Yaşadık.
1: Yaşıyoruz. Bundan yıllar önce işte yaptığımız herhangi bir festivalde, mesela Van Akdamar Çocuk Tiyatroları Festivali'ndeki çocuk oyunlarımızı izleyen seyircilerimiz şu an hem benim meslektaşım hem de bölge müdürlüğümüzü yapan arkadaşlarımız.
2: Harika.
0: Aa, ne güzel, harika.
1: Bu muhteşem bir şey.
0: Evet.
1: Harika. İnsanın tüylerini Allah. Hakikaten evet, diken diken evet. eden bir süreç. Onları öyle görmek. Bir de siz tabii ki o zaman hani onları hatırlayabilme gibi bir imkanınız yok. O gelip size söylüyor. Diyor ki ben ilk defa diyor Akdamar'da Çocuk Oyunları Festivali ile tiyatroya merak saldım hocam. Sonra şöyle eğitim aldım, bunu yaptım. Devlet tiyatrosu sınavına girdim. Ben sizi işte bundan 30 yıl önceki bilmem ne rolünüzle, 20 yıl önceki bilmem ne rolünüzle hatırlıyorum dediği an... Diyorsunuz ki tamam ya bu yorgunluğa her şey
3: her şey, şey her şey tabii çok evet, güzel harika. Bir proje çok güzel. Çok.
0: Evet, bundan sonraki yolculuk neresi şimdi? Trabzon'dan.
1: Bundan sonraki yolculuğumuz Trabzon'dan sonra Antalya Festivalimiz var. Adana Festivalimizi yaptık. Onu Sabancı ile ortaklaşa gerçekleştiriyoruz. Ben genel olarak size hatta şu anda da Ankara'da Küçük Hanımlar Küçük Beyler Tiyatro Festivali biz devam ediyor. O da uluslararası bir festival. Bizim festivallerimiz ya iç içe ya birbirini takip eden şekilde. Tamer Bey başka bir festivalin açılışına gidiyor. Sükun Hanım başka bir festivale. Ben başka bir festivale. Sürekli bir festival işte onların açılışını gerçekleştirmek üzere hareket ettiğimiz bir dönemin içindeyiz. Devlet Tiyatrosu olarak Ankara Küçük Hanım Küçük Beyler Uluslararası Çocuk Tiyatroları Festivali. Sabancı 24.sünü düzenledik onun da. Uluslararası Adana Tiyatro Festivali. Antalya 15. Uluslararası Tiyatro Festivali. Bursa 12. Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali. Diyarbakır 21. Orhan Esenay Hasena Yerli Oyunlar Tiyatro Festivali. Konya 17.si düzenlenen Bin Nefes Bir Ses Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali. Trabzon 25. Karadeniz Tiyatro Festivali. Van Akdamar 22. Çocuk ve Gençlik Tiyatrosu Festivali. İstanbul 3. Uluslararası Kadın Oyun Yazarları Tiyatro Festivali diye devam eden bir festival süreci.
3: Çok güzel.
1: Bu festivallerde 637 temsil yapılmış.
0: Of of of.
1: Ve yaklaşık 170.576 seyirciye ulaşılmış. Şimdi çok ciddi rakamlar.
3: Büyük rakam.
1: Devlet Tiyatrosu artık sadece gelinip izlenen koltuğuna oturulan bir tiyatro olmaktan çıktı. Her yere ulaşım imkanı olan, Türkiye'nin her yerinde sanat icra eden, farklı ülkeleri ülkemize getiren ve onları da gerçekten sanatsal kıymetli oyunların içinden seçiyoruz. Öyle her oyunu da davet etmiyoruz. Kurumun sanatsal anlayışına da uyum sağlaması gerekiyor. Ve tüm Türkiye'ye bunları sunuyoruz. Büyük şehirler demeden, küçük şehirler demeden, bakanlığımızın destekleriyle her yere gittiğimiz bir süreç, çok yoğun bir süreç. Hakikaten yani anlat anlat bitmeyecek projelerimiz var.
2: Evet.
0: Çok güzel.
1: Gayet güzel gidiyoruz.
3: Şimdi ben güzel. Yolunuz açık olsun diyelim
0: evet,
3: biz de.
0: Aynı şekilde. İnşallah. Katılır mısınız bilmiyorum. Ben yıllar önce yani tiyatroyla lisedeyken ve yani gitme bilet kuyruklarına girme şehir tiyatronun Harbiye'nde salı günleri sabah 11'de kuyruğa yağmurda çamurda girdiğim günlerden bugüne baktığımda şimdi çok tiyatro var. Çok özel tiyatro evet. var. Ama üzücü bir taraf var. Kendim de görüyorum. Birçok oyunda maalesef çok kötü. Bu yüzden de şunu duymaya başladım. Yani o kadar zaman harcanıyor, o kadar para veriliyor. Sonra bir hüsranla diyor. Dizi oyuncusu olsun izlenir izlenmez diye bakılmıyor. Yani ünlü birisini koyayım bir oyun yazılıyor ve olsun deniyor. Kimseyi de küçümsemek istemiyorum ama şunu söylemek istiyorum. Siz de katılır mısınız? Bu konuyu açalım. Bu iş şehir tiyatrolarından ve devlet tiyatrolarından geçer. Yani önce oradaki oyunları tamamen listeyi aldıktan sonra ya da onları ihmal etmeden oyunları oynadıktan sonra özel tiyatrolara da ilgi gösterelim. çok çok iyi oyunlar da var.
1: Kesinlikle öyle.
0: Ama seçici olalım, ama devlet ve şehirleri mutlaka ihmal etmeyelim. Yanlış mı düşünüyorum? Oradaki oyunlar çok özel değil mi?
3: Şimdi özel tiyatroda da çok iyi oyunlar var. Yani onların da hakkını yemeyelim. Yani mesela bir Haluk Bilginer'in tiyatrosu

0: daha.
1: Ya yıllarca Haldun Dormenler onları
0: yani
1: falan.
0: Çok iyi yani ufacık salonlarda oynayan tek kişilik, iki kişilik gençlerimizden de çok iyi oyunlar var. Yani onları seyredince de çok heyecanlanıyoruz. Şimdi işin gerçeği bazen mesela bizim tiyatroda da bazen iyi bir oyun çıkmıyor, biliyor, denk düşüyor. Her şeyiyle tabii. Dört dörtlük olmayabiliyor mesela Faust gibi. Karşılaşıyoruz. Bu karşılaştığımız şeyler ama ödenekli tiyatrolarda yer bulmak çok zor. Çünkü tabii ki halka hizmet olduğu için bilet fiyatları cüzi. Diğer tiyatrolar çok pahalı. Çünkü evet. Salon kiraları çok pahalı maalesef. Olduğu için maalesef. Onlar da haklı. Maalesef bilet fiyatlarına yansıyor. Yani bir zincirleme gidiyor. Tabii ki bizim ödenekli tiyatrolarımızda her imkanımız var çok şükür ve o yüzden biz çok daha rahat, çok daha kaliteli oyuncular olarak da teknik tabii. olarak da çok iyi şeyler sunabiliyoruz.
1: Tabii. Küsmemek lazım, ben onu düşünüyorum.
0: Küsmemek lazım, tabii. Evet.
2: Ben şöyle düşünüyorum, yani bu ayrımın yapılmaması konusunda sizlerle mutabıkım. Ama ödenekli tiyatrolar biraz ülkelerin araştırma hastanelerine benzetiyorum ben. Hani orada daha detaylı incelenirsiniz. Bir şeyi teşhis etmek için her yerinize bakarlar aslında. Bir sürü testten geçersiniz. Ödenekli tiyatrolar da sanat anlamında seyirciye aslında bunu sunan kurumlar. Tabii ki ben bir özel tiyatrodan Faust gibi bir projeyi yapmasını bekleyemem. Beklemek mantıksızlık
0: olur. Mümkün değil. Evet.
2: Yani özel tiyatronun buna yatırım yapacak ne zamanı ne de bütçesi olmaz.
0: Mümkün
2: olsa
0: değil.
2: Dahi bunun karşılığını
1: alamaz.
2: Yani o yüzden özel tiyatrolarda çok kaliteli oyunlar var. Hatta benim gidip ayakta alkışladığım, hepimizin tabii, gidip tabii. ayakta alkışladığım.
1: Olmaz mı? Biz burada her hafta tiyatrocuları konuk ediyoruz.
2: Üstadlarımızın, ustalarımızın oynadığı oyunlar var. Çok kaliteliler. Ama bir taraftan da yaşamak zorundalar. O yaşamsal kaygılardan dolayı da repertuar seçimleri bazen Faust gibi, Hamlet gibi klasik eserler değil de daha soft eserlerle seyircinin karşısına çıkmakla
1: eğlenceli komedi.
2: Tabii ki.
3: Evet.
2: Eşdeğer oluyor. Tiyatro her zaman özgür olmalı ama sahipsiz olmamalı düşüncesindeyim ben. O yüzden biz çok özgürüz, sahipsiz değiliz. Ödenekli tiyatrolar olarak olması gereken bir şey. Yani devletin kamuya sunduğu bir hizmet.
0: Hizmet
2: tıpkı
0: tabii.
2: bir okul gibi, tıpkı bir hastane gibi. Bu da kamusal alana bir hizmet diye düşünüyorum ben.
1: Bir de şimdi kulağıma söylediler, Gazze ile ilgili bir yeni oyun projeniz
2: evet,
1: var.
2: Evet.
1: Ondan bahsedelim. Evet.
2: Uzun süredir benim üzerinde düşündüğüm bir projeydi bu. Sayın Genel Müdürümüz Tamer Karadağlı'ya da projeyi aktardığımda o da memnuniyetle kabul etti. Gazze hepimizin kanayan yarası.
1: Evet maalesef.
2: Tabii ki bir takım destekler yapılıyor, bir takım yardımlar yapılıyor. Herkes kendince buna bir şekilde karşı çıkıyor ama bir oyun yazdırmanın ve bir tiyatro eseriyle, bir sanat eseriyle bir yere bir filo göndermenin zamanı geldi diye düşünüyorum ben. O yüzden kendi kurum sanatçımız olan Cem Zeynel Kılıç'a ben bir oyun yazdırdım. Daha önce yazmış olduğu bir oyun vardı zaten. Onu biraz bu tarihe çekerek, güncelleyerek yeni bir konu, yeni bir proje haline getirdik. İki gün önce onun kas çalışmalarını yaptık. Önümüzdeki haftada Sumut Gazze adı altında provalarına başlayacak. İlk okuma provalarına umuyorum işte bir ay sonra ya da bir buçuk ay sonra hep birlikte premierini yapacağız. Bunu bizim yapmamız gerekiyor. Sanatçı olarak sesimizi bir şekilde o sanat kalitesi içerisinde asla ajite etmeden ama gerçeklerden de kaçmadan, çünkü orada artık bir savaş durumu yok, orası bir savaş bölgesi değil, orası bir soykırım bölgesi. Buna benim sesim çıkmayacaksa, sanatsal olarak yetkinliğimi, kudretimi kurum olarak bu projeye yoğunlaştırmayacaksam benim bu işi yapıyor olmamın da pek bir amacı yok. O yüzden böyle bir projeye başladık. O yüzden de çok heyecanlıyız.
1: Ne güzel.
2: Ben de
1: çok
2: genel koordinatörlüğünü yapıyorum.
1: Biz de çok heyecanlıyız.
0: Şimdi duydum.
2: Evet. Evet.
0: Çok güzel.
2: Sizleri de davet edeceğiz umarım.
3: Evet. İnşallah. Çok merak ettik. Kadro İnşallah. Tamamlandı mı peki?
2: Kadro hemen hemen tamam. Bir iki eksiğimiz var. Onlar üzerinde biraz düşünüyoruz. Hassas bir oyun çünkü.
3: Çok.
2: Hassas bir kadroyla çok sağlam adımlarla basarak devam etmemiz gereken bir proje olduğuna inanıyorum. güzel olacak. Sözümüzü sahneden bir filo olarak, sumut olarak.
0: Sen mi yönetiyorsun?
2: Ben yönetmiyorum maalesef idari görevimden dolayı ama koordinatör olarak sürekli başında olacağım. Projenin başından sonuna kadar tüm evrelerinde ben zaten oradayım.
0: Güzel.
1: Harikasınız vallahi.
2: Sağ olun,
1: ya.
2: Teşekkür ederim.
1: Yani sizin döneminize ya da şu anda sosyal medyaya göre sizlerle çok içli dışlı olduğumuz için acaba yeni mi öğreniyorsunuz? Sürekli yurt dışında bir Türk Devlet Tiyatrosu'nu anlatan projelerin içindesiniz. Şimdi evet. Mesela bir not daha alıyorum. Özbekistan'da sanat paylaşımı ve ziyaretler gerçekleşti. Semerkent'e gitmişsiniz.
2: Evet, evet.
1: Türk tiyatrosunu anlatmak üzere. Onu biraz açar mısınız? Yani sürekli bir dünyada bir Türk tiyatrosu şu anda bu kadar faal miydi? Yıllardır bu iş acaba?
2: Şöyle, yıllardır bu kadar aktif değil.
1: Değildi değil mi? Tamam, doğru.
2: Yani biz kendi kültürümüzü dışarıya taşımanın, sanat anlamındaki gücümüzü dışarıya taşımanın ve neler yapabildiğimizi, nasıl bir anlayışla, nasıl bir felsefede olduğumuzu ülke olarak, genel olarak bunu anlatmakla mükellef olduğumuzu bir kere kendimize söyledik ve buna tatmin olduk, buna inandık.
0: Eksik kalan bir
2: şeydi. Kesinlikle eksik kalan
0: evet.
2: Bir şey. Çok zengin bir ülkeyiz biz kültürel
0: olarak. Çok iyiyiz yani. Dünyanın her şeyimizle. Evet.
2: O yüzden bu kültürü, bu geleneklerin üzerine kurulmuş olan bu milleti bizim anlatmamız gerekiyor. Kendi sanatımızla, kendi duygularımızla harmanlayıp götürmemiz gerekiyor. Yani yabancı hayranlığı dediğimiz şeyi artık tam tersine çevirip, hayır benim kültürüme hayran olun. Benim de çünkü hayran olunması bir kültürüm var. Onlara göstermek buradaki amaç. O yüzden yurt dışında özellikle Türkiye Cumhuriyetlerle olan ilişkilerimizi çok sıkı tutmaya çalışıyoruz.
1: Çok
2: onlar bizim kardeşlerimiz. Birlikte kültür alışverişi yapıyoruz. Sanatsal birçok projenin altına imza atıyoruz. Hem oyuncu hem yönetmen hem oyun anlamında bir sürü paylaşımlar yapıyoruz. Kendi yazarlarımızı onlara metin olarak sunuyoruz. Onlar bizim dilimizden kendi dilleriyle o kültürü yansıtmaya çalışıyorlar. Ya da biz onların en kıymetli yazarlarının eserlerini alıp hatta onların yönetmenliğinde burada bir eseri canlandırmaya çalışıyoruz. Bu da çok güzel bir kültürel alışveriş haline geliyor.
0: Alışveriş,
1: çok güzel yapıyorsunuz.
0: Tabii çok güzel.
1: Evet. Dizilerimiz dünyada Amerika ile kafa kafaya bir numarayı oynarken
2: evet.
1: Bu kadar hazır olmuşken yemeklerimiz, restoranlarımız dünyada
0: değil
1: şeflerimiz ses getirmeye
2: evet.
1: Başlarken sizlerin de bu alanda tam dört dörtlük bütün gelenekler yani o kadar çok
2: tabii.
1: Bütün dünya Türkçe konuşuyor neredeyse
2: eksiğimiz
1: bizler
2: yok.
1: Yüzünden.
2: Eksiğimiz yok. Gayrete ihtiyacımız
1: aynen
2: vardı.
1: Öyle.
2: Evet. O yüzden de yani idareciler
1: de
2: olarak da kesinlikle bakanlığımız olarak da hem destekleniyoruz. Baş restörümüz, genel müdürümüz, ben inanın ne gecemiz kaldı ne gündüzümüz
1: harika.
2: Kaldı. Ben kurumun içinde 25 yaşımdan beri idarecilik yapıyorum. Kültür Bakanlığı'nın o zamanlar en genç müdürü bendim. Sivas gibi bir bölgede Sivas Devlet Tiyatrosu Bölge Sanat Yönetmenliğini hem de idari müdürlüğünü yapıyordum. O zamandan bu zamana gelen bir süreç. Şimdi de genel müdür yardımcılığı görevini üstleniyorum ama tabii ki bizdeki bu bürokratik makamlar şey değiller.
1: Biraz
2: yani,
1: oyuncu içe şey oluyor değil mi?
2: Tabii ki sanatla çok iç içeler.
0: Sanatı bırakamayız.
2: Tabii ki yani sanatın diliyle aslında bürokrasinin dilini de bir araya getirip bir şeyler üretmeye çalıştığımız son derece kıymetli, son derece keyifli bir süreç geçiriyoruz hep birlikte.
1: Yazarken, yönetirken, provalarda çay, kahve hangisini tercih ediyorsunuz?
2: Ben
0: genelde, kahve.
1: Kahve siz?
2: Ben de genelde Türk kahvesi. Başka türlü olmuyor.
1: Kahve tercih ediyorsunuz. O zaman size bir hediyemiz
3: evet,
1: var.
3: Evet, çok özel hediyelerimiz
1: evet,
3: var.
1: Evet, Beşiktaşlı olarak size Beşiktaş kahvesi. Evet. Ama siz
0: ay,
1: takım tutmadığınız için size de takımsız bir kahve. Bizi hatırlamanız
0: ben
1: dileğiyle.
0: Ben de hayatım takım tutmadım ama sonra baktım torun Beşiktaşlıymış.
1: Ha öyle mi? Ama
0: de
1: sizinki de siyah beyaz. Beşiktaş.
2: Ne
1: Emre Bey
2: oldu.
1: Sizinki evet kahveniz bittiğinde Beşiktaş'ın marşı çalacak.
2: Kesin.
0: Çok
2: öyle
0: güzel,
2: mi?
0: Harika.
1: Evet. Harika.
2: Çok güzel. Çok
1: güle
2: güzel,
1: güle kullanın.
0: İyi günler. Teşekkür ederim. Sizi hatırlayarak içeceğiz.
1: Evet lütfen kahvenizi içerken bizi hatırlayın.
3: Bizi hatırlayın.
2: Tamam. Ben gerçi futbol izlemeyi Metin Ali Feyyaz'da bıraktım. Ondan sonra bir daha izlemedim ama gönülden iki takımım vardır. Biri Altay, biri tabii ki Beşiktaş.
1: Harika.
2: O yüzden gurur duyuyorum.
1: Siyah
2: çok
1: beyaz diyorsunuz yani.
0: Ben tek maç seyrediyorum, milli maç.
1: Ne güzel, harika.
0: O yüzden ama bağıra size... bağıra bir görmeniz lazım beni. Sanki anlıyormuş gibi.
1: Nilgün Hanımcığım, gişeniz bol olsun. Çok teşekkür ederim. teşekkür ederiz. Sağ olun. Ayağınıza sağlık.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Emre Bey, sizin de kişiniz bol olsun.
2: Çok teşekkürler.
1: Kolay.

0: kolaylıklar dileriz. Hem makam olarak hem oyuncu olarak.
1: Teşekkür ederiz.
0: Yolunuz açık olsun. Çok sağ teşekkür olun. Ederiz.
2: Ayaklarınıza sağlık, sağ ağzınıza sağlık.
1: Çok teşekkürler.
3: Biz teşekkür ederiz.
0: Evet değerli izleyiciler, tekrar az sonra yeni konuklarla birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın. Sevgiyle kalın.

0: Sır Küpü'nde yeni formatımızla, yeni içeriğimizle beraberiz.
1: Harfleri söyleyin, etapları geçin, puanları toplayın ve şifre cümleyi bul.
0: Seçiciler kurulu başladı süre. Hakan Bey,
2: jüri.
0: Jüriyi aldı.
1: Kaybedenin olmadığı Sır Küpü'nde sadece çocuklar kazanıyor.
0: Bazı değişikliklerimiz var ama değişmeyen tek noktamız var. Kaybedenin olmadığı minikler.
1: Kitaplar ve eğitim setleri çocuklarla buluşuyor.
0: Örnek. Derin Hanım.
3: Misal.
0: Misal. Doğru yanıtı bildi.
1: Kelime bilginize güveniyorsanız, hem eğlenip hem yarışmak istiyorsanız Sır Küpü tam size göre. Başvuru adresimiz sirkupu@apara.com.tr. Yenilenen içeriğiyle heyecan, eğlence ve bilgiyi armağanlayan Sır Küpü neşenize neşe katacak. Oğuz Bayram'ın sunduğu Sır Küpü bu akşam.

0: Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim. Çok güzel bir karşılama.
0: Piyano sesi çok güzel. Bütün enstrümanlar çok güzel ama piyano böyle dalıp gidiyorsunuz.
1: Evet. Hakikaten.
0: Vallahi Tamer Bey, enerjinizde hayran. Yani bu kadar yoğunluğun arasında gençleri de özen gösteriyorsunuz, kırmıyorsunuz. Evet. Üniversitelerde varsınız. Hatta biz beraber Hasan Kalyoncu'da beraberdik üniversitesinin sinema ödül töreninde. Onun dışında kültür, sanat, tiyatro denen her yerde mümkün olduğunca konuşmacı olmak için hemen kabul ediyorsunuz. Müthiş bir şey
1: bu. Evet. Şimdi yaşamda, yani benim çocukluğumda başlayan gözlemlerimle bugüne doğru geldikçe bu bir yolculuk değil mi? Hı hı. Hani my way diyor Frank Sinatra buna. Birçok hani değişmeyen şey değişimdir lafını doğrulandığını görüyoruz. Süreçler var. Yani işte çocuğun anne karnına düşmesi 9 ay. Sonra doğuyor. Süreç bitiyor. Çocuk bir ürün oluyor. Sonra o çocuk İşte bebek, bilmem şöyle böyle filan. Sonra işte ufak tefek laflar söylüyor. Biraz yürümeye başlıyor filan. Bebeklik sürecinden artık yürüyen bir insana dönüşmeye başlıyor. Sonra konuşmaya başlıyor. Sonra büyümeye başlıyor. Sonra soru sormaya başlıyor. Sonra okula gitmeye başlıyor. Her süreç bir değişimi, ürününü, değişmiş bir ürün olarak onda görülüyor. Biz bunu muhakeme etmiyoruz. Bunu dünyanın en normal şeyi zannediyoruz. Yani kendiliğinden olan bir şeymiş gibi geliyor. Esaslı bu değişim sürecinin adı sanat, biliyorsunuz değil mi?
0: Öyle mi?
1: Tabii. Yani insanın

0: Ara devrindeki bir insan sonra bugün Mars'tan arazi satın aldı. Bu kendi kendine mi oldu? Peki o zaman bilim var mıydı?
1: Yoktu.
0: Yoktu. Ama merak vardı. Merakın adı da sanat. Yani kuşun uçtuğunu gören adam sonra muhakeme etti. Yani ben de uçabilir miyim dedi. Belki o sırada işaretle filan anlatıyordu bunu. Yanındaki de adam onun kafasına bir tane şaplak attı belki. O kuş uçar, sen uçamazsın diye. Ama sonra o adamın, yani tıpkı çocuğun büyümesi gibi, o başka bir kuşak, o süreçleri yaşayan bir kuşak kendisine kanat yaptı, uçmayı denedi, değil mi? Sonra Jules Verne diye bir adam çıktı. Efendim, daha ortada hiçbir şey yokken insanın uçabileceğini, balonlardan, uçaklardan bahsetti. Sonra balonlar yapıldı.
1: Suyun
0: sonra,
1: altından bahsetti.
0: Ya sonra denizaltı yapıldı. Wade kardeşler helikopter yaptı. Şimdi bu, biz bunu bilim diyoruz buna, değil mi? Hayır, bu sanat. Çünkü o ilk insanın aklına düştüğü şey var ya, o beyin yarattı bunu. Dolayısıyla beynin o algılama ve oradan yaratıcı fikirler üretmesinin deneyiminin sonucunda elde edilen bilgi, o deneyim bilgiye dönüşüyor. Ben bilgiyi size devrediyorum. Ben eyvallah diyorum. Siz kendi çocuğunuza devrediyorsunuz. O ona devrediyor. O benim deneyimle, yani merak deneyimimle yaşadıklarım sizde bilgiye dönüşüyor. Onda daha iyi bilgiye dönüşüyor. Onda daha iyi bilgiye, daha iyi bilgi derken onun adı bilim oluyor. Şimdi sorsak insanlara, önce bilim mi vardı, sanat mı vardı diye, tereddüt edecek değil mi cevap?
1: Kesinlikle.
0: Ama böyle baktığımız zaman beyin aynı beyin. Aynen. O zaman da bu beyin vardı ama malzeme azdı. Anca doğayı gözleyerek yapıyordu. O doğayı insan o sanat bakış açısıyla merak ederek öyle donattı ki şimdi bunlara bakarak yaşamı yeniden yaratıyoruz. Bunlar hepsi süreç ve ürün işte. Tıpkı doğumda anlattığım gibi. O zaman bu yolculuğun adı sanat. Bu yolculuğun sanat merakıyla başlayan buluşlar da kuşaktan kuşağa devredildikçe bilim oluyor.
1: Bilim oluyor.
2: Şimdi herkes kendine sanatçı demeye başladı. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Çok iyi değerlendiriyorum ama bunun sorumluluğu var. Çünkü şimdi kendine sanatçı demek bizdekine bakarsak keşke sanatçı demese kendine diyeceğim geliyor. Çünkü neden sanatçı diyor? Yaptığı işi küçümsüyor ve sanatçı diye bir meslek varmış havasında konuşuyor. Halbuki uluslararası alanda sanatçı diye bir meslek yok. Çünkü mesela sporcu diye bir meslek var mı? Benim çocukluğumda spor demek Fenerbahçe'nin maçına gitmek demekti. Değil mi? Spor yapıyor musun dediklerinde yok. Niye spor yapayım diyorduk yani.
1: Maça gidiyorum.
0: Maça gidiyorum. Sonra ne oldu? Spor insan sağlığı için gerekli bir unsur olduğu anlaşıldı. Ama sporcu diye bir meslek yok. Ne futbolcuya spor yapıyor adam, profesyonel futbol oynuyor. Ne iş yapıyorsun dediğimiz zaman sporcu mu diyor? Futbolcuyum diyor.
1: Şimdi böyle deyince ben de onu düşünüyorum. Ay ne kadar haklısın. Mesela aktör ve aktris var yani. Şey evet. Yok ki yani. O sanatçı yurt dışında öyle bir başına öyle bir şey yok.
0: Şimdi benim tabii bende de böyle bir şey var. Anlamak yani o konservatuvarda okurken de başladı bu. Daha öncesinde çocukluğumda da vardı herhalde. Dolayısıyla yaptığım işin ben nasıl yani nasıl düşünüyorumu anlamaya çalışıyorum. Nasıl düşünüyorum anlamaya çalışırken ipuçları yakalıyorum. Mesela sizin konuştuğunuz bir şeyde bilmediğim bir laf geçiyorsa onu merak ediyorum. Soruyorum ne demek o diyorum. Mesela bu bazı dönemlerde ayıp gibi görünür. Çünkü adam bilgisiz bak bilmiyor zannediyor. Ama sormayacağım diyor. Yok sormak lazım. Sormuyorsan gidip araştırman lazım. O zaman onları öğrendikçe düşünme biçimin gelişiyor. Zaten sanatın özü düşünme biçimi. Mesela fikri mülkiyet hakkı diyoruz değil mi?
1: Evet.
0: Eserin hakkı demiyoruz. Fikrin hakkı diyoruz. Şimdi eser dediğimiz şey neyse ortaya çıkan, yani bu bütün meslekler için geçerli ama yani bir mesela bazı cerrah arkadaşlarım var, Bir tanesi bir gün dedi ki, ben dedi, hocam dedi, hiç leşim yok dedi. Vay dedim, sen sanatçısın o zaman, işine özenle yapıyorsun dedim. Yani öğrenmek ve özenle yapmak istiyorsun. O dedi ki, hayır hocam dedi, ben kasabım dedi. Ben dedim, sen mesleğini iyi yaptığın için biraz da şımarıklık yapıyorsun dedim. Değil mi? Tevazu gösteriyor ama o biraz hani iyi yapmaktan. Çünkü dedim, ne kadar kasap olursan ol, yine altta yatan insan bir canlı. Ve sen onu kurtarmak için yapıyorsun bunu. Hiç onu kurtarmak düşüncesi geçmiyor mu kafandan keserken, dikerken? Yani herhangi bir et parçasını kesip dikiyorum diye mi düşünüyorsun? Olur mu canım dedi. E işte o zaman sanat yapıyorsun. O sorumluluğun adı sanat. O yani onu 1000 defa da yapmış olsan o dikişi yine özenle yapman lazım değil mi? Efendim o kesmeyi gene özenle yapman lazım. Yapmadığın takdirde en ufak bir hatada neşteri yanlış vurdun mu adam canına mal oluyor. Bunu da biliyoruz, görüyoruz değil mi?
1: Evet,
0: böyle kesinlikle. Hataları da görüyoruz. Yani sanat, belki şöyle anlatalım. Çünkü sanatı hep böyle mistik bir şey zannettik biz değil mi? Yani o tabii ilkel insandan gelen şey, o merak ve beceri keşfetmeyi biz hep yani ona mahsus bir tanrısal bir özellik zannettik. O da olabilir ama neticede bir de beyni var. Ve o, ama o beyninin farkında değil o zaman. Beyni düşünüp heyecanlanıp yani olayları muhakeme etmeye başladı. Hiç sınırlı o zaman muhakeme edilecek şey. Muhakeme etmeye başlayınca kan dolaşımı artıyor. Kan dolaşımı artınca kalp çarpmaya başlıyor. O da burası güm güm yapınca diyor ki herhalde buradan geliyor. Tamam, buranın da bir rolü var ikisiyle beraber ama başlangıç burası. Yani buradaki dataların birbiriyle olan ilişkisi sonucu o kalp çarpmaya başlıyor. Bunu o zamanki insan yorumlayamıyordu tabii. Ama bugün neuroscience'dan bahsediyorsak, yapay zekadan bahsediyorsak bunu anlamak zorundayız.
1: Kesinlikle.
0: Her şeye duygu diyoruz biz. Duygu nereden geliyor? Duygu da buradan geliyor. Burası olmasaydı duygu olmayacaktı.
1: Bir de Taner Bey, ben şimdi hatırlıyorum da ilk mesleğe başladığımda usta sanatçılarımız, şarkıcı veya oyuncu olsun, bazen böyle sohbet arasında konuşurken ya da röportaj yaparken birisinin hakkında bahsederken, şimdi tenzih ediyorum, mesela evet, Tamer Bey bir şey, evet, Tamer Levent diyorum, bırak diyor, sanatçı Tamer Levent diyor, o oyuncu Tamer Levent diyor, ya da atıyorum özellikle şarkıcılar bunu yapardı. Sen bana şarkıcı yazamazsın. Bir daha dikkat et. Ben sanatçıyım. Ya da diyordu ki, sen ona niye sanatçı yazıyorsun? Bak şimdi ikimizi yan yana çektin. İkimizin altına sanatçı yazma. Onun altına şarkıcı yaz derdi.
0: Çok güzel bir noktaya değindin.
1: Bizi böyle kodladılar hep.
0: Bu şimdi bu kodlama bizde nasıl bir zarar yarattı? Şarkı söylemek ancak profesyonellerin işidir dedik değil mi? Sen profesyonel değilsen şarkı söylemiş. Peki evde şarkı söylüyorsun. Benim akrabalarımda bir sürü vardır hala. Ne yaparlardı? Eskiden radyodan işte udi, bilmem kemancı ya da bir de solisti evlerine davet ederlerdi. Birlikte yemek yenir, onlar da orada çalgı çalardı filan. Ve ev halkı müthiş bir şekilde onlara katılırdı. Hatta onlar bazen diyelim halalara filan derlerdi ki, ya siz radyoya gelseniz de bak ne güzel sesiniz var. Yok işte aman benim işim şu filan. Şimdi o sanatçı değil değil mi? Yani onu kendi yetenekleriyle, yani tıpkı kuştan fikir üreten insan gibi kendi yetenekleriyle merak edip öğrenip zahmet edip disiplinle çalışıp o şarkıyı, o bizim hala kim bilir kaç defa terennüm etti içinden, kaç defa dinledi, hangi hatayı yapmayayım diye düşündü, kulak hatası ya da detonasyona girmeyeyim diye değil mi, detone olduğu yeri duydu, tekrar açtı, plağa koydu belki taş plağa, cızır cızır cızır cızır. Orada ha ben burada hatasını kabul etti. Burada hata yapmışım dedi, düzeltti. Şimdi bu nedir? Bu ilahi bir duygu mu? Biz buna hep öyle dedik değil mi? Ama bugün anlamamız lazım ki yapay zeka var kardeşim. O da beynimizin taklidi. O yapay zekaya biz beynimizle yine bir sürü şey komend ediyoruz. Ama esas olan bizim beynimiz ve bütün bu birikimler, bu disiplinler bizim beynimizden kaynaklanıyor. İşte sanat bu. Biz sanatı bir yaşama biçimi haline getirmeliyiz. Bir ortak kültür haline getirmeliyiz.

0: Efendim şimdi yani bakın bunu açınca o kadar şey, mesela bir program yapıyoruz sanata evet ne düşünmek diye, özellikle o programa şöyle mesela konuklar davet ediyoruz, çok iyi bir tabip, profesör kendi alanında fakat çok iyi bir besteci. Şimdi çok iyi bir tabip olduğu için ona sanatçı diyemeyiz değil mi? Peki işte sayın bir konuğumuz, çok da iyi şarkı söylüyorsunuz. Bir de şarkı söylüyor. Ha şimdi sanatçısınız. Öyle mi? Bu bir klişe, bir yanlışı değil mi?
1: Evet.
0: Peki bunun bize zararı ne? O kültürü ortak kültür haline getiremeyişimiz, düşünme biçiminde de sorunlara çözüm bulmak, kendi kimliğimizi değerli kılmak, bütün insanlara bir sanat eseri muamelesi yapmak gibi bir ortak akılda buluşamıyoruz o zaman. Bu da tabii yaşamın bütün alanlarında sorun yaratıyor.
2: Etkili.
0: Bütün alanlarında, yani bir tek alanında değil. Ekonomisinde, insan ilişkisinde, ailede, anne babada, eğitimde, değil mi? Her yerde. Eğer o sanat dediğimiz, mesela şey çok hoşuma gider. Yunus Emre'nin hikayesi. Bugünlerde başka bir yerde yazdım bunu da şey. Şimdi Yunus Emre'ye Hacı Bektaş Veli ayrılırken yanından diyor ki sana iki çuval un mu vereyim yoksa nefes mi vereyim diyor. Bildiğiniz bir hikayedir bu. O da diyor ki iki çuval un ver diyor. Alıyor iki çuval unu, giderken düşünüyor. Düşünüyor ve diyor ki ben ne yaptım diyor ya. Hemen geri dönüyor, diyor ki al iki çuval unu, bana nefes ver. Şansını kaybettin diyor. Git Tapduk Emre'nin kapısına gir, orada kal diyor. Oraya gidiyor. Bu sefer ona diyorlar ki git ormanda odun topla, ocağı yak. Odun toplarken odunların en iyilerini seçiyor. Şimdi bu da sanat. Neden? Estetik bilimi bunu anlatıyor mesela. Bugün sanatın bilimi estetik. Estetik diyor ki yaptığın işi severek yap. Hobi olarak yap. Nefret ederek yapma diyor. Şimdi bu bir algı. Yani beynimizi biz böyle eğittiğimiz zaman, bunu anladığımız zaman bu beyni böyle hareket ettirmek üzere birçok kişi de aynı kültürü oluşturabiliriz. Ama biz bunu ayırdığımız, kutuplaştırdığımız zaman, o zaman sen sanat yaparsın, sen yapamazsın
2: gibi bir durum.
0: Bu benim işim. Mesela amatörlere kızıyorduk biz, biliyor musun? Profesyoneller amatörlere kızıyordu. Şimdi amatörlük müthiş yayıldı. Değil mi? Bakın iş yerlerinde Business Theater diye bir grup kuruldu.
2: Evet.
0: Duydunuz mu onu?
2: Aynen öyle. Business Theater biliyorum. Şarkı, orkestra dediğiniz doktorlar, mühendisler toplanıp caz yapıyorlar. Caz her şeyi yapıyorlar.
0: Bu Business Theater'da da yani şirket sahipleri, evet, yöneticiler, onlar var ve zaman ayırıp bütün işlerin arasında
2: tiyatro
0: gelip tiyatro provası yapıyorlar. Buna benzer bir sürü çalışma var. Şimdi ne oluyor? Demek ki artık bu böyle bir kutuplaşmadan çıkıp ortak kültür haline geliyor. Biz niye sahneye çıkıyoruz? Niye işimizi özenle yapmaya çalışıyoruz? Şimdi hani oyuncu olmak bir meslektir. Yani UNESCO'da böyle geçiyor ve meslek tanımı var tabii. Ve o meslek tanımına göre de özlük hakları var. Sanatçıyım dediğiniz zaman meslek tanımı yok. Ve özlük hakları da yok. O zaman da şikayet ediyorsunuz. Diyorsunuz ki ya işte bizde sanatçı sürünüyor. Canım sanatçı dersen sürünür zaten. Çünkü sen onun meslek tanımını yapacağı bir adla ifade etmediğin sürece onun meslek tanımı da yapılamazmış gibi oluyor. Yapılamayınca da sen sanatçı olduğunu iddia ederek esasında özlük hakları kazanmayı da reddetmiş oluyorsun.
2: Kesinlikle.
0: Sonra da şikayet ediyorsun.
2: Çünkü bizde oyuncu önce oyuncu oluyor, sonra şarkıcı oluyor. Sonra bir bakıyorsunuz bir filmin yönetmeni oluyor. Yani mesela Amerika'da kaç tane yönetmen oyunculuk belki yapmıştır da bir filminde, ama onun dışında adam yönetmen doğuyor ve yönetmen ölüyor yani.
0: Evet.
2: Amerika'dan değil mi? Bütün dünyanın bir çokinde öyle yani. Bizde her şey olduğu için, o yüzden oyuncu yanına yazacağına şarkıcı, oyuncu, yönetmen yazacağına, evet, sanatçı diyor.
0: Tabii çok enteresan bir şey söyledim. Şimdi mesela İngiltere dedi. Ben konservatuvardan mezun olduğum zaman pek çok böyle burslar teklif edildi. İngilizcem olduğu için illa yani yabancı dili öğrenmek için değil de oralara gidersem şu şu insanlarla tanışacaksam bana burs verin filan diye.

0: gittim yani böyle Lawrence Olivier'de Sir unvanını almış kraliçeden. Ben de ona Sir dedim, siz dedim dünyada çok önemli great actors, great artistsiniz dedim. Öyle deyince o da elini omzuma koydu, dedi ki oğlum my son dedi, I am not artist, I am an actor dedi.
1: Yeah.
0: Çünkü ona artist denmesi onu aşağılıyor ona göre. Değil mi? Çünkü o oyunculuğu yani mesleğini sanat olarak yapma. Şimdi bak burada şu fark ortaya çıkıyor. Yani Yunus'taki gibi. O öyle bir bilince sahip olmanız lazım. Beyninizin o hareketinin adının sanat olduğunu bildiğiniz zaman beyninizi öyle kullanarak işinizi yaparsanız o zaman o işi sanat olarak yapmaya başlamış olur. Ama o da bitmiyor. Tıpkı doğumda dediğimiz gibi siz bir süreç yaratıyorsunuz. O süreçle siz bir ürün verdiğinizi varsayıyorsunuz. Ömrünüz bitiyor ama sizden sonra kuşağa devam ediyor. O zaman ne oluyor? Hipokrat'ın, Doktor Hipokrat milattan 700 yıl önce diyor ki sanat uzun, hayat kısa. Kardeşim sen doktorsun. Ne karışıyorsun sanata diye. Şimdi bizim kafaya bakarsak ne alakan var senin? Kalkıp sanat hakkında bir de böyle felsefi laf ediyorsun filan. Ayıp denen bir şey var. Bırak bu işi Aristofanes yapsın. Mesela değil mi? Yani o da yapıyor, o da yapıyor. Dolayısıyla bizim bu kültürü artık bu çağda güncelleyip esas anlamına döndürmemiz lazım. Sadece resim, tiyatro, müzik, mimarlığı izlemek ya da sadece resim, tiyatroyu meslek olarak yapıp buradan gelir elde etmeyi düşünmekle bu iş olmuyor. Olmaz. Bunun beyin planındaki yaratıcılık yani fikri mülkiyet dediğimiz o fikrin oluşmasını sağlamamız, düşünme biçimi yani. Yunus'un şunu bitireyim lafımı, böyle çenem düştü kusura bakmayın.
1: Çok zaten.
0: Yunus'un şu lafı çok hoşuma gider. Söz ola keser başı, söz ola keser savaşı. Bu ne? Düşünmeni sanat olarak, konuşmanı sanat olarak yap diyor değil mi? Ama onun adının sanat olduğunu bilmiyoruz biz o zaman. O da bilmiyor.
1: O da o zaman sanat.
0: Ama beyni bunu söylettiriyor ona. Söz ola kesek başı, söz ola keser savaşı. Tam böyle oturmadı ağzım ama işte bu. Peki bu adam bunu nasıl söyledi? Neye dayanarak söyledi? Biz bunu düşünmedik değil mi? Aa, ne güzel laf dedik yani. Analiz ettiğimiz zaman düşün, lafı seç, öyle konuş diyor. İşte yani sükut altınsa işte bilmem ne böyle laflar da var değil mi? Bunlar ama biz bunların ne anlama geldiğini, bunlar atasözü böyle söylenir, biz duyarız geçeriz filan gibi. Hayır. Bunları da düşünmemiz lazım. Analizini yapmamız lazım belki.
2: Yeni nesille çok güzel bir bağınız var. Görüyoruz üniversitelerde en çok sizi istiyorlar festivallerde.
0: Evet.
2: Bunu biz Altın Baklava Film Festivali'nde de gördük. Öğrenciler etrafınızı sardı bir anda. Nasıl evet. bir bağ var aranızda?
0: Vallahi işte insanların değerli bilim bu hele Z kuşağı kimisi Z kuşağından umutlu, kimisi umutsuz değil mi?
1: Evet.
0: Ama Z kuşağında tabii bir farklılık var. En azından yani adını sanat olarak koymamış bile olsa bunun şöyle bir farkındalık gelişiyor. Yapay zekayı kullandılar. Ya da çocukluklarında onlara biliyor musun bir gün cep telefonu diye bir şey icat olacak denmedi. Çünkü onun ellerine düştü. Şimdi oradan kaynaklanan bir objektif düşünme tavırları, tarzları var. O objektif düşünme zaman zaman eski kuşağa ters geliyor. Çünkü eski kuşak daha metafizik bir düşünme alışkanlığı içerisinde değil mi? Tanımlayamam. Mesela böyle laflar söyleyenler baktığı zaman sanat nedir diyorsunuz mesela. İlla resim, heykel, tiyatro, müzik, mimarlık demek istemiyorsa diyor ki o anlatılmaz, yaşanır diyor. Şimdi nasıl anlatılmaz ya? Çağımızda anlatılmaz diye bir şey. O zaman yapay zeka da anlatılmaz yani. Yapay zeka diye bir şey. Anlatılmaz hocam.
1: Yaşanır.
0: Yaşanır. Yapay zekayı öğrenmezsek yandık demektir. Bir de yapay zekanın beynimizin taklidi olduğunu bilip de esas merkezin burası olduğunu bilmezsek zaten o yapay zeka bize hepimiz biliyoruz. İlk başta saçma sapan şeyler, bilgiler de veriyor değil mi? Siz onu düzelttiğiniz zaman da özür dilerim diyor.

0: Şimdi demek ki yine esas olan burası. Aynen. Ama burayı kullanmanın tam zamanı şimdi. Dolayısıyla yapay zeka nedir? Anlatılması yaşanır diyemeyeceğimize göre bunun için de diyemeyeceğiz. Artık bizim de bu objektifleşmeyi sanat kültürüyle buluşturmamız lazım. Sadece objektifleşmeye kalkarsak o da çok böyle biraz böyle taş gibi, yani neye benzeteyim dedim, bir şeye benzeteyim dedim. Yani kuru bir şey olabilir.
1: Kuru bir şey olur.
0: Ama o objektifliği sanatla da buluşturduğumuz zaman, o objektifliğin farkına vardığımız zaman çok yaratıcı şeyler çıkarabiliriz. Çözümler üretebiliriz. Neler üretebiliriz bu çağda ki? Bu çağ esaslı insanın yeniden yepyeni şeyler üretmesini gerektiren bir çağa dönüşecek haliyle. 2030 deniyor şimdi ama 2030 bana biraz erken gibi geliyor.
1: Siz ümitli misiniz Z kuşağında?
0: Alfa kuşağından daha çok ümitliyim. Yani şimdi o gene süreç dediğimiz şey var ya, Z kuşağı bu sürecin başlangıçlarından birisi. Yani bizimkiler baby bloom diyoruz. Biz mutlu kuşağız yani. Farkında olmadan yaşamış bir kuşak. Duygu dedik mi işi bitiriyoruz. Ama bu kuşak farkında olmaya başlayan kuşak. Bir de gen hadisesini artık kabul ediyoruz değil mi? Çünkü biz hep insanın yeniden doğuşunun olur mu olmaz mı filan diyorduk. Yani rekarnasyonu. Rekarnasyon artık genle de buluşuyor. Genle buluşunca daha anlaşılır bir hale geliyor. O zaman bir bakıyorsunuz ki yani insanların daha mağara devrinden buraya gelinceye kadar birbirine devrettikleri genlerin de önemi var hayatımızda. O zaman Z kuşağı baby bloom'dan alfaya geçişin süreci ama baby bloom'un ürünü belki de değil mi? Ve baby bloom'un yarattığı işte sosyal medya, bilgisayar teknolojisi derken yapay zeka filan buraya geldik. Bu kuşak bununla aradaki kuşak. Ama alfa kuşağı bunu hazmetmiş bir kuşak olarak gelecek. Zannediyorum o daha umutluyum onun. Tabii tam tersini düşünenler de var. Daha robotlaşacak insan. Bilgiye ulaşmaktan, bu kadar kolay bilgiye ulaştığı için bilgiye ulaşmayı terk edip işte kendi hayatını yaşamak daha önemli olacak filan gibi kaygılar var. Bilmiyorum, çok bu kadar erken karar vermek, karamsar bir karar vermek istemiyorum. Çünkü daha umutlu olmak istiyorum. Yani.
2: Yapay zeka oyunculuğu etkiler mi sizce?
0: Etkileyecek herhalde. Biliyorsunuz bir Amerikan film vardı. Bugünlerde onu konuşuyorum ama ismi gelmiyor aklıma. O oyun başrol oyuncularından bir tanesi film bitmek üzereyken vefat etti. Vefat edince bu ama kaç yıl önce? Yani 10 yılı geçmiştir. Ne yapmaları lazımdı? Ya yerine yeni oyuncu alıp filmi baştan çekmeleri lazımdı. Ya da onu hologram tekniğiyle ya da 3D ile ya da başka bir şekilde, bilmiyorum o zaman nasıl yaptılar. Çünkü o zaman yapay zeka yoktu. O oyuncuyu yarattılar ve filmi bitirdiler.
1: Evet,
0: hatırlıyorsunuz değil mi?
1: Paul Kilmer, Hızlı ve Öfke.
0: Evet. Şimdi nasıl oldu abi bu? O zaman demek ki o zaman yapay zeka varmış, bizim haberimiz yokmuş.
1: O zaman işte bir arada hologram monogram deniyordu ya işte, evet. Onunla yaptıklarını
0: söyledi. O ara bu işte.
1: O hologram o dönemde yapay zekadan önce kullanılan bir isimdi. Şimdi kimse hologramdan bahsetmiyor. Kim? Bizde de şarkıcı işte Müslüm Gürses'i arkada söyledi. Birlikte düet yaptı. Zeki Müren'le düet yapan oldu. Şimdi onu yapmaya kalkanlara yapay zeka ile yaptı diyecekler.
0: Yapay zeka ile yaptı diyecekler. Şimdi tabii burada işte o zaman mesela oyuncu kendisine oyuncu değil de sanatçı diyor ya. Şimdi oyunculuk mesleğinin belki yapay zeka ile yapılma tehlikesi geliyor. Arka planda o başladı harekete geçmeye. Peki oyunculuk mesleği yapay zeka tarafından yapıldığı zaman o yapay zeka ile oynayan kişi sanatçı mı olacak? Sanatçı nerede olacak o zaman? Sanatçı diye bir kavrama büsbütün ihtiyaç duyulacak. Kavrama ihtiyaç duyacak ama. Kişiye değil yani. O kavramı yaşayan, o kavramı hayata geçiren, yaşama sanatına yönelten insana. Hayır, mesela dünya nüfusu bu komplo teorilerine göre eğer söylendiği kadar azalırsa zaten o zamanki hedef herhalde çok mutlu bir dünya yaratmak olacak, değil mi? Onun için biz bu dönem, bu dönemin insanları bütün bunları farkına varıp düşünüp belki geleceğe yönelik yeni fikirler üretmek üzere kendi beynimizi şöyle bir sallayabiliriz ya, harekete geçebiliriz.
1: Ama beynimizle alakalı olduğunu düşünüyorum. Yapay zekayı da biraz önce çok güzel söylediniz. Yapay zekanın sizi yönetmesi değil, siz yapay zekayı yönettiğiniz zaman işte yani ne kadar detaylı, ne kadar ne sorarsanız ona göre cevap veriyor. Evet. Sinan şarkıcı Sinan Akşil'le beraber bir şey denedik. Sordu yapay zeka. Ben mi daha iyi şarkı sözü yazıyorum, sen mi? Yapay zeka aynen verdiği cevap. Dedi ki ben şarkı sözü yazarım ama senin hissettiklerini, senin yazdığın duyguları ben ona geçiremem. Yine de sonunda sen kazanırsın.
0: Bak, yapay zeka
1: dedi.
0: Objektif yapay zeka. Çünkü yapay zeka ne yapıyor? Bizim ürettiğimiz bilgileri, bir de tabii biz şu anda bedavadan yapay zekayı geliştiriyoruz. Bu biliyorsunuz. bedavadan geliştiriyoruz. Yani öyle deniyor ya, bunu yapay zeka icat eden, neden bunu bedava veriyorlar? Çünkü biz ona soru soruyoruz. Efendim, o soruya bir tuhaf genelleme içinde bir cevap. Öyle değil. Benim sormak istediğim şuydu diyor. Özür dilerim diyor falan. Yeniden düzeltiyor. 3-5 düzeltmeden sonra tarama yapıyor çünkü. Bilgileri tarıyor ve bize bilgi veriyor. O zaman, ama o sırada da kendini yeniliyor. Ya. Çünkü o tarama yaptığı arşivleri o artık kendi şeyine, datasına kaydediyor yani, değil mi? Dosyalarına kaydediyor. O halde Sinan'a bu cevabı vermesi de oradan kaynaklanıyor. Tarama yaptıktan sonra diyor ki ben bunları ancak tarayarak yapıyorum ama sen kendi beyninden yapıyorsun diyor. Onun için sen söyle diyor, değil mi? Ama biz hala bunu sormak istiyoruz ona.
1: Ya.
0: Çünkü anlatılmaz, yapılır bu işte. Halbuki anlatılır bu. Anlatılır. Artık anlatılırlık çağındayız. Önce bunun sanat olduğunu anlayalım. Sonra da nasıl o sanat olabiliyor tartışalım, konuşalım. Eski filozoflar da hep bunlara. Mesela Nietzsche çok hoş bir şekilde bu konunun derinlemesine giriyor. Ama Nietzsche zamanında yapay zeka yoktu. Şimdi bizim Nietzsche'nin bilgilerini de güncellememiz gerekiyor. Nietzsche'yi yeniden anlamamız gerekiyor.
1: Yeah.
0: Mesela bir çok güzel bir kitap çıktı. Kant'ı yeniden anlamak diye. Kocaman bir kitap. Biz Kant'ı yeniden anlamak üzerine Kant'tan etkilenmiş bütün dünyalı filozoflar kendi görüşlerini yazdı. Şimdi bunları biz, Kant bunu söylemiş deyip orada o günkü şey hani, o günkü haliyle mi bırakacağız? Değil mi? Onların zamanındaki olanaklar neyse o şartlara göre onlar fazlasını söylediler. İlla sanatın elitlere ait bir şey olmadığını, çünkü bakıyoruz mesela çok farklı ailelerden daha yani Nobel kazanacak insanlar çıkıyor. Ailenin diğer fertleri hala mesela otantik bir hayat sürdürürken bir tanesi dünya çapında bir adam oluyor. Ama o otantik bir şekilde işini sürdürürken, sürdürenler de işini çok iyi yapıyor. Dönüp bakıyorsunuz, demek ki bu adamın bu aileden çıkması tesadüf değil. Bunlar bunu tercih etmiş, o kafaya takıp buraya gitmiş diyorsunuz. Onları da küçümsemiyoruz çünkü. Onlar da işlerini çok iyi yapıyorlar. Şimdi o halde bunun adının konması lazım. Bunun adı konmadığı sürece insan kendini hep gariban, mutsuz, duyguların esiri olacak, kaygıyla yaşayacak, değil mi? Kaygılar, endişeler dünyasında yaşayacak. Düşünmeyecek. Düşünmek üzerine, düşünmemek üzerine çeşitli laflarımız var zaten. hemen gülümsetiyor bizi, değil mi? Esasında meşrulaşmış bir laf da söyleme hoşumuza gitmiyor. Yani bunlardan da kurtulmamız lazım. Kurtulup yeniden bir nerede yaşıyoruz? Burası neresi? Biz kimiz? Nereye gidiyoruz, değil mi? Sanat deyince bunu anlamak lazım. Bunu anladığımız zaman bütün insanlar kendi yaşantılarını biçimlendirme farkındalığına da erişecek. Yani ben mesela bir Nietzsche çalışması yaptım yapay zekayla. Yapay zekayla öyle uğraştım. Yapay zeka bana Nietzsche felsefesine göre bir insan.

0: insanın nasıl davranması gerekir listesi çıkardım.
1: Çok güzel.
0: Şimdi bu muhtemelen başka birisi bir şey sorsa benim bana çıkarıp oraya gönderecek. Değil mi?
1: Aynen öyle.
0: Gene eğittik yani.
1: Eğittik kesinlikle.
2: Siz teknolojiyle yakından ilgileniyorsunuz o zaman.
0: Vallahi şimdi sanat yolculuğu yapıyorsanız ve böyle bir milenyumda yaşıyorsanız, bu milenyumda niye ben hala yaşıyorum, niye şu yaşa geldim hala göçüp gitmedim diye düşünüp artık zamanım geldi diyeceğime, ben burada yaşarken ne yaşıyorum, niçin yaşıyorum, bunlar neden oluyor diye düşündüğüm zaman bir sürü şey
1: ne güzel
0: geliyor aklıma. Ne bir güzel sürü araştırma yapma ihtiyacı duyuyorum. Bir sürü soruya cevap arıyorum. Sonra öğrendiklerimi yurt içinde, yurt dışında test ediyorum. Bir bakıyorum bir sürü bana benzer insan var. Mesela bir gün Japonya'da böyle bir olay olmuştu. Bir yerden ayrılmamız gerekiyordu erken. Fakat oradaki bizi davet eden ev sahibi bir Mitsubishi firmasının CEO'suydu. Ama adamcağız da bir şeyler söylemek istiyor. Fakat o Japonca söylüyor. Yanında İngilizce çevirmeni var. O bana İngilizce'ye çeviriyor. Ben İngilizce ona cevap veriyorum. O gene ona Japonca'ya çeviriyor. Tabii merhaba, harikasın desen bile, harikasın demek bile bir 10 dakika alıyor. Yani. Kapıda da bir sürü insan bekliyor bizim takım, uluslararasılar. Şimdi ben de adama dedim ki, kıza söyle dedim şeye, maestro'ya dedim. Bir bilgisayar icat etsin bize dedim, madem Mitsubishi. Biz dedim mesela, ben Türkçe konuşayım, anında onun bilgisayarı ona Japonca'ya çevirsin. O Japonca konuşsun, anında bana Türkçe'ye çevirsin.
1: Şu anda var öyle bir şey.
0: Şimdi ben bunu söyledim, adam gülecek zannediyorum. 20 yıl önce filan. Adam bir ciddiye aldı bunu. Kıza böyle uzun uzun Japonca anlatmaya başladı. Kız da bana çevirdi, kısaca çevireceğim. Adam da buna felsefe de kattı. Yani adamın söylediği ez cümle şu. Bana diyor ki, dedi ki, onu bil ki sen bunu düşünüyorsan dünyada biri daha düşünüyordur ve bu bir gün olur dedi. Oldu zaten.
1: Oldu.
0: Şimdi ama bu laf beni çok etkiledi. Şimdi ben adam gülecek, ben güleceğim, hadi alasmalık deyip oradan kaçacağım zannediyordum. Adam bunu söyleyince ben oradakileri boş verdim. Adamın elini sıktım. Dedim çok güzel bir laf söyledin. Demek ki insanların hepsi zaman içerisinde böyle bir düşünme sisteminin beraberliğini sağlayabilecek bir yaratık olduklarını anlayacaklar bir gün yani, değil mi? Dolayısıyla bu işte bu da bir yolculuk. Yani Japonya'da o adamla karşılaşmak. Değil mi? Yani Frank Sinatra o zaman My Way dediğinde belki kendi yolculuğunda karşılaştıklarını anlatıyordu ama yapay zeka yoktu o zaman.
1: Yani. Doğru. Kesinlikle. Evet Tamer Bey, sizden bahsedelim, projelerden bahsedelim. Önümüzdeki günlerde dizi, film, tiyatro.
0: Vallahi şimdi mesela Shakespeare'in Kral Lear'i var.
1: Evet.
0: Kral Lear hep şöyle anlaşıldı. Zavallı ihtiyar bir adam, kral. Hı hı. Kızlarına mallarını devretti. Sonra da kızların yanına gidip onu bana baksınlar istedi. Ama kızları buna bakmadı. Hep buna şey yaptılar. Fakat küçük kızı Cordelia ona baktı, sahip çıktı. Şimdi çok yeni bir yorum okudum bir İngiliz araştırmacıdan. Diyor ki Kral Lear devleti temsil ediyor. Malını devrettiği kızları da mala çökenleri de temsil ediyor. Ama küçük kızı Cordelia insanlığı temsil ediyor. Dolayısıyla Kral Lear'i böyle yorumlamak lazım diyor bu çağda diyor. Çok enteresan geldi. Değil mi? Çünkü babasından malını alıncaya kadar diğer kızı, mesela en büyük kızı, babasına müthiş de iyi davranıyor. Adam da al diyor şu bu topraklar senin. Damat ondan sonra babayı şey yapmıyor ve baba onların yanına ha bu kız bana bakar diye gidiyor, bakmıyor. Öbür kıza gidiyor, o da bakmıyor. Ama en küçük kız zaten mal mülk istememiş. Başta dağıtırken bana verme diyor. Verme deyince adam kızıyor bir de. Sen diyor bana, yani benim sana vermek istediğim malını niye almıyorsun diyor. Sen benden daha mı önemlisin diyor filan. İstemiyorum diyor. Fakat o sahip çıkıyor. Şimdi bugün dünyada yaşanan bu kaos, işte savaş çığlıkları vesaireleri filan bize bunları hatırlatmıyor mu? Mesela Shakespeare'in dehası da buradan geliyor.

0: Biz yani bundan 30 yıl önce Kral Lear'i sahneye koyduğumuzda nasıl düşünürdük? Zavallı bir baba. Artık mesela bunun benzerleri yapıldı hatta sinemalarda da. İşte iyi bir baba çocuklarına bakıyor filan. Belki yerli Yeşilçam'da da yapıldı galiba. Fakat baba yaşlanınca işte çocukların evine gidiyor bastonuyla filan. Tabii daha zavallı bir hale bürünüyor. Çocuklar da ona kötü muamele. Bu hali değer bilmezlik olarak. Hayır. Bu sefer diyor ki bu devlet yani bütün organlarıyla devletin bir bütünselliği olmalı. O bütünselliğin de başkaları tarafından menfaat için kullanılıp devleti istismar etmemesi gerekir diyor. Şimdi bu dünyada bugün böyle tersine bir mekanizma işliyor değil mi? Etik, estetik ve hakikat kuralları. Etik, estetik, hakikat sanattır. Sanatın ölçümü. Yani terazideki diremler. Yani yaratıcılık deyince yani kötülük de yaratıcılık olarak görülebilir. Ama sanat kavramının felsefesinde kötülük yok. Yani iyi, güzel ve hakikat var. Ona bulaşmış. Onun estetik tanımı da bu. O halde yine geliyoruz. Geçmişle bugünü yeniden yorumlamamız lazım. O zaman anladıklarımız, o zamanki kafamıza göre anladıklarımız. Bir de yaşadık biz bunu yani ben. Şimdi bugünkü kafamıza göre adamın söylediği Kral Lear yorumu ne kadar doğru değil mi?
1: Kesinlikle.
0: Muhteşem bir şey yorum yani. Mesela Kral Lear yeniden yapmayı aklıma koydu bu. Benim kendi yazdığım oyunlarım var. Bunlarda da biraz çağdaş teknik kullanmak istiyorum. Mesela Çin tiyatrosu bunu yapıyor. Olağanüstü şeyler yapıyorlar. Çin'e de çok gittim. Belgesel de yaptık hatta Çin'le ilgili. Dolayısıyla oralardaki mesela yani 1970'lerdeki Çin nerede? Bugünkü Çin nerede? Değil mi? Şimdi bir bakıyorsunuz 1970'lerde böyle bir Çin dünya devi olacağını aklımıza getirir miydik acaba? Demek ki oradaki kültürel gelişmeyi de bizim yeniden sanat kafasıyla analiz etmemiz gerekiyor. Japonya'dakini de, Güney Kore'dekini de, değil mi? Filan. Belki bu taraflara eskiden kızıyorduk, daha yoksul buluyorduk filan, taklitçi buluyorduk filan ama şimdi orada devlet konusunda çok esaslı mantaliteleri var, kuralları var, kültürleri var. Ve onları istihdam kapasitelerini yerleştirme konusunda da öyle. Savaşlar sırasında da çok enteresan davranışları var. Yani hemen savaşa girme dolduruşuna girmiyorlar değil mi? Ama küçük ekonomik dokunuşlarla birdenbire şekil değiştirtebiliyorlar. Şimdi demek ki dünyanın Rönesans geçiren Avrupa'dan sonra şimdi biraz da Doğu'yu yeniden anlama dönemi geliyor. Bunlar hakkında kafamda fikirler uçuşuyor. Ama şimdi tabii dizimiz vardı, o bitti. İki tane filmim olacak. Bir tanesi Türkiye'de çekilen güzel bir korku filmi başladı çekimleri.
2: Korku filmi ve siz.
0: Evet.
2: Çok güzel, ters köşe.
0: Evet. Korku filminde güzel bir rol. Hikayenin bir tür başlangıç noktası gibi. Ben de kompozisyon öyle... Herhalde beni biraz zaten takip ettiyseniz biliyorsunuz farklı roller oynamak
2: da çok hoşlanıyor. Evet, olmaz mı?
0: O kompozisyonu da oynamaktan çok hoşlanacağım.
2: Çok iyi.
0: Sonra da bir deniz feneri hikayemiz var, onu çekeceğiz.
2: Ne güzel, harikasınız. Evet. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben de çok teşekkür ediyorum.
2: Ağzınıza sağlık. Yani böyle su gibi aktı gitti. Sabaha kadar dinleyebilirim sizi.
0: Ya olmaz, kusura hikayeler. Bakmayın.
3: Doyamadık gerçekten.
0: Evet. Hani siz bir soru soruyorsunuz. Ben arkasından kaptırıp gidiyorum, ama konuşuyorum.
3: Çok ama. Keyifli. Çok güzel, sizi dinlemek çok
2: her
3: keyifli.
2: Şeye. İnanılmaz derecede, evet, kesinlikle.
0: Şunu hayal ediyorum. Yani bu düşünceye hepimiz vardığımız zaman aa deyip bir farkındalığımız açılacak değil mi? O açıldığı zaman bizim ülkemizden de dünyaya çok önemli katkılar çıkacağına inanıyorum.
2: Kesinlikle. Sizin gibi özgüveni, her şeyi ne derler, hak ettiği yeri kesinlikle özümsemiş ve gençlere yol açacak birileri her zaman olduğu sürece bu. Çünkü şimdi anlatırken ben yani bir kaygınız yok. Yani o benden, o benim rolümü çalacak, ben bilmem ne. Yani 77'den beri sahnedesiniz. 77 yılında İngilizce yutmuş biri olarak, burslu olarak İngiltere'ye gitmiş birisiniz.

0: Yani o yüzden de ya illa bunları yaşamasaydınız da siz Tamer Levent olarak mutlaka bugün yine böyle olurdunuz.
1: Belki de yani.
0: Ya şey olmak lazım, biraz kendine güvenme, sürekli birilerini aşağı çekmek yerine.
1: O korkunç bir şey. Yani zaten biraz önce söylemiştin onu. O bu mantalitenin anlaşılmamasından kaynaklanan bir şey. Çünkü o zaman başarılı olmak suç haline geliyor.
0: Kesinlikle.
1: Değil mi? Başarılı olduğunuz için hedef oluyorsunuz. Yani efendim, çalışkan olduğunuz için hedef oluyorsunuz. Ama ya da bir ünlü olmak diye bir laf çıktı. Yani ya bir insan bunları ünlü olmak için mi yapar yani? Ben ünlü olmak için bu kadar koşturuyorum. Hayır. Bunların anlaşılmasını ve gelecek kuşaklar tarafından da kullanılmasını, yani süreç dedim ya, sürece katkıda bulunmak istiyorsunuz. Sanat uzun, hayat kısa olan hayat kısmımda. Şimdi bunu yapmamı bile suç gören olabilir yani, değil mi?
0: Bu kesinlikle. Yine,
1: adama bak ya. Sırf ünlü olsun diye bunları yapıyor diyen vardır yani.
0: Şimdi maalesef.
1: Bu garipliklerden kurtulursun. Bu esasında kendi ayağına kurşun sıkmak. Bunun farkında değiliz.
0: Kesinlikle.
1: Takdir edebilse kendisi de gelişme gösterecek. Ama maalesef bir ezbercilikten kaynaklanan şey. Ben onlara da kızmıyorum artık. Kızmıyorum çünkü hani İbrahim Tatlıses'in bence klasik bir lafı var. Urfa'da Oxford vardı da gitmedik mi diye. Hani illa İbrahim Tatlıses hiç mütevaz değilmiş yani. Oxford'dan aşağı gitmiyormuş ama. Yani olsa bizde, yani bizde de Oxford olmasa bile yani o Çin'i, o Japonya'yı, o Güney Kore'yi ayağa kaldıran, bizde de daha önce var olan bir eğitim sisteminin yeniden kurulması lazım ki bu insanlar bu kapasitelerini, bu çağın gereklerine uygun olarak sanat olarak gelişir. Her bir insan sanattır diyorum. Kesinlikle. Sanat eseridir.
0: Kahveyi seviyor musun? Evet.
1: Seviyorum.
0: Harika o zaman.
2: Fenerbahçeli olduğunuzu duyduk size. Çok güzel
1: o muydu o?
2: Evet. Getirdim.
0: Efendim, çok kullanın bizi ederim. Hatırlarsanız.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Lütfen oturun. Evet. Şey, kahve içerken bizi hatırlayın
1: tamam.
0: Lütfen.
1: Tamam. Çok teşekkür ederim. Ve, çok pratik bu, biliyorum.
0: Evet, ve sonunda da bitiş müziği de Fenerbahçe Marşı.
1: Öyle mi? Tamam.
2: Afiyet şeker olsun, iyi günler
1: diliyorum. Çok teşekkür ediyorum.
0: Evet değerli izleyiciler, yine bir programın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere, sevgiyle kalın.
2: Görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
1: Genel izleyici için uygundur.

unutulmaz şarkılar efsaneleşmiş seslerle birleşince ortaya muazzam bir müzik ziyafeti çıkıyor. Ruhunuza dokunacak, sizleri hafızalardan silinmeyen anlara götürecek muhteşem düetler başlıyor. Avuçlarımızın içinden kayıp giderken zamana meydan okuyan ve zamana kafa tutan şarkılar bu yolculukta duyguların en yakın dostudur. Geçen yıllar hüzünlü vedalar sunsa da insana aslında içimizi ısıtan umut dolu şarkılar hüznü alıp götürür, geriye bu unutulmaz melodiler kalır. Muhteşem düetler başlıyor.

0: dinli.
1: Öykü, Berk. Evlerinin önü boyalı direk. Öykü ve Berk kardeşler bu yılların eskitemediği türküyü flamenco tarzında seslendirip internete yüklediklerinde yıl 2007'nin sonlarıydı. Başlarda bu kadar ses getireceğini tahmin etmemiş olacaklar ki şu anda seyrettiğiniz yalın ve samimi video klibi çektiler. 2008 yılında tabiri caizse şarkı adeta patladı.

0: Gürman'ın güçlü sesi ve yorumu, Berk Gürman'ın vokali ve gitar sololarıyla türküyü bambaşka bir yere taşıdılar. Söz ve müziğinin Abdurrahman Kızılay'a ait olan türküyü, İbrahim Tatlıses'te 1985 yılında çıkardığı Mavi Mavi albümünde seslendirmişti.
1: Ölürüm

Sabrina Dickman, Yaşar, İlk ve Son Aşkım Sen Olacaksın. 1960 ve 70'lere damga vuran seslerden biri olan Ayla Dickman, onlarca 45'lik hit çıkaran Türk pop müziğinin en önemli sanatçılarından biri.

anlamazdın, zehir gibi aşkın var ve Nixar'ın fidanları gibi pek çok şarkı onun sesinde hayat buldu ve günümüze kadar tanınmasını sağladı. Ayla Dickman henüz çok gençken 46 yaşında hayatını kaybetti.

Teoman, Şebnem Ferah. Teoman'ın 2000 yılında 17 albümüne dahil ettiği şarkıya rock müziğinin en önemli kadın vokallerinden biri olan Şebnem Ferah eşlik ediyor. Güçlü vokaliyle şarkıyı bambaşka bir yere götüren Ferah, uzun süredir derin bir sessizlik içinde. Duygusal bir rock baladı tarzındaki şarkı, birbirine yabancılaşan iki çiftin yalnızlığını anlatıyor.

Fatih Erkoç, Ahmet Baran, Emmoğlu. Muhteşem düetlerde bu defa müziğin evrenselliğini ve sınırsızlığını anlatan bir şarkı var. Arabesk müziğinin en bilinen eserlerinden biri olan Emmoğlu, Fatih Erkoç'un sesiyle caz müziğinde de iddiasını gösteriyor. Karşı

Şarkıyı ilk olarak usta sanatçı Ferdi Tayfur'dan dinledik. Türk müziğinin en güçlü yorumcularından biri olan Fatih Erkoç ise Emmioğlu'nu farklı bir boyuta taşıyor.

Profesyonel müzik hayatına 1970'lerde başlayan Erkoç, 55 yıl aşkın bir süredir Türk müziğine değer katmaya devam ediyor. 8 yaşında müzik hayatına başlayan Ahmet Baransa, dünyaca ünlü bir kanun sanatçısı. Görüntüler Golden Voice konser serisinden.

Züleyha Senar, Nilüfer. Dalgalandım da duruldum. Türk müziğinin efsane seslerini bir araya getiren bu düet 1998 yılında Züleyha Senar'la Bir Ömre Bedel albümünde yer aldı.

albümde Ajda Pekkan'dan Sezen Aksu'ya, Levent Yüksel'den Şebnem Ferah'a kadar pek çok sanatçı bulunuyor. Nilüfer'in düet yaptığı Dalgalandım da Duruldumsa söz ve bestesi Şükrü Demirci'ye ait olan Hicaz

Ayhan Tuval, aylardan Kasım. Bir yarışma programıyla hayatımıza giren Bayhan, dikkat çekici farklı yorumuyla kısa sürede geniş kitleler tarafından tanındı. Şarkı ilk defa Tuval 2005 albümünde yer aldı. Şu anda dinlediğiniz düet versiyonuysa 2024 yılında kaydedildi. Yine aylardan Kasım, sanki sende kaldı bir yarım. Şarkının söz ve bestesi aynı zamanda Tuval'in kurucu üyelerinden biri olan İskender Türsen'e ait. Bodrum'un koylarında çekilen klipte Bayhan'a vokalde Devrim Seyrek eşlik ediyor.

Ceylan Köse, Yusuf Demirkol. Ben seni öyle sevdim. Arabesk müziğinin unutulmaz eserleri arasında sayılan şarkı, genç ve başarılı müzisyenlerin seslerinde hayat buluyor. Karşılıksız sevgi, fedakarlık ve hayal kırıklığı temalarını taşıyan şarkıyı Ferdi Tayfur ilk defa 1987 yılında seslendirdi. Köse ve Demirkol'un 2019'da yeniden düzenleyerek kaydettikleri şarkı, dijital video platformunda milyonlarca seyredildi ve bir o kadar da beğenildi.

Kamuran Akkor, Müslüm Gürses. Daha yokluğunun ilk akşamında. Muhteşem düetler şimdi de iki dev ismi buluşturuyor. İlk defa Müslüm Gürses'in sesinden 90'ların sonlarında dinlediğimiz şarkıyı Kamuran Akkor 2022 yılında yeniden seslendirdi. Sözleri Hakkı Yalçın'a, bestesi Ferda Anıl Yarkın'a ait olan şarkıda aşk, ayrılık ve hüzün teması öne çıkıyor.

Arabesk müziğin babası Müslüm Gürses 2013 yılında 60 yaşında hayata veda etti. Ardında 75 stüdyo albümü, 3 konser albümü, onlarca 45'lik plak ve 18 single albüm bıraktı. Müzikte 65 yılını geride bırakan efsane sanatçı Kamuran Akkor'u Müslüm Gürses'te buluşturan bu düet ise teknoloji desteğiyle oluşturuldu.

yalnızlık temalarının ağır bastığı şarkı yayınlandıktan kısa bir süre sonra binlerce beğeni aldı. Düşer aklıma, canın sağ olsun gibi hitleriyle tanınan ve sevilen genç müzisyene duygusal şarkıların kraliçesi.

Sakiler, Tuna Velibaşoğlu, Ölürüm Hasretinle. 2021'de yayınlanan şarkının söz ve bestesi Tuna Velibaşoğlu'na ait. Bir dönem Grup 84'te yer alan Velibaşoğlu müzik çalışmalarına solo olarak devam ediyor.

Başarılı çalışmalara imza atan Sakiler grubu ise 2020 yılında Dünyadan Uzak adlı cover çalışmalarıyla geniş kitlelerce tanındılar. Ayrılık, hasret ve özlem duygularını güçlü bir şekilde ifade eden Ölürüm Hasretinle yayınlandığı platformlarda milyonlarca kişiye ulaştı ve çok beğenildi.

Yıldız Tilbe, Bilal Sonses, Hasbel Kader. Genç müzisyenlere verdiği destekle tanınan Yıldız Tilbe bu defa 2015 yılında dijital platformdaki yayınlarıyla popüler olan başarılı müzisyen Bilal Sonses'e destek veriyor. Şarkının söz ve bestesi Bilal Sonses'e ait.

0: Sen uzaklarda kimler ağlıyor? Gelemem sevdiğim. Melek koymuyor.
1: Ferdi Tayfur, Gurbet Tuğçe Tayfur. Huzurum kalmadı.
0: Gelemem.
1: Arabesk müziğin efsane ismi gelemem. Ferdi Tayfur'un bu şarkısı gelemem. 1976 yılında piyasaya çıkardığı Ferdi 77 isimli albümünde yer alıyor.

söz ve bestesinin Ferdi Tayfur'a ait olduğu şarkıyı kızı Tuğçe Tayfur'la 2015 yılında düet olarak seslendirdi. Tuğçe Tayfur'un babası Ferdi Tayfur'la yaptığı bu düet 4 şarkılık bir maxi single projesi.

Semiramis Pekkan, Evrencan Gündüz. Bu ne biçim hayat? Muhteşem düetlerde yılların eskitemediği bir şarkı var sırada. İlk olarak 1968'de Mary Hopkins'in seslendirdiği şarkı Fecri Ebcioğlu'nun düzenlemesiyle Türkçe'ye uyarlandı.

Ramiz Pekkan'ın 1970 yılında çıkardığı albümünde yer alan şarkı, aradan geçen 55 yılın ardından hala popülerliğini koruyor. Müziğe çok küçük yaşlarda başlayan Evrencan Gündüz ise profesyonel müzik çalışmalarına 2017'de adım attı. Gündüz'ün Semiramis Pekkan'la akustik versiyonda gerçekleştirdiği bu düet 2023

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara.
1: Genel izleyici için uygundur.

Alper ekranlarından herkese mutlu günler. Bize sorunlu karşınızdayız. Sayın seyirciler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan bayram ikramiyelerinin 4000 lira olduğunu açıklamıştı. Detayları konuşacağız birazdan. Ayrıca Bakan Işıkhan, tabii geçtiğimiz günlerde doğum izni 16 haftadan 24 haftaya çıkarılmıştı. Bakan Işıkhan da buna ilişkin genelgenin yakın zamanda duyurulacağını, açıklanacağını, yayınlanacağını belirtti. Çünkü işleyişe dair bazı belirsizlikler söz konusu. Onlar da en kısa zamanda netleşmiş

0: olacak bu genelgeyle birlikte. Bunun dışında kayıt dışı çalışmayla mücadele konuşacağımız bir diğer konu olacak. Ve sorularınızı şimdiden yollamaya başlayabilirsiniz. Bize sorun @apara.com.tr mail adresimiz. Faruk Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar olsun.
0: Bayram ikramiyeleriyle isterseniz başlayalım. Ne zaman alacaklar bayram ikramiyelerini? Ve yine 4000 lira olacak zannediyorum.
1: Şimdi bayram ikramiyeleri biliyorsun hep bayramlardan bir hafta yani bayramdan önceki o hafta içinde ödeniyor. Yani evet. Genelde böyle bir alışkanlık oldu ya da kural oldu diyelim, böyle ödeniyor ama şimdiye kadar da hep böyle oldu. Fakat bu sene Kurban Bayramı'nın tarihleri enteresan bir tarihe de denk gelmiş oldu. Takvime denk gelmiş oldu. Neden? Çünkü hem maaşlar ödenecek o hafta, hem de ikramiye var. Hatta Bağkur emeklilerinin maaşları bayrama denk geliyor.
2: Evet.
1: Şöyle somutlaştıralım. SGK emeklileri 17'si ile 25'i arasında maaş alıyor. Bağkur emeklileri 25 ile 28 arasında maaş alıyor. Dolayısıyla SGK emeklilerinin maaşı ikramiyenin ödeneceği haftaya denk geliyor. Bağkur emeklilerinin maaşının bir bölümü ise bayrama denk geliyor. Yani 25-27'si bayram dersek Arefe günü ve bayram günü ve bayramın ertesi günü maaş almış olacaklar. Dolayısıyla şimdi şöyle bir durum ortaya çıktı. Hatta Çalışma Bakanı'nın da o açıklaması vardı. Erken ödenmesi noktasında ikramiyelerin bir çalışma yapıyoruz diye. Burada iki durum var. Bir kere Bağkur emeklilerinin maaşları bayramda ödenmemesi için erken alınabilir. İki, ikramiye haftasına denk gelen Sosyal Güvenlik SSK emeklilerinin maaşlarıyla birlikte İkramiyeleri de ödenebilir. Dolayısıyla öyle gözüküyor ki 17'sinde başlayacak maaş ödemeleriyle birlikte ikramiyeler de emeklilerin hesaplarına yatırılacak gibi görünüyor. Bağkur emeklileri de önce alacak gibi görünüyor. Peki memur emeklileri ne olacak? Onlar maaşlarını aldılar zaten. Hani ayın 1 ile 5'i arasında alıyorlar ya. Dolayısıyla onların İkramiye ödemeleri de yine bayramdan önceki hafta, yani ne diyeyim sana, işte 18'i ile 26'sı arasındaki o hafta ödenmiş olacak. Dolayısıyla bütün emekliler hem maaşlarını hem de ikramiyelerini bayramdan önce almış olacaklar. Şu iki soruyu cevaplamış oldun mu böylece?
2: Evet.
1: Birlikte de yatırılabilir. Zaten farklı yatırılıyor. Yani önce maaş yatırılıyor, sonra ikramiye yatırılıyor. Onu banka hesabında görüyorsunuz. Yani maaşınız 30 ise 34 bin lira yatırılmıyor. Önce 30 yatırılıyor, sonra 4 bin lira yatırılıyor.
0: Üçü tabii, de aslında cevaplamış oldunuz.
1: Evet.
0: Hayır, dördü de ben cevapladım.
1: üçü cevaplayalım, kimler ikramiye evet. alacaktı. Sadece emeklileri almıyor biliyorsun. İşte dul yetim evet. maaşı alanlar, işte şehit yakını maaş alanlar, şampiyon sporcular, terörden zarar görenler vesaire. Yani Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan ödenek alan herkes ikramiye alıyor.
0: Alacak, evet.
1: Burada iki kesimin ikramiyesi farklı oluyor. İş göremezlik ödeneği alanlar, iş göremezlik oranı nispetinde. Bir de dul yetim maaş alanlar, aldıkları maaş hisse oranı nispetinde ikramiye alıyor. Diğer bütün emekliler ise ikramiyelerini maaşları ne olursa olsun 4000 lira şeklinde alıyor. Bu
0: sözü de cevapladınız.
1: Dördüncü soruyu da cevaplamış oldum. Başka soru akla gelirse sana sorsun izleyicilerimiz canlı evet. yayında, hemen cevaplayalım. Ama ikramiyede durum bu. Bugün yarın belli olur o zaten. Ama öyle gözüküyor ki maaşlar 17'sinde başlayınca ikramiye ödemeleri de başlayacak. Şurada yani bugün ayın 11'i dersek yani bir 15-16 gün kaldı bayrama.
0: Peki, kayıt dışı çalışmayla mücadele konusunu da konuşalım.
1: Şu istersen
0: doğum izni önce konuşalım.
1: Doğum iznini biraz evet. konuşalım. Çünkü şöyle biliyorsun doğum izni 16 haftadan 24 haftaya çıkarıldı. Dolayısıyla 8 haftalık bir fark var. Burada evet. bu saatten sonra hani doğum yapacak kadınlar açısından bir sorun yok. Yani zaten 24 hafta kullanacaklar. Burada doğum yapmış ama doğum izninde olan kadınlar için bir kafa karışıklığı ortaya çıktı. Netice itibariyle 16 hafta diye izne ayrıldılar.
2: Evet.
1: Ama 8 haftada eklenmesi söz konusu. Eklenmesinde de bir sorun yok. 1 Mayıs ile 15 Mayıs arasında kurumlarına ve çalıştıkları şirketlere başvurdukları zaman o 8 haftada eklenecek. Ama bu 8 haftanın iş göremezlik ödeneği ödenecek mi, ödenmeyecek mi? Bu ekleme tarihleri nasıl olacak? Mesela bizim bir hesabımıza göre 16 Ekim 2025 tarihinden itibaren, yani 16 Ekim 2025 ve sonrasında doğum yapmış bütün kadınlar bu ek 8 haftadan yararlanacaklar. Çünkü 1 Nisan itibariyle 6 ayın dolmuş olması lazım. Böyle bir hesap yapmıştık ama bununla ilgili genelgeyi herkes bekliyor. Ben hani SGK kaynaklarımdan da konuşuyorum. Onlar da hani uygulamayla ilgili özellikle böyle spesifik durumları olan kadın çalışanların durumlarıyla ilgili ne yapacakları konusunda bir kafa karışıklığı oluşmuş. Özellikle iş göremezlik ödeneğinin verilmesi, işte bu iznin ara verilip de mi 8 hafta daha yapacak, yoksa 8 hafta şu anda iznindeyse eklenecek mi, ya da 16 haftalık iznini bitirmiş, İşte biraz çalışmaya başlamış, bu insana bir 8 hafta daha mı verilecek gibi küçük detaylar var. Bunlar da çok insan için önemli, şirketler için de önemli. Yani şirketler de çalışanlarıyla ilgili bir karar almadan önce bunu öğrenmek istiyorlar. O yüzden buradan bir çağrı da yapalım. Çalışma Bakanımız da zaten işaretini vermiş. Bir an önce o genelge çıksın. Çünkü 15'ine az bir zaman kaldı. 15'ine kadar başvuru yapılacak. Ama toparlayalım. 24 hafta artık kesinleşti. Yasa yürürlüğe girdi. Bundan sonraki bütün doğum izinleri, analık izinleri diyelim, 24 hafta olarak uygulanacak. İlk bölümde 8 hafta, yani doğumdan önce, doğumdan sonra da 16 hafta olarak anneler hafta çocuklarıyla daha uzun vakit geçirebilecekler. Şimdi evet, şu kayıt dışılığı konuşalım. Çünkü önemli bu. Neden önemli? Şimdi Sosyal Güvenlik Kurumu da bu yıl 20. yılını kutluyor aslında. Biliyorsun Sosyal Güvenlik Kurumu bir gün, belki haftaya programımızda biraz bunu konuşuruz. Çünkü bir reform oldu ve 3 kurum Sosyal Güvenlik Kurumu çatısı altında birleşti. Eskiden SSK vardı. Hala biz bunu telaffuz ediyoruz. Çünkü SSK emeklisi var, Bağkur emeklisi var. Bağkur vardı ve emekli sandığı vardı. Hala var mı? Hala var. Çünkü norm birliği henüz sağlanmış değil ama Sosyal Güvenlik Kurumu çatısı kuruldu ve bu çatı altında bütün bu 3 kurum birleştirildi. Bütün işlemler Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılıyor. Eskiden hastaneler bile ayrıydı. Belki sen hani bunu hatırlar mısın bilmiyorum. Yani devlet memurları devlet hastanelerine giderdi. SSK'lı işçiler SSK hastanesine giderdi. Mesela İstanbul'da Haydarpaşa Numune Hastanesi vardı. Devlet hastanesiydi. SSK'lı gidemezdi. Göztepe SSK vardı. Oraya giderdi SSK'lar filan. Böyle saçma sapan ayrımlar yapılmış zamanda. Sonra değişik iki reform yapıldı biliyorsun. İkinci reformda işte 2008 reformudur. Orada Sosyal Güvenlik Kurumu bir çatı altında toplanıp bu ayrımlar vesaire ortadan kaldırılmış oldu. Ama hala bu konuyu yine konuşuruz. Sonra konuşalım dedim ama biraz uzattım. Hala norm birliği yok. Burada bir sıkıntı var. Hala işte emeklilik şartları farklı. Emekli maaşı hesaplama farklı. Orada bazı sıkıntılar var. Onları da haftaya konuşalım. Şimdi 20. yılını kutlayacak Sosyal Güvenlik Kurumu bir basın bildirisiyle çıktı bugün aslında. İşte İstanbul'da İstanbul İl Müdürü Harun Sertbaş'ın imzasıyla bir bildiri yayınlandı. Tamamen bu kayıt dışı istihdamın önlenmesi açısından çok da önemli bir basın bildirisiydi, insanların bilinçlenmesi açısından. Şimdi birkaç zararı var. Sigortası çalışma ne kaybettirir aslında? Biraz ona bakalım. Hem de bu bildiriden, yani basın bildirisinden biraz da faydalanarak, evet, oradaki bilgilerden de hem sizinle paylaşmış olayım. Bir kere eğer kayıt dışı çalışırsanız emeklilik hakkından mahrum kalırsınız. Niye? Primleriniz yatırılmaz.
2: Prim, bak,
1: sana 1000 tane soru geliyor. Her biri işte zamanında çalışmış, sigortası yatırılmamış, şimdi emekli olmak
2: İspatlamaya
1: istiyor.
2: İspatlamaya çalışıyor.
1: Geriye dönük ne yapabilirim? Evet. Maalesef orada da yapacak bir şey yok. İkincisi, Allah korusun bir iş göremezlik durumu olduğu zaman, yani bir meslek hastalığı, bir iş kazası durumu olduğu zaman, burada bir malullük aylığına hak kazanılmıyor. Yani iş göremezlik ödeneği alamıyorsun. Çünkü sigortan yok. Primin yok. Yatırılmış bir primin yok. İki, vefat halinde yakınları senin üzerinden bir dul yetim maaşı, eş ve çocukları ölüm

0: maaşı alamıyor. İşsizlik sigortası, işini kaybediyorsun, işsizlik sigortasından faydalanacaksın, işsizlik maaşı alacaksın. Bir bakıyorlar primin yok, sigortan yok, faydalanamıyorsun. Bir de sağlık hizmetleri var. Yani genel sağlık sigortası şemsiyesi altındayız. Bu şemsiyenin altına girmemiş oluyorsun. Kendisi, eş ve çocukları hastane hizmetlerinden faydalanamıyor. Yine iş kazası ve meslek hastalığı olduğu zaman da yine faydalanamıyor. Şimdi bunun dışında özlük hakları da sıkıntıya giriyor. Ne? Kıdem tazminatı alamıyorsun, işten atıldığın zaman ihbar tazminatı alamıyorsun, işte izin hakkın olmuyor, hafta tatilin olmuyor, analık iznini işte konuştuk, bu 24 haftayı kime veriyorlar? Sigortalı çalışanlara veriyorlar. Sigortası çalışırsanız neyi ispat edeceksiniz? Dolayısıyla bu hakları kaybediyorsunuz. O yüzden de ben hep diyorum yani sigortası çalıştırılmaya razı olmamak lazım. Hani iş bulamıyoruz, evet bir iş bulduk, bari hani bunu da kaybetmeyelim diye bazen razı oluyor insanlar, ama şikayet hakkınızı kullanın. Çünkü burada işverenler açısından da bir durum var. Şimdi işveren açısından baktığın zaman işveren ne yapıyor? İşte küçük bir kazanç elde ediyor orada. Ne kazancı elde ediyor? İşte senin primini yatırmıyor, vergini yatırmıyor, ama hani bir şey kazandım zannederken aslında baktığın zaman zararı çok daha büyük bir boyuta ulaşıyor. Çünkü kayıt dışı çalışmanın tespit edilmesi halinde işletmelere idari ve adli cezalar gelebiliyor. Çok ciddi para cezaları var, prim teşviklerinin iptali var ve bu teşviklerden yararlanamama gibi sonuçlar var. İş kazalarından doğacak ağır yükümlülükler var. Hani burada yani ben işte devletten 3 kuruş kazandım diyorsunuz ama başınıza gelecekleri sayıyorum yani. Evet. O yüzden hatta ticari faaliyetleri durma noktasına getirebilecek ciddi yaptırımlar var. Ve bir başka konu, sadece idari ve mali cezaların yanında evrakta bir sahtecilik yapıyorsunuz siz aslında. Burada da adli cezalar gündeme gelebilir. Yani evrakta sahtecilikle karşı karşıya kalırsınız. Üçüncü bölüm...
1: Nasıl yapılıyor?
0: Hayır,
1: mücadele nasıl?
0: Ben yapıyor? Şimdi ikinci soruyu da cevapladım ama bir de genel ekonomiye zarar veriyor, evet. Bu. Ne oluyor? Haksız rekabet oluşuyor, piyasa dengesi bozuluyor, işverenler vergi indirimi gibi haklardan mahrum kalıyor, işlerinde verimlilik azalıyor, motivasyon düşüyor, vergi ve prim kaybı oluşuyor, sosyal güvenlik sistemi zarar görüyor. Hani biz şimdi diyoruz ya, emekliye niye çok maaş veremiyoruz? İşte siz priminizi yatırmazsanız emekliye verilecek maaş, o kaynak oradan geliyor biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Dolayısıyla gelir adaletsizliği ortaya çıkıyor ve genel ekonomiye de zarar veriyor. Yani külliyen zarar bu kayıt dışı istihdam. Kayıt dışı ticaret, kayıt dışı ekonomi nasıl zararlıysa kayıt dışı istihdamında böyle üçlü bir, hatta dörtlü bir sacaya var. Kişiye zarar var, işverene zarar var, ekonomiye zarar var ve özlük haklarına zarar var. Şimdi burada nasıl öğreneceksiniz? Bak, eskiden insanlar sigortası çalıştırıldığını hastaneye gidince öğreniyorlardı.
1: Evet.
0: Vizite kağıdı alıyordu, hastaneye gidiyordu. Hastanede diyorlardı ki kusura bakma, sen sigortan yok, seni tedavi ettiremeyiz. Geri gönderiyorlardı. Şimdi hem E-Devlet'ten hem Alo 170'ten öğrenebiliyorsunuz. Yani bakıp sigortalı çalıştırılıp çalıştırılmadığınızı anında öğrenebiliyorsunuz. Hatta SGK size SMS gönderiyor mesela, o ay priminiz yatırılmazsa vesaire. Peki nasıl şikayet edeceğiz? En önemli kaynak burada Alo 170 bana sorarsan. Sosyal güvenlik il müdürlükleri, merkezleri, SGK merkezleri, oralara gidip veya Cumhurbaşkanlığı CİMER merkezi üzerinden de şikayet kurulabilir. Burada çok ciddi bir denetim, mücadele nasıl yapılıyor sorusunu da cevaplayayım.
1: Evet.
0: Sosyal güvenlik kurumu denetmenleri var. Bu denetmenler hem sahada hem de teknolojiyi kullanarak bu konuları çok çabuk tespit ediyorlar. Son yıllarda zaten kayıt dışı istihdam oranlarında da çok ciddi bir gerileme oldu. Ama sıfır değil. Hala bunu istismar edenler var. Dediğim gibi şikayet noktaları Alo 170, CİMER ve SGK merkezleri. Lütfen buna razı olmayalım. Hızlı bir şekilde saymaya çalıştım. Sosyal Güvenlik Kurumu'na da bir kere daha teşekkür ederim. Bu konuyu bir kere

0: daha gündeme getirdiler. Çünkü netice itibariyle milyonlarca çalışanın hakkından bahsediyoruz.
1: Evet. Teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Bize sorun @apara.com.tr mail adresimiz ekranda da şu anda görüyorsunuz. Bu adrese sorularınızı yollayabilirsiniz. Ve ilk sorumla başlıyorum. Rabia Koçak, 6 Nisan 1977 doğumluyum. 92'de stajım var. 2008 yılında sigortalı işe başladım. 15 Ocak 2026'da işi bıraktım. Ne zaman emekli olurum?
0: Şimdi işe giriş tarihine göre 2008'in 1 Mayıs'ından önce ise evet. Eğer 7000 gün 58 yaş, 1 Mayıs'tan sonra ise 7200 gün 58 yaş. Bu arada çok özür dilerim. Ben konuşurken Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan bir mesaj geldi. Yani evet. Herkese geliyor bu SMS. Müsaade edersen.
1: Bana da geldi bu arada.
0: Size evet. Da geldi. Bütün çalışanlara geliyor. Sosyal Güvenlik, istersen sen oku ya da ben açtım okuyayım. Sosyal Güvenlik yalnızca bir hak değil, toplumsal dayanışmanın en güçlü temelidir. Evet. Sosyal Güvenlik Haftası'nı kutluyor. Ortak geleceğimize de güvenli yarınları büyütmek için çalışıyoruz. Sigorta ile iş güvende, işçi güvende, gelecek güvende, Sosyal Güvenlik Haftası kutlu olsun.
1: Evet, güzel bir mesaj. Tam da biz bu mesajı.
0: Biz bunu konuşurken mesajın gelmesi de evet. Güzel bir tevafuk oldu. Evet. Soruları devam edelim. İzleyicilerimizden de soru bekliyoruz. Evet.
1: Okan Çelebi. Çıraklık döneminde 2008 yılında SGK girişi yaptım. Primim 2375. Bu girişten ileri tarihte faydalanabilecek miyim?
0: Evet, ha çıraklık olunca hayır tabii ki. Yani çıraklık biliyorsun hala çıraklık ve staj işe giriş olarak kabul edilmiyor ve yani ilk sigorta olarak kabul ediliyor. Sigorta numaran geçerli ama emeklilik için işe giriş kabul edilmiyor. Primler de zaten sağlık primi. Evet.
1: Devam ediyorum. Ergun Ünsal. 1990 Ocak girişliyim. 3300 gün ödenmiş sigortam var. Askerlik 460 gün. 2003'ten beri yurt dışında yaşıyorum. Ne zaman emekli olurum?
0: Şimdi şöyle, yurt dışında 18 yaşından büyük olduğu dönemde çalıştığı günleri satın alabiliyor ve bununla birlikte eğer 5400 gün yapıp o 5400'ün tamamlandığı tarihe göre de 61 ya da 62 yaşında emekli olabilir.
1: Gülderen Oğuz, 1999 Kasım'da işe başladım. 25 yıl çalıştım. 1,5 yıl ücretsiz doğum izinleri kullandım. 58 yaşa 8 yılım var. Maaşsız emekli olabilirim, olabilir miyim? İkramiyemi alabilir miyim? Sağlık hizmetlerinden nasıl faydalanabilirim? Eşim üzerinden mümkün mü?
0: Şimdi şöyle, memur mu o belli değil ama memur kabul edelim. Yani ikramiye dediği için öyle söylüyorum. Evet. Memurlarda ikramiye maaş, yani emekli maaşı bağlanmadan ödenmiyor. Evet. Yani emekliliği hak edeceksiniz, maaşınız bağlanıyor. Dolayısıyla ikramiyenizi de alıp emekli oluyorsunuz. Ama özel sektörde ise eğer ayrıldığı zaman emeklilik için biliyorsun hani yaşı bekleyeceğim diye ayrılanlar için tazminat alma imkanı var. O zaman tazminatını alıp, onun adı ikramiye değil tazminat, öbür tarafta ikramiye. Tazminatını alıp ayrılabilir. Tabii ki eşi üzerinden hani bakmakla yükümlü olunan kişi olarak sağlık hizmetlerinden faydalanır.
1: Devam ediyorum. 1 Mart 1998 sigorta girişliyim. 1973 doğumluyum. 4200 günüm var. Sigortalı, ne zaman emekli olurum? Kadınım, çocuk yok.
0: Şimdi bu primle 58 yaşında, yani hiç bundan sonra çalışamayacaksa 3600 gün şartıyla diyorum. Ama evet. Çalışırım ve arttırırım diyorsa 5975 günü tamamlarsa o zaman EYT'den emekli olabilir. Evet, yaş şartı olmadan emekli olabilir. Ve çocuk mu var demiş.
1: Ha, yok, çocuk yok.
0: İşte evet. Yani 5975 gün yaparsa EYT'den, yapamazsa bu primle 58 yaşında.
1: Evet. Gülafer Akar. 1979 doğumluyum. 2001 SSK girişliyim. Hemşireyim. Primi doldurdum. Maaşı ne zaman emekli olurum?
0: Şöyle hani yine memur mu özel sektörde mi çalışıyor onu bilmiyoruz. Evet. Ama özel sektörde çalıştığını düşünelim. 58 yaşında emekli olacak. Ama tabii hemşirelerde ve sağlık çalışanlarının bir bölümünde biliyorsun fiil hizmet zammı var, yıpranma var. Dolayısıyla orada yaş şartı da geriye çekilebilir çalıştığı süre kadar.
1: Arzu Çoban, 2019 sigorta başlangıcım, 4500 günüm var, %52 engelliyim, onkoloji hastasıyım. Ne zaman emekli olur?
0: Şimdi şöyle, mahallen emeklilik için %60 gerekiyor. Dolayısıyla hani %52 burada mahallen emekliliğe yetmiyor. Ama engelli emeklilik için bu oran onaylanırsa 16 yıl 4320 gün şartıyla emekli olabilir. Onun dışında yani 2019 girişli birisi için 2500 gün çok da yeterli bir süre değil. En az 5400 gün gerekiyor. Tabii yaş şartı da var.
1: Evet. Devam ediyorum. Selim Karabıyık, 1995 çıraklık girişim var. 2005 sigorta başlangıcım, 6908 günüm var. Ne zaman emekli olur?
0: Şimdi bu 6900 gün 7000'e zaten yaklaşmış. Hani 82 gün kalmış. Evet. 82 günle 7000'i tamamlayalım. 60 yaşını bekleyelim.
1: Mustafa Varlık, kademeli emeklilik gündemi var mı? Olursa şartlar ne olur? 2002 girişliyim, 7700 prim günüm var. Evet, sosyal medyada var böyle bir gündem.
0: 60 yaşında emekli olacak arkadaşımız. Evet. Dolayısıyla kademeli emeklilik diye bir şey yok. Priminiz tamamlanmış, yaşınızı bekleyeceksiniz.
1: Abdullah Taşdemir, 1972 doğumluyum. 1987 girişim var. 4300 günüm var. Ne zaman emekli olurum?
0: Şimdi burada 15 yaşında bir sigorta var farkındaysan. Evet. Onun ne olduğu tabii bilinmiyor. Onu bir bilmek lazım. Eğer o normal uzun vadeli sigorta kollarındansa 5375 günle emekli olur bu arkadaşımız. Yok ben hem o 15 yaşındaki sigorta geçerli ama ben çalışamıyorum artık bu kadar primim var diyorsa o zaman da 60 yaş. Her evet. ikisinde de bu 15 yaşa bir bakmak lazım.
1: 5375 dediniz, 975 mi?
0: 5375 gün.
1: Evet.
0: Yani 1987 girişine göre
1: evet.
0: 5375'i tamamlarsa yani 1000 gün lazım, 1075 gün emekli olur. Ama tabii 15 yaşı tekrar tekrar hatırlatıyorum.
1: Evet. Evet. Peki devam ediyorum. Taner Zengin, 8 Nisan 1984 doğumluyum. 20 Mayıs 1996 sigorta girişim. 9499 günüm var. Hizmete başlama ve 4 ay hizmet başlangıcı 96. EYT'den emekli olabilir miyim?
0: Evet. Yani zaten EYT'li olmuş arkadaşımız değil mi?
1: Evet.
0: Ama tabii 12 yaşında bir sigorta.
1: Aynen, ben de tam onu söyleyecektim.
0: Şimdi bu 12 yaşındaki sigortanın ne olduğunu bilemezsek çok da geçerli değil gibi görünüyor. 4 ay hizmet başlangıcım 96 diyor. Yani 12 yaşında uzun vadeli sigorta kollarından sigorta mı yaptılar, nasıl yaptılar onu bilemiyorum. Ona bir bakmak lazım.
1: Uzun vadeli.
0: Yani bu tarih EYT tarihi ama 12 yaşında da değil yani. Evet.
1: Evet.
0: Bakmak lazım.
1: Peki devam ediyoruz.
0: Gidip bir SGK'ya sorsun hani 12 evet. yaşındaki sigortam geçerli mi değil mi? Kendisi de biliyordur yani 12 yaşında nerede çalıştığını.
1: Devam ediyorum. Fuat adı güzel. Emekli olanlar tekrar SSK'dan kağıt alıp tazminat alabilir mi?
0: Şimdi bu SSK'dan ya da Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan yazı alıp yazı alıp tazminat almanın anlamı şu. Ben emeklilik için primimi doldurdum, yaşı bekleyeceğim. Zaten emekli olan birisinin böyle bir şansı yok.
1: Evet.
0: Dolayısıyla emeklilerin böyle bir yazı alıp tazminat alması gibi bir şey söz konusu değil.
1: Zaten yaş sorunu yoktur çünkü evet. emekli olmuştur. Aynen. Erol Özbek, 15 Eylül 1975 doğumluyum. Bağkur hizmete başlamam. 21 Ekim 1994, 3897 gün ödemem var. Nasıl emekli olur?
0: Şöyle, Bağkur'dan devam ediyorsa bu 9000 gün olacak ve EYT'den emekli olacak. Yok, SSK'ya geçip hani bir iş yerinde çalışırsa o zaman bu primi 5750 güne tamamlayacak ve o zaman EYT'den emekli olacak.
1: Evet. Devam ediyorum. Şahin Bey'in sorusu. Şahin Makta, 1992 girişliyim. Çıraklık ve Eğitim Merkezi'nde girişim yapıldı. Çıraklık ve Eğitim Merkezi'nden girişli olanlar emekli olabilir mi? Veya giriş bas alınır mı?
0: Maalesef işte Bu yok. Yani ne çıraklık ne de staj. Her ikisi de sadece sağlık primleri yatırıldığı için emeklilik için gerekli o primler yatırılmıyor o zaman. Dolayısıyla siz çıraklık yapıyorsunuz ya da staj yapıyorsunuz ama uzun vadeli sigorta kollarından çalışmış sayılmıyorsunuz. O yüzden de SGK bunu bir giriş olarak kabul etmiyor. Yatırılan primlerinde sadece sağlık primi olduğu için emeklilikte kullanılamıyor.

0: Evet. Cevap hayır yani.
1: Mahmut Kürünçe. Babamın 1996'da tarım sigorta girişi vardı. 99'a kadar devam etti. Sonra vefat etti. Annem bundan faydalanır mı?
0: Şöyle, tabii burada primi yazmamış ama en az 1800 gün prim gerekiyor. Eğer babanızın 1800 gün primi varsa annesi faydalanabilir. Ama 96'da sigortası yapılıp 99'da vefat ettiği için veya 99'a kadar devam ettiği için 3 yıllık sadece sigorta olmuş. Oradan da 1800 gün çıkmıyor. Eğer bu kadarsa primi, ölüm maaşı alamaz annesi.
1: Evet.
0: Yok, 1800 günü varsa alabilir. Evet.
1: Mine Ergen. 21 Kasım 1982 doğumluyum. 14 Eylül 1998 staj başlangıcım var. Stajdan sonraki girişim 2000. 2200'de günüm var. Sigortamı isteğe bağlı devam ettirmek istiyorum. Nasıl yapabilirim?
0: Şöyle, en az 5400 günü tamamlayacaksınız. Yani 2200 günü 5400'e tamamlamak lazım. Yani nedir? 3200 gün daha isteğe bağlı ödemeniz lazım. Ve 61 yaşını bekler. Eğer 1990, bak mesela bu izleyicimizin 1998'de stajı var ya,
1: evet.
0: 98 ile 2000 arasında bir doğumu olsaydı, belki de var bilmiyoruz, İnşallah öyle bir şey vardı çünkü çok büyük bir faydası olur. O doğum borçlanmasını yaptığınız zaman 2 yıl geriye çekebiliyorsunuz.
1: Evet.
0: Dolayısıyla borçlanırdı onu,
1: evet.
0: Ve EYT'li olup çok daha rahat emekli olurdu. Ama artık yaşı bekleyecek. Eğer doğum yoksa 98'den sonra.
1: Reşat
0: zaten
1: Yıldır.
0: Olması da zor görünüyor. Yani 16 yaşında, evet. 17-18 evet. Yaşında evlenmediyse, evlense bile biraz zor görünüyor.
1: Doğru.
0: Evet, böyle bir imkan var. Onu hatırlatmış olduk. Evet.
1: Reşat Yıldırım'ın sorusu. 1977 doğumluyum. Sigorta girişim 2002. 97'de askere gittim. Ne zaman emekli oldum?
0: Şöyle, tabii 97'deki askerlik aslında bir avantaj gibi duruyor. Yani borçlansa işe giriş tarihini geri çeker. Ama nereden baksan 2 yıl, 2,5 yıl geri çekmesi lazım. 99 Eylül'üne çekemeyeceği için de EYT'li olamıyor. 7000 gün ve 60 yaş şartıyla emekli oluyor.
1: Peki, mailden devam ediyorum.
0: Lütfen.
1: Ahmet Çiçek sormuş. 2008 girişliyim. 5363 günüm var. 1986 doğumluyum. Ne zaman emekli olurum?
0: Şimdi şöyle, 2008'in 1 Mayıs ve öncesi ise 7000 gün 60 yaş, sonrası ise 7200 gün 61 yaş.
1: Taner Taşdemir'in sorusu. 1972 doğumluyum. 5028 günüm var. Kalp pili takıldı. Malulen emekli nasıl olurum?
0: Şöyle, yani gideceksiniz SGK'ya, bir dilekçe vereceksiniz. Sizi bir hastaneye sevk edecekler. O hastanede heyet raporu alınacak. Heyet de %60 ve üzeri iş göremezlik raporu vermesi lazım. Bu raporda SGK Sağlık Kurulu'nca onaylanırsa malulen emekli olursunuz. Yeterli priminiz var.
1: Evet. Peki, devam ediyorum. Selami Balcıoğlu'nun sorusu. 1975 doğumluyum. %63 engelliyim. 16 Temmuz 2010 işe giriş tarihim. 4367 günüm var. Ne zaman, nasıl emekli olur?
0: Şimdi tabii bu %63 oran önemli ama SGK'nın bunu onaylamış olması lazım. Yani işte vergi indirimi vesaire bulunuyorsa geçerli, yoksa 2010 girişine göre 7200 gün 61 yaşında emekli olur. Ama bu oran geçerli sayılırsa bakalım, 15 yıl 3900 günle emekli olur. 15 yılda olmuş,
1: evet.
0: 2025'te. Eğer 3900 günü de varsa, 2960
1: Selami
0: günü de varsa,
1: evet.
0: Emekli olur. Ki varmış o kadar.
1: 4367 günü.
0: Evet. Yani öncelikle bu oranın onaylanması lazım. Oran onaylanmazsa 7200 gün 61 yaş. Onaylanırsa hemen emekli olur.
1: Evet. Bayram Kayak. 1998 girişliyim. 2007 yılından 2023 yılına kadar Bağkur yatırdım. 2023'te SSK'ya geçtim. Nasıl emekli olurum?

0: Şöyle bu SSK devam etsin. Yani çalışmaya devam etsin. 7000 günü tamamlasın. 60 yaşında emekli olsun.
1: Evet. İlyas Erdoğan, 7000 gün ve 25 seneyi doldurdum. Yaş şartım var. 26 Şubat'ta işten ayrıldım. Sigortadan hangi tarihe kadar faydalanabiliyorum? Şu an çalışmıyorum demiş.
0: Şimdi şöyle, 25 yıla gerek yok emeklilik için artık 99 sonrasında. 7000 gün yetiyor. İşten ayrıldıktan sonra eğer bakmakla yükümlü olunan kişi değilseniz, mesela eşinizden, babanızdan vesaire, 100 gün daha sağlık hizmetlerinden faydalanıyorsunuz.
1: Evet. Bir başka seyircimiz sormuş. 1980 doğumluyum. SSK 1997 girişim var. Ancak Bağkur günüm 4000. Sigorta günüm son 2 yıldır var. SSK'dan emekli olmam için kaç gün daha gerekli?
0: 3,5 yıla tamamlaması gerekiyor. O 2 yılı 3,5 yıla tamamlayacak. En az da 5825 günü bulacak.
1: Evet. Devam ediyorum. Neslihan Bozkurt, 2022 yılında KOSGEB destekli bir atölye kurdum. Bağkurumu çok az ödeyebildim. Elemanların sigortalarını ödedim. 2 senedir tek başına çalışıyorum. Ödemelerini yapamadım. İş yerimi kapatsam Bağkur borçlarım silinir mi?
0: Şöyle, Bağkur borçları siliniyor. Günleriniz de donduruluyor aslında. Dolayısıyla o günleri kullanamıyorsunuz. Ama ileride emeklilik için bu günler ihtiyaç olursa o günleri ihya etmeniz gerekiyor. Yani o tarihteki asgari ücretten para yatırıp o günleri satın almanız lazım. Ama bir borç görünüyorsa Bağkur'da, yani SGK'ya bir borcunuz görünüyorsa, Bağkur borcunuz, o borç ödenmeden de emekli yapmıyorlar. Ona bir bakın, SGK ile bir görüşün. Hani ben günlerimi dondurmak istiyorum diyebilirsiniz.
1: Evet. Serdar Oğuz, daha fazla prim günü olanlara yüksek emekli maaşı bağlanması ile ilgili hükümetin bir çalışması var mı?
0: Yok, çünkü daha çok primdeyken, ama burada önemli olan, yani burada önemli olan para.
1: Yüksek prim.
0: Evet, yani siz para yatırıyorsunuz, karşılığında para alıyorsunuz. Az para yatırayım ama çok günüm olsun ve ben çok para alayım. Bu da doğru bir mantık değil. Dolayısıyla çok gün değil, çok para yatıranın çok para alması bence adil. Eşitlik zaten adalet değil.
1: Evet.
0: O yüzden birisi zaten çok para yatırabilmek için çok gün çalışmak lazım. Ama birisi işte 5000 gün hep tavandan yüksek maaşla çalışmış ve yüksek prim ödemiş. Birisi de 7000-8000 gün asgari ücretten yatırmış. Şimdi ikisinin arasında mutlaka fark olması lazım. Yani öbürü 7000 gün çalıştı diye ona daha yüksek emekli maaşı verirseniz bu adil olmaz. Çünkü öbürü çok daha yüksek prim yatırmış. Yani maaşından daha yüksek para yatırmış. Siz maaşınızdan daha az para yatırmışsınız. Böyle düşünmek lazım.
1: Evet. Evet. Peki. Devam ediyorum. Uğur Sayın'ın sorusu. 1998 yılında sigorta başlangıcım var. EYT kapsamında 2023 yılında emekli oldum. Tekrar 2023 yılında kamuda emekli aylığım kesilerek tüm sigorta kollarında primlerim yatarak çalışmaya devam ediyorum. Tekrar emekli olmam durumunda emekli aylığı yeniden hesaplanarak bağlanması nasıl oluyor? İlk bağlanan aylık şimdiye kadar olan haklar ilave edilerek yeniden güncellenerek hesaplanıyor mu?
0: Şimdi buradaki cevap bulması gereken soru şu. Bu arkadaşımız memur olmuş ve emekli maaşı kesilmiş, emekli olarak mı çalışıyor? Yoksa emekliliği iptal edilmiş ve yeniden uzun vadeli sigortalı kollarından mı çalışıyor? Birincisi ise, yani memur olmuş ve maaşı kesilmiş emekli olarak çalışıyorsa, memuriyeti bittikten sonra ya da kamudaki hizmeti bittikten sonra emekli maaşı güncellenerek kendisine yeniden bağlanıyor. Dolayısıyla biraz artmış oluyor. Şöyle güncelleniyor, işte bu süreç içinde zam alıyor filan. Emekli maaşları ona da yansıtılıyor. İkincisi ise, yani emekliliğini iptal etmiş, yeniden prim yatırmaya başlanmışsa, onun sonunda emekli olacağı zaman bu yatan primler de önceki primlerle birlikte yeniden hesaplanıyor tabii ki.
1: Şener Durmuş, 18 Haziran 1980 doğumluyum. 2003 yılında yedek subay olarak askerlik yaptım. Sonrasında 5 yıl SGK'lı çalıştım. Giriş 1997 Temmuz. 30 gün sigortalı başlangıç var. 2010 Aralık ayında memurluğa başladım. Hizmet birleştirme yaptım. 2008 öncesi memur oluyorum sanırım. EYT'li oluyor muyum? Ne zaman emekli olurum?
0: Şimdi 2003'te ilk memuriyet olmuş.
1: Yedek subay olmuş.
0: Yedek subaylık. Dolayısıyla EYT yok orada. Arkadaşımız işte o hizmet birleştirmesiyle birlikte 25 yılını tamamlayacak. 60 yaşında emekli olacak.
1: Evet. Nuh Kılıç, kayınpederimin %69 kalp, %27 dahiliyeden engel oranı var. SGK girişi 1980, sigorta günü 2002. Fakat malulen emeklilik başvuruları sürekli reddedildi. Nedeni ne olabilir?
0: Şimdi ben doktor olmadığım için nedenin ne olduğunu bilmiyorum. Onu artık doktorlar karar veriyor netice itibariyle. Doktorlar %60 ve üzeri iş göremezlik görememişler burada anladığım kadarıyla. Hani burada işte bir yönüyle 69, bir yönüyle 27 gibi mi düşünüyorlar? Öyle düşünmüyorlar. Bütünüyle düşünüyorlar ve %60 ve üzeri iş göremezlik yoksa reddediliyor. Zaten size bu gerekçe de söylenmiştir diye düşünüyorum SGK'da. Evet. Yani orada Sağlık Kurulu da heyetin verdiği raporu bir değerlendiriyor netice itibariyle. Ona göre bir karar veriyor. Ha şu var mı vatandaşın? Şu hakkı var mı? Var. İtiraz hakkınız var. Tekrar itiraz edin. Sizi bir hakem hastaneye gönderiyorlar. Tekrar bir rapor çıkıyor.
1: Evet. Peki devam ediyorum. Tahsin Çeli'nin sorusu. Eşim 1973 doğumlu, 2007'den 2000 gün bağkurlu, 2026 yılında SSK'lı oldu. Kaç gün primle kaç yaşında emekli olur?
0: Şöyle bu SSK devam edecek, 7000 gün ve 58 yaşında emekli olacak.
1: Şadan Yıldırım, 65 yaşında kadınım. 1980'de devlet memurluğum başladı. 1987'de 3 yıl ücretsiz izin aldım. 1990'da tekrar başladım. 94'e kadar çalıştım. 10 gün kadar işe devam edemediğimden müstafi sayıldım.
0: İstifa etmiş demek.
1: Emekli olabilirim.
0: Şimdi şöyle istifa edilmiş yani istifa etmiş sayılıyor müstafi. Evet. Emeklilik için memuriyetteki şartlar tamamlanmamış. Dolayısıyla memuriyetten emekli olamıyorsunuz. Ama SSK'lı çalışmaya devam edip 5000 günü tamamlayıp EYT'den emekli olabilirsiniz. Şu anda kaç günü var o belli değil ama topladığınız zaman bir yekünü var. Dolayısıyla birinci SSK'lı çalışıp 5000 günü tamamlayacak. EYT'den ya da 1261 gün çalışıp 3600 günden kısmi emeklilik.
1: Peki devam ediyorum. Murat Bayrağ'ın sorusu. 2023 Haziran ayında emekli oldum. 1978 doğumluyum. Sigorta başlangıcım 98 ve toplam 7864 gün sigorta primiyle emekli oldum. 99 yılında 550 gün askerlik yaptım. Bu 550 günü borçlu olarak yüksekten ödersem emekli maaşımda dişe dokunur bir artış olur mu?
0: Ama bunu tabii emekli olmadan önce
1: yapacaktınız.
0: Soracaktınız ve yapacaktınız. Dolayısıyla emekli olmuşsunuz, hesabınız kesilmiş, maaşınız belirlenmiş. Bu saatten sonra ben borçlanayım, emekli maaşımı arttırayım gibi bir şey söz konusu olmuyor. Ama şunu söyleyeyim, olsa bile bütün maaşlarınızın ortalaması alındığı için bu 550 gün devede kulak kalıyor yani.
1: Evet.
0: O yüzden hani bir faydası yok. Onu da söyleyeyim yani. Şu anda emekli olacak olan birisi ben 550 gün için gideyim yüksekten para yatırayım sonra maaşım artsın diye düşünüyorsa yatırdığı parayı geri alması onlarca yıl sürüyor. O yüzden bütün çalışırken maaşının yüksek olmasına bakmak lazım. Programın başında da konuştuk. Kayıtlı çalışmak ve maaşın gerçek maaşın bordroda gösterilmesini sağlamak lazım.
1: Evet.
0: Bunun cevabı hayır.
1: Miray
0: zaten
1: Tuncer.
0: Yapamazsınız.
1: Evet. Miray Tuncer'le devam ediyorum. 1982 doğumluyum. 2000 sigorta girişim. 4955 günüm var. 2 çocuğum var. 600 gün isteğe bağlı ödeme yaparsam Bağkur statüsüne geçer miyim?
0: Geçmezsiniz. 1261 gün Bağkurlu yaparsınız. Yani 3,5 yıl. O yüzden 1260 güne kadar ödeyebilirsiniz. Evet. Evet.

0: Evet.
1: Tavan diye bir şey, bir sınır var yani. En üst sınır var. Onun 3 katını ödemek diye bir şey söz konusu yok. Zaten bir tavan koymuşlar. Evet. Yani atıyorum tavan şu anda asgari brüt asgari ücret işte 36 bin liraysa bunun 7,5 kat, 9 katına çıkartıldı. Evet. Yani 300 bin lira civarında bir para diyelim. Tamam mı? 300 küsür bin lira. Şimdi bunu sizin maaşınız 900 bin liraysa yine 300 bin lira ödüyorsunuz. Yani 900 bin lira ödememişsiniz siz zaten. Hani fazla ödediyseniz o fazla ödediklerinizi geri alabilirsiniz. Zaten hani ödenmiyor. Bir tavan var. Dolayısıyla birincisi o yanlış. Yani 3 katını ödemeniz mümkün değil. Ama siz yüksekten ödediniz. Bir hesap yaptığınız zaman yüksek bir maaş çıkıyor. Çünkü ortalama alınıyor. Ama sonra Bağkur'dan asgari ücretle ödemeye başladıysanız bu asgari ücret ortalamayı evet düşürüyor ama maaşınızı düşürmez. Daha hızlı artmasını önler. Ama tekrar edeyim, tavan varsa tavanın üstünde ödeme diye bir şey söz konusu olmaz zaten.
0: Evet. Devam ediyorum.
1: Yani böyle bir mahkemeye gitseniz bir hukukçuyla konuşun ama yani orada da derler ki tavanın 3 katı zaten ödememişsiniz yani.
0: Evet. Bilal Danacı, 22 Mayıs 1981 doğumluyum. 2 Şubat 98 SSK girişim ama prim yatmamış. 2002 Nisan'da prim yatmaya başlamış. 4700 prim günüm var. Ne zaman emekli olur?
1: Şimdi şöyle, 7000 gün 60 yaş şartı var arkadaşımız. Ama 2 Şubat 98'de SGK girişim yapılmış diyor ya.
0: Evet.
1: Yani burada işte işe giriş bildirgesi verilmiş, siz de çalışmışsınız ama priminiz yatmadıysa hizmet tespit davası açın.
0: Evet.
1: Yok, çalışmadıysanız yani bizim çocuğu senin dükkanda bir sigortalı gösterelim de sonra bakarız denilmişse o zaten geçerli değil. Yani prim yatsa da yatmasa da geçerli değil, fiili çalışma yok. O yüzden bu 98'i önemseyin. Çünkü eğer onunla ilgili bir şey çıkartırsanız, tescil alırsanız EYT'li olursunuz. Çok daha kolay emekli olursunuz. Yoksa 60 yaşını beklersiniz. Evet. Bence ona bir baktırın. Evet.
0: Emine Tavus. Annem 1971 doğumlu. Emine Tavus'un sorusu. 4A 2013. Baştan okuyorum. Emine Tavus. Annem 1971 doğumlu. 4A 2013 Aralık. Aralık'ın 13'ü işe girildi. İşe girişli. 4120 günü var. Ne zaman emekli olur?
1: Şimdi tabii çok geç sigortalı olmuş. Evet. Ama zarar neresinden dönülse kârdır. Bir şekilde 13 yıldır sigortalı ve 4120 gün biriktirmiş. Önemli. En az 5400 günle kısmi emekli olur. Yani bir 1400 gün daha çalışıp, hatta 1380 gün daha çalışıp 5400'ü tamamlatırsa annesine ya da tam emekli olmak istiyorum derse 7200 gün gerekiyor. Yaş şartı da 58.
0: Ziya Işık. 2001 yılında sigortalı oldum. Daha sonra iş yeri açıp 5 yıl Bağkurlu oldum. Bağkur ödedim. Şimdi yeniden 4A kapsamında çalışıyorum. Nasıl emekli olurum demişim Ziya Bey.
1: Evet, SSK'dan devam edecek arkadaşımız. 7000 günü tamamlayacak. Tabii SSK'da 3,5 yıl olması lazım ve 60 yaşını bekleyecek.
0: Devam ediyoruz bir sonraki soruyla. Ahmet Saygun'un sorusu. 1978 doğumluyum. 1 Nisan 97 SGK girişim. Yaklaşık 8500 prim günüm var. Mart 2018'de taşerondan devlet kadrosuna geçtim. İşçiyim. Ne zamana kadar SGK'lı çalışmaya devam edebilirim?
1: Şimdi aslında arkadaşımız emekli olmuş. Yani şöyle, EYT'den emekli olmuş. Yani isterse şu anda gidip emekli olabilir ama zannedersem bu kamu işçilerinde emekli olduktan sonra çalışmaya izin verilmiyor. Dolayısıyla kamu işçileri de emekli olmadı. Yani çalışmaya devam etmek için emekli olmuyorlar. Emeklilik işlemi reisten olan bir işlem değil. Yani sizin talebinizle olan bir şey. Yani kurum sizi emekli etmez. Siz talep etmediğiniz sürece. Dolayısıyla ne zamana kadar SGK'lı çalışmaya devam ediyor? İstediğiniz zamana kadar çalışmaya devam edip, yani kurumun bir yaş şartı yoksa, sonra talep edersiniz, emekli olursunuz. Ama bana sorarsanız emekliliğiniz dolmuş, EYT'den emekli olun. Ama tabii işini de bırakmak istemiyor olabilir izleyicimiz. Saygı duyalım. Evet.
0: Merve Kızılateş.

0: Annem 1967 doğumlu. SGK girişi 2008. Toplam 3000 günü var. Nasıl emekli olur? Aradaki boş prim gününü tek seferde ödeyebilir miyiz?
1: Evet, boş primi ödeme diye bir şey söz konusu değil. Tek seferde ödeme diye bir şey de söz konusu değil ama 2008'den sonra bir doğum hadisesi varsa orada çocuk borçlanması yapılabilir. Giriş 1 Mayıs 2008 öncesi ise 4500 gün 25 yıl, sonrası ise en az 5400 günle yaş şartı zaten dolmuş doluyor, emekli olur.
0: Evet, devam ediyorum. Cengiz Şimşek, 1 Ekim 1970 doğumluyum. SGK 1992 girişim. Prim gün sayım 1779. 550 gün askerliğim var. Ne zaman emekli olur?
1: Tabii bu primle emeklilik mümkün değil. Yani askerliği borçlansa da yetmeyecek. En az 3600 gün lazım. Çalışmaya devam edin. 3600'ü tamamlayın ve 60 yaşını bekleyin.
0: Cemil Kıvrak, 1981 doğumluyum. 1997 sigorta girişim. Toplam 5317 gün sigortam var. Ne zaman emekli olur?
1: Şimdi EYT'li olmuş arkadaşımız 5900 günü tamamlasın. Yani burada bir 600 günden daha az bir süre var. 583 gün daha çalışacak ve EYT'den emekli olacak.
0: Melek Genç, 1969 doğumluyum. 2002 sigorta girişim var. 2400 prim günüm var. En yakın ne zaman emekli olurum? Primimin bir kısmı Bağkur, son kısmı SGK.
1: SGK'dan devam etsin. 2400 günü 4500 güne çıkartacak. Zaten 2027-25 yıl dolacak. En yakın bu şekliyle emekli olur. Yani 2002'den sonra doğum varsa o zaman daha hızlı olur. Hani bir çocuk, iki çocuk neyse onları borçlanıp bir anda 4500 günü tamamlarsa 2027'de emekli olur.
0: Evet.
1: Yok, çalışmaya devam edecek. 4500'ü tamamlayacak ve 2027'de 25 yılda olacak. Yaş şartı da dolmuş olacak o zaman.
0: Evet. Ahmet Biçici, 2002 girişliyim. 4756 günüm var. Ne zaman emekli olurum?
1: Şimdi bu primle 60 yaşında emekli olur. Hani çalışma imkanı yoksa. Yok. Şöyle, işe giriş 2002 25 yıl 2027'de de olacağı için 2027'yi bekler ve 60 yaşında emekli olur. Eğer yaş 60'sa zaten 2027'de emekli olur bu primle. Ama tam emeklilik için 7000 gün ve yine 60 yaş gerek.
0: Süleyman Durmazer, 22 Temmuz 1981 doğumluyum. İlk çalışma yılım 1998. Yurt dışında başladım ama 18 yaşımda değildim. Acaba emeklilik hesaplanırken bu tarihten mi başlangıç sayılacak?
1: Tabii ki hayır. Yani şöyle, yurt dışında borçlanma yapacağınız zaman 18 yaşından sonraki çalıştığınız yıllara bakılıyor. O yılları borçlanabileceksiniz. Tabii ilk borçlandığınız tarihten geriye doğru gidecek borçlandığınız süre. Eğer Türkiye'de bir sigortanız olsaydı farklı hesaplanacaktı ama bu haliyle 1998 tabii ki bir başlangıç sayılmış.
0: Evet. Ender Kavrar, radyasyonla ilgili çalışma gerekçesiyle 32A kapsamında prim ödemeleri yapıldı. Emekli olma şartlarını nasıl değiştirir? Yaşı kısaltır mı? Emekli maaşını etkiler mi?
1: Evet, yani sağlık çalışanlarının da yıpranması var. O yıpranma primlerine ekleme yapılır. Eklenen süre kadar yaştan düşülür. Dolayısıyla emeklilik şartları değişir, evet.
0: Evet.
1: Şimdi hiç bilgi vermediği için onu da hesaplayamadık. Evet.
0: Son sorumuzdu Faruk Erdem. Çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Sayın seyirciler, bize sorunu noktalandırıyoruz. Saat başında Z raporuyla karşınızda olacağız. Görüşünceye dek hoşçakalın.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: Yıldız Sohbetler'den herkese merhaba. Bugün usta bir ismi ağırlıyoruz stüdyomuzda. Sevgili Işıl Yücesoy bizimle. Hoş geldiniz efendim. Nasılsınız?
1: Vallahi heyecanlanıyorum böyle karşınıza geldiğimiz zaman. Özlüyorum da üstelik.
0: Biz
1: yalnız
0: de.
1: Değişik bir şeyler görüyorum. ne bu kıyafet, böyle kravatlar mıravatlar.
0: Size özel hazırlandım.
1: Mümkün olduğunca küpele, dişi.
0: Ben size özel hazırlandım. Çünkü ikinci kez sizi bu stüdyoda ağırlıyoruz. Çok heyecanlıyım. Çünkü birçok soru geldi. Bir önceki programımız biliyorsunuz viral oldu.
1: Ya.
0: Binlerce insan paylaştı.
1: Ay maşallah.
0: Maşallah iyi hayat yaşanır. Ben de bugün böyle özel hazırlandım. Bu da çok sevdiğim birinin kravatı, o yüzden taktım.
1: Mesele bu. Mesele bu. Aman ne oluyor dedim acaba.
0: Mesele şimdi anlaşıldı.
1: Tamam. Anlaşılmıştır. Parantez içi anlaşıldı. Tamam.
0: Peki efendim, görüşmeyle neler oluyor? Oyun devam ediyor, takip ediyorum. Çok şahane. Ve bir podcast projesi var. Bunu da merak ediyorum.
1: Ya bunu nereden öğrendin?
0: Ben öğrenirim. Ben peşinizdeyim.
1: Yok artık, dehşetengiz bir şey. Yani adımımız tövbe yarabbim.
0: Ben peşinizdeyim.
1: Ya bu çok hayatım şimdi, yani denemediğim boya kalmadı. Denemediğim boya kalmamış yani. Bu kadar uzun yıl bu sahnelerde olunca ya da bu mesleği yapınca insan bir sürü şeyi deniyor. Bir denemediğim o vardı. Şimdi gülme sakın. Bir türlü öğrenemedim ismini. Postket mi diyorsunuz, postket mi diyorsunuz? Bu neymiş dedim ayol, ben bunu sonra öğrendim. Podcast. Evet, şimdi onu yapıyorum. Bir hafta sonra kıyamet koparttıracağım. Yani ne kadar bilmiyorum nasıl olacak ama heyecanla onun kayıtlarını yapıyorum.
0: Ben de heyecanla bekliyorum.
1: Vallahi değişik bir şey oldu. Bir de ne diyorsunuz ona, çeperesi mi diyorsunuz, yapay zeka? Ne diyorsunuz ona, ChatGPT'si mi, ne onun adı?
0: ChatGPT, AI.
1: Ben bunları da öğreneceğim Allah'ın izniyle. Ona sormuş benim asistanlarımdan biri. Türkiye'de hep iki kişi yapıyorlarmış. Ben onu da tek kişi yapıyorum.
0: Ah çok güzel. Ay neler anlatıyorsunuz, kim bilir, o kadar merak ettim ki şu an.
1: Sürpriz.
0: Sürpriz. Takipteyiz, devam ediyoruz.
1: Sürpriz herhalde bilemedin, en fazla 10 gün içinde yayına girer yani.
0: Ay, o zaman biraz hayat dersleri olsun lütfen. Çünkü sizin nasihatleriniz o kadar çok sevildi ki bana bir sürü soru geldi.
1: Ay, ama ben kadınıyım, ne oluyor? İşte ben...
0: O kadar güzel anlatıyorsunuz ki iyi hayat nasıl yaşanır, demlenerek yaşanır. Hala bu söz zihnimizde. Sosyal medyada herkes biliyor zaten. Herkes paylaştı çok. O yüzden hayat derslerinden mi başlayalım? Aşktan mı başlayalım?
1: Aşk
0: oyundan
1: mı
0: konuşalım? Yani o kadar çok konu başlığım var ki. Yani hangi birini sorayım, ama biraz şu an içinde bulunduğumuz dünyayı sormak istiyorum. Çünkü böyle iyi misin demeyi unuttuk. Hiç kimse gülmüyor. Nereye gidiyoruz? Genel anlamda dünyayı nasıl buluyorsunuz?
1: Aldım başımı gidiyorum. Yapacak başka bir şey yok. Yuvarlanıp gidiyoruz işte. Ama iyi değil. Yani her gün tatsız bir şey, her gün çok acı haberler, her gün artık yorulduk, çok yorulduk yani. Gerçekten çok yorulduk. Ben şahsen kendi adıma artık haberleri dinlemekten de çok yoruldum. Hayatı takip etmekten de çok yoruldum.
0: Yorulduk ya.
1: Bilmiyorum artık, ben yoruldum. Vallahi çok yoruldum.
0: Ben de yoruldum.
1: Yani.
0: Ama sorun ne? Çağın en büyük problemi ne sizce?
1: Yalnızlık.
0: Kesinlikle katılıyorum.
1: Sevgisizlik. Donanımsızlık. Gittikçe aşağı kategoriye doğru inerken.
0: Çok doğru.
1: Liyakatsizlik. Bütün bunlarla karşılaştığın zaman hayatın içindeki karşılaştığın o ciddi problemler.
0: Ben o zaman tekrar bizim sorumuza geliyorum. İyi hayatın anahtarının bu yolculukta en ince ayrıntılarını nasıl anlatırsınız bize?

0: Vallahi sevmekten geçiyor. O zaman da söyledim. Hı hı. Bugün de söyleyeceğim, yarın da söyleyeceğim. Sevmekten geçiyor, sevmek, sevmek. Sevmek çok önemli bir şey.
1: Çok. Ama kimse sevmiyor.
0: Yok, öyle bir şey kabul etmiyorum ben.
1: Böyle, hayır, herkes böyle sevilmek istiyor. Herkes beni sevsin istiyor. Sen ilk kendi önce emek verip de sevmiyor.
0: Hayır, sen ilk önce bir sev de seni de seven bulunur.
1: Çok doğru.
0: Böyle bir şey yok yani. Sen ilk önce bir sevme eyleminde bulun. Sevebilir misin?
1: Ben seviyorum.
0: İlgilenebilir misin? Azıcık bir mesuliyet alabilir misin? Azıcık bir fedakarlık yapabilir misin? Azıcık böyle at gözlüğü gibi bakıp da etrafa, hayata öyle bakmamayı öğrenebilir misin? Azıcık bir insanların dertleriyle, kederleriyle, sevinçleriyle beraber olabilir misin? Hep bekliyoruz ayağımıza gelsin.
1: Evet.
0: Beni sevsinler. Benden hoşlansınlar. Hayır, ilk önce sen seveceksin.
1: Evet.
0: Sen motive edeceksin karşıyı. Olur mu öyle şey? Sevgiden geçiyor. Her şey sevgiden geçiyor. Her şey de sevgisizlikten oluyor.
1: Kesinlikle.
0: Dünyada ne oluyorsa, dünyada hangi kaos yaşanıyorsa, dünyada işte ben pırasa yapmaktan, çamaşır yıkamaktan başka bir şey yapmak istiyorum diye bir hayal kuruyorsan oluyor bu iş. Hayal ne oluyor? Hayal ne?
1: Evet.
0: Kızım 80 yaşındayım ben. Maşallah. Utanmadan podcast denemeye
1: başladım. Podcast bak. Geliyor.
0: Podcast miydi?
1: Podcast geliyor efendim Uşulca Soy'dan.
0: Ha yani, ama deniyorum. Arıyorum. Heyecanlanıyorum. Kendimi motive ediyorum.
1: Aslında heyecan lazım bize. Bizim heyecanımız çok eksik.
0: Başka türlü olmaz bu işler.
1: Evet.
0: Olmaz bu işler.
1: Heyecanlanacağımız bir şeyler.
0: Aşk bile heyecanla doğar bir tane. Aşk heyecanla doğar.
1: Evet.
0: O sana bakacak, sen ona bakacaksın. Birbirini tanımadığın halde bir yerde böyle arada bir laflar geçecek, arada hafif bir elin değecek. Bir şey olur, bir heyecan olacak. Başka türlü aşk olunur mu?
1: Olunmaz.
0: Ha? Ben olmadım kimseye öyle yani.
1: Aa,
0: hayır
1: ya,
0: ancak böyle bir heyecanla olur. Onu diyorum, heyecan duyarsan olur. Heyecan duymazsan oyun bile oynayamazsın.
1: Evet, heyecansız hiçbir şey olmaz.
0: Olmaz kardeşim. Orada da mesela herhangi bir yerde bir oyun oynadığımızı düşünelim. Yani herhangi bir oyun oynadığımızı düşünelim. Orada da bir heyecan. Kazanacak mıyım? Acaba bu ödülü alacak mıyım? Acaba beğenilecek miyim? Bunları yaşamazsan yaşama kardeşim. Bay bay.
1: Evet. Hayat güzel yaşamak lazım.
0: Ay, hayat çok güzel bir şey.
1: Çok güzel bir şey.
0: Çok güzel.
1: Böyle
0: bir
1: dolu
0: şey.
1: Dolu yaşamak.
0: Kötü
1: lazım.
0: Başladık programa. Bır bır bır bır
1: bır.
0: Hayır,
1: çok güzel
0: ama
1: başladık.
0: Hayat kadar güzel bir şey var mı?
1: Yok.
0: Vallahi yok.
1: Kıymetini
0: vallahi
1: bilmek yok. Gerek.
0: Ha işte. Bütün mesele bu.
1: Bütün mesele bu. Biraz mesele şükretmek, bu. Biraz da kalkmak ayağa ve hayal kurmak ve harekete geçmek.
0: Yani gayret sarf edeceksin, gayret. Dünyada hiçbir şey gayretsiz olmuyor yavrum. Hı hı. Gayret sarf edeceksin. Ha?
1: Çocuk kader gayrete aşıktır.
0: Çocuk yetiştirirken de gayret sarf edeceksin. Aşık olduğun zaman da gayret sarf edeceksin. Evlilik yaptığında da gayret sarf edeceksin. Fedakarlık etmeyi öğreneceksin.
1: Bir şey yapacaksın biri için. Bizde kimse yerinden kalkmıyor.
0: Vallahi bizim yaşımız kalkıyor da siz kendinize bakın.
1: Ya ben bakıyorum, gerçekten kimse kalkmıyor.
0: Yani siz kendinize bakın, her şeyin kolayına, her şeyin kolayına.
1: Her şeyin. Gerçekten. Ama biraz çağ böyle.
0: Ya ama hayır, evet, şimdi onu diyecektim. Yani bir soru ile karşılaşıp, bir problem ile karşılaşıp onu çözmek istediğin zaman 2 dakikada çözüyorsun. Teknoloji öyle bir noktada ki.
1: Tabii.
0: Heyecan da bitiyor insanın. Hemen öğreniyorsun, düşünebiliyor musun? Ya da bizim kafamız almıyor tabii. Benim kafam almıyor.
1: Sizin
0: alanlar
1: alır.
0: Bana anlatıyor.
1: Ve sizin her türlü alır.
0: Almıyor, almıyor.
1: Biz o kadarını, sizden enerji alıyoruz.
0: O kadarını almıyor. O kadarını ya almıyor ama hala inatla alması için uğraşıyorum. Çünkü yaşamın başka anlamı kalmıyor. Gerçekten bu çok ciddi. Yani

0: neyse, nereye kadar ne alabiliyorsan, nereye kadar ne öğrenebiliyorsan. Başka yolu yok.
1: Doğru.
0: Başka yolu yok. Madem ki Tanrı bize bilmediğimiz bir yaşa kadar yaşamayı nasip ediyor, o zaman o yaşa kadar kafan yerindeyse, aklın yerindeyse, elinden geldiği kadar o yolu efendice, kimseye bir zararın olmadan,
1: evet,
0: yaşamak var.
1: Kimsenin kalbini kırmadan,
0: severek, saygıyla, işini yaparak,
1: çok havaya girmeden,
0: benim yaşımdaysan az buçuk öğreterek, benim yaşımdaysan çok buçuk öğrenerek. Yani öyle, ben sizlerden daha çok şey öğreniyorum. Benim sizlere öğrettiğimden daha çok şeyler öğreniyorum sizlerden. Çünkü önünüzde öyle bir dünya var ki, öyle bir dünya var ki, kıymetini bilin. Yani biz ayol Larus'ları açardık da öğrenmek için 41, yani çocuklar.
1: Ben buraları yakaladım, biliyorum.
0: Şimdi çok enteresan bir şey oldu. İşte bu podcast'te meşgul olacağım falan filan derken bir dostum var, onlarla çalışıyorum. Gençlerle çalışıyorum zaten. Ben hiç tamamen gençlerle çalışıyorum. Öyle laf lafı açtı geçen gün. Oturuyoruz, konuşuyoruz. Birden bir müzikten açıldı, eski yıllardan açıldı falan. Atilla Atasoy dedi, böyle konuşurken. Hı hı. Ay dedim, Hüseyin, bir dakika dur dedim. Fırladım. Gittim içeriden, böyle CD'ler vardı ya, belki bilmiyorsunuzdur siz onları, yani daha bilmediğiniz neler var.
1: Biliyoruz, aşk olsun.
0: CD'ler var. Böyle gittim, böyle onları açtım açtım baktım. Ben dedim ya programın başında, ben çok boyaya girmişim diye. Hı hı. Ayol, ben bir de radyoculuk yapmışım. İnanılmaz. 2002 yılında. 2002 yılında radyoculuk yapmışım. Radyo Kontakt diye bir yerde. Ve gece saat 11'de canlı yayın yapıp misafir ağırlamış. Bakar mısın cesaretlere? Bunu bir tarihte bana sosyal medya danışmanım gönderdi. Sevgili Ayten Gökçer'le bir röportaj yapmış. Hı hı. Onu yayınladık. Birden hatırıma geldi Atilla deyince. Ben Atilla ile de yaptım. İskender Doğan'la da yaptım o yıllarda. Gittim o CD'leri buldum. Ne kadar enteresan konuşmalar var ve biliyor musun, 2002'de Atilla'nın söylediği laflar hiç bugün benim söylediğimden farklı değil. O zaman da aynı sıkıntı var. O zaman da teknolojinin böyle gelmesi, mutsuzluğu beraberinde, yalnızlığı beraberinde getirmesi. Yayınladığım zaman göreceksiniz. 2002 yılında, şimdi kaç? 2026. O zamandan bu zamana değişen hiçbir şey yok. Daha beter olmuş, daha beter olmuş ve daha beter olmuş.
1: Her çağın kendi bir sorunu var.
0: Aynı sorunlar. Ve değişen bir şey yok. Çığ gibi artmış sadece.
1: Evet.
0: Yani vallahi billahi ben tam nostalji yaptığım için ve biraz da milattan önceden geldiğim için tarih. Çok tarihi. Yani o kadar şaşırdım ki 2002 yılında benim programımı dinleyecek olanlar görecekler ki 2026 yılında daha biraz çoğalmış, o çağlayan biraz daha gelmiş. Ama orada da sıkıntı aynı sıkıntı.
1: Aynı mı? Aslında hep vallahi bir çıkış yolu arıyoruz. O zaman da mutluluk aranıyordu belli ki. Şimdi de mutlu. Her dönem bir mutluluk aranıyor.
0: Bilmiyorum. Azıcık kendin bulacaksın ayol.
1: Evet, nasıl bulacağız?
0: Bilmiyorum. Mutlu olmayı bileceksin azıcık. Mutlu olmayı, sevmeyi bileceksin. Hep beni mutlu etsinler diye beklersen yanılırsın.
1: Maalesef.
0: Yani benim bir lafım var. Artık benim sloganım oldu. Beni eğer Funda Karayel bir gün unutursa, ben kendimi ona hatırlatmak durumundayım.
1: Ben de şimdi bunun üzerine düşüneceğim biraz.
0: Düşün.

0: böyle beni gel, bana gelsinler, benimle beraber olsunlar, aman efendim beni sevsinler. Hele sen bir sev bakalım, hele doğru, sen bir empati kur bakalım. Doğru. Bakalım o funda böyleyse onu yumuşatmaya çalış. Derhal gülücükler mi olacak? Acaba aynı yola birlikte mi başlayacaksınız çıkmaya? Ha? Bir de bakacaksınız böyle kol kola oluvermişsiniz. Hep böyle bekle bekle bekle bekle. Olmaz. Neyi bekliyorsunuz?
1: Yok yok.
0: Godoy'u beklerken.
1: Godoy'a da girdik. Godoy'a da girdik. O zaman Jung'a girelim biraz. O da diyor ya, başımıza gelenler rastlantısal değil diyor. Yani zor bir şey geliyorsa o senin dengeni bulman içindir diyor. Buna katılıyor musunuz?
0: Ay ne bileyim, benim artık katılacak katılmayacak bir tarafım yok ama çok yıllar yıllar evvel neydi şimdi unuttum. Böyle işte çok okuduğumuz zamanlarda, çok birbirimizle yarış yaptığımız, okuma yarışları yaptığımız zamanlarda, ben daha çok okudum, sen daha çok okudun, sen bunu biliyor musun, sen tanıyor musun falan. Yani biz çok cahil yetiştik. Yani mesela Bertolt Brecht'in adını ben koskoca konservatuvar talebesiyken öğrendim. Elimizdeki imkanlar çok azdı. Hı hı. Falan filan. O zamanlar, şimdi hatırlayamıyorum. Belki bu programı dinleyenler yardımcı olurlar bana. Belki bilirler de sonra bir yerlerde sana yazarlar. Bir felsefeci okumuştum. Kimdi, neyin nesiydi bilmiyorum. Aslında insanlar birer kukladır. Hı hı. Yukarıdan da birisi böyle iplere bağlar. O istediği gibi hareket ettirtir diye böyle bir şey okumuştum. Hala ben o fikirdeyim, biliyor musun?
1: Güzel bir fikir. Ben de çok katılıyorum bu fikre.
0: Ama sen o zaman işte eğer onun arzularını, onun çektiği ipleri yapıyorsan, indiriyorsan, bindiriyorsan, o zaman sen neredesin? Hadi cevap ver.
1: Ama kader diye bir şey var gerçekten. Ben her zaman...
0: Kader var tabii. Şans evet. da var tabii.
1: Var.
0: Var, şans da var.
1: Ama kader biraz önce de dediğiniz doğru, yani kader gayrete aşıktır. Yani gayret de gerekiyor o kaderde. Ha. İşte bu noktada işte o ipleri konuşurken evet, belli başlı şeyler belli. Ama bizim de gayret etmemiz gerekiyor.
0: İşte gayretsiz olur mu? Onu olmaz. Demek istiyorum. Gayret etmeden olur mu? Hiçbir şey gayretsiz olmaz.
1: Nasip diye bir şey de var.
0: Aa, yani sana buraya gelebilmek için ha gayret ha gayret, iki saat yolda geldik. Sırf sana ulaşmak için.
1: Sefalar getirdiniz.
0: İşte, hayır, her şeyde gayret var. Gayret olmadan olur mu? Senin bu programına çıkmak için sana özen... Bak şimdi, ilk önce özen lazım. Gayretten evvel ben nereye gidiyorum? Sana geliyorum. Hı hı. Bir özen lazım. Ne giyeyim acaba? Ne takayım acaba? Nasıl hoş gözükürüm acaba? Bu şimdi bir farklı platform, seni dinleyecek insanlar var, makyajım güzel olsun, hoş olayım, neşeli olayım, enerjim bütün stüdyoya geçsin, oradan da bizi seyreden, dinleyen seyirciye geçsin. Ve burada da bana merhaba diyen senin bir ekibin var, hoş geldin diyen, ayaklara kalkan ekip var. Size gelmek için benim bir gayretim olması lazım ve sevincim olması lazım. Heyecanım var. Bunların hepsini yok edersen teker teker birer makine oluruz. Olur biter gider.
1: Bu da bize yansıyor. Biz de hepimiz bugün çok mutluyuz ve çok yüksek enerjiyiz ama siz hep neşelisiniz ya. Bunu nasıl başarıyorsunuz?
0: Eğer 57 yıl sahnede kalırsan olursun. Öğretilerin en başında o gelir. Çalıştığın yere 5 dakika evvelindeki mutsuzluğunu bırakarak gireceksin. Çünkü seni mutsuz etme hakkım yok benim.
1: Ne kadar zarifsiniz, ne kadar ince düşünüyorsunuz ama insanlık öyle değil ya.
0: Herkes bireysel bakacak.
1: Evet.
0: Bana ne insanlıktan? Evet. Benim insanlığım bu.
1: Biz çok hayranız.
0: Çok teşekkür ederim ama ben bugün de böyleydim, dün de böyleydim. Bundan 57 sene evvel de böyleydim.
1: Hiç değişmedi.
0: Ben hayatımda bir yere girip de yeni, ya işte buraya geldim, bütün teknik ekip arkadaşlarımın ellerini sıktım, kendimi tanıttım. Emek veriyorlar bana, emek. Benim için gayret gösteriyorlar. kadının şurasındaki kırışığı az çıksın diye. Ben buna teşekkür etmez mi? Teşekkür etmeyi bilmiyoruz bebeğim, teşekkür etmeyi.
1: Evet.
0: Özür dilemeyi bilmiyoruz.
1: Bilmiyoruz.
0: Ha işte bu, daha ne anlatayım sana? Üf, ay gene çenem açtı.
1: Ay ama yok, çok çok güzel konulardan bahsediyoruz. Çok da ciddi bir farkındalık izleyenler için. Gerçekten teşekkür etmeyi bilelim. Kıymet bilelim.
0: Dünyadaki en önemli şey.
1: Hata yaptığımızda da özür dilerim.
0: Yani dünyadaki en önemli şey teşekkür etmeyi ve özür dilemeyi bilmek. İkisinin de açmayacağı kapı yoktur.
1: Kesinlikle katılıyorum. Çok doğru. Biraz önce bir de öğrenmekten bahsettik. Ben de yani sonsuz, yani son nefesime kadar öğrenmek istiyorum. Çok heyecanlıyım yeni
0: bir şey. Artık hiçbir şey öğrenemiyorum.
1: Hayır, insanlar ego yapıyor ve kabul etmiyor mesela. Öğrenmek istemiyor onu.
0: Neden?
1: Hani onu sanki böyle yüksek bir perdeden söylüyorsun gibi algılıyor ve istemiyor öğrenmek. Herkes her şeyi biliyor.
0: E biliyor çünkü elinizde şu tık tık tık tık tık tık alet var. Evet. Tek parmakla iş yapıyorsunuz. Aynı eskiden esprisini yapardık. Aa çok yoruldum dermiş hanımlar. Ne var, parmağın mı yoruldu? Makineye basıyorsun, evet. Çamaşır yıkanıyor. E buradan öğreniyorsunuz işte.
1: Doğru.
0: Her şeyi buradan öğreniyorsunuz.
1: Ama işte doğru mu biliyor, yanlış mı biliyor, ondan da emin değil mesela. Bir şey söylediğin zaman ya dinlemek istemiyor ya da öyle değil deyip muhalefet ediyor. Garip yani, bu hani sosyal ortamdaki masalardan bahsediyorum.
0: Ben uzun yıllardır o masalarda olmadığım için.
1: Ya.
0: Yok valla, vaktim yok o masalara gidip. Benim seçtiğim 3-5 arkadaşım var, onlar bana yetiyor. Yani yapacak başka bir şey yok. Artık gittikçe daralıyoruz, gittikçe, gittikçe küçülüyoruz. Mesela ben daha geniş bir evde oturuyordum, daha geniş bir hayatım vardı. Daha yok efendim, oraya gitmek için o gerekiyordu. Efendim bagajı olan araba olması lazımdı. Çocuğumun eşyaları vardı. Vallahi yaşım büyüdükçe gittikçe küçülmeye başladım. Gittikçe küçülmeye başladım. Her şeyi küçültüyorum. Her şeyi küçültüyorum. Ama ben hayatımın artık, hadi son zamanları demeyeyim ama bir de gerçek var ortada. Yaş var, hayat var. Hı hı. Evet, zoruma gidiyor bazı şeyler. Yoruluyorum, hı hı, falan. Dolayısıyla küçülüyorum.
1: Ama fazlalıklarımızdan kurtuluyoruz.
0: Ama gençlerin böyle değil hayatı. Ne kadar fazla o kadar iyidir hayat. Sen bakma, biz o fazlalıkların, evet, hepsini yaşadık, bitirdik, bitirdiniz, geldik artık et teyatü.
1: Doğru ya, şu anda her şey çok fazla, çok tüketim çağı çünkü. Her şeyin fazlasıyla mutlu belki insanlar, bilmiyorum.
0: Vallahi bilmiyorum güzel kardeşim. Vallahi bilmiyorum nedir, neyin nesidir bilmiyorum ama bir gerçek var. Bunu birkaç sene evvel... Korkuyorum Anne diye bir film yapmıştım. Hatırlıyor musun?
1: Evet.
0: Milattan önceydi o da. Tam hatırlayamıyorum. Korkuyorum Anne Galata Kulesi'nin oralarda falan çekildi. Bir gün arabamla böyle geliyorum. Vapur yanaştı. Neresi şurası? Karaköy vapuru. Daha evveli.
1: Kabataş.
0: Evet. Yeşil ışıklar, kırmızı ışıklar var. Durdum kırmızı ışıklarda. Şöyle bir insanlar geçti. O zaman sapladım. Yani onların geçiş hakkı var. Ya ne kadar mutsuz suratlı insanlar, ne kadar tek kıyafet, tek ifade, birer parka üstlerinde, birer bir şeyde. Gençleri öyle, bilmem nesi öyle, bir özen yok. Suratları. Şimdi o hiçbir şey değişmedi yani, aynısını görüyorsun.
1: Maalesef. Gülmüyorlar. Gülmeyi unuttular.
0: Zor oldu şartlar. Azıcık da anlamak lazım. Azıcık da empati kurmak lazım. Yani çok zorlaştı şartlar çocuğum. Hayat çok zorlaştı.
1: Evet. Ama hiçbir şey kolay değil ki.
0: Yok, biraz çok zorlaştı. Çok zorlaştı. Yani ne bileyim, ben konservatuvardan mezun olup da İzmir, Bursa Devlet Tiyatrosu'na, ilk önce Ankara, sonra Bursa ve İzmir Devlet Tiyatrosu'na, hatırlıyorum. 400 lira maaş alıyordum. 400 lira. Bu 400 lira maaşla evimin kirasını da veriyordum. Kadınım da vardı. seyahatime de çıkıyordum. Hı hı. Dolanıyordum.

0: Adımda. Şimdi şu saydığım 4 maddeyi yapabilen kaç kişi var?
1: Düzelecek inşallah şartlar. Her şey yoluna girecek
0: i̇nşallah.
1: Diye düşünüyorum. Bence
0: yani bilmiyorum. O yüzden mutsuz insanlar yani herhalde. O yüzden şey yapıyorlar. Çok rahatsız insanlar.
1: Hallolacak her şey. İnanıyorum.
0: İnşallah.
1: Her şeyin üstesinden geleceğiz. Peki şu anda böyle inanılmaz derece sosyal medyada karşımıza çıkıyor. Gerçek güç senin içinde işte senin içinde olduğunu bil vesaire. Herkes ama yine güçsüz hissediyor bunu bildiği halde. Yani bu
0: olsun
1: söyle...
0: olsun bu laflar iyidir. Motive eder insanı. Boş geç öyle kalsın öyle bitsin. Kendi, aslında doğru esas güç.
1: Güç içimizde ama güçsüz hissediyoruz neden?
0: O kadarını bilemiyorum. O da bireysel bir şey. Çok bireysel bir şey. O sadece motive etmek için söylenen bir laf herhalde ama
1: evet.
0: Hakikaten insanın kendinde güç. Kendi kararlarında. Yani o gün mutsuzsanız mutsuzluğunuzu def etmek de kendiniz elinizde.
1: Evet, o da bir güç, def edebilmek.
0: Güç tabii. Yani bunların hepsi güç.
1: Kalkın ayağa. Zaten yere düştükten sonra kalkmaktan başka da bir çare yok. Ben
0: yani yere düşmeye falan gitmeyin daha evvel kalkın.
1: Yere düşmeden o zaman işte dengeli hayatı bulmamız lazım.
0: Hayır şey yere düşmeye niye düşünüyorsun? Dur daha oraya gelene kadar epey bir mesafe var. Dur zaten böyle düşüyor muyum diye şöyle bir sendelersin. O sendeleme sırasında aklını başına devşir edip işte güç neyse o kendin.
1: Evet.
0: Neyse ne yapıyorsan şöyle bir kalkmayı bilmek lazım. Düşmeye niye bekliyorsun? Daha oraya gelme. Oraya çok var. Düşmeye çok var. Olur mu öyle şey?
1: Ama sanki bana benim o zaman bir ayarım yok, dengem yok. Ben ya çok iyiyim ya düşüyorum.
0: Yok canım, sen öyle yaşamak istiyorsun ondandır.
1: Orayı, biraz da orayı keşfedeyim. Yani, işte biraz da bu duyguları keşfedeyim.
0: Yok onu kendi keşfedeceksin. Ben nasıl keşfedeyim sana burada onu? Hayret bir şey. Bilir kişi miyim ben? Ben zaten kendim düşe kalka büyümüşüm. Buralara kadar gelmişim bu yaşa kadar.
1: Ama hayat sen böyle benim, bir şey.
0: Ama çok düşmedim ben hiç. Hiç düşürmedim kendim. Yani pat diye böyle yere lak diye yatmadım yani.
1: Ama çok iyi. Ben de mesela yani hayat dengemde düşmüyorum.
0: Dur daha. Hayat dengene daha çok var.
1: Duygusal anlamda düşüyorum.
0: Ondan bahsetmiyoruz canım. Yani duygusal anlamda düşe kalka büyüyorsun. Onunla büyüyeceksin. Duygusal anlamda hangimiz düşmedik? Yerden jilet de çıkar.
1: Ay işte ben de o seviyeye gelmiyorum. Yerden kazımasınlar. Belli bir noktada kalkayım ayağa.
0: Vallahi ben sana bir şey söyleyeyim mi? İnsan eğer böyle yerden jiletle kazınacak hale bile geliyorsa kendi getiriyor oraya.
1: Kesinlikle.
0: Oradan becerip de yeri kazıyıp çıkamıyorsa gene kendi yapıyor. Azıcık bir ben ha gayret gene işte söylediğim laf. Ha gayret şuradan bir kalk şu dizinin üstüne biraz otur. Ha dizimin üstüne oturdum. Yeni motivasyon. Azıcık bir belim dikil daha yol. Falan drop diye insan ayağa kalkar.
1: Ha?
0: Azıcık bir inan kendine. Ben bunu yapabilirim. Baksın.
1: Toparladım. Toparladım kalkıyoruz.
0: Kalktım. Ay neler anlattırıyorsun burada bana git Allah aşkına.
1: Ay magar bunları ben hepsini gerçekten aşk anlamında soruyordum. Gerçekten insan aşk acısı çekince.
0: Aşk için de aynı şey her şey.
1: Zor toparlanıyor insan.
0: Tabii canım yani bana hemen oh diyen insan
1: gördüm.
0: Olmuyor
1: bana o da sağlıksız geliyor hemen ayağa kalkan.
0: Kızım o bir şey söyleyeceğim o zaman bütün söylenmiş şarkıları. At bir kenara. Hepsi aşk acısından sonra söylenmişler.
1: Ne güzel şarkılarmış.
0: Kimse oturup da ben seni seviyorum gözlerine hayranım diye şarkı yapmıyor. Ben ben sensiz ne yaparım hayatım kaydı. Böyle şarkılar var ortada. Yani kimse mutluluktan şıkır şıkır. Yani 10 tane şarkı koyalım.
1: Hepsi aşk acısı.
0: Bir tane ya da iki tane. Ah ne kadar iyi bugün hayatımı çok güzel geçirdim diye bir şarkı yok ya. Ama Benim

0: Hayatım kahroldu. Nereden seni tanıdım? Hayla. Vah.
1: Bırak anlaştık.
0: Buna ben de dahilim. Benim bütün şarkılarım da öyle. Yani aşk acısı mı bilmiyorum.
2: O zaman yalnız mutlu mesela, aşk yok mu?
0: Yani bak ama bir şey söyleyeceğim. Bazı yazarlar da, bazı şarkı sözlü yazarları da, mesela Fikret Şeneş, ben buna canlı şahidim. Fikret Şeneş bir tek adama aşıktı hayatı boyunca. Kemal babamız, 40 yıl büyük aşk. Aha. Başkasınınla da evlendi, çocukları da oldu. Hiç önemli değil. O aşk hep devam etti, hep var oldu. Ve bana inan, bütün şarkıların lafları tamamen Kemal Baba'yadır ve hepsi yaşanmıştır. Hepsi yaşanmıştır. Bir ara ben bir anımı anlatayım. Bir yerlerde de anlattım ama şimdi aklıma geldi. Bir programım var, televizyona bir programım var. Şarkı yetiştirmem lazım. Hı hı. Bir tane şarkıyı seçtim. O zaman besteler falan filan yok. İşte yabancı şarkıların üzerine böyle tı tı tı tı tı laflar yazılıyor. Kelimeler yazılıyor. Aşık her yere, o zaman kasetler var. Kasete tırırt koyuyorum şarkıyı ki söz yazsın diye. Neyse çok mutlu oldu bir Ankara gezimizde. Fakat 3 dakika sonra işte yerden kazı. O zaman koskoca kadındı bak. O yaşta da yerden kazıyacak hale geliyor, getiriyor aşk insanı. 18 yaşında oluyordu adamdan telefon geldiği zaman otele. Adamdan telefon gelmediği zaman 70 yaşında bir kadın. Ben bunları gözümle gördüm. Ben de o fırsattan istifade, egoist, tırırt koyuyordum kaseti. Yine böyle bir şey oldu. Gelemiyorum diye Kemal Baba telefon açtı. O anda o kadın salatalıkları çıkarttı. Salatalıklar koyuyordu böyle gençleşsin diye. Ne oldu? Arkadan bir şarkı çıktı. Bir var, bir yok. Bir var, bir yok. Hem var, hem yok. Bir görünür kaybolur yalanla gerçekler gibi diye şarkı sözü yazdı. Kadın her yaşadığı şeyi şarkı sözüne çevirmiştir. Çoğu insan da söylemiştir.
2: Ne güzel.
0: Evet. Bazısı da böyle oluyor. Oradan çıkartıyor şeyini. Yeteneğini, neyse ne yapıyorsa, hayalini.
2: Aşk insanı çok besliyor.
0: Ya da dertleşiyor şarkıyla.
2: Evet.
0: Ve ama toplumla dertleşiyor aslında.
2: Tabii.
0: Çünkü topluma mal oluyor şarkı çünkü.
2: Ama ne güzel sonucu işte aşkın.
0: Yani bir insan... herkes kendine göre bir yöntem buluyor Caniko. Yani öyle yerde düşüp de kalmanın bir manası, anlamı yok.
2: Yerden kalktık artık.
0: Kalk.
2: Yerden artık
0: zaten
2: kalktık.
0: Zaten hiç oraya da gitme.
2: Yerde
0: kalktık. Ne işin var ayol?
2: Oraya kadar gitmeden halledeceğiz bu meseleyi.
0: Öyle tabii.
2: Daha şey, öyle kontrollü.
0: Tabii. Başka türlüsü olur mu?
2: Ama aşkta kontrol mümkün mü?
0: Ay kızım, ben bu yaşta ne anlarım diye. Gençler bana öğretsin bu işleri. Çok farklı bakıyoruz. Aşka da farklı bakıyoruz. Ve bilmiyorum, ne bileyim ben. Benim bir sevgilim vardı. Lise yıllarında. Gece 12'de oradan o geçecek diye tık tık tık tık tık tık tık ayak seslerini beklerdim. Aşk da farklı. Ben
2: nasıl
0: şimdi sanmıyorum
2: farklı?
0: Hiçbir gencin sevdiği insanın ayak seslerini beklediğini.
2: Ben sanmıyorum. Beklerim.
0: Ay aferin sana.
2: Ben beklerim.
0: Ama sonra ağlarsın.
2: Ağlarım çünkü var yani ayrılık acısında şey var, gözyaşı.
0: Sana da bir şarkı yapalım. Ayrılık. Belki ölümden beter diye.
2: Aşkın ömrü var mı?
0: Ay kızım, ben ne bileyim, ben aşk mütehassısı mıyım? Nereden çıkarttım bunları Allah aşkına? Nereden çıkarttım bunları?
2: Ama soruyor.
0: Bana felsefe... Kimse...
2: Işıl Yücesoy geliyor dedim. Herkesin sorduğu şeyler.
0: Bunu biz... mu soruyorlar bana?
2: Evet.
0: Aşk neydi sorun?
2: Aşkın ömrü var mı?
0: Senin istediğin kadar var.
2: Biz mi belirliyoruz o süreyi?
0: O da belirliyor ama yani ikinizin karşılıklı istediği kadar var. Hmm. Tek el şaklamıyor. Bak iki el şaklıyor. Çok derin bir şey söyledim ha.
2: Evet.
0: Hadi bak. Yok bir şey. Ama bu tek başına hiçbir zaman kimseye suç isnat etmeyin. Azıcık bir kendinize bakın, kendinizi bulun.
2: O zaman tamam, annelik. Sizin anneliğinize de bayılıyorum. Çok da tatlı bir torun var. Şimdi onun yanına gideceksiniz.
0: Aa, kurban olsun. Ayol, sana enteresan bir şey söyleyeceğim. Vallahi billahi sesimi duyduğu an gülmeye başlıyor. Daha 4 aylık öleceğim ona. Ölüyorum şimdi. Şu işler bitsin, şu kontratlar nasıl gideceğimi bilemiyorum. Hemen gidiyor.
2: Peki annelikten sonra hayatınızda neler değişti? Ya da?
0: Hiçbir şey.
2: Anneannelikten sonra?
0: Anneannelikten sonra... Bilmem, sadece daha çok sevgi, daha büyük aşk, daha çok şükrediyorum Allah'ıma bugünlerimi gösterdi bana diye. Sadece şükrediyorum, evet.
2: Ne güzel.
0: Sadece şükrediyorum, evet, gerçekten. Çünkü görebildim ya, bu kolay bir şeyler değil. Geç bir anne olup... Hayal bile edemediğim şeyler. Allah lütfetti, hepsini yaşattı bana. Ben çok şanslı bir kadınım zaten. Çok şanslı. Belki de çok sevdiğim için, çok belki de çok inandığım için ve hayatımın her anında çok gayret ettiğim için belki. Bilmiyorum. Bilmiyorum.
2: Allah, ben çok hayranım.
0: Çok teşekkür ediyorum ama... Kolay değil kızım, ben 80 yaşındayım. 80 yaşında bana Allah 2 tane torun verdi kucağıma.
2: Ne güzel.
0: Evet, çok güzel.
2: Çok güzel.
0: Şükrediyorum Tanrım, çok
2: ben
0: şükrediyorum.
2: Ben çok hayranım. Bence herkese umut da oluyorsunuz. Çünkü şu an hani şehirli kadınlar çocuk sahibi olmuyor ve inanılmaz baskı var üstlerinde. Yani ben
0: niye
2: de bunlara,
0: baskı oluyor?
2: Ben de bunlara dahilim. Hani ne zaman çocuk,
0: ne var
2: zaman
0: baskı?
2: Evlilik.
0: Hangi baskısı var sen? Ne baskısı var sende?
2: Ama mesela siz 45 yaşında anne oldunuz. Evet. Monica Bellucci de ikinci çocuğuna 45 yaşında sahip oldu. Şu an tüm dünya böyle aslında. Aslında her şey olabiliyor.
0: E tabii olur. Baskı altında ne demek? Ha, evlen diyorlar.
2: Evet.
0: Sen. Ha, o açca baskı.
2: Evet.
0: Pardon.
2: Evlen, çocuk. Artık hani son yılın diyorlar mesela bana.
0: Ay, bu laflar ne kadar yanlış. Hiç kimseyi dinleme kızım.
2: Yok, ben dinlemiyorum. Gerçekten dinlemiyorum ama...
0: Kapıyı çalmayı bil. Kapıyı çalmayı, ben geliyorum diye. Kapıyı çalmak lazım. Biraz evvel bir laf söyledim. Sen beni unutursan ben sana kendimi hatırlatacağım Fundacığım dedim.
2: Ben unutmam.
0: Unutabilirsin, hayat bu. Hayatta her şey var. Ama evet. Ben bu yaşamda kalmak istiyorsam, bu aktivitede kalmak istiyorsam, mesleğimi yapmak istiyorsam, sen beni unutursan ben sana kendimi hatırlatırım. Bunda ne ayıp, ne günah, ne utanılacak bir şey var.
2: Evet.
0: Çünkü neden? Senin yaşın kadardan fazla emek vermişim bu işe. Senin ayıbını sana vururum. Sen beni unutursan senin ayıbındır.
2: Evet.
0: Senin kapını vurmak da senin ayıbını senin yüzüne vurmaktır.
2: Yine derin, yine Işıl Ucasoy'dan hayat dersleri sevgili izleyenler. Ama biraz anneliğe geri gelmek istiyorum ben. Çünkü o da biraz kader değil mi? Nasip vaktine esirdir.
0: Orası öyle tabii. Orası öyle tabii. Yani Yüce Rabbim lütfetti. Üstelik de ben... Çok ciddi problemlerle doğum yaptım. Çok ciddi problemlerle. Yani 7 miyom, bir de menevişle doğum yaptım. Ama bir gün aklıma doğuramayacağım, bir Allah'ın günü aklıma bir takım komplikasyonlar olacak diye gelmedi. Şerefsizim gelmedi. O miyomlarla doktorlar dediler ki ölürsün, çok kanama olur. Hiç gelmedi aklıma. Doktoruma inandım. Doğru bir doktordu. Hı hı. Ayrıca tersi olursa ne olacak? Denemeden mi ölecektim? Ha? Ya olursa?
3: Ne güzel söylediniz.
0: Ya olursa güzelim, ya olursa diye bir şey var.
3: Evet.
0: İnsanın hayatında bu ya olursa mutlaka olması lazım. Hı hı. Şu an, çünkü seni motive eder.
2: O ya kadar olursa. Çok insana umut oluyorsunuz ki şu
0: an. Ya olursa yani hakikaten. Ya olursa. Bırakalım mı şimdi işin ucunu? Başarısız olduk diye. Her konu için söylüyorum yani.
2: Evet.
0: Ne yapalım şimdi? Bırakalım mı? Ne oluyor? Geldik buraya kadar bırakalım. O zaman eğer bıraksalardı bunca mucit, bunca teknoloji yaratan adam... Kim bilir nerelerden geldiler, ne yorgunluklar, ne acılar. Kimisini yaktılar hayatta, kimisini öldürdüler, astılar. Hı hı. Ama bugün bütün bu aletleri kullanıyorsunuz. Kim bilir o aletleri kullanır, yapan insanlar ne acılardan geçtiler. Bilmiyoruz ki. Azıcık bir.
2: İyi ki yaptınız. Oh.
0: Her şeyi yaptım. Hiçbir şey yok geride. Ay şunu da yapaydım diye. Hiç bir podcast varmış onu yapıyormuş.
2: Podcast vardı, o da var. Hiç başka ama eksik kalan bir şey yok çok şükür.
0: Yok, oyun da oynuyorum. 2 saatte sahnede kalıyorum.
2: Bilmeyen izleyicilerimiz için oyundan da biraz bahsedelim.
0: Oyun çok bizden biri. Hı hı. Belki de senin bütün bu sorularına cevap verecek bir oyun. Enteresan bir şey gerçekten. Çok hayatın içinde, çok bizden biri. Komşun, annen, üst kat komşun, hı hı. Belki yanındaki koltukta oturan, hı hı. Belki sen az buçuk, belki ben az buçuk. Oyun enteresan, öyle çok iddialı, efendim büyük bir sanat eseriymiş gibi falan filan düşünmeyin. Yani bir Shakespeare değil, bir Eugene O'Neill değil falan filan, hiç böyle bir şeyler yok. Bir Tennessee Williams değil. Ama o kadar hayat
2: bir
0: ki.
2: Bir ışılıyca soyama.
0: Hayır beni geç. O kadar hayat ki konu. Çok tanıdık. Akrabandan öte.
2: Ya.
0: Yani oradaki Açelya tiplemesi akrabandan öte. Çok tanıdık. Hatta o kadar tanıdık ki tanırsın da bazen ay senin bu tarafını tanıyorum ama senin yüzüne söyleyemedim dersin ya. Böyle oturursun koltukta dersin ki sen ay ne kadar anneme benziyor ama bunu söyleyemem ki anneme utanırım. Yüz yüze bırakıyor. Yüz yüze bırakıyor. Hı hı. Unuttuğun ya da unutmak istediğin ya da aslında bildiğin de üstüne 45 yıllık bir evlilikten söz ediyorum. Hı hı. Üstüne böyle ay şimdi şu çocuklar büyüsün de diye düşündüğün. Ay şimdi şu yok ya bu tarafları da var ama hala ben kocama aşığım diye düşündüğün. Hep böyle hep acabalar vardır ya hep böyle hı hı. Ertelerler ya hayatı. Bir sürü vardır böyle.
2: Evet.
0: Ertelerler ya. Seyrettiğin zaman çok kişiyle özdeşleştireceksin.
2: Çok bağ kuracaksın.
0: Bunu iddia ediyorum. Bunu iddia ediyorum. Gençler çok geliyor. Hı hı. Onlara da yaşayacağı hayatı göstereceğim için.
2: Evet.
0: Çok geliyor. Çok geliyor. 18 yaşında bir kız baba sahnede oynuyorduk. Yukarıda bekliyor. Ağlıyor nasıl? Ben de 18 yaşında olduğunu kendinden öğrendim yani. Kızım ne ağlıyorsun dedim. Nasıl ağlıyor ama? Işıl hocam dedi bana ileride... yaşayacağım hayatı resmettiniz. Benim görevim bu artık.
2: Biraz öyle ama bizim hayat yolculuğumuzda bir noktada siz rehberlik ediyorsunuz.
0: Ya estağfurullah ama ben bir şey yapmak istiyorsam artık böyle yani bir 25 yıl aradan sonra kalkıp da hep yaptığımız bir oyun oynamak istemedim.
2: Birilerine faydanız var bu oyunla.
0: Ben beni anlatmak istedim, bizi anlatmak istedim, bizim insanımızı, bizim kadınımızı anlatmak istedim.
2: Oyunun ismini söylemedik. İzninle. Neden izninle?
0: Onu söylemem.
2: Aa, gizli mi?
0: Onu söylemem. Gelince çünkü onu söylediğim anda bütün oyunu anlatmış olurum.
2: Spoiler olmasın, tamam.
0: Yani ama şunu söyleyebilirim. Bu enteresan. Bu aşağı yukarı 6 yıllık falan bir proje benim hayatımda. Hı hı. Hatta çoğunu da Amerika'da bitirdim. Çocuğuma ilk yavrum torunum doğduğu zaman orada çok uzun süre kaldım. O zaman bitti. Hiç müzikli olması üzerinde bir fikrim yoktu. Ama sonra birdenbire bir baktım ki benim şimdiye kadar yapmış olduğum bir sürü albümdeki sözlerin hepsi bu oyuna cuk diye oturdu. 8 tane şarkı söylüyorum içinde canlı.
2: Aa, çok güzel.
0: Evet.
2: Ben geliyorum.
0: Kıyamet kopardı.
2: Biz planladık İzmir'e geliyorum, İzmir oyununa. Hiç merak etmeyin, orada olacağım.
0: Yanımda olacaksın.
2: Yanınızda olacağım. Bunu kaçıramam zaten. Yani şu an aşırı merak ettim.
0: Tamam. Ondan sonra nereye gidiyoruz?
2: Sonra Amerika'ya gidiyoruz.
0: Hayır efendim, yani oyundan sonra gidip oturup bir oyunu konuşmayacak mıyız? Madem İzmirlisin, bir bana herhalde bir çay kahve ikram edeceksin.
2: Alsancağa bir ineriz.
0: Alsancağa?
2: Alsancağa ineriz. Bir gül sokakta şöyle bir yürürüz. Bir görsünler Işıl Yücesoy gelmiş.
0: Biliyorsun değil mi, İzmir'in İzmir Devlet Tiyatrosu'nun kurucularından biriyim ben. İzmir'i bana satma. Alsancak'ta yürür müsün?
2: Bir yürürüz.
0: Bir hayret bir şey.
2: Kordon, tam kordonda yürürüz.
0: Kordon boyunca.
2: Kordonda yürürüz.
0: Bana satıyorsun İzmir'i.
2: Sonra güzel orada bir balıkçıya otururuz. Çok meşhur.
0: Yok canım, ben o saatten sonra balık malık yiyemem.
2: Olmaz mı?
0: Yok hayır. Hayır, tiyatro adabın yok. Ancak bir çaydı, kahveydi falan filan.
2: Ya ben hani hazır İzmir'e gitmişiz, bir balıkçımız da olsun demiştim.
0: Yok canım, ben oyundayım balık
2: tamam,
0: saatinde.
2: Tamam, çay içeceğiz.
0: Mideki fesadından öldürecek beni bütün
2: gün. Gevrek ve boyoz da yerim yalnız. Baştan söyleyeyim. Ha, çok tamam. Severim.
0: Tamam. Ay boyoz var.
2: Ben boyozcuyum. Peki yapmak isteyip de yapamadığınız ne kaldı?
0: Dünyayı gezmek istiyorum. Görmediğim yerler var.
2: Nereler mesela?
0: İlgimi çekiyor. Mesela bir Hindistan'a gidip görmek istiyorum. Norveç'i çok merak ediyorum. Hı hı. Bu YouTube'da şeyden alışkanlık oldu bana. Pandemi zamanından evdeyiz, hı hı, yalnızız, ne yapıyoruz falan filan. İşte belgeseller falan seviyorum bu gezi programlarını. Hı hı. Çok güzel programlar var. İki tarih, mesela bu Norveç'i gördüğümde delirdim yani. Çok kalemim bir yer. Bir de çok ilgimi çekti, hiçbir zaman gidemem. Ne yaşım ona müsait, ne hayatım ona müsait. Ama kutuplara ait bir şey vardı, bir program vardı. Kışın yapıyorlar buzdan otelleri, yazın tık tık tık tık eriyor hepsi. O kadar ilgimi çektik. Yani dünyayı görmek lazım.
2: Evet, kesinlikle. Ha? O
0: bilmiyorum, zaman zamanım yok ama
2: Norveç diliyorum.
0: İnşallah, inşallah. İnşallah.
2: Ha, bu programda ne dilesek genelde oluyor. O yüzden ben
0: böyle mi
2: şu
0: yapıyoruz?
2: An bir... Evet. Cross
0: bugün
2: the
0: nasıl
2: fingers.
0: Yapıyorsun? Ay kurparmak. Ay çocuklar, anlamlı şeyler öğret. Bu ne, neyin nesiymiş?
2: Cross the fingers.
0: Pardon? Türkçe rica ediyorum. Türkiye. Türk kan.

0: Benim çok özlemişim seni.
1: Ben de.
0: Heyecanlı bitirme. Vejeteryanlıktan vazgeç. Dünya üstünde çok lezzet var. Tat hepsini tat. Eninde sonunda dört kol diye binip gidiyorsun. Onu da yemiş ol, onu da yemiş ol.
1: Hayır, arkadaşlarımı şey yemiyorum. Ya. Ben arkadaşlarımı yemiyorum.
0: Aman. Işıl sus. Allah aşkına sus.
1: İyi ki geldiniz. Size bayılıyoruz.
0: Canım benim, çok teşekkür ediyorum her şey için. Sevgili teknik ekip arkadaşlarım, ellerinize sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Dünyanın en zor işini yapıyorsunuz. Bir kadın vır vır vır vır konuşuyor ve siz de onu çekiyorsunuz. Ama güzel çektiyseniz teşekkürüm sonsuz. Eğer ki kötü çektiyseniz gene elinize sağlık. Sağ olun.
1: Hiç susmayın. Hep konuşun. Gerçekten şahanesiniz. Yıldız Sohbetler'den bugünlük bu kadar. Haftaya farklı konu ve konuğumla karşınızda olacağım. Hoşça kalın.

0: kripto, altın, gümüş ve Amerikan borsaları. Borsa yükselmek istiyor, bilanço sezonu sürekli devam ediyor. Para nereye gidiyor? Yani böyle bir düşüş varsa paranın gittiği bir yer var mı şu anda? Biz göremedik.
1: Fiyat hareketleri, oynaklıklar çok fazla.
0: Hani şimdi gelen gideni aratır mı?
2: Para bedavadır.
3: Bu kadar da altın yatırımcısı umarım mağdur olmaz.
4: Ucuz çarpanlarla işlem görüyorlar.
0: Yükselecek diyen var, düşecek diyen var, kurumlar, uzmanlar.
5: Paranın

Günaydın. Bugün 12 Mayıs Salı, saat 07. Ben Sema Ertekin. Bugün ekranın açılışını güçlü bir küresel çerçeveyle kuruyoruz. Çünkü piyasa artık tek bir başlıkla değil, birbirini besleyen 3 ana eksende fiyatlanıyor. Jeopolitik risk, enerji arzı ve merkez bankalarının sıkışan para politikası. Hürmüz Boğazı hattında tansiyon yeniden yükselirken petrol 105 doların üzerinde. Bu artık sadece bir emtia fiyatlaması değil, küresel enflasyonun yeniden yukarı çevrildiği bir eşik. Ons altın 4730 dolar bandında. Güvenli liman talebi güçlü, ancak bu yükseliş artık sadece korku değil, aynı zamanda faizlerin uzun süre yüksek kalacağı beklentisine rağmen gelen jeopolitik prim fiyatlaması. Yani piyasa hem riskten kaçıyor hem de aynı anda enflasyon korkusunu satın alıyor. Ve tam bu noktada küresel resim netleşiyor. Amerika-Çin hattında yeni müzakere trafiği, enerji fiyatlarını belirleyen Orta Doğu gerilimi ve Fed'in elini zorlaştıran veri akışı. Hepsi aynı anda çalışıyor. Küresel varlık fiyatlamasında risk iştahı ile jeopolitik stres arasındaki makasın yeniden açıldığı bir fiyatlama dönemindeyiz ve biz bu açılışta bu makasın nereye doğru genişlediğini birlikte okuyacağız. Çünkü seans öncesinde ekranınızda sadece rakamları, grafikleri veya haber akışlarını değil, o rakamların anlattığı büyük resmi de izleyeceksiniz. Seans öncesine hoş geldiniz. Mayıs Salı gündem başlıklarına hızlıca bakalım. Özgürlük projesi geri dönüyor dedi Donald Trump. Hürmüz Boğazı'nda tarafsız ülkelere ait ticari gemilere destek sağlanmasını hedefleyen Özgürlük Projesi operasyonunu yeniden başlatmayı değerlendirdiklerini duyurdu. Trump bu daha büyük bir askeri operasyonun bir parçası olacak ifadelerini de kullandı. Öte yandan Donald Trump İran'la müzakerelerin tıkanmasının ardından İran'a karşı askeri harekat yapmayı değerlendirdiklerini de bildirdi. Amerika'dan İran petrolü yaptırımı geldi. Amerika ve İran arasındaki gerilim sürerken Washington yönetiminden İran devrim muhafızları ordusuna karşı yeni bir hamle geldi. Amerikan Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi İran petrolünün Çin'e satışına ve sevkiyatına aracılık ederek İran devrim

0: Muhafızları Ordusu'na finansman sağladıkları gerekçesiyle 12 kişi ve kuruluşa yaptırım uygulama kararı aldı. Devam edelim. Tarihin en büyük arz şoku yaşanıyor dedi bir kez daha Suudi Aramco CEO'su Emin Nasser. Hürmüz Boğazı'ndaki aksaklığın enerji piyasalarında tarihin en büyük arz şokunu yarattığını açıkladı. Nasser'e göre Hürmüz Boğazı kapalı olduğu her hafta küresel petrol piyasaları 100 milyon varil kaybediyor. Ve bu durum Orta Doğu Savaşı'nı şimdiye kadarki en önemli arz kesintisi haline getiren arz kıtlığını daha da derinleştiriyor. Devam edelim. Çin'den Amerika'ya yaptırım tepkisi var. Amerika'nın İran askeri operasyonlarda uydu görüntüsü ve silah desteği sağladıkları iddiasıyla Çinli şirketleri yaptırım listesine almasına Pekin'den tepki geldi. Çin Dışişleri Bakanlığı tek taraflı yaptırımların uluslararası hukuka aykırı olduğunu ve karara karşı şirketlerinin haklarını savunacaklarını duyurdu. Gündem başlıklarına hızlıca baktık. Şimdi hızlıca verilere bakacağız. Rakamlar, tablolar ve son fiyatlamalar ne söylüyor? Ekrana geliyor. Petrolle başlayalım. Petrol tarafında Brent petrol 105 dolardan işlem görüyor. %1'e yakın yukarı yönlü hareketi var. Devam edelim. Altın ons tarafında durum ne? 4720 dolardan geçiyor altın ons. Bir miktar aşağı yönlü hareket etti. %0,3 oranında. Devam edelim gümüş ons tarafına bakalım. Gümüş ons da 85 doların üzerine çıktı. 86,1 dolardan işlem görüyor. Devam edelim diğer fiyatlamalarla. Platin %1,7 oranında geri çekildi. 2098 dolardan işlem görüyor. Paladyumda da %0,3 oranında geri çekilme hareketi var. 1504 dolardan geçiyor. Piyasalardaki son durum diyelim. Rekor kapanış vardı. Yine Borsa İstanbul'da yarım puana yakın yükseldi. Haftanın ilk işlem gününde 15133 puandan kapattı. 15200 üstünü de denedi gün içinde. Bakalım haftanın ikinci gününde nasıl bir hareket sergileyecek Borsa İstanbul. Dolar 45.39 seviyesinde, Euro 53.40'dan geçiyor, bir miktar geri çekildi. Dolar 1.17 seviyesinde, dolar endeksi yönünü yukarı çevirdi. 98 seviyesinde ve sepet kurda 49.43'ten geçiyor. Devam edelim. Asya borsalarıyla başlayalım. Küresel piyasalardaki son durumu tablolarla göstermeye. Çin Şangay geri çekildi bugün. Yarım puana yakın kaybı var. Hindistan'da da düşüş takip ediyoruz. Yarım puanın üzerinde düştü Hindistan. 75.603 puandan geçti. Güney Kore 7.683 puandan işlem görüyor. %2'ye yakında geri çekilme hareketi var. Hong Kong tarafında 26.471 seviyesini görüyoruz. Orada yön yukarı doğru. Devam edelim. Amerikan borsalarında da kırmızı bir tablo var. Dow Jones bir miktar geri çekildi. 49.684 puandan geçti. Nasdaq %0,3 oranında kayıpla kapattı. 29.221 puandan geçiyor. S&P 500'de de bir miktar aşağı yönlü hareket var. 7.402 puandan geçti. Şimdi Avrupa tarafına bakacağız. Avrupa tarafında karışık bir tablo var. Londra ve Frankfurt yukarı yönlü hareket etti. Geri çekilme yaşadı Paris ve Madrid. Londra'da %0,3 oranında kazanç var. 10.269 puandan kapattı. Frankfurt'ta 24.350 seviyesini görüyoruz. Paris 8.056 puana çekildi. Madrid'de de 17.852 seviyesi var. Şimdi petrol fiyatlarına ilişkin hem beklentileri hem de olası senaryoları da Marbaş Menkul Değerler Yurtdışı Piyasalar Direktörü Ahmet Uluhan Apara ekranlarında değerlendirdi. Önce ona bakalım.
1: Petrol fiyatları 100 dolar seviyelerindeyken küresel büyümeye ya da enflasyon tarafında nasıl etkileri olur diye baktığımızda özellikle büyümede mesela nereden baksanız %1'e yakın bir daralma söz konusu olabilir öngörüleri var. Enflasyonda da aynı şekilde yine zaten o yukarı yönlü baskılanmaya neden oluyor. Tabii burada şu anda mevcut koşullarda aslına bakarsan o ilk krizin başladığı dönemden itibaren 120 dolarlara kadar çok sert bir petrolle yükseliş söz konusu olmuştu. Ki biz uzun zamandır petrol fiyatlarına neredeyse bakmıyorduk bile. İşte 60 dolarlarda falan genel olarak dengeli bir fiyatlamanın hep devam ettiğini görüyoruz.

Tabi burada şimdi gelişmeler ne yönde seyredecek? Esas belirleyici olacak o gelişmelerdir. Yani bir defa müzakere sürecinin daha olumlu ve ılımlı bir havaya doğru evrildiği bir noktada biz petrol fiyatlarında kısmen daha rahatlamalar göreceğiz. Yani işte burada da herhalde bir 90 dolar, 80 dolar alt seviyelerde dip oluşturabileceği seviyeler olarak öne çıkabilir. Olası zaten krizin tekrar alevlendiği, canlandığı noktadaysa tekrar 110-120 dolarlar hemen gündeme gelebiliyor. Ben işin aslı, yani somut, net bir takım gelişmeler olana değin de bu fiyat aralıklarını korumaya devam edeceğini düşünüyorum. Burada tabii bu hafta Amerika ile Çin arasındaki gerçekleşecek görüşmeler, başkanlar düzeyindeki, bunlar oldukça önemli ki burada bir numaralı gündemin ben İran konusu olacağını düşünüyorum. Belki buradan Çin'in destekleyeceği bir formül üzerinden de biz yeni bir barış müzakerelere yönelik yeni bir barış sürecine dair bir gelişmeleri görme şansımız olabilir. Yani bu yöndeki pozitif gelişmelerin tabii ki petrol fiyatlarını tekrar baskılaması mümkün. Fakat yarın barış gelse, yani kriz bugün itibariyle bitti denilse dahi bizim açımızdan petrol fiyatlarının savaş öncesi seviyelere dönme süreci biraz daha aksayabilir. Yani şunu söylemekte fayda var bence. Olası bir olumlu havada bir piyasanın tekrar denge oluşturacağı seviyenin bir ihtimal 70-80 dolarlar gibi ilk etapta oluşması mümkün olacaktır ki bu da her ne kadar daha iyimser bir tabloyu ön plana sunacak olsa dahi ister istemez o yıl başındaki hesapları kısmen de olsa karıştırmış olacak. İster istemez enflasyonda da bunun etkileri görülmeye devam edecektir diye düşünüyorum.

0: Bu hafta dünyanın gözü kulağı tabii ki piyasalarında odak noktası Çin tarafı. Mehmet Zeyrek de Çin'deki son gelişmeler için bizi bekliyor. Merhaba, yayına hoş geldin Mehmet.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar Sema Ertekin.
0: Önemli açıklama var Çin tarafından. Kabul edilemez dedi yaptırım. Çünkü Amerika Çinli şirketlere bir İran yaptırımı uyguladı. Ve uydu krizi de tabii masada. Neler oluyor Asya piyasasında? Fiyatlamalar bugün nasıl? Çok az kaldı Pekin'deki görüşmeye. Son durumu da senden alalım.
1: Sema Ertekin, Çin'in Amerika'ya karşı kırmızı çizgileri var. Öncelikle karşılıklı saygı ve tehdit dilinin ortadan kaldırılması. Bunu her fırsatta söylüyorlar. Trump Pekin'e gelmeden önce özellikle savaşı bitirerek mi gidecek sorusu hep gündemdeydi. Yine soruldu ve ateşkesin barışa dönmesi %1 ihtimal dedi. İran'la Washington arasındaki mevcut durumun kırılgan olduğunu ve yoğun bakımda bulunduğunu belirtti. Yaşama şansının sadece %1 olduğunu söyledi ve anlaşılan o ki savaşın daha bir süre daha süreceği konuşulmaya başlandı. Asya piyasalarında da bugün jeopolitik gerilimleri ve takip ettik. Özellikle Japonya'da 10 yıllık devlet tahvili getirileri Merkez Bankası'nın faiz artırımı sinyalleriyle 1997 yılından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Diğer taraftan yine piyasaların nabzı Pekin'de atacak dedik ama Pekin'le ilgili Trump'tan gelen bazı bilgiler var. Zirveye Tesla'dan Elon Musk, Apple'dan Tim Cook, Boeing'den Kelly Ortberg gibi isimler de bulunacak. Heyette finans dünyasından Larry Fink ve Stephen Schwarzman gibi dev isimler de yer alacak. Nvidia'nın CEO'su özellikle bu ziyarette baş köşede oturulacak isimler arasında bulunuyor. Zirvede Tayvan konusu kırmızı çizgimiz dedi Pekin tarafı. Ama Trump yola çıkmadan önce bu konuyu gündeme getireceğini söyledi. Hatta Tayvan'a yönelik savunma desteği, Hong Kong'lu medya patronu Jimmy Lai'nin serbest bırakılması konusunu bizzat Xi Jinping'le konuşacağını söyledi Trump. Ve Amerika'nın Tayvan'a yönelik son 11 milyar dolarlık silah paketinin ardından ada

0: meclisinin 25 milyar dolarlık ek savunma bütçesini onaylamasını ve bunun da tansiyonu yükseltmesini de yorumladı Trump tarafı. Anlaşılan o ki Pekin'deki zirve oldukça sürprizlere açık. Pekin tarafının taviz vermeyeceği konular eğer masaya getirilirse belki tansiyon yükselebilir. Ancak Trump yönetiminin de buradan bir soğuk duş etkisi görmesi de ihtimal dahilinde olduğunu biliyoruz. Gözler yarın Trump'ın Pekin'e geleceği uçakta akşam saatlerinde varacak. Ertesi gün Xi Jinping'le bir aile yemeğinde buluşacak ve Cennet Tapınağı'nı gezecek ve ardından da zirve olacak. Bugün Çin Başbakan Yardımcısı Hu Feng Güney Kore'de Amerikan Hazine Bakanı Scott Bessent heyetiyle birlikte liderler zirvesi öncesinde bir görüşme yapılacak ve bu görüşmede ekonomiye dair birçok da zemin hazırlanmış olacak. Son notlar bu yöndeydi. Sözü tekrar size bırakalım Sema Ertekin.
1: Senin için de oldukça yoğun bir hafta olacak. Kolaylıklar dileyelim biz de sana Mehmet. Yayına katkıların için de teşekkür ederim.
0: Teşekkürler, iyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Devam edelim çünkü Trump'tan bir kez daha kritik bir Hürmüz hamlesi var. Özgürlük projesi yeniden masada tekrar başlatmak için değerlendirme yapıyoruz dedi. Burada artık sadece diplomasi konuşmuyoruz. Küresel enerji güvenliği, enflasyon ve merkez bankalarının yol haritası aynı masada fiyatlanıyor. Trump'ın yeniden gündeme taşıdığı o özgürlük projesi ilk bakışta ticari gemilerin güvenliği gibi görünse de aslında piyasaların okuduğu mesaj çok daha büyük. Çünkü Hürmüz Boğazı küresel petrol akışının kalbi ve Amerika'nın burada askeri varlığını genişletmesi demek petrol fiyatlarında yeniden risk primi oluşması, enerji maliyetlerinin yükseltilmesi ve enflasyon baskısının da yeniden kuvvetlenmesi anlamına geliyor. Bu yüzden piyasalar artık sadece savaş haberlerini değil, tanker rotalarını, navlun maliyetlerini ve enerji arz güvenliğini de fiyatlıyor. Tam da bu nedenle Fed'in faiz indirimi beklentileri de yeniden sorgulanıyor. Çünkü enerji kaynaklı yeni bir enflasyon dalgası merkez bankalarının elini zorlaştırabilir. Yani jeopolitik risk artık yalnızca dış politika başlığı değil, doğrudan piyasaların fiyatlama motoruna dönüşmüş durumda. Şu anda Amerika ve İran arasındaki en kilit sorun da Hürmüz Boğazı tabii ki iki ülke arasında. Bu kriz hala çözüme kavuşmuş değil. Taraflar birbirlerine gönderdikleri anlaşma maddelerini kabul etmiyor. Çin'in taraflarına sunduğu anlaşma taslağına ise İran tarafı onay verdi. Ancak Amerika'dan İran'a yönelik sert açıklamalar var. Detaylandıralım.
2: İran'ın teklifi kabul edilemezdi. Fırsat doğduğunda bu fırsatı değerlendireceğiz.
3: İran ve ABD arasındaki görüşmeler bir kez daha tıkandı. Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim de yine zirveye çıktı.
2: Savaşmak zorunda kaldığımız her an savaşacağız.
3: Gözler Çin'in sunduğu plana çevrilirken ABD Başkanı Donald Trump'tan yine sert açıklamalar geldi. Özgürlük projesini yenilemeyi düşünüyorum diyen Trump Hürmüz'deki krizi yeniden alevlendirdi. Tahran yönetimi ise ABD'nin sunduğu savaşı bitirmeye yönelik teklife yanıtını Pakistan aracılığıyla iletti. Ancak ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İran'ın yanıtı kabul edilemez açıklamasını yaptı.
2: Ateşkes süreci zayıf, yaşam desteğine bağlı halde.
3: Trump'ın tepkisinden saatler sonra İran medyası Washington'ın teklifini reddettiklerini duyurdu. Konuya ilişkin İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, "Asla düşman karşısında baş eğmeyeceğiz" ifadesini kullanırken, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai'den de ABD'ye yönelik sert açıklamalar geldi.
2: Savaşmak zorunda kaldığımız her an savaşacağız ve savaşın sona ermesi için yalnızca kendi haklarımızı talep ettik. Amerika Birleşik Devletleri'nin tek taraflı tutum ve sert taleplerinde ısrar etmesi üzücüydü. Onların reddi bölgedeki istikrar ve güvenliği zedelemiştir.
3: Bu gelişmelerin ardından Çin, İran krizine çözüm önerisi olarak birçok maddeden oluşan bir plan sundu. İran, Çin'in sunduğu planı desteklemeye hazır olduklarını duyurdu.
2: Diplomasi için fırsat doğduğunda bu fırsatı değerlendireceğiz.
3: Ancak ABD Başkanı Trump, ABD basınına yaptığı açıklamada İran'la bir anlaşmaya varılana kadar başa çıkacağız ifadesini kullandı. Trump, İran'a yönelik açıklamada

0: Açıklamalarına Beyaz Saray'daki programda da devam etti.
1: İran'ın teklifi kabul edilemezdi. Bu yüzden İran konusunda bir planım var. İran konusunda hiçbir baskı yok. Tam bir zafer elde edeceğiz. İran'ın önerisi aptalca bir öneriydi. Ayrıca İran, ABD ve Elçi'nin nükleer materyalleri ortadan kaldırabileceğini söyledi. Ve İranlılar ABD'nin nükleer malzeme alabileceğini ancak bunu ülkeden çıkarması gerektiğini söyledi. Ancak İran bizimle anlaştıktan sonra kararını değiştirdi. Ateşkes süreci zayıf, yaşam desteğine bağlı halde. İran'da hem ılımlı hem de çılgın insanlar var.
0: Ayrıca Orta Doğu'daki gerilim devam ederken İngiltere Savunma Bakanlığı 40'tan fazla ülkenin katılımıyla Hürmüz Boğazı'na ilişkin bir toplantı düzenleneceğini duyurdu.
2: Seans öncesinde canlı yayın konuğum Tacirler Yatırım Araştırma Müdürü Serhan Yenigün bizimle birlikte son durumu, tabloları, verileri konuşacağız. Merhaba, günaydın, yayına hoş geldiniz.
3: Merhaba, günaydın, iyi yayınlar.
2: Teşekkürler. Biz tam da acaba Çin ziyareti öncesi her şey daha da mı durulur diye beklerken daha tansiyonun yükseldiği bir tablo var şimdi karşımızda. Özgürlük projesini yeniden devreye sokabilirim dedi. Çin'e yaptırımlar geldi. Tabii bunlar İran yaptırımları aslında, Çin'e uygulanan. Nasıl piyasaların reaksiyonunu, son durumu, tabloyu nasıl değerlendirirsiniz?
3: Evet, yani bu jeopolitik riskleri tırmandıran süreci 2 aydır, 2,5 aydır takip eden bir piyasa ortamı içerisindeyiz. Karşılıklı saldırıların olmuyor olması aslında bir miktar sakinleşme yarattı ama yani Hürmüz Boğazı hala tam olarak açık değil. Dolayısıyla da petrol fiyatları üzerindeki o stresin hala devam ettiğini görüyoruz $100 üzerinde. Dolayısıyla da hani piyasa reaksiyonu, yani hisse senedi tarafına bakarsak negatif tarafta değil, tam tersi. Amerika'da rekorlar devam ediyor. Türkiye borsasında da dün kapanış anlamında hem gün içi hem kapanış anlamında zirveler tazelendi. Ama hani piyasalar tabii istiyor ki hani şu gündem tamamen sona ersin. Yani şu an çok o noktada değiliz belli ki. Bu Amerika ile Çin arasındaki görüşmeler, daha sonra ABD-İran arasındaki o müzakereler, bunları izlemeye devam edecek piyasa. Ama şu anda öyle bir panik fiyatlaması yok. Hatta genel anlamda iyimser bir fiyatlama olduğunu bile söyleyebiliriz.
2: Peki nasıl yorumluyorsunuz bunu? Savaş riski, yükselen tansiyon ama iyimser fiyatlama yeterince fiyatlamıyor mu? Nasıl görüyorsunuz piyasaların reaksiyonunu?
3: Yani şimdi beklentilere falan bakıldığı zaman örneğin yıl sonu büyüme tahminlerinde aşağı yönlü revizyonlar, enflasyon tahminlerinde yukarı yönlü revizyonlar görüldü. Dolayısıyla da evet, bunların varlık değerleri üzerinde bir baskı yaratması elbette beklenebilirdi. Ama bir yandan da şimdi mesela borsaları konuşuyorsak burada şirketler işlem görüyor. Finansallarına baktığımız zaman örneğin ilk çeyrek sonuçları fena değil. Yani destekleyici tarafta hala değerlemeleri yukarı yönde etkileyen tarafta geliyor. Tabii borsalar geleceği fiyatladığı için işte ikinci, üçüncü, dördüncü çeyrek ya da gelecek yıla dair tahminler burada önemli. Ama şu anda baktığımız zaman özellikle şirketlerin finansallarına ya da finansal performansına ilişkin aşağı yönlü çok fazla revizyon görmüyoruz. Beklentilerde anlamlı bir kötüleşme görmüyoruz. Evet, büyüme tahminleri bir miktar aşağı revize edildi ya da enflasyon tahminleri yukarı revize edildi. Merkez Bankası'ndan faiz indirim beklentileri giderek ileri tarihleri öteleniyor. Bunlar olumsuz argümanlar ya da parametrelerdir şirket değerlemeleri üzerinde. Fakat şu anda hani sonuçlara çok yansımıyor. Çünkü bütün bu sürecin çok uzamayacağı, birkaç hafta içinde bir çözüme kavuşulacağı beklentisi de ya da umudu da hala canlı bir şekilde devam ediyor. Dolayısıyla da dediğim gibi bir panik fiyatlaması yok. Ama riskler yüksek. Mesela işte az önce siz de sanırım bahsettiniz. Hani volatilite tarafında VIX endeksinde, korku endişe endeksinde bir artış olmasına rağmen Borsa İstanbul'da ya da küresel borsalarda bir pozitif seyir var. Bu elbette yaklaşan risklere ya da riskli bir dönem içinde olduğumuzu gösteriyor bize. Ama hani piyasalar itidalli bir şekilde bu dönemi sürdürmeyi tercih ediyor. İşlerin yani tekrar bir sıcak çatışma ortamına vesaire sürüklenmesi noktasında mutlaka bir satış gelir. Ama şu anki haliyle bir ilerlemede hani diplomatik süreçlerin hala masada olduğu bir dönemde çok fazla piyasaların buna negatif tepki vermesini de ben beklemiyorum açıkçası.
2: Peki o sıcak çatışmanın tekrar yükselmesi halinde yaşandığı

0: çalışması halinde petrol fiyatları kalıcı olarak hangi bantta kritik anlam ifade eder?
1: Şimdi petrol fiyatları tarafında şöyle, savaşın başlamasından önce yani bu yıla başlarken 60-70 dolar bandında fiyatlamalar görüyorduk. Ardından işte ilk önce Venezuela'ya bir müdahale, ardından bu İran hikayesiyle 100 doların üzerine bir tırmanış gördük. Bu stres ilk arttığı zaman işte 120 dolar hatta 150-200 dolar gibi rakamların havada uçtuğu bir dönemde yaşadık. Açıkçası oraları göreceğimizi ben çok düşünmüyorum. Rusya-Ukrayna savaşı başladığında da 120 dolar civarı test edilmiş. Ardından da hızlı bir şekilde bir geri çekilme de olmuştu. Yani şu an için bence en negatif durum senaryosunda bile 120 dolar ve civarı belki test edilebilir. Ama daha üstü için çok ciddi anlamda çok daha küresel ve yayılan bir etki görmemiz gerekiyor. Yani üretim hatlarının, nakil hatlarının tamamen kapanması, talebin hala devam ettiği bir noktada arzın çok ciddi bir kısıntıya uğraması gibi bir durum gerekiyor. Fakat şöyle de bir durum var, işte artan fiyatlar artı büyüme tarafındaki zayıflama talep tarafının da zayıflamasına doğal olarak sebep oluyor. Böyle olduğu için de petrol fiyatları üzerinde o yukarı yönlü etkinin biraz daha sınırlı kaldığını görüyoruz. O anlamda çok karamsar bir senaryo yok aslında önümüzde ama tatsız bir senaryo olduğu da kesin elbette. Yani şu jeopolitik meselelerin bir an önce bir çözüme kavuşması ve yani küresel anlamda sadece piyasaların değil hani küresel politika anlamında da bir rahatlama olması gerekiyor.
0: Aramco CEO'sunun piyasa görünümünden daha sıkı açıklamasını nasıl değerlendirdiniz? Çünkü haftalık 100 milyon varillik bir petrol kaybından bahsediyor. Stoklarla onun tamamlandığını söylüyor ve bu petrol fiyatlarında yeni sert bir yükselişin de habercisi olabilir mi?
1: Evet, bu bir süredir konuşulan bir konu. Yani stoklar tarafında işte gün sayıları veriliyor. 50 günlük, 100 günlük petrol stokları var şeklinde. Ama bir yandan da hani üretim devam ediyor. Aslında bölgede üretim anlamında çok büyük bir problem yok. Üretilen petrolün dağıtımı anlamında bir problem var. Bununla ilgili de alternatif bazı kanallar geliştirildi. Yani Suudi Arabistan'ın doğusundan batısına bir hat, Türkiye'den Irak'tan Türkiye'ye yine bir hat, Kızıldeniz tarafının kullanılması vesaire ve işte yaza da yaklaşıyoruz. O anlamda evet, stok tarafındaki azalma bir hani bir turuncu alarm belki verdirir piyasalara. Ama ben hani bunun da az önce konuştuğumuz gibi çok ciddi bir panik ortama en azından yakın bir vade için hani yaz dönemi için yaratmasını çok beklemiyorum. Ama bu süreç eğer işte Ağustos'a Eylül'e geldiğimizde hala bu şekliyle devam ediyorsa o noktada çok kara bir kış bizi bekliyor olabilir elbette.
0: Şimdi Trump'tan da benzin vergisi hamlesi var. Tabii Kasım'da da seçim var. Seçmene oynayacak bir durumda tabii ki Trump. Ama Amerika'nın o enerji maliyetlerini tüketici tarafında yönetmeye çalışması petrol krizinin uzun süre sürebileceği beklentisini güçlendirir mi peki?
1: Ya ABD tarafında ben bir akaryakıt ya da petrol krizi yaşanmasını beklemiyorum açıkçası. Bunlar biraz daha böyle politik manevralar. Açıkçası Trump çok istediği desteği de bulamadı bütün bu süreç içerisinde. Bu durumu yönetmeye çalışıyor ama bir hani petrol krizi anlamında bir noktaya sürükleneceğimizi düşünmüyorum.
0: Peki Trump'ın Çin ziyaretini konuşalım. Bugün de Güney Kore'de masada olacaklar, ticaret masasında. Yarın başlayacak bir Trump ziyareti var. 8,5 yıl aradan sonra. Çok önemli. Dünyanın gözü kulağı, piyasaların gözü kulağı orada. Ne dersiniz? Oradan piyasaları etkileyecek neler gelir?
1: Evet, şimdi herhalde yani çarşamba, perşembe, cuma 3 günlük bir ziyaretten bahsediliyor ama perşembe günü yapılacak kritik görüşme anladığım kadarıyla.
0: Evet.
1: Yani burada tabii birçok konu var masada. Şimdi bir geçmişten gelen ciddi konular da var. Gümrük tarifeleri meselesi önemli bir mesele. İşte bu enerji tarafında Çin'in önemli bir hani girdisi deniz yoluyla karşılanıyor ve Hürmüz Boğazı'nın kapalılık hali Çin için de elbette negatif. Dolayısıyla onların da talepleri olacaktır. Trump'ın da biraz işte küresel ticarette Çin ağırlığının giderek yükseliyor olması. Çin'deki büyümenin işte bir takım yıl hesapları yapılıyor. 20 yıl, 30 yıllık bir periyotta dünyanın en büyük ekonomisi artık Amerika değil Çin olacak şeklinde, daha yakın bir dönemde de olabileceği şeklinde hesaplar da yapılıyor. Aslında Trump'ın bütün mücadelesi de biraz bununla ilgili. O anlamda hani ticari

0: müşteriler tarafında bir takım anlaşmalar olabilir. Yani eğer oraya bir ziyaret yapılıyorsa herhalde heybesinde de bir şeyler vardır diye düşünüyorum Trump'ın. Hani bir takım konularda bir uzlaşma ve anlaşma gelebilir, en azından olmalı diye düşünüyorum. Bunlarla ilgili haber akışları olabilir. Ama hani masanın devrilmesi gibi yani negatif bir senaryo değil, tam tersi nötr ya da belki piyasa destekleyicisi pozitif bir takım senaryoların, bir takım konularda anlaşmalar vesaire, bunların olma ihtimalinin daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Ama tabii bekleyeceğiz ve göreceğiz. İzlememiz gereken bir süreç.
1: Özellikle ticaret ve yapay zeka başlıkları piyasaların yönü açısından ne kadar etkileyici olur?
0: Ya yani o tarafta da işte çiplerin kullanımı vesaire, tedari tarafında Tayvan önemli bir üretici. Çin'in orada bir baskısı var biliyorsunuz. Bunlar önemli meseleler. Ama hani buralarda kısa vadede çok kalıcı bir çözüm ve bir anlaşma olma olasılığını çok görmüyorum açıkçası. Çünkü hani hala daha çok yeni bir konu ve piyasalarında aslında hem değerlerken hem geleceğe dönük tahminler yaparken zorlandığı konulardan biri. O meseleler hakkında hani bir takım belki centilmenlik anlaşmaları tarzı bir şeyler olabilir ama çok somut ve hani geleceğe daha çok açıkçası belirli bir manzara çizecek bir sonuç çıkmasını beklemiyorum. Ama hani mutlaka konuşulacaktır bu konularda.
1: Tabii yapay zeka meselesinden bahsetmişken aslında savaş ortamında da trilyon dolarlık sıçrama yapan yapay zeka şirketlerini de konuşmak istiyorum. Nasıl değerlendirdiniz?
0: Şimdi onlarla ilgili aslında uzun bir süredir tabii takip edilen bir süreç var. Bu işin ne kadar karlı olduğu, şirket finansallarına ya da değerlemelerine ne oranda olumlu yansıyacağı konusunda yani birkaç yıldır özellikle tabii artan bir gündem ve analiz durumu söz konusu. Fakat gelinen noktada işte açıklanan finansallar, geleceğe dönük tahminlere bakıldığı zaman hala daha karlılıklarının ve büyüme oranlarının dolar bazında yüksek yüzdelerde devam ettiği görülüyor. Bu nedenle de çarpanlar bazında yüksek görünümlere rağmen yani tarihi ortalamaların üzerinde çarpanlarla işlem gören işte teknoloji şirketleri olmasına rağmen Amerika'da hem işte karlılık tarafındaki o büyüme hem de hala daha faiz indirimleri noktasında ihtimallerin canlı olması bu yüksek çarpanları makul kılıyor ve yani pahalı dedirtmiyor. Hatta biraz daha yönü yani yukarı yönlü hareket alanı olduğu yönünde beklentiler kuvvetli bir şekilde dile getiriliyor. Bu nedenle işte Nasdaq için ya da S&P 500 endeksi için özellikle hala yüksek hedefler, yıl sonu ya da 12 aylık tahminler dolar bazında çift tane ya da çift taneye yakın getiri potansiyellerine işaret ediyor. Açıkçası ben burada çok ciddi bir risk görmüyorum. Ama bu yaşanan değişim sürecinde ayakta kalamayan, aramızdan ayrılan diyeyim şirketler olabileceğini de düşünüyorum. Yani bu duruma ayak uyduramayan şirketler muhtemelen biraz saf dışı kalacaklar. Endeksin yapısında da biraz bozulma var. Yani bizde olduğu gibi orada da az sayıda şirket endeksin önemli bir yüzdesini artık oluşturmaya başladı. İşte S&P 500 tarafında özellikle. Bunun biraz normalize olması gerekiyor. Bu tabii daha yapısal bir konu. Düzenleyici kuruluşların el atması gereken bir konu. Ama hani şirketler üzerinde bakarsak dediğim gibi yüksek çarpanlara rağmen bunu makul kılan beklentiler ve gelecek dönemde hala daha bir potansiyel olduğunu görüyoruz.
1: Özellikle Nvidia'nın 5 trilyon doların üzerine çıkması da önemli. Klasik sanayi ekonomisinden o veri ekonomisine geçişin de en güçlü sembollerinden biri ama bunun yanında Suudi Aramco'da dünyanın hala en değerli şirketleri arasında görünüyor. Tabii dünya aynı anda hem enerji çağını hem de yapay zeka çağını yaşıyor. Şunu sormak istiyorum. Önümüzdeki dönemde enerji şirketleri mi yoksa yapay zeka devleri mi daha baskın hikaye olacak sizin için?
0: Şimdi açıkçası hepsine ihtiyaç var. Sadece bunlar değil. Yani gıda teması da önemli bir tema. Sağlık teması da bence yine önemli bir tema. Yani o tarafta da yatırım tezi anlamında güçlü şirketler ve ciddi yatırım fırsatları ya da potansiyelleri olduğunu görüyoruz. O yüzden hani birini tercih edip diğerini gereksiz görmektense hepsini bir portföyde değerlendirmek, bir çeşitlendirmeye gitmek bence daha anlamlı olur. Çünkü enerji de bu küresel hani ekonomik sistem anlamında önemli. Yapay zeka ve onunla ilgili tüm süreçler, yarattığı verimlilik ya da yarattığı fırsatlar, bunlar da elbette önemli. Ama hani gıda, sağlık, ne bileyim hani inşaat, çimento, beyaz eşya, otomotiv, her birinin ayrı bir hikayesi var. Hepsini ayrı ayrı değerlendirmek gerekiyor ve bir potansiyel görülen noktada bunlardan bir portföy oluşturmak, bir çeşitlendirmeye gitmek bence en doğrusu. Yani birini beğenip diğerlerini gereksiz saymaktansa hepsindeki fırsatları tek tek incelemek ve aramak daha doğru olur diye düşünüyorum.
1: O zaman bu noktadan altın tarafına geçelim. Altındaki fiyatlamayı nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Şimdi orada bir sıkışma var. Çünkü yani hani ezberleri biraz bozan hareketler oldu tabii. Yani savaş ortamı oldu ama altın fiyatları gevşedi. Çünkü aslında öncesinde bir tür soğuk savaş fiyatlaması, yani Batı bloğu, özellikle ABD karşısındaki merkez bankalarının çok uzun süren bir rezerv biriktirme eğilimi vardı. O zaten altın fiyatlarını ciddi anlamda yukarı çekmişti ve bu savaş ortamıyla beraber aslında biraz paranın maliyetinde artış ihtimali fiyatlara girmeye başladı. İşte Avrupa Merkez Bankası'ndan 2 ya da 3 faiz artırım bekleniyor. Fed'den de faiz indiriminin zora girdiği, hatta artırım olabileceğine yönelik fiyatlamalar görüyoruz. Gerçi bir başkanlık değişimi oldu. Bu süreci izlemek gerekiyor. Ama FED fiyatlamalarına bakıldığı zaman hani vadeli ürünler üzerinden bir faiz artırım ihtimalinde düşük yüzdelerle de olsa fiyatlara girdiğini görüyoruz. Böyle bir ortamda da bu altın aleyhine çalışan bir etki yaratıyor. Bu anlamda ben dediğim gibi orada bir baskı olduğunu görüyoruz. Açıkçası bu savaş süreci netleşene kadar da ben orada yatay bir seyir bekliyorum. Yani mesela 4200 dolar, 4600, 4800 dolar bölgesi, hani biraz zirve bölge olacak gibi, 4200 civarda, aşağılarda 4200, 4400 bandı da destek olacak şekilde bir yatay seyirle bu dönemi geçireceğimizi düşünüyorum. Ama hani mesela altın olduğunda şunu da hep söylemek istiyorum. Şimdi bizi izleyen yerli bireysel geliri gideri ağırlıklı TL olan ve portföy performanslarını enflasyona göreceli olarak ya da işte mevduata alternatif olarak TL bazında ölçen yatırımcılar açısından baktığımız zaman ben ons altın fiyatlarındaki yükseliş potansiyeli artı dolar TL kurundaki yine yukarı yönlü potansiyeli birleştirerek baktığımda gram altın tarafında evet bir potansiyel hesaplıyoruz ama bunun mesela sabit getirili ürünler, katılım hesapları ya da mevduat hesaplarına göre daha düşük kalacağını ya da civarında kalacağını düşünüyorum. Dolayısıyla da hani altın tarafında alınacak olan riske değmeyecek bir getiri olabilir orada. O anlamda da hani portföy tarafında ağırlıkların biraz daha sabit getirili ürünlere kaydırılması bence daha doğru bir tercih olacaktır. Elbette bir miktar altın bulundurulabilir portföylerde. Gümüş de tercih edilebilir mesela. Ama oralardaki potansiyelin dediğim gibi TL bazında bakıldığı zaman biraz sınırlandığını düşünüyorum şu dönem için.
1: Gümüş tarafındaki fiyatlamayı nasıl değerlendiriyorsunuz? 85 doların üzerinde şu anda.
0: Evet, dün bu saatlerde 80 dolar civarındaydı. Gün içinde ciddi bir hareket oldu. Akşama doğru, yani öğleden sonra. Ve hani altın gümüş paritesi üzerinden baktığımız zaman gümüş ciddi anlamda değer kazandı. Altına görece işte 55 civarında, yanlış hatırlamıyorsam, altın gümüş paritesi şu anda. Ben burada gümüşün biraz aşırı değerlendiğini düşünüyorum. Dolayısıyla orada da bir hız kesme durumu olacağını düşünüyorum.
1: Altına görece.
0: Evet, yani altına göreceli bir düzeltme olması gerektiğini düşünüyorum. Hatta hani nominal anlamda da dolar bazında çok kısa sürede çok sert bir getirisi oldu. Bunun da bir düzeltmesi gelebilir. Çünkü hani gümüş fiyatlarını destekleyici anlamda çok ciddi bir haber akışı da ben görmedim son 24 saat içerisinde. Elbette bir şeyler, bir takım haber akışları oldu, destekledi ama hani dolar bazında bu kadar ciddi performans yaratılması bence biraz o piyasadaki aslında darlıktan kaynaklanıyor. Yani hacimsizlikten kaynaklanıyor. Ama bunun bir düzeltmesi gelebilir diye düşünüyorum.
1: Goldman Sachs'ın yuan gerçek değerinin altında açıklamasını da yorumlamanızı isterim. Önümüzde Çin-Amerika görüşmesi var. Nasıl değerlendirdiniz? Bu açıklamanın satır arasında ne okudunuz?
0: Amerika zaten hani çok uzun zamandır yuanın daha değerli olmasını hep istiyor. Bunu yatırım bankaları aracılığıyla da dile getiriyor. Realite de aslında biraz bunu gerektiriyor. Az önce de konuştuk, yani Çin'deki büyüme hızı küresel çapta ekonomik anlamda zaman içinde giderek kazandığı o ağırlık, o ivmeyi biraz kaybetmiş olsa da hala geçerli ve bu tabii ki biraz daha değerli bir yuan gerektiriyor elbette. Yani burada hani otoritelerin, ekonomi otoritelerinin Çin tarafında bununla ilgili bir hamle yapmasını çok fazla beklemiyorum açıkçası. Ama hani bu Çin'e yönelik bu bir eleştiri aslında sürekli kullanılan. Tam da böyle görüşmeler öncesinde bir kez daha dile getirilmiş oldu işte yatırım bankaları aracılığıyla. Çok yeni bir başlık değil elbette. Belki Trump görüşmesinde yani bu konuda biraz gündeme gelebilir. Geçmiş dönemde zaman zaman biraz da Amerika'nın talebi ve bastırmasıyla Yuan'da kısıtlı da olsa, düşük yüzdelerde de olsa devalüasyonlar gördük. Belki ufak tefek de bir benzerini yaşayabiliriz.
1: Bugün enflasyon verisi gelecek Amerika tarafında. Oldukça önemli Fed'in patikası için. Beklentiniz ne yönde? Fed'in faiz indirimi, faiz artırımı sürecini nasıl etkiler?
0: Şimdi orada tabii hani akaryakıt fiyatlarındaki artışın özellikle üretici fiyatları tarafında ve bunun dolaylı yoldan tabii ve biraz da gecikme olarak tüketici tarafında da bir artışa sebep olacağı çok aşikar. Fed'in takip ettiği o çekirdek kişisel tüketim harcamaları tarafında da yine artışlar gayet mümkün. Ve şimdi Fed'in %2'lik bir hedefi varken orada çekirdek kişisi %3 civarında. Dolayısıyla da hani gelen enflasyon verileri de açıkçası bu manzarada çok ciddi bir değişikliğe sebep olmayacaktır. Ve Fed'den bir faiz indirim beklentisini destekleyecek enflasyon odaklı veriler göreceğimizi düşünmüyorum. Bunu görürsek istihdam tarafında görürüz. Ama geçen haftaki verilerde bunu da görmedik açıkçası. Dolayısıyla da yani enflasyon verileri elbette önemlidir. Normal zamanlarda hani bu tip jeopolitik meselelerin çok gündemde olmadığı zamanlarda piyasalar üzerine de ciddi bir hareketlilik yaratabilir ama şu dönemde biraz işte İran-Amerika ya da Çin-Amerika görüşmelerine odaklanan, ona daha yoğunlaşan bir piyasa olduğu için enflasyon verilerinin çok fazla bir piyasa etkisi olacağını düşünmüyorum.
1: Şimdi Avrupa tarafı daha kırılgan. Fed'den konuştuk. Avrupa Merkez Bankası için de çünkü haber akışları arasında iki faiz arttırımı ihtimali konuşuluyor. Ne dersiniz? Evet, daha kırılgan bir yapı, büyüme sorunları yaşayan bir yapı.
0: Evet, iki hatta üç faiz artırımı yani bu yıl içinde ya da bir yıllık periyotta Avrupa Merkez Bankası'ndan bekleniyor. Yani iki faiz artırımına kesin gözüyle bakan, üçüncü bir faiz artırımı ihtimalini de göz ardı etmeyen bir piyasa ortamı var. Bu tabii biraz böyle euro dolar paritesi tarafında euro lehine bir eğilim de yaratıyor. Büyüme tarafında işte orada altyapı harcamaları, savunma harcamaları, bunların desteklenmesi yoluyla biraz büyümenin canlandırılması da enflasyon tarafının da işte faizlerle, para politikaları tarafıyla kontrol edilmesi gibi bir hedef gözetiliyor. Ama işte çok farklı ekonomik coğrafyaların bir araya geldiği bir bölgeden bahsediyoruz. Açıkçası bir dengede tutmak çok zor. Yani Avrupa Merkez Bankası Euro Birliği kurulduğundan bu yana çok zorlanıyor açıkçası. Hani bu tam bir stabilizasyon yaratma noktasında hani Amerika gibi Fed gibi davranamıyor maalesef. Orada muhtemelen hani Haziran toplantısında ya da belki bir sonrakinde Temmuz'da bir faiz artırımı olacak gibi görünüyor. Bunlar zaten hani piyasa tarafından da çok uzun zamandır dediğiniz gibi konuşulan konular. Çok bir sürpriz de yaratmayacaktır. Ama bir miktar euro lehine hareket yaratabilir. Türkiye açısından bakıldığında zaman zaman bu tip durumlar destekleyici görülür. Ama hani büyüme tabii daha önemli. Orada özellikle büyüme tarafındaki dinamiklerin rayında ilerlemesi bizim açımızdan daha önemli. O yüzden Avrupa Merkez Bankası'nın faiz tarafında yaptıklarından ziyade o altyapı harcamaları, savunma harcamaları, bunların bölgede yaratabileceği likidite artışı ve büyümeye ne kadar destek vereceği, biraz daha bunları takip etmek gerektiğini düşünüyorum.
1: Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'na gelelim. 14 Mayıs önemli tarih, enflasyon raporunu alacağız. Yılın ikinci enflasyon raporu. Evet. Tabii Nisan verisi beklentinin üzerinde geldi. Nasıl bir revizyon bekliyorsunuz raporda?
0: Şimdi hem ara hedef %16 olan ara hedefte hem de tahmin aralığında yukarı yönlü revizyonlar bekliyoruz. Tahmin aralığı üst bandı %21. Yani piyasadaki şu anda en iyimser tahminlerin bile çok altında kalmış durumda. Biz mesela sene sonu enflasyon tahminimizi %23'ten 28'e revize ettik ki hani 30'lara da yaklaşan bir enflasyon görme ihtimali çok sık dile getiriliyor biliyorsunuz. Bu anlamda Merkez Bankası'nın ben yukarı yönlü revizyonlar yapması gerektiğini ve yapacağını düşünüyorum. Eğer yapmazsa bu sıkı parasal koşulların tahmin edilenden çok daha uzun bir süre devam ettirilebileceği şeklinde yorumlanacaktır. Ve piyasalar açısından da bence biraz negatif bir sinyal verecektir. O yüzden 4 puan, 5 puan gibi belirgin yüzdelerde yukarı yönlü revizyonlar ile biraz piyasa tahminlerine yaklaştırılan ama hala tahminlerin altında kalan bir belirsizlik bandı ve ara hedefte de yine yukarı yönlü bir revizyon göreceğimizi düşünüyorum.
1: Peki Merkez Bankası'nın faiz indirimi de son çeyreğe kadar ertelenmiş durumda mı sizce?
0: Evet, yani yılın ikinci yarısında kaldığı kesin, hatta yılın son 3 aylık dönemine de kalmış olma ihtimali çok yüksek. Çünkü beklenen enflasyon patikası üzerinden baktığımız zaman biz bir süre daha %30'lu rakamlarla, 30'un üstünde rakamlarla devam edeceğiz. Yani 30'un altına enflasyonun tekrar gelebilmesi için yaz aylarında geçmişte de olduğu gibi böyle üst üste 2 tane %1 ve 6 enflasyon oranları ve ardından da sonrasındaki aylarda da yine daha düşük ortalamalara göre, son birkaç ayın ortalamasına göre düşük enflasyon oranları geliyor.

0: gerekiyor. Bunlar olmadığı sürece manşet tüfe %30'un üstünde kalmayı sürdürecektir. Merkez Bankası'nda bu anlamda hani şu an zaten %40'la fonlama yapıyor. Politika faizi %37. Bunları gevşetme noktasında çok motivasyon bulabileceğini düşünmüyorum. Beklentilere dayanarak belki yapılabilir. Yani artık orada 2027'leri konuşmaya başlayacağız çünkü. Ama şu aşamada yılın son çeyreğinden önce Merkez Bankası'ndan bir faiz indirimi görme ihtimalimiz biraz sınırlı gözüküyor. Yani belki işte Ekim, Kasım, Aralık değil de Eylül'e olabilir, Ağustos olabilir ama en azından önümüzdeki yaz dönemi boyunca neredeyse biz yüksek bir fonlamayla devam edeceğiz gibi görünüyor.
1: Borsa İstanbul'a gelelim mi? Rekor seviye var. 15.200'ün üstü test edildi gün içinde. Evet, sohbetin başında da özellikle söylediniz. İyimser bir piyasa var hem içeride hem küreselde. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Yeni hedef ne Borsa İstanbul'da yukarıda?
0: Şimdi dediğiniz gibi yani kapanış anlamında da günün zirve anlamında da rekorlar tazelendi TL bazında. Yani dolar bazında da 333 dolardayız. O da fena bir rakam sayılmaz yani son birkaç yılın aslında zirve bölgesindeyiz. Dolayısıyla dolar bazında da tarihi zirvelerde değiliz ama yüksek bir seviyedeyiz. Hatta çok uzun vadeli baktığımız zaman Borsa İstanbul'un yani BIST endeks ya da grafiği üzerinden değil de temettülerin de katıldığı toplam getir endeksleri üzerinden bakmak gerekiyor. Çünkü hani borsa uzun vadede yatırımcısına ne kazandırdı sorusunun cevabını bize BIST endeksi vermez. Toplam getir endeksi, temettü dahil endeksi verir. Oraya dolar bazında baktığımız zaman biraz daha tarihi zirvelere yakın bir seviyede olduğumuzu görüyoruz açıkçası. Hedefler şu anda hani şirketlerin hedef değerleri üzerinden bakıldığı zaman işte birinci çeyrek finansalları da tamamlandı. Revizyonlar da şu dönemde biraz daha devam eder ve biter. Tek tek BIST endeksi şirketlerin hedefleri üzerinden baktığımızda 18.500 hatta 18.700'lere işaret eden 12 aylık BIST endeks hedefleri görüyoruz. Bunda 12 aylık olduğunu tekrar belirteyim. Yani Aralık ayı değil. Şu an Mayıs ayındayız. Mayıs 2027 önümüzdeki 12 aylık periyoda işaret eden değerler endeks bazında getiri potansiyeli %25 civarında hesaplanıyor şu an yani dünkü kapanışa göre bakıldığında. Bu oran hem mevduat getirilerinin net taraftan da baksak hem tahmini enflasyon verilerinin altında gibi fakat endeksin bir performans ortalaması olduğunu yani borsada işlem gören şirketlerin performansının bir ağırlıklı ortalaması olduğunu unutmamak gerekiyor. Endekse görece daha yüksek getiri potansiyeli sunan şirketler hem mevduatın hem enflasyonun üzerinde bir getiri sağlayabilecektir hala. O anlamda ben yatırımcıların hisse senetlerine olan ilgisinin devam edeceğini düşünüyorum. Yabancı ilgisi de geçtiğimiz hafta biraz hız kesmiş olmakla beraber ondan önceki 3 haftada toplam 1.3 milyar dolarlık bir para girişi oldu. Yani yabancı ilgisi de sürüyor. Raporlar vesaire geldiği zaman da genelde olumlu görüşlerin daha ağırlıkta olduğunu görüyoruz. O anlamda Borsa İstanbul'la ilgili hala yönün yukarı olduğunu söyleyebiliriz temel açıdan. Teknik açıdan çok kısa olarak da baktığımız zaman yani yakın vadeli Nisan ayında işte 13 binlerden 14.000'e 14.500'e doğru hızlı bir yükseliş gördük. 16 Nisan'dan sonra bir 3 hafta boyunca da işte 14.200 14.600 bölgesinde bir sıkışma daha doğrusu yatay bir seyir izlemiştik. Bir bayrak formasyonu oluşmuştu ve o dönemde de şunu söylüyorduk yani bundan 2-3 hafta önceki yorumlarımızda 14.600 üzerinde 15.500 16.000'e kadar bu formasyonun işaret ettiği bir hedef bölge var. Oraya doğru tırmanıyoruz. Evet. Ben bu tırmanışın da devam edeceğini düşünüyorum. Yani 15.500-16.000 bölgesine Mayıs ayı bitmeden ya da Haziran'ın belki ilk 1-2 haftası içerisinde test edebiliriz diye düşünüyorum.
1: Yayına katkılarınız kıymetli. Çok teşekkür ederim. Kolaylıklar, keyifli, kazançlı bir gün olsun sizin için de.
0: Teşekkürler hepimiz için, tüm izleyenler için. Görüşmek üzere.
1: Teşekkürler. Seans öncesine devam edelim. Merkez Bankası'nın yılın ikinci enflasyon raporu Perşembe günü açıklanacak dedik. Orta Doğu'da tırmanan jeopolitik gerilim, petrol fiyatlarındaki yükseliş ve hizmet enflasyonundaki katılık raporun tonunu belirleyecek. Ana başlıklar olarak öne çıkıyor.
2: Enflasyonun seyri açısından gelişmelere bağlı olarak farklılaşabilir.
3: Piyasalar Merkez Bankası'nın Perşembe günü açıklayacağı yılın ikinci enflasyon raporuna ve vereceği yeni mesajlara odaklandı. Özellikle Orta Doğu'da artan jeopolitik gerilim, petrol fiyatlarındaki yükseliş ve hizmet enflasyonundaki katılık raporun ana gündemini oluşturacak.
4: Bu yıl tabii biraz zorlu bir süreç. Yani başlangıcı ayrıydı, sonra işin içine savaşı da girdi. Merkez Bankası yolun başında gelişmeler

0: yere bakıp ara hedefte de revizyonun olabileceğini bize söylemişti. Şu anda da hani enerji şoku olağanüstü bir durum. Hem ara hedefte hem enflasyon tahminlerinde minimum 5 puanlık bir yukarı revizyon bekliyorum.
1: Merkez Bankası Şubat ayında yayımladığı yılın ilk enflasyon raporunda enflasyonun yıl sonunda %15 ile %21 aralığında, 2027 yıl sonunda ise %6 ile %12 aralığında gerçekleşeceğini öngörmüştü.
2: Bu banttaki 15-21 bandındaki ve orta noktanın %16 olması enflasyonda değiştirilecektir. Çünkü biz ilk 4 ayda zaten bu enflasyon rakamlarına ulaşmış olduk. Yine petrol fiyatlarındaki çalışmalarda gerçekleşen bu beklentilerde değişkenlik gösterebilir.
1: Özellikle petrol fiyatlarının 100 doların üzerinde kalıcı olması halinde enflasyon tahminlerinde yeni yukarı revizyonların kaçınılmaz olabileceği belirtiliyor. Merkez Bankası'nın Perşembe günü vereceği mesajlar enflasyon beklentileri, faiz patikası, Türk lirası varlıklar, borsa ve genel piyasa fiyatlamaları açısından yakından takip edilecek.
3: Sıkı para politikamızın enflasyon üzerindeki...
4: Devam edelim. Koton CEO'su Bülent Sabuncu da borsada birinci çeyrek bilanço dönemini al para ekranlarında değerlendirdi. İlk 3 aylık dönemin gidişat için kendilerine umut verdiğini söyledi.
5: Bir önceki yıla baktığımızda yaklaşık %1'in altında binde 7'lik bir daralma var satışlarımızda. Hemen hemen aynı seviyelerde satışlarımız kaldı diyebilirim. Satışlarımızı bu kadar dikkatli yaparken, yönetirken brüt kar marjımızı arttırdık. Brüt kar marjımızı da geçen seneye göre 8 puan arttırdık. Bu bizim için çok önemliydi. Giderlerimizi iyi yönettik. Giderlerimiz bir önceki seneye göre %13 azaldı. Bunun sonucunda da EBITDA'mız yaklaşık olarak 4,7 puan kadar arttı. %19'lar seviyesinde bir EBITDA ile ilk çeyreği kapattık. Geçen sene yılın ilk 3 ayında %10 enflasyon var. Bu yılın da ilk 3 ayında enflasyon %10. Ama geçen sene dolar %7 artarken, euro %11 artarken, ruble %18 artarken, bizim önemli olduğumuz marketlerden bir tanesidir Rusya. Bu sene dolar sadece %4 artmış, euro neredeyse hiç artmamış, %1 kadar artmış, ruble de %4 düşmüş. Bu kur farklarına sürekli vurgu yapıyoruz. İhracatçı bir firma olarak güçlü TL'nin etkisinden dem vurmaya çalışıyoruz. Onu örnek göstermeye çalışıyoruz. Tabii bahane değil ama sonuçta finansalları etkileyen bir durum var. Yoksa birazcık daha kurların yardımı olsaydı ilk çeyrekte daha farklı bir gelir tablosu sunma durumu söz konusu olabilirdi. Bununla birlikte bilanço kalemlerinde de stokları azalttık. İşletme sermayesini daha iyi yönettik. Bir free cash flow yarattık. Serbest nakit akımı 859 milyon lira. İlk çeyrek dediğim gibi geçen seneki ilk çeyreğe göre bence daha iyi. Ama daha iyi olabilirdi tabii ki birazcık daha destek unsurları olsaydı. İlk 3 ayı bu şekilde özetleyebilirim size. Gidişat için bize umut veren bir ilk 3 ay yaşadık.
4: Piyasa takvimine bakalım. Almanya'da TÜFE Nisan ayı, Amerika'da TÜFE, Amerika'da çekirdek TÜFE ve Amerika'da kırmızı kitap ve Japonya'dan da Japonya Merkez Bankası görüş özeti gelecek. Takip edeceğiz. Şimdi seans öncesine bir virgül koyalım. Saat başında karşınızda olacağım.

0: Info Yatırım ile seans öncesi programı devam edecek.
1: Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sunar.

0: platform tüm dünya. Philip Capital sundu.
1: Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley.

0: İlk günkü heyecanı son güne kadar yaşatmak önemli. O yüzden ben misafirlerimize tatillerinin başından sonuna kadar hep aynı özenle eşlik ediyorum. Biz de sizi bekliyorduk.
1: Tam 35 yıldır EFS her misafirini ilk misafiriymiş gibi ağırlıyor.

0: hesapları Hanzi Kredi'de. Hanzi Kredi.
1: Duratile Seramik hava durumunu sunar.
2: İstanbul çok bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 15. Kocaeli 29, Sakarya ve Balıkesir 28, Bursa 30. Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 22, en düşük sıcaklığı 10. Konya 27, Kayseri 24, Nevşehir 22, Sivas 21. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 17. Denizli ve Manisa 29, Aydın 31, Muğla 25. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 17. Mersin 24, Adana ve Hatay 27, Kahramanmaraş 26. Trabzon çok bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 19, en düşük sıcaklığı 15. Bolu ve Karabük 23, Rize ve Samsun 21. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 17, en düşük sıcaklığı 5. Malatya 25, Erzincan 22, Van ve Ardahan 18. Gaziantep parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 14. Mardin 26, Şanlıurfa 29, Siirt 25 ve Diyarbakır 28 derece.
1: Seramik hava durumunu sundu.
3: Emtia ve emtia piyasası. Emtia alım ve satıma, yani ticarete konu olan bütün mallara verilen ortak isimdir. Altın, petrol, bakır gibi doğal maddeler, buğday, mısır, arpa gibi gıda ürünleri, metaller ve minerallerle kendinden başka bir ürünün yapımında kullanılan ham maddelerin oluşturduğu mallara verilen isimdir. Emtia ticaretinin gerçekleştiği piyasaya emtia borsası denir. Emtia borsaları, belirli emtiaların alım satımında uzmanlaşabileceği gibi daha genel borsalar olarak da örgütlenebilmektedir.
4: Alışıl

Ayasofya, Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından 532-537 yılları arasında İstanbul'un tarihi yarımadasındaki eski şehir merkezine inşa ettirilmiş bazilika planlı bir Patrik Katedrali olup 1453 yılında İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethedilmesinden sonra 2. Mehmet tarafından camiye dönüştürüldü. 1934 yılında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararnamesiyle müzeye dönüştürülen Ayasofya, 2020 yılına kadar müze olarak hizmet vermiştir. 2020 yılında ise müze statüsü iptal edilerek tekrar cami statüsü verilmiştir.

0: Ruhsat kimin adına olur?
1: Genellikle teslim anında ev veya araç doğrudan katılımcının adına alınır.
2: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.

0: küpünde yeni formatımızda, yeni içeriğimizle beraberiz.
1: Harfleri söyleyin, etapları geçin, puanları toplayın ve şifre cümleyi bulun.
0: Seçiciler kurulu başladı süre. Hakan Bey, jüriyi aldı.
1: Kaybedenin olmadığı sır küpünde sadece çocuklar kazanıyor.
0: Bazı değişikliklerimiz var ama değişmeyen tek noktamız var. Kaybedenin olmadığı minikler.
1: Kitaplar ve eğitim setleri çocuklarla buluşuyor.
0: Örnek. Derin Hanım.
2: Misal.
0: Doğru yanıtı bildi.
1: Kelime bilginize güveniyorsanız, hem eğlenip hem yarışmak istiyorsanız sır küpü tam size göre. Başvuru adresimiz sirkupu@apara.com.tr. Yenilenen içeriğiyle heyecan, eğlence ve bilgiyi armağanlayan sır küpü neşenize neşe katacak. Oğuz Bayram'ın sunduğu sır küpü bu akşam 19'da Apara'da.
3: Info Yatırım ile seans öncesi programı devam ediyor.

Saat 08, seans öncesi devam ediyor ve altın 4710 doların üzerinde yataylaşmış durumda. Piyasa aslında güvenli liman mı, faiz baskısı mı ikilemine fiyatlıyor. Petrol 105 doların biraz üzerinde kalmayı sürdürerek enflasyonist baskıyı da diri tutuyor. Bu da Fed'in elini gevşetmekten uzaklaştırıyor. Dolar güçlü, tahvil getirileri dirençli ve tüm bu tablo içinde yatırımcılar artık tek bir soruya odaklanmış durumda. Enflasyon yeniden hızlanacak mı, yoksa zirveye yakın bir yerde dengelenecek mi? Amerika tarafından bugün gelecek enflasyon verisi sadece bir rakam değil, küresel risk iştahının yönünü belirleyecek ana kırılma noktası olacak. Hepsini konuşacağız. Petroldeki, altındaki fiyatlamaları, küresel piyasalardaki son durumu konuşacağız. Önemli bir not daha. Fed başkanlığı için Kevin Warsh senato engelini aştı. Kritik bir oylamaydı orası. Bir oylama daha yapılacak bundan sonra, ancak senato engelinin aşılması demek Powell'ın görevini devri yönünde herhangi bir engelle karşılaşılmayacağı anlamına geliyor. Şimdi gündem başlıklarına bakalım, detaylandıralım. Sonra küreden verileri ekrana getireceğiz. Gözler Trump-Xi görüşmesinde olacak. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın bu hafta Çin'e yapacağı ziyaret, diplomatik görüşmelerin ötesinde iş dünyasında dev isimlerini bir araya getirecek. Teknoloji, finans, savunma, havacılık sektörlerinden çok sayıda küresel şirketin CEO'su Washington heyetinde yer alacak ve o heyetin içinde Nvidia'nın CEO'su yok. Bu da oldukça önemli bir detay. 40'tan fazla ülke Hürmüz için toplanacak. Orta Doğu'da gerilim devam ederken 40'tan fazla ülkede deniz güvenliğini sağlamak amacıyla askeri planları görüşmek üzere bir araya gelecekler. İngiltere ve Fransa'nın öncülük ettiği çok uluslu girişim bölgede yeni bir güvenlik misyonunun ilk adımı olarak değerlendiriliyor. Trump yönetiminden de tarife kararına itiraz var. Trump yönetiminin uygulamaya koyduğu yeni küresel gümrük tarifeleri ile ilgili hukuki süreçte derinleşiyor diyebiliriz. Washington yönetimi ticaret mahkemesinin tarifeleri hukuka aykırı bulan kararının durdurulmasını talep ederek temyiz süreci boyunca ithalat vergilerinin tahsil edilmeye devam edilmesini istedi. Ve JP Morgan'dan da enerji piyasalarına uyarı geldi. JP Morgan petrol piyasasında yaşanan şokun bir sonraki aşamasının klasik bir ham petrol fiyat sıçramasından çok rafinasyon ve son kullanıcı yakıt krizine benzeyebileceğini bildirdi. Banka savaşın başlamasından bu yana Amerika'da benzin ve motorin vadeli fiyatlardaki artışın Brent petrolü geride bıraktığını, Asya'da ise maliyetlerin daha sert yükseldiğini belirtti. Gündeme baktık. Hızlıca küredeki son fiyatlamalara, küresel piyasalardaki görünüme bakalım. Asya tarafı bu haftanın gündeminde, piyasalarında

Dağında bugün Güney Kore'de ticaret masası her iki tarafın temsilcileriyle kurulacak ve yarın da akşam Çin'e varmış olacak Donald Trump. Perşembe günü başlayacak temaslarına ve Çin tarafıyla da bir aile yemeği yenecek. Fiyatlamalar nasıl? Bugün Asya piyasalarında görünüm bize ne söylüyor? Peki Amerika'da nasıl? Avrupa'da nasıl? Avrupa tarafında karışık bir görünüm vardı. Amerika tarafında ise geri çekilen bir piyasa takip ettik ama Borsa İstanbul küresel piyasalar içinde pozitif ayrışan tarafta. Avrupa ile başlayalım. Madrid geri çekildi. Frankfurt yükseldi. Paris'te yukarı yönlü, aşağı yönlü hareket var. Londra'da da yarım puana yakın yükseliş kaydedildi. Peki Asya piyasalarında bugün fiyatlamalar nasıldı? Hindistan geri çekildi. %0,7 oranında. Çin'de yarım puanlık geri çekilme var. Güney Kore düştü. %2,7 oranında düştü. Hong Kong'da yukarı yönlü hareket takip ediyoruz. Amerikan piyasaları diyelim. Amerikan piyasalarında da kırmızı bir görünüm var. 7402 puandan geçti S&P 500. Nasdaq'ta son durum neydi? Yarım puana yakın kayıp var Nasdaq'ta. 29.212 puandan işlem gördü. Dow Jones'ta da bir miktar kayıp var. 49.695 puandan geçti. Borsa İstanbul dün gün içinde 15.200 üzerine test etti. 15.133 puandan kapattı günü. Peki nasıldı görünüm? Tematik miydi? Hikaye seçici miydi? Bakacağız birazdan canlı yayın konuklarımla Borsa İstanbul'daki görünümü de analiz edeceğiz. Altın ons yatay seviyede 4.718 dolardan fiyatlanıyor şu anda. Gümüş onstaki yükseliş oldukça güçlü. 85 doların üzerinde 86,1 dolardan işlem görüyor. Platinde geri çekilme var. %2'ye yakın düşüş 2095 dolardan geçiyor ve paladyumda da kayıp var. Yarım puana yakın bir kayıptan bahsediyoruz. 1502 dolardan işlem görüyor. Enerji emtia tablosunda son durum ne? Yukarı yönlü hareket etti. Petrol tarafı %1'e yakın yükselişi var petrolün. 100 doların hemen kıyısında Brent petrol 104,7 dolardan işlem görüyor. Yukarı yönlü hareket ediyor. Yarım puanlıkta bir yükseliş var. Doğalgaz tarafında geri çekilme hareketi takip ediyoruz. 2,9 dolardan işlem görüyor doğalgaz. Piyasalardaki son durum diyelim. Borsa İstanbul'un küresel piyasalardan pozitif ayrıştığı bir dönem yaşanıyor. 15.133 puandan kapattı. Haftanın ikinci işlem gününde görünüm nasıl olacak takip edeceğiz. Dolar 45.39 seviyesinde bir miktar yukarı yönlü hareket ediyor. Geri çekildi Euro 53.42'ye. Euro dolar paritesi 1.17 seviyesinde %0,2 oranında kaybı var. Dolar endeksi yukarı yönlü hareket ediyor. 98 seviyesinde sepet kuru da 49.44'ten geçiyor. Bankacılık tarafına bakalım. Önemli piyasaların barometresi açısından %1'e yakın yükselişle kapattı dün günü. 17.731 puandan tamamladı. Sanayi tarafındaki son duruma da bakalım hızlıca. Sanayi tarafında yukarı yönlü hareket görüyoruz. %1,3 oranında kazancı var. 19.509 puandan tamamladı günü. Rakamları, verileri konuştuk, tabloları ekrana getirdik. Şirket haberleriyle devam edelim. Turkcell 2026 yılının ilk çeyreğinde 4,6 milyar lira net kar açıkladı. Ülker Bisküvi ilk çeyreği %15,1 FAVÖK marjıyla bitirdi. BİM'in net karı ilk çeyrekte %83 oranında arttı ve Astor Enerji ilk çeyrekte net karını %52,5 arttırarak 1 milyar 811 milyon liraya taşıdı. Gazetelerin ekonomi sayfalarında bugün hangi haberler öne çıkıyor sorusuna yanıt verelim. Sabah gazetesiyle de başlayalım. Ödeme iradesi olan esnafa kolaylık sağlarız. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamu borçlarının yapılandırılmasında ödeme kabiliyeti zayıflamış. Buna rağmen ödeme iradesi bulunan mükellefler için taksitlendirme, teminat ve faiz konusunda belirli imkanlar sunulabileceğini söyledi.
soru cevap şeklinde hazırlanmış bir haberdir. Dilek Güngör imzalı bir haberdir. Yeni teşvik paketinin en önemli ayağı hangisi sizce sorusuna yanıt, düzenlemelerin temel hedefi girişimciliği ve imalat sanayisini desteklemektir. Paketle uluslararası doğrudan yatırımları arttırmayı, uluslararası rekabetçi bir transit ticaret merkezi

oluşturmayı küresel yeteneklerin, girişimcilerin, teknoloji şirketlerinin ve çok uluslu firmaların merkez operasyonlarını ülkemize çekmeyi planlıyoruz dedi Bakan Şimşek'in açıklamaları. Bu arada bu sorulara verilen yanıtlar. Teklif meclisten geçmedi ama yatırımcılardan soranlar oluyor mu sorusunun yanıtı. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamasının ardından konuya ilişkin yoğun bilgi olduğunu görüyoruz. Teklifin detaylarına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'ne çok sayıda soru gelirken özellikle uygulama çerçevesi merak ediliyor dedi. Ve paranın Türkiye'de kalmasını istiyoruz. Nereden buldun gündemimizde yok. Bakan Şimşek'le Dilek Güngör'ünde fotoğrafı var gazetedeki haberde. Devam edelim Takvim Gazetesi ile. Takvim Gazetesi'ndeki haber: Belçika ile ticarette hedef 15 milyar. Belçika ekonomik misyonu kapsamında 400'ü aşkın iş insanı İstanbul'a geldi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ikili ticaret hacminin 2025 itibariyle 9,3 milyar dolara ulaştığını belirterek iki ülke sürdürülebilir ve dengeli şekilde 15 milyar dolarlık ikili ticaret hacmine ulaşmayı hedefliyor dedi. Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Avrupa İşleri ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Maxim Prevot da enerji, havacılık, uzay ve savunma gibi sektörlerde daha derin işbirliği için büyük bir potansiyel var dedi. Flaman Bölge Hükümeti Başbakanı Matthias Diependele de Türkiye yalnızca önemli bir pazar değil, aynı zamanda geleceğe yönelik stratejik bir ortak diye konuştu. Belçika Kraliçesi Matilda başkanlığındaki heyette İstanbul Deniz Müzesi'ni ziyaret etti. Matilda'ya Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş eşlik etti. Kraliçe Matilda İstanbul'da Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezini de ziyaret etti. Bu ziyaret önemli, Türkiye ile Belçika arasındaki iş ilişkileri açısından önemli bir hacimde bekleniyor. Ticarette yeni köprü Belçika Kraliçesi'nin ziyaretiyle Hürriyet Gazetesi'ndeki haberde bağlantılı. Onunla devam edelim. Ticarette yeni köprü başlığını taşıyor. Türkiye hali hazırda 9,3 milyar dolarlık ticaret hacmi bulunan Belçika ile yeni işbirlikleri için kolları sıvadı. Dün DEİ'nin düzenlediği Türkiye-Belçika İş Forumu, Belçika Kraliçesi Matilda, Belçika Başbakan Yardımcısı Maxime Prevot, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Türk iş dünyasını bir araya getirdi. Bakan Bolat, iki ülke arasındaki ticaret hacmini 15 milyar dolara çıkarmakta kararlıyız derken, forumda yeni işbirlikleri için öne çıkan sektörlerin başında savunma sanayi ve enerji geldi. Bu arada DİK Başkanı Nail Olpaksa, Belçika'nın ilaç, kimya, lojistik, yüksek teknoloji ve savunma sanayi gibi alanlardaki birikimiyle Türkiye'nin üretim Ar-Ge kimliğinin büyük bir sinerji oluşturduğunu ifade etti. Bir diğer gazete, Milliyet. Türkiye doğalgazda arz sorunu yaşamıyor dedi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar. Bakan Bayraktar, Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde Enka 850 MW doğalgaz kombine çevrim santrali açılışında yaptığı konuşmada enerjide kalkınmanın milli güvenliğin ve bağımsızlığın en temel unsurlarından biri olduğunu söyledi. Son 5-6 yılda pandemiyle birlikte dünyada başlayan krizler döneminin son olarak İran merkezli yaşanan savaşla farklı bir boyuta ulaştığını ifade eden Bakan Bayraktar, enerjide arz kaynaklı büyüyen kriz ortamında tüm ülkelerin vatandaşlarına kesintisiz, güvenilir ve uygun maliyetle enerji temin etmek için büyük mücadele verdiğini kaydetti. Türkiye'nin enerji dönüşümünde doğalgazı kritik bir geçiş yakıtı olarak konumlandırdıklarını belirten Bakan Bayraktar, hem 2053 net sıfır emisyon hedeflerimize ulaşmamıza katkı sağlıyor, hem de arz güvenliğimizi teminat altına alıyor. 125 bin megawattı aşan toplam kurulu gücümüzün yaklaşık 25 bin megawattı, yani 1/5'i doğalgaz santrallerinden oluşuyor dedi.

0: Seans öncesinde şimdi canlı yayın konuğum Atlas Portföy Genel Müdür Yardımcısı Berna Seher Özdemir bizimle birlikte. Günaydın, yayına hoş geldiniz.
1: Günaydın, merhabalar.
0: Şimdi bir tarafta Trump'ın açıklamalarıyla özgürlük operasyonunu yeniden gündeme alacağım dedi. Aynı zamanda Çin

0: Çinli şirketlere yaptırım kararı var. Çin ziyareti öncesinde o tansiyon biraz daha yükselmiş durumda aslında Hürmüz tarafında. Nasıl fiyatlamaları nasıl değerlendirdiniz petrol, altın tarafında? Ne söylüyor bize bu fiyatlamalar?
1: Evet, piyasalar olumlu tarafta kalmaya devam ediyor. Bunu söyleyebiliriz. Yani bunu çıkarmak mümkün bu son hareketlerden. Daha çok barışa yönelik adımların atılacağına dair ve bu hani somut bir anlaşmayla da devam edeceğine dair beklentiler mevcut. Şu anda ateşkes süresi geçici görünüyor ama hani bunun uzaması durumunda da piyasa bunu olumlu algılayacak. Keza Trump'ın yaptığı açıklamalar bu yöne geliyor ama Trump'ın tabii her gün değişik açıklamalar yapması piyasalarda aşağıya da yukarı yönlü hareketleri de oluşturuyor. Çin ziyareti önemli. Bu ziyaret öncesinde Çinli şirketlere işte yaptırım cezası vermesi, Çin'in tepki göstermesi bu duruma yine kritik konular. Bu zaten savaş öncesinde de ticaret anlaşmalarına yönelik bazı kaygılar vardı. Bir sene boyunca onu da konuşmuştuk ve sıkıntılı süreçler vardı. Burada özellikle hani İran'a destek verildiğine yönelik durumların tespiti olduğunu söyleyerek Trump bu adımı atıyor. Dolayısıyla bunlar hep yakından izlenecek. Çin ziyareti de önemli olacak.
0: Şimdi Washington'la Pekin arasında artık yalnızca ticaret değil tabii, artık küresel ekonomik düzen de yeniden pazarlık ediliyor. Çünkü Trump'la Xi Jinping Pekin'de gerçekleştirecekleri o zirve de tarımda var, yatırımda var, yapay zeka, enerji ve jeopolitik başlıklarda tabii aynı zamanda masada olacak. Bu da kritik bir eşik anlamına geliyor. Çünkü özellikle İran savaşı sonrası bozulan bir enerji dengesi var. Küresel tedarik zincirlerinde kırılganlık var. Bu görüşmeyi sıradan bir diplomatik temas olmaktan da çıkarıyor aslında, öyle değil mi? Piyasaların yönü açısından ne tür beklentiler içindesiniz bu görüşmeden?
1: Evet, görüşmeler kritik başlıkları taşıyor ama şu da var ki hani risk faktörleri anlamında şu anda en çok dikkatimiz İran konusu üzerinde. ABD ve İran gelişmeleri, Çin'in ne kadar müdahil olduğu ve bu ticaret konusunda bütün yasaklara rağmen ne şekilde bundan sonraki süreçte ilerleyebileceğine yönelik durumlar başta olmak üzere bütün gözden geçirmeler tabii ki izlenecek ama sonuç itibariyle iki ülke arasındaki görüşmelere yönelik çok olumsuz bir beklenti de şimdilik olmamakla birlikte çıkan haber akışı burada önemli olacak. Biz daha çok verilere odaklıyız bu kadar petrol fiyatları artmışken. İşte bunun Çin tarafına etkisi yine konuşabileceğimiz bir konu olabilir. Bugün biliyorsunuz Amerika enflasyon verisi de keza gelecek ve piyasalar bekliyor. Piyasalar üzerinde hareketler daha çok jeopolitik riskler sebebiyle diyelim petrol fiyatlarının yüksek hareket ediyor olması, bunun enflasyonist etkisi, büyümeleri olan etkisi çok daha fazla piyasalar üzerinde baskı yaratabilecek nedenler arasında biraz daha veri odaklı gidebileceğiz diyebilirim.
0: Masanın tabii en stratejik başlığı da yapay zeka ve yarı iletkenler olacak. Çünkü artık o ekonomik üstünlük yalnızca ticaret fazlasıyla değil, veri işleme kapasitesi ve çiple de ölçülüyor. Ve Trump'ın yanındaki heyette Elon Musk ve Tim Cook gibi isimler de var. Bu da bir anlamda küresel şirketler zirvesi gibi de görünüyor. Teknoloji hisseleri açısından baktığınızda fiyatlamalarda nasıl etkisi olacak? Çünkü savaş ortamına rağmen de dev teknoloji şirketlerinden trilyon dolarlık sıçramalar var bu dönemde.
1: Evet, kesinlikle ve hani bunu zaten bilanço rakamlarına baktığımızda da görüyoruz. Ama tabii konu biraz önce de söylediğim gibi ABD'nin İran'ın askeri operasyonlarına destek sağladıkları gerekçesiyle şirketlere yaptırımlarda bulunduğu bir dönem olduğu için daha çok özellikle hani bu konunun gündemde olabileceğini söyleyebiliriz. Yarı iletkenler ve teknolojik tarafta ise zaten hani geçtiğimiz dönemde yapılan anlaşmalar şu anda geçerliliğini koruyor. Burada şu ana kadar hani olumsuz bir beklenti de mevcut değil.
0: Peki zirveden işte gümrük vergilerinin azaltılması, teknoloji yatırımlarında o kontrollü işbirliği ve

0: Durum anlaşmaları çıkarsa küresel risk iştahı açısından yeni bir rally bekler misiniz?
1: Şimdi tabii bunu olumlu algılayacaktır küresel piyasalar. Bunu bir özellikle o ilgili şirketler üzerinde çok etkili olabileceğini söyleyebiliriz. Ancak bu savaşın hani sürmesi durumunda yine bu yukarı yönlü hareketlerin sınırlı kalma ihtimali de yüksek. Dolayısıyla biz yani özellikle verilere çok odaklıyız. Çin'den petrol fiyatları kaynaklı mesela enflasyon uyarıları var. Mesela burada Çin üzerindeki etkileri şu anda özellikle yakından kullanılıyor. Ondan sonra üretim fiyatlarında savaşın etkisiyle yaşanan bir artış var. Dolayısıyla bu tarz ekonomik veriler hem Çin'in büyümesi anlamında hem de enflasyonun yükseklik anlamında önemli. Tabii ki bu geçici ateşkesin kalıcıya dönüşmesi durumunda biz olumlu yaşanabilecek her türlü gelişmeyi tekrar fiyatlara çok olumlu bir şekilde yansıtabiliriz. Yansıdığını da görebiliriz. Dolayısıyla bu gelişmeler hani olumlu olsa da yine etkisinin bir miktar savaş etkisiyle sınırlı olabileceğini düşünebiliriz.
0: Aramco CEO'sundan da petrolle ilgili kritik bir uyarı var. Göründüğünden çok daha derin bir kriz var dedi. Haftalık 100 milyon varillikte bir petrol kaybından bahsediyor ve tabii stoklarla tamamlanmaya çalışılan bir kayıp burası. Ne dersiniz? Bu açıklama petrol fiyatlarında yeni sert bir yükselişin habercisi olabilir mi?
1: Sonuç itibariyle mevcut durumu değerlendiriyor. Yani Hürmüz Boğazı'nın kapalı olduğu her hafta küresel bazda 100 milyon varillik bir kaybın yaşandığını söylüyor. Şu anda fiyatlara girmemiş bir gelişme değil ama bunun daha da kötüye gitmesi ve bu savaş sürecinin uzaması durumunda tabii riski de arttıran bir durum. Petrol fiyatları üzerindeki yukarı yönlü hareketleri daha da destekleyebilecek bir durum. Hürmüz Boğazı kapalı olduğu sürece çünkü bu kayıp devam ettiği sürece arz tarafında yaşanan bu durum telafiste zor bir boyuta gelebilir. Her ne kadar geçtiğimiz haftalardan hatırlarsanız OPEC Haziran ayında yine 100 milyon varile yakın bir üretim artışı planlıyordu. Dolayısıyla OPEC'in daha fazla artıracağına yönelik beklentileri belki bir miktar destekleyebilir. Sonuçta Mayıs-Haziran'da daha belirgin hale gelecek bir fiyatlama göreceğiz biz petrol fiyatlarında çünkü Mart ve Nisan aylarında Nisan'da her ne kadar geçici ateşkesin etkisiyle durulma görsek de bir sınırlılık görsek de öncesinde yaşanan yükselişler ve her türlü olumsuz haber akışına verdiği tepkiler sonuçta petrol fiyatlarını çok kritik kılıyor.
0: Şunu da sormak istiyorum aslında. Şimdi Amerika'dan Çin'e bir yaptırım listesi var. İran'la uydu görüntülerini paylaştıkları yönünde teknoloji ve uydu şirketlerine bir yaptırım uygulaması var. Bu Orta Doğu'daki savaşın teknoloji şirketleri üzerinden Amerika-Çin rekabetine de dönüşmesi piyasalarda nasıl bir fiyatlama yaratır sizce?
1: Evet, bu işte olumsuz. Biraz önce söylemeye çalıştığım kısım da bu açıkçası. Burada çünkü İran'la ilişkisi olan ülkeleri ve şirketleri cezalandırıyor Amerika. Çin her ne kadar şu anda bunun ticaret kurallarına aykırı olduğunu düşünerek tepki gösterse de görüşme bu anlamda da özellikle Amerika-Çin görüşmesi çok önemli olacak ve biz bunu bu uydu görüntüsü sağladıkları gerekçesiyle verilen bu şirketlerin yer aldığı dört şirkete yaptırım uygulamasının gerçekte de olup olmayacağını belki görüşmelerden sonra daha net anlayacağız ve bundan sonraki süreç anlamında da Çin-İran ilişkileri anlamında da önem taşıyor.
0: Küresel piyasalar.
1: Yani biliyorsunuz ayrıca gene bir İran petrol içinde satışındaki etkisi nedeniyle 12 kişi ve kuruluşa da böyle bir ceza
0: Evet.
1: gelmişti biliyorsunuz. Yine İran'la Çin ilişkilerine
0: Evet.
1: kapsıyor bu toplar. Dolayısıyla tabii ki zirvenin gündemi bunlar olacak.
0: Bu küresel piyasalardaki bir tarafta jeopolitik riskler, bir tarafta ticaret gerilimleri mevcut tablo sebebiyle portföy akımlarında gelişen ülkelere bir eğilim görüyor musunuz?
1: Şimdi bugün kritik, bugün Amerika'da enflasyon

0: gelecek. Enflasyonun ne şekilde etkilendiğini göreceğiz. 0,6 aylık bazda bir artış beklentisi var. Böylelikle 3,3 olan bu enflasyonun 3,7 civarına yıllık bazda da çıkması öngörülüyor. Dolayısıyla burada Fed'in faiz indirimlerinin artık hani 2026 senesinde devam etmeye yönelik beklentiler bildiğiniz üzere oluşmuştu. Hatta böyle faiz arttırımı konusunda bile bazı kurumların konuşmaya başladıklarını da görüyoruz. Yazılan raporlar 2021 senesinde faiz indirimlerini öteliyor ya da 2026'nın son Aralık ayında belki bir faiz indirimi olabileceğini söylüyor. Bütün bunlar gelişen ülkeler üzerinde çok etkin tabii ki. Sonuçta bir faiz indirimi olmayacak bir süreçte de bundan sonraki dönem için özellikle ABD tarafında ABD tahvil faizlerinin ve işte Amerikan doları talep görmesi durumu gelişen ülke para birimleri veya gelişen ülke borsaları açısından risk alma arzusu açısından yatırımcılar tarafından çok cazip olmayabilir. Dolayısıyla verilerin bundan sonra enflasyon üzerine etkisi çok yakından takip edilecek. Büyüme üzerine etkisi de tabii ki çok önemli ama burada merkez bankalarının enflasyon mu büyüme mi tercihlerinin de ne şekilde olduğunu yaptıkları açıklamalarda izleyeceğiz. Özellikle bu Amerika tarafında bir kenara bırakırsak daha çok bu durumdan fazlasıyla zarar gören diyelim Avrupa tarafında faiz indirimle özür diliyorum faiz artırımlarının daha kısa bir zaman aralığında işaret edilmeye başlandığını ya da yapılmaya başlandığını bile görebiliriz.
1: Tabii Avrupa tarafında şu an konuşulan 2 değil 3 faiz arttırımı yönünde. Çünkü çok kırılgan enerji maliyetleri üzerinden belki de en çok etkilenen taraf Avrupa tarafı. Siz faiz artışı konusunda ne öngörüyorsunuz Avrupa Merkez Bankası için?
0: Evet, ilk işte faiz arttırımlarına Haziran ayında başlaması durumunda bu artışlar 2 ya da 3 olarak dediğiniz şekilde bekleniyor. Ve petrol fiyatlarının yüksek seyri özellikle geçici anlaşmanın sürmemesi durumunda daha da tetiklenirse Avrupa için kritik. Dolayısıyla bu faiz artırımlarından kaçınmak çok zor olacak. Keza bizim de biliyorsunuz yurt içinde enflasyon raporumuz var 2 gün sonra. Burada da biz enflasyon beklentilerinde bir yukarı yönlü revizyon göreceğiz. Çünkü bu petrol bu kadar yüksekken işte biliyorsunuz konuşuyoruz. 10 dolarlık bir artışın petrol fiyatlarında işte %1'lik bir etkisi oluyor ki şu anda hani 40 dolar 50 dolar seviyelerinde artışlar yaşadı biliyorsunuz petrol fiyatları. Gelen haber akışlarının etkin olduğu zamanlar. Dolayısıyla biz tekrar mesela orta hedefi 16 olan hedefi 20 ya da üzerinde bir seviyeye Merkez Bankası tarafından çekildiğinde 2 gün sonra görebiliriz. Bu durum tabii ki sonuçta İran-ABD konusunun etkisiyle petrol fiyatlarının yükselişinden kaynaklanmakta. O yüzden kalıcı bir ateşkes konusu tekrar geri dönüşü sağlayabilecek olsa da yine de bunun bir zaman sürmesi ve burada verilen hasarın toparlanması bir miktar zaman alabilecek konular arasındaki Merkez Bankası da bu konuda açıklamalar yapacaktır ve para politikasındaki duruşunu tekrar vurgulayacaktır.
1: Altın ons tarafında da tabii güvenli liman algısıyla faiz baskısı arasında sıkışmış bir fiyatlama var. Ne tarafa kırılmasını beklersiniz?
0: Evet, veriler kritik. Amerika tarafında enflasyon verisini bugün izleyeceğiz. Beklentilerden daha kötü gelen diyelim, daha yüksek gelen bir enflasyon verisi tahvil faizleri üzerinde etkin olacaktır. Bu durumda özellikle yatırımcıların işte zaten faiz indirimi beklentisi bitmesi nedeniyle burada işte tahvillerden daha iyi kazanacağını faiz tarafında daha iyi kazanacağını düşünen yatırımcıların altın tarafından çıktığını izlemiştik. Şimdi bunun destek bulması, bunun verilerle destek bulması yine altın fiyatlarındaki yukarı yönlü hareketi sınırlayacaktır. Yine bir kar satışı yaşanabilir diye düşünüyorum.
1: Geri çekilme hareketinin derinleşeceğini mi öngörüyorsunuz altın tarafında?
0: Aynen ama tabii bunlar yani altına kurulan denklemler şu anda faiz indirimlerinin ötelenmesi işte verilerin özellikle petrol fiyatı

0: fiyatların enflasyonist etkisi, bu yüksek seyrin devam etmesi durumunda tahvil faizlerinin yükselecek olması ve işte para akımının başka bu tarz enstrümanlara kayacağı yönelik beklentiler. Dolayısıyla bunun tam tersine döndüğü senaryoda da bu denklemin de tersine dönmesi beklenir. Dolayısıyla biz kalıcı bir ateşkes konusunda petrol fiyatlarının düşüşünün gerçekten olabileceğine dair olumlu beklentilerle ve yaşanması durumunda ancak o zaman altındaki fiyatlar için daha hani kalıcı ve uzun vadeli konuşmaya başlayabiliriz.
1: Eğer Fed'in faiz indirim süreci gecikirse gelişen ülke piyasaları açısından tablo nasıl olur?
0: Tabii Fed'in faiz indirimlerine yönelik beklentiler şu anda askıya alındı. Şu anda yaşadıklarımızın dışında hani beklenmedik olabilecek diyelim bu konuda olumsuz bir şey yok. Ama tabii savaşın sürmesi, Fed'in faiz arttıracağına yönelik beklentilerin ortaya çıkması. Mesela çünkü bu kadar enflasyon etkilerle merkez bankalarının artık dayanamayarak bu faiz arttırımlarına başlaması. Para akımlarının gelişen ülkelerden ziyade gelişmiş ülkelerde kalmasına neden olabilecek etkenler arasında. Dolayısıyla bu süreç anlamında baktığımızda özellikle gelişen ülke piyasaları için somut bir anlaşma daha fazla yol açacaktır bize.
1: Gelelim Borsa İstanbul'a. Dün gün içinde 15.200'ün üzerini de test etti. Görünümü nasıl değerlendiriyorsunuz ve bu rekor seviyelere bakarken en güçlü taraf neresi? En güçlü destek nereden geliyor?
0: Evet, en güçlü destek bankalar tarafından geliyor. Yine bu yükselişin özellikle bankalar öncülüğünde gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Hem bilançolar iyi geldi, hem işte bu ateşkesin devamına yönelik beklentiler olumlu etkiliyor piyasayı ve aşağı yönlü hareketlerde de özellikle bilançoların iyi gelen bilançoların destek sağladığını ve yukarı yönlü hareketlere daha çok desteklediğini söyleyebiliriz. Dün de yine aynı şekilde yaşandı. Açıklanan bilançolar sadece bankacılık tarafında değil, diğer şirketler tarafında da iyi geliyor. Her ne kadar Ocak, Şubat, Mart aylarına ilişkin verileri içerse de bu bilançolar, burada önemli bir bozulma olmaması yine piyasalar anlamında önemli. Ayrıyeten tabii her ne kadar savaşın sürmesi bundan sonraki verilere ya da işte bilançolara olumsuz yönde etkileyecek nedenler olsa da burada da savaşın bitmesine yönelik umutlar şu anda piyasaları güçlü tutuyor diyebilirim.
1: Peki portföylerde hisse senedi ağırlığını artırıyor musunuz?
0: Biz biraz arttırdık. %30-40 civarında bu olumlulukta fayda sağlamak için ve beğendiğimiz şirketler üzerinde yaptığımız alımlar diyelim, her geri çekilmede uzun vadeli ya da orta uzun vadeli düşündüğümüz hisselerde alımlar bizim bir miktar yükseltmemize neden oldu. Aynı zamanda tabii faiz tarafının yine güçlü olması, faizlerin şu anda iyi bir getiri potansiyelini hala koruması bir alternatif mali oluşturmakla birlikte bu tarz enstrümanlarda da portföyde yer verilmesini gerektiriyor. Dolayısıyla faizli enstrümanların olduğu diyelim özellikle işte para piyasaları olabilir, serbest para piyasaları olabilir, para piyasası fonları olabilir. Bu tarz fonlarda da özellikle yatırımcıların hala da pozisyonlarını koruduğunu söyleyebiliriz.
1: Bankacılık tarafındaki o yükselişin devamı için neler gerekiyor? Hangi koşullar gerekiyor şu anda?
0: Kesinlikle ateşkes gerekiyor. Burada petrol fiyatlarının düşüşünü görmesi gerekiyor. Yatırımcıların petrol fiyatlarının düşüşüyle tekrar dezenflasyon sürecine dair olumlu beklentiler oluşturması gerekiyor. Ki merkez bankalarından faiz indirimi beklentileri hemen olmasa da tekrar şekillenebilsin, oluşabilsin. Bu durum bankacılık tarafında özellikle etki edecek. Hani son bilançolarda aslında burada faiz yükselişlerine rağmen bankalarında, bilançolarında, komisyonların da etkisiyle verilen işte bu kredilerin de etkisiyle olumlu tarafta kaldığını gördük. Bu güçlü bankacılık verileri şu anda olumlu, ama tabii bunun sürdürülebilir olabilmesi için tabii ateşkes işte ve faiz indirim süreci gerekiyor.
1: Peki özellikle savunma, enerji ve sanayi hisselerinde

0: Yeni hikayeler görüyor musunuz?
1: Şimdi burada sonuçta biz bir bilanço dönemi atlattık. Burada iyi kötü gelen bilançolar olmasına rağmen genelin iyi olduğunu söyleyebiliriz. Bunu sanayi ve savunma şirketleri tarafında, zaten savunma tarafında özellikle savaşın etkisiyle birlikte bir yükseliş vardı. Dolayısıyla burada yeni hikayeler şöyle olabilir. Bir ateşkes sağlanması durumunda işte şimdiye kadar yükselen bu durumdan destek bulan diyelim hisselere bir miktar kar satışlarının geldiğini görebiliriz. Özellikle savunma tarafında ya da petrokimya tarafında.
0: Peki şunu da sormak istiyorum, yabancı yatırımcı ilgisini onun daha kalıcı hale gelmesi için hangi göstergeler, ekonomik göstergeler kritik olacak?
1: Evet, enflasyon. En başta enflasyon. Biz petrol fiyatlarına koreli hareket ediyoruz. Şu anda tamamen dikkatler petrol fiyatları üzerinde. Özellikle bizim gibi petrol ithalatçısı ülkeler için, cari açığı yüksek ülkeler için çok kritik. Dolayısıyla bizim risk primimiz de ona göre şekilleniyor. Aynı şekilde bunu tüm gelişen ülkeler için de hemen hemen konuşabiliriz. Dolayısıyla petrol fiyatlarının kritik olduğu bir noktada petrol fiyatlarının düşmesi, enflasyonist tepkinin azalması, merkez bankalarının önünün faiz indirimleri konusunda açılması yatırımcıların kalıcılığı için gerekiyor. Gerek ve şart yeterlilik diyebiliriz.
0: Peki küresel teknoloji hisseleri rallisine baktığınızda onun Türkiye piyasalarına dolaylı etkisini gözlemliyor musunuz?
1: Şimdi burada tabii bir sürü senaryo var. Yani teknoloji bilançoları iyi geldiği için olumlu hareketler yaşanıyor. Buradaki işte çarpanların yüksek oluşu biraz tedirgin ediyor bir açıdan. Bir açıdan işte yapılan yatırımların karşılığının bulunuyor olması ve geri dönüşlerinin sağlanıyor olması umut veriyor. Dolayısıyla bir açıdan da şimdi bütün teknoloji şirketleri için maliyet artışları da çok konuşuluyor. Çünkü bu kadar enflasyon bahsettiğimiz bir ortamda teknolojik anlamda da bazı maliyetlerin çok fazla bu sektöre zarar verebileceğine yönelik beklentiler de ortaya çıkıyor. Sonuçta tabii bunların hepsi izlenecek ama en kritik konu Amerika-İran arasındaki savaşın kalıcı bir ateşkes ile çözümlenebiliyor olması ya da buna şu anda öngörebiliyor olması piyasaların.
0: Amerikan enflasyon verisi sonrası piyasalarda sert bir fiyatlama hareketi bekliyor musunuz?
1: Evet, eğer beklentilerin üzerinde bu 0.6 demiştik aylık ve işte yıllığında 3.7 seviyesine geleceğini söylemiştik ki biliyorsunuz burada Amerika Merkez Bankası Fed'in beklentisi aslında 2 ve hedefi 2. Dolayısıyla çok yüksek seviyelerden bahsediyoruz. Bunun üzerinde olması durumunda özellikle faiz artırımına yönelik beklentilerin daha fazla şekil bulabileceği, söylemlerin şekil bulabileceğini söyleyebiliriz. Bu hafta içinde Başkan Powell'ın da görevinden ayrılması bekleniyor. Yeni başkanın işte gelmesiyle birlikte FED üyelerinin başkan dahil bu konuyu nasıl değerlendireceğini de Haziran toplantısında görmüş olacağız. Dolayısıyla enflasyon çok etkili bir veri olabilir bugün piyasalar üzerinde.
0: Peki yılın ikinci yarısı için yatırımcılar nasıl bir portföy dağılımı yapmalı sizce?
1: Evet, şu anda dediğimiz gibi biz özellikle son dönemdeki yaşananları dikkate aldığımızda geri çekilmelerde kademeye alımlar yaparak biraz portföylerde hisse senedi oranlarımızı, risk oranımızı yükselttik. Ama tabii kalıcı bir ateşkesin sağlanmaması durumunda da bir miktar bundan sonra yine geri çekilmenin de aynı şekilde yaşandığını görebiliriz. Dolayısıyla haber akışını çok yakından takip etmekte fayda var. Eğer bir kalıcı ateşkesten ediyorsak petrol fiyatlarının geri çekilip de faiz indirimlerinin söz konusu olabileceğini düşünüyorsak yine şu anda değer kaybeden bu altını da göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Altın tarafında da yatırımcıların bir miktar geri çekilmelerde pozisyon aldığını söyleyebiliriz. Keza biz de yine altın taşımaya devam ediyoruz.
0: %15-20 civarında. Altın oransal olarak ne kadar olmalı? Altın portföyde
1: %15-20 civarında biz taşıyoruz. portföylerimizde öyle söyleyeyim, hani bakış açısı anlamında son stratejilerimize göre. Onun dışında yine biraz önce konuştuğumuz gibi para piyasalarında, işte hem mevduat faizlerinde hem de para piyasalarında özellikle

0: özellikle serbest para piyasası fonlarında getiriler oldukça cazip seviyede. Dolayısıyla risk tarafına geçmeyen yatırımcılar burada hala daha duruyorlar. O yüzden portföylerin gene de nereden baksanız en büyük çoğunluğu bu tarz fonlarda yer alıyor ya da işte para piyasasında değerlendiriliyor diyebiliriz. Diğer borçlanma araçları için ise yine hazinenin yapmış olduğu ihaleler var. İşte özellikle yine özel sektör anlamında da TL referans faizli ve işte belirli spread sunan şirketler var. Dolayısıyla bu tarz yatırımcılar ya da bu enstrümanları taşıyan fonlar yine getiri anlamında yatırımcılara iyi olanaklar sağlıyor diyebiliriz.
1: Borsa İstanbul'da bu yükseliş trendine eşlik edemeyen ama sizin fırsat gördüğünüz sektörler var mı önümüzdeki dönem için?
0: Evet var ama yani şu anda hani onların tekrar hareket bulup da daha fazla yukarı yönlü hareket edeceğini söylemek zor. O yüzden hani bunları çok ele alıp da gündeme getirip de arkadan gelen bu hisselere işte ucuz kaldıkları için.
2: Burada yine Orta Doğu'daki savaşın uzayacağına ilişkin endişeler. Burada halihazırda petrol fiyatları üzerinden enflasyon beklentilerine yansıyor olması buradaki negatif beklentiler aslında. Önümüzdeki sürece ilişkin burada görüşmelerden de sonuç çıkmaması endişelerin yeniden gündeme gelmesinin etkisini göstermeye devam ediyor diyebiliriz. Halihazırda buradaki savaşa ilişkin ve Orta Doğu'daki gelişmeleri piyasa fiyatlaması için takip etmeye devam ediyoruz diyebiliriz.
1: Amerika-Çin görüşmelerinden sonra hangi sektörlerin öne çıkmasını beklersiniz?
2: Tabii aslında bu tarafta hali hazırdaki görüşme ve görüşmenin sonrasındaki açıklamalar oldukça kritik diyebilirim. Çünkü hali hazırda takip ettiğimiz önemli gelişmelerden bir tanesi teknoloji tarafı, yarı iletken tarafı. Burada hali hazırdaki anlaşmalar ve buradaki aslında işbirlikleri ne derece olacak? Önümüzdeki sürece ilişkin yansımasını takip ediyor olacağız ama küresel tarafta da teknoloji tarafında aslında rekor kıran seviyeler söz konusu. Hatta teknoloji tarafında bir temettü ödemesinin söz konusu olmasına ilişkin Asya tarafında bir haber akışı vardı. Çünkü burada hali hazırda sert yükselişler söz konusu. Özellikle teknoloji tarafındaki bu sert yükselişlerin ardından geçtiğimiz dönemde yüksek değerleme rakamlarından bahsederken gelen bilançolar ve beklentilerle birlikte yeniden rekor seviyelerini test edildiğini takip ettik. Yani teknoloji teması hali hazırda bu tarafta güçlü kalmaya devam ediyor. Ancak görüşmeler ve burada görüşmelerin tıkanması, önümüzdeki süreçte görüşmeler ilişkin pozitif haber akışları da sektör anlamda yine buradaki yarı iletkenci ve teknoloji tarafını aslında besleyecek ana temalardan ve aslında buradaki katalizlerden bir tanesi diyebiliriz.
1: Peki petrol fiyatlarındaki volatilite sebebiyle portföy yönetiminde nasıl bir strateji gerekiyor?
2: Tabii aslında burada petrol fiyatlarındaki yükseliş sadece enerji piyasasının değil, hali hazırda tahvil ve hisse senedi piyasalarına doğrudan etkiledi. Yani burada kalıcı bir şok yaşanacak mı, yaşanmayacak mı? Ve buradaki yükselişle birlikte enflasyon yeniden yukarı çekecek olması, merkez bankaların bu anlamda aslında bekle gör politikasıyla hareket ediyor olması ve tahvil faizlerine de aslında yansımasını gördük. Yani hali hazırda baktığımız zaman ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde Avrupa tahvil getirilerindeki artış riskli varlıklar üzerinde de baskı yarattı. Halihazırda burada bekleme modunda olan altın tarafında da aslında biraz daha 4700 dolar seviyelerine yatay seyrettiğini görüyoruz. Halihazırda buradaki gelişmelerle birlikte portföy yönetimi nasıl olmalı kısmındaysa burada dediğimiz gibi küresel taraftaki jeopolitik riskler devam ediyor ve burada %40'la fonlanan bir piyasa söz konusu. Yani aslında burada risk almak istemeyen yatırımcıların halihazırda portföy yönetiminde özellikle portföy oluştururken para piyasası fonları ve serbest para piyasası fonları tarafındaki tercihlerin %50 seviyelerinde taşıyor olması halen buradaki aslında bekle gör politikasıyla hareket eden merkez bankalarına paralel bu tarafta reaksiyon almak istemeyen biraz daha piyasayı bekleyip olacak gelişmelerle birlikte hareket etmek isteyen bir resim çiziyor diyebiliriz aslında. Halihazırda %50-%60'la serbest piyasası para piyasası fonları tarafında bir kalma söz konusu ki burada %60'lık kısmı borçlanma araçlarına %20'lik ayırarak da aslında yatırımcılar devam ediyor diyebiliriz. Peki burada fırsat oluşturacak herhangi bir durum söz konusu olur mu? Tabii ki burada risk düzeyleri gündeme geliyor ve burada hisse senedi tarafında aslında buradaki geri çekilmeler potansiyel olarak geri çekilmeleri alım fırsatı olarak değerlendiren yatırımcılarımıza söz konusu. Genel itibariyle burada bu şekilde bir görüş de aslında söz konusu diyebiliriz. Ancak burada tabii ki yatırımcıların risk alma düzeyleri oldukça kritik. Altın tarafından bahsediyoruz. Burada güvenli liman

0: sebebiyle aslında hep altında yükselt yükselişlerden bahsediyorduk. Ancak merkez bankalarına ilişkin buradaki değişen beklentiler altın tarafında da biraz daha bekleme modunun söz konusu olması etkisini gösterdi. Burada da geri çekilmeler söz konusu. Bu geri çekilmeler aslında önümüzdeki süreç ilişkin beklentilerle birlikte kademeli alım fırsatı olarak tabii ki değerlendirildi.
1: Şimdi Borsa İstanbul'un da rekor tazelediği dönemde değerleme açısından nasıl yorumluyorsunuz?
0: Tabii burada özellikle hatta bu tarafta baktığımız zaman rakamsal olarak endeks her ne kadar %34'lük bir yıl içerisinde bir getiri sağlamış olsa da bankacılık sektörünün %7 dünkü kapanışı baz aldığımız zaman sanayi sektörünün %39, ulaştırma sektörünün %9, holding tarafının %10, sigorta sektörünün ise %22 seviyesinde bir getirisi söz konusu. Aslında burada bankacılık tarafındaki değişen beklentiler, yani enflasyon üzerinde enerji fiyatlarındaki bu sert yükselişin baskı yaratacağı düşüncesiyle birlikte bankacılık tarafında aslında oldukça geri planda kaldığını takip ettik ve baskı altında kaldığını takip ettik. Ancak endekste zirve seviyeler yenilirken özellikle burada bankacılık sektöründe önümüzdeki süreçte katkısının oldukça kritik olduğundan bahsediyorduk. Burada eğer savaş, tabii ki senaryolar burada biraz daha gündeme gelecektir. Burada sektörel anlamda aslında ayrışmalardan bahsedebilmek için ya da fırsat diyebilmek için biraz daha senaryonun oluşuyor olması ve burada aslında savaşın biteceğine ilişkin senaryoyu oluşturduğumuz takdirde bankacılık sektörünün oldukça geri planda kaldığını söylemek mümkün ve burada aslında kademeli alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Ki burada bilançoları da aldık. Güçlü bilançolar söz konusuydu ancak savaşın gölgesinde geçen ve merkez bankalarının değişen buradaki politikaları vardı. Bu tarafta da baskının devam ettiğini gördük. Holding tarafı hali hazırda o alternatif olma özelliğinde aslında burada hem iştirakler kısmında aslında güçlü gelen bilançolar söz konusu. Hatta buradaki geri çekilmelerde kademeli alım için fırsat oluşturduğunu söyleyebiliriz. Ancak enflasyondaki baskıdan bahsediyoruz. Gıda perakende tarafının önümüzdeki süreçte yine ön planda olmaya devam etmesini bekliyoruz. Hali hazırda aslında burada savaşın bitmesi durumunda ulaştırma sektörü baskı altındaydı. Savaş bitecek olursa bankacılık sektörü ve ulaştırma sektörü önümüzdeki süreçte takip edeceğimiz sektörler arasında diyebilirim.
1: Tabii dün günün yıldızı da 3.82'lik bir primle madencilik tarafı olmuş. Tabii orada iki dinamik var. Emtia fiyatlarındaki oynaklık ve altın ve bazı metallerde orta vadeli yükseliş beklentisinin korunuyor olması. Ne dersiniz? Nasıl değerlendirirsiniz?
0: Tabii aslında geçmiş dönemde burada portföylerini eklemeyen yatırımcılarımız için hali hazırda biz altını bundan sonraki süreçte zaten bizde %20'lik bir kısımla, %15, %20'lik bir kısımla portföylerimizde tutmaya devam ediyoruz altın tarafını ve geri çekilmeleri aslında burada kademeli alım fırsatı olarak değerlendiriyoruz. Ancak özellikle borsa kısmında, madencilik kısmına gelecek olursak da burada belli sektörlerde, belli hisselerdeki hareketleri dediğiniz gibi zaten emtia tarafındaki volatilite devam ediyor. Özellikle bu hafta itibariyle Amerika'dan gelecek enflasyon rakamı oldukça kritik olacak altın tarafındaki buradaki beklentilerin şekillenmesi anlamında. Çok fazla Koreli aslında hareket etmediğini takip edebiliyoruz buradaki bahsettiğimiz şirketlerin. Zaman zaman birlikte Koreli hareket ettiğini, zaman zaman ayrıştığını takip ediyoruz. Bu sebeple her ne kadar buradan gelecek olan rakamlar kritik ve belirleyici olacak olsa da zaman zaman volatilitenin artış kaydettiğini takip ediyoruz ve burada açıklanan bilançolar, iş birlikleri ve önümüzdeki sürece ilişkin yatırım kararları aslında biraz daha belirleyici. Önümüzdeki süreçte evet takip edeceğiz. Ancak burada tamamen altındaki fiyat birlikte Koreli hareket ettiğini söylemek biraz daha zor diyeyim.
1: Sermaye krizden korkmuyor. Onun yerine hangi sektörün bu krizden güçlenerek çıkacağını satın alıyor gibi görünüyor. Şimdi bu yükselişe eşlik etmeyen ama sizin fırsat gördüğünüz sektörler hangileri?
0: Aslında biraz önce söylediğimiz gibi senaryo oldukça önemli. Burada eğer savaş devam edecek olursa dediğimiz gibi enflasyondaki baskı devam edecektir ve gıda perakende tarafı yine ön planda kalmaya devam edecektir ve maalesef ki bankacılık sektörü baskı altında kalmaya devam edecek. Ancak biz jeopolitik risklerin artık geride kaldığını varsayacak olursak buradaki dediğimiz gibi yıllık kazançlardan biraz önce bahsettik. Bankacılık sektörü oldukça geri planda kaldı. Holding tarafı oldukça geri planda kaldı. Yabancı yatırımcının da yılın son çeyreğinde özellikle yeniden üzerindeki bütün koşullar sabit kalmaması durumunda aslında biraz daha savaşın sona ermesi ve Merkez Bankası'nın indirim beklentilerine devam etmesiyle birlikte burada bankacılık sektörü, holding tarafı, telekomünikasyon tarafı yeniden aslında fırsat olarak değerlendirilebilir. Ancak buradaki geri çekilmelerde kademeli giriş sağlanıyor olması oldukça kritik.

0: gibi şu an bu atmosferde biraz daha portföylerin korunduğu ve temkinli yaklaşımın ön planda olduğu bir durum var. Burada haber akışları ve jeopolitik risklerin seyri daha belirleyici olacaktır diyebilirim.
1: Yukarıda hedef rakam neresi Borsa İstanbul için? Son olarak onu da sizden öğreneyim.
0: Tabii biz buradaki stratejimizde aslında 17.580 seviyesini genel itibariyle kısa vade için ön planda tutuyorduk. Yıl sonu içerisinde de savaşın geri planda kalmasıyla birlikte 17.580 seviyesini şu an ön plana çıkartıyoruz diyebilirim.
1: Yayına katkılarınız çok kıymetli. Teşekkürler, kolaylıklar, keyifli, kazançlı bir gün olsun.
0: Ben teşekkür ederim. İyi günler dilerim.
1: Teşekkürler. Seans öncesini noktalayalım. Bugün önemli Amerika'da enflasyon verisi takip edilecek. Hafta önemli Trump Çin'e ziyarete gidecek. Biz de her gün aynı disiplin ve aynı netlikle piyasaları anlatmak için karşınızda olacağız. Yarın sabah 07'de görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Info Yatırım seans öncesi programını sundu.
1: Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sunar.

0: tek platform tüm dünya. Philip Capital sundu.
1: Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley.

0: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime.
1: Şimdi lansmana özel %50 indirim avantajı var. Pratikar.
2: Şimdi yolda olmak var.
3: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
4: Bir de böyle. Otobit'te.
1: Şimdi lansmana özel %50 indirim avantajı var. Pratikar.
2: Şimdi yolda olmak var.
3: Aracını Otobit'te satanlar bir de bunu dedi.
5: Aracın satıldığı fiyatı gördüğümde gerçekten iyi ki Otobit'i tercih etmiş.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
2: Tasarruf finansman modelinde sistemden ayrılmak mümkün mü?
3: Katılımcı sistemden çıkabilir. Ödenen tasarruf tutarı belirli prosedürler dahilinde iade edilir. Organizasyon ücretinin iade şartları sözleşmeye bağlıdır.
1: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.

0: Fakir Hausgeräte.
1: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
2: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
1: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
3: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi bilek kredi kartınla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade. Sen de kampanyaya katıl, kazanmaya başla. Kredi kartım hadi.
4: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.

reddettiler ve Trump bir ateşkes değerlendirmesi yaptı. İran'ın son yanıtını çöp parçası olarak değerlendirdi. Metni okumayı bile bitirmediğini söyledi ve dediler ki Amerika tarafından gelen açıklama, Trump tarafından gelen açıklama ateşkesin yoğun bakımda olduğunu söylediler. Şimdi gelelim Amerika'dan İran petrolü yaptırımına. Çünkü Amerikan Hazine Bakanlığı'ndan bir adım geliyor. Ve Çin'e petrol satışı ve sevkiyatını yine gerekçe gösterdiler. Ve dediler ki 12 kişi ve kuruluşu yaptırım listesine ekliyoruz. Ve Amerika'daki enflasyon rakamları tabii bu haftanın gündeminde. Geçen haftanın tarım dışı istihdam verisi beklentilerin iki katı gelmişti. Neredeyse 115 bin kişilik bir artışı vardı. Şimdi dün Çin'den gelen rakamlar endişe vericiydi. Neden? Çünkü üfe 2.8 geldi. Yani geçen ay 0.5 gelen üretici fiyat endeksinin geldiği nokta %3'e yakın. Dolayısıyla dünyanın en büyük üreticilerinden biri olan Çin, ki küresel üretiminde zaten tek başına 1/3'ünü kendisi oluşturuyor. Enflasyona artış göstermeye devam ediyor ve dünyanın da en büyük ithalatçısı, ihracatçısı konumunda olan bir ülkeden söz ediyoruz. Şimdi bakalım Amerika'nın enflasyon rakamlarına da yansımış olacak mı bu veriler? %3.3 açıklanmıştı yıllık enflasyon Mart'ta. Şubat'ta ne kadardı? 2.4'tü. 3'ün üzerine geldi oradaki tüfe. Üfe %4'lerde zaten ciddi anlamda artışların olduğunu da görüyoruz. Şimdi bir yandan JP Morgan uyarıyor. Diyor ki petrol piyasasında yine şoklar devam edecek ve rafinasyon ve son kullanıcı yakıt krizine benzeyebilir. Ve müşterilerine bir not göndermiş. Demişler ki Amerika'da benzin ve motorun vadeli fiyatlarındaki artış Brent petrolü geride bıraktı. Asya'da maliyetler çok çok daha sert yükseldi demişler. Ve özellikle geleneksel bir ham petrol sıçramasından ziyade son kullanıcı yakıt krizine dönebilir iş diye de böyle bir uyarıda bulunuyorlar. Dün gelen Morgan Stanley uyarılarından ve Suudi Aramco açıklamalarından sonra JP Morgan'ın da bu açıklaması önemli. Uluslararası Enerji Başkanı'nın da Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı'nın da yine geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamalar piyasaların bu krizi çok çok hafife aldığı yönündeydi. Bakalım fiyatlamalara, fonlara, Bitcoin fonlarına önemli bir giriş var. Son 9 ayın en yüksek girişi. Şimdi bugün Clarity Amerika'da Clarity yasası için önemli bir duruşma yine takip edeceğiz. Orada da bakalım bankacılar izin verecekler mi sabit stabil kripto para birimlerine faiz ödenmesini, ama istemiyorlardı. Sonrasında isim değişiklikleri yapılarak acaba olur mu diye konuşulmuştu, ama ETF'lere de önemli bir giriş olunca 82 bin doları test eden bir Bitcoin fiyatlaması da gördük. Ama Amerika'da uyarılar var. Hisse senedi çöküş uyarıları gerçekleştiriyorlar. The Big Short yatırımcısından bu kez açıklama geldi. Böyle açıklama var. Dediler ki Nasdaq'ta bir çöküş olabilir ve petrol 105 doların üzerine geldi. Balon riski var demişler efendim. Bir yandan acaba yapay zeka balon mu derken harcamalar devam ediyor. Karlılıklar güçlü geldi. Borçluluk tarafında ciddi bir artış yoktu. Gelen bilançoların da iyi olması fiyatlar tarafında yeni zirveleri beraberinde getirmişti. Ama petrol 105 doları dün test etti. Bugün 100 doların üzerindeki işlemlerini gerçekleştiriyor. Ve hemen altına baktığımızda o da aslında petrolle beraber baskı içerisinde 105 doların üzerinde. Petrol 4705 dolardı. Altın ons fiyatı gümüşteki sıçrama bu hafta çok çok önemli. Orada ciddi bir yükseliş hareketi olduğunu da görüyoruz. Bir haftada %19'a yakın gümüşün yükseldiği bir ortam var. Küresel haritaya bakalım, orada risk iştahının nasıl olduğu bir güne başlıyoruz. Petrolde 105 dolarların görüldüğü senaryoda dün de yüksek, daha sonra yükselmişti ama bugün Güney Kore Kospi %2.6 zayıflıyor. Yapay zeka, çip, yarı iletken teması bu yıl Güney Kore borsasını dünyanın en fazla yükselen borsası konumuna getirdi ki %80'lik bir değer artışı. Şangay binde 3 eksiyle, Nasdaq binde 4, S&P 500 binde 2'ye yakın değer kaybediyor. Dün Avrupa pozitifti ve biz de pozitiftik. 0.47'lik bir değer artışı yaşadık. 15.000'in üzerindeyiz. Bankaların verdiği desteği de arkamızı alarak bilanço bazlı fiyat ayrışmalarında yaşandığı bir dönemden geçiyoruz. Perşembe günü bizler için önemli. Neden? Çünkü 21 olan üst bant yukarı taşınacak mı, ya da 16 olan ara hedef 4.18'lik Nisan ayı beklenti üzerinde gelen enflasyon verisi sonrasında yukarı yönlü güncellenecek mi? 2 yıllığımızda yine yükseldi dünkü rakamlara bakıldığında. Şimdi bir yandan Asya'ya ilişkin gelişmeler
haberler dinleyelim. Çünkü bu hafta önemli bir diplomasi trafiği yürütüleceğinden söz ettik. Amerikan Başkanı Trump Xi ile bir görüşme yapacak ama 8,5 yıl aradan sonra ilk kez böyle bir görüşme gerçekleşecek efendim. Bakalım o aslında ticaret savaşları, soğuk savaş rüzgarları, bir yandan vergi, gümrük vergisi tarifeleri anlaşabilecekler mi? Çin'e gidelim, Pekin'e gideceğiz ve tabii Pekin'deki gelişmeleri, Asya piyasalarındaki

0: gelişmeleri Mehmet Seyrek bizlerle paylaşacak.
1: İyi yayınlar Gözde Kılıç. Trump'ın yarın Pekin'e yapacağı ziyarete tamamen odaklandık. Yarın akşam üzerinde uçağının inmesi bekleniyor. Ardından ertesi gün Xi Jinping'le bir aile yemeğinde buluşacak. Cennet Tapınağı'nı ziyaret edecek. Burada aile fotoğrafı verilecek. 8,5 yıl aradan sonra Pekin'e yapacağı resmi ziyaret kritik önem taşıyor. Ve liderler zirvesi öncesinde de yine bugün başka hazırlıklar var. Çin Başbakan Yardımcısı Hı Feng Güney Kore'de Amerikan heyetiyle bir görüşme gerçekleştiriliyor. Öncelikli olarak ekonomik işbirliği, yaptırımların kaldırılması, küresel tedarik zincirinin sekteye uğramaması gibi başlıklar masada. Heyetler arasındaki bu görüşme Pekin'deki liderler zirvesinde önemli bir zemin oluşturacağını da belirtmek gerekiyor. Trump Pekin'e haftalardır gelmesi bekleniyordu. Acaba savaşı bitirip mi gidecek diye soru işaretleri vardı. Trump'a dün gazeteciler bunu sordu ve şu anda Tahran ile olan ateşkesin yoğun bakımda yaşama şansının sıfır olduğunu, hatta belki %1 olacağını söyledi ve anlaşılan o ki Tahran'la gerginlik uzun vadeli bir sürece yayılacak gibi görünüyor. Trump'ın Pekin ziyaretinde bazı konular da bekleniyordu. Özellikle finans dünyasından önemli isimler eşlik edecek. Tesla'dan Elon Musk, Apple'dan Tim Cook, Boeing'den Kelly Ortberg gibi isimler Trump'a eşlik edecek. Anlaşılan o ki çok yönlü bir ekonomik işbirliği, kazan kazan odaklı beklentiler var. Anlaşmalar imzalanacak elbette. Trump'a Pekin zirvesinde hangi konular masada olacak diye soruldu ve Tayvan'a yönelik savunma desteğini, Hong Kong'lu medya patronu Jimmy Lai'nin serbest bırakılması konusunu bizzat Xi Jinping'le konuşacağını duyurdu. Ancak Pekin tarafının çok net bir taviz verilemez kırmızı çizgisi bu konular. Acaba bu konuları Trump gerçekten de masaya koyarsa Pekin'in tavrı ne olacak? Trump'a yönelik soğuk duş etkisi olur mu? Bunlar da elbette beklentiler dahilinde. Diplomasi trafiği çok hızlı dönmeye başladı Pekin tarafında ve bizler de gelişmeleri takip edip sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz. Gözde Kılıç.
0: Efendim piyasalar diyoruz bugün, özellikle Asya piyasalarına baktığımızda risk iştahının bir miktar düştüğünü Güney Kore KOSPI borsasında görüyoruz. Amerikan vadelerinde de benzer bir görünüm var. Dolayısıyla bir miktar daha temkinli bir haftaya başlamıştık zaten. Dün petrolde 105 dolarları gördüğümüz tablo varken bugün yine 105 dolar seviyesindeki rakamları bir yandan takip ediyoruz. Şimdi detaylarını, son gelişmeleri konuşacağız. Aeroporto'dan İsmail Erdem'le birlikteyiz. Hoş geldiniz İsmail Bey.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar dilerim.
0: Teşekkür ediyorum. Şimdi biraz böyle dışarıdaki görünümle başlayayım. Petrolde 105 dolar seviyesi ve işte uyarılar var. Suudi Arabistan'dan da var. Morgan Stanley 150 senaryosu da, işte Hürmüz'deki trafik felç olmaya devam eder Haziran'a kadar o senaryoda gerçekleşebilir demiş. İşte Çin'e bakıyoruz, enflasyon yani üfede %2.8 seviyesi. Çin'de çok şaşırtıcı bir veri. Yıllardır deflasyonla boğuşan bir ülkede yine savaşın yarattığı tahribat. Amerika'da bugün rakamlar gelecek. Dolayısıyla hani yine ateşkes kırılgan zeminde ama biraz böyle petrol ve piyasaların risk iştahı bakımından genel küresel çerçevede değerlendirelim. Bir miktar daha temkinli miyiz acaba bu hafta geçen haftaya göre?
2: Yani aslında dünyadaki piyasalar savaşı neredeyse hiç hale almadı gibi, yani hiç bir savaş iskontosu yaşamadık gibi. Savaşın ilk günlerinde, ilk haftalarında yaşadık. Ondan sonra ciddi bir toparlanma geldi arkasından. Burada bu petrol konusu enteresan. Yani bundan 3 ay önce savaş başlamadan Hürmüz Boğazı kapansa petrol ne olur diye baktığımızda bütün bu konunun uzmanı analistlerin dediği işte 150 dolar olur, 200 olur, 250, yani çok korkunç bir senaryo olarak görünüyordu bu. Fakat yaşıyoruz şu anda bu kapanmayı ve nispeten çok daha sınırlı diyeceğim bir etki oluyor. Bu konuda sınırın büyük bankaların da zaten şeyleri, biraz görüşleri farklılaşıyor. İşte sabah Goldman'ın yazdığı bir yazıyı

0: okuyordum. Onlar da şey diye düşünüyor. Beklenenden çok daha düşük etkisi oldu. Çünkü dünyadaki petrol talebi bir şekilde kısıldı. Ya rezervlerden kullanıldı, ya yenilenebilir enerjiye kayıldı, ya işte petrol tüketiminde tasarruf edilmesi için tedbirler açıklandı vesaire. Tabii bu ana faktör oradaki stoklar. Stoklar da ilelebet sürebilecek bir şey değil doğal tuası itibariyle. Dolayısıyla yani Hürmüz'de eğer bir açılma olmaz ise bir 2-3 ay sonra petrol fiyatı ciddi şekilde yukarı gidebilir. Ama bence bu açılmanın olacağı fiyatlanıyor. Zaten o konuda çalışmalar da yapılıyor. Büyük ihtimalle herhalde birkaç hafta içinde diyeceğim Hürmüz'de bir rahatlama olur. Fakat piyasalar zaten sanki hiçbir şey olmuyormuş gibi, hatta işler iyi gidiyormuş gibi fiyatladığı için dediğiniz gibi piyasalarda biraz, belki küresel piyasaları kastediyorum, biraz daha temkinli gitmekte, belki bir kar satışı beklemek daha anlamlı olabilir. Zaten hep işte haberden önce al, haber geldiğinde sat senaryosu. Muhtemelen yarın Amerika ile İran ateşkes imzası, biz barıştık, bitti bu iş deseler, ufak bir artı olur piyasalarda. Ondan sonra satış gelir büyük ihtimalle. Benim tahminim o şekilde.
1: Evet, yani aslında önceden hep iyimser tarafı fiyatlayan piyasalar var diyorsunuz. Yani Hürmüz'ün şu anda felç olmasını değil de gelecek dönemde açılmasını yine bir şekilde fiyatlayan piyasalardan söz ediyorsunuz. Şimdi bir yandan içeriye biraz geleyim. Geçen haftaki 4.18'lik enflasyon rakamımız ve işte giyim ayakkabı da, evet, sezonsallık bir artış var. Konut gıdayı zaten konuşuyoruz ama giyim ayakkabıyı çıkardığımızda temel mallarda da 4.4'lük bir rakamın ve 2 yılın en yüksek seviyesinin yaşanması. Acaba tabana yayılma, burada kalemlerin geneline yayılma süreci karşımızda mı soru işaretini beraberinde getirdi. Şimdi tabii Mayıs, Haziran için bundan sonra daha iyimser, gıda enflasyonundaki güçle birlikte daha iyimser beklentilerin olduğunu da bir yandan konuşuyoruz ama Perşembe günü, yani artık bir revizyon bekliyoruz diyebilir miyiz? Orada da işte 16 olan ara hedef ve 21 olan üst bant, yani her iki tarafta da mı yükseliş beklemek gerekir ve hangisi piyasanın daha böyle mutlu olacağı, rasyonel karşılayacağı başlıktır? Burada hani beklentilere yakınsayan, örneğin piyasa katılımcıları 28 enflasyon olabilir diyor. Beklentilere yakınsayan rakamlar yine piyasanın böyle daha rasyonel karşılayacağı adımlar mı olur?
0: Bir kere merkez bankalarının güvenilir olması, sözünün arkasında duruyor olması çok önemli. Sonuçta parayı, bir ülkenin parasını Merkez Bankası destekliyor. Bu açıdan baktığımızda bence Merkez Bankası bu enflasyon hedeflerini, daha doğrusu tahminlerini biraz yukarı çekerse, ki çekeceğini tahmin ediyorum, daha gerçekçi bir mesaj vermiş olur piyasaya ve bu Merkez Bankası'na olan güveni azaltmaz, arttırır. Yani şöyle algılanacağını düşünmüyorum. Ya işte Merkez Bankası hedefini tutturamadı da yukarı çekti diye algılanacağını düşünmüyorum. Çünkü çok beklenmedik bir dışsal faktörle karşı karşıyayız. Burnumuzun dibinde çok büyük bir savaş çıktı ve petrol fiyatı 60'tan 100'e çıktı. Dolayısıyla böyle bir ortamda Merkez Bankası'nın enflasyon hedefini yukarı çekmesi bence gerçekçilik olarak yorumlanmalı. Benim tahminim çekecektir. Bir önceki toplantında çekmemişti çünkü daha çok yeniydi savaş. Yani yanlış hatırlamıyorsam 3-4 hafta olmuştu o zamanki toplantıda savaş çıkalı. Daha henüz tam bu işin nereye evrileceği, savaşın ne zaman ateşkes olacağı, petrol fiyatının nereye gideceği çok netleşmediği için dokunmamıştı diye hatırlıyorum. Bu sefer benim tahminim bir miktar yukarı çeker beklentilisinde.
1: Evet. Peki borsadaki seyir, 15.000 üzerinde tutunuyoruz İsmail Bey. Hani gelen bilançolara baktığımızda bir toparlanma önceki çeyreklere göre evet etkisini hissettiriyor ama hani hep böyle bir bilançolarda ama dediğimiz bir nokta da vardı. İşte karlılık iyi ama vergi gideri etkisi, parasal pozisyon hikayesi işleri bir yandan değiştiriyor enflasyon muhasebesi kaynaklı, ya da karlılık iyi ama fabrik ya da satışlar, marjlar tarafında bir bozulma var, ya da belki tam tersini zaman zaman konuşabiliyoruz. Dolayısıyla toparlanma var ama bu gücün inmelenmesi için yine faiz indirimlerine ya da işte biraz zaman geçmesine ihtiyaç var mı? Nasıl bir sezon geçiriyoruz? Ve artık zaten dün 200'e yakın şirket finansalı geldi ve sezonu bitirdik, evet. Ama nasıl bir sezon geçirdik diyeyim.
0: Tabii borsa iyi bir performans gösterdi. Yani hele hem de savaşa rağmen şu anda işte zirvedeyiz, zirveye çok yakınız ya da diyeyim. Yılbaşından beri %30 civarında bir artımız var.
1: 34'lük bir artı var.
0: Ve daha yılın 5. ayının başındayız. Bu iyi bir performans. Bu açık, en azından bizim açımızdan çok beklenmedik bir şey değil. Yani bu sene borsanın iyi gideceğini ben baştan beri bekliyordum. Beklemeye de devam ediyorum ama biraz bu aralar durulabilir. Biraz bir kar satışı olabilir diye de düşünüyorum. Yani belki Mayıs-Haziran ayları borsa için daha sakin, daha yatay. Belki biraz kar satışıyla olabilir mi diye.

0: düşünüyorum. Zira birçok olumlu beklenti fiyatlanmış vaziyette ve savaşa rağmen biz şu anda yukarıdayız. Yaz ortasından itibaren ve yazın sonuna doğru faiz indirimleri tekrar gündeme gelirse ki nispeten işte olumlu bir senaryoda, yani olumlu derken de savaş biter, petrol fiyatlarında yavaş yavaş bir aşağı çekilme olur ve bunun bir yansıması olarak da Türkiye'de aylık enflasyon rakamları iyi gelmeye başlar. Böyle bir senaryoda büyük ihtimalle Merkez Bankası tekrar faiz indirimi döngüsüne kaldığı yerden devam edecektir. Bu da borsayı yukarı itecek olan bir güç olacaktır tabii, ama son şöyle bir ayda biraz kuvvetli çıktık. Bunun bir dinlenmesi, kar satışı önümüzdeki 1-2 ayda olursa şaşırmam diyeyim, ama genel itibariyle ben sene sonunda borsanın şu andakine göre daha yukarıda, anlamlı bir şekilde daha yukarıda olacağını düşünüyorum.
1: Evet, şimdi bir yandan böyle sektörel bazı beğendikleriniz, bundan sonra iyileşme bekliyorum dediğiniz noktada neler var? Hani bu savaşın başladığı dönemde banka ve havacılıktaki baskıyı çok derin hissettik. İşte bankalarda ilk çeyrek bilançoları güçlü, böyle 19-20 milyar liranın üzerinde karlılıklar karşıladık. İşte net faiz marjlarında biraz böyle toparlanmalar yaşandı, ama ikinci çeyreği fiyatlayan ve daha geçen haftaya kadar %20 aşağıda olan zirvesinden bankacılık fiyatlaması. Bir diğer yandan da havacılık, yani orada işte örneğin Türk Hava Yolları'nın beklenti üzerinde de gelmişti sonuçları. Ama ertelenmiş vergi giderleri sonrasında piyasanın yine düşüşünü de, yani savaşa odaklandığını da görüyoruz. Dün Pegasus'un 7.7 milyar liralık zarar yazdığı rakamlar. TAV'da sanıyorum 3 milyar liraya yakınca bir zarar vardı ki finansman gideri baskısının da orada şekillendiği ve hissedildiği bir süreçten geçmiştik. Ne dersiniz? Böyle biraz daha hani bu baskının olduğu taraftan gireyim. Banka ve havacılık, ne bekliyoruz biz orada?
0: Ben bankacılık sektörünün senenin geri kalanında iyi performans göstereceğini düşünüyorum. Hisse senedi performansı olarak. Geride kaldı ve bu demin özetlemeye çalıştığım senaryoda, yani savaştan sonra faiz indirimi döngüsü yine devam eder senaryosunda bankalar olumlu etkilenecektir. Türkiye'ye yabancı girişi olacaksa bankalar üzerinden olma ihtimali yüksek. Zaten endekse katkısına baktığımızda bankaların katkısı çok çok az. Endeks, bankacılık endeksi yılbaşından beri %7 civarında arttı, yanlış hatırlamıyorsam. Evet, 7-8 civarında bir şey arttı.
1: Sanayi %40, yani %39, %40, bankalar sadece %7. Yani sanayinin performansı borsanın da üstünde. Bankalar çok çok geride
0: evet.
1: Süreçte.
0: Sanayi de aslında orada lokomotif 3-4 tane site var. İşte Aselsan, Tüpraş vesaire gibi. Biraz onlarda da böyle genel sanayi sektörüne yayılan bir durumdan çok birkaç tane spesifik sektörün büyük temsilcilerinin çok iyi performans göstermesinden kaynaklanan bir durum olduğunu düşünüyorum. Bankalar iyi performans gösterir diye bekliyorum demiştim. Perakendecilik şirketleri iyi gidiyor. Yani hem açıkçası hem gıda perakendeciliği, hem tekstil perakendeciliği, hem iyi yönetilen şirketlerimiz var, hem de Türkiye'nin içinde bulunduğu yapıya uygun şirketler. Yani büyük bir nüfus, tüketimi seven bir nüfus, nispeten genç bir nüfus, ondan sonra genellikle temel ihtiyaç maddeleri satan şirketler, şey bile öyle, yani mesela tekstil perakendecileri bile nispeten temel sayılabilecek kılık kıyafet, yani çok lüks şeyler satmıyorlar, daha böyle hepimizin gidip alışveriş yaptığı, aldığı, giydiği şeyleri satıyorlar. Bu açıdan baktığımızda ben perakende şirketlerinin önünün açık olmaya devam edeceği olduğunu düşünüyorum. İlave olarak belki bunlara daha önce konuştuk ki sohbetlerimizde de bahsettiğimiz yenilenebilir enerjiyi ekleyebiliriz. Orada özellikle bu hidroloji, yağışlar çok iyi gidiyor. Yani son yılların en iyi yağışlarını alıyoruz bu sene.
1: Bu
0: en
1: arada yine yine başlıyormuş İsmail Bey. Hiç durmuyor. Yani gerçekten maşallah dediğimiz noktada Perşembe günü yine yağış var mesela. Önümüzdeki hafta yine var. Evet. Yani bu yıl önemli bir yağış aldık orada.
0: Bu enteresan bir durum gerçekten. Orada hidroelektriğin aslında ne kadar değerli bir şey olduğunu tekrar görüyoruz. Yani birkaç yıldan beri o konuda biraz güçlük çekiyordu hidroelektrik santralleri, ama hidroelektrik öyle bir şey ki, yani barajı doldurduğunuz zaman açıkçası bedavaya elektrik üretiyorsunuz ondan sonra, yani suyu bırakıyorsunuz ve üretiyor. Dolayısıyla bu şirketler, bu sektördeki şirketlerin önümüzdeki birkaç çeyrek karlılıklarında, faaliyet kar marjlarında önemli iyileşmeler görebiliriz diye düşünüyorum.
1: Biraz borçluluklar yüksek yenilenebilir enerji tarafında. Oraya hani sektör genelinde deyip hani normal mi karşılamak gerekiyor?
0: Biraz öyle. Çünkü şimdi bunlar büyük yatırımlar ve bu yatırımları tamamen öz sermaye ile yaptığınız zaman çok karlı olmuyor. Bir, çok büyük sermaye gerektiriyor. İki, o sermayeyi koysanız bile çok karlı olmayabiliyor. Yani orada biraz kaldıraçı kullanıp kredi faizinden biraz daha yüksek bir proje karlılığı yaratabiliyorsanız öz sermaye karlılığı

0: kazandığınız daha yukarı çıkıyor.
1: O zaman faiz indirimine ihtiyaç duyan bir sektörden özellikle evet. söz ediyoruz değil mi? Yüksek
0: evet. Aslında bu dediğiniz sebepten dolayı hissedar olarak yenilenebilir enerji hissedarları için daha da iyi bir dönem olacak. Çünkü kaldıraç yüksek olduğu zaman karlılığınız artıyorsa o borcu geri ödeme kapasiteniz artıyor ve hızlı bir borç indirme sürecine girme ihtimaliniz artıyor ki bu da hisse senetlerine daha da olumlu yansıyabilecek olan bir şey. Tabii buradaki önemli bir şey konu fiyatlama. Yani elektrik fiyatları çok artmadı. Biraz artırıldı ama elektrik fiyatları da tabii ki devlet tarafından belirleniyor. Ve enflasyonu aşağıya çekmeye çalıştığımız sürece de orada elektrik fiyatlarında çok yüksek artışlar pek beklemiyoruz. Gerçekçi de değil ama o bir denge. Yani elektrik fiyatlarını bir miktar arttırıyor regülatör ki üreticiler makul bir kar etsinler. Ama öte yandan da enflasyonun üzerinde büyük bir olumsuz etki yapmasın ve tüketicilerin özellikle sanayinin üstünde önemli bir yük oluşturmasın diye o dengeyi yönetmeye çalışıyor. Ama buradaki bu yenilenebilir enerjideki bir yağışların kuvvetli olması, iki faizlerin yavaş yavaş da olsa aşağı geliyor olması teması önemli.
1: Evet, şimdi bir yandan böyle endeks için var mı bu yıl şöyle olur dediğiniz nokta? Yani 15 bin de herhalde bu kadar kısa bir sürede zaten Ocak performansı güçlüydü. Sanıyorum tahmin edilmiyordu ama şimdi artık hani 330 doların üzerine gelmemiz işte acaba 350 ya da 400'ler gündemimizde olabilir mi? Çünkü TL bazlı zirveleri olsa da 2012'de 500 dolarlara gelen bir borsa vardı. Yabancı yatırımcının böyle ilgisini de arkamıza aldıysak ve işte hep konuştuk yani BlackRock fon yöneticisinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'la olan teması, işte bir yandan büyük fonların işte Türk borsasını değerlendiriyoruz diye böyle gerçekleştirdiği yaptığı açıklamalar, yabancıdan böyle yine girişleri görüyor olmamız. Ne bekliyoruz biz orada? Yani dolar bazlı hala gidecek yolumuz var diye potansiyel görüyor musunuz?
0: Bence var. Yani tabii bu konuda böyle nokta tahmini vermek çok zor. Hele 6 ay borsa için kısa bir süre aslında ama mutlaka bir sohbet babında rakam telaffuz etmek gerekirse
1: benim bilmiyoruz bir dedi.
0: Evet. Ya yani benim bas senaryo tahminim şu şekilde. Şu anda 15.100 civarında bir yerlerdeyiz. Mayıs Temmuz döneminde bu biraz aşağı gelebilir. İşte 14.500-14.000'e tekrar geri gelebilir. Ama sene sonunda 19.000 mertebelerine ben ulaşabileceğimizi düşünüyorum. Yani o da şu anda bulunduğumuz noktadan işte 15.100'den 19.000'e gidiş. Gene enflasyonun ve faizin üstünde bir getiri olacaktır. Hmm. Bir de ben bunu hep şeyle karşılaştırmayı seviyorum, faizle. Çünkü sonuçta yatırımcı cebinde parası var. Ben bunu ne yapayım diye bakıyor.
1: Evet.
0: İşte para piyasası fonuna mı koyayım, borsaya mı koyayım, hangisinde daha çok para kazanırım? Hmm. Tabii ki borsa daha riskli, tam birebir bir karşılaşma evet. değil ama benim tahminim ve beklentim bu senenin sonu itibariyle şu andan itibaren de borsanın şeyden daha iyi getireceği, para piyasasından daha iyi getireceği.
1: Şimdi şöyle, zaten bu yıl tabii ilk 4 ayda öyle oldu. Yani %34 dedik borsanın getirisi. Para piyasa fonlarının işte 13-14 getirisi var desek, hani biraz da stopajını arındıralım, vergisini çıkaralım 12. İlk 4 ayda enflasyon 14. Yani TL'de kalan reel anlamda uzunca bir süredir kaybetti burada enflasyona karşı. Ama borsada olsaydınız ki hani iyi de hisse yakalamış olsaydınız Aselsan, Tüpraş gibi hisseler tabii her yatırımcı için kolay olmuyor çünkü tabana yayılma maalesef göremiyoruz. Orada bir yıllık para piyasası fonu getirinizi aslında 3-4 ayda almıştınız zaten ama yine nakitte olmak önemli mi bu süreçte? Yani hani bir öyle evet ilk 4 ayda biraz böyle enflasyonun altında kaldı ama bundan sonrası için.
0: Ya bir miktar şimdi portföyünde hisse senetlerini de bulundurmayı tercih eden bir yatırımcı için bence şu günlerde bir miktar nakde artırıp önümüzdeki 1-2 ayda olası bir geri çekilmede tekrar hisse senedi almak daha iyi bir strateji olabilir diye düşünüyorum. Bu borsa tabii enteresan bir şey. Borsa hisse senetleri enflasyon ortamında aslında iyi performans gösteriyor. Çünkü hisse senetleri bir gerçek varlığa dayalı. Arkasında bir şirket var ve genelde böyle enflasyon biraz başını kaldırıyor olduğu zamanlarda hisse senetleri genelde kötü performans göstermiyor. Hmm. Biraz yani şunu demek istemiyorum. Enflasyon artarsa borsa iyi getirir. Böyle bir direkt ilişki yok ama enflasyonun artması borsa için kötü bir şey değil.
1: Cirolar ve satışların 2022 döneminde test edilmesi
0: evet,
1: lazım.
0: Evet, evet. Bunu da bir aklımızın kenarında tutmakta fayda var.
1: Evet, yani aslında doğrudan belki bir ilişki kuramazsak da geçmiş evet. tecrübelerden gördüğümüz enflasyonun arttığı dönemde borsanın yükseldiği evet. yönünde diyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum İsmail
0: Bey. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar
1: dilerim. Yorumlarınızı paylaştığınız için. Efendim, Ağır Portföy Genel Müdürü İsmail Erdem paylaştı bizler için gelişmeleri. Şimdi bir araya gidelim, ardından bakalım Bitcoin'de neler oluyor? 82 bin doları gördü, yükseliş devam eder mi?

0: This place, it stays with me.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
2: Birikim yapmak yetmiyor. Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. O tavan yapmış, bu tabandaymış. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Aklın tatildeyse aklına yatacak fırsatlar Turna'da. Erken rezervasyon otellerinde %50'ye varan indirimlere ek 5000 TL'ye varan indirim fırsatı seni bekliyor. Yaz tatilini Turna'yla avantajlı planla.
4: Mehmet çok iyi bir müzisyen. En sevdiği enstrümanlar gitarları ve yatırım enstrümanları. Ayşe tecrübeli bir aşçı. Ekonomideki sıcak gelişmeleri asla kaçırmaz. Doktor Özge kalbin de ritminden anlar piyasalarında. Çünkü Yapı Kredi Yatırım'la artık herkes yatırım uzmanı. Farklı ürün seçenekleri ve kolay işlem kanallarıyla doğru adres Yapı Kredi Yatırım.
5: 9-15 Mayıs arası

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
2: Tasarruf finansman modelinin banka kredisine göre avantajı nedir?
3: Faiz yükü yoktur. Kredi notu şartı genellikle daha esnektir. Erken kapama cezası bulunmayabilir.
1: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.

Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook, Apara, Instagram, Apara, YouTube, Apara.

0: hayatım, yatırımlarımızı bozmak istemiyorsun ama bence her zaman kazandıran gayrimenkul oluyor.
1: Tamam hayatım.
0: İyi bir yer olursa kira getirisinden de kazanabiliriz.
1: Tamam hayatım.
0: Şimdi Rams Park House Maslak'ta bahar kampanyası varmış.
1: Rams.
0: Hem %20 peşinat, 36 ay vade ve 0 faiz avantajlarıyla yatırımlarımızı koruyabiliriz. Hem de buradaki ayrıcalıklar hiçbir yerde yok.
1: Ha, şimdi tamam.

0: faizle bahar fırsatını kaçırmayın.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
2: Dondurulmuş Uzak Doğu lezzetleri A101'de. Sushi'da dondurulmuş ton balıklı onigiri 179 lira. Bay Moching dondurulmuş mochi 159 lira.
3: Aklın tatildeyse aklına yatacak fırsatlar Turna'da. Erken rezervasyon otellerinde %50'ye varan indirimlere ek 5000 TL'ye varan indirim fırsatı seni bekliyor. Yaz tatilini Turna'yla avantajlı planla.
4: Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şeyi çekerim.
5: Tüskeçine bak abi.
6: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
4: Türkcell'e

0: Vakıf Leasing finans raporunu sundu.
1: Sebilon'dan bunaltıcı sıcaklarda içinizi serinletecek fırsat. Enes'e fonaylı ileri filtreleme teknolojisine sahip Aura Sebilon su arıtma cihazları kredi kartsız 486 TL senetli taksitle İhlas mağazası gördüğünüz her yerde.
2: Biraz fazla almadınız mı?
3: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
2: Yok mu bunun bir çaresi?
4: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla.

0: Fakir, Hausgeräte.
1: Bu iş taşıma suyuyla yürümez. Sebilon Diamond'la güvenilir su kaynağını ofisinize taşıyın. Musluktan gelen suyu minerallerini koruyarak sıcak, soğuk veya normal ısıda sağlıklı içme suyuna çevirin. Aura Sebilon Diamond hem ekonomik hem sağlıklı. Ayda sadece 3556 TL taksitle İhlas mağazası gördüğünüz her yerde.
2: Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trend dışında her şeyi şekerim.
3: Fiskeçine bak abi.
4: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
2: Türkcell'e çekiyoruz.

0: 5G fırsatını kaçırmayın. Telsel gücünde 5G.
1: Güvenilir yatırımın adresi gcm.yatırım.com.tr ile program devam ediyor.

0: geçen hafta Bitcoin 80 bin doların üzerine geldi demiştik. Geçen haftadan bu yana çok büyük bir değişiklik yok ama 82 bin doları da gördü. Üstelik fonlara para girişi, ETF'lere para girişi devam ediyor. 1,5 aydır kesintisiz bir para girişi var. Peki neler beklenir kripto paralarda, konuşuyoruz. Efendim, kripto dünyasında Coin Türkiye CEO'su Ali Eşelioğlu ile birlikteyiz ve tabii kripto varlıklar diyeceğiz. Hoş geldiniz Ali Bey.
1: Hoş bulduk Gözde Hanım, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Malum önemli bir yasa var, Clarity yasası. Hı hı. Ve Amerika'da Senato'da duruşma öncesinde böyle canlı olarak tanıtıldı bu yasa. Kritik de bir viraja gelindi. Biraz orayı sorayım. Hem işte geçen hafta da konuşmuştuk, hani bankacılar faiz ödenmesini istemiyordu bu stabil coinleri ama isim değişiklikleri, ödül, teşvik derken hani bir yolu bulunup acaba bir ödüllendirme programı gelecek mi hikayesi? Hem orayı sorayım hem de 82 bin doların üzerine gelen Bitcoin ve önemli bir para girişinin olması. Yani Nisan'dan bu yana 3 milyar doları aşmış girişler. Dolayısıyla oradaki yükseliş eğilimi de yine hızlandırıyor mu? Ne bekliyoruz bundan sonra?
1: Evet, önce şeyden başlayalım. Sizin söylediğiniz gibi aslında son 2,5 ayda 4,5 milyar dolar Bitcoin spot ETF'lerine giriş var. Yani ilk 2 ay pek iyi değildi ama Mart'la beraber pozitif ivme başladı ve halen de devam ediyor. Dün biraz sakinledi. Sadece 27 milyon dolar gibi bir girişte kaldı. Ama bu da gayet normal. Yine sizin söylediğiniz gibi yukarıları deniyor. Dün yine 82.500'e kadar yaklaştı. Oradan döndü. Buradan dönüşler yapıyor. Niye derseniz aslında 200 günlük ortalama diyebiliriz. Önemli bir nokta. O yüzden biraz deneyerek geçmekte zorlanacak. Bunu normal karşılıyoruz. Sizin söylediğiniz gibi Clarity Act önemli bir yasa. Niye derseniz aslında Temmuz 2025'te bu gündeme ilk olarak geldi. Ama o zamandan beri tam işte yasalaşma olmadığı için oturmadı diyebiliriz. Şimdi bu ne sağlayacak? Sektörün düzenlenmesini, regüle olmasını ve artık regüle olan sektöre de özellikle kurumsal yatırımcıların ve işte Amerikalı finans devlerinin daha rahat girip daha fazla daha rahat ürün geliştirebilmesi imkanını sağlayacak ve yatırımcılara sunabilecekler. O yüzden önemli. Perşembe günü işte bankacılık komitesinde görüşülecek. Burada tabii bir oylama da yapılacak kendi içinde. Yaklaşık 24 üyesi var. 11'e 13 Cumhuriyetçi Demokrat anlamında. Burada bir oylama yapılacak. Ardından bu Senato'daki bu komiteyi geçtikten sonra da Senato'ya sunulacak. Burada tartışılacak. Biliyorsunuz işte bizde de plan bütçede olduğu gibi bir takım belki önerilere göre revize edilecek. Günün sonunda da son hali oylanacak. Bundan geçtikten sonra da yasama tarafındaki diğer adımlar atılmış olacak. O yüzden bu hafta açısından, sektör açısından önemli diyebiliriz. Bu açıkçası bu son günlerde Clarity Act tarafında geçen hafta konuştuğumuz işte bankacılık tarafındaki negatif şeyler, ertelemeye yönelik tutumlar dolayısıyla uzun süredir bekleniyordu. Ama artık bu sıcak gündem ve bu hafta da bu seviyelerde tartışılıyor olması sebebiyle aslında 60 binden başlayan Bitcoin'in 60 bine kadar düştükten sonraki bugünlere gelişindeki altını dolduran şeylerden bir tanesi de buydu. Bu beklentinin artık yaklaşmış olması sebebiyle artık 80 binleri daha rahat konuşabiliyoruz. Ama tekrar seviyelere dönecek olursak tam oturmadı. Çünkü 10 gündür aslında 78 bine 83 bin aralığında geziyoruz. Burada hem Clarity Act tarafının netleşmesi gerekiyor. Hem 82.500'ler önemli bir direnç söylediğimiz gibi. Buraların kalıcı olarak geçilmesi gerekiyor. ETF girişlerinin hız kesmeden devam etmesi gerekiyor ki 82.500'ün üzerinde işte daha önce konuştuğumuz 85, 89 bin hatta 92 binlere gidebilelim. Tabii diğer taraftan yine hiç göz ardı etmememiz gereken bir makroekonominin dışında jeopolitik riskler var. Her ne kadar şu an bir bir barış değil de ateşkes süreci olmasına oluyor ama bu daha neticelenmedi. Buranın bir netleşmesi lazım. Biliyorsunuz Trump Çin'e gidiyor. Belki orada bir Çin'in de desteği alınarak bu süreç bir şekilde sonlandırılabilir. Bu yaklaşık 2,5 aydır devam eden Amerika, İran, İsrail problemi bir şekilde sonlandırabilir ümidi var. Böylelikle işte Hürmüz Boğazı'nın açılması, petrol fiyatlarındaki yükselişin durması ve bir hasar tespit çalışmalarının başlaması gerekiyor. Çin biliyorsunuz çok ciddi alıcı. Çin özellikle İran tarafındaki en yüklü alıcılardan bir tanesi ve Çin'in ihtiyacının büyük kısmı da İran'dan karşılanıyor. İkinci olarak Rusya var tabii, alternatif. Orası biraz daha büyüyebilir. Ama İran tarafının tıkanması Çin'in ekonomisi açısından da ileriye yönelik sıkıntı yaratıyor. O yüzden Trump-Çin görüşmesi önemli bulunuyor diyebiliriz.
0: Evet, şimdi bir yandan altcoin'ler tarafına gidişat da sorayım. Çünkü yani 9 ayın rekor girişi. Evet, fonlara bir giriş var. Her ne kadar fiyat tarafı hani bu Clarity yasasını bekliyor olsa da altcoin'ler tarafında belirgin hareketlilikler görmüyoruz. Orada ne beklemesi lazım yatırımcının?
1: Evet, doğru tespit. Bitcoin dominansı %58.3'te. Ethereum biraz daha geriledi aslında bakacak olursanız. %10'lara geriledi. Normalde %13 10.5, 10.7 civarında oluyordu. Bugünlere geldiğimizde Ethereum dominansı %10'larda. Ethereum oldukça sıkıştı. Pek iyi gitmiyor diyebiliriz. Yani uzun süredir 2200-2450 bandında, hatta bir aydır diyebiliriz. Ve mesela Bitcoin'in 60.000'den 82.000 seviyeleri diyelim, işte şimdi 81.110. Bu seviyeye gelişindeki yükselişe Ethereum yaşayamadı. O yüzden de kripto pazarındaki payı birazcık geriledi. Diğer bazı altcoin'lerde hareketler oldu geçtiğimiz günlerde. Ama Bitcoin lokomotif olmaya devam ediyor. Bunu da destekleyen ETF'lerdeki girişler. Aslına bakacak olursanız altcoin'ler tarafında ETF'ler biliyorsunuz zaman zaman yeni ihraçlar oldu. Bu pazar büyüyor. Orada aslında önemli, rakam olarak belki çok önemli değil ama nette pozitif olan birçok altcoin ETF'leri var. Bunlar önümüzdeki dönem, daha böyle uzun dönem için baktığınızda olumlu hareketler. Ama öncelikle Bitcoin'in belli bir seviyelere oturması, ardından diğer altcoin'lere yansıması gerekiyor. Burada önemli adımlar var. Yani büyük gruplar girmeye devam ediyor. Mesela Morgan Stanley yaklaşık yine 10 trilyon dolara yakın fon yönetiyor. 16 bin danışmanı var. Onlar birçok yatırımcısına işte kendi çıkarttıkları, ihraç ettikleri ETF'i önerdiler. Ve ilk bir ayını kapattı ve rüştünü ispat etti. O bir ay içerisinde nette hiçbir gün çıkış yapmadı ve pozitif kapattı. Ve biliyorsunuz bu bir ay içerisinde zaman zaman bazı günler çıkışlar yaşamasına rağmen Morgan Stanley fonu pozitif kapattı. Bunlar önemli göstergeler. Niye? İşte önemli kurumsal şirketler hem kendileri güvenip sektöre giriyor, ürün çıkarıyor, hem de müşterilerine öneriyorlar. O yüzden aslında uzun dönem baktığınızda destekleyici adımlar var. Ama diğer tarafta makroekonomi, jeopolitik risk tarafında önemli adımlar atılması lazım ki oralardaki riskler bertaraf edilip bu tarafın biraz daha ileri gidebilmesi lazım.
0: Evet, teşekkür ediyoruz Ali Bey. Kolaylıklar dileriz, iyi çalışmalar.
1: Rica ederim.
0: Sağ olun. İyi. Efendim, finansallar dün öylesine bir bilanço takip ettik ki ardı sıra 200'e yakın şirketin sonuçlarını gördük. Çok çok önemli rakamlar aldık. Şimdi bakalım aracı kurumlar neler söylüyor gelen raporlarda. Ve tabii sigortalarla başladığımız sezonda dün 200'e yakın şirketin rakamlarını takip ederken Selçuk Eczadan iş menkul değerlere, BİM'den Ülker'e, Altınay'a kadar birçok sonucun geldiğini takip ettik. Şimdi bir yandan dün Türkiye Demir Çelik Sektör raporu vardı, Halk Yatırım'ın. Biraz aşağıya gelelim, ikinci sayfaya gelelim. Orası önemli, neler söylemişler. Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimlerin özellikle tedarik zincirlerinde yarattığı kırılımlara zaten bir vurgu gerçekleştirmişler ve diyorlar ki ham çelik üretiminde daralma var. Çin'deki üretim düşüşü devam ederken Türkiye ilk onda 7. sırada yerini koruyor. Ve sıcak haddelenmiş çelik fiyatlarında aylık %6.4'lük bir artış var. HRC fiyatları da pozitif seyrediyor diye not düşüyorlar. Gelelim bir sonraki sayfaya. Orada diğer şirketlerle, alternatifleriyle de karşılaştırıyor Ereğli Demir Çelik'in rakamlarını. Bir sonraki sayfaya geleceğiz. Evet. Küresel ölçekte benzer şirketleriyle değerlendiriyor Erdemir ve Kardemir'i. Şimdi Erdemir için 2026 tahminlerinde %54 prim rakamı paylaşıyor. İskontosunda Kardemir'in %63'lük bir rakam yine paylaştığını ifade etmişler. Erdemir'i yine küresel benzerlerine göre karşılaştırıyorlar ve diyorlar ki 150 primli işlem görüyor FD Favök çarpında 2027 tahminlerine göre. 2026 tahminlerinde %54 primli işlem gördüğünü, Kardemir'in ise yine bu yılki FD Favök çarpımına göre %63'lük bir iskonto sunduğunu da ifade ediyorlar Demir Çelik raporunda. Şimdi gelelim bir sonraki değerlendirmemize. Aracı kurumlardan gelen bilanço değerlendirmelerine hemen gidelim bir bakalım. Deniz Yatırım'ın Selçuk Eczacı raporu olumlu demişler. %3'lük negatif bir

0: rakam bekliyorlar orada hisse fiyatında ve hedef fiyatları 109.56, dünün kapanış rakamı 113 lira. Olumlu okudukları detaylar fiyat artışları ve net satış gelirinde reel artış, operasyonel marjların iyi gitmesi, net karlılığın yükselmesi, olumsuz okudukları yerler nakitin azalması ve fiyat düzenlemelerinin katkısıyla reel artış izlenmesi, pazar payında sınırlı gerileme olmasına rağmen operasyonel karlılık belirgin şekilde artış gösterdi ve nakit pozisyonu 2025 yıl sonuna göre geriledi diye de böyle bir not düşüyorlar. 1.5 milyar liralık bu karlılıkta ve 7 milyar liranın üzerine nakit pozisyonu olduğunda söylüyorlar şirketin. Gelelim bir sonraki rapora, değerlendirmeye bakalım. Aracı kurumlar yine bilançoları değerlendirirken neler söylüyorlar? BİM değerlendirmesi, Deniz Yatırım BİM raporu 112.7'lik getiri potansiyeli. Hedef fiyat 873 lira, dünün kapanışı 774.50 ve olumlu okudukları detaylar satış gelirlerinde iş enflasyonu üzerinde artan DFL performansı, reel büyüme beklenti üzerinde FAVÖK parasal kazanç kalemiyle beklentilerin üzerinde net kar, olumsuz okudukları yerler yüksek seyreden finansman giderleri diye de not düşüyorlar. Beklentilerin üzerinde gerçekleşen finansaları genel olarak da olumlu değerlendirdiklerini yine ifade ediyorlar. Şimdi bakacağız tabii, detaylarını konuşacağız. BİM'in, Ülker'in sonuçları yine dün önemliydi dedik. Yani bir yandan enerji sektöründeki Aksen'deki, Magen'deki raporları, finansalları takip ettik. Çok fazla dün bilanço vardı. İşte beyaz eşyada örneğin Vestel'in sonuçlarını da takip ettiğimiz bir gündü. Şimdi yorumları almaya gidelim. Gelen bilançolar sonrasında bugün de bekleniyor. Böyle Asya'da biraz satıcılı bir seyrin olduğunu KOSFİ tarafında görüyoruz ve Amerikan vadelilerinde de benzer bir görünüm var. Tere yatırıma gideceğiz ve vadeli işlem piyasasında böyle kısmi düşüşler de bir yandan takip ettik. 0.3'lük bir satış gibi. Tere Yatırım Araştırma Direktörü Mehmet Bilal Bircan'la birlikteyiz. Ne bekleriz Bilal Bey bugün Borsa İstanbul'da?
1: Günaydın Gözde Hanım. Aslında evet, bilanço dönemini artık bitirdik diyebiliriz ve dün ve bu sabah itibariyle çok fazla bilançoyla karşıladık. Baktığımız zaman bazı sonuçlar gerçekten beklentilerden iyiydi. Bazı sonuçlar beklentilerin altında kaldı. Beklentileri karşılayamadı. Ama hepsinden önce şuna değinerek başlamak daha faydalı olacaktır. Aslında evet, bilanço dönemini karşıladık. Çok iyi bilançoları da gördük. Beklentilerden aşağıda gelen finansalları da karşıladık ama bu bilanço dönemi biraz daha jeopolitik risklerin gölgesinde kaldı. Hatta bu hafta özelinde borsadaki fiyatlamaları konuşurken evet, bilanço performansları fiyatlamalara yön vermeye devam edecekti. Ama jeopolitik riskler de göz ardı edilmemeli ki haftaya başlarken dün jeopolitik gerilimlerin tekrardan tırmandığını görmekteydik. Bugüne döndüğümüz zaman yine Trump'tan bir açıklama var. Ateşkesin yoğun bakımda olduğuna dair bir ifade kullandı Trump ve bu çerçeveden baktığımızda ise küresel piyasalarda biraz daha baskılanmanın ön plana çıktığını görmekteyiz. Özellikle de petrol fiyatları tekrardan 103 dolar seviyelerinde fiyatlanmaya, Brent petrol fiyatları 103 dolar seviyelerinde fiyatlanmaya devam ediyor. Altında bir miktar görece hani sakin bir seyir olduğunu söylemek mümkün. Tabii böyle bir atmosferde artık yeni güne başlıyoruz ve vadeli tarafa baktığımız zaman vadeli tarafta küresele paralel bir miktar baskılanma yaşayarak haftanın ikinci işlem gününe başlıyor diyebiliriz. Diğer taraftan BIST endeksine veya spot piyasaya döndüğümüz zaman orada nasıl bir performans görürüz dersek, artık bilanço döneminin son günüydü. Çok yoğun bir bilanço karşılaması gerçekleştirdik dün akşam ve bu sabah itibariyle. Dediğim gibi vurgulamakta, sık sık vurgulamakta fayda. Bazı finansallar beklentilerden iyi gelirken bazıları beklentileri karşılayamadı ki BİM'in bilançosunu karşıladık, aslında beklentilerden iyi gerçekleşti. Bu taraf önemli. Endeksteki ağırlığını da dikkate aldığımız zaman gün içerisinde yukarı yönlü hareketleri endeks tarafında destekleyici bir etken olabilir. Hatırlarsak rakamları 213 milyar liralık bir gelir açıkladı BİM. Bunun yanı sıra 40.3 milyar brüt kar, 10.1 milyar FAVÖK açıkladı. Yine aynı şekilde baktığımız zaman 6.5 milyarlık bir ana ortaklık net dönem karı açıkladığını gördük. Marjlar tarafında toparlamalar dikkat çekti. Ancak diğer taraftan BİM'deki beklentilerden iyi gelen bilançoya karşın dönüp Astor'a baktığımız zaman beklentilerin altında kaldığını gördük ki Astor'a dair aslında birinci çeyrek üzerinde ağırlıklı beklenti çok iyi bir finansal performans göstermesi yönündeydi. Keza aslında baktığımız zaman evet, kendi içerisinde önceki dönemlere kıyasla bir miktar iyi olduğunu söylemek belki mümkün ama beklentilerinin altında kalmış olması gün içerisinde baskılanmayı belki ön planı çıkartabilir. O yüzden temkinli olmakta fayda var diye düşünüyorum. 9.2 milyarlık bir gelir

0: açıklamıştı. 3 milyar liralık bir fabrikü söz konusu. Yine 1,8 milyar TL'lik de bir ana ortaklık net dönem kârı var. Turkcell tarafı belki burada ilgi çekici olacaktır. Turkcell beklentilerin altında finansallar açıkladı. Orası oldukça önemli. Hem gelir tarafı yani 64,9 milyar TL'lik bir gelir açıkladı. Hem de net kar tarafına baktığımız zaman 3,4 milyarlık bir gelir açıkladı ki beklenen kar açıkladı ki karının 4 milyarın üzerinde gelmesi bekleniyordu. Hem gelir hem de net kar beklentilerin altında kaldı. FAVÖK beklentilere paralel geldi 27,1 milyar TL ile. Marjlarda özellikle de baktığımız zaman net kar marjı yatay kalmakla beraber FAVÖK tarafında gerileme var marj anlamında. Dolayısıyla böyle bir tabloyla başlıyoruz. Biraz daha endeksteki ağırlıkların göz ardı etmemek bu açıdan önemli olacaktır diye ifade edebilirim. O yüzden biraz daha böyle endeksin dünkü fiyatlamayı da dikkate aldığımız zaman hatırlarsak kendi rekorunu tazeleyen bir Borsa İstanbul 100 endeksi görmüştük. Dolayısıyla bu açıdan baktığımız zaman biraz daha böyle görece sınırlı hareketler görmemiz endeks tarafında söz konusu olabilir kanaatindeyim. Yine de yukarı yönlü hareketler devam edecekse 15.133 seviyesinden dünkü kapanışımız gerçekleşmişti endeks tarafında. Yukarı yönlü hareketler de 15.200 daha yukarıda eğer 15.200 seviyesi aşılırsa 15.500 seviyeleri gündeme gelebilir. Burada önemli seviye şu 15.500 seviyesi psikolojik direnç konumunda eğer 15.500 seviyesi aşılır ise ki burada jeopolitik riskleri de işin içine dahil etmekte fayda var. Her ne kadar haftaya böyle gerilimli başlamış olsak da gerilimin devam ettiğini görsek de özellikle haftanın devamında baktığımız zaman Trump'ın Çin'e ziyareti var Perşembe günü malum. Perşembe ve Cuma günü orada temaslar gerçekleştirecek. Orada eğer pozitif bir tabloyla karşılaşırsak küresel piyasalara paralel bizim de desteklemesi söz konusu olacaktır bizim borsamızda. Böyle bir durumda 15.500'lerin aşılması durumunda çok hızlı şekilde 16.000'lere gidebilecek bir Borsa İstanbul 100 endeksi görebiliriz. Diğer taraftan geri çekilme ihtimalini göz ardı etmemek gerekiyor. Çünkü fiyatlamada bu anlamda baktığımız zaman aslında 15.200 seviyesi direnç dedik. Dün de bu seviyenin üzerini test etmişti hatırlarsak ve kapanışında 15.133 seviyesinde gerçekleştirmişti. Yeni günde olası geri çekilmelerde 15.000 seviyesi psikolojik destek, daha aşağıda 14.750'ler ve eğer 14.750 desteği kırılırsa 14.450'ler destek olarak bir sonraki destek olarak gündeme gelebilir. Tabii günç fiyatlamalarda bir de küresel taraftan veri akışı oldukça önemli. ABD'den TÜFE verisi karşılanacak. Küresel tarafta volatiliteyi arttırabilir. Bunun paralelinde bize de yansıması söz konusu olabilir. O yüzden bu açıdan da bir miktar temkinli olmakta fayda var. Hatırlarsak bugün ABD'den TÜFE verisi karşılanacak ve beklenti yıllık bazda %3,7 şeklinde. Bu rakam eğer beklentilere paralel gerçekleşen bir rakam görürsek bu rakam aslında son 2,5 yılın en yüksek enflasyon rakamına işaret ediyor. Bu da eğer ifade ettiğim gibi beklentiler paralel böyle bir ABD'de TÜFE verisiyle karşılaşırsak Fed'in açıkçası bu yıl özelinde faiz indirim ihtimalini tamamen ortadan kaldıracak diyebiliriz. Dolayısıyla böyle bir tablo varken gün içerisinde bizde de temkinli duruşu korumak bu açıdan yatırımcı nezdinde biraz daha faydalı olabilir kanaatindeyim.
1: Evet, özellikle Amerika'daki enflasyon rakamları belirleyici olacak diyorsunuz. 3,7'lik rakam son yıllarında en yüksek enflasyon verisi dün tıpkı Çin'de gelen %3'e yaklaşan üretici fiyat endeksi gibi. Şimdi bir yandan endekste hacimler yüksek seyrediyor. TL bazı zirvelerin yenilendiğini, işte kapanış zirvesinin dün Borsa İstanbul'da geldiğini bir yandan takip ettik. Üst üste 3. günde de 15.000 puanın üzerinde gelen kalan bir Borsa İstanbul. Bugün vadeli işlemlerde Biopotus kontratlarında sınırlı bir geri çekilme hareketi görüyoruz. Asya'daki düşüşleri, Güney Kore'deki KOSPİ'deki Amerikan vadeli ve Avrupa vadeli işlemlerindeki düşüşleri gördüğümüz petrolde 105 dolar seviyesinin üzerindeki rakamları takip ettiğimiz bir gün haftanın ikinci işlem günü. Haftaya bir miktar daha temkinli başladık ama yeni rekorlarla yine geçtiğimiz haftayı kapattığımız ve artık bilanço döneminde noktaladığımız bir sürecin içerisindeyiz ve Perşembe günü enflasyon raporu sunumu da yine önemli olacak. Bakalım bir güncelleme gelecek mi? 21 olan üst band tarafında da takip edilecek. Bankaların desteği son dönemde sanıyorum önemli. Geçen hafta da bankaların yükselişi önemli. Dün de örneğin 0,5'lik artı borsada varken bankalar %1'e yakın yükseldiler. Epeyce bir süredir de geride kalmışlardı. Bakalım nasıl başlıyoruz bugüne.
2: 5, 4, 3, 2, 1 ve gong.

0: Efendim borsa da 15.141 puandan açıldık ve yatay bir şekilde yeni gündeki işlemlerimize başlıyoruz. Şimdi bakalım dün gelen finansallardan sonra ne var bugün yükselenlerde? Vestel var %3'ün üzerinde artta. Sarko Yusam var %2,5 primli. Kola'yı geçtiğimiz haftalarda almış ve yükseliş hareketi vardı zaten. 1.6'lık bir artıyı orada görüyorum. Petkim bugünün %1'e yakın yükselenleri arasında. Hektaş dün de yine primli bir performans sergilemişti. Sasa ile birlikte son dönemde yükselişini gördüğümüz hisselerde. Magen dün yine finansallarını okuduk ve bakıyorum dün yine gelenlerden ne var acaba diye. Bugün en çok düşenlerde Borusan, Pasifik Yürasyon, Miatek, Çanık Termik, Odaş, Emlak Konut var. Emlak Konut'ta dün finansallar geldi. Bugün %2'nin üzerinde satış. İşmenkul Değerler dün yine finansallarını paylaştı. 1.6'lık satış baskısı. Katılım Evi'nin rakamlarını da gördük. %1,5 eksi. Gülermak ve Gürsel'in rakamlarını da yeni aldık ki %1'den fazla satış ve Pegasus'un 7.7 milyar yıllık zarar rakamı. Orada da %1'lik değer kaybının şekillendiği bir gündeyiz. Dolayısıyla bilanço bazlı böyle ayrışmalarında olduğunu takip ediyoruz. Şimdi bir yandan böyle tavan ya da çok hızlı güne başlayan hisseleri konuştuğumuzda son dönemde sağlık hisselerini de görüyoruz. Biraz orayı da sormak istiyorum. Yani hani özellikle bu son dönemde virüse ilişkin haber başlıklarının gündeme gelmesi, küresel çapta söz ediyorum. Orada da böyle bazı hisseler tarafından hareketlikleri beraberinde getirdi. Paylaşılan böyle resmi ağızdan işte bir açıklama olmasa da sağlık sektör tarafında ne bekliyorsunuz bu süreçte? Onu sorayım ve gelen finansallar sonrasında yine pozitif ayrıştırdığınız noktada neler olur? Mesela Türkcell'in rakamları 0.7'lik kayıp var. Pegasus'ta da benzer bir görünüm. Emlak Konut'ta da yine düşüşlerin olduğunu görüyoruz. Orada beklentilerin altında kalan rakamlar. Ne dersiniz? Neler ayrışır? Bu hisselerden var mı dikkatinizi çeken?
1: Tabii. Sağlık tarafıyla başlayalım isterseniz. Malum aslında son günlerde biraz daha ikinci planda kalsa da küresel tarafta Hanta virüsüne dair haber akışlarını da görmekteyiz. Etkileri şu aşamada biraz daha sınırlı demek mümkün. En azından yetkililerden gelen kısıtlı açıklamalara baktığımız zaman böyle pandemi dönemindeki gibi çok büyük risk oluşturmayacağı algısı biraz piyasalarda oturdu. Virüsün bilinmedik bir virüs olmadığını biliyoruz.

0: olduğunu söyleyebilirim bu anlamda, ama ifade ettiğim gibi aslında küreselde de bir rotasyon var, ama bu rotasyonun çok sınırlı, kısıtlı olduğunu söyledik. Aynı şekilde içeride de benzer bir tabloyla karşılaşıyoruz. Sağlık sektörüne yönelik bir aslında yönelim var, ama burada da bu yönelimin de çok kısıtlı, sınırlı olduğunu söylemek mümkün. Çünkü sağlık sektörü veya ilaç sektöründe yer alan şirketlerin tamamına girişler yok. Belli şirketlere yoğunlaştığını görmekteyiz, para girişlerinin. Dolayısıyla biraz belki burada iki faktörü ifade etmek lazım. Sadece tek başına virüsü değil. Evet, virüs bunlardan bir tanesi etken olarak bu rotasyonda, sağlık sektöründe. İkinci bir faktör olarak aslında biz sizinle yaptığımız yılbaşından bu zamana kadarki yayınlarda sık sık vurguluyoruz. Çok ciddi manada bir rotasyon var. Dolayısıyla bu rotasyonun, yani aslında sektör ve hisse bazında yatırımcının avantaj görmesine bağlı olarak bir geçiş olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla tek başına virüse bağlamamak şu aşamada sağlıklı olacaktır. Biraz daha piyasa o tarafta, yani sağlık sektöründe belli hisselerde, belli şirketlerde avantaj gördüğü için de oraya yöneldi diye düşünüyorum ben. Bunun yanı sıra bundan sonraki süreçte şirket ve sektör bazında rotasyon devam edecek mi? Mutlaka edecektir. Burada perakende tarafı, özellikle gıda perakendeciliği tarafı biraz daha pozitif ayrışma potansiyeline sahip. Bu taraf oldukça önemli. Evet, jeopolitik riskleri konuşuyoruz, ama jeopolitik risklerin ortadan kalkması durumunda en hızlı hareketlenecek sektörlerin başında bankacılık tarafı geliyor, havacılık tarafı geliyor. Bu taraflar oldukça önemli. Telekomünikasyon tarafına döndüğümüz zaman aslında evet, Turkcell'in bilançosunu karşıladık. Beklentileri çok fazla karşılayamadı, ama orada da aslında yıl geneli için performans ve beklentiler anlamında değerlendirdiğimizde bir potansiyel olduğu kanaatindeyim ben. Bunun yanı sıra baktığımız zaman gayrimenkul tarafı biraz daha önümüzdeki süreçte şu aşamada en azından defansif kalabilir, ama yılın ikinci yarısında özellikle de jeopolitik riskler ortadan kalkar, biz tekrardan faiz indirim temasını konuşursak, gayrimenkul tarafında çok ciddi manada iskontolar var. Orası da bir potansiyel sunacaktır, ama şu aşamada biraz daha jeopolitik riskler devam ettiği sürece izlemek biraz daha faydalı olabilir.
1: Evet, teşekkür ediyoruz Bilal Bey. Kolaylıklar diyoruz size. Tele yatırıma.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Sağ olun. Efendim, dün gelen finansallar sonrasında bugün neler yükseliyor? BİM yükseliyor, Vestel yükseliyor. BİM'de 4,65'lik bir yükseliş var. 811 liraya kadar geldi BİM. Ve dün yine 4 milyar liralık kar beklentisine rağmen 6 milyar liranın üzerinde bir karlılık çizdiğini takip etmiştik. Bugün de %5'e yakın primleri orada karşımıza ve Migros'ta da, Balsu Gıda'da da, aslında gıda sektörü genelinde de yükselişlerin olduğunu takip ediyoruz. Şimdi bir yandan düşenlerde Astor var dünkü finansalları sonrasında ve şöyle bir bakıyoruz, Aksen var, İşmenkul var, Emlak Konut var, Altınay var, Türksel var, Sarkuysan var. Dün açıklayan yine şirketlerdi, finansallarını dün açıklayan şirketler. Şimdi aracı kurumlar hangi raporları yazdılar? Yeni sıcak taze raporlar üzerinden gideceğiz. Getirelim ekranlarınıza. Az önce paylaşmıştık. Tabii BİM ve Selçuk Eczacı ile ilgili Deniz Yatırım'ın paylaştığı değerlendirmeler, raporlar vardı. Şimdi getirelim. Önce iş yatırım Selçuk Eczacı ile başlayalım. Orada yükselme potansiyeli %16 ve tut tavsiyesi demişler. 1,54 milyar lira güçlü karlılık var ve operasyonel tarafta beklentilere paralel FABÖK tahminlerinin hafif altında. Çeyrek boyunca yaklaşık %45 seviyesinde gerçekleşen yüksek efektif vergiye rağmen net kar performansını aslında beklentilerimizin üzerinde değerlendiriyoruz. Çeyrek içindeki yatırım gelirleri artış ve net finansman giderlerindeki düşüşü de olumlu okuyoruz deyip hedefini 131,58 lira olarak belirliyor. Mevcut fiyata göre de %16'lık bir getiri potansiyeline işaret ediyor demiş buradaki rakamlarda. Şimdi bir yandan Turkcell'in rakamları, bugün Turkcell'de bir düşüş var dedik. Gelen finansallar sonrasında, aslında Telekom'un sonuçlarından sonra Telekom'da o gün yükselişler vardı geçen hafta ve Turkcell de ona eşlik etmişti, ama dün Turkcell'in rakamlarından sonra bugün düşüşlerin olduğunu görüyoruz ki Şeker Yatırım diyor ki 150 lira hedef fiyat, %23 getiri potansiyeli, 4,6 milyar lira net kar ve bizim beklentimize paralel geldi demişler ve vergi yükü ve net esas faaliyetlerden diğer gelirlerdeki gerilemeye rağmen 5G lisansının aktifleştirilmesine bağlı da daha yüksek parasal kazançla birlikte TOG'un iyileşen katkısıyla desteklendiğini söylüyorlar ve TOG'un da yine bu çeyrekte katkısı oldu demişler. Satış gelirlerinde 68 milyar liranın üzerinde bir rakam olduğunu söylüyorlar. Artan donanım gelirlerinin veri merkezleri ve bulut iş kolunda devam eden büyümeye, gelir artışına katkısı

0: bağlayan ana unsurlar olduğuna da yine ifade ediyorlar. Fatura bazlı abone bazındaki genişleme güçlü sabit arpu performansı büyümeyi destekledi diye de not düşüyorlar. Şimdi gelelim şeker yatırımın Türksel raporundan sonra çok fazla finansal var. Ak yatırımın Pegasus değerlendirmesine onlar da bir revizyona girdiler efendim. Halka arzdan biri en zor zamanlar başlığını atmışlar. Pegasus değerlendirmesinde %16 getiri potansiyeli hedef fiyatlarını 345 liradan 215 liraya düşürüyorlar. Nötr diyorlar. Piyasa beklentisi 169 milyon euro. Zararın altında 153 milyon euro zarar açıkladı. FAVÖK ve net karın beklentileri aşması önemli. Görünse de bu durum büyük ölçüde düşük mevsimselliğin bir sonucu ve tam yıl sonuçları için önemsiz demişler ve şirket 2026 yılına ilişkin projeksiyonları paylaşmadı diyorlar. Ve nötr olmasını bekliyoruz. İlk çeyrek ve Nisan verilerinin ardından 2026 tahminlerinde önemli ölçüde aşağı yönlü revizyonlar yapıyoruz diye de not düşüyorlar ve diyorlar ki maliyet tarafında Pegasus'un halka arzından bu yana karşılaştığı en zor dönem gibi gözüküyor ve ortalama petrol tahminimizde %44 artırtıp varil başına 64.8 dolardan 93.1 dolara yükseltiyoruz ve 2026 jet yakıtı fiyat varsayımımızı %65 artırıyoruz diye de not düşmüşler ve güncellenen hedge oranları fiyatlarını da hesaba katarak toplam yakıt maliyeti tahminini %36 artırıyoruz diyorlar. Şimdi Pegasus'u konuştuğumuzda tabii hedge oranının Türk Hava Yolları'na göre daha yüksek olduğunu, %60'ların üzerinde hedge ettiğini konuşmuştuk ama Ak Yatırım diyor ki burayı dahil etsek de biz jet yakıt maliyetlerinde yine %30'un üzerinde %36'lık bir artış tahmini gerçekleştiriyoruz diye de not düşmüşler. Şimdi bakıyorum ne var başka diye. Halk Yatırım'ın Türksel değerlendirmesi yine var. Bugün Türksel'le bir düşüş hareketi olduğundan söz ettik. Halk Yatırım al diyor. Ve %33'lük getiri potansiyeli, 162 lira hedef fiyat, kurum tahminimizin beklenti üzerinde gerçekleşen rakamlar, 1x'in altında kalan net borç FAVÖK rasyosu ve net borçtaki artış, 5G lisans ödemesinin KDV dahil toplam 653 milyon dolar tutarındaki ilk taksidi ve her yılın ilk çeyreğinde ödenen 3.2 milyar lira tutarındaki telsiz kullanım ücretinden. Yani şunu diyorlar, borçlar arttı ve 48 milyar liraya yükseldi, 3 katına geldi ama burada 5G lisans ödemesi var ve her yılın ilk çeyreğinde de telsiz kullanım ücreti ödüyor. Bu yüzden kaynaklandı demişler. Operasyonel göstergelerde dikkat çekerek toplam abone sayısında 44,5 milyona yükselen rakamları da yine arpu büyümelerine dikkat çekmişler. Faturalı abonelerin payı bu dönemde yıllık 4 puanlık bir artışla %81'e geldi diye de not düşüyorlar Türksel'in paylaştığı finansallarında. Şimdi bir yandan vakıf yatırımında Vestel raporuna bakalım. Bugün ne gördük? Vestel'de hızlı yükselişler, finansalları sonrasında hızlı yükselişler karşımıza çıktı. Ve ilk satış gelirlerinde %48.9'luk azalış var demişler ve kısa vadeli önerisi endekse paralel getiri, uzun vadeli önerisi Vestel için tut tavsiyesi. Kapanış fiyatı 29.72 idi. Dün onların hedef fiyatı 35 lira seviyesi. FAVÖK'te zayıflama net zararda azalma ön plana çıktı diyorlar ve değerlenme önerilerine paylaştıklarında ise satış ve operasyonel karlılık tarafında belirgin düşüş var. Yüksek maliyet, zayıf talep ortamının net zararda etkili olmaya devam etmesi, yüksek seyreden borçluğu dolayısıyla piyasa tepkisinin negatif olmasını bekliyoruz demişler. Bugün Vestel yükseliyor, not düşelim. Ve son bir ayda endeksten %2.3, son 3 ayda %14.4 negatif ayrıştı. Hisse başına hedef fiyat 35 lira, endekse paralel getiri, kısa vadeli uzun vadeli tut önerilerinde yine paylaşıldığı bu raporları görüyoruz. Çok fazla finansal var. Bizim de konuşacağımız çok fazla bilanço var. Hisse bazlı ayrışmaların dönemi. Bakalım Borsa İstanbul'da hangi hisseler ön plana çıkıyor. Ayrılmayın bizlerden. Birazdan buradayız.
1: Güvenilir yatırımın adresi gcmyatırım.com.tr sundu.
2: Tatili mutlu geçeni sesinden tanırım. Dinlediğim isteklere cevap verebiliyor olmak hep iyi hissettirir. O yüzden güne mutlu başlarım.
3: Tam 35 yıldır ETS önce misafirlerini dinliyor.
2: ETS Tur iyi günler.
4: Hayat baktım. Yatırımlarımızı bozmak istemiyorsun ama bence her zaman kazandıran gayrimenkul oluyor.
5: Tamam hayatım.
4: İyi bir yer olursa kira getirisinden de kazanabiliriz.
5: Tamam hayatım.

0: ve bahar fırsatını kaçırmayın.
1: Hayalindeki Ege tatili Gezinomi'de. Didim'de denize sıfır, ultra her şey dahil, Laur Otel'de vade farksız 6 taksit imkanıyla şimdi tatil daha da yakın. Minikler için eğlenceli.

0: Ekobilet, %0 faiz oranıyla 50.000 TL taksitli ticari kredi ve 50.000 TL taksitli nakit avans fırsatından yararlanıyor. 100.000 TL'ye varan nakitle işlerini kolayca çözüyor. Senin yanında
1: Akbank. Frontera. Oh, ne kadar da geniş. Wow, hemen şarj oldu. Frontera Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla Opel showroomlarında.
2: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime.

0: Hisseler, fiyatlamalar diyoruz. Dün o kadar finansal geldi ki tabii bir yandan onları takip etmeye çalışıyoruz ve tabii tepkiler de var piyasadaki açıklanan finansallara karşı. 15 bin üzerinde tutunan borsa ve 3 gün üst üste 15 bin üzerinde kapanışlar yaptı. Hacim bazı rekorların geldiğini ama böyle belli hisselerle yükseliş eğiliminde devam ettiği bir süreç içerisindeyiz. Bakacağız bilançolar, borsa fiyatlamaları. Info Yatırım Yatırım Uzmanı Serdar Karakaş'la birlikteyiz. Günaydın, hoş geldin.
1: Günaydın, yayınlar.
0: Teşekkür ederim. Şimdi fiyatlamalar 15 bin üzerindeki seviyeler diyeyim. Biraz oradaki iştah eğilim diyelim. Geçen hafta geldik, hızlı da geldik. Sonra işte geldikten sonra bir miktar daha böyle frene basan bir borsa İstanbul ama yine kalıcılık da orada devam ediyor 15 bin puanın üzerinde. Yani işte Aselsan'la da olsa devam ediyor. Astor'la da olsa devam ediyor. Bugün Astor'da mesela işte düşüşler var. Ya da işte Tüpraş'ın desteği olmasa da devam ediyor. Evet, bunların belki endekse katkıları çok çok yüksekti ama ne dersin, önemli bir teknik seviye oluşuyor mu? Bugün 0.4'lük böyle sınırlı bir değer kaybı da var.
1: Şimdi kısa bir özet yapmak gerekirse bizim asıl problemimiz burada 14.300'ü 14.500 aralığındaki o zirve noktamızdı zaten. Hani tam buraya geldi bize dediğin gibi hafif bir frene bastık, böyle hani zirveler yazsak da biz buraya teknik anlamda aman geçtik, yeni zirve tazeledik diyebileceğimiz bir teknik fiyatlama kesinlikle yoktu. Ama geçen hafta itibariyle 300 milyarlık bir hacimle o bir yükseliş sağladığımız günde işte o gün bizim en azından tam anlamıyla geçtik diyebileceğimiz bir teknik fiyatlamayı yaptık o gün itibariyle. Ama bu tamamıyla teknik bir fiyatlama olduğunu konuşabiliriz şu an için. Yani bunun devamlılığını sağlayabilmemiz için şu an temel anlamda biliyorsun borsalar sonrakini fiyatlar. Yani önümüzdeki ne olacak projeksiyona bakarız biz burada. Bunu sağlayabileceğimiz bir temel anlamda bir durum var mı? Hem global anlamda hem makro anlamda baktığımızda enflasyon anlamında olsun, işte sevkiyat anlamında olsun, ürün tedariği, ham maddeler, emtia, şu an için verebileceğimiz veyahut da risk unsurlarının bittiği bir dünya, şu an için verebileceğimiz herhangi bir temel anlamda bir fiyatlamaya destek yok temelde.
0: Tam tersi, işte Trump'ın yeni açıklamaları vardı. Mesela dedi ki ateşkes yoğun bakımda. Yani bu açıklamayı kullanan bir Amerikan başkanı ve her iki taraf da birbirinin taleplerini kabul etmedi. Yani bu hafta sonuna girerken acaba mı dedik geçen haftaki o iyimserliğe baktığımızda, bugüne bakıyoruz ki ateşkes sağlayacak hiçbir açıklama yok. Üstelik Trump'tan tam tersi, hani belki zehir zemberek diyebileceğimiz sözler bir yandan gelmeye devam ediyor.
1: Kesinlikle.

0: Yani %1 ihtimal vermiş herhalde hastaya. Öyle bir benzer.
1: Öyle mi? Bir evet. De bir de ihtimal de evet. Gerçekleşiyor.
0: Hastanın iyileşme olasılığı %1 ihtimal demiş böyle.
1: Yani savaş devam eder ve ateşkes kalıcılığı olmaz diyor aslında.
0: Evet. Yani. Kesinlikle yani şöyle bir şey var. Zaten hani şu an için piyasalar şuna bakıyor. Yani 1-2 hafta sonra artık bu iş çözümlenir. Hafiften de olsa en azından görüşmelere olumlu bir şekilde devam edilir ve sonunda da barış anlaşmasıyla bu iş son bulur. Yani Asya'dan bakıp Amerika'ya kadar gittiğimizde şu an için fiyatlamalar ve bakış açısı böyle. Yani nedir? Yarı iletkeni konuşuyoruz, işte bilançoların iyi geldiğini konuşuyoruz, yapay teknolojiyi konuşuyoruz. Bunlarla gidiyoruz şu an için. Yoksa hani günde yaklaşık 13 milyon varil petrolün tüketildiği bir dünya, arzın kısıtlandığı bir süreç, Hürmüz'ün kapalı yani tedarik sürecinin çok büyük aksamaya uğradığını hiç konuşmuyoruz dünyada.
1: Şimdi Goldman bunu şöyle değerlendirmiş, orayı da sorayım. Demiş ki evet arzda ciddi sorunlar var ama bunun bir kısmını stoklardan karşıladı ülkeler. Hani nasıl konuşmuştuk, Çin'in stokları son işte savaş öncesinde çok ciddi artış göstermiş. Ya da Çin dünyada yenilenebilir enerji lider yani. Yani komponentlerin %90'ını tek başına piyasa domine eden bir ekonomiden söz ediyoruz. Yani işte güneş enerjisi, paneller, yenilenebilir enerji genelinde zaten dünyada lider. Hem stoklardan kullanması, hem yenilenebilir enerji tarafından kullanması, hem de talebi kısmaları. Yani işte herhalde işe gittikleri süreleri azalttılar. Geceleri işte artık hani elektrik kullanımını mı azaltıyorlar, ya da işte arabaya binmiyorsun, bisiklete mi biniyorsun, böyle Avrupa'da değil mi, böyle çok aslında birbirinden farklı. Talebi kısabilecek farklı önlemler geldiğinde bir yandan duymuştuk. Dolayısıyla bunlarla beraber bir miktar dengelendi ortam demişler ama sonuçta o stoklar da bir noktada bitecek. Yani dolayısıyla aslında endişe devam ediyor mu? Örneğin Morgan Stanley Haziran'a kadar Hürmüz trafiği felç olmaya devam ederse $150 senaryosu gündemde demiş. Mesela oraya da katılır mısın acaba?
0: Tabii. Yani bu olasılıklar bence değerlendirmesi gereken olasılıklar. Yani $125 zaten çok yakın. $125'a bir atak yapabilir. Yani eğer ki şöyle bir durum var zaten. Petrol şu an bir düşüş aşamasında, bir fiyatlamasında değil zaten. Yatay bir seviyede, marjların çok genişlediği işte $80 ile $110 arasında gidip gelen bir dar bandı var sonuçta onun. O arada yani buradan çıkacak sonuca göre sert hareketler göreceğiz. O da nasıl olacak? Bölgede çatışmanın yani bombardıman durumunun daha hızlanmasıyla beraber evet savaş devam edecek şeklindeki haberin gelmesiyle zaten burada fiyatlamalar tamamıyla değişecek. İşte petrolde yukarı yönlü hareketler, risk iştahında zayıflama şeklinde bir durumu görebiliriz. Ama yok, anlaşma çıktı da denirse zaten oradan yavaş yavaş biz işte daha çok soğuma ekonomisini, $70-80 bandındaki petrol fiyatlarını, risk iştahındaki hali hazırda devam eden süreci konuşmaya devam edeceğiz. Ama dediğim gibi yani bu tamamıyla şu an için bu işin sonuçlanma tarafına baktığımızda, o da nasıl? Yani piyasa nasıl yorumluyor? Şimdi İran bu tecrit altında devam etmesi durumu, yani Trump şunu düşünüyor, diyor ki bu tecriti en fazla ne kadar sürdürebilir ki İran? Hani bıktırız, anlaşmayı Amerika kazandı diyerekten sonuçlandırırız. Ama İran şu an hali hazırda bu tecritle 3-4 ay kendini idame ettirebilecek bir kapasiteye sahip. Hani finans alanında içerideki durumu alanından baktığımızda. Şimdi 3-4 ay dediğimiz rakam ne güne denk geliyor? Eylül-Ekim ayına denk geliyor. Kasım'da ara seçimler var. Petrol fiyatları yükseliyor. Aynı şekilde enflasyon zaten bugün Amerika'nın TÜFE'si açıklanacak.
1: Evet.
0: Oraya çok ciddi bir şekilde değineceğiz, bakacağız.
1: 3.7 gibi öyle ciddi devasa bir rakam bekleniyor.
0: Kesinlikle, ki bu Amerika için ciddi bir rakam. Trump için de ciddi bir rakam. Ne diyor? Geçen sene neyi konuşuyorduk? Powell'ın üzerindeki baskıyı ve faiz indirimlerini yap şeklindeki tutumunu biz konuşuyorduk. Bu durumda bunu nasıl yapacak, başarabilecek? Veyahut da diğer taraftan Çin'le savaşıyordu. Çin'le ciddi bir geçen sene konuştuğumuz vergi tarafı vardı. Bu durumdan avantajlı çıkan tarafa yine bakıyoruz. Çin tarafı çıkıyor. O yüzden bu aslına bakarsan hani Trump ve Amerika tarafından çok sürdürülebilir, pozitif karşılanabilecek bir durum değil. O yüzden piyasalarda diyor ki artık bunu Trump veyahut da Amerika tarafı 1-2 hafta içerisinde sonuçlandıracak. Biz de o yüzden şu an için göz ardı ediyoruz bu durumu. Tamamıyla iç dinamiklerle, işte bilançolarla veyahut da ana hikayeyle ilerliyoruz diyor.
1: Evet, şimdi bir yandan Borsa İstanbul'daki son tabloya bakalım. Özellikle 15 bin üzerinde kalıyoruz. Bir miktar böyle geri çekilme olsa da getirelim biz yüzde hisselerine, ekranlara, neler var orada gündemimizde diye. Genil, BİM, Migros, bugün gıda perakende hareketli, işte Boğaziçi'de da yükseliş var. Bilanço sonrasında Vestel, Gülermak, Katılım Evim, Magen, dün onların finansallarını aldık ve hepsine de bir yükseliş hareketi gerçekleşiyor. Şimdi önce BİM'in sonuçları değil mi? Madem bugün %3.7'lik bir değer kazancı ortaya çiziyor BİM. Orada da beklentilerin üzerinde 6 milyar liralık bir karlılık vardı. İşte reel anlamda ciro büyümesi devam ediyor. Marjlar tarafındaki toparlanma devam etmiş gibi gözüküyor. Ve 6,5 milyar liralık da bir karlılık açıklıyor. 14.500'ün üzerinde mağaza sayısında bir yandan konuşuyoruz. Ne deriz BİM'in sonuçlarına?
0: Şöyle, BİM'in sonuçlarına hem de paralel olaraktan tüm bilançolara bence bir değineyim diyorum. Bugüne kadar geçtiğimiz bilançolarda nasıl bir sıkıntı vardı? Finansal yük tarafı vardı. Bunu halen de konuşmaya devam edeceğiz olaraktan gözüküyor. Bunu ne firmalar ne biz değiştirebileceğimiz bir tarafı şu an için yok. O yüzden ön plana çıkan taraf neresi olduğu, özellikle bu bilançolar içerisinde operasyonel taraftaki yönetim. Şimdi bu tarafı iyi bir şekilde ayarlayabilen, devam ettirebilen şirketler en azından ön plana, sektörel açıdan da mesela ne diyoruz, işte biz şu sektör en azından ön planda şu şekilde, işte sektörün geleceğinden bahsediyoruz ama sektör içerisinde de tamam ayrışmalar oluyordu geçtiğimiz dönemlerde de ama bundan sonra özellikle çok daha fazla ayrışmaların olacağı bir döneme doğru evriliyoruz ki bunu perakendecilik içerisinde de gördüğümüz bir dönem içindeyiz, bir bilanço sezonu içindeyiz. Bunlardan birisi de BİM. Keza bu yönetimi iyi bir şekilde gerçekleştirdiği için bence bu bilançoları önümüze aldığımızı söyleyebiliriz.
1: Evet, şimdi bir yandan yeniden getirelim ekranlara bir süzseler. Neler var bugün böyle yukarı yönlü tepkilerde? Çünkü bazen hani şeyde görüyoruz ya, çok iyi bilanço ama kötü fiyatlama da olabilir dönemin konjektürüne uygun ya da böyle hani piyasa beklentisinin altındadır ama iyi fiyatlamalar da görebiliriz. Gerçi hani neye göre işte? Hani net kar kalemi mi, reel ciro mu, favori kalemi mi? Çünkü net kar iyi olsa işte satışlar ya da hani bakıyoruz ciro hasılat düşmüş ya da marjlarda bir toparlanma yok ya da net kar iyi ama işte parasal pozisyon etkisi olabilir. Enflasyon muhasebesi hikayesinin yarattığı etkiye baktığımızda parasal pozisyon, hemen bunun yanında vergi giderleri etkisi, ertelenmiş vergi giderleri. Orada neye bakıyorsun en çok?
0: Kesinlikle. Şimdi mesela zaten ilk 11'imize de var. Mesela az önce söylemiş olduğun gibi muhasebesel etkiler, Sabancı Holding'de konuşuyoruz.
1: Evet.
0: İşte mesela ne var? Tüpraş var. Tüpraş'ta neyi konuşuyoruz özellikle? Şimdi yıllık bazda baktığımızda evet her şey çok güzel gözüküyor atıyorum. Arada mesela ciddi farklılıklar var. Ciddi hani karda da, net karda da, brüt karda da, net karda da, favök'te de artışlar var. Ama çeyreklik bazda baktığımızda o istediğimiz veyahut da beklediğimiz rakamların ulaşamadığımız noktasını fark ettik bu bilançoda, öyle değil mi? Sıkça konuşuyorduk zaten. Varil başına 6-7 dolarları biz burada konuştuğumuz yerdeydik. Ama bilançoda onun net bir şekilde yansımasını görmüyoruz. İşte orada mesela favök'le net kar arasında ciddi bir uçurum vardı.
1: Hangisi daha önemli?
0: Burada tamamen net kar. Sonuçta sonuç, siz kasaya ne kadar para koyuyorsunuz, nasıl yönetiyorsunuz, önemli olan bu. Çünkü nedir? Zaten işletmenin kısa bir tanımı vardır.
1: Şimdi onda da şöyle amaçlı oluyor ya, işte bir varlık mal satmış, net kar artmış gibi gözükmüş. Vergi gideri ertelenmiş. Ertelenmiş vergi gideri üzerinden yazmış. Parasal pozisyon geçen sene olumsuz etkilemiş, bu sene olumlu etkilemiş gibi.
0: Ha, tabii onun işte alt tarafına bakıyoruz. En çok önem verdiğimiz tarafta zaten projeksiyon veyahut da bir sonraki bilanço için esas faaliyet kârı kısmı. İşler nasıl gidiyor? Oradan bir para geliyor mu? Ondan sonra hani artık net kâr, ama en önemlisi de bence kasaya para koymak.
1: Para girmesi, evet. Nakit kesinlikle. Pozisyonu da bu dönemde çok çok önemli olduğunu konuştuğumuz çok. Bir süreç içerisindeyiz.
0: Bir diğer taraftan da en son hani geneli en başta gördüğüm Eczacıbaşı her ne kadar kötü gelse de yani bilanço negatif algılansa da diyelim.
1: Var mı bir virüs riski, böyle bir beklenti, yani bir haber yok değil mi? Bir
0: üçe
1: haber
0: ulaşmış
1: görmedik.
0: Türkiye'de diye en son
1: Allah
0: izlediğim
1: korusun.
0: Haberlerde.
1: Yani inşallah tabii böyle ciddi bir etkilerini görmeyiz ama dünyada tabii konuşuluyor.
0: En son zaten dünya İspanyol virüsüyle Birinci Dünya Savaşı da hani yakın zamanda uğraşmıştı. Daha sonrasında da uzun bir süre sonra böyle bir şey olmamıştı ciddi bir vaziyette. Hatta Birinci Dünya Savaşı'nın gidişini bile etkilemişti o virüs. Daha sonra işte zaten koronaya geldi, dayandı. O yüzden hani yakın, taze hafıza olduğu için ilk etapta böyle bir şey çıktığında özellikle bunu ilgilendiren sektörde yani işte sağlık, laboratuvardır, ilaç sektörüdür hızlı bir şekilde yukarı tepki veriyor.
1: Evet, şimdi sağlık demişken Medical Park'ın finansalları sonrasında %7'nin üzerinde değil mi böyle yükselişler, çok hızlı yükseliş vardı. Orayı nasıl okumak lazım?
0: Orası özellikle hani hem şöyle işte dedik ki operasyonel yönetim kısmı. Yatak sayısını arttırsa, hasta sayısını arttırsa dahi diğer taraftan hasta başına düşen eleman sayısını ciddi oranda sınırlı tutabildiği, en azından o paylaşımı düşük tutabildiği için burada pozitif yansımayı gördük.
1: Maliyet düşüşü var. Bu arada doktor giderlerindeki işte maliyetlerde de bir düşüş yazmış.
0: Evet.
1: Hepsi önemli. Yani Ramazan ayı etkisine rağmen yurt içi taraftaki hasta sayısında da artış var. Dışarıdakinde de artış gördük. Evet, şimdi gelelim o halde. Finansallar sonrasında 11 listemize bakalım, artık bir sezonu da kapattık ama bir numara bugünün düşenlerinde ama dün finansalları geldi ama bu süreçte en fazla yükselen hisselerden bir tanesi. Yani herhalde 100 liradan 300 liraya nasıl geldiğini böyle gözümüzü kapadık açtık 300 liraya kadar çok hızlı geldi. Kaleat.
0: Kaleat'ında az sor var. Hatta şöyle bir hikayemiz olmuştu. 115 seviyelerine trendin devamını konuşuyorduk. Orada bir kurumsala satış gelip 80'lere kadar düşen bir fiyatlama. Ama ardından hızlıca dediğin gibi gözümüzü açıp kapatana kadar yükseliş eğilimi tırmandı. Aselsan'dan sonra hatta en çok soru gelen ve yatırımcının merak ettiği hisselerden birisiydi Astor. Yani burada şimdi enerji tarafı dediğimiz zaman çok hisse önümüze çıkıyor. Özellikle son halka azarla geçtiğimiz senelerde bu taraf çoğaldı. Ama bunun içerisinde şu şekilde bakmak gerekiyor. Bunun enerji dağıtım kısmı var, üretim kısmı var, tedarik kısmı var.
1: Fosili var, yenilenebilir var, hidrosu var, güneşi var,
0: kesinlikle
1: rüzgarı var.
0: Çok çeşitliliği var.
1: Çok çeşitli.
0: O yüzden bunun içerisine de bakarken tek bir gözle enerji olaraktan değil de bu şekilde ayrıştıraraktan bakmakta fayda var gözüyle bakıyoruz. Bizim bir numarada izlediğimiz zaman bu tüm enerji şirketleriyle diyaloğu olan Astor Enerji'yi takip ediyoruz. Neden? Çünkü burada bir transformatör üretimi hem sadece yurt içi değil yurt dışına da yani %50 olaraktan bir dağılım görüyoruz. Ve işte enerji dönüşümü, yapay zeka, şimdi diyeceksiniz ki işte her şeyin içerisine yapay zekayı koyuyorsun ama enerjiyi özellikle çok fazla tükettiği için ve enerji sarfiyatı, talebi dünyada kat be kat. Bundan sonra daha fazla mesela bir ivmesi var enerjinin ama bundan sonraki o çoğalma çarpanı önümüzdeki seneler daha fazla olacak. Çünkü dikkat edersek otomotiv rakamlarını alıyoruz. Fosil yakıtlara göre enerjiye bağlı araçlarda çok daha hızlı yükseliş görüyoruz. Yapay zekanın getirmiş olduğu moda ile beraber.
1: Evet.
0: Bu da yadsınamayacak ve enerji dönüşümleri önümüzdeki süreçte çokça konuştuğumuz noktada yer alacak.
1: Çok kısa şunu soracağım. Şimdi Astor'da konuşulan şu zaten temellerinin güçlü olduğunu, net kârda %50'lik büyümeyi, net kârın 1.8 milyar lira geldiğini, cironun işte marjların işte güçlü olduğunu konuşuyoruz. Ama çarpanlar yükseldi mi? Potansiyelini gerçekleştirir mi? Bundan sonra da yol var mı? Yatırımcı bunu merak ediyor. Yani çok hızlı yükseldi ama hala gidecek yolu var mı?
0: Şöyle bir şey var. En azından tabii ki düzeltmeler içerisinde yaşayacağız teknik anlamda. Ama şu an için en azından bu gelen bilançoyla o çarpanları rahatlattığı için aynısını mesela Amerika'da da görüyoruz. Çokça konuşuyoruz. Aman çok şişti fiyatlar. Aman bundan sonra gider mi? Amerika çökecek diye birçok hani temayı konuşuyoruz. Ama arkadan bilançolar, çarpanlar veyahut da önümüzdeki projeksiyonu rahatlattığı için o yükseliş ivmesine eşlik edebiliyor. Aynı şekilde de burada da arada çarpanları rahatlattığımız için en azından o düzeltmeler eşliğinde yine göz önünde takip edilmesi gerekiyor diyorum.
1: Evet, geliyorum 2 numaraya. Şaşırttı mı dün? Miktar şaşırttı mı? Onu da sorayım.
0: Şöyle diyeyim, en azından hani enerji tarafındaki desteği ben biraz daha fazlasıyla beklerdim burada. Hı-hı. O yüzden bir tık şaşırttı diyebilirim.
1: Evet, 2 numara.
0: 2 numarada Enka inşaatları.

0: yer alıyor. Ama dediğimiz gibi hani burayı sadece bir inşaat değil, enerji tarafıyla da izlediğimiz
1: holding iştirakleri var.
0: Evet, iştirakleri olan bir tarafla izliyorduk. Ama diğer taraftansa özellikle hani nakit kraldır kısmı senin her zaman belirttiğin gibi en kaylane. Ve varlık yönetimini iyi bir şekilde yaptığı için en azından ve bundan sonraki projeksiyonları açısından da takip ettiğimizde hani devamlılığı nitelikli diyoruz ya, borsa bundan sonrakini fiyatlıyor. O yüzden 2 numarada yine Enka İnşaat'ı takip etmeye devam ettiğimizi söyleyebilirim.
1: Evet, orada da bugün %2,5'luk bir geri çekilme olduğunu görüyoruz. Şimdi geliyorum 3 numaraya, az önce konuştuk. Hani dedim ki holdinglerin finansallarını aldığımızda iştirak katkısı değil mi? Finansal taraftaki katkılarla beraber iyi bilançolarda gördük. Özellikle nerede gördük? Enerji ve bankacılık tarafında. Dayanıklı tüketim ve otomotiv iştirakları orada baskılanmış ama pozitif ayrışan yerler de vardı. Geleyim 3 numaraya.
0: Enerji, teknoloji tarafı özellikle Sabancı Holding çokça destekledi. Hani her ne kadar Enka'da tam tersini konuşsak da burada Sabancı Holding'i destekledi ama diğer taraftan baktığımızda evet bazı kalemlerde güç kaybını görüyoruz. Ama diğer taraftansa operasyonel taraftaki güçlülüğünün göz ardı edilmemesi gerektiğini ve bundan sonraki süreci için en azından önümüzde daha güçlü bir Sabancı Holding'in yer aldığını söyleyebiliriz operasyonel anlamda. O yüzden 3 numarada yine Sabancı Holding'i takip ediyoruz.
1: Evet, şimdi geliyorum 4 numaraya. GYO'larda bir miktar daha iyi mi sonuç bekleniyordu? Biraz orayı sorayım ama burada da operasyonel karlılık tarafı veya yüksek finansman giderlerini de GYO hisselerine etki ettiği bir sürecin içerisindeyiz. Ama sıkı para politikasının olduğu dönemde geçen sene değil mi %2000'in üzerinde karlılık artışı yazdığı çeyrekleri hatırlıyorum. Yani önemli karlılıkların yazdığı süreçleri hatırlıyorum. Ama yüksek vergi giderleri ya da net finansman giderleri karlılık tarafında böyle bir miktar beklentilerin altında, yani aracı kurum konsensusunun bir miktar altına gelen sonuçları karşımıza çıkar. Dolayısıyla 4 numara.
0: Yani zaten konuştuğumuz beklentiler içerisinde de şu an için bu gayrimenkul tarafından iyi bir beklentimiz yoktu. Bizim neydi? İkinci yarılı itibariyle daha çok konuşuruz diyorduk ama önümüze bir Trump engeli diyelim, ABD-İran gerilimi diyelim. Maalesef orayı biraz daha ertelemiş durumda. Zaten bununla beraber ciroda yaklaşık %29'luk bir düşüş gördük emlak konutta. Sadece işte burada brüt kar marjında bir %35'lik bir yükseliş görüyoruz ama onun da sebebi bir arsa satışından, yani yüksek marjda bir arsa satışından geldiğini görüyoruz. O yüzden bundan sonrasında hani gelir paylaşımı modeliyle beraber en azından destekleyebilecek tarafta ama şimdi biz bu listeyi izlerken de şuna bakıyoruz. Hani uygun yerlere geldiği noktası, nereye geldi, ne yapıyor? Sonuçta bir izleme yapıyoruz burada. Bundan sonraki süreci nasıl devam eder? Onunla beraber konuştuğumuz bir noktaya olduğunu söyleyebilirim.
1: Evet, bu arada gelirlerde 19.8 milyar lira geldi. Emlak konutta 29 milyar lira olarak bekleniyordu. 1.7 milyar lira net kar rakamı. Orada da beklenti 2 milyar liralık bir seviye gerçekleşebileceği yönündeydi ilk çeyrek rakamlarında.
0: Çok pardon, böldüm herhalde.
1: Lütfen söyle.
0: Bir net aktif değerlerine de bakarsan zaten burada yine ciddi bir iskontoyu koruyor.
1: Net iskontosunun yüksek olduğunu mu ifade ediyorsun? Yani şöyle, mesela yine bir aracı kurumun raporu önümde. Orada net iskontosu olarak paylaştıkları değer %57
0: evet
1: seviyesinde şekillenmiş. Dolayısıyla hala ucuz mu olduğunu
0: evet hala
1: görüyoruz.
0: Koruyor. Zaten hani dediğim gibi sektör anlamında baktığımızda şu an için hani konuşacağımız dönemi biraz daha ertelemiş durumdayız.
1: Evet, 84 milyar liranın üzerine bir piyasa değerine sahip olan bir şirketten söz ediyoruz. Şimdi geleyim o halde 5 numaraya. İlk haftaydı sanıyorum. Sigortalardan sonra savunmayla başladık bilançolara. 5 numara.
0: 5 numarada Aselsan yer alıyor. Hem bir savunma tarafı hem bir teknoloji tarafı. Yani burada özellikle biz maalesef son dönemlerde çokça hani özellikle Amerika'da teknolojiyi, yapay zekayı konuşuyoruz ama bizim borsamızda bu tür şirketler yok maalesef.
1: Zaten teknoloji endeksi içerisinde kendine yer buluyor Aselsan.
0: Evet, o yüzden de hani fonların da teknoloji tarafında değerlendirdiği hisselerden birisi olarak önümüze çıkıyor. Yani savunmadan çıktığımız anda

0: O tarafa giriyoruz. Şimdi şöyle bir şey var. Çok çıktı. Yani yatırımcının temel anlamda söylediği çok yükseldi. Çok çıktı dediği noktalar vardı. Acaba bundan sonra ne olur kısmını değerlendiriyor.
1: 200 liradayken de aynısını konuşuyorduk. Yani hani mesela işte geçmiş yayınları izlesek Aralık'ta belki Ekim'de belki işte Eylül'de 200 liralarda Aselsan varken acaba pahalı mı diyordu yatırım. Çünkü 50 liraydı ya 1,5 yıl önce. Hani 50'den 400 liraya geldi. Yani belki bu 1,5-2 yıl içerisinde oldu.
0: Biz o 50 liralarda yatırımcılarla şunu konuşuyorduk. Ya bu hisse bu kadar, yani bu şirket bu kadar işte sipariş alıyor, anlaşma imzalıyor, niye çıkmıyor? Niye aynı yerinde? İşte zaten bu diyoruz ya, teknik kısmı işin pazar kısmıdır. Yani arz talep bölgesidir. Pazarda bulduğu karşılıktır. Bunu bulduğu zaman zaten belli bir trend başlıyor, belli bir hareket başlıyor. İşte o zaman fiyatlamaya devam ettiğini görüyoruz zaten. Şimdi de arkada ciddi bir euro ve dolar bazı zaten siparişin beklediğini görüyoruz. Yani bunlar hali hazırda imzalanmış siparişler. O yüzden diğer taraftan da senin söylemiş olduğun o 200 rakamlarda biz İran Savaşı'nın başlangıcını gördük. İşte Filistin'in daha fazla hareketlendiğini gördük. Bu haber akışı da sadece bizim Aselsan'da veyahut da savunmalarda değil, tüm dünyadaki savunmalarda da aynı hareketi beraberinde getirdi. Yani belirli bir kırılımları, belirli bir fiyatlamayı da aslına bakarsan burada tamamıyla haber etkisiyle beraber yaşadık.
1: Şimdi bir yandan son dönemde demir çelikteki hareketlilikler öyle yüksek ki dün Kardemir'in hareketini takip edebildiniz mi acaba? Biraz burada sorayım. Evet. Çok hızlı bir yükseliş yaşadı çünkü.
0: Çok.
1: İskenderun demir çelik de değil mi? 2 hafta önce finansallarını paylaşmış ve beklenti üstüne. Yani nihayet marjlarda bilançolarda toparlanma alıyoruz dediğimiz noktada mı? Önce sektörü sorayım, sonra 6 numarada ne gelecek?
0: Şimdi şöyle bir şey var. Sektörde bizi en çok sorun yaşadığımız yer neresiydi? Tamamıyla yine dönüp dolaşıp Çin'i konuşacağımız.
1: Yine Çin'e gidiyoruz. Yine bir şeyleri domine ediyor Çin.
0: Evet, maalesef bizi burada baskılıyordu. Yani fiyatlar açısından o rekabet, marjı genişletebilecek noktayı bizim firmalarımızda baskılıyordu. Ama yine bu savaş etkisiyle beraber ortalığın biraz daha karışması, yolların karışmasıyla beraber en azından bizim firmalarımız da burada kendisine marj anlamında biraz daha yer bulabilmiş durumda. İşte tam işte o marjları konuştuğumuz noktada fiyatlamaları ve bilançoları da karşılığını görmüş oluyoruz. Ama burada diğer taraftan içeride de ithalatla ihracat oranlarının biraz daha karıştığını görüyoruz. Yani ithalatın biraz daha yüksek. Bu da sektör açısından hali hazırda üzerine bir baskı unsuru olarak.
1: Hala olumlu değil.
0: Tabii. Yani çünkü halen bir Çin var. Sadece yollar bozuldu. Yani tedarik zincirleri bozuldu. Bizim buradaki sadece konum avantajımızı kullandığımız noktaya evrilmiş durumdayız.
1: Yani Çin'in ucuz ihracatı yine günün sonunda gelip baskılıyor.
0: Tabii yani konuşacağız bunu önümüzdeki süreçte. Yani bu sorun kalkmadığı sürece, bu marj ve fiyat veyahut da rekabet konusu kalkmadığı sürece dönüp dolaşıp yine bizim önümüze gelecek bir yerde.
1: Evet. 6 numara kar toparlanmasını sürdüğünü gördük. Yine de buna rağmen, Çin'e rağmen kar toparlanması geldi.
0: Evet. Bugün. Kesinlikle. Ereğli Demir Çelik tarafını izliyoruz 6 numarada. Bir de buranın yan tarafta hani diyelim bir altın hikayesi var biliyorsunuz. Hatta geçtiğimiz fiyat hareketlerinde çok hızlı bir işte rezerv bulunacak işte hatta oradaki nokta bayağı bir konuşuldu. Ama daha sonrasında tekrardan ana faaliyet koluyla beraber zaten açtı.
1: Şimdi şöyle hatırladım. Rezerv, altın rezervi bulduğunu söyledikten sonraki %5'e yakın düştü diye hatırlıyorum. Doğru
0: evet.
1: Hatırlıyorsam.
0: Çok evet. Hatta ne oluyor falan oldu ama İşte orada da şöyle bir maliyet unsuru ön plana çıkıyor. Onun derinliği nereden nasıl çıkarıldı?
1: Yani bu altınlarda bu altını çıkarmak ne kadar maliyet, ne kadar para ediyor? Zor mu? Yerin derinliği işte bunun maliyet yerine altını buluyorsunuz ama ne kadar kolay ulaşabiliyorsunuz?
0: Kesinlikle. İşte burada da o devreye girdi biraz daha.
1: Evet ama bir yandan tabii aman bulalım da diye de bir yatırımcı beklentisi vardı.
0: Evet.
1: Şimdi geleyim şaka bir yana 7 numaraya. Hep konuştuğumuz, geçen sene böyle baskının biraz devam ettiğini konuştuğumuz sektörlerden biri bugün geri çekilme devam ediyor. Ve yatırım harcamaları, borçluluk oranı ama işte bir yandan da buradaki teknoloji adımlarını da yani Aselsan hani paylaşıyor ya savunma devi ama teknoloji adımları da vardı. İşte burada da telekom ama teknoloji hamleleri de devam ediyor 7 numara.
0: 7 numarada TÜRSEL'i izliyoruz. Ama TÜRSEL'i izlerken de özellikle şimdi dün bilançolarını karşıladık. Bilançolar borçluk tarafına baktığımızda ciddi artmış durumda.
1: 48 milyar lira net borç oranı 16 milyar liradan 48'e 3 katına gelmiş. Ama orada da yatırımcı şunu merak etti. 5G ihalesi, yani 5G ile birlikte evet borçluğun artacağını biliyor muyduk? Biliyorduk. Bir de ilk çeyrekte ödenen telsiz kullanım ihalesi ücreti ilk çeyreğe yansıyor. Acaba o biraz yukarı çıkardı diye gibi konuştuk. Türk Telekom ve Türkcell karşılaşmasını da belki yapabilir. Çünkü Türk Telekom'da da imtiyaz sözleşmesi ödemesi vardı.
0: Vardı ama işte ciddi bir şekilde ayrışma gördük. Yani burada Türk Telekom'dan beklenen bir bilanço gelmedi ama pozitif anlamda beklenen bir bilanço gelmedi. Üstünde aldığımız bir rakam oldu. TÜRSEL'de de tam tersi beklediğimiz rakamları, hatta bizi şaşırtan açıkçası rakamları almış olduk. Burada sadece, hatta geçtiğimiz programlarda da TÜRSEL'e geldiğimizde tam şunu diyorduk ya, evet TÜRSEL'in müşterisine sunmuş olduğu ciddi işte ihalelerde 160 MHz'lik birincilikle bitirdiği bir 5G süreci oldu. Bunun yanında işte Cloud'la imzalamış olduğu yeni anlaşmalar burayı daha farklı, iletişimden daha farklı bir alana doğru geçirtiyor, evriltiyor. Ama bunlar asıl tarafta şirkete nasıl yansıyacak, nasıl geri dönüşüm olacak? İşte burada maalesef biraz daha borçluluk oranıyla bizi şu an için engellemiş durumda. Ha, diğer taraftan sadece borçluluk oranı üzerinden bence gitmeyin, diğer ARPU tarafına da bak. Ama hani geçtiğimiz senelerde çok çok konuşuyorduk. Evet, ARPU tarafı iyi ilerliyor. Burada müşteri büyümesi var. Büyümeyle beraber kar da artıyor. Bu bilançoda biraz daha o ARPU kısmının yavaşladığını, biraz böyle sekteye uğradığını da görüyoruz TÜRSEL'de.
1: Şimdi şunu anlıyorum. Aslında paylaştıklarınız baskının geldiği bir bilanço beklentilere göre.
0: Biraz.
1: Öyle evet, anladım değil evet, mi? Evet. Ama potansiyel mi var? Yani fiyat mı iskontolu geldi?
0: Şöyle bir diğer taraftan hani şirkete bakıyoruz. Evet, bir borçluluk tarafı var ama işin de devam ettiği kısmı var. Yani bunlar önümüzdeki süreçte bu iş ciro ile beraber en azından sürdürülebilir kısımda izlenebilecek tarafta yer aldığını söyleyebiliriz. Yani aslına bakarsan hani tablo ikiye ayrılıyor ya bilançoda. Bilançonun bir bu tarafı, bir bu tarafı. Eğer ki bu tarafı, eğer ki işte uzun ve kısa vadeli yükümlülükleri ciroyla karşılayabiliyorsak, o zaman herhangi bir problemimiz olmuyor. Tabii ki fiyatlama veyahut da arz talep bölgesinde sıkıntı yaşayabiliyoruz. Ama daha sonrası için tekrardan.
1: Yani şunu söylüyorsun, yatırım harcamaları borçluğu artırmış olabilir ama günün sonunda satışlarla, hasılatla bunu bilançosunda meyvelerini alarak telafi edebilecek bir telekom sektörü olursa o zaman da lehine çalışabilir sektörün. O halde geleyim, vaktim de biraz daraldı, 8 numara.
0: 8 numarada Türkiye Sigorta kısmı yer alıyor, sigortacı kısmı. Aman hani biz faiz patikasına girdik, aşağıya doğru indiriyoruz kısmında sigortacılık bitti mi dediğimiz noktada sigortacılık dedik. Hayır, yani biz sadece faizle bu kasanın yönetimini yapmıyoruz. Diğer enstrümanları da değerlendiriyoruz dedi. Hali hazırda o yüzden avantajlı kısımda yer almaya devam ettiğini söyleyebiliriz. Ama şimdi kasa yönetimi var. Diğer taraftan şuna bakmamız gerekiyor. İşte o esas faaliyetinden gelen paraya giriş var mı? Yani kasaya giriş var mı? Evet, prim üretimleri de iyi bir şekilde devam ettiği için
1: var.
0: Burada sigortacılık kısmı yine o şeyini koruduğunu söyleyebiliriz.
1: Yani içerideki parayı zaten işte yüksek TL mevduat ya da işte faiz düşecekse TL tahviller ya da belki işte Eurobondlar, orada değerlendirebilen bir sigortacılık yapısı var ama bunun yanında esas faaliyetlerinde de değil mi? Prim üretimlerinde güçlü rakamlar. Sağlık branşının da
0: tabii devam ediyor.
1: Desteklediği bir ortam olduğundan söz ediyorsun. Şimdi ikiye ayırırsak diğer tarafta hani BES'ler tarafında nasıl değerlendirmek lazım? Yani AGESA, Anadolu Hayat Emeklilik, orada da bir hani 30'dan 20'ye düşen bir katkı payı varken prim üretimleri devam ediyor gibi gözüküyor.
0: Evet, sıkça bunu konuşmuştuk geçtiğimiz dönemlerde. Acaba burayı etkileyecek mi, sekteye mi uğrayacak dediğimiz noktaydık ama en azından yani oradaki o düşüşle beraber ha bakıp görüyoruz ki herhangi bir problemin şu an için olmadığını en azından görebiliyoruz.
1: Şimdi geliyorum 9 numaraya. Gıdayı konuşuyoruz artık.
0: 9 numara, evet, gıdayı konuştuğumuz noktada Migros, perakendecilik tarafı. Hani niye burayı sıkça takip ediyoruz? Savaştan önce de takip ediyordunuz. Savaştan sonra da takip

0: Bekliyordunuz diyebilir yatırımcılar. Şimdi birçok yerde bozulma oldu. Şimdi perakende tarafı kendisini hızlı bir şekilde duruma ayak uydurabildiği için, savaş öncesinde de konjonktür buna imkan verdiği için, sonrası da bunu desteklediği için takip etmeye devam ettiğimiz sektörler arasında yer alıyor. Ne diyorduk? 2026'da zaten izleyeceğimiz ana sektörler arasındaydı. Ama yine bu şekilde operasyonel tarafı iyi bir şekilde yönettiği sürece yine izlemeye devam edeceğimiz tarafta yer alıyor.
1: Beklenti üzerinde de bilanço açıklamıştı geçtiğimiz hafta değil mi?
0: Evet, kesinlikle.
1: Kola da öyleydi. Migros, Kola, Anadolu Efes'te de böyle.
0: Anadolu Efes tarafı kesinlikle. Zaten Kola tarafında geçen senenin ikinci çeyreğinde bitirmiştik. Pazarlama giderleri vardı o tarafın. Hep bir bilançoyu baskılayan taraftaydı. Artık hani sonuna mı geldi dediğimiz noktada üçüncü çeyrekler geldi. Evet, sonuna geldik dedi ve teknikte de ciddi bir kırılımla beraber bize bunu verdi. Şu an için zirve seviyelerini geçtiğimiz noktalarda olduğumuzu düşünüyorum.
1: Şimdi özellikle online satışların da toplam üzerindeki payı %23 aşmış, yani dörtte biri neredeyse. Pandeminin sağladığı, pandeminin getirdiği zorunlulukların sonra alışkanlık haline dönmesi herhalde artık hepimiz, yani birçoğumuz markete gitmeye de üşenir hale geldik.
0: Pandemi bir adım, yapay zeka ikinci adım diyebilir miyiz?
1: Evet.
0: Yani çünkü artık her şeyimizi buraya soruyoruz. Yani şu telefon, bilgisayar bile artık hani şey oldu. Telefonla bağımlı halde, yani evet, şu şekilde yaşıyoruz. İşte her şeyimizi oraya soruyoruz. Her şeyimizi onunla planlıyoruz.
1: Şimdi şunun altını çizelim. Evet, her şeyi oraya soruyoruz belki ama oraya bilanço okutmak çok faydalı bir adım değil.
0: Değil, evet.
1: Değil mi?
0: Kesinlikle, kesinlikle. O yüzden orada işimizi elimizden alacağını düşünmüyorum pek şu anlık.
1: Evet, en azından bizi sıkıntıya soktuğu bir durum yok. Evet, şimdi sosyal medyada çok görüyor musun bilanço yapay zekaya okutulanlar? Ben evet, baktığımda anlıyorum artık.
0: Kesinlikle, kesinlikle. Evet, yani o yüzden bence şu an
1: iyi
0: için
1: ama o kadar da
0: tehlikede
1: daha
0: değiliz diye
1: daha gelemediği evet, yerler var. Analistlere daha dokunamadı. Geleyim o zaman 10 numaraya.
0: 10 numarada TÜPRAŞ kısmı var ki yayınımızın başında ufaktan bir değindik bu tarafa. Şimdi zaten ilk geldiği anda da yayına giriyorduk da. Şöyle bir göz ucuyla baktım. Yıllık ve çeyrek karşılaştırması. Evet, yıllıkta ilk zaten hani o analiz ekranı var ya, açılıyor bizim. Orada bir yeşil görüyorsun zaten. Aa evet, ilk etapta güzel bir bilançoyla karşılaşıyoruz ama çeyrekliklere indiğimizde açıkçası ben daha iyi bir bilanço beklentisi içerisindeydim. Özellikle alt taraflara da girip baktığımızda fabrika net kar arasında ciddi bir farklılık olduğunu gördük. Tam da burada işte biraz daha o operasyonel ayarlamanın gerekliliğinin ne kadar önem kazandığı bilançolardan birisi önümüze çıktı.
1: Çok tartışıldı finansalları sonrasında. Bakabildin mi? Yani sonrasında finansallarını paylaştı. 4 milyar bekleniyoruz. 3.7 milyar geldi. Ve jet yakıt marjlarına baktığımızda, yani rafineri marjlarında zaten ciddi iyileşmeler bekleniyordu ama rafineri marjlarına henüz yansımasını daha görmedik mi? Yani ikinci çeyrek mi daha olumlu olur acaba? Piyasa neden bu kadar farklı okudu? Orada hani var mıydı böyle ayrıştırdığın nokta? Çok iyi ya da böyle beklenti altında kaldı diyen farklılaşan bir yorum da yapıldı.
0: Evet, yani açıkçası hani ben daha iyi bekliyordum TÜPRAŞ'tan. Ama şöyle de bir şey var. Zaten tüm bilançoların savaş etkisini biz asıl ikinci çeyreklerde alacağız.
1: O zaman sizin de beklentinizin biraz altında kaldı. Piyasa gibi değil mi?
0: Evet. Beklentimizin altında kaldı. Ama şöyle bir şey de var. Bu marjlar ilk çeyrekte de yüksek geliyordu. Yani 2025'in son çeyreğinde de yüksek geliyordu. Yani devam eden bir süreç vardı zaten. O yüzden bir beklenti vardı TÜPRAŞ'ta. O yüzden biraz daha aşağısında geldi. Ama TÜPRAŞ ve diğer tüm bilançolarda negatif veyahut da pozitif etkileri tamamıyla ikinci çeyrekte alacağız. 28 Şubat'ta başladık biz savaşa. İlk etapta zaten fiyatların hızlı bir değişimini görmedik. Son 15 günü itibariyle o fiyatlarda oynama gördük. O yüzden daha çok etkiler ikinci çeyreğe girdi.
1: Evet. Koç'un da beklenti altında kaldı mı rakamı?
0: Bir tık. Yani orada da en azından zaten şunu gördük ki geçtiğimiz haftalarda Arçelik'in satışı Kitar. Bir miktar. Aynı şekilde Sabancı'da Carrefour'dan çıkış ve önümüzdeki süreçte bu satışların, perakende satışlarının taraftan biraz daha çıkabileceği düşüncesi. İşte orada yavaş yavaş bir ayarlamaların bir dünya düzenine daha entegre olan holding bünyelerini görmeye başlıyoruz.
1: O zaman son hissemize geleyim. Artık forvet hattında 11 numara.
0: Forvet hattında Akbank tarafı var ve bizim en çok konuştuğumuz kalemlerden, sektörlerden birisi bankacılık tarafı yer alıyor. Burada da yine birinci çeyrek bilançoları yine beklentiler dahilinde geldi.
1: Orada 19 milyar liranın üzerindeydi diye hatırlıyorum Akbank'ın sonuçları.
0: Kesinlikle. Şu an için herhangi bir sıkıntı yok. Bankacılık sektörü evet ama... Şimdi PMI rakamlarını alıyoruz. Son iki PMI rakamı özellikle son rakamda
1: 45.7.
0: Evet, 50'nin altında aldık. Bu rakamlar hani biraz beni burada düşündürmeye başladı. Sorunlu krediler tarafında. Bir diğer taraftan bunların karşılık olanları, oranlarını ikinci çeyrekte takip etmeye devam edeceğiz.
1: Takibe düşen kredilerde bir artış var.
0: Kesinlikle. Daha önceden de bunu konuşuyorduk ama önem arz etmiyor diyorduk. Neden? Çünkü arka taraftaki rakamlarda herhangi bir problem yoktu.
1: Sermaye yeterlik rasyolarının özellikle güçlü olduğu bir süreç değil mi? Basel 3 standartlarının zaten çok çok üzerinde.
0: Kesinlikle.
1: Herhalde Basel 4'e geçmek için daha vakit var gibi açıklamalar görmüştük.
0: Aynen. Aynen. Ama bundan sonra şu şekilde bakacağız. Şimdi net faiz gelirleri de burada azalıyor. Yani marjlarda da bir daralma göreceğiz. O yüzden biraz daha dikkatli bakacağımız bir ikinci çeyreğe girdiğimizi söyleyebileceğimiz bankacılık tarafı yer alıyor. Ama savaş biterse kısmı çok çok önemli. Eğer savaş biterse zaten diğer taraftan burada düzelmeyi ve acaba o faiz indirimleri ne zaman gelir kısmı. Şimdi bu hafta biliyorsun bir enflasyon raporu da olacak.
1: Perşembe günü.
0: Biz ne kadar 3 seneden beri bu politikanın içerisine devam ediyoruz. Ve birçok enflasyon raporu toplantısı aldık ama belki bunun kadar önemli olan bir toplantı geçirmemişizdir diye düşünüyorum. Çok çok önemli olacak. En azından bundan sonraki patika için.
1: Piyasa yani, hemfikir herhalde bir revizyon gelebileceği noktasında değil mi?
0: Tabii tabii. Orada zaten hani 2025'in son çeyreğinde de hani rakamlara baktığımızda revize olasılıklarını konuşuyorduk. Ama bu savaş artık hani evet. O ihtimali tamamıyla kuvvetlendirdi diyebiliriz.
1: Dışsal faktörler.
0: Tabii tabii kesinlikle.
1: Bir güncelleme gelebilir diyorsun. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Efendim Serdar Karakaş'tan dinledik son gelişmeleri ve bu bölümde biz ayrılan sürenin sonuna gelmişiz. Ama bugün salı, dolayısıyla analizle saat 17'de birlikteyiz. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.

0: Ankara Yatırım sundu.
1: Milyonlarca tatil tercihini yönetmek kolay değil. Ama kolaylaştırmak için çalışan binden fazla ETS'li var. Tıpkı benim gibi.
2: Tam 35 yıldır ETS, teknolojiyi önce misafirleri için geliştiriyor.
3: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
4: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
5: Ben böyle ev görmedim diyeceksiniz. 2026'da teslim. 2029'a kadar aidat yok. Boşuna demiyoruz. Eşi benzeri olmadığını anlaman için bir kez görmen yeter. Oyak Kent Silüet. Oyak İnşaat'ın tüm projelerini keşfetmek için hemen oyakinşaat.com.tr'yi ziyaret edin.
6: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at. Yapı Kredi mobil

0: indirip hemen müşterimiz ol. Şimdi lansmana özel %50 indirim avantajı var. Pratikar. Şimdi yolda olmak
1: var. 9-15 Mayıs arasında Bin'de inci siyah zeytin 115 lira yerine 99 lira. Efsane ekonomik pilavlık pirinç 129 lira yerine 115 lira.
0: Şimdi lansmana özel %50 indirim avantajı var. Pratikar.

0: diye bıçaktır.
1: Duratile Seramik hava durumunu sunar.
2: İstanbul çok bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 15. Kocaeli 29, Sakarya ve Balıkesir 28, Bursa 30. Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 22, en düşük sıcaklığı 10. Konya 27, Kayseri 24, Nevşehir 22, Sivas 21. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 17. Denizli ve Manisa 29, Aydın 31, Muğla 25. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 17. Mersin 24, Adana ve Hatay 27, Kahramanmaraş 26. Trabzon çok bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 19, en düşük sıcaklığı 15. Bolu ve Karabük 23, Rize ve Samsun 21. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 17, en düşük sıcaklığı 5. Malatya 25, Erzincan 22, Van ve Ardahan 18. Gaziantep parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 14. Mardin 26, Şanlıurfa 29, Siirt 25 ve Diyarbakır 28 derece.
1: Seramik hava durumunu sundu.
3: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Çapraz kur. İki para birimi arasındaki dolaylı değişim oranına çapraz kur adı verilmektedir. Uluslararası piyasalarda döviz kurları genellikle Amerika Birleşik Devletleri dolarıyla yerel paralar arasındaki değişim oranı şeklinde ifade edilir. Çapraz kur, iki ülkenin paralarının her birinin bir üçüncü ülkenin para birimiyle arasındaki paritedir. Bu üçüncü para birimi genellikle Amerika Birleşik Devletleri dolarıdır.
1: Halkbank'ın

0: Tır küpünde yeni formatımızda, yeni içeriğimizle beraberiz.
1: Harfleri söyleyin, etapları geçin, puanları toplayın ve şifre cümleyi bulun.
0: Seçiciler kurulu başladı süre. Hakan Bey.
2: Jüri.
0: Jüriyi aldı.
1: Kaybedenin olmadığı sır küpünde sadece çocuklar kazanıyor.
0: Bazı değişikliklerimiz var ama değişmeyen tek noktamız var. Kaybedenin olmadığı minikler.
1: Kitaplar ve eğitim setleri çocuklarla buluşuyor.
0: Örnek. Derin Hanım.
3: Misal.
0: Misal. Doğru yanıtı bildi.
1: Kelime bilginize güveniyorsanız, hem eğlenip hem yarışmak istiyorsanız sır küpü tam size göre. Başvuru adresimiz sirkupu@apara.com.tr. Yenilenen içeriğiyle heyecan, eğlence ve bilgiyi armağanlayan sır küpü neşenize neşe katacak. Oğuz Bayram'ın sunduğu sır küpü bu

Saat 11, ben Sema Ertekin. Piyasa saatine hoş geldiniz. Küresel piyasalar yeni güne enerji fiyatlarındaki yükseliş ve kritik enflasyon gündemiyle başladı. Brent petrol yeniden 106 doların üzerine çıkarken Orta Doğu'da artan tansiyon ve Trump'ın İran ateşkesi yoğun bakımda açıklaması risk algısını yeniden yukarı taşıdı. Altının onsuysa 4700 doların altına gerileyerek yüksek petrol fiyatlarının tetiklediği daha uzun süre yüksek faiz beklentisini fiyatlıyor. Bugün açıklanacak Amerikan enflasyon verisi yalnızca Fed'in faiz patikasını değil, küresel risk iştahının yönünü de belirleyecek. Diğer yanda gözler bu hafta gerçekleştirilecek Xi Jinping zirvesinde ticaret, yapay zeka, enerji ve jeopolitik başlıklar masada olacak. İçeride ise piyasalar 14 Mayıs'ta açıklanacak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası enflasyon raporuna kilitlenmiş durumda. Tüm bu başlıkların gölgesinde Borsa İstanbul'da rekor tazelenmeye devam ediyor. Şimdi rakamların, beklentilerin ve küresel fiyatlamaların şifrelerini konuşacağız. Küresel haritayı açalım, son duruma birlikte bakalım. Küresel haritada Asya tarafıyla başlayalım. Geri çekilme var. Önce Borsa İstanbul'a bakalım. 15.067 puanda şu anda Borsa İstanbul bu seviyeden işlem görüyor. Peki Asya tarafında durum neydi? Çin Şangay geri çekildi. 0.25'lik bir kayıp var. 4.214 puandan kapandı. Güney Kore %2'nin üzerinde sert bir düşüş yaşadı. Japonya tarafında yukarı yönlü hareket vardı. Hindistan %1,2 oranında geri çekildi. Ve Hong Kong'da da kayıp var. 0.14 seviyesinde bir kayıp, 26.370 puandan geçti. Avrupa tarafına bakalım. Kırmızı bir tablo var. Avrupa tarafında da yarım puana yakın düştü. Londra 10.218 puandan geçiyor. Frankfurt'ta %1'e yaklaşan bir geri çekilme var. 24.164 puandan geçiyor. Madrid'e bakalım, %1'e yakın geri çekilme hareketi var. 17.724 puandan geçiyor. Ve Paris'te de yarım puanlık bir düşüş izleniyor. 8.015 puandan geçiyor. Amerika tarafına bakalım, nasıldı son rakamlar? S&P 500 geri çekilmişti. 7.389 puandan işlem gördü. %0,65'lik geri çekilme var. Nasdaq'ta 29.128 puandan geçti. Dow Jones'ta da bir miktar aşağı yönlü hareket var. 49.669 puandan işlem gördü. 15.063 puanda Borsa İstanbul'daki seviye, yarım puana yaklaşan geri çekilme takip ediliyor şu anda. Küresel haritaya baktık, devam edelim. Şimdi verilere, rakamlara, son fiyatlamalar bize ne söyleyecek? Ekrana geldi. Amerikan tahvillerine bakalım. 2 yıllıklarda yarım puanın üzerinde yukarı yönlü hareket var. 3.97'den geçiyor. 5 yıllık tarafında yarım puanın üzerinde kazanç var. 4.09'da. 10 yıllıklarda da yarım puana yakın yükseliş var. 4.43 seviyesinde. Devam edelim altın ons'taki fiyatlamayla. 4.706 dolardan işlem görüyor altın ons. Yarım puanın üzerinde de kaybı var altın ons'un. Gümüş tarafına bakalım. Gümüş ons'ta %1,64'lük geri çekilme yaşadı. 85 doların altına geriledi. 84,6 dolardan işlem görüyor. Enerji emtiyasetine bakalım. Petrol yukarı yönlü hareket ediyor. %2,5'a yakın yükselişi var. 100 dolarda petrol, Brent petrol tarafında da %2,5'luk yükseliş var. 106 doların üzerine çıktı Brent petrol. Doğalgaz tarafında da yarım puana yakın kazanç takip ediyoruz. 2,9 dolardan işlem görüyor. Devam edelim. Borsa İstanbul geri çekilme hareketiyle başladı yeni güne. 15.068 puandan geçiyor şu anda. Yarım puana yakın kaybı var. Dolar 45.39 seviyesinde. Euro biraz geri çekildi. 53.37'de. Euro dolar paritesi 1.17'den geçiyor. Dolar endeksi yukarı yönlü hareket ediyor. 0.35'lik yükseliş var. 98.16 seviyesinde ve sepet kurda bir miktar geri çekildi. Endekslere bakalım şimdi. Son durum ne? Banka tarafı yarım puana yakın düştü. 17.655 puanda. Sanayi tarafında da geri çekilme hareketi var. 19.476'dan geçiyor. Turizmde %1'e yakın düşüş var. 2.074 puanda. Spor tarafında 0.18'lik düşüş kaydediliyor. Gayrimenkul tarafında da %1'in üzerinde geri çekilme var. Teknolojide %1'in üzerinde kayıp var. Devam edelim endekslere. Sigortacılık tarafında yarım puanın üzerinde geri çekilme var. Tabloda kimya yukarı doğru gidiyor. Yarım puana yakın yükselişi var. İnşaat tarafında %1'e yakın

0: geri çekilme hareketi var. BİST gıdada kayıp var. %1'e yakın. Madencilik tarafında yukarı yönlü hareket takip ediyoruz ve bilişim tarafında %1'in üzerinde geri çekilme hareketi var. Artanlara ve azalanlara bakalım. BIST 100'de en çok artanlar gen, ilaç ve sağlık, BİM mağazalar, Petkim, Migros ve Kardemir olarak sıralanıyor. Azalanlar tarafına bakalım, son durum ne ve listede hangileri var? Borusan, Manesman, Kiler Holding, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Çan 2 Termik ve Turex Turizm'de azalanlar listesinde yer alıyor. Piyasa saatinde canlı yayın konuğum var. Şimdi Kudret Ayyıldır bizimle birlikte, GCM Yatırım Araştırma Müdürü. Merhaba, yayına hoş geldiniz.
1: Hoş buldum Sema Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler. Jeopolitik tansiyon yükselince tabii küresel piyasalarda da satış görüyoruz. Borsa İstanbul'da güne kayıpla başladı. Nasıl yorumlarsınız son fiyatlamaları?
1: Tabii küresel piyasalardaki özellikle Trump'ın ifadeleri ve Amerika-İran hattındaki gelişmeleri dikkatli bir şekilde incelemeye çalışıyoruz. Borsa İstanbul tabii ki bu süreçte kendi iç iyimserliğini fiyatlama davranışına taşıyor. Arada böyle küresel tarafta geri çekilmeler gördüğümüz zamanlarda biz de buna bahane düzeltmesi olarak da karşılık verebiliyoruz. Şu an için tabii ki Borsa İstanbul Yüz Endeksi TL bazlı zirve seviyesini revize eden ve 15.000 seviyesi üzerinde kalmaya çalışan bir kompozisyon sunuyor. Baktığımız zaman hareket marjına bu iyimser tavrın devam edebilme ihtimali ön planda. Tabii burada hem bu haftaki gelişmeler hem de bankacılık endeksinin bu bölümde vereceği reaksiyonları da endeksin yeni yukarı yönlü normlarını devam ettirip ettirmeyeceği açısından da bir referans gösterge olarak karşımıza çıkacak. Çünkü baktığımız zaman BIST Yüz Endeksi 336 dolarlara kadar yükseldi ki Mayıs 2024 tarihinde zirve rakamı 345 dolardı. Yani doğal olarak buralarda artık bir mola mı verecek, yoksa artık eşik bölgeleri aşarak çok daha huzurlu mesajlar mı verecek? Bu bölüm içerisinde özellikle bu haftaki performansı dikkatli bir şekilde incelememiz gerekiyor. Tabii ki finansal sonuçlar geldi ve bunlarla birlikte şirket ayrışmalarının olduğu bir süreçten geçiyoruz.
0: Kudret Bey, bir virgül koyacağım sözünüze. Birazdan sana size döneceğiz. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'de e-ticaretin görünümü raporu tanıtım toplantısında bir konuşma yapıyor. Canlı bağlantıyla oraya gidiyoruz.
2: 6 milyar işlem yapılmış. Tam rakamını söyleyecek olursak 5 milyar 940 milyon işlem. Perakende e-ticarette ise o da yaklaşık 2 milyar işlem yapmış. O da tam rakamıyla 1 milyar 940 milyon adet işlem. Görüyorsunuz hızlı bir yükseliş var. Burada esnaflarımız da artık satışlarında, ticaretinde dijitalleşmeyi kullanıyor ve e-ticarete katılarak bu çalışmaların içinde yer alıyorlar. Niye? Çünkü e-ticaret yapanların %75'i şahıs işletmesi, %21'i limited şirket, %4'ü anonim şirketler. Demek ki farklı ölçekteki ferdi çalışmayla da, şirket kurumsal çalışmayla da e-ticaret yapanlar çokça var. E-ticaretin slide 6 milli gelirimizdeki payı %6,9. Yani kabaca milli gelirin %7'sini oluşturuyor e-ticaret. Milli gelire önemli katkı yapan bir sektör. Genel ticaret oranını söylemiştim, %19,3, yani 1/5. Bu demektir ki 23 trilyon liralık genel ticaretin yaklaşık 1/5, 4.6 trilyonu e-ticaretten oluşuyor. Ve işletme sayısı 634 bin işletme, şahıs işletmeleri, ticaret şirketleri 634 bin işletme e-ticaret yapmış geçen yıl. Bu rakam 2023'te 559 bindi, 2024'te 600 bindi. Ve demin az önce söyledim, e-ticaret yapan işletmelerin %75'i de şahıs işletmesi. Dolayısıyla ben devi başkanım, merak etmeyin, esnaflarımız yeni döneme, dijitalleşmeye onlar da hızlı intibak, uyum göstermişler. Çünkü rekabette, ticarette ayakta kalabilmenin yolu değişimde ve yeni gelişmelere de uyum sağlamaktan geçiyor. Memnuniyetle görüyoruz ki e-ticaretteki yaklaşık 6 milyar işletmenin işlemin perakende e-ticareti kastedelim, 2 milyar işlemin içinde %75 şahıs işletmeleri var. Sektörel dağılım da önemli bir gösterge. Bu e-ticaret yapanlar hangi sektörlerde uğraşıyorlar en çok dediğimizde, can boğazdan gelir anlayışıyla 2025 yılı e-ticaretinin %20,3'ü, yani 5'te 1'i yemek sektöründe faaliyet gösteriyorlar. Bunlar tam 128 bin işletme e-ticaret yapıyor yemek sektöründe. Evet. Yine ikinci sektör ne olabilir? Giyim, kuşam. %13,8, yaklaşık %14. Onun da karşılığı 87.500 işletmede giyim, ayakkabı, aksesuar sektöründe iştigal ediyorlar. Bu butik işletmelerden büyük perakende zincirlerine kadar çok geniş yelpazede giyim, kuşam, ayakkabı, aksesuar firmaları var e-ticaret arenasında. Üçüncü sırada da elektronik sektörü. O da %12'lik pay alıyor üçüncü sırada. 75.500 işletmede elektronik alanında e-ticaretle uğraşıyorlar. Burada rakamlar olarak yapılan işlemler, yani firmaların dağılımını verdik. Bir de harcamaların dağılımını verdiğimizde e-ticaret hacmi, perakende e-ticaret hacmi en yüksek olan sektör bu sefer yemek değil, İkincisiydi. Yani giyim, ayakkabı, aksesuar sektörü 428 milyarla birinci sırada. İkinci sırada 304 milyar lirayla elektronik sektörü. Üçüncü sırada da 285 milyar lirayla hava yolları sektörü, yani bilet alışverişleri. Daha sonra dördüncü sırada yemek, daha sonra seyahat, taşımacılık, gıda, süpermarket, ev, bahçe, mobilya, dekorasyon sektörleri geliyor. Bir de perakende e-ticarette bu alışverişi kimler yapıyor? O verilere bakalım. E-ticaretin harcamalarının %56'sını kadınlar yapıyor. Ve erkekler de az değil, %44'ünü de onlar yapıyor.
0: Ticaret Bakanı Ömer Bolat konuştu. E-ticaretin görünümü raporu tanıtım toplantısında. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Canlı yayın konuğum Kudret Ayyıldır, GCM Yatırım Araştırma Müdürü. Lütfen buyurun, bir virgül koyduk. Ticaret Bakanımız konuştu. Şimdi devam edebiliriz piyasalardaki o son tabloyu yorumlamaya.
1: Tabii biraz önce de vurguladığım gibi Amerika-İran hattındaki gelen haber akışları aslında önem arz ediyor. Küresel piyasaların gün içi seyrini anlayabilmemiz açısından da. İş tarafta biz kendi iş dinamiklerimizde iyimser tabloya devam ediyoruz. Ama tabii fiyatlama tarafında gelmiş olduğumuz nokta itibariyle özellikle bu haftaki gelişmelere vereceği reaksiyon ve bu reaksiyonla birlikte hareket marjının devamlılığını sağlayıp sağlamaması önem arz ediyor. Bugün itibariyle itibariyle zaten yoğun bir finansal sonucun karşılığında sektör ve şirket ayrışmalarının olduğu bir süreçten de geçiyoruz. Ama her nihayetinde şu anda BIST 100 endeksi 15.000 TL bazı seviyenin üzerinde kalmaya çalışıyor. Orada biliyorsunuz 345 dolar Mayıs 2024 yılının zirve rakamıydı. Eğer biz bu bölgeyi aşabilirsek çok daha huzurlu bir reaksiyon verebilme ihtimalini ön plana çıkartacaktır. Bu açıdan şu an için önemli bir bölgedeyiz ve bankacılık endeksinin seyri de burada referans olarak takip edecektir diye söyleyebilirim.
0: Endekslere baktığımızda bugün kimya tarafının ve madencilik tarafının yukarı yönlü hareket ettiğini görüyoruz. Diğerleri kayıp yaşıyor. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu iki endeksteki yukarı yönlü hareketi?
1: Tabii biliyorsunuz çok yoğun bir finansal sonuç açıklandı. Tabii biz araştırma departmanı olarak da her şeye gücümüz yetemeyebiliyor. O yüzden de çok fazla şirket finansallarını ayrıştırmak gerekiyor. Her gün düzenli olarak farklı farklı sektörlerin çok daha iyi performans sergilediğini de görebiliyoruz. Bu açıdan da bugün de özellikle bu farklı sektörlerin performansları endeks tarafındaki hareket marjı üzerinde bir miktar destek sağlamaya çalışıyor. Ama şu an için baktığımız zaman hani ayrışan birkaç tane sektör görebiliyorum. Ama genel itibariyle negatif bir performans sergileyen sektörler olduğunu görebilmekteyiz. Dört ana sektör içerisinde de hizmetler şu anda pozitif tarafta kalmaya çabalıyor. Ama onun dışında banka ve sanayinin şu an için kısmi olarak bir negatif performans sergilediğini görebiliyoruz. Ama tabii burada yüzdesel performanslar anlamında çok dramatik düşüşler yok. En azından ana sektörler özelinde baktığımız zaman bu da endeksin düşüşlerinin sınırlanmasını olanak tanımaktadır. Bu süreçte özellikle dün itibariyle çok yoğun bir finansal sonuç gelmişti. Onların etkilerini ve hikayelerini finansal takip etmeye devam edeceğiz.
0: Finansallarda hangi şirketler öne çıktı?
1: Tabii dün çok yoğun bir finansallar olduğu için biz biraz seçici olarak devam etmeye çalıştık. En azından raporlamalarımızda işte sabah saatlerinden itibaren çalışmalarımızda model portföyümüzde yer alan Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve Turkcell tarafına dikkat çektik. Onun dışında BİM ve Pegasus gibi şirketlerin finansallarının ve değerlemelerini yapmaya çalıştık. Burada özellikle benim dikkatimi çeken BİMAŞ tarafında ciro artışlarının dikkat çekiyor olması. Pegasus tarafında burada jeopolitik gerginin ön planda olduğu bir bölümde iç hat trafiğinin ön planda kaldığı, satış gelirlerinin arttığı ama karlılık üzerinde baskı oluşturduğu. Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'na baktığımız zaman da özellikle net aktif değeri odaklandığımız zaman artışın devam ettiği, tarihsel iskontolarda sürecin devamlılığının sağlandığı, tabii ki stok artışlarının bu dönemde dikkat çektiği bir görüntü oluşturmakta. Dolayısıyla Turkcell tarafındaki hedef fiyatımızı yukarı yönlü revize ederken Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı tarafında da mevcut hedef fiyatımızı korumaya devam ediyoruz. Portföyümüzü tutmayı sürdürüyoruz. Tabii ki BİM önemli bir reaksiyon verdiği için bunun karşılığında fiyatlama tarafında izleyebiliyoruz. Keza Pegasus'ta baktığımız zaman iyi bir finansal sonuç göremediği için de ister istemez orada baskı görebiliyor. Ama tabii çok daha fazla şirketi olduğu için o bölümlerde de ayrışmalar görülebiliyor. En azından benim burada gördüğüm mesela Astor tarafında da belli ölçülerde finansallar tarafında iyimser bir reaksiyon vermesine karşın zaten son dönemde çok iyi bir reaksiyon verdiği için şu an birazcık daha o işin bahanesi yani düzeltme hareketini oluşturduğunu da söylemekte fayda var.
0: Şimdi havacılık sektöründen gittiğiniz için sormak isterim. JP Morgan'ın petrol krizi yerine küresel yakıt krizine bırakabilir. Hatta Brent petrolü 150 dolara Amerikan enflasyonunu da %4'e çekebilir öngörüsü var. Nasıl yorumlarsınız?
1: Şimdi tabii Brent petrol fiyatıyla alakalı çok ekstrem reaksiyonları konuşabilmemiz için bizim jeopolitik risk temasına ilişkinde ekstra şeyleri konuşmaya devam etmemiz lazım. Örnek veriyorum işte askeri operasyonel süreç, burada petrol kuyularına olası saldırılar gibi yani gerçekten çok farklı denklemler üzerinden konuşmamız lazım ki Brent petrolle 150'leri 200'leri konuşabilelim. Ama ben özellikle Brent petrolü petrol 120 dolara çıktıktan sonra bu seviyenin zirve noktası olarak korunabileceğini düşünen taraftayım. Bunu da vurgularken ekstra bir agresif savaş senaryosunun olmadığı ve tarihsel normlara bağlı kalacak şekilde düşüncemi vurgulamıştım. Çünkü 2008 finansal krizden

0: Bu yana baktığımız zaman bu pandemi dönemi, Rusya-Ukrayna dönemi gibi bölümlere baktığımız zaman tarihsel maaşta 60 dolarlık bir hareket marjı oluşturmaktaydı. Bu sene de baktığımız zaman Brent petrol 58 dolarlardan 120 dolarlara çıktı. Yani 60-62 dolarlık yine o tarihsel skalayı yakalamış oldu. Bu yüzden de şu anki konjonktürde evet 120 dolar üzerinde olası agresif bir savaş senaryosu hususunda farklı dinamikleri konuşmak durumunda kalabiliriz. Ama şu an için baktığımız zaman rakamlar yukarı çıktıkça, yani geçen süreçte de 112-113 dolarları görmüştük Mayıs ayının başında. Orada tansiyonu bir miktar düşüren açıklamalar gelebiliyor. Dolayısıyla şu an için kabaca işte 90 ile 120 dolar arasında bir bandın, hatta 110-112 dolarların da zirve kabul edebileceği bir konsept söz konusu. Bu yüzden de şu anki mevcut gelişmeleri dikkatli bir şekilde takip ediyoruz. Henüz tam anlamıyla bir anlaşma sağlanabilmiş değil. Hürmüz Boğazı'ndaki enerji trafiği güvenli bir şekilde gerçekleşmiş değil. Hala riskler var. Riskler olduğu için maliyetler kademeli bir şekilde yukarı yönlü artıyor. Dolayısıyla şirketlerin buradan direkt olarak etkilenecek şirketlerin finansal sonuçlarını da gitgide yansıyacaktır. Ama şu an için ekstra bir risk kat sayısını konuşmadığımız müddetçe 150-200 gibi rakamları bence konuşmamak lazım. Ama tabii ki alternatif süreç oluşursa, çünkü biliyoruz şu anda konuşmaları, görüşmeleri takip ediyoruz. Henüz ortada bir anlaşma yok. Bu da dolayısıyla bu rakamları da sürekli olarak konuşmak durumunda kalmak durumunda kalıyoruz.
1: Şimdi birazdan petrolle ilgili devam edeceğim. Piyasanın en önemli barometresi petrol fiyatlaması şu anda. Ama UBS'in altın ve gümüşle ilgili tahminini değiştirmemesini de aslında sormak istiyorum size. 5600 dolarlık ons altın ve 100 dolar gümüş beklentisini korudu. Tabii piyasanın orta vadede hala güçlü bir değerli metal rallisi beklediğini de gösteriyor bu öngörü. Ne dersiniz? Nasıl yorumlarsınız?
0: Aslında piyasaların burada Rusya-Ukrayna benzeri bir jeopolitik risk temasıyla sürecin devam edeceğine ilişkin düşünceye hakim. Biz şu anda değerli metallerin yükselememesini neye bağlıyoruz? Burada bir jeopolitik risk var. Bunun karşılığında petrol fiyatlarında önemli yükseliş kaydedildi. Bu ülkelerin makro göstergelerini bozdu. Merkez bankaları çok daha sıkı bir para politikası tavrıyla strateji oluşturmaya çalıştı. Kimileri faiz artıracak, Fed de muhtemel ki nötr bir görüntüde devam edecek. Ama biz yılın başındaki projeksiyondan uzağız. Dolayısıyla tahvil faiz oranlarında yukarı yönlü hareket, dolarda kuvvetlenme eğilimi değerli metallerde de baskı oluşturuyor. Ama eğer biz bu jeopolitik tansiyonu enerji fiyatından çıkartacak bir konsepte ilerlersek, yani Hürmüz Boğazı'nın enerji trafiği sürecine eskiye dönmese bile bir güvenli trafiğin devam edeceği bir konsept oluşturulabilirse, Amerika-İran hattındaki bu jeopolitik risk teması enerjisiz sürmek isteyebilir ve bu da birazcık daha normalleşme eğilimine geçişleri arttırabilir. Dolayısıyla daha agresif bir para politikası hususundan birazcık daha normalleşme eğilimlerine girilebilir. Çünkü süreç uzadıkça makro göstergelerdeki bozulmalar ve tahminlerdeki yukarı yönlü revizyonlar ister istemez merkez bankaları üzerinde baskı oluşturuyor. Değerli metaller yükselemiyordu. İşte piyasa tam burada enerjiyi ayrıştırarak piyasanın tekrar güvenli liman algısı, merkez bankaların biraz daha normalleşebileceği eğilimine, altın ve gümüşün yukarı yönlü reaksiyonlarına devam edebileceği düşüncesine sahip. Nitekim ben de çok farklı değilim. Altın ve gümüşte ben de yukarı yönlü reaksiyon bekliyorum. Ama tabii ki 100 dolar gümüş ve 5600 ons altın fiyatlama davranışı oluşabilir mi? Bu noktada biraz çekimser kaldığımı söyleyebilirim. Yani kabaca gümüş tarafında 90-95 dolarlar, ons altında da 5000'in bir tık daha üzerinde, belki 5300'lere kadar hareket marjı oluşturulabilir diye düşünen taraftayım. Ama şu an için baktığımız zaman şunu da göz ardı etmemek lazım. Bu kadar gelişmelerin değerlerin olduğu bir ortamda ons altının önce 4100 daha sonra 4500'ü, gümüşün de önce 60-65 bölgesini

0: şimdi de 75 dolar bölgesini dip kabul ettiğini göz ardı etmemek lazım. Yani değerli metaller cephesinde aslında yılın kalan bölümlerinde daha iyimser bir tempo oluşması şaşırtıcı olmayacaktır. Ama biz buradaki jeopolitik risk temasının risk barometresini detaylı bir şekilde incelemek lazım. Yani petrol sorun olmaktan çıkacaksa otomatik olarak değerli metallerde iyimserliği daha fazla konuşabiliriz.
1: Enflasyon verisi çok önemli. Amerika tarafından bugün gelecek olan veri, evet, Fed'in faiz patikası açısından önemli bir veri bu, ama küresel risk iştahı açısından da oldukça kritik. Ne dersiniz? Beklentiniz ne yönde? Piyasaları nasıl etkiler beklentinin üzerinde gelen bir veri?
0: Şimdi tabii jeopolitik gerginlik istihdam verilerinden enflasyon verilerine kaymaya sebebiyet verdi. İstihdam yılbaşından bu yana iyi gelirken enflasyon sorun yaratmaya devam ediyor. Nitekim bugün manşet enflasyonda da neredeyse politika faizine gelebilecek bir beklenti var. Çekirdek tarafta da 2.6'lardan 2.7'lere doğru bir yükseliş eğilimi görüyoruz. Ama burada şunu da söylemekte fayda var. Enflasyonun detaylarına indiğimiz zaman burada enerji tarafındaki baskı diğer genel enflasyonun da yukarı yönlü reaksiyon vermesine olanak tanıyor. Enerjiyi çıkardığımız zaman diğer kalemler aslında daha normaliteyi görmemize olanak tanıyor. Yani doğal olarak süreç risklere bağlı olacak şekilde yukarı yönlü riski arttıran bir kompozisyonda Merkez Bankası'nı sıkıştırmaya devam ediyor. Şimdi yeni başkanla birlikte özellikle yeni enflasyon çerçevesi mantığı nasıl olacak? Burada birazcık daha Warsh'un Haziran toplantısıyla birlikte vereceği mesajları takip ediyor olacağız. Bu açıdan biz özellikle bu enflasyonun ne kadar bozulduğunu göreceğiz. Tabii piyasalar burada zaten şu anda yıl sonuna kadar, hatta 2027 yılında da bir faiz indirimi yapmasını beklemiyor. Dolayısıyla bugünkü veri nötr faizi faiz artışına dönüştürecek kadar agresif bir reaksiyonu vermeyecektir. Burada beklentinin altında ya da üzerindeki rakamlara birazcık daha bakmakta fayda var. Tabii yine burada enerji tarafındaki baskı ne kadar etkiliyor enflasyonu? Buraya birazcık daha bakmakta fayda var. Ama burada Fed'den yeni bir beklenti çıkarımı olmayacağı için piyasaların veriye ilişkin etkilerinin de çok daha kısa sürebileceğini göz ardı etmemek lazım.
1: Dönelim o zaman Trump'ın Çin ziyaretine. Şimdi gitmeden önce zaten 12 kişi ve kuruma yaptırım listesi yayınladı Amerikan Başkanı. Ne dersiniz? O görüşmelerde tabii masada tarımda var, ticarette var, yapay zekada var, yarı iletken var, çip var. O görüşmelerin sonrasında küreselde bir risk iştahı dalgası bekliyor musunuz?
0: Tabii bu görüşme öncesinde zaten süreçler kendi iç dinamiklerinde çok daha detaylı bir şekilde görüşüldüğü ve süreç netlik kazandığı için bu tür görüşmeler birazcık daha bu bölümde çok etki sağlamayabilir, ama piyasalar özellikle bu tür görüşmelerden çıkacak ortak mesajları dikkate alacaktır. Tabii burada Amerika-İran süreci, Çin'in İran'a yapmış olduğu destek, Trump'ın buradaki Çin'e tarifeler üzerinden verdiği mesajlar, bunların hepsini bir bütün olarak ele alınacaktır. Burada tabii işin jeopolitik tansiyon boyutunu da bir bütün olarak ele alarak incelemek lazım. Şu an için baktığımız zaman özellikle Amerika kendi iç dinamiklerinde finansal sonuçlarla iyi hikayeler vermeye devam ediyor. Ama dünyanın en önemli ekonomisinden birisi olan Çin ve Çin'e uygulanan tarife boyutları ister istemez tabii ki küresel ekonomik büyüme tarafında da soru işaretlerini de beraberinde getiriyor. Dolayısıyla burada yeni bir iyimser, daha doğrusu bir ılımlı süreç oluşabilir mi? Ortak bir güzel mesaj verilebilir mi? Buna bakmak lazım. Aksi takdirde tabii ki Trump'ın mevcut tehditkar tavrı ve keskin ifadeleri ister istemez piyasaları germeye devam edecektir. Burada tabii şunu da vurgulamakta fayda var. Piyasalar asıl ne istiyor? Yani biliyorsunuz ki çok fazla gelişmeyi takip ediyoruz, ama piyasalar şu anda çok daha farklı bir dinamikte fiyatlama davranışına

0: girişebiliyor. Bu yüzden de mevcut söylemlerin piyasa karşılığının tam anlamıyla birebir yansımayacağını da göz ardı etmemek lazım.
1: Yayına katkılarınız çok kıymetli. Çok teşekkürler. Size de kolaylıklar, kazançlı, keyifli bir gün olsun sizin için de.
0: Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için.
1: Teşekkürler. Piyasa saatine emtia gündemiyle devam edelim. Petrol fiyatlarındaki yükselişte devam ediyor. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın İran'ın barış teklifine yönelik şüphelerini artırması ve ateşkes yoğun bakımda söyleme piyasaların yeniden jeopolitik risk fiyatlamasına dönmesine neden oluyor. Şimdi Hürmüz Boğazı'nda fiili sıkışıklığında devam etmesi enerji arz zincirine ilişkin endişeleri yeniden büyütüyor ve petroldeki yükselişin temel nedeni de yalnızca arz riski değil, aynı zamanda piyasadaki o sürenin uzama korkusu. Devam edelim. Krizde yeni aşama ham petrolden çok yakıt krizi olabilir öngörüsünde bulundu JP Morgan. Dikkat çektiği nokta oldukça kritik. Piyasa artık sadece ham petrol fiyatını değil, rafineri kapasitesini ve son kullanıcıya ulaşan yakıt maliyetlerini de konuşuyor ve bu durum klasik petrol rallilerinden farklı bir tablo yaratıyor. Çünkü rafineri marjlarının yükselmesi ulaşım ve lojistik maliyetlerini hızla artırarak küresel enflasyonu da doğrudan besliyor. Ve Suudi Arabistan'ın Çin'e petrol sevkiyatında önemli bir düşüş var. Bu oldukça önemli çünkü küresel arz tarafındaki sıkışıklığın derinleştiğine de işaret ediyor. Burada dikkat çeken bir diğer unsur da dünyanın en büyük petrol ihracatçısıyla en büyük petrol ithalatçısı arasındaki akışın zayıflaması. Ve tabii bu gelişme Çin'in enerji maliyetlerini arttırıyor. Üretim tarafında maliyet baskısını büyütüyor. Özellikle Çin'de yeniden yükselmeye başlayan üretici enflasyonu düşünüldüğünde enerji maliyetlerindeki bu artış küresel enflasyon dalgasını da ikinci kez tetikleyebilir. Altın fiyatlarıyla devam edelim. Yatay bir fiyatlama var altın tarafında. İki güçlü tema arasında fiyatlanıyor. Altın ons, jeopolitik risk ve yüksek faiz baskısı. Bir tarafta Orta Doğu'daki belirsizlik ve güvenli liman talebini canlı tutuyor bu durum. Diğer tarafta da yükselen petrol fiyatları sebebiyle enflasyonun artabileceği beklentisi de Fed'in faiz indirim ihtimalini zayıflıyor. Devam edelim UBS'in altın ve gümüş tahminini değiştirmemesine. Tabii yıl sonu için altın ve gümüş hedeflerini koruması büyük kurumların uzun vadede değerli metallere yönelik pozitif beklentilerini de sürdürdüğünü gösteriyor. UBS'in 5600 dolar ons altın için ve 100 dolar da gümüş beklentisi piyasanın orta vadede hala güçlü bir değerli metal rallisi potansiyelini gördüğünü söylüyor. Şimdi petrol krizi yerini küresel yakıt krizine bırakabilir. Petrol piyasasında artık sadece ham petrol fiyatları değil, doğrudan tüketiciye yansıyan yakıt krizini konuşuyoruz. JP Morgan'a göre sürecin yeni aşaması klasik bir petrol rallisinden çok benzin, motorin ve rafineri maliyetleri üzerinden şekillenen küresel bir enerji baskısına dönüşebilir. Özellikle benzin ve motorin fiyatlarındaki yükseliş yalnızca enflasyonu değil, küresel talebi de baskılayabilecek bir risk oluşturuyor. Çünkü enerji maliyetlerindeki artış lojistikten üretime, ulaşımdan sanayiye kadar tüm ekonomik zinciri etkiliyor ve bankaya göre de piyasada denge ancak talebin zayıflamasıyla sağlanabilir. Bu da aslında büyüme tarafında daha kırılgan bir döneme de işaret ediyor. Şimdi hepsini konuşacağız ve enerji piyasasında tabii artık asıl soru şu: sorun petrol mü yoksa dünyanın yakıta erişim maliyeti mi? Konuğum piyasa saatinde altın ve para piyasaları uzmanı Şirin Sarı. Merhaba, yayına hoş geldiniz.
2: Merhabalar, iyi yayınlar, hoş bulduk.
1: Teşekkürler. Tabii ki altın onsu konuşarak başlayacağız. Yatay bir seyir izliyor, geri çekiliyor. O 4700 bandında sıkışmış durumda. Bir tarafta yükselen petrol enflasyon baskısı, diğer tarafta faizlerin uzun süre yüksek kalacağı ihtimali bir duvara çarpıyor gibi görünüyor altın ons. Nasıl yorumluyorsunuz fiyatlamayı?
2: Evet, altın cephesinde bu hafta daha sakin bir tavır var diyebiliriz. 4700 dolar seviyesinin üzerine tutunmaya çalışıyor. Biraz önce 4700'ün altını da test etti. Sabah saatlerinde Çin Asya seansında 4770 dolarla

kadar da çıkmıştı. Aslında kendi içinde yaklaşık 100 dolarlık bir bant içerisinde yine sert diyebileceğimiz kararsız hareketler içerisinde bulunuyor şu an itibariyle. Tabii bu tarz hareketler zaten altın yatırımcısını çok fazla ilgilendirmiyor ama fiyatın gidişatı açısından olasılıkları değerlendirdiğimizde bugün için Amerika'dan enflasyon rakamlarını alacağız. Yıllık bazda %3,7'lik 3,3 gelmişti Mart ayında, Nisan ayında 3,7'ye yükselmesi bekleniyor enflasyonun. Aylık bazda ise 0,6'lık bir beklentiyle enflasyonu karşılayacağız muhtemelen. Ve 3,7'nin üzerindeki her rakam ilerleyen süreçlerde Haziran ayında Fed'e çevrilmiş olacak gözler. Geçtiğimiz hafta tarım dışı istihdam rakamlarını aldık. 65 bin beklenti 115 bin geldi. Yani istihdam piyasası her şeye rağmen pozitif bir şekilde devam ediyor ve sıcak kalmaya devam ediyor. Fed'in diğer ilgilendiği kısım ise enflasyon. Onun da bugün cevabını almış olacağız. Ve Haziran'da tabii ki faiz indirimi olacak mı olmayacak mı, ama eğer enflasyonda da bir yükseliş olursa Fed'in faiz indirimleri noktasında eli güçsüzleşmiş olacak ve bu da altının baskılanmasını sağlayabilir. Ama tam tersi, eğer enflasyon noktasında enerji kaleminin en azından enflasyonu daha az etkileyebileceği senaryoda tam tersi yine Haziran'da faiz indirimi, belki de yılın sonuna doğru yine faiz indirimi beklentisi olabileceği beklentisi burada altını destekleyebilir. Altın için karar aşaması. Zaten Mayıs ayının biraz kritik fiyatlamalara gebe olduğunu söylüyoruz. Son 3 haftalık süreç içerisinde beklenmedik fiyatlar içerisinde olacağını görebiliriz altının. Bir dip çalışması içerisinde altın. 4100 dolar dip seviyelerini gördük. 5600 dolar seviyelerini gördükten sonra buralarda dip olabilir. Buraların altında 3800-3500 dolar seviyeleri de destek olarak duruyor. Belki buralara doğru da bir düşüş gerçekleşebilir. Düşüşün gerçekleşebileceği etmen aslında petrol fiyatlarındaki yükseliş, Fed'in faiz indirimlerini ötelemiş olması, global merkez bankalarının faiz artırımı, tabii ki Hürmüz Boğazı'nın oradaki sürecin devam etmesi ki yine önemli başlıklardan bir tanesi. O tarafta da ateşkesin aslında her gün her saat değiştiğini görüyoruz açıklamalarla. İran'ın şartları kabul edilmedi, Amerika'nın şartları kabul edilmedi. Belki hafta sonu Amerika'nın Freedom dediği, özgürlük projesi dediği aslında etkenlerle beraber yeniden bir saldırı söz konusu olabilir. Hürmüz'ün doğal gaz, petrol ve gıda için gerekli olan ürenin sağlıklı bir şekilde oradan sevkiyatının sağlanabilmesi için, ticari gemilerin sağlıklı bir şekilde Hürmüz'ü kullanabilmesi için başlatmış olduğu bir projeydi. Ama yine de Trump'ın söylemlerinden daha çekimsel olduğunu görüyoruz. Yani o tarafta aslında belirsizliğini koruyor. Diğer etmenlerden bir tanesi Trump ve Xi Jinping'in 14-15 Mayıs'taki görüşmesi olmuş olacak. Evet, ticaret savaşlarının getirmiş olduğu etkiler, İran enerji fiyatları, çip, dünya ekonomisi ne dair olan alınacak olan kararlar eğer alınabilirse aslında dünyayı yakından ilgilendiriyor. Kritik bir haftadayız fiyatlamalar açısından. Altın da bu fiyatlar içerisinde aslında yerini koruyor. Belki sert düşüşler, sert yükselişler görebilirdik ama zaten bu kadar hızlı bir şekilde hareket etmesi ve tutunmasının düşememesinin asıl nedenlerinden bir tanesi Merkez Bankası alımlarının da rekor düzeylerde ilk aydan beri devam ediyor olması. Muhtemelen yine Merkez Bankası alımları devam ediyor. Bugün kritik bir haber vardı. Hindistan özellikle çok ciddi altın ithalatı gerçekleştirdiği için halkına altın almayın diye tavsiyede bulunuyordu. Bunun nedeni ise altın ithalatının çok yüksek olması ve önümüzdeki süreçte altındaki olası hareketliliklerde halkını uyarıyordu. Çok ilginç gelişmeler olmaya başlıyor altın cephesinde ama şunu unutmamak gerekiyor. 1971-1980 ya da 2001-2011 yılları arasında dünyanın geçirmiş olduğu krizlerde altın zaman zaman sert düşüşler gerçekleştirmiş ama geleceğimiz noktaya bakmak gerekiyor. Üçüncü döngü ise dünyada 2022 yıllarında başladı. Yani Rusya-Ukrayna Savaşı ile başladı. Muhtemelen 2032'lere kadar da devam edecek. Bu 10 yıllık süreç içerisinde 2 yılı, 3 yılı neredeyse geride bıraktık, 4 yılı. Ve %5'in üzerinde de düşüşler gerçekleşmiş bu süre içerisinde. Şu an altın bunu yaşıyor. Altın yatırımcılar açısından baktığımızda düşüşler normal kabul edilmeli. Belki ilerleyen süreçlerde daha ciddi düşüşler görebiliriz ama bu portföylerin en azından %11
%25'i, %20'si altın

0: beklemek açısından uygun seviyeler diyebiliriz. Yani altın şu an bir yatay kar realizasyonu ve bekleme sürecinden geçiyor. Önümüzdeki aylarda, yıllarda yeniden yükselişler görebiliriz. Bu dönem biraz bekleme dönemi.
1: Peki UBS'in tahminini korumasını 5600 dolarlık ons altın ve 100 dolarlık gümüş öngörüsünü korumasını 2026 yılı için nasıl değerlendirdiniz?
0: Evet, gümüş hatta bu hafta biraz da altının performansını geçti. Altında haftalık %1'e yaklaşmayan bir %0.5'a yaklaşan bir yükseliş varken gümüşte %5'e yaklaşan bir yükseliş gördük. Gümüş biraz şaşırttı açıkçası. Burada gümüşü altından ayrıştıran gelişmelere baktığımızda Hürmüz Boğazı'ndan petrol yan ürünlerinin sevkiyatı noktasında da artık sıkıntıların yaşanması. Yani sülfürik asitin bakır ve gümüş üretiminde kullanılması ve buranın sülfür
2: hayatım, yatırımlarımızı bozmak istemiyorsun ama bence her zaman kazandıran gayrimenkul oluyor.
3: Tamam hayatım.
2: İyi bir yer olursa kira getirisinden de kazanabiliriz.
3: Tamam hayatım.
2: Şimdi Rams Park House Maslak'ta bahar kampanyası varmış.
3: Rams.
2: Hem %20 peşinat, 36 ay vade ve 0 faiz avantajlarıyla yatırımlarımızı koruyabiliriz. Hem de buradaki ayrıcalıklar hiçbir yerde yok.
3: Ha, şimdi tamam.

0: bahar fırsatını kaçırmayın.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
5: Aklın tatildeyse aklına yatacak fırsatlar Turna'da. Erken rezervasyon otellerinde %50'ye varan indirimlere ek 5000 TL'ye varan indirim fırsatı seni bekliyor. Yaz tatilini Turna'yla avantajlı planla.
6: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
7: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan.
8: Gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
9: Geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Handikredi'de.

haberle karşınızdayız. Ben Fatma Yıldırım. Yurt içi piyasalarda öne çıkan şirket gelişmeleri ve hisse performansları diyeceğiz. Günün özelinde öne çıkan şirket gelişmelerine, kapa düşen haber başlıklarına bakacağız diyelim ve ilk haberimize başlayalım. Türk Altın İşletmeciliğinden gelecek. Sermaye tavanını 5 milyar liradan 10 milyar liraya kadar yükseltmek için SPK'ya başvurusunu iletti. İki katı bir arttırım görüyoruz bu noktada. Hemen bakalım hisse performansına. Tabii bu noktada madencilik, özellikle altın madenciliği tarafında bu tarz hamleler, genelde yatırım kapasitesinin genişletilmesi, bir diğer taraftan da finansman destekliği açısından da kritik bir hazırlık olarak okunabiliyor. Diğer taraftan küresel tarafta jeopolitik risk fiyatlamasıyla altına bir baskı görmüştük ama hem yıl genelinde hem son bir yıllık genelinde zaten ons fiyatında yükselişlerde dikkat çekiyor. Dolayısıyla altın işletmeciliği yapan bu tarz şirketler için de büyüme tarafına risk iştahı olarak da okunabiliyor diyeceğiz. Bakacağız hisse performansına. Bugün sınırlı bir yükseliş görüyoruz. Yıl genelinde %17'lik bir artışı vardı. Diğer taraftan dün günü %5'lik güçlü bir artışa kapatmıştı. Bugün de Türk Altın İşletmeciliği

Enerjilerin payları da pozitif tarafta fiyatlamalarına devam ediyor diyelim ve bir sonraki şirket başlığına bakalım. Günelmak Ağır Sanayi diyeceğiz. Yine bir sermaye artırım haberi için SPK'ya başvurusunu yaptığını açıkladı. Tabii bu noktada tahsisli olması önemli. Çünkü piyasa bu tarz haberleri genelde iki farklı şekilde okuyabiliyor. Bir taraftan şirkete kaynak girişi olarak pozitif olarak okunurken bir diğer taraftan da mevcut payların seyrelme riskine de tabii odaklanabiliyor. Piyasa katılımcıları yani yatırımcılar diyelim. Bakalım hisse performansına %1'e yakın bir yükseliş kaydettiğini görüyoruz. Gülermak Ağır Sanayi hissesinin yılın başından bu yana yaklaşık %17'lik de bir yükseliş olduğunu zaten takip etmiştik. Bugün eksi tarafta bir açılışı vardı fakat daha sonra yönünü de yukarı doğru çevirdiğini de takip ettik diyelim ve bir sonraki şirket gelişmesine bakalım. Bir Halkars haberi var. İzmir Demir Çelik Sanayi İDÇ yani İzmir Demir Çelik Liman İşletmeleri Halkarz için başvurusunu gerçekleştirdiğini açıkladı. Yılında 16. Halkarz başvurusu olarak takip ediyoruz. Bakıyoruz hisse performansına %1,5'luk bir geri çekilme olurken yine yıl özelinde incelediğimizde %30'lukta bir yukarıda olduğunu takip etmiştik. Son bir ayda %28'lik sert bir yükselişi vardı. İzmir Demir Çelik Sanayi'nin diyeceğiz. Bugün de hafif bir aslında satış baskısıyla güne başladıktan sonra yönünün biraz daha sertleştiğini takip ettik diyelim ve aslında son şirket gelişmesine geçelim. Yine gün özelinde öne çıkan diyeceğiz. Borusan Boru'dan bir haberimiz var. 7,1 milyon adet payın kurumsal yatırımcılara satışının planlandığını açıkladı. Tabii bu noktada yine bu tarz işlemlerin arka planına baktığımızda şirket özelinde likiditeyi artırıcı bir özellik olarak okunabiliyor. Diğer taraftan kısa vadede tabii piyasada da bir satış baskısını, arz baskısı algısı da yaratabiliyor. Zaten bugün %9'luk geri çekilmeden de bunu görüyoruz. Yani piyasa net bir şekilde bu haberi aslında satış baskısı tarafında olarak okuduğunu takip ettik. Yıl genelinde yine özelinde baktığımızda hisse performansına Borusan Boru'nun hissesi zaten sınırlı bir eksi tarafta fiyatlaması vardı. Bugünkü tabii eksi fiyatlaması yıl tarafındaki pozitif fiyatlamayı da tekrar negatif tarafa düşürmüştü diyeceğiz. Aslında neredeyse tabağına yakında bir fiyatlama Borusan Boru'nun hisselerinde görüyoruz. Ortalama fiyatlaması da 543-545 lira civarında da fiyatlamalar devam ediyor diyeceğiz ve yatırım haberlerini burada noktalayacağız. Peki küresel tarafta hangi şirket başlıklarını konuşuyoruz? Saatler 13.50'yi gösterdiğinde de tekrar görüşmek üzere.

0: Altera Yatırım sundu.
1: Bu kapıdan içeri girdiğiniz an artık ETS'nin misafirisiniz. Seyahatiniz için ihtiyacınız olan ne varsa tek masada çözmekten memnuniyet duyuyorum. Hoş geldiniz Gökhan Bey.
2: Tam 35 yıldır ETS her misafiriyle birebir ilgileniyor.
3: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
4: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
5: Yoksa sorun değil.
4: Dedim kızım, halleder baban. Maaşa daha vardı ama... Günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: güçlü ekonominin temel taşlarından biridir. Parayla ilgili doğru ve etkili kararlar alma konusunda bilinçlenme sağlar. Mali durumu yönetmek, yatırım seçeneklerini anlamak kolaylaşır, ekonomik istikrar ve güvenlik teşvik edilir. Finansal güvenlik, bilinçli kararlar vermekle ve sosyal medya tuzaklarına ve dolandırıcılıklarına karşı dikkatli olmakla mümkündür. Şimdi finansal tecrübemizi ve birikimimizi yeni nesillere aktarma zamanı. Şimdi finansal bilinçlenme zamanı. Sağlıklı ve doğru bilgi için resmi web sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Borsa İstanbul.
1: CV Enerji güneş panelleri yüksek dayanım kapasitesiyle 30 yıl performans garantisi sunar. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
2: Go through partner CV Enerji.
3: Duratile Seramik hava durumunu sunar.
4: İstanbul çok bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 15. Kocaeli 29, Sakarya ve Balıkesir 28, Bursa 30. Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 22, en düşük sıcaklığı 10. Konya 27, Kayseri 24, Nevşehir 22, Sivas 21. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 17. Denizli ve Manisa 29, Aydın 31, Muğla 25. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 17. Mersin 24, Adana ve Hatay 27, Kahramanmaraş 26. Trabzon çok bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 19, en düşük sıcaklığı 15. Bolu ve Karabük 23, Rize ve Samsun 21. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 17, en düşük sıcaklığı 5. Malatya 25, Erzincan 22, Van ve Ardahan 18. Gaziantep parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 14. Mardin 26, Şanlıurfa 29, Siirt 25 ve Diyarbakır 28 derece.
3: Seramik hava durumunu sundu.
5: Yepyeni bir sır küpü.
6: Kaybedenin olmadığı yarışma sır küpünde yeni formatımızda, yeni içeriğimizle beraberiz.
5: Harfleri söyleyin, etapları geçin, puanları toplayın ve şifre cümleyi bulun.
6: Seçiciler kurulu başlanı süre. Hakan Bey.
7: Jüri.
6: Jüriyi aldı.
5: Kaybedenin olmadığı sır küpünde sadece çocuklar kazanıyor.
6: Bazı değişikliklerimiz var ama değişmeyen tek noktamız var. Kaybedenin olmadığı minikler.
5: Kitaplar ve eğitim setleri çocuklarla buluşuyor.
6: Örnek. Derin Hanım.
8: Misal.
6: Misal. Doğru yanıtı bildi.
5: Kelime bilginize güveniyorsanız, hem eğlenip hem yarışmak istiyorsanız Sır Küpü tam size göre. Başvuru adresimiz sirkupu@apara.com.tr. Yenilenen içeriğiyle heyecan, eğlence ve bilgiyi armağanlayan Sır Küpü neşenize neşe katacak. Oğuz Bayram'ın sunduğu Sır Küpü bu akşam 19'da Apara'da.

0: Sebilon'dan bunaltıcı sıcaklarda içinizi serinletecek fırsat. NSF onaylı ileri filtreleme teknolojisine sahip Aura Sebilon su arıtma cihazları kredi kartsız 486 TL senetli taksitle İhlas mağazası gördüğünüz her yerde.
1: Hayalindeki Antalya tatili Gezinomi'de. Side'de denize sıfır, ultra her şey dahil, One Resort Otel'de vade farksız 6 taksit imkanıyla şimdi tatil daha da yakın. Sizin için ayrıcalıklı bir tatil deneyimi, minikler için eğlence dolu alanlar. Gezinomi ile hayallerini erteleme.
2: Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır.
3: Net, sigortam net.
4: Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şeyi çekerim.
5: Düz geçine bak abi.
6: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
4: Türkcell'e çek.

0: Esin'im hoş bulduk.
1: Şimdi tabii artık yılı yarıladık neredeyse. Baktığımız zaman yılın yarısına yaklaştık diyebiliriz. Şimdi 2026 başındaki hani hedefler nasıldı, nasıl şekilleniyor? Çünkü beklenmedikte bir kriz oluştu şu anda. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında 28 Şubat'ta başlayan savaş hala sonuçlanmış değil. Bunun size bir yansımaları var mı sizin sektörde tarafta? Genel bir değerlendirin bize şu an durumu.
0: Evet, ülke olarak sadece kendi içimizdeki sorunların nasıl çözüleceğini, özellikle enflasyonun nasıl dindirileceğini, o ateşin nasıl azalacağını ve işte faiz yükünün getirdiği sorunların çözümüne dair senaryolar üzerine çalışırken bölgesel kriz hepimizi çok zorladı. Özellikle ihracat yapan endüstriler için, bizler gibi 80 ülkeden fazla ülkeye ihracat eden markalar için bölgesel kriz ciddi hepimizin planlarını değiştirdi. Bütçelemelerimiz, hedeflerimiz, o ülkelerin içerisindeki aksiyonlarımız tamamıyla değişti diyebiliriz. O yüzden zorlandığımız bir ilk yarı geçiriyoruz dememiz lazım. Ama çok şükür ki hala içeride devam eden iç talebin devam etmesi, iç talebin artarak hatta devam etmesi bir şekilde kayıplarımız telafi ediyor, ama zorlu bir yıl geçiriyoruz ya Meysa Hanım. Biz biliyorsunuz pozitif konuşmayı çok severiz. Pozitif tarafından bakarız her daimişe, ama biz bile artık böyle biraz daha realistik yaklaşıyoruz sürece.
1: En çok hani şu anda sıkıntılar nerede sizin tarafta hani yoğunlaşıyor?
0: Ya bizde tabii şöyle bu körfez ülkeleri dediğimiz ülkeler kültürel olarak da, mutfak kültürü olarak da, bıçak kullanım alışkanlıkları olarak da benzeştiğimiz ülkeler. Bizim de pazarımızın Türkiye'den sonraki en yüksek olduğu ülkeler diyebiliriz.
1: Körfezdi yani, değil mi? İkinci sizin büyük pazar körfez. İhracatta.
0: Tabii körfez ülkelerinin tamamında şu anda bir kriz ortamı var maalesef. Fuarlar iptal ediliyor. Müşteri ziyaretleri yapamıyor satış ekiplerimiz. Özellikle lojistik anlamda ciddi zorlanmalar yaşandı o krizin, savaşın başında. Şimdi çok şükür çözüldü büyük ölçüde, ama bu körfez ülkeleri ve işte İran ve çevresindeki ülkelerde maalesef pazarlarımız daralmış durumda.
1: Evet. Şu anda hani en çok mesela neresiydi körfez tarafında sizin ihracat yaptığınız ülke?
0: Ya bizde İran'la direkt bir ticaretimiz hiç yoktu. Türkiye'deki bıçak üreticileri olarak zaten yok. Ama çevresindeki ülkelerde Katar, Kuveyt, Bahreyn, Dubai, bu Arap Emirlikleri'nin tamamında, Umman, Yemen, onun üstüne Suudi Arabistan, zaten bir Filistin ve Lübnan tarafında ciddi bir daralmamız vardı. Bir de üstüne bu körfez ülkeleri eklenince, gerçi enseyi karartmıyoruz. Bir şekilde dünya çok büyük, bıçağın kullanıldığı ülkeler sayısı kadar. 200 küsürden fazla ülkeye satış yapabiliriz. O yüzden hemen kendi yapımızı dinamik şekilde revize ettik, ama bu saydığım ülkelerde evet bir daralmamız var.
1: Evet, peki. Şimdi ne planlıyorsunuz peki? Hani bu senenin devamında bu daralan pazarlara yeni pazarlar eklemeyi düşünüyor musunuz? Ya da iç pazara mı ağırlık vereceksiniz?
0: Şöyle, sanıyorum ki ihracat Türkiye'nin aslında böyle bir ulusal bir ihracat politikası güncellemesi ve yayınlaması gerekir. Bizler gibi üreticiler, üretici markalar aslında ayırmak da lazım. Yani biz o noktada belki markamızla, markalı ürün sattığımız için belirli avantajlara sahibiz, ama bizler gibi markalar Uzak Asya ülkeleri gibi daha güvenli liman ülkelerine yönlenebiliyor. Amerika pazarında varlığı olan markalar için evet, Amerika pazarı hala fırsatlar barındırıyor. Belirli tarifelere göre, her tarifede maalesef değil, ama bazı ürün gruplarında fırsatlar barındırıyor. Bizler ise Uzak Asya ile, Güney Asya ile, Malezya, Endonezya, işte Singapur, buralardaki özellikle Müslüman nüfusunun da olduğu yerlerde Kurban Bayramı etkinliğini yaşatmaya çalışıyoruz. Çünkü yaklaşan bir bayram var. Bu bayramda da insanların ciddi bir bıçak ihtiyacı olacak. Onları karşılamak için biraz böyle rotamızı daha uzaklara doğru çevirmiş diyebiliriz.
1: Evet, peki orada hani uzaklar derken tabii orada da şimdi baktığımız zaman

0: siz biraz önce başlangıçta dediniz ya, Körfez tarafıyla bizim mutfak kültürü örtüşüyor. Tabii oraların mutfak kültürü bizden farklı ve bıçak alışkanlıklarının da hani global tarafta hani çok üst düzeyde olduğu ülkeler, hani Asya ülkeleri başta Japonya olmak üzere. Hani sizin orada mesela hedef pazar olarak seçebileceğiniz neresi olabilir ya da oraya dair bir yeni bir ürün gamı mı geliştirirsiniz? Ne planlıyorsunuz?
1: Çok güzel bir soru. Mutfak çeşitliliği, bıçağın çeşitliliğini de paralelinde getiriyor. Mutfakta kullanılan öğeler, gıda maddeleri değiştikçe hazırlayan bıçakların şekli de değişiyor. O yüzden Asya'da daha fazla balık kullanımı olduğu için biz zaten balık eksenindeki bıçakları üretiyoruz. Japonya'yı konunun tamamen dışına çıkartıyorum. Japonya ve etrafını aslında Kore'dir, biraz daha Çin doğusu, biraz nispeten daha farklı bir yapıda. Fakat bizim hedef pazarımızda Müslüman nüfusunun da olduğu Endonezya, Malezya, Singapur gibi böyle o bölge, Filipinler, bu bölgelerde daha fazla varlığımızı sergiliyoruz. Oraya iki türlü ürün satıyoruz. Bir, kendi mutfaklarında kullanacakları balık hazırlama, balık ve sebze hazırlamak için ürünler. Bir de Kurban Bayramı'nda kullanacakları et bıçakları. İkisi de farklı hazırladığımız ürün çeşitleri diyebiliriz. Ama mutfaklar kesinlikle ana belirleyici. Ne ürün satacağımızı mutfaklardaki meyve bıçağında dahi tropikal meyveleri kesen bıçaklar farklıyken bizim daha Akdeniz ikliminin hakim olduğu ülkelerdeki meyveleri kesen bıçaklar farklı oluyor. O yüzden değişiyor.
0: Evet, peki. Şimdi bizim içeriye bir dönersek eğer, tüketici alışkanlıklarında siz bu sizin kendi tarafınızda bir değişiklik görüyor musunuz? Özellikle ilgi ne tür bıçaklara doğru? İşte yani yine bu mutfak alışkanlıklarının değişmesine paralel.
1: Burada tabii pandemiyle beraber mutfağı keşfettik. Mutfak diye bir odanın varlığını, mutfakta geçirecek olan zamanın miktarını belirledik. Bununla birlikte bizde bir dönüşüm oldu. Artık mutfakta kullandığımız ürünlerin kalitesine kullandığımız zaman da arttıkça daha fazla önem göstermeye başladık. Biz bu noktada Pirge olarak işin bıçakta daha kaliteli, daha iyi bir bıçak nasıl alabilirim diye soran müşterilerle hep bir iletişim halinde olduk. Yeni ailemize katılan aile bireyleri oldu aslında. O dönemde bir şekilde mutfağında daha kaliteli bıçak arayan insanlar. Bizde de bu dönüşüm devam ediyor hala. Bu yüzden Türkiye'de mesela bundan önce işte Çin malları ya da daha ziyade düşük maliyetli ülkelerden tedarik edilen ürünler pazarda yer alırken şu anda Avrupa'dan ithal edilen ya da işte bizler gibi Türkiye'de belirli bir marka ve belirli bir kalite standardında üretim yapan markaların kesinlikle satışlarında bir artış var. Biz de bunun hala trendinin içerisinde olduğunu görüyoruz. Yani evet. Tüketici alışkanlığıyla daha kaliteli ürün üzerine odaklanıyor şu anda.
0: Evet, şimdi peki sizin bu sene hani özellikle odağınızda olacak konu ne olacak? Gerek iç pazar gerek dış pazar açısından.
1: Biz senenin başında belli bir seviyede kalite standartımızı sürdürebildiğimizi gördüğümüzden beri aslında hep şey diyoruz. Bizim için artık inovasyon. İnovasyon da şu: bıçakta daha fazla neler yapabiliriz? Bıçağın dokunduğu noktada biz tüketicimize nasıl daha farklı faydalar sağlayabiliriz? Burada tasarım inovasyonu olabilir. Ham madde inovasyonu, performans inovasyonu olabilir. O yüzden şu anda daha ziyade inovasyon temelinde bir çalışma götürüyoruz diyebiliriz. Bu bizim ne süreçlerle ilişkili bir kararımız değildi. Zaten senenin başında savaş yokken, ülkenin içerisindeki enflasyonist ortam belliyken stratejimiz içerisinde 3 sene boyunca planımızın içerisinde yer alan aksiyonumuzdu. Şu anda bunun üstüne odaklanıyoruz. Yani her kullandığınız bıçakta bir önceki aldığınız seriye göre yeni seride bir farklı bir fayda ekliyoruz üzerine. O yüzden tasarım inovasyonu bizim şu anda ana gündemimiz diyebiliriz.
0: Peki burada hani öne çıkan dünyada da trendler nedir? Şimdi tasarım inovasyon dedik ya, sonuçta burada hani yeni bıçak tarzları, bunun içine zannedersem sürdürülebilirliğin girdiği bıçaklar da var değil mi? Şimdi burada nedir hani sizin özellikle tasarımda öne çıkarmaya çalıştığınız bu yıl?
1: Yani şöyle, bizde şimdi 3 tane temel mottomuz var. Pirge olarak her zaman şunu diyoruz: keskinlik, paslanmazlık, tasarım. Keskinlikte inovasyon, çelik çeşitliliği.

0: Öyle oluyor. Kesinlikle inovasyonu biz daha yüksek performanslı çelikler getiriyoruz. Maalesef Türkiye'de hala paslanmaz çelik üretimi konusunda çok yetkin olmadığımız için ithal ediliyor. Ve bunlar daha ziyade bizler gibi markalar Avrupa'daki belirli sertifikalara sahip yeşil çelik üretebilen fabrikalardan ithal ediyoruz çeliklerimizi. Daha yüksek performanslı çelik getiriyoruz. Peki paslanmazlık biraz da prosesimizle alakalı. Yeni proses yatırımları var bizde de. Şu noktada TÜBİTAK'la da beraber götürdüğümüz bir ısıl işlem reçetesi, ısıl işlemin standartizasyonu işlemimiz var. Isıl işlem şu demek, bıçağın çeliğini sertleştirmek demek. Sert ve keskin hale getirmek demek. Burada onun devam eden inovasyonumuz var. Tasarımda ise evet, burada kullanıcılar, yani evde kullanacak olan evlerin şefleri diyoruz biz onlara. Evlerin şefleri ve profesyonel mutfaktaki şefler farklı beklentiler içerisinde kestikleri ürünün ellerinde daha rahat olması ya da ellerine daha yumuşak gelen sap malzemeleri ya da işte kişinin eline göre adapte edilebilen sap model gibi böyle farklı bir el ergonomisi üstüne çalışıyoruz. Keskinlik, paslanmazlık ve tasarım. Üç tane inovasyon konumuz diyebilirim.
1: Evet, peki. Şimdi bizim peki hani Türk bıçakları olarak hani dünyada bir hani yer edinebilmemiz için neyi öne çıkarmamız gerekiyor? Bizim hani bıçakçılık sektöründe nedir aslında böyle kullanmamız gereken mottolar diyelim? Çünkü malum bu konu hani dünyada belli ülkeleri öne çıkartıyor. İşte Japon bıçakları, Alman bıçakları değil mi? Bizim bıçaklar nasıl öne çıkabilir?
0: Burada ben her zaman şöyle merdivenler çıkma misali gibi adım adım yükselmek lazım. Bölgesel yetkinlik çok önemli. Yani kendi ülkemizin içerisinde bir kere kesinlikle kendi ihtiyaçlarımıza yetebilecek derecede güçlü olmamız lazım. Burası çok kıymetli. O yüzden de her birimiz birer kullanıcıyız. Her birimiz de nihayetinde birer tüketiciyiz. Bu tüketici, bizler tüketiciler olarak Türkiye'de üretilmiş olan ürünü güçlenmek adına, global arenada söz sahibi olabilmek adına bir kere pozitif şekilde ayrıştırmalıyız. Bu bir. İkincisi de bizim dünyada güçlü olabiliyor olmamız, bölgede güçlü olabiliyor olmamızdan bağlı. Güçlü olabiliyor olmamıza bağlı. Maalesef bugün belki savaş konusu hepimiz için bölgede belirli aksiyonlar almamızı engelliyor. Fakat bitecek. Biter bitmez de bizim tekrar bu bölgede, özellikle Akdeniz ve etrafındaki ülkelerde, Batı, Doğu Avrupa'da ve Kuzey Afrika ve Körfez ülkelerinde ki güçlü hale geliyor olmamız lazım. Bu da İhracat yetkinliğiyle oluyor olacak. Belki bizden sonra gelen kuşaklarda bunu artık bir sonraki daire diye böyle bakarsak daha geniş daireye taşıyabilir. Ama biz ilk hedefimize bölgede Türkiye olarak, bakın etrafımızda bıçağıyla meşhur olan bir ülke yok. Almanya sayıyorsunuz, Batı Avrupa, Japonya sayıyorsunuz, zaten okyanus ötesi. O yüzden Türkiye olarak muhteşem bir potansiyele sahibiz. 2027 yılında Dünya Bıçak Başkentleri toplantısı Bursa'da olacak. O yüzden o zamana kadar biz Bursa'daki ve Türkiye'deki tüm bıçakçılar olarak aslında bir kümelenme halinde ülkemizin bıçaklarının bölgemizde söz sahibi olabiliyor olması için çalışmalar götürüyoruz. Bu çok kıymetli bir etkinlik. O yüzden o döneme kadar artık Türkiye'de işte hem kültürel altyapısı, hem bıçağın endüstriyel karşılığı, hem de eğitim altyapısının oturması için çalışmalar götürüyoruz. O yüzden bölgede önce güçlü olacağız, sonra globalde güçlü olacağız diyorum ben.
1: Evet, peki şunu da sorayım ben size. Siz şirket olarak kendinizi mesela 5 yıl sonra nerede görmek istiyorsunuz?
0: Pirge'nin tabii 5 yıl, 10 yıllık ve 15 yıllık planları var. Almanya'da bir yatırımımız, Almanya'daki yatırımımız Türk insanların, Türk el gücünün, emeğinin çalıştığı bir Almanya operasyonumuzun artık oturmuş olması ve hayatına daha güçlenerek devam etmiş olmasını bekliyoruz. Türkiye'de ikinci lokasyonumuz açıldı. İkinci lokasyonumuzda artık ailemiz 300 kişiye yaklaştı. 300 kişilik bir ailemiz. 5. yılın sonunda herhalde inşallah 400 kişiye doğru çıkma hevesimiz var, hayalimiz var. Yıllık 6 milyon adet üretimimiz var. Yine 5 yılın sonunda inovasyon ve aynı zamanda

0: otomasyon yatırımlarımızla da beraber inşallah yıllık 20 milyon adede çıkartabilme hayalinin içerisindeyiz. Türkiye'deki pazarın da yaklaşık boyutu 50 milyon adet kadar. O yüzden biz Türkiye'de %40 kadar bir pazar payına erişmeyi hayal ediyoruz 5 yıl sonunda. Ama tabii hepsini güvenilir ve sağlam yerlere basarak, finansal gücümüzü koruyarak, biz bunu ölçülemeyen değerler olarak itibar da sayıyoruz. Tüketicilerimizin her biri bizim için çok kıymetli. Bir tane bile tüketicimizi üzmeden, %100 mutluluk politikasıyla herkesi mutlu ederek gelişmenin içerisindeyiz. İnşallah 5 yılın sonunda da bu hedeflerimize ulaşabiliriz.
1: Evet, Ömer Bey, süremiz doldu ama çok kısa. Bir de hani bir vatandaşımız için de bir soru soralım. Bu kaliteli bıçak mesela alırken neye dikkat etmek gerekiyor?
0: Kaliteli bıçakta en kolay olanı yanı söyleyeyim. Tanıdığınız, bildiğiniz bir marka varsa onu alın. En kolay olanı. Eğer bilmediğiniz bir marka var, hiçbirini bilmiyorsanız ise bıçağın elinizdeki duruşuna, sapını anlayabilirsiniz. Elinizdeki rahatlığı çok önemli. Bir de çeliğinin çeşidini eğer görebiliyorsanız onu tercih edebilirsiniz. Ama çeliğin çeşidini görmediğiniz ve sapını da eline alamadığınız kapalı bir ambalajda bir ürünse eğer çok ölçmek çok kolay değil. O yüzden biz tüketicilerimize bildikleri, tanıdıkları markadan alışveriş yapmaları ya da o bıçakları tercih etmeleri konusunda salık veriyoruz.
1: Evet.
0: Söyleyebileceğim bundan.
1: Çok teşekkür ediyoruz Ömer Pirge. Size de başarılar diliyoruz. Görüşmek üzere diyelim.
0: Şimdiden iyi bayramlar diliyorum ben de herkese.
1: Çok teşekkür ediyoruz.

0: Ve şimdi de dönüyoruz efendim, un sektörüne dair değerlendirmeleri alacağız. Mehmet Mesut Çakma, Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhabalar Melisa Hanım, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyoruz. Şimdi sizce nasıl geçiyor bu sene? Şimdi geçtiğimiz sene biraz tabii kuraklığın etkisi oldu malum. Bizim buradaki kendi üretimimizde sıkıntılar yaşadık. Şimdi artık hani yılın yarısına doğru geliyoruz. Tam yarılamadık ama az kaldı diyelim. Ne dersiniz, nasıl geçiyor bu yıl?
1: Şöyle, geçen sene 2025 yılı tabii ki bir kuraklıkla ilgili karşı karşıya kaldık. Kuraklığın ardında bir de don olayla karşı karşıya kaldık. Buna rağmen takriben 18 milyon ton civarında bir ürün ürettik. Bu 18 milyon ton da Türkiye'nin ihtiyacını karşılayacak rakoltede bir üründü. Ancak bu sene yağışların bol olması ve mevsimin de uzanmasıyla birlikte önümüzde 2025-2026 hasat yılımızın da geçen senelere göre %25-%30 civarında bir artışla, bir rakolteyle karşı karşıya kalacağımızı düşünüyoruz. Biz Türkiye Un Sanayiciler Federasyonu olarak 8 bölge derneğimizle birlikte yaptığımız istişarede 24 milyon ton, 23,5-24 milyon ton civarında bir rakolteyle karşı karşıya kalacağız. Umarım bu yağışların da bazı bölgelerde bu saatten sonra devam etmemesi tek dilediğimiz bu. Bundan sonra bölgemize gelecek, özellikle Çukurova, Amuk Ovası, Gaziantep, Urfa ve Güneydoğu'ya gelecek yağışın ürüne zarar vereceğini düşünüyoruz.
0: Evet, bu arada yağış demişken tabii geçtiğimiz hafta da bazı bölgelerde kar yağışları oldu. Şimdi bizim hani daha çok tarım sektörüyle bu sene konuştuğumuz, bu senenin bereketli bir yıl olduğu yönündeydi ama sizin tarafta bu kar yağışının hiç etkisi olur mu üretime, ne dersiniz? Çünkü bazı bölgelerde üretim etkilendi diye haberler okuduk.
1: Doğrudur. Şimdi şöyle bir şey, biz federasyon olarak devletimizle birlikte koordineli bir şekilde sürekli sahadayız ve çalışıyoruz, istişare ediyoruz. Bazı bölgelerde gelen karlar ağırlıklı Doğu Anadolu bölgesi, İç Anadolu'ya geldi. Bizim bölge böyle bir kar yağışı olmadı. Ancak iki hafta önce pazar Urfa ve Gaziantep'te olmaz bir yağışla, bir doluyla buradaki ekil tahıllara, çiçeklere, ben ne bileyim fıstık ağaçlarına ve buradaki bütün tarım giden pozisyondaki elemanlarımıza, buğdaylarımıza, mısırlarımıza ve arpalarımıza biraz zarar verdi diye düşünüyoruz. Umarım bu saatten sonra bir daha gelmez. Çünkü bu bölge tahıl bölgesi. Yani Türkiye'nin tahıl ambarı dediğimiz Çukurova'dan başlayıp ta Batman, Siirt'e kadar uzanan bir hat.
0: Evet, şimdi peki 2026'nın ilk aylarındaki ihracat rakamlarına baktığımız zaman Nisan ayında %37'lik bir yükseliş var. Bu tabii çok önemli. Şimdi Türkiye'nin de dünyanın en büyük un ihracatçısı olduğunu hatırlatalım. Burada bizim bu performans bu sene de devam edecek mi sizce? Sizin öngörüler nasıl? Ve bizim ihracat pazarlarında da bu sene için farklı yeni ülkeler var mı? Çünkü bu Körfez'deki savaşında değil mi, size de mutlaka etkisi vardır sizin tarafa.
1: Evet, ilk üç aya baktığımızda biraz rotarlı gidiyorduk. Hatta Mart ayı bayramla birlikte biraz da en düşük ayımız Mart ayı oldu. Tabii bayramın, tatillerin oluşuyla birlikte. Nisan ayında tam bizim istediğimiz hedefe geldik. 165 bin tondan 215 bin 800, 216 bin ton civarında bir rakamla karşıya karşıya kaldık. Sizin de bahsettiğiniz gibi %37 artışla birlikte bizim koyduğumuz 2,5 ile 3 milyon arasındaki hedefi bu şekilde devam ederse, yani Nisan ayını baz alırsak, ona yakın verilerle gidersek inşallah biz 2,5 milyon tonun üzerine çıkarız. Bizim şu an Türkiye'deki un sanayici, özellikle ihracatta yaptığımız ihracatımızın çoğunu, işte tutun güneyden, yani Irak, Suriye, daha Amerikalılara, Uzak Doğu'ya, dünyanın her tarafına un satıyoruz ama bunu satarken de kalitemizle satıyoruz. Bizim rakiplerimiz elbette vardır. Mısır, Rusya, Ukrayna, Kazakistan. Fakat Türkiye un sanayicisi son 14 yıldır dünya birincisi. Biz bu birinciliği de kaptırma gibi bir niyetimiz yok. Benim un sanayicim, ihracat yapan firmalarım az kar da olsa, çok kar da olsa bakmadan pazarı kaybetmemek adına sürekli sahada olacak ve olmaya devam edeceğiz. Tabii ki savaşı bize verdiği aslında zararlar oluyordu. Olacak mesela konteyner fiyatları aldı başına gidiyor. Navlunlar yine böyle. Ama sonuçta biz bu işi sürdürmekle görevliyiz. Sürdürmeye çalışacağız inşallah.
0: Evet, biraz açalım mı? Yani hani bizim yani pazarlarımızda bu körfez ülkelerinin ne kadarlık bir payı vardı? Ve özellikle işte konteyner dışında mesela bu Hürmüz'deki kriz, oralardan işte ham maddeler, tabii sizin sektörü birebir etkilemiyordur ama yansımaları olabilir. Hani nedir özellikle şu andaki tespitleriniz bu krizin etkilerine yönelik?
1: Krizin etkileriyle birlikte tabii ki şu an un, buğday tarlasında bir sıkıntımız yok. Yani ağırlıklı Karadeniz bölgesinden geldiği için sıkıntımız yok açıkçası. Navlunla ilgili biraz sıkıntılarımız olur. Navlun takdir ederseniz ki 2 ay önce mazot 50-55 liralardaydı. Bugün 90 civarlarında. Bir de konteynerle gelen yaptığımız ihracatlarda bir sıkıntılarımız olur. Özellikle Hürmüz Boğazı. Yani Basra Körfezi'nin o bir tarafına herhangi bir mal satma şansımız kalmadı şu aralarda. Ha, düzelir mi? İnşallah düzelir. Esas bizim TUSAF olarak, Türkiye Un Sanayiciler Federasyonu olarak bizim endişelerimiz farklı. Önümüzdeki dönemlerde gübreyle ilgili sıkıntılarımızın çıkabileceğini, gerçi Tarım Bakanlığımız tarafından teyit edildi. Şu an bir sıkıntı yok ama bir de ambalajlama ile ilgili ambalaj ham maddesinin çoğu körfezden geliyordu. Önümüzdeki dönemle şu dönemde bir şey gelmiyor. Elimizde stoklarımız var da savaş için çok uzarsa bize etkisi çok olacaktır. Bizim bir Irak'ta bir sıkıntılarımız var açıkçası. Devam ediyoruz Irak pazarında, ancak Irak'taki merkezi hükümetle ve Kuzey Irak tarafındaki Kürt bölgesi dediğimiz hükümetlerin anlaşmazlığından dolayı kaynaklanan bize fatura bize çıkıyor. $125 civarında vergilerle ödemesine rağmen yine oraya güney tarafına inemiyoruz. Bir kapı yerine ikinci kapısı oldu. Ancak bunun yerine şükürler olsun Suriye pazarımız

0: çok iyi. Sektörümüz bayağı çok iyi. Suriye'de bir numara olarak şu an orada devam ediyoruz. Afrika kıtasına da çok mal satıyoruz. Uzak Doğu'ya da mal satıyoruz. Amerikan kıtasına da mal satıyoruz. Toparlanıyoruz. Mayıs ayını baz alarak inşallah böyle devam ederiz diye düşünüyorum.
1: Evet, peki. Şimdi özellikle hani bölgede siz birkaç ülkeden bahsettiniz ama Hürmüz'deki krizden de bu gübre noktasında ve işte ambalaj noktasında sıkıntılar olabileceğini ifade ediyorsunuz. Şimdi bizim peki yani yeni pazar anlamında bu Hürmüz krizi de çünkü şu an hemen çözülecekmiş gibi gözükmüyor. Hani odaklanacağımız yerler nereleri olacak bu sene?
0: Şöyle bir şey Melisa Hanım, dünyada konu olan un ticareti 12 milyon ton. Biz de Türkiye un sanayicisi olarak bunun %25'ine adayız ve yapmaya çalışacağız. 2023'te 2024'te 3 milyon, 2025'i hedefliyoruz. Bir pazar kapanır, bir pazar açılır. Ancak şöyle bir şey var, kurmalı şeyler var. Mesela Mısır'ın Arap ülkeleriyle yaptığı anlaşmalarda vergisiz mal satışı ile ilgili sıkıntı karşımıza çıkıyor. Biz bunu aşmaya çalışıyoruz. Devletimizden de bununla ilgili destek bekliyoruz. Bazı ülkelerde sadece Türkiye un sanayicisine ve Türkiye'den giden unlara artı bir vergi konmasına biz karşıyız. Pazar aynı olursa biz kalitemizle, genellikle Türk unu uncusu kalitesiyle ayaktadır. Yani yıllardan beri bu 10-14 yılın birinciliği Türkiye un sanayisinin ürettiği birinci sınıf unlarla ayaktadır. Yoksa kimse kayda değer iyi olmayan bir ürüne para vermez.
1: Evet. Peki şimdi Türk unu dediğimizde biliyoruz ya biz ihracatta işte birinciyiz. Dünya un şampiyonuyuz. Şimdi unların da tabii farklı farklı kategorileri var ya. Türk unu dediğimizde nasıl bir algı var bizim un için? Nasıl öne çıkıyor Türk unu?
0: Böyle bir şey. Biz Türkiye un sanayicisi olarak sürekli ihracat yapan sektör değiliz. Gerek hem Türkiye'yi de besliyoruz. Pandemide dünyaları da besledik. 100 milyon civarında turisti de besliyoruz. Buna rağmen ihracatımızı da yapıyoruz. Kurulu kapasitemiz biraz yüksek. Total olarak 472 tane un fabrikamız mevcut. Bunun 98'i pasif durumda. 472'si aktif pozisyonda. Ancak bunların işte belli bir kısmı iç piyasaya çalışıyor, bir kısmı da dış piyasaya çalışıyor. Türkiye'nin yıllık un tüketim olarak 12 milyon ton civarında bir un tüketim şeyimiz var. Biz bu unları tüketirken, üretirken Tarım Bakanlığı'nın, Koruma Kontrol Genel Müdürlüğü, Tarım İl Müdürlüklerinin kontrolünde yapıyoruz. Yani bunların onayı olmadan hiçbir uncu bir kere merdiven altı üretim diye bir şey kalmadı. Yapılan bütün unlar sağlıklıdır. Ancak ihtiyaca göre takdir edersiniz ki burada un sektöründe İstanbul buğday unu şu an çalışıyor. Tarım Bakanlığı'nın bir çalışması var. Biz de destekliyoruz. Onun yanında normal fırıncalık, onun yanında özel amaçlı unlar. Diğer taraftan pastalık, böreklik ihtiyaca göre bütük yapıyor benim un sanayicim. İstediğin şekilde yani müşteri ne isterse biz onu üretiyoruz. Ancak son günlerde basında gördüğümüz bazı şeylerden bunu değinmeden de geçmek istemiyorum. Asali olmayan, bilgisi olmayan bazı arkadaşlarımız sosyal medyada un sektörünü kötüleyerek ya efendim işte beyazlatıcı var Avrupa'da yok, Türkiye'de var. Melis Hanım, biz Türkiye'de ürettiğimiz unlarda herhangi bir katkı beyazlatıcı yoktur. Vitamin haricinde asla yok. Varsa bu arkadaşların iddiası gereği Türkiye un sanayicileri olarak rahat kendilerinin hakkında yasal yollara başvuracağız. Ellerinde Tarım Bakanlığı'nın, üniversitelerin yaptığı analizler, raporları varsa ortaya koysunlar. Biz bunu koyabilecek şekildeyiz. Ben ve yönetimdeki arkadaşlarım, 8 dernek başkanımla birlikte, 300'ün üzerinde un sanayicisiyle birlikte biz buradayız diyoruz. Ancak çamur at izi kalsın, hoş bir şeyler değil bu.
1: Peki şimdi şöyle devam edelim. Baktığımız zaman bu tabii özellikle sizin tarafta bu sürdürülebilirlik, yapay zeka, bu otomasyon kullanımı hani bunlar da çok öne çıkıyor. Şimdi bizim sektör ne kadar adapte olabiliyor hızlıca bu

0: Nedir durum?
1: Öyle söyleyeyim, bizim sektör çabuk adapte olmaya başladı. Oldu da çok şirkette el değmeden un üretilen tesislerimiz mevcut. İsim vermek doğru olmaz. Bunların içinde ben de un sektöründeyim ama buğday gelir dökülür, un olur, temizlenir, elenir, temizlenir, çuvala girer, yüklenir, kamyonun sırtına kadar hiçbir el değmeden yapılıyor. Yapay zekalarla ilgili genç nesilimiz geliyor, sağ olsun gençlerimiz canavar gibi bu tür işlerle ilgili kafada yürüyor. Zaten analizini yapmadan, altyapısını kurmadan, laboratuvarı dört dörtlük yapmadan işletmeler ayakta kalması mümkün değil. Çağa uymamız gerekiyor. Biz de o sektörü olarak ya çağa uyacağız ya bu diyardan gideceğiz. Böyle bir atasözü var. Onun için kendimizi de yeniledik, yeniliyoruz da sıkıntımız hiç yok. Sadece bu seneki tahılın gelecek işte 24, 23, 24 milyon tonun kaliteyle ilgili bir problem yaşayabiliriz diye bir endişemiz var. Umarım o da olmaz. Olursa da devlet gerekeni yapar. İthalat mı olur, ne olur? Bu tek olarak şimdi kestirmek mümkün değil. Şunu da söylemek istiyorum. Bizim depolarımıza girmeyen bir ürünün ne çiftçinin malı, ne sanayicinin malı, ne devletin alabileceği toprak mahsulleri için malı. Önce bir depoya koyalım mallarımızı, tansiyon edelim. Kalitemiz nedir? Nasıl bir yol izleyeceğiz? Ondan sonra karar vereceğiz ama sanayiciler olarak, Türk unu olarak herhangi bir sıkıntımız yok. Türk halkımız da rahat olsun. İhtiyaca göre ne tür bir un isteniyorsa biz onu sağlıklı bir şekilde üretiriz. KODES'e göre de üretiriz. Bunun üzerine farklı bir şey yani şu böyle oldu diyen arkadaşlarımıza da şunu söylemek istiyorum. Lütfen elinizdeki verilerle konuşun. Karşımıza da gelin.
0: Evet. Peki şimdi biraz önce başlangıçta biraz bahsettik aslında işte bu yağışları nasıl etkilediği, geçtiğimiz sene kuraklığın etkileri. Şimdi tabii bu sene de yaz mevsiminde nasıl bir hani mevsimi karşılayacağız onu bilmiyoruz. Geçen sene tabii bu kuraklıktan çok çekmiştik. İşte bu iklim değişikliğinden kaynaklı bu tip sorunlara yönelik sizin sektörün nasıl bir B planı var? Yani böyle bir hazırlığınız var mı?
1: Açıkçası biz şu an hazırlığımız yok. Neden yok? Hasat için güzel bir hasat geliyor. 24-25 milyon ton, 23-25 milyon ton civarında bunun eksi artı %5, %10 olabilir de %10 olmaz da %5 olabilir. Bu harmanlarımızı, buğdaylarımızı, arpalarımızı, mısırlarımızı hasat ettikten sonra depoya koyduktan sonra önümüzü daha çok görmüş oluyoruz. O zamana kadar önümüz boğazı ne olacak? İran Amerika, İsrail savaşı ne olacak? Bizim endişemiz üründen çok değil, endişemiz gelecek dönemlerde bu gübreyle ilgili, gübrelemeyle ilgili sıkıntılar çıkar, ambalajlarla ilgili bir sıkıntı çıkabileceğini düşünüyorum. Türkiye'nin kendine yetecek kadar tahılı vardır. Buğdayı da var, arpası da var. Dönem dönem bir mısır ithalatımız da oluyor. Önümüzdeki bu sene yağışlar da iyi gitti. Büyük ihtimalle ondan fazla bir ithalat olacağını sanmıyorum. Sıkıntımız olmaz ancak harman bittikten sonra bunları daha sonra sizlerle tekrar konuşma şansımız olur diye düşünüyorum.
0: Peki şimdi bu arada bakıyoruz ki özellikle bu dünya gıda fiyatlarının Birleşmiş Milletler Örgütü FAO'nun da yeni açıklamaları var. 3 yılın zirvesine geldi diye bu Hürmüz krizi de gıda fiyatlarını çok etkiliyor. Şimdi bu da tabii ister istemez sizin bahsettiğiniz işte navlundaki fiyatlar, işte ambalajdaki fiyat artışları, gübredeki sıkıntılar, bunların da bir fiyat yansımaları oluyor. Şu ana kadar bir yansıma oldu mu sizin tarafta ve nedir beklentiniz? Yani bu kriz mesela böyle Haziran sonuna kadar devam ederse ne kadarlık bir artış görebiliriz biz un fiyatlarında? Bu da çünkü tabii ekmeğe yansıyacak.
1: Şöyle bir şey, dün baktığınızda dünyada tahılla ilgili bir sıkıntı yok. 840 milyon ton bizim orada bir şey üretim kapasitemiz var. Tükettiğimiz de buna yakın 275 bin ton civarımız var. Devir stoklarımız var. Dünyanın devir stokları var. Türkiye'de de baktığında şu an toprak mahsulleri için depolarında devir edilecek en azından 4-5 milyon ton bir devir şeyimiz var. Her tarafımız, etrafımız bir savaş alanı. Bunun devlet buna göre de önlemini alıyor. Şu ana kadar bizim un fiyatlarıyla ilgili bakın Ekim ayı Nisan 1 6 ay boyunca un sanayicisi bir zam yapmadı. Özellikle enflasyonun artmaması adına bize devletimizin yanında durduk. Yılbaşında gelen askeri ücretler gelmesine rağmen onu da yansıtmadık. Ancak Nisan ayından itibaren %10 yapıldı. Öyle dersiniz ki gelecek Haziran'ın başında ve işte ilk haftalarında Tarım Bakanlığımız tarafından, devletimiz tarafından bir destekleme fiyat açıklanacak. O açıklanmadan şu an bir şey söylemek doğru olmaz. O açıklan ya buna yakın açıklanırsa herhangi bir zam söz konusu olmaz. Ha, bunun üstünde olursa elbette ki bir %3, %5, %10 belki bir zam olur ama şu an un sektörü ya takriben 1000 lira civarında un satıyoruz ya. Bu 6 aydan beri doğru düzgün bir zamımız da olmadı. Sıkıntı da olmaz. Asla olmaz.
0: Çok teşekkür ediyoruz Mehmet Mesut Çakmak, TUSAF, Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu Yönetim Kurulu
1: Başkanı.
0: Size de başarılar diliyoruz yılın devamında. Görüşmek üzere. Evet.

0: Ve şimdi de Türkiye Açık Deniz Yarış Spor Kulübü Genel Müdürü Ceren Veziroğlu bizimle birlikte. Ceren Hanım, hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Şimdi siz bu sene seçildiniz başkan olarak, hayırlı olsun diyelim. Ve ben önce hani sizin bu kulübe neler katmak istediğinizi sorarak başlamak istiyorum. Nedir amaçlarınız?
1: Çok teşekkür ederim. Yaklaşık bir ay önce genel müdür olarak atandım. Yeni bir yönetim kurulu toplantısının ardından bir yönetim kurulu değişikliğimiz oldu. Ahmet Eker'in başkan olarak devam ettiği Türkiye Açık Deniz Yarış Spor Kulübü'nün yeni dönem genel müdürüyüm. Bu bir bayrak değişimiydi ve bu da bayrak değişiminden sonra da biz de yeni bir vizyonumuzu, hedeflerimizi planladık. 55 yıldır aynı rüzgarın peşinde koşan bir kulüp. Açık deniz yarışçılığını geçmişten geleceğe taşımaya devam eden bir kulüp. Bu kültürü, bu güçlü kültürü, yarış kültürünü korurken de yelken sporunu daha kapsayıcı, daha sürdürülebilir ve daha uluslararası bir yapıya taşımayı hedefliyoruz. Bildiğiniz gibi son yıllarda yelken sporuna ilgi belirgin bir şekilde de artıyor. Artarak da devam ediyor. 2026 sezonunda da katılımı hem organizasyon kalitesi hem de güçlü bir dönem olarak arttırarak devam etmeyi hedefliyoruz. Bizim ilk olarak hedefimizde olan şey yarış kalitemizi arttırmak, teknolojiyi yarışların yönetimine dahil etmek ve uluslararası yarış sayılarımızı arttırarak devam etmek. Açık deniz yarışı olduğumuz için biz pek çok açık deniz yarışını da ev sahipliği yapıyoruz. Bu sayının da gün geçtikçe artmasını diliyoruz.
0: Evet, şimdi Ceren Hanım, işte yarışları arttıracağız gibi bir hedefiniz var. Şimdi bu sene
1: yarışları açık deniz yarışı olarak arttırma hedefimiz. Oldukça fazla yarışımız var zaten. Bizim 12 ayaktan oluşan bir trofeye sahibiz biz. Bu 22 günlük bir yarış programı 25 tane yarış içerisinde barındırıyor. Bunların 11 tanesi Şamandıra, 9 tanesi coğrafi, 5 tanesi de Boğaz yarışı olmak üzere farklı şekillerde organize ediliyor.
0: Şimdi yarış kalitesini artırmak istiyoruz dediniz ya, buradan ne anlamalıyız? Yani yarışın kalitesi nasıl artıyor?
1: Yarışın kalitesi şöyle. Biz World Sailing kurallarına göre yarışları yönetiyoruz. World Sailing kurallarına göre uluslararası hakemlerle

0: çalışarak uluslararası yarış yönetimi konusunda kendimizi geliştiriyoruz. Hakemlik konusunda seviyelerimiz var ve bu seviyelerde önce aday, sonra il ve sonra da milli hakem oluyoruz. Bunlar gerekli yeterli bilgi ve beceriden sonra aşama aşama gelen konumlar ve bundan sonra da biz uluslararası seviyede yarış yönetimine gidiyoruz. Yani önce doğuyoruz, büyüyoruz, emekliyoruz ve ondan sonra koşmaya başlıyoruz. Yaptığımız işleri geliştirerek devam ediyoruz. Ve bunun yanı sıra bu sene bizim sisteme katmak istediğimiz yarış yönetimini hem sporcu tarafından hem de yarış yöneten hakemler tarafından kullanılacak güzel bir sistem var. İsmi Vakaros. Bu sistemi yarışların yönetimine dahil ederek yarış kalitesini hem sporcu açısından hem de hakem tarafından geliştirmek bir hedefimiz.
1: Evet, peki şimdi sizin şu anda planladığınız takvimdeki yarışlar neler olacak? Ne zaman başlayacak? Sezonu hangi yarışlarla açacaksınız?
0: Sezonu Nisan ayında açtık. İlk Komodorlar serisi yarışlarımız başlıyor bizim. Komodorlar 1 ve 2. yarışımız tamamlandı. Önümüzdeki 23 Mayıs'ta Komodorlar serimizin 3. yarışı var. Onun ardından Ekim'e kadar devam edecek yarışlarımız aralıklı ara vere vere ve Ekim sonunda da tamamlanacak. Trofinin kazananı belli olacak. Bu trofinin içerisinde çok çeşitli yarışlar var. Biraz önce bahsettiğim gibi bizim mesela Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yarışımız Temmuz ayında gerçekleştirilen büyük organizasyonlarımızdan biri. Bu yarışı bu sene İstanbul Boğazı'ndan, İstinye'den startını verip Bozcaada'da birinci etabını sonuçlarını aldıktan sonra Bozcaada'dan startı tekrar verdikten sonra Çeşme'ye ulaşacak bir filomuz var. Olimpos Regatta yarışımız var. Bu Olimpos Regatta yarışımız hem yat yarışı hem J70 yarışı, centerboard sporcularını da bir araya topladığımız, onlara yapılacak ve IOM dediğimiz 1 metrelik teknelerin yarışlarından birbirinin ardı sıra gerçekleşecek bir sürü tüm sınıfları bir araya topladığımız bir yarış haftası, festivali diyebilirim. Böyle bir festival gerçekleştireceğiz. Bunda 7'den 70'e dediğimiz tüm sporcular bu yarış haftasında bizimle suda olacak.
1: Evet, peki şimdi bu uluslararası arenada da sizin bu düzenlediğiniz yarışların takvimdeki yerinden biraz bahsedelim. Bir de nasıl bir ilgi görüyorsunuz özellikle yabancı sporcular tarafında?
0: Şöyle, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yarışımız zaten bizim uluslararası yarışımız. Burada farklı ülkelerden gelen sporcularımız ve aynı zamanda international jürimiz oluyor. International jürimiz 5 farklı ülkeden gelen hakemlerle oluşuyor. İşte bu birliktelik birbirimizi büyütüyor. Hepimiz birbirimizden bir şey öğrenerek bu noktada bizler de gelişiyoruz. Uluslararası seviyedeki hakemlerin bizlerle çalışıyor olması hem sporcumuza hem de arka planda çalışan hakemlere büyük katkı sağlıyor.
1: Evet, peki şimdi tabii bir taraftan da buyurun.
0: Önümüzdeki dönemde de 2026 sonrası 2027 için planlarımızda farklı uluslararası yarışları da Türkiye'ye getirme hedefimiz var. Biz TAIK olarak 12 ayaktan oluşan bir trofeyi yapıyoruz. Ancak bu trofenin haricinde bizim organizasyonunu yaptığımız farklı farklı kategori sınıfları da var. J70 sınıfının Türkiye turunu gerçekleştiriyoruz. Tenzor'un yine J70 sınıfı yarışlarını organize ediyoruz. Ve bunun yanı sıra TAIK olarak misyonumuzda Türkiye'de yelkenciliği geliştirmek, gençleri desteklemek, diğer kulüplere de destek vermek var. Bu nedenle de biz bugün Göcek'teki uluslararası bahar yarışını, Spring Trophy'yi gerçekleştiriyoruz. Ve Türkiye Yelken Federasyonu'nun Türkiye Şampiyonası bizim ve katkılarımızla birlikte

0: Deniz Kuvvetleri yarışının ardından Çeşme'de IRC-ORC Türkiye Şampiyonası olarak organize etmeyi planlıyoruz. Bununla ilgili hazırlıklarımızı da Türkiye Yelken Federasyonu ile birlikte sürdürüyoruz.
1: Evet, şimdi Türkiye'nin hani dışarıdan da biraz görünümünü değerlendirmenizi rica edeceğim. Şimdi tabii biz malum hani potansiyeli yüksek bir ülkeyiz bu konuda ama eksiklerimiz neler? Siz hani diğer mesela ülkelerle nasıl görüyorsunuz Türkiye'yi karşılaştırdığımızda bizim durumumuzu yelken sporu adına?
0: Yelken sporunda Türkiye çok başarılı bir şekilde ilerlemeye devam ediyor. Bu sene centerboard sporcularında çok büyük uluslararası başarılar elde ettik. Lazer, optimist ve diğer genç sınıflarda olimpiyatlara katılmaya hak kazanan sporcularımız oldu. Henüz olimpiyat madalyasını almadık ama almaya çok yakınız. Bununla ilgili çalışmaları da federasyonumuz çok ciddi bir şekilde destekliyor. Aynı şekilde biz de yat tarafında sporcularımızın uluslararası arenada daha fazla kendisini gösterebilmesi için gerekli hazırlığı yapabileceği

0: Ankara Yatırım sundu.
1: Tatili mutlu geçeni sesinden tanırım. Dinlediğim isteklere cevap verebiliyor olmak hep iyi hissettirir. O yüzden güne mutlu başlarım.
2: Tam 35 yıldır ETS önce misafirlerini dinliyor.
1: ETS turu iyi günler.
3: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
4: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı?
5: Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim.
4: E vade de bozulmuyor.
6: Finansal özgürlük budur işte.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
7: Frontera. Oh, ne kadar da geniş. Wow, hemen şarj oldu. Frontera Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla Opel showroomlarında.
8: İyi ki annem

0: fırsatını kaçırma.
1: Arabam.com'a eşimden duydum. Çok rahatlıkla aracını sattığı konusunda bana bilgi vermişti. Dün randevu aldım, bugün buradayım ve aracım satıldı. O süreci gözünde büyüten kişilere öneriyorum.
2: Şimdi lansmana özel %50 indirim avantajı var. Pratikar. Şimdi yolda olmak var.
3: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
2: Şimdi lansmana özel %50 indirim avantajı var. Pratikar.

Pamukkale ilçesinde bulunan Pamukkale travertenleri, karbonat mineralleri içeren kaynak sularından oluşuyor. Travertenlerin sağlığa da birçok faydası olduğu için Türkiye'nin sağlık turizminde de ön plana çıkıyor. Her yıl 2 milyon civarında turistin ziyaret ettiği Pamukkale'nin keşfi Roma dönemine kadar uzanıyor.

Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: Seramik hava durumunu sunar.
1: İstanbul çok bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 15. Kocaeli 29, Sakarya ve Balıkesir 28, Bursa 30. Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 22, en düşük sıcaklığı 10. Konya 27, Kayseri 24, Nevşehir 22, Sivas 21. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 17. Denizli ve Manisa 29, Aydın 31, Muğla 25. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 17. Mersin 24, Adana ve Hatay 27, Kahramanmaraş 26. Trabzon çok bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 19, en düşük sıcaklığı 15. Bolu ve Karabük 23, Rize ve Samsun 21. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 17, en düşük sıcaklığı 5. Malatya 25, Erzincan 22, Van ve Ardahan 18. Gaziantep parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 14. Mardin 26, Şanlıurfa 29, Siirt 25 ve Diyarbakır 28 derece.
0: Seramik hava durumunu sundu.
2: Kişisel verileriniz hukuka aykırı mı işleniyor? Verilerinizin güvenliği konusunda endişeleriniz mi var? Veri sorumlusuna başvurup cevap alamadınız mı? Kişisel verileriniz ihlal edildiğinde haklarınız olduğunu ve kişisel verileri koruma kurumuna başvurabileceğinizi biliyor musunuz? Başvurularınızı etkin ve özenli bir şekilde inceleyerek sonuçlandırıyor. Veri korumanın bir kültür haline gelmesi için çalışıyoruz. Çünkü bizim önceliğimiz mahremiyetiniz.
3: Hayatım, yatırımlarımızı bozmak istemiyorsun ama bence her zaman kazandıran gayrimenkul oluyor.
4: Tamam hayatım.
3: İyi bir yer olursa kira getirisinden de kazanabiliriz.
4: Tamam hayatım.
3: Şimdi Rams Park House Maslak'ta bahar kampanyası varmış.
4: Rams.
3: Hem 120 peşinat, 36 ay vade ve 0 faiz avantajlarıyla yatırımlarımızı koruyabiliriz. Hem de buradaki ayrıcalıklar hiçbir yerde yok.
4: Ha, şimdi tamam.

0: faiz ve bahar fırsatını kaçırmayın.
1: Bu bayram A101'de aldın aldın. Çeşit çeşit çikolata uygun fiyatlarla sizi bekliyor. Kurban bayramınız kutlu olsun.
2: Bu sene 3 kere el değiştirdi şu dükkanla.
3: Arada kalıyor ya, fark edilmiyor.
4: Abla kardeş,

0: gitti gibisin.
1: Daha iyi olmuştu bir dükkan olaydı.
2: Dikiş makinesi falan harıl harıl çalışıyorlar ha.
0: Ama gelen giden yok işte.
3: Bu da tamam.
0: Kolay gelsin.
1: Vallahi biz de pek gelen giden yok diyorduk ama siz...
3: Aslında biz onlara gidiyoruz.
4: Sokağın bir köşesinden e-ihracatla dünyanın dört bir yanına. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
5: Gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Farklı alanlarda konuklarımız olacak. Ekonomiye yansımalarını farklı sektörlerinde değerlendirme şansı bulacağız.
6: Paranın yönünü belirleyen duraklardan canlı bağlantılarla güne damgasını vuran haberler uzman isimlerle değerlendiriliyor.
7: Diğer ürünlere göre hem risksiz hem garanti para.
5: Geçen yıl yerinden kımıldamayan borsa bu yıl büyük bir coşkuyla başladı.
8: Sadece bilinen markalar yok sektörde.
9: Sezonun başında zorlu bir dönemle başladık.
5: O ilk enflasyon raporunda bir revizyonla karşılaşır mıyız?
6: Piyasaların, reel sektörün nabzı tutuluyor, parasına yön vermek isteyenlere yol tarifi yapılıyor.
5: Farklı alanlarda konuklarımız olacak ve ekonominin farklı cephelerine de bakma şansımız olacak.
6: Paranın yönü hafta içi her gün 15'te A-Para'da.
10: Bu iş taşıma suyla yürümez. Sebilon Diamond'la güvenilir su kaynağını ofisinize taşıyın. Musluktan gelen suyu minerallerini koruyarak sıcak, soğuk veya normal ısıda sağlıklı içme suyuna çevirin. Aura Sebilon Diamond hem ekonomik hem sağlıklı. Ayda sadece 3556 TL taksitle İhlas mağazası gördüğünüz her yerde.
11: Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şeyi çekerim.
12: Düz keçine bak abi.
13: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çek.

0: Efendim yatırım günlüğünden merhaba, Melis Kobal ben. Her gün olduğu gibi birlikteyiz Apara ekranlarında. Haftanın ikinci işlem gününde bakalım önce öne çıkan başlıklara, ardından da piyasalardaki son durumu konuklarımızla değerlendiriyor olacağız.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la ateşkes sürecinin yaşam destekleri

0: Brent petrolü 150 dolara, ABD enflasyonunu %4'e taşıyabileceği uyarısında bulundu. UBS Grup altın ve gümüş için yıl sonu fiyat tahminlerini değiştirmediğini açıkladı. Banka altının ons fiyatının 5600 dolar, gümüşün ise 100 dolar seviyesine ulaşmasını beklemeye devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın ABD Merkez Bankası'nın yeni başkanı olarak aday gösterdiği Kevin Warsh, Senato'daki kritik usul oylamasını geçerek onay sürecinde önemli bir aşamayı geride bıraktı. Gelişme, mevcut Fed Başkanı Jerome Powell'dan sorunsuz bir görev devrinin önünü açtı. Küresel piyasalar Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında kalıcı bir barış sağlanacağına yönelik iyimserliğin azalmasıyla karışık seyrederken, gözler bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde açıklanacak enflasyon verisine çevrildi. Nisan ayı manşet enflasyonunun Mart'taki %3,3'ten %3,7'ye, çekirdek enflasyonun ise %2,6'dan %2,7'ye yükselmesi bekleniyor.
1: Ve şimdi de dönüyoruz bu başlıklar eşliğinde bakalım neler, nasıl bir şekilde şekilleniyor daha doğrusu global taraftaki görünüm. Önce petrol fiyatlarıyla başlayalım. Çünkü küresel piyasaların yine gündeminde Hürmüz ve Amerika Birleşik Devletleri İran konusu var. Diplomasi konusu kapısı kapanmış değil. Fakat sahadan gelen haberlerde petrol tarafındaki rahatlamanın hala çok kırılgan olduğunu gösteriyor. Ve şu anda Brent petrolde 107.16 seviye, 2.83'lük bir yukarı yönlü hareket var. Petrol 101.21'de ve doğalgazda da 2.93 şu anda seviye. Küresel borsalardaki görünüme gidelim. Borsa İstanbul'da dün 15.000'in yine üzerinde kapatmıştık ve de yeni bir rekora imza atmıştık. Fakat şu anda 0.95'lik bir geri çekilme var. 14.989'dayız. Avrupa'da görünüm kırmızı, eksi. Frankfurt 0.95, Londra 0.58, Madrid 0.93, Paris 0.65 geride. Amerika Birleşik Devletleri'nde de vadelilerde S&P 0.36, Nasdaq 0.72, Dow Jones 0.14 geride şu anda. Bugün 15.30'daki Amerika Birleşik Devletleri'ndeki enflasyon verisi kritik olacak. Güney Kore'de de 2.29'luk bir geri çekilmeyle tamamlamıştık günü. Çin 0.25, Hindistan 1.94, Hong Kong 0.21 geride. Ve gümüşte 84.06 seviye, 2.37'lik bir geri çekilmeyle. Altın şu anda 4.702'de 0.71'lik geri çekilme. Platin 2.67, paladyumda 1.18 geri çekiliyor. Ve içeride 0.98 oldu geri çekilme. Dolar TL 45.40, Euro TL 53.37, Dolar endeksi 98.15, Euro Dolar 1.17.46, sepet kur 49.39'da. Ve tabii ki bu haftanın önemli gündem maddesi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın 9 yıl sonra Çin'e gidecek olması ve program belli oldu. Geç saatte yarın varmış olacak Pekin'e. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı görüşmeler Perşembe ve Cuma yapılacak. Şimdi döneceğiz Pekin'deki muhabirimiz Mehmet Seyre'ye ve Mehmet'e soruyoruz. Mehmet, nedir detaylar, programa ilişkin ve gündem maddelerin neler oluşturuyor?
2: Feliz Kobal, Pekin'de artık tüm hazırlıklar tamam. Yarın akşam saatlerinde Trump ülkeye gelecek. Yanında çok kalabalık bir heyet var. Başta Elon Musk, Apple CEO'su Tim Cook, Nvidia CEO'su gibi birçok finans dünyasının önemli isimleri Trump'a eşlik edecek. Liderler zirvesinde karşılıklı yatırımlar için önemli bir fırsat var ve iki ülkenin birbirine uyguladığı yaptırımların gevşetilmesine veya tamamen kaldırılmasına yönelik de iki tarafta oldukça istekli görünüyor. Ancak görüşmede tansiyonu yükseltecek durumlar da olabilir. Trump'a soruldu Pekin'de hangi konular masaya yatırılacak diye. Tayvan öncelikli konu olarak söylendi. Yine tutuklu sanık Jim Lai davasına ilişkin de itirazlarını dile getireceğini söyledi. Ancak Pekin yönetimi haftalardır belirtiyor, bizim kırmızı çizgimizdir, dokunulamaz, tartışılamaz diye. Eğer bu konular masada açılırsa acaba Trump'a bir soğuk duş etkisi olacak mı? Bunları da yakından takip edeceğiz. Perşembe günü liderlerle birlikte aile yemeği olacak. Cennet Tapınağı ziyaret edilecek ve zirve gerçekleşecek. Özellikle masada ticaret anlamında

0: Amerika, Çin'e Boeing uçaklarını satmak istiyor. Tarımda ve enerji alanında işbirlikleri yine masada. Amerika bu ziyarette Çin'e milyarlarca dolarlık bir anlaşma imzalamayı da düşünüyor. Bakalım karşılıklı bir güven mesajı verilecek mi? İran savaşı da başta olmak üzere karşılıklı yaptırımlar ikili ilişkilerde birçok problemlere neden olmuştu. Bu liderler zirvesinde bütün beklentiler iyimser mesajlarda. Beklentiler bu yönde, gelişmeleri tekrar sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz Melis Koba.
1: Teşekkür ediyoruz Mehmet Seyrek. Sana da kolaylıklar diliyoruz. Görüşmek üzere diyelim. Bu haftanın devamında tabii çokça görüşüyor olacağız Mehmet Seyrek'le de Trump'ın temasları nedeniyle. Şimdi buradan Belçika Kraliçesi Matild'in temaslarına dönelim. Belçika'nın Türkiye Ekonomik Misyonu ziyaretine başkanlık ediyor Matild ve Apara ekibinden Rıfat Fırat'ta notlarıyla bizi bekliyor. Rıfat, nedir sendeki notlar?
2: Melis Kobal, öncelikle şunu ifade edelim ki Türkiye'de faaliyet gösteren 700'ün üzerinde Belçikalı şirket bulunuyor ve bu şirketlerin son 23 senede gerçekleştirdikleri toplam yatırım miktarı 8 milyar doların üzerinde, çok ciddi bir rakam. Belçika Şirketler Federasyonu da 200 şirketi temsilen 400 kişilik heyetle İstanbul'a geldi. Bununla beraber bugün sabah saatlerinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda Türkiye'de küresel finansman ve iş fırsatları semineri düzenlendi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan heyete ev sahipliği yaptı. Türkiye'de faaliyet gösteren çok taraflı kalkınma bankaları ve finans kuruluşları ve üst düzey yöneticiler de oradaydı. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Avrupa Yatırım Bankası, Asya Kalkınma Bankası ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu gibi yetkililer oradaydı. Tabii Belçika Kraliçesi Matild ve Brüksel Başkent Bölgesi Başbakanı da katıldı ve Brüksel Ekonomik Kalkınma ve Yatırım Ajansı'nın CEO'sunun da yine Merkez Bankası'ndaki toplantıda olduğunu ifade etmiş olalım. Tabii burada ayrı bir parantez açmak istiyorum. Özellikle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası binası, malumunuz, dünyanın en gelişmiş altyapılarından bir tanesine sahip. Aynı zamanda İstanbul Finans Merkezi'nde bulunan kule de Avrupa'nın en modern finans yapılarından bir tanesi olarak ön plana çıkıyor ki bu dev eserin mimarı da Şefik Birki'ye, özellikle kendisi Brüksel'de tanınan bir mimar ve bugün de Belçika Kraliçesi'ne Merkez Bankası maketinin önünde bir sunum gerçekleştirdi ve binanın özelliklerini anlattı. Yine kraliçenin binayı gezdiğini ve hayran kaldığını da gözlemledik. Hemen ardından da Belçika-Türkiye diyaloğu paneli kapsamında MES Teknoloji Merkezi'ne geldi kraliçe. Şu sıralarda da özellikle İstanbul Teknopark'ta olduğunu ifade etmiş olalım. Buradaki programın ardından da TürkConfet toplantısına katılacak ve daha sonra da şirket temsilcileriyle bir görüşmesi olacak. Birebir görüşmeleri olacak. Bizler de programlarını takip etmeyi sürdüreceğiz diyelim ve sözü size bırakalım.
1: Evet. Çok teşekkür ediyoruz Rıfat'a detaylı bilgileri için ve de buradan dönüyoruz. Piyasalardaki son durumu değerlendirmek üzere Onur Can Bala Gedik Yatırım Danışmanlığı Müdür Yardımcısı. Hoş geldiniz yayınımıza.
3: Merhaba, hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Şimdi tabii yine bugünün gündemi Hürmüz, Amerika Birleşik Devletleri, İran ateşkesi. Orada şu an müzakereler tarafında diplomasi kapısının kapanmadığını görüyoruz ama kırılgan da bir durum var ateşkese ilişkin olarak. Tarafların sert açıklamalarını görüyoruz arka arkaya. Bugün de bakıyoruz ki zaten küresel tarafta da piyasalardaki hava negatif, kırmızı renk ağırlıkta. Şimdi öncelikle bugüne dair sizce fiyatlamalardaki ana tema neyi söylüyor bize?
3: Evet, yani bir süredir tabii ki jeopolitik gelişmeler fiyatlamaların ve gündemimizin başında yer alıyor ve fiyatlama üzerine belirleyici oluyor diyelim. Burada tabii piyasalar bir miktar bu durumu sindirmeye çalışsa da özellikle zaman zaman yine burada artan riskler, gelen sert açıklamalar piyasalar tarafındaki fiyatlamalar üzerinde ilk günkü kadar olmasa da etkili ve belirleyici olmaya devam ediyor. Özellikle içinde bulunduğumuz bu durum ve Hürmüz Boğazı'nın kapalılık hali başta petrol olmak üzere dolaylı yoldan birçok fiyatlama etkiliyor. Çünkü petrol fiyatlarında gözlemlediğimiz yükselişler merkez bankalarına dair daha sıkı ve daha temkinli bir duruş beklentisini ve daha zayıf bir risk iştahını da beraberinde getiriyor. Petrol tarafında yeniden yükseliş eğilimlerini takip ediyoruz. Burada geçen haftanın ikinci yarısında oluşan iyimserlikle Brent petrolde 100 doların altına gerileyen bir fiyatlama görmüştük. Ancak İran'ın teklifinin, yani Amerika'nın teklifine İran'ın cevabının beğenilmemesi, Trump tarafından ağır bir şekilde eleştirildiğini gördük. Ve yine Trump'ın, Amerika Başkanı Trump'ın son açıklamasında mevcut ateşkesin çok kırılgan olduğunu ifade etmesi burada yeniden riskleri ve endişeleri arttırdı. Dolayısıyla bunu da en fazla petrol tarafında, petroldeki yükselişinde hisse ve emtialar üzerinde baskı olarak yansıdığı bir fiyatlamayı takip ediyoruz. Mart ayından bu yana aslında biraz daha gözlemlediğimiz bir fiyatlama. Dün piyasalardaki tepki aslında daha sınırlıydı. Burada tabii içinde bulunduğumuz küresel tarafta da Amerika'da da finansal sonuç dönemi vesaire, bunlar da zaman zaman fiyatlamaları etkiliyor. Ama petrolde devam eden yükseliş özellikle burada ateşkesin kırılganlığına ilişkin ifadeler. Yurt dışı tarafta da biraz bu risk iştahını zayıflattı. Çok sert satışlar görmüyoruz. Ama piyasalarda bir miktar endişe ve temkinli bir duruş var. Önümüzdeki süreçte yine bu jeopolitik temalı haberleri, gelişmeleri takip edeceğiz. Yani burada henüz bir anlaşma ya da somut bir adım göremiyoruz ama ateşkesin korunuyor olması önemli. Eğer önümüzdeki günlerde ateşkes de bozulacak olursa, yani saldırılar tekrar başlayacak olursa, o durumda piyasaların tepkisi daha fazla olacaktır. Yani şu an için hisse piyasalarında gördüğümüz yurt dışı piyasalar nezdinde daha sınırlı hareketler daha derinleşen satışlara dönüşebilir. O yüzden en azından ateşkesin burada korunması önem taşıyor diyelim. Çünkü saldırıların tekrar başlaması vesaire petrol tarafındaki yükseliş eğilimini de derinleştirecektir, hızlandıracaktır. Bu piyasalar için olumsuz senaryo olur. Önümüzdeki süreçte yine zaman zaman olumlu haber akışlarını vesaire de görebiliriz. Ama yani şunu da söylemek lazım. Piyasalar biraz daha artık somut adımlar da istiyor. Yani bu zamana kadar birkaç kere iyimserliğin acaba bir anlaşma olacak mı havasının piyasalarda etkili olduğunu gördük. Bu bile dediğimiz gibi aslında geçen hafta gördüğümüz gibi petrolde vesaire veya piyasalarda toparlanmayı petrolde düşüşü beraberinde getirdi ama işte kalıcı olamıyor bu somut bir adıma dönmediğinde. Bu tarafı takip edeceğiz. Bugün Amerika'da enflasyon verisi var. Yani makroekonomik veriler biraz geçtiğimiz aylarda Mart ayından bu yana jeopolitik risklerin gölgesinde kaldı ama tabii ki özellikle enflasyon önemli. Çünkü petroldeki yükselişin enflasyonuna yansıması ne ölçüde olacak? O tarafı takip ediyoruz. Bugünkü verinin bu hususuyla önemli olacağını söyleyebiliriz. Ama piyasalardaki beklentilere baktığımızda 2026 yılı için mevcut tablo altında bir faiz indirimi FED'e ilişkin bulunmuyor, fiyatlanmıyor diyebilirim.
1: Peki şimdi o zaman Fed'le devam edelim. Yeni başkan gelecek artık Walsh. Yeni başkandaki beklentiler ne şekilde sizin tarafta?
3: Yani burada açıkçası tabii geçtiğimiz haftalarda vesaire senato tarafında veya komiteler tarafındaki açıklamalara da baktığımızda Fed'in bağımsızlığına ilişkin vurguları vesaireleri takip ettik. Şimdi burada içinde bulunduğumuz bu gündem altında direkt böyle gelip faiz indirimi yanlısı bir ifade açıklama tabii buradaki daha önceki konuşmalarıyla çelişen bir ifade olur. Piyasalar nezdinde özellikle başkanından çok hızlı bir şekilde hareket edeceği düşüncesi yok. Dediğim gibi swap fiyatlamalara vesaire baktığımızda da 2026 yılı için bir indirim öngörülmüyor. Normal şartlarda olsaydık, yani petrolde bu yükseliş olmasaydı, bu savaş olmasaydı belki Powell'dan daha fazla faiz indirimi olabilirdi. Yani 2 değil de 3 faiz indirimi görebilirdik ama verilerden, konjonktürden tamamen bağımsız hareket etmesi de piyasalar nezdinde beklenmiyor. Eğer böyle bir durum olursa ki hani beklenti bu değil ama böyle bir durum oldu diyelim. Fed'in bağımsızlığını vesaire sorgulatarak piyasalarda daha fazla bir rahatsızlığa ve baskıya neden olabilir. Ama piyasalardaki ana senaryo bu değil. Burada biraz daha Fed'in beklemede kalması yönünde beklentiler. Çünkü tabii şöyle de bir durum var. Burada başkanın tabii ki mesajları vesaire önemli ama sonuçta FOMC toplantısında oy birliğiyle karar alınıyor. Dolayısıyla diğer üyeler de yakın zamanda değişmediği için o üyelerin de konuşmalarında temkinli tonlar öne çıktığı için biraz belki başkan daha faiz indirim yanlısı olabilir. Ama o tek başına yani Fed'in hızlı bir şekilde faiz indirimine ya da daha erken bu

0: belirsizlikler vesaire azalmadan faiz indirimine götürebilecek bir gücü olmayacaktır. Ancak yine de ben hani, tabii ki burada Haziran toplantısı önemli. Yeni başkanın ilk toplantısı olacak. Ama buradaki mesajlarda da mevcut, eğer savaş hali hala devam ediyor olursa, o durumda bir anlaşmaya varılamamış olursa, son toplantıda olduğu gibi belirsizliklere atıfta bulunan bir mesaj ve basın toplantısı beklerim. Yani içinde bulunduğumuz ortamda faiz indirimini konuşmak biraz absürt olabilir diye değerlendiriyorum.
1: Evet, peki şimdi bu arada tabii Amerika Birleşik Devletleri tarafında, özellikle Wall Street tarafında, yine dün haftanın ilk işlem gününde İran'ın savaşı sona erdirmeye yönelik son teklifinin Başkan Trump tarafından kabul edilemez bulunması ve petrol fiyatlarındaki yükselişe rağmen yine teknoloji hisselerinin desteğiyle pozitif seyrin korunduğunu gördük. Hep konuşuyoruz ya bu işin başından itibaren, hep dolu tarafını görüyor piyasalar bu durumun diye. Sizin buna bakış açınız nedir? Yani bu denli rekor üstüne rekor gelmesi Amerika Birleşik Devletleri'nde piyasalarda ne ifade ediyor? Aynı şeyi bu arada Asya tarafında da gördük. Tabii geçtiğimiz haftalarda Güney Kore'de ve Japonya'da da yeni rekorlar görmüştük.
0: Şimdi piyasalarda her zaman için, çok özür diliyorum, tematik fiyatlamalar oluyor. Yani biraz daha buradan içinde bulunduğumuz son yıllar, son 5 yıl diyelim, biraz daha teknoloji, yapay zeka, çip, bu alanların ön plana çıktığı bir dönem. Dolayısıyla da bu tarz temalar içinde bulunduğumuz mevcut konjonktürlerden veya işte genel olarak hisseleri etkileyen risklerden daha az etkilenebiliyor. Bir önceki şeyde de bahsettim. Amerika'daki finansal sonuç dönemini takip ediyoruz ve burada bu finansal sonuç dönemine ve teknoloji hisselerine yönelik güçlü karlılık beklentilerine bağlı olarak bu sektörün pozitif ayrıştığını gördük. Şimdi muhteşem yedili diye adlandırdığımız zaten buradaki büyük teknoloji hisseleri, şirketleri Amerika borsalarını tek başına taşıyabilen şirketler. Sırf bu 7 şirketin büyüklüğü dünya ekonomilerinde hani ölçülebilir boyutta. Dolayısıyla bu hisselerde güçlü bir hareket olduğunda zaten kaçınılmaz olarak zirve seviyelerinin yenilenmesini de görüyoruz. Çünkü büyüklükleri ve ağırlıkları çok fazla. Hatta hatırlayacak olursak işte Amerika'da 2024 yılında gördüğümüz rally'nin aslında temel oluşturan, bu rally'yi oluşturan şey bu 7 hissedeki fiyatlamaydı. O yüzden bu finansal sonuç döneminde olumlu beklentiler buradaki jeopolitik risk algısını vesaire bu hisseler için, bu sektör için geride bıraktı ve biraz daha iyi gelebilecek karları ve geleceğe dair beklentiler yönelik fiyatlamalar. Zaten yani bu riskler dolayısıyla da hisse seçimi noktasında seçeneklerin sınırlı olduğu bir ortamda ilgiyi buraya kaydırdı. Bu sebeple de piyasalarda bu yönlü bir fiyatlama gördük. Ağırlıkların yüksek olmasına ve alternatiflerin de sınırlı olmasına kaynaklı bu hisselere, bu sektörlere olan ilginin de devam ettiğini takip ediyoruz. Hem Amerika'da hem de dünyada, küresel çapta.
1: Evet, peki şimdi o zaman içeriye de dönelim. BIST 100 endeksinde Borsa İstanbul'da 15.000 puan üzerinde dün de momentumun korunduğunu gördük. Yeni bir kapanış rekoruyla günü tamamladık Borsa İstanbul'da. Fakat an itibariyle 15.000'in altına sarktık. %1'e yaklaşan bir geri çekilme, 14.987. Şimdi ne diyorsunuz şu anki seviyelere? Bizim için kritik olan hangi seviyeler olacak, özellikle haftalık kapanışta da?
0: Ya burada 15.000 tabii psikolojik seviyeye sahip, öneme sahip bir seviye. O yüzden biz de yakından takip ediyoruz. Bugün altına bir sarkma var ama özellikle kısa vadeli ortamın, 5-8 günlük ortamın bulunduğu 14.950-14.850 diyelim. Bu bölgeyi kırmadığımız sürece şu an için endeks görünümde teknik olarak çok önemli bir sorun da olmadığını söyleyebilirim. Artan risklere rağmen yani endeks 14.300-14.400 civarından hızlı bir şekilde geçen hafta bu risklerdeki yatışma ve artan barış umuduyla 15.000 üzerine doğru hızlı bir atak yaptı. Şimdi buradaki baktığımızda tablonun barış umudunun şu an için tekrardan ötelendiğini, zayıfladığını görüyoruz. Riskler tekrardan arttı, petrol tekrardan yükseliyor. Ama 15.000'den de çok uzaklaşmayan bir Borsa İstanbul görüyoruz. Yani bu da endekste bir tutunma çabasını, bir yükselme isteğini aslında gösteriyor. Yarın önümüzdeki günlerde, yarın öbür gün tekrardan risklerde bir azalma, yeniden bir görüşme, diplomasi umudu belirdiğinde borsa tarafında tekrar yukarı yönlü hareketleri gözlemleyebiliriz gibi duruyor. Tabii burada ateşkesin korunması ve saldırının tekrar başlaması önemli. Aksi takdirde Borsada da tekrar daha derin

0: yaşayan satışları görmemiz mümkün olabilir. Küresel çapta da olacağı üzere. Ama şu anki tabloda borsada bir tutunma çabası var. Evet, 15 bin hafif altındayız ama artan risklere rağmen burada önemli ölçüde uzaklaşmıyor oluşumuz da bu noktada bence biraz daha dikkate alınması gereken bir husus. Tabii şunu da belirtmek lazım. Bu endeksin direkt seviyesine bakmak her zaman doğru sonuç vermeyebiliyor. Nisan ayının ilk yarısında biz hızlı bir toparlanma gördük. İkinci yarı daha dalgalıydı. Ama Nisan ayının ilk yarısındaki alımlarla Mart ayındaki, yani bu savaş sebepli satışların ve kayıpların endeks nezdinde, endeks seviyeleri anlamında geri alındığını takip ettik. Ama burada tabii ki sektörlere ve hisselere baktığımızda genele yayılan bir hareketten ziyade bazı sektör ve hisselerin desteğiyle bu fiyatlamanın olduğunu görüyoruz. Bu süreçte petrol fiyatlarındaki yükselişin ve buradaki artan marjlar diyelim, petrokimya sektörünü destekledi. Keza zaten içinde bulunduğumuz dönemde savunma sanayi önde geliyor. Yani Aselsan, işte Tüpraş, Petkim, Astor, yine İran'daki demir çelik tesislerinin vesaire hasar görmesi dolayısıyla bizdeki demir çelik sektörü yine biraz daha fiyatlamalar ve gelinen seviyeler olarak oldukça yüksek seviyelere gelen destek faktörü gibi ağırlığı çok yüksek seviyelere geldi. Bu tarz hisselerdeki hareketler endekste evet puansal olarak savaş kaybının geri alınmasına katkı sağladı. Ama baktığımızda işte bankacılıkta, görece holdinglerde, yine havacılıkta, GYO'larda vesaire savaştan önceki seviyelerin altındaki seviyeleri takip ediyoruz. O sebeple burada bu içinde bulunduğumuz konjonktürdeki değişimlere bağlı sektör ve hisse seçiminin de önemli olduğu bir süreçteyiz. Yani ne demek istiyorum? Eğer savaş koşulları devam edecek olursa bu süreçte işte petrokimya, savunma gibi alanlara olan ilginin sürdüğünü takip etmemiz mümkün. Ama savaşın yatıştığı, anlaşmaya doğru giden bir sürecin olduğu, anlaşmanın sağlandığı, petrol fiyatlarının daha anlamlı bir şekilde düştüğü bir senaryoda işte bu 1,5 aylık, 2 aylık dönemde geride kalan olan sektörler, bankalar, holdingler, havacılık sektörü, telekom sektörü gibi sektörler diğer sektörlere nazaran daha iyi bir performans gösterebilir. O yüzden konjonktürel gelişmelere bağlı burada portföylerinde sektör ve hisse anlamında hızlı bir şekilde değiştirebilir ve aktif bir şekilde yönetilebilir olması lazım. Endekste evet 15 binlerdeyiz ama belli sektör ve hisselerin desteğiyle. Bunun tekrar altını çizelim. Yani örneğin bankacılık taşıyan bir yatırımcı şu an hala daha savaş öncesine kıyasla daha geride. Bu gerçek de var. Ama endekste belli seviyelerde tutunma var. Savaş da sona erecek olursa burada bahsettiğim savaş döneminde geride kalan bu sektörlerle bankacılık, havacılık, holding, telekom vesaire tekrardan daha olumlu fiyatlamalar, yükselişler görebiliriz. 15 bin üzerinde kalıcılık, hatta 15 bin 200'ler civarında aşabilirsek ki bu düzeltme seviyelerinin işaret ettiği bir 15 bin 850'lere kadar BIST endeksinde hızlı bir hareket görebileceğimizi düşünüyoruz. 15 bin 850, 16 bin bu bölge endeks tarafında bir ilk soluklanma için takip edilebilir. 16 binin üzerinde de tekrar 16.500'ler vesaire hedef olarak karşımıza çıkacaktır kısa vadede. Yani endeks tarafı için negatif değiliz, onu söyleyeyim. Çünkü burada birkaç yıldır endekste anlamlı fiyatlamalar görmüyoruz. Daha dalgalı ve görece zayıf seyir, enflasyonun altında getirilen oluştuğu bir süreçten geçtik. Bu da bizi yurt dışı benzerlerimize kıyasla iskontolu hale getirdi. Ve bu iskonto da tabii ki biraz kapansa da devam ediyor. Artık kurlardaki stabil seyri izliyoruz. Dolayısıyla yabancı ilgisinin de ben risklerin yatıştığı, azaldığı bir durumda, işlerin normalleştiği bir senaryo altında konuşuyorum tabii. Hisse tarafının ilgilerini de sürebileceğini düşünüyorum. O yüzden doğru sektör ve hisse seçimiyle borsa tarafının önümüzdeki
1: Evet.
0: süreçte bir potansiyel barındırdığını değerlendiriyoruz diyebilirim kısaca.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz Onur Can Balgedik, yatırım danışmanlığı
0: Çok
1: müdür
0: teşekkür ederim.
1: yardımcısı. Size de kolaylıklar dileyelim. Görüşmek üzere.
0: Teşekkürler, iyi günler.
1: Efendim, yatırım günlüğünde kısa bir ara, piyasaları değerlendirmeye devam edeceğiz.

0: Doğan Yatırım Bankası'nın sunduğu yatırım günlüğü reklamlardan sonra devam edecek.
1: Yepyeni bir sır küpü.
2: Kaybedenin olmadığı yarışma sır küpünde yeni formatımızda, yeni içeriğimizle beraberiz.
1: Harfleri söyleyin, etapları geçin, puanları toplayın ve şifre cümleyi bulun.
2: Seçiciler kurulu başladı süre. Hakan Bey.
3: Jüri.
2: Jüriyi aldı.
1: Kaybedenin olmadığı sır küpünde sadece çocuklar kazanıyor.
2: Bazı değişikliklerimiz var ama değişmeyen tek noktamız var. Kaybedenin olmadığı minikler.
1: Kitaplar ve eğitim setleri çocuklarla buluşuyor.
2: Örnek. Derin Hanım.
4: Misal.
2: Misal. Doğru yanıtı bildi.
1: Kelime bilginize güveniyorsanız, hem eğlenip hem yarışmak istiyorsanız Sır Küpü tam size göre. Başvuru adresimiz sirkupu@apara.com.tr. Yenilenen içeriğiyle heyecan, eğlence ve bilgiyi armağanlayan Sır Küpü neşenize neşe katacak. Oğuz Bayram'ın sunduğu Sır Küpü bu akşam 19'da Apara'da.
0: Doğan Yatırım Bankası'nın sunduğu yatırım günlüğü devam ediyor.

0: Ve şimdi de İbrahim Şişman bizimle birlikte, Kolendi Menkul Değerler Analisti. Piyasalardaki durumu değerlendirmeye devam edeceğiz. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Sizce nasıl bir gündeyiz bugün? Bugünkü fiyatlamadaki ana tema sizce nedir?
1: Evet, aslında bugünkü ana temaya baktığımızda özellikle dün finansalların tamamlanması, 200'den fazla şirketin bilançolarını göndermesiyle beraber biraz daha bilanço ağırlıklı bir ayrışma görüyoruz. Tabii bununla beraber bir miktar kar satışlarının da endeksin geneline doğru da yayıldığını söyleyebiliriz. Bu tarafta 15.000 seviyesi şu anda bir miktar daha test edilmeye çalışılıyor. Burada kalıcılık sağlanmaya çalışılıyor. Ancak ana tema özellikle endeksteki pozitif ve negatif ayrışma baktığımızda hem mevcut durumdaki aslında gelişmelere bağlı olarak, haber akışlarına bağlı olarak, hem de burada finansalların bir miktar daha piyasada fiyatlandığını söyleyebiliriz. Özellikle ilk çeyrek finansallarında beklentileri karşılayan, marjlarını iyileştiren ve geçtiğimiz yıla göre aslında iyi bir performans gösteren şirketler tarafında bu pozitif ayrışmayı görüyoruz. Zaten hali hazırda Mart sonu itibariyle de baktığımızda, özellikle savaş itibariyle baktığımızda, bu taraftaki endekse pozitif katkısı olan şirketlerin bu dönemde bir miktar daha aslında oynaklığında arttığı, ancak şu anda piyasaların bir denge arayışı içerisinde olduğunu da ifade edebilirim.
0: Malum bir taraftan tabii müzakerelerdeki son durumu takip ediyoruz ama Amerika Birleşik Devletleri'nden gelecek enflasyon verisi olacak. Şimdi Nisan'da üst üste ikinci ayda da güçlü bir şekilde bir artış bekleniyor orada. Ve beklentilerin gerçekleşmesi halinde de yıllık enflasyonun 2,5 yılı aşkın sürenin en yüksek seviyesine çıkma ihtimali var. Bu da tabii faizleri bir süre daha sabit tutacağını yönelik beklentileri güçlendirecek bir etmen olur. Ne dersiniz? Ne kadar kritik sizce bugünkü enflasyon verisi piyasalar tarafında?
1: Aslında geçtiğimiz ayki veri de bir o kadar önemliydi. Özellikle aylık bazda %0,9'luk gelen enflasyon üzerine bu ayda piyasalar %0,6'lık bir artış bekliyor. Tabii bu artışla beraber biz manşet tüfede yaklaşık 3,7-3,8 seviyesini görebiliriz. Ki biz diğer taraftan aslında Fed'in faiz aralığına baktığımızda 3,5-3,75 aralığında sabit bıraktığını takip ediyorduk ki aslında enflasyonla burada Fed'in faiz aralığının üst sınırına yakınsamış bir tabloyla karşılaşacağız. Bu da aslında oldukça faiz indirimlerini ileri tarihe erteleyecek ve gelişmeleri de bir miktar alt başlıklarıyla beraber takip edeceğimiz de bir sürece geliyor. Hali hazırda aslında dün yine Amerika Başkanı Trump'ın da ifade ettiği bir konu vardı. Özellikle akaryakıt tarafındaki vergilerin alınmamasına yönelik desteklerle de bir miktar aslında buradaki artışın sönümlendirilmeye çalıştığını görüyoruz ki biz bunu aslında savaş başladığında, petrol fiyatları arttığında Shell Mobil sistemiyle önemli bir kısmını burada sübvanse edebilmiştik. Şu anda farklı ülkelerde de benzer etkileri görmeye çalışıyoruz. Haliyle zaten özellikle Mart tarafında %45'lik bir akaryakıt artışı, bunun enerji kaleminin %12,5 ölçeğinde arttırması ve hali hazırda tabii ki %4'lere yaklaştıracak bir manşet enflasyonla karşımıza çıkıyor. Tabii şu anda Fed'in aslında burada bir arz şoku olduğu için

0: bu tarafa çok büyük bir faiz artışı yönde tepki vermesini beklemiyoruz. Çünkü diğer taraftan da çekirdek tüfenin hala %3'ün altında olduğunu görüyoruz. Ki bir miktar daha Powell'ın görevi bıraktıktan sonra Walsh'un göreve gelmesiyle beraber özellikle enerji fiyatlarında bir miktar da normalleşme yaşanırsa aslında burada baz alınacak noktanın birazcık da çekirdek tüfe olarak bunun üzerine bir 25 bas puanlık indirim beklentisi belki yılın son dönemine doğru kalabilir. Ancak şu anda FED tarafında da haliyle bu enflasyon baskıları devam ettiği takdirde ki aslında bir diğer konu faiz indirimlerinde tabii ki istihdam piyasasıydı. Burada soğumadı. Buradaki toparlanma da devam ettiği için şu anda acele etmesine gerek yok. Ancak verileri daha birkaç toplantı daha bekle gör şeklinde de takip etmesini bekliyoruz.
1: Evet. Peki şimdi tabii petrol fiyatlarının gidişatı önemli. 107'nin üzerindeyiz Brent petrolde. Şimdi arka arkaya gelen raporlarda da 150 dolara yönelik uyarılar var. İşte bu konu Hürmüz'ün kapalı kalması konusu Haziran sonuna kadar devam ederse. Şimdi JP Morgan'ın da tespitleri var. Bir onu yansıtalım. Petrol krizi yerini küresel yakıt krizine bırakabilir diyor JP Morgan. Küresel petrol şokunun sonraki aşaması ham petrolden çok yakıt krizine benzeyebilir. Benzin ve motorinde sert yükseliş küresel talebi baskılayabilir. Piyasada denge ancak talebin zayıflamasıyla sağlanabilir ve de 2026 boyunca petrolde yüksek fiyat dönemi sürebilir. Enerji krizi Brent petrolü 150 dolara, Amerikan enflasyonunu da %4'e taşıyabilir diyor JP Morgan. İşte dün yine 150 dolar olabileceğine yönelik petrolün yine uyarılar vardı. Geçtiğimiz haftada Citi benzer bir uyarıda bulunmuştu. Şimdi ne dersiniz? Süreç bizi sizce de küresel yakıt krizine mi doğru götürüyor ve de biz bu krizde 150 doları görebilir miyiz petrolde?
0: Aslında tabii bu tarz enerji şokları yaşadığımızda 130 dolarların test edildiği daha yüksek seviyelerin de tabii görülme ihtimali beraberinde getirebiliyor. Tabii sadece burada Brent petrolün gösterge fiyatına da bakmak yerine aslında özellikle maliyeti etkileyen, çıktığı etkileyen işlenmiş ürünlerdeki fiyatlara da bakmak gerekiyor ki buraya baktığımızda ürün marjlarının bu geçtiğimiz dönemlerde yaşadığımız Rusya-Ukrayna savaşının da üzerine çıktığını özellikle bu tarafta dizel marjlarda 60 dolarların da üzerine test ettiğini görüyoruz. Yani bu çok uzun tarihte görmediğimiz seviyelerde aslında yüksek bir marja işaret ediyor. Tabii bu süreci yönetmek çok kolay değil. Hali hazırda talebin yüksek kalması da bu koşullarda mümkün olmayacağı için biz belki burada yeni bir petrol zirve fiyatı görebiliriz. Ancak dengelenmede elbette ki burada talep yönlü bir zayıflamayla beraber gelebilir. Ki bu da ilk ihtimalle en iyi ihtimalle bile aslında küreseldeki büyüme rakamlarını aşağı yönlü revize etmemize sebep oluyor. Ve bu tarafta özellikle dünyanın %1-1,5'luk büyüme neden vereceği feragatın tabii ki etkisi bir o kadar daha ağır olacak. Çünkü küresel ekonomik sisteme baktığımızda burada birçok ülkenin aslında büyümeye ihtiyacı var. Amerika da bunlardan bir tanesi. Çünkü sürdürülebilir bir aslında modelde olmadığı için büyümek evet. zorunda olan bir ekonomileri takip ediyoruz. Tabii büyüme baskısı burada küresel resesyonu da beraberinde getirebilir.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz. Size de kolaylıklar dileyelim. Görüşmek üzere diyoruz. İbrahim Şişman, Colendi Menkul Değerler Analisti. Kolaylıklar diliyoruz. Yatırım günlüğünü burada tamamlıyoruz. Efendim görüşmek üzere. Apara ekranlarında saat 15'te.

0: Doğan her gün işinize değer katan Doğan Yatırım Bankası yatırım günlüğünü sundu.
1: Gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Farklı alanlarda konuklarımız olacak. Ekonomiye yansımalarını farklı sektörlerinde değerlendirme şansı bulacağız.
2: Paranın yönünü belirleyen duraklardan canlı bağlantılarla güne damgasını vuran haberler uzman isimlerle değerlendiriliyor.
3: Diğer ürünlere göre hem risksiz hem garanti para.
1: Geçen yıl yerinden kımıldamayan borsa bu yıl büyük bir coşkuyla başladı.
4: Sadece bilinen markalar yok sektörde.
5: Sezonun başında zorlu bir dönemle başladık.
1: O ilk enflasyon raporunda bir revizyonla karşılaşır mıyız?
2: Piyasaların, reel sektörün nabzı tutuluyor, parasına yön vermek isteyenlere yol tarifi yapılıyor.
1: Farklı alanlarda konuklarımız olacak ve ekonominin farklı cephelerine de bakma şansımız olacak.
2: Paranın günü hafta içi her gün 15'te A-Para'da.
6: Ziraat Bankası sunar.
7: Genel izleyici için uygundur.

Şeftali, gülgiller familyasından bir yaz meyvesidir. Fasça kökenli bir sözcüktür. Orijinal adı şaftalu biçimindedir ve etli erik demektir. Yaşam ve ölümsüzlük sembolü olan şeftali, sert çekirdekliler arasında yer alan, ülkemizde yaygın olarak yetiştirilen meyvelerden biridir. Anavatanı Doğu Asya bölgesi ve özellikle Çin olan meyve, ülkemizde de birçok alanda uygun yetiştirilme koşullarına sahip. Şeftali daha çok Akdeniz, Ege ve Marmara bölgesinde yetiştiriliyor. Yer yer Doğu Anadolu bölgesinde de şeftali yetiştiriciliği yapılıyor. Ülkemizin en çok şeftali üretilen ili ise Bursa olarak kayıtlara geçiyor. Her bölgemizde yetişebilen şeftali, kumlu, çakıllı, tınlı ve çabuk ısınma gösteren alüvyal topraklarda verim gösteriyor. Şeftali yetiştiriciliğinde toprağın pH değerinin 6 ila 7 aralığında olmasına dikkat edilmeli. Kireç oranı çok yüksek olan topraklarda şeftali yetiştiriciliği yapmak, demir eksikliği klorozuna neden olabiliyor. Toprağın taban su seviyesinin düşük olması tercih edilmeli. Yüksek taban suyu olan yerlerde nem nedeniyle mantar hastalıkları ve çürüme riskiyle karşı karşıya kalınabilir. Kapasitesi bir hayli yüksek olan şeftali için hem güney hem de kuzey yarımkürede 25 ile 40 derece enlemler arası uygun görülüyor. Bu aralıkta rahatlıkla şeftali yetiştiriciliği yapılabiliyor. Ancak düşük kış sıcaklığı, soğuklama gereksinimi, ilkbahar donları, düşük yaz sıcaklıkları gibi faktörler şeftali yetiştiriciliği yapılacak alanları sınırlandırıyor. Sıcak iklim bölgelerinde 1500 metre rakıma kadar şeftali yetiştirilebiliyor. Sıcaklıklarının -18, -20 civarına düştüğü yerlerde göz ve sürgünler donuyor. Bu nedenle çok soğuk alanlarda şeftali yetiştiriciliği kesinlikle denenmemeli. Bu ihtiyaç karşılanmadığında tomurcuklar ve çiçekler silkeleniyor, ilkbahar çiçeklenmesi düzensiz oluyor ve gecikiyor. Erken çiçek açan bir meyve olan şeftali, ilkbahar geç donlarından büyük zarar görüyor. Ayrıca don olduğunda yaz meyvelerinin olgunlaşması gecikiyor, meyvenin et rengi değişiyor ve kalitesi düşüyor. Sert çekirdekli meyvelerde en çok su ihtiyacı bulunan ürün şeftali olarak biliniyor. Hava sıcaklığı, yağış miktarı, toprak yapısı ve taban suyu yüksekliği gibi faktörlere bağlı olarak sulama sıklığı değişiyor. Ortalama 8 ile 10 gün arayla Ekim ayına dek sulama yapılan şeftalide, kış aylarının ılık ve kurak geçtiği yerlerde ilkbahar aylarında sulama gereksinimi doğuyor. Hasat zamanı gelen şeftalilerin kabuk rengi parlaklaşıyor ve meyvenin eti yumuşuyor. Eğer uzak yerlere gönderilecekse meyveleri tam olgunlaşmadan 24 ila 48 saat önce hasat yapılıyor. Ancak bir ağaçtaki tüm meyveler aynı hasada olgunlaşmadığı için şeftalilerin hasadı birkaç gün arayla ortalama 3-4 seferde tamamlanıyor.

incir, dut familyasındaki küçük ağaç türleri olan Ficus arica'nın yenilenebilir meyvesi olan, 7 ile 10 metre boyuna kadar büyüyebilen, pürüzsüz beyaz kabuğu olan, küçük, yaprak döken bir ağaç veya büyük çalıdır. Akdeniz ve Batı Asya'ya kadar yerli ağacı olup, Anadolu'da binlerce yıldır incir yetiştirilir. Ülkemizde en çok Ege bölgesinde yetiştirilen incir, kuru olarak dış pazara ihraç ediliyor. Anavatanı Türkiye olarak bilinen incir, ülkemiz topraklarından Suriye, Filistin, Çin ve Hindistan'a yayıldığı tahmin ediliyor. Kışları ılık, yazları sıcak ve kurak yerlerde yetişen incirler, meyve doğuşuyla hasat sonu arasında yüksek sıcaklık istediğinden, yıllık ortalama sıcaklıklarının 18 ile 20 derece arasında olması öneriliyor. Kurutmalık incirler içinse yıllık bağlı nem miktarının incir yetiştiriciliği yapılacak alanlarda %50'nin altında olması gerekiyor. İncirler iklim konusunda bir hayli seçici olsa da toprak için aynı seçiciliği görmek mümkün değil. Nemli topraklar hariç hemen her toprakta incir yetiştirebilirsiniz. İncirin inatçı bir bitki olduğu, kayaların, taşların arasında bile yetişebildiği biliniyor. Ancak incirin en verimli yetiştiği topraklar derin, kumlu tınlı, organik madde açısından zengin ve kireçli topraklar oluyor. İncir yetiştiriciliği yapılacak toprağın pH derecesinin 6 ile 7 veya maksimum 8 arasında olmasına dikkat etmelisiniz. İncir bahçesine incir dışında meyve ekmemek gerekiyor. Kapama bahçe kurmak olarak adlandırılan bu işlemler için önce tesviye ve drenajlı arazi hazırlanıyor. Dikim öncesi 2 ile 3 kez bahçenin sürülmesi önerilirken eğer toprak kumluysa derin sürüme gerek görülmüyor. Zararlı ve yabancı ot temizliğinin ardından nematot olması durumunda toprak fumigasyonu gerçekleştiriliyor. İncir fidanları 3 farklı şekilde arazide yerlerini alabiliyor. Kare veya dikdörtgen dikim, üçgen dikim veya kontur dikimle incir bahçesi hazırlayabilirsiniz. Elle yapılan incir hasadında serin havada, güneş sıcağına ve direkt güneş ışınlarına maruz kalmadan meyvelerin toplanması gerekiyor. İncirler ezilmeyecek şekilde sağa sola burkularak sapıyla beraber daldan kopartılıyor. Daldan yırtılmaması önem taşıyor. Koparılan meyve imkan varsa direkt sekte kullanılacak kaba yerleştiriliyor. Ambalajın en kısa sürede darbe almadan pazara ulaştırılması gerekiyor.

0: dakikası sundu.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.

tablosuyla karşınızdayız. Ben Fatma Yıldırım. Küresel piyasalarda Trump'ın Çin'e olan ziyareti var. 2017'den bu yana ilk ziyareti olan Trump'ın bu Çin'e ziyaretinde tabii kritik noktalardan bir tanesi Elon Musk ve Tim Cook gibi birçok Wall Street devinden oluşan 16 kişilik şirket CEO'larını yanında götürüyor oluşu. Dolayısıyla ABD-Çin ilişkilerinde artık bir siyasetten çok ekonomik pazarlık sürecinin de bir işareti olarak piyasalar tarafından yorumlanıyor. Dolayısıyla bugün de bu masada öne çıkan 3 tane şirket ve gelişmelerine, görüşme öncesindeki hisse performanslarının detaylarına bakacağız. Önce bir gidelim Amerikan borsalarına bakalım. Bu noktada Nasdaq'a bakalım. %0,70'lik neredeyse 1'e yakın bir düşüş. Vadeli piyasalarda takip ediyoruz. Dünkü kapanışa rekor bir kapanış vardı. Nasdaq biletişikte yılın 12. rekor kapanışını kaydetti. Böylece zaten yıl genelinde 113'te bir performans oldu.

0: bunun altını çizmiş olalım. Ve masanın en büyük şirketlerinden bir tanesi Tesla'ya bakacağız. Amerikan merkezi otomotiv ve temiz enerji üreten bir şirket olurken dünyanın da en değerli elektrikli otomobil üreticilerinden de bir tanesi. Zaten piyasa değeri en yüksek şirketlerde ilk 5'te de Tesla alıyor. Zaten muhteşem 7'li altında da takip ediyoruz. Hisselerini diyeceğiz ve bakacağız performansına. Görüşme öncesinde tabii Tesla'nın sadece Çin'de bir satış pazarı yok. Yani bir sadece satış alanında faaliyet alanı yok. Aynı zamanda büyük de bir üretim üssü var. Şangay fabrikasında da bir üretim merkezi olduğu için de şu an Tesla iki yönden de etkilenebilecek şirketlerden bir tanesi. Bu yıl %2'lik sınırlı bir değer kaybı olsa da son bir yılda %55'likte bir yükselişi var Tesla'nın. Bu noktada tabii Çin'e de bağımlılığının vazgeçemediği noktada da aslında şirketlerden de bir tanesi. Dolayısıyla şu an Elon Musk'ın bu heyetin içinde olması da önemli bir sinyal diyeceğiz ve buradan gireceğiz yine Amerikan borsalarından Dow Jones endeksine bakacağız. Sınırlı bir düşüş takip ediyoruz. Vadeli piyasalarda spot piyasada dünkü kapanışta yine bir rekor kapanışa yakın bir seansın tamamladığını takip ettik. Bu noktada tabii yine endekse dahil olan büyük şirketlerden bir tanesi Çin'e gidecek olan CEO'dan Apple'a bakacağız. Amerikan merkezi küresel bir teknoloji devi, aynı zamanda dünyanın en büyük akıllı telefon üreticisi olurken zaten dünyanın en değerli 3. şirket konumuna da sahip olmaya devam ediyor diyelim ve bakalım hisse performansına. Görüşme öncesinde bu yıl %8'lik bir değer kazanımı var. Son bir yılda %50'likte bir yükseliş kaydetmiş. Tabii bu noktada zaten Trump Amerika'ya üretimi tekrar getirin, yani üretim üstlerine Amerika'ya çekin diyor ama bu üretim yapısı kısa vadede değiştirecek bir yapıya sahip değil Apple için. Çünkü çok fazla üretimi Çin tarafından geliyor. Özellikle maliyet avantajı konusundan da zaten birçok da başlık var. Dolayısıyla da şu an için Apple'da iki risk arasında sıkıştığını da altını çizmiş olalım. Bu noktada da eğer gerilim artarsa bu ziyaret sonrasında maliyet baskısı Apple için de konuşmaya başlayabiliriz diyelim ve bakalım S&P 500'ün performansına. Vadeli tarafa bakacağız yine. Sınırlı bir düşüş kaydetmiş. Yine dünkü kapanışı baz aldığımızda bir rekor kapanış vardı. S&P 500 ilk kez 7400 puanı test etti. Bununla beraber de zaten yılında 16. rekor kapanışı oldu. Yine endekse dahil olan bir şirket, aynı zamanda Trump'la beraber CEO'su zaten Çin'e gidecek, BlackRock diyeceğiz. Amerikan merkezi dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi. Zaten ETF piyasasında en büyük oyuncuların biri olurken küresel sermaye akışı içinde önemli bir konuma sahip diyelim ve bakalım hisse performansına. Tabii son bir yılda %17'lik bir yükselişi var. Yine bu yılda %1'lik sınırlı da olsa artı tarafta kalmayı başarmış. Aslında eğer bu ziyaret sonrasında finansal ilişkilerde ABD Çin'de bir yumuşama görürsek de BlackRock içinde Asya fon girişlerinde de bir hızlanma önümüzdeki dönemde aslında izleyebiliriz diyelim. Dolayısıyla bu 3 şirketin genel değerlendirmesine baktığımızda Amerikan tarafı zaten Trump'ın isteği üretimi ülkeye çekmek, bağımlılığı azaltmak ama piyasa şu an için Çin olmadan teknoloji üretimi zincirinin taşınmadığını fiyatlıyor. Dolayısıyla da bu yüzden masadaki CEO'larda aslında bir tür denge taşı görevi de görüyor diyebiliriz. Dolayısıyla da önümüzdeki dönemde sadece endekslerde değil masadan gelecek cevaplarla birlikte dev şirket değerlenmelerinde de zaten detaylarını da izliyor olacağız diyelim. Hisse atlasını burada noktalayalım. Yarın yeni gelişmelerle de görüşmek üzere diyelim.
1: Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sunar.

0: tek platform tüm dünya. Philip Capital sundu.
1: Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley.

0: kapıdan içeri girdiğiniz an artık ETS'nin misafirisiniz. Seyahatiniz için ihtiyacınız olan ne varsa tek masada çözmekten memnuniyet duyuyorum. Hoş geldiniz Gökhan Bey.
1: Tam 35 yıl.

0: RTS her misafiriyle birebir ilgileniyor.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
2: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
1: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
3: Ben böyle ev görmedim diyeceksiniz. 2026'da teslim. 2029'a kadar aidat yok. Boşuna demiyoruz. Eşi benzeri olmadığını anlaman için bir kez görmen yeter. Oyak Kent Silüet. Oyak İnşaat'ın tüm projelerini keşfetmek için hemen oyakinşaat.com.tr'yi ziyaret edin.
4: Mehmet çok iyi bir müzisyen. En sevdiği enstrümanlar gitarları ve yatırım enstrümanları. Ayşe tecrübeli bir aşçı. Ekonomideki sıcak gelişmeleri asla kaçırmaz. Doktor Özge kalbin de ritminden anlar piyasalarında. Çünkü Yapı Kredi Yatırım'da artık herkes yatırım uzmanı. Farklı ürün seçenekleri ve kolay işlem kanallarıyla doğru adres Yapı Kredi Yatırım.

0: İstanbul'da 2+1 mi? Göl kenarında havuzlu villa mı? Remley Sapanca.
1: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç. Canım Cimri.
2: Şimdi lansmana özel %50 indirim avantajı var. Pratik.

0: Flora kolye hediye. Hoşça kal.
1: Şimdi lansmana özel %50 indirim avantajı var. Pratikar.
2: Şimdi yolda olmak var.
3: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime.
4: Duratal Seramik hava durumunu sunar.
5: İstanbul çok bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 15. Kocaeli 29, Sakarya ve Balıkesir 28, Bursa 30. Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 22, en düşük sıcaklığı 10. Konya 27, Kayseri 24, Nevşehir 22, Sivas 21. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 17. Denizli ve Manisa 29, Aydın 31, Muğla 25. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 17. Mersin 24, Adana ve Hatay 27, Kahramanmaraş 26. Trabzon çok bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 19, en düşük sıcaklığı 15. Bolu ve Karabük 23, Rize ve Samsun 21. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 17, en düşük sıcaklığı 5. Malatya 25, Erzincan 22, Van ve Ardahan 18. Gaziantep parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 14. Mardin 26, Şanlıurfa 29, Siirt 25 ve Diyarbakır 28 derece.
4: Seramik hava durumunu sundu.
6: Devlet Tahvili. Türk Hazinesi'nin çıkardığı, vadesi bir yıl ve daha uzun olan borçlanma senetleri.

0: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Akkor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.
1: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: aklın tatildeyse aklına yatacak fırsatlar Turna'da. Erken rezervasyon otellerinde %50'ye varan indirimlere ek 5000 TL'ye varan indirim fırsatı seni bekliyor. Yaz tatilini turnayla avantajlı planla.
1: Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Düz geçine bak abi.
3: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
1: Türkcell'e

0: Piyasa gündemiyle karşınızdayız. Haftanın ikinci işlem gününde Borsa İstanbul'da geri çekilme var. Bu geri çekilmenin sebebini masaya yatıracağız. Geri çekilme dediğime bakmayın, hala zirve seviyelerine yakın noktada işlemler devam ediyor. Bu anlamda gelinen noktayı da değerlendireceğiz. Malum bilanço dönemiydi. İlk çeyrek finansallarını takip ettik. Dün de birçok finansal geldi. Bazı şirketlerin finansallarını da masaya yatıracağız. Bizlere Buz Yatırım Yurt İçi Satış Direktörü Evren Çakarer eşlik edecek. Hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Önce fiyatlamalara bakalım isterseniz. Endeksin görünümü ekrana geliyor. BIST yüz endeksinde %1'leri bulan bir geri çekilme var. Bu arada 100 şirkete baktığımızda yaklaşık 35 tanesinde yükseliş var. Genilaç %5.92 artıda. Petkim %4.82 yükseliyor. Kardemir D grubu %3.71 yukarı yönlü hareket gösteriyor. MİA Teknoloji, Margün Enerji, Medik

0: baskıyı?
1: Ya aslında piyasalarda böyle günlerde hep işte endekste bir yön arayışı var diye yorumlarız, yön arayışı. Ama bu yön arayışı da genelde zaten endeks hep yukarı yönlü yönünü buluyor. Ve de işte son dönemde 14.500'de bir direnç seviyemiz vardı. Burası aşılır mı aşılmaz mı, biraz orada bir neredeyse 10-15 gün orayı test etti endeks. Ama sonrasında 14.500'ün üstüne atarak 15.000'i hedefledi. Şu anda da dünden beri 15.000 seviyesinde biraz daha yön arayışının olduğunu görüyoruz. Aslında endekste genel hatlarda baktığımız zaman işte savaş da olsa, olumsuz bir haber akışı da olsa BIST 100'de hatta genel olarak küresel piyasalarda da endekste hep yukarı hareketlilik oluyor. Bugün biraz daha zirve seviyelerden ufak kar satışlarının olduğunu görüyoruz. Savaşla ilgili tam bir netleşme yok. İşte Trump'ın söyledikleri, İran'ın verdiği karşılıklar bu sabah biraz orada risk iştahını düşürdü küresel anlamda da. Biz de artık zirve seviyelere geldiğimiz için buralarda biraz dinlenmemiz, ufak böyle geri çekilmeler yapmamız normal olarak karşılıyoruz.
0: Mesajlar hala piyasalar kanadında fiyatlanıyor mu? Çünkü ateşkesin çok daha olumsuz kanadına işaret etti Donald Trump. Hı hı. Son dönemlerde en kötü sürecin içerisindeyiz. İlerlemiyor. İstedikleri metin akıl alır gibi değil. Evet. Bu şartlarda da bir barış söz konusu olmaza getirdi. Hı hı. Ve çok nabzın yavaş attığını da belirtti. Bu gelişmeler mi baskılıyor piyasaları?
1: Ya aslında çok fazla da baskılıyor değil mi? Dediğiniz gibi yani bu haber akışına göre normalde bugün belki küresel anlamda biraz daha fazla risk iştahının düştüğünü görebilirdik. Şu an belki %1'lik düşük kayıp değil de BIST için daha yüksek kayıpların da olabileceğini söylüyor. O yüzden piyasalar şu anda gelen açıklamaları çok fazla fiyatlara yansıtmıyor. Çünkü şöyle bir şey var. Trump ne zaman böyle sert konuşsa, kesin konuşsa, bunu tarifeler döneminde de gördük. Hep masaya böyle yüksekten oturup sonrasında karşılıklı anlaşmalarla bir sonuca vardırıyor. İşte bir geri adım atma durumu olabiliyor. Şu anda da sanki piyasalar biraz daha tamam, bu açıklamalar aslında savaşın sanki devam edeceğini sinyalini veriyor bizlere ama yine de piyasalar biraz burada temkinli davranıyor. Aşırı aksiyon gösterip piyasalarda bir anda böyle satışa geçmiyorlar diye düşünüyorum. Bu yüzden de sonucunu orada bir görmek lazım. Trump ne diyecek, İran ne diyecek, en sonunda net konuşma ne olacağı kadar böyle biraz dalgalanma olacakmış, yatay bir seyir olacakmış gibi duruyor.
0: BIST 100'de evet %1'lik bir geri çekilme ama bankalarda bunun boyutunun biraz daha fazla olduğunu görüyoruz. %1.73 değer kaybı var bankacılık endeksi. Toplu bankalar da ekrana geliyor. Garanti Bankası'nda bu satış %2'yi aşıyor. Yapı Kredi %2.22 değer kaybı yaşarken Akbank 74 lira 45 kuruşta. İş Bankası'nda da %1.9'luk düşüş var. Sadece Halk Bankası pozitif ayrışıyor bu şirketlerden. Bankalara ilişkin son fiyatlamaları nasıl değerlendirirsiniz? 21.000, 22.000 seviyelerinden savaşla birlikte 15.000, 16.000'lere kadar geri çekildi. Son dönemde biraz toparladı ama hala sene başından itibaren baktığımızda sadece %5 civarında bir getiri sundu yatırımcısına.
1: Evet, aslında bankacılık hep lokomotif, endeks içerisinde lokomotiftir diye söyleriz ama şimdi işte bir geri çekilme oldu ve de bence ucuz da kaldı. Bugünkü geri çekilmede de biraz daha öncülük ediyor gibi. Burada tabii ki esas olay bizdeki fiyatlama geçen seneden beri faiz indirimleriydi. Piyasalar faiz indirimlerini bankalar üzerinden yansıtıyordu. Çünkü bankacılık bundan olumlu etkilenecek diye konuşuluyordu. Fakat savaşın çıkmasıyla birlikte tüm dünyada olduğu gibi bizde de faiz indirimlerine bir miktar ara verme durumu oldu. Hatta bazı ülkelerde işte Amerika'da faiz artırımları olur mu diye konuşulmaya başlandı. O yüzden de biraz buralarda geri çekilme, yani bankacılık tarafında geri çekilmenin olmasını normal karşılayabiliriz. Savaş bugün biter. Tekrardan faiz indirimleri gündeme gelir. Belki bu bizim açımızdan, Türkiye açısından baktığımız zaman 2-3 ay ertelenecektir. Biraz daha bekle gör politikası devam edecektir ama eninde sonunda yeniden faiz indirimleri başladığında bankacılık tarafı yine burada ön plana çıkacaktır. Şu anda tepe seviyelere göre tabii ki geri çekilmiş durumdayız. Yılbaşına göre baktığımız zaman çok fazla bir yukarı gidişat olmadığını görüyoruz. Ama burada yine ben banka endeks tarafında olumlu düşündüğüm için, önümüzdeki süreç için, bu savaş falan bittikten sonra biraz olumluya döneceğimiz için bankacılık yine burada ön planda olacaktır. Bilançolarına baktığımız zaman bilançolar tarafında yine beklentilerin üstünde bilançolar geldi. İyi bilançolar geldi. Ama işte faiz indirimleri olmazsa bir sonraki çeyrekteki bilançolarda acaba bozulma olur muyu biraz sanki fiyatlıyorlar.

0: şu anda. Daha çok öyle savaşın etkisi değil de bilançoların etkisi bankacılık tarafında etki gösteriyor gibi duruyor.
1: 17.426 denilen nokta bankacılık endeksinde. Birçok şirketin finansalları geldi. Artık bilanço dönemi tamamlandı bazı şirketler dışında. Nasıl buldunuz ilk çeyrek finansallarını? Sonra da spesifik bakarız.
0: Tabii ki. Yani ilk çeyrek baktığımız zaman yani genel anlamıyla beklentiler dahilinde gelen bir dönem oldu. Geçen dönemlerde de böyleydi. Son dönemlerde yani öyle çok fazla beklentinin üstünde kar açıklayan göze çarpan hisse senetleri mesela olmuyor veya sektörler olmuyor. Yine bununla da beklentiler dahilinde normal bir sezon geçirdik. Tabii burada esas önemli nokta bu bilanço dönemi bu şekilde bitti ama bir sonraki bilanço dönemine savaşın etkileri biraz daha şirket bilançolarına yansıyacak. Tabii ki bundan olumlu etkilenenler de olacak, olumsuz etkilenenler de olacak. Esas savaşın etkilerini biz birinci dönemde değil de ikinci dönemde göreceğiz gibi duruyor. Şu anda genel anlamda baktığımız zaman biraz daha beklentiler dahilinde kalan çok öyle sürprize açık olmayan bir tablo gördük.
1: Bilançolara bakalım. Astor Enerji finansallarını duyurdu. Şirket net karını %52.5 oranında arttırdı. 3 aylık dönemde net kar 1.8 milyar TL olarak kayıtlara geçiyor. Net esas faaliyet karı aynı dönemde 2.6 milyar TL olurken öz kaynaklarına baktığımızda geçen yıl Aralık ayına göre %4.9 oranında artış gösterdi. Bu arada şirketin 6.4 milyar TL finansal borcu bulunuyor. Peki Astor bugün nasıl bir görüntü çiziyor? 334 TL'nin altında %1.69'luk bir değer kaybı var. Grafik son 3 aylık 340 TL'yi hiç görmemiş bu 3 ayda. 339 lira 50 kuruş en yüksek görülen seviye. Ne dersiniz? Astor bu yıl içerisinde fazlaca takip edilen şirket görmüş. Şu anda da o seviyeden yaklaşık 10 TL'ye kadar yukarıda Pegasus.
0: Evet. Yani şöyle havacılık sektörü maalesef ki son dönemlerde hep bunu konuşuyorduk sizinle de. Diğer sektörlere göre biraz ucuz kaldı. Tabii ki burada şeyde baktığımız zaman şimdi savaşın çıktığından sonra petrol fiyatlarına da baktığımız zaman oradaki artıştan dolayı da havacılık sektörü bilançoları olumsuz etkilenecektir. Az önce söylediğimiz gibi bazı sektörler olumlu etkilenirken bazıları olumsuz etkileniyor. Havacılık da olumsuz etkilenlerden bir tanesi. Burada petrol fiyatlarından kaynaklı belki bir sonraki çeyrekte biraz daha olumsuz bilançolar gelme ihtimali olabilir. Aslında ucuz geride kaldı sektörler arasında baktığımız zaman. Pegasus özellikle havacılık içerisinde daha ucuz kalanlardan. Ama şu anda yatırımcı havacılık tarafına hemen geçip burada pozisyon açsın mı ucuz diye onu biraz bence beklemesi gerekir. Belki ikinci çeyrek bilançolarından sonra burada hareketlilik olacaktır. Ona bakmak lazım. Pegasus aslında yani beğendiğimiz ucuz kalan şirketlerden ama hemen şu anda yatırım yapmak için biraz daha vakit varmış gibi duruyor. Hem havacılığa hem de Pegasus üzerinde.
1: Sektörden çok uzaklaşmayalım. Çelebi'ye de bakalım. O da finansallarını duyurdu. Görüntü Çelebi için ne anlatıyor? Şirket çeyreklik bazda 6.4 milyon TL net kar duyurdu. Öz kaynaklar çeyreklik dönemde %2.7 azalırken finansal borç 11 milyar TL olarak yaklaşık olarak açıklandı. Finansal borçların toplam varlıkları oranı %44.2 seviyesinde. Çelebi'nin görüntüsünü de ekrana getirelim. Siz Pegasus'a dair değerlendirme yaparken özellikle havacılık sektörünü genel itibariyle de değerlendirdiniz. 1789 TL Çelebi. Bugün sınırlı bir geri çekilme var. 2180 TL son 3 aylık görüntüde en yüksek görülen seviyeydi. Çelebi'ye de bir parantez açalım. Şunu da merak ediyorum. Zamanı geldiğinde yani havacılık sektörünün dönemi geldiğinde Türk Hava Yolları, TAV, Pegasus, Çelebi hangisi bir adım önde olur?
0: O noktada şöyle Türk Hava Yolları Pegasus tabii ki ön planda olacaktır. Ben ama Türk Hava Yolları Pegasus mu derseniz Pegasus bir miktar daha ucuz kaldığı için Pegasus tarafı birinci sırada sonrasında Türk Hava Yolları gelir diye düşünüyorum. Çelebi tarafında da bilançosuna baktığımız zaman burada öz kaynaklar biraz dikkat çekici. Orada işte 2.7'lik bir azalış, %2.7'lik bir azalışın olması biraz dikkat çekici. O biraz bilançoyu bozuyor gibi. Tabii ki ayrıca finansal borçlar Cumhurbaşkanı toplam varlıkları oranına da değinmiştiniz. Orada %44.2'lik bir seviye var. Böyle bir borç olduğu zaman da tabii ki faizlerin yüksek olduğu bir dönemde bu şekilde borçluluk altında olan şirketlerde biraz daha olumsuz etkilenebiliyor. Ona dikkat etmek lazım. Ama genel anlamda baktığımız zaman havacılık hala

0: ucuz. Belki ikinci çeyrekten sonra yılın ikinci yarısında bu taraflara biraz dönülebilir diye düşünüyorum. Hı hı.
1: Bir de kara taşımacılığı, servis taşımacılığı diyelim. Gürsel Turizm finansallarını duyurdu. 3 aylık dönemde 846.9 milyon TL net kar açıkladı şirket. Net esas faaliyet karı aynı dönemde 1 milyar TL'nin biraz üzerinde. Öz kaynaklara baktığımızda geçen yıl Aralık ayına göre %7.3 artış gösterirken şirketin finansal borcuysa 511.9 milyon TL. Gürsel Turizm 300 liranın üzerinde konumlanıyor. Son görülen seviye 326 lira 50 kuruş. Bugün özelinde de %3.33'lük bir düşüş var. Geçen sene Ocak ayında 100 lira civarındaydı. Geçen sene içerisinde birçok defa 300'ü gördü. Hatta 400'e dayandığı da bu sene başında söz konusu oldu ama çoğunlukla da 300 lira bandında işlemler sürüyor. Evet. Nasıl bir bilanço ve bu fiyatlamayı nasıl değerlendirirsiniz?
0: Aslında hem karlılık açısından baktığımız zaman iyi bir kar açıklamış durumda ve de bu karlılığın da büyük kısmının da net faaliyet karı olması aslında bilançoyu daha da olumlu hale getiriyor diye söyleyebiliriz. Yani esas faaliyet karı burada önemli ve de burada da 1 milyar civarında bir kar olduğunu görüyoruz. O yüzden öz kaynakların artıyor olması tabii ki iyi. Sadece şurada işte bir borcun bulunması. Orada da işte faizlerden kaynaklı belki olumsuz biraz etkisi olabilir ama öyle çok fazla da bilançoyu olumsuz etkileyecek bir durum yok diye düşünüyorum. Ve de şu anki fiyatlamaya baktığımız zaman işte zirve seviyelere göre yıl içerisinde düşük fiyatlamalarda buradan belki biraz yukarı yönlü hareketlilikler olabilir. Ama şu bilançoya baktığımız zaman sıkıntılı bir durum yok. Hatta yani iyi bir kar ve de bu karın büyük kısmının da esas faaliyetlerden kaynaklanıyor olması olumlu olduğunu gösteriyor. Hı hı.
1: Perakende diyelim. BİM. Evet. Genel itibariyle kaos olduğunda ya da durumlar kötü olduğunda yatırımcı parayı BİM'e park ediyor. Böyle bir algı var. Evet. İlk 3 ayda da iyi bir performans hisse fiyatlaması açısından gösterdi. Hatta ilk 4 ayda ve faaliyetlerine baktığımızda ilk çeyrekte 6.5 milyar lira net kar açıkladı şirket. Net esas faaliyet karı 3 aylıkta 2.8 milyar TL oldu. Satış gelirleri 213 milyar lira olurken öz kaynaklar geçen yıl Aralık ayına göre %3.7 arttı. Beklentinin epey bir üzerinde evet. Kar diyebiliriz herhalde.
0: Aynen öyle. Gayet iyi bir bilanço açıkladı. Zaten burada bilanço dönemi başlamadan önce de konuştuğumuzda biz gıda ve perakende tarafında olumlu bilançoların gelebileceğini düşünüyorduk. Sonuçta bir enflasyon geçen seneye göre düşse de yine de bir enflasyon sürecinden dolayı gıda, perakende gibi şirketlerin bunu kendine olumluya çevirebileceğini düşünüyorduk. BİM hem satışları artırıyor. Onun dışında da dediğiniz gibi uzun yıllardan beri yatırımcının tercih ettiği ve de böyle orta uzun vadeli yatırımcının tercih ettiği bir hisse. Çünkü temettü dağıtan işte sermaye artırımı yaparak işte bedel sermaye yatırımlarıyla yapan bir şirket. Bu yüzden orta uzun vadeli yatırımcı da BİM'i seviyor diyebiliriz. Şu bilançoya baktığımız zaman da gerçekten şu dönemi iyi geçirmiş ve de beklentilerin de üstünde bir bilanço açıklayarak iyi bir performans göstermiş durumda. O yüzden önümüzdeki dönemlerde fiyat performansı olarak da iyi olur diye düşünüyorum. Perakende tarafında ön planda olacak hisselerden bir tanesi BİM.
1: Ülker'le de devam edelim. Bilançosu gelen bir diğer şirket 3 aylık dönemde 1.59 milyar TL net kar duyurdu. Ve net esas faaliyet karı aynı dönemde 4.25 milyar TL oldu Ülker Bisküvi'nin. Öz kaynaklar çeyreklik bazda %2.9 artarken şirket bu yılın ilk çeyreğini 33.9 milyar TL ciro ile kapattı. Aynı dönemde fabrik marjı da %15'in üzerinde 128 lira 60 kuruş. %1.08'lik bir değer kaybı var Ülker'de. Bu arada 180 TL dolaylarında da hedef fiyatlar kurumlar tarafından şirket için vurgulanıyor.
0: Evet, yani Ülker tarafında da yine aynı şeyi söyleyeceğim. Gıda perakende tarafı olumlu etkilenir dediğimizde Ülker de bunlardan bir tanesiydi. Yani gıda tarafında şimdi bilançoya baktığımız zaman gerçekten hem karlılık açısından zaten iyi. Onun dışında esas faaliyet karı da bir artış olduğunu görüyoruz. Ve burada da öz kaynaklarda da %3'e yakın bir artış olduğunu görüyoruz. Bunlar bilançonun olumlu tarafları ve de

0: Kârlılık marjına da baktığımız zaman burada da %15 olarak kaydedildiğini görüyoruz. O yüzden yani genel anlamda bilanço iyi duruyor. Önümüzdeki süreç içerisinde de Ülker tarafında dediğiniz gibi 180 lira fiyat hedefleri de var. Yani bunlar da aslında çok olmayacak fiyatlar değil. Eğer piyasalarda biraz düzelme, biraz toparlanma, işte savaşın bitmesi gibi olumlu şeyler gördüğümüz sürece Ülker'de bu bilançolar devam edecektir ve de o fiyat hedeflerine de yıl içerisinde ulaşma ihtimalinde olabileceğini söyleyebiliriz. Hı hı.
1: Sene içerisinde halka açılan bir şirketle devam edeceğiz. Meysu. Hı hı. Meysu Gıda ilk çeyreği nasıl geçirdi? 4.7 milyon TL net kar duyurdu. Net esas faaliyet karı aynı dönemde 139.5 milyon TL oldu. Öz kaynaklar geçen yıl Aralık ayına göre %25 arttı. 21 TL'nin üzerinde hisse görünümü. %1 civarında yükseliş var. 3 aylık grafikte de 11 liradan 21 liraya gittiğini görüyoruz ama yeni bir halka arz olduğunu söylemek gerekir. Evet.
0: Zaten biraz da o nedenden dolayı da yani bu son 3 ayda bu iyi performansı göstermesi biraz da onun da etkisi olabilir yeni bir halka arz olmasından kaynaklı. Ama bilançoya baktığımız zaman burada yine ilk dikkatimi çeken net esas faaliyet karı oluyor. Burada 140 milyona yakın bir karlılık var ve de öz kaynaklar geçen yıl Aralık ayına göre baktığımız %25 artışta gerçekten dikkat çekici. O yüzden iyi bir bilanço açıklamış durumda. Yine işte gıda, perakende tarzı şirketlerin ön plana çıktığını burada da görüyoruz. O yüzden fiyat açısından da baktığımız zaman az önce de söylediğim gibi yeni bir halka arz. Çok net bir şey söylemek teknik anlamda biraz zor oluyor. Tabii ki şu anda yani 21.94 Mayıs ayı içerisinde gördüğü evet. Yüksek seviyeler. Yani buraların üstüne atma ihtimali olabilir. Ama piyasada tabii ki olumlu havanın olması gerekiyor. Bence önümüzdeki süreçte de yine bu tür gıda ve perakende şirketlerinde olumlu bilançolar görmeye devam edeceğiz gibi duruyor. Meysu'da iyi bir bilanço açıklamış diyebiliriz burada.
1: Telekomünikasyon kanadında Turkcell var. Hı hı. 5G ile ülkemiz tanıştı evet. Sene içerisinde. 3 aylık dönemde 4.6 milyar TL net kar açıkladı şirket. İlk çeyrek net karı %14.9 oranında artış göstermiş oldu bu karla. Konsolide gelirler aynı dönemde yaklaşık %9 yükselirken öz kaynaklar geçen yıl Aralık ayına göre %1.9 oranında artış gerçekleştirdi. Bugün %4'e yakın bir değer kaybı var Turkcell'de. 117 liranın üzerinde. Son 3 aylık performansa baktığımızda aşağıda 104 lira 60 kuruş Mart ayının sonunda görülürken Şubat ayının 16'sında da 127 liranın üzeri test edilmiş. Evet. Turkcell'de ki bu görüntüyü nasıl değerlendirirsin? Hem bilanço açısından hem de fiyat açısından uzun süredir düşük yüzlü seviyelerde bir görüntü sergiliyor yatırımcıya.
0: Ya aslında fiyatlama olarak baktığımızda şu anda biraz sanki yani kar satışı var tamam 127.5'ları görmüş şu anki seviyeler 117'lerde ama bilanço sanki çok beğenilmemiş gibi duruyor. Ama aslında karlılık açısından baktığımızda ve de burada işte konsolide gelirlerine baktığımızda güzel ama şurada sanki öz kaynaklardaki artışın çok yüksek olmaması biraz orada belki dikkat çekilebilir. Bugün belki o fazla beğenilmediğinden dolayı satış da var kağıt üzerinde. Ama bir de tabii ki şu da var. Mayıs'ın başından beri de fena bir performans göstermedi Turkcell fiyatlama olarak. Ve de dün de böyle bir %2 civarında artılar yapmıştı. Bugün sanki biraz oraları geri alıyor gibi. Genel anlamda baktığımızda aslında iletişim sektörünü de beğendiğimiz sektörlerden. Turkcell de burada Telekom'la birlikte zaten başı çekiyor. Genel anlamda çok sıkıntı olmaz. Turkcell'de yine yukarı hareketlilikler devam edecektir. Sonraki bilançolar yine iyi gelecektir. Çünkü dediğimiz gibi işte bu savaş ortamı, faizlerin yüksek kalması, enflasyon ortamı bu tür şirketlere yarıyor. O yüzden bir sonraki çeyrekte daha iyi bir bilanço gelme ihtimali olabilir. Fiyatlamada önümüzdeki dönemlerde daha iyi olabilir diye söyleyebiliriz.
1: Yeo Teknoloji ile devam edelim. Yeo Teknoloji 3 aylık dönemde 195.1 milyon TL net kar açıkladı. Net esas faaliyet karı aynı dönemde 1.54 milyar TL olarak kayıtlara geçti. Finansal borç 8.21 milyar TL olurken finanslar borçların toplam varlıkları oranında %31.9 seviyesinde. Bugün tabana yakın bir fiyatlama. %9.68'lik bir yükseliş. 94 lira 60 kuruş. Son dönemde gördüğü en yüksek seviyenin de üzerine çıkmış durumda hisse görüntüsü.
0: Evet. Yani yer teknolojide şöyle, yani genel olarak teknolojiye baktığımız zaman zaten tüm dünyada şu anda teknoloji şirketleri, bunların işte yaptığı yatırımlar, bu yatırımlarla birlikte de işte Amerika borsalarında da rally'nin olduğu, rekor seviyelere gidildiğini görüyoruz. İşte Nasdaq'ta rekorlar kırılıyor. S&P'ye de bunun yansımasının olduğunu görüyoruz. Türkiye'ye döndüğümüzde de işte yine teknoloji şirketlerinde aslında olumlu bilançoların olduğunu, burada da olumlu şeylerin yapıldığını görebiliyoruz. Yer teknoloji bizim bilançodan önce de takip ettiğimiz, hatta kısa vadeli teknik olarak öneriler de sunduğumuz bir hisse senediydi. 76 liralardayken takibimizi almıştık. Bugün itibariyle de böyle bir prim olunca artık o tavsiyemizi kapattık bugün itibariyle. O yüzden Yeoteknoloji İlerleyen dönemlerde yine bilanço tarafında olumlu devam edecektir diye düşünüyoruz. Sadece yeoteknoloji için değil, bu teknoloji sektöründe olumlu hareketlilikler olabilir. Bunların içerisinde yeoteknolojiyi ön plana çıkartan da bu dönemki bilançosudur. Bugün iyi bir fiyatlama var. %9.5'luk bir artı olduğunu görüyoruz. Ama önümüzdeki günlerde belki tabii ki illaki şey olacaktır. Ufak düzeltmeler, geri çekilmeler olacaktır. Ama portföylerde teknoloji hisseleri olacaksa yeoteknoloji bunlardan bir tanesi olabilir diye söyleyebiliriz.
1: Otomotiv hisseleri peki ilk 4 ayı sizce nasıl geçirdi? Doğuş Otomotiv de bu arada ilk 3 aylık finansallarını duyurdu. 574 milyon lira net kar var şirkette. Net esas faaliyet karına baktığımızda aynı dönemde 2.2 milyar TL oldu. Öz kaynaklar geçen yıl Aralık ayına göre %8.2 azaldı. Şirketin 11.7 milyar TL net ticari borcu bulunmaktadır. Bugün yatay son görülen seviye 184 lira 40 kuruş.
0: Otomotiv tarafında genel anlamda sadece Doğu için değil, sektör açısından baktığımız zaman aslında çok şu an için iyi gitmiyor. Ama bizim aslında bunu da savaş öncesindeki dönemde otomotiv beğendiğimiz, işte Tofaş'ta falan iyi hareketlerin olabileceğini düşündüğümüz bir sektördü. Ama maalesef ki savaşın etkileri, işte tüm küresel anlamda faizlerin yüksek seyretmesi ve bir de savaşla birlikte yine küresel anlamda işte enflasyon tarafındaki sıkıntılar bu sektörü biraz olumsuz etkiliyor. Çünkü bir savaş var. İhracat yapılamıyor. Yani biraz orada sıkıntılar oluyor. Bu da işte otomotiv sektörünü bir miktar olumsuz etkiliyor diyebiliriz. Ama işte savaş sıkıntısı inşallah kısa dönemde ortadan kalkar. Ondan sonra bu hisselerdeki fiyatlamaları olumlu anlamda görebiliriz ama şu anda sanki biraz otomotiv sektörü fiyatlama olarak bekletecek gibi duruyor.
1: Karsan'a da bakalım. Evet, o da duyurdu finansallarını. 65.5 milyon TL net kar açıkladı. Net esas faaliyet karı aynı dönemde 536.3 milyon TL oldu. Öz kaynaklar çeyreklik dönemde hafif arttı. Hasılata baktığımızda önceki yılın aynı dönemine göre %140 yükseldi. Karsan'da da tavan fiyatlama var. 14 TL'ye dayanmış durumda.
0: Evet, bugün orada aşırı bir olumlu fiyatlama olduğunu görüyoruz. Ama burada Carson'un bilançosu bir miktar daha yine iyi gelenler içerisinde alınabilir diye söyleyebiliriz. İşte 65 milyonluk net bir kar açıklaması, esas faaliyet karının da aynı dönemde 536 milyon olması esas burada önemli. Esas faaliyet karında gayet iyi bir rakam olduğunu görüyoruz, 536 milyon gibi. O yüzden herhalde yatırımcı da biraz buradaki esas faaliyet karına bakmış durumda. Bu gerçekten bilanço içerisinde iyi bir olumlu ayrışma yaratan bir başlık. O yüzden de bugün fiyatlama olarak da hissede bir tavan hareketinin olduğunu görüyoruz. Bu nedenden dolayı otomotiv sektörü içerisinde olumlu ayrışan bir şirket olmuş durumda şu anda Karsan.
1: GYO'lar için ne dersiniz? Emlak Konut GYO finansallarını açıkladı. Orada da 1.26 milyar TL'lik net kar var. Ama bu kâra rağmen geçen yıla göre %70'lik bir azalma söz konusu. Net esas faaliyet kârı aynı dönemde 5.21 milyar TL oldu. 20 lira 94 kuruş fiyatı bugün %5.85 düşüş gösteriyor.
0: Evet. Yani emlak konut aslında bilanço anlamında baktığımız zaman kötü bir bilanço değil. GYO'lar tarafında da hep söylediğimiz işte şuydu, faiz indirimleri devam

0: edecek faiz indirimleri oldukça da işte bir bankalara bir de GYO'lar tarafına olumlu yansır yönündeydi. Ama yine az önce de söylediğim gibi savaşın çıkmasıyla birlikte küresel olarak bu faiz tarafında biraz daha bekle gör politikası yaşanmaya başladı. Bu nedenden dolayı da şu an bilançolar aslında çok kötü değil ama belki bir sonraki çeyrekte biraz daha olumsuz bilançolar gelme ihtimali olabilir GYO'lar tarafında. Belki de şu anda emlak konut biraz daha bunu erken fiyatlıyor gibi de söyleyebiliriz. Aslında genel anlamda baktığımız zaman şirketin yapısına, büyüklüğüne, çalışmalarına baktığımız zaman bir sıkıntı yoktu ama işte bu faiz indirimlerinin biraz öteleniyor olması hisse üzerinde bir miktar olumsuzluk yaratıyor Uğur Bey. Hı hı.
1: Bakalım savaşın gölgesinde bu yaşadığımız ikinci dönem finansallara nasıl yansıyacak? Evet. Ve görüntü ikinci çeyreğin sonunda nasıl olacak merak ediyorum. Çok teşekkür ederiz değerlendirmeleriniz için.
0: Ben teşekkür ederim davetiniz için.
1: Sağ olun. Evren Çakaraç bizlere eşlik etti. Hem fiyatlamaları hem de son gelen finansalları masaya yatırdık. Piyasalarda öne çıkan başlıkları değerlendirmeye devam edeceğiz ama öncesinde kısa bir aramız var.

0: Sasa Polyester'in sunduğu piyasa gündemi devam edecek.
1: Milyonlarca tatil tercihini yönetmek kolay değil. Ama kolaylaştırmak için çalışan binden fazla ETS'li var. Tıpkı benim gibi.
2: Tam 35 yıldır ETS, teknolojiyi önce misafirleri için geliştiriyor.
3: Bu iş taşıma suyla yürümez. Sebilon Diamond'la güvenilir su kaynağını ofisinize taşıyın. Musluktan gelen suyu minerallerini koruyarak sıcak, soğuk veya normal ısıda sağlıklı içme suyuna çevirin. Aura Sebilon Diamond hem ekonomik hem sağlıklı. Ayda sadece 3556 TL taksitle İhlas mağazası gördüğünüz her yerde.
4: Frontera. Oh, ne kadar da geniş. Wow. Hemen şarj oldu. Frontera Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla Opel showroomlarında.
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi?

0: Aptı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap basit.
1: Sasa Polyester'in sunduğu piyasa gündemi devam ediyor.

0: kaldığımız yerden devam ediyoruz. Piyasalar çok hareketli. Bir yandan piyasalardaki bu fiyatlamaları takip ediyoruz. Diğer yandansa gelişmeler yine gündemde. Malum hafta başından itibaren Belçika Kraliçesi'nin Türkiye'deki temaslarını konuşuyoruz. Önemli temaslar var. Bir ekonomi çıkarması yaptı dersek Belçika Kraliçesi herhalde yanılmış olmayız. İşte bu temasları arkadaşımız Rıfat Fırat yakından takip ediyor. Ayrıntılar için Rıfat'a döneceğiz. Rıfat, seni dinliyoruz.
1: Tam tamına 14 yıl sonra 428 kişilik bir heyetle gelen ekonomik çıkarma olarak adlandırıyoruz deyim yerindeyse bu ziyareti. Tabii Türkiye'de faaliyet gösteren 700'ün üzerinde Belçika şirketi bulunuyor ve bu şirketlerin 2003 yılından bu yana Türkiye'ye yaptıkları yatırım miktarı ise 8 milyar doların üzerinde, dile kolay. Tabii bununla beraber Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda bugün Türkiye'de küresel finansman ve iş fırsatları semineri düzenlendi. Sabah ilk program buydu ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le yine Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Sayın Fatih Karahan'ın da Belçika heyetine ev sahipliği yaptığını ifade etmiş olalım. Tabii burada Türkiye'de faaliyet gösteren çok taraflı kalkınma bankaların ve finansal kurumların üst düzey temsilcileri de yer aldı. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, yine Avrupa Yatırım Bankası, Asya Kalkınma Bankası ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu gibi hem çok taraflı kuruluşlar hem de finansal kurumların üst düzey yöneticileri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndaydı ki yine Belçika Kraliçesi Matilde'nin ve Brüksel Başkent Bölgesi Başbakanı'nın da bu programa katılım gösterdiğini ifade etmiş olalım. Yine Brüksel Ekonomik Kalkınma ve Yatırım Ajansı'nın CEO'su da bir sunum gerçekleştirdi. Tabii burada ifade etmemiz gereken başka bir nokta daha var. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası malumunuz binası dünyanın en gelişmiş altyapılarından bir tanesine sahip. Bununla birlikte aynı zamanda İstanbul Finans Merkezi'nde bulunan kule de Avrupa'nın en modern finans yapılarından bir tanesi olarak ön plana çıkıyor ki bu dev eserin mimarı da Şefik Birki'ye, kendisinin Brüksel'de tanınan bir mimar olduğunu ve bugün Belçika Kraliçesi'ne bir sunum yaptığını, Merkez Bankası'nın maketi önünde bir sunum gerçekleştirdiğini ifade etmiş olalım ve binanın özelliklerini anlattı bugün Birki'ye ve Kraliçe'nin de binayı gezdiğini ve hayran kaldığını da ifade etmiş olalım. Hemen ardından da MES Teknoloji Merkezi'nde düzenlenen Belçika Türkiye Diyaloğu paneli kapsamında Sanayi 4.0'dan Sanayi 5.0'a geçiş ve Belçika Türkiye için fırsatlar oturumuna iştirak etti Kraliçe. Şu sıralarda da özellikle Saha İstanbul Savunma ve Havacılık kümelenmesinin bünyesinde bulunan firmaların bir sunum gerçekleştirdiğini ve söylemiş olalım. Teknopark İstanbul'dan da ayrılarak hem özel şirketlerle görüşmeleri olacak hem de Türkonfet'in bir toplantısına katılacak. Tabii çok sayıda da ikili görüşme yapılıyor. Ziyarette savunma sanayi, havacılık, enerji ve bağlantısallık alanlarının da ön plana çıkması bekleniyor. Türkiye ile Belçika arasında ticaret hacminin de 2025 yılında 9.2 milyar dolar olarak gerçekleştiğini ve burada ağırlıklı olarak Türkiye'nin lehine bir ticaretin olduğunu da belirtmiş olalım. Bizler Kraliçe Matilde'nin programını takip etmeye devam ediyoruz. Ve yeni gelişmeler olduğunda da sizlere aktarmayı sürdüreceğiz diyelim. Sözü merkeze bırakalım.
0: Rıfat Fırat'a teşekkür ediyoruz. Kendisi dediği gibi Kraliçe'yi takip etmeye devam ediyor. Öne çıkan başlıklar oldukça da bu ekranlarda bizlerle birlikte olacak. Geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan BlackRock CEO'suyla görüşmüştü. Şimdi de Belçika Kraliçesi Türkiye'de. Tabii bu görüşmeler ne anlama geliyor? Doğrudan yatırımlar Türkiye'ye gelecek mi? Önümüzdeki süreçte yatırımlar açısından nasıl bir döneme giriyoruz? Değerlendireceğiz. Bizlere geleceğime yatırım ekonomisi Evren Kırıkoğlu eşlik ediyor. Merhaba, hoş geldiniz yayına.
2: Merhaba Uğur Bey, iyi yayınlar diliyorum, hoş bulduk.
0: Sağolunuz. Geçen haftalarda özellikle yabancı yatırımcıya yönelik vergi teşvik haberleri de gündemimizdeydi. Şimdi kraliçeyi görüyoruz. Belçika kraliçesi 450 kişilik heyetle Türkiye'de temaslarını sürdürüyor. Bu doğrudan yatırımlar açısından Türkiye'nin yatırım iklimi hususunda hangi notları önümüze almamızda etkili olacak? Bu görüşmelerin önemini nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: Ben bu görüşmeleri son derece önemli ve değerli buluyorum. Geçmiş yıllarda da Türkiye'de sermaye akımlarının ve genel finansman tablosunun sadece bunu sıcak para veya kredi borcu veya işte birincil piyasalarda tahvil ihraçları gibi değil, doğrudan krediler ve karşılıklı ikili kredi anlaşmaları üzerinden de okumak lazım. Ve bu tabloya geçtiğimiz yıllardaki performansa baktığımızda Türkiye'nin diplomatik ilişkileriyle toplam sağlanabilen finansman, yani piyasa finansmanı dışında doğrudan karşılıklı krediler ve ikili ilişkilerle elde edilen finansman kanallarında da çok ciddi hareketler olabildiğini gözlemliyoruz. Dolayısıyla bu dönemde Türkiye'nin diplomatik ilişkileri sadece tekil aktörler üzerinden değil, yani işte geçtiğimiz haftalarda sizin de hatırlattığınız gibi BlackRock CEO'sunun Türkiye'de bulunması, işte bu şu an Belçika işte kraliçesinin, kraliyesinin şu an burada bulunması ve diğer önceki haftalarda da ortaya çıkan Avrupa Birliği ile özellikle son dönemde yapıcı bir şekilde ısınan ilişkilerin gündeme gelmesi, ABD ile olan daha çok jeopolitik ve bölgesel

0: jeopolitik gündemdeki karşılıklı fırsatları barındıran diyaloğun bu dönemde gelişiyor olması gibi tüm bu faktörleri alt alta dizdiğimizde Türkiye'nin toplam finansman tablosu için bunların son derece önemli ve belirleyici olduğunu görüyoruz geçmiş örnekler üzerinden. Yani bugünkü görüşmelerde çok böyle doğrudan tek bir işte bir kredi açıklaması veya karşılıklı bir işbirliği veya finansman modeli duyurusu yapılmamış olsa bile bu ısınan ortam, bu işte hoşlaşan diyeceğim tırnak içinde ilişkiler önümüzdeki dönemde, önümüzdeki aylarda ve haftalarda başka alanlarda, şu an henüz gündeme düşmemiş başka alanlarda bir takım finansman fırsatları olarak önümüze çıkabilir. Bu tabii elbette çok önemli çünkü İran Savaşı'nın gündeme gelmesiyle beraber petrol fiyatlarındaki oynaklık, bunun cari açığı yukarı itecek olması, yükselen cari açığın beraberinde bir finansman ihtiyacı doğuracak olması, sürdürülebilirlik konusunun tesis edilmesi zarureti itibariyle bir sürdürülebilir finansman ihtiyacı yaratacak olması sebebiyle şu an bu dönemde bu ilişkilerin ısınıyor olması son derece önemli. Tersi de tabii çok mümkün. Geçmişte aynı şekilde konuyla hiç alakasız gibi gözüken diplomatik pürüzlerin, sürtüşmelerin arttığı dönemlerde de sermaye akımlarının takip eden işte 3 ile 6 aylık dönemde diyelim kabaca nasıl çıkış yönüne evrilebildiğine tanıklık ettiğimiz dönemler oldu. Mesela 2018 bunun iyi bir örneğidir. Dolayısıyla ben bu ısınan, sıcaklaşan, olumlu yönde iyileşen diplomatik ilişkileri büyük ticaret ortaklarımızla Avrupa ve işte ABD başta olmak üzere iyileşen bu diplomatik ortamı finansman açısından da önümüzdeki dönemde oldukça olumlu potansiyel barındırdığını, barındıracak şekilde bize haber olarak geri döneceğini düşünüyorum.
1: Evren Bey, Perşembe günü enflasyon raporu sunumunu göreceğiz. Yılın ikinci enflasyon raporu sunumu olacak. İlk raporun yapıldığı tarihten bugüne epey bir şey değişti. Petrol en azından siz de temas ettiniz. Ciddi anlamda yükseliş kaydetti. Enflasyon beklentileri değişti. Enflasyon gerçekleşmeleri farklılaştı. Öngörülerle kıyasladığımızda. Bu anlamda nasıl bir enflasyon raporu sunumu beklersiniz? Enflasyona dair revizeler söz konusu olacak mı? Şayet böyle bir beklentiye sahipseniz hangi bant aralığına gelebilir bu beklentiler?
0: Evet, ben bir revizyon bekliyorum. Kaçınılmaz olarak İran Savaşı'nın gündeme gelmesiyle beraber petrol fiyatlarında izlenen oynaklık kaçınılmaz olarak bir tahmin revizyonu Merkez Bankası'nı götürecektir. Ki zaten İran Savaşı gündeme gelmeden önce de Merkez Bankası'nın 2026 sonuna ilişkin paylaştığı beklentilere kıyasla enflasyon bir miktar yukarıda seyretmeye meyil ediyordu. Gıda fiyatları yüzünden, özellikle işlenmemiş gıda, taze sebze meyve fiyatları üzerinden oluşan sürprizler biraz zaten yukarı yönlü riski, baskıyı artırıyordu. Bir de ekonomik aktivite geçen sene 2025 yılında hedeflendiği kadar daralmadı. Daralmadı derken hedeflendiği kadar yavaşlamadı. 2025 yılında hatırlayacak olursak asgari ücret zamları yukarı revize ettirtmemesi bence mümkün değil. Orada bir piyasada şu an nasıl ki %30 civarında dengeleniyor beklentiler. Merkez Bankası'nda orta noktaya %25'e doğru, 25 artı eksi bir bant aralığında, oraya yakın bir yere güncellemesi muhtemel olacaktır diye düşünüyorum. Bizim de yani GCM yatırım olarak enflasyon beklentilerimiz sene başında son derece iyimser taraftaydı. Olumlu biz de düşünüyorduk. Çünkü 2025'teki sürprizlerin ardından 2026'da baz etkisinin devreye girmesi ve aşağı yönlü ataletin, yani o sürprizler bir kere başladığı zaman kendi etkisini de beraberinde getirir. Atalet diyoruz buna kısaca. Beraberinde o aşağı yönlü sürpriz ihtimali artacağını düşünüyorduk ama savaş tamamen bütün tabloyu değiştirdi maalesef, İran Savaşı. Dolayısıyla biz de kendi tahminimizi yukarı doğru belirgin şekilde revize etmek durumundayız. Yani %20'ye, 20'nin altından %30'a yakın bir seviyelere bizim tahminimiz büyük ihtimalle revize olacak. Bu hafta onu netleştireceğiz. Merkez Bankası tahmin ediyorum orta noktaya %25 veya bir tık üzerine güncelleyecek şekilde bir bizimle öngörü paylaşacaktır diye düşünüyorum.
1: Yine ekonomiler adına önemli bir gelişme. Trump-Xi görüşmesi. Bu görüşmeyi de konuşalım. Masada birçok başlık olacak. Geçen seneden beri iki ülke birbirine ticari vergileri duyuruyordu. Şimdi biraz önce de konuştuk. İran Savaşı var. Petrol fiyatları yüksek. Ve yanı sıra Trump'ın Çin'e yönelik de söylemleri zaman zaman gündemde kalıyor malum. 8,5 yıl aradan sonra Pekin'de gerçekleşecek olan görüşmelerden ne beklersiniz? Nasıl yansıyacaktır piyasaya da? Bu arada önce

0: Kore'de bir araya gelecekler. Sonra Pekin'de tekrar oturup konuşacaklar. Xi ve Trump.
1: Evet, bu tabii ilk görüşmeleri değil. Daha önce Amerika'da bir ABD'de görüşme sergilediler, gerçekleştirdiler Trump'ın başkanlığı başladıktan sonra. Xi ile Trump arasındaki ilişki süregelen, yani alışılagelmiş ABD-Çin arasındaki daha devlet diyelim, devlet boyutundaki ilişkiye kıyasla biraz daha potansiyel taşıyor. Yani her ne kadar karşılıklı gümrük ticaret tarifelerinde karşılıklı çok ciddi salgılar ortaya konmuş olsa da, özellikle Trump başkanlarından, Trump onu zaten ticaret gümrük tarifelerini devreye alacağını vaat ederek göreve geldiği için onları gerçekleştirmek zorundaydı. Ama Çin'den gelen her türlü karşılığa da aşağı yönlü, yani ilişkileri normalleştirme adına olumlu yönde de tepki verebildiğini gördük Trump'ın. Hatta zaten Trump'ın bu önce işte çok büyük tehditler savurup ondan sonra işi yumuşatıcı biçimde geri adım atmasına Taco Trade diye bir isim de takıldı. İngilizce'de Trump Always Chickens Out cümlesinin kelimelerinin ilk harflerinden oluşan Taco Trade kelimesi zaten bu ilişkilerde, Çin'le olan ilişkilerde ilk baştaki tehditlere kıyasla zaman içerisinde biraz ortalığı yumuşatıcı geri adımlar atabilmesine istinaden zaten o şeyde, ibarede devreye alındı. Dolayısıyla Trump'la Xi arasındaki görüşmelerde potansiyel hiç yok diyemeyiz. Isınma potansiyeli oldukça var. Liderlerin arasındaki ilişki zaten biraz daha alışılagelmişin ötesinde potansiyel taşıdığı alanlar olduğu için bir ısınma potansiyeli var. Amerika'nın mesela NATO ile olan ilişkilerinde işte NATO'nun güvenlik taahhütlerinden geri çekilmesi, biraz geri adım atması, Avrupa'yı orada hem kendi savunma sistemlerini geliştirmeleri hem NATO'ya olan maddi katkılarını arttırmaları konusunda sıkıştırıyor olması, Çin açısından konuya bakıldığı zaman yine biraz daha Trump yönetimini biraz daha sempatik kılan, biraz daha orada ilişkilerde yukarı yönlü potansiyel taşıyabilecek bir, yaratabilecek bir noktaya eviriyor. Bir de tabii İran Savaşı'nın yansımaları var. İran Savaşı her ne kadar hani blok olarak bakıldığında Avrasya ve Atlantik bloğu olarak dünyayı ikiye ayıracak olsak, her ne kadar sanki Çin orada biraz daha Rusya ve İran kanadıyla ortak bir noktada buluşuyor gibi gözükse de aslında Çin o Orta Doğu'da çıkan petrolün en büyük müşterisi, en büyük alıcısı konumunda. Dolayısıyla İran Savaşı'nda petrol fiyatlarının yükselmesi İran'ın işine gelse de ve Rusya'nın da işine geliyor olsa da aslında Çin'in hiç işine gelmiyor. Orada da öyle bir karşılıklı dilema, bir ikilici bir durum var. Dolayısıyla Çin'in de aslında orada arzuladığı İran Savaşı'nda tansiyon düşmesi ve enerji maliyetlerinin bir miktar gerilemesi olarak öne çıkmakta. Bir de ABD'nin bir takım kendi yarı küresinde, işte Güney Amerika'da, Venezuela tarafında yaşananları izledik. Şimdi Küba ve Kolombiya'da gündemde bir takım hamleleri var. Çin de onu kendi etki alanında, işte özellikle Tayvan odaklı olarak orada bir takım hedefleri var. Bunların da konuşulması açısından, biraz bu jeopolitik belirsizliğin, gerginliğin hafifletilmesi açısından olumlu mesajlar piyasaya gelebilir diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu görüşme ilk değil, son da olmayacak büyük ihtimalle ve yukarı yönlü potansiyeller barındırabilecek bir görüşme. Özellikle bizim açımızdan tabii ki önemli olan kısmı, İran Savaşı'nda bir miktar tansiyon düşmesine sebep olacak herhangi bir açıklamayla sonlanırsa, Türkiye gibi enerji fiyatlarına hassasiyeti yüksek gelişen ekonomiler için de olumlu sonuçlar doğurabilir diye düşünüyorum. Dolayısıyla takip edeceğiz bunu da yakından.
0: Bu arada hafta içerisinde Amerika'da enflasyon verisi gelecek. Ne beklersiniz? Evet. Ocak enflasyonuyla Nisan enflasyonuna dair beklenti aralığına baktığımızda Ocak'ta 2.4 gelmiş. Şimdi 3.8'lik bir öngörü var. Üfe evet. İçinde 4.6'lık bir öngörü söz konusu Nisan ayına yönelik. Epey bir yükselmiş durumda çok kısa sürede. Bu da herhalde petrolün etkisi diyebiliriz bu yükselişe.
1: Evet tabii, bütünüyle yani iki işte ikilerdeydi enflasyon, 2.5'ların altına inecek de işte Fed'in hedefine 2'ye gelecek derken şimdi 3.5'un üzerine çıkıyor. Bu daha başlangıç, işte bu hafta açıklanacak veriyle önümüzdeki ayda eklenmesiyle beraber %5'e kadar bunun yükselebileceği bekleniyor. Bütünüyle tabii ki enerji fiyatları, petrol, ham petrol fiyatındaki yükseliş ve bunun pompadaki benzin fiyatını ABD tüketicisi için artırıyor olması kaynaklı. Tabii son derece olumsuz. Büyümeden de çalıyor bu arada. Amerika'da tüketimin ağırlığı dünyanın geri kalan tüm ülkelerine kıyasla, Türkiye dahil, iç tüketimin ağırlığı çok fazla olduğu için ve dolayısıyla iç tüketimden çalan her arz yönlü şok aslında doğrudan Amerikan büyümesinden çalıyor oluyor. petrol, vatandaşlar petrole para harcadıkça diğer daha fazla büyüme yaratan, daha fazla büyüme etkisi daha yüksek olan hizmet.

0: hizmetler gibi, yani hizmet sağlayıcılarından yaptıkları tedarikler gibi veya işte diğer ürün ve mal gruplarını ölçen perakende satışlarda petrol harcı baktığımızda oralarda gerileme görüyoruz. Daha fazla para petrole harcandığı için doğrudan dış dengeli bir şey yok. Hatta her ne kadar enerji bağımsızlığından ABD elde etmiş olsa da yine de fiyatların artması üzerinden büyümeyi aşağı yönlü etkiliyor. Yani olumlu bir yansıması belki yenilenebilir enerji kaynaklarına yapılan yatırımlar artıyor. Petrol fiyatı yükseldiği zaman oranın fizibilitesi iyileştiği için oradan belki büyümeye bir olumlu katkı sağlayabilir, ama genelde bu etki de gecikmeli geliyor. Önümüzdeki çeyreklerde ortaya çıkıyor. Dolayısıyla şu an baktığımızda petrol fiyatındaki yükseliş doğrudan
1: Evet.
0: enflasyonu yukarı etkiliyor. Üstüne bir de büyümeden çalıyor. Bu da Fed'i oldukça tabii sıkıştıran bir noktaya evriliyor.
1: Evet.
0: Bu haftaki veride ve önümüzdeki ayki verilerde ben %5'e doğru Amerikan enflasyonu gideceğinden endişe ederim. Bu da tabii Fed'in faiz indirmesini zorlaştırıcı nitelikte.
1: Evren Bey, çok teşekkür ederiz katkılarınız için.
0: Sağ olun, iyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun. Bu değerlendirmeyle nokta koyuyoruz. Görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Sasa Polyester piyasa gündemini sundu.
1: Tera Yatırım sunar.

0: This place, it stays with me.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
2: Birikim yapmak yetmiyor. Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. O tavan yapmış, bu tabandaymış. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Şimdi lansmana özel %50 indirim avantajı var. Pratikar.
4: Şimdi yolda olmak var.
5: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
6: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
5: Yok mu bunun bir çaresi?
7: Var. DCMYatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
8: DCMYatırım. Geleceğime yatırım.
3: Şimdi lansmana özel %50 indirim avantajı var. Pratikar.
4: Şimdi yolda olmak var.
9: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
10: Bir de böyle Otobit'te.
11: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin. Portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime.
12: Aracını Otobit'te satanlar bir de bunu dedi.
13: Aracın satıldığı fiyatı gördüğümde gerçekten iyi ki Otobit'i tercih ettim.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: Fakir Hausgeräte.
1: Yıl olmuş.
2: Enerji aynı kalır mı? Kaynağı doğru seçersen kalır.
3: CV Enerji güneş panelleri yüksek dayanım kapasitesiyle 30 yıl performans garantisi sunar.
2: Güneşin olduğu her yerde CV Enerji.
4: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook, Apara, Instagram, Apara, YouTube, Apara.

0: hayatım. Yatırımlarımızı bozmak istemiyorsun.
1: Ama bence her zaman kazandıran gayrimenkul oluyor.
2: Tamam hayatım.
1: İyi bir yer olursa kira getirisinden de kazanabiliriz.
2: Tamam hayatım.
1: Şimdi Rams Park Ağzmaslak'ta bahar kampanyası varmış.
2: Rams.
1: Hem %20 peşinat, 36 ay vade ve 0 faiz avantajlarıyla yatırımlarımızı koruyabiliriz. Hem de buradaki ayrıcalıklar hiçbir yerde yok.
2: Ha, şimdi tamam.

0: ve bahar fırsatını kaçırmayın.
1: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
2: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan.

emtia ve emtia piyasası. Emtia, alım ve satıma, yani ticarete konu olan bütün mallara verilen ortak isimdir. Altın, petrol, bakır gibi doğal maddeler, buğday, mısır, arpa gibi gıda ürünleri, metaller ve minerallerle kendinden başka bir ürünün yapımında kullanılan ham maddelerin oluşturduğu mallara verilen isimdir. Emtia ticaretinin gerçekleştiği piyasaya emtia borsası denir. Emtia borsaları, belirli emtiaların alım-satımında uzmanlaşabileceği gibi, daha genel borsalar olarak da örgütlenebilmektedir.

0: Aura Sebilon'dan bunaltıcı sıcaklarda içinizi serinletecek fırsat. Enese fonaylı ileri filtreleme teknolojisine sahip Aura Sebilon su arıtma cihazları kredi kartsız 486 TL senetli taksitle İhlas mağazası gördüğünüz her yerde.
1: İstediğim fiyat teklifini aldım. Aracımı sattım ve bu konuda da çok mutluyum. Burada olan süreç zarfında çevremdeki arkadaşlarımı mutlaka tavsiye ediyorum.
2: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç. Canım Cimri.
3: Tera Portföy, paranın yönünü sunar.
4: $1 milyon kredi hacmi oluşturacağız.

Böylece 400 bin çiftçimizin ürünlerini pazarlayabilecekleri yeni kanallar oluşturacak, 250 bin vatandaşımıza yeni istihdam imkanı getireceğiz. Türkiye tarım gıda sektörünün istihdam ve kırsal refah için dönüşüm projesinin çiftçilerimize, üreticilerimize ve Türk tarımına hayırlı olmasını diliyorum. Bu düşüncelerle buluşmamızı teşrif eden siz kıymetli kardeşlerime bir kez daha teşekkür ediyorum. Sizlerin ve tüm çiftçilerimizin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü şimdiden tebrik ediyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla.

0: Da Amerika Birleşik Devletleri'nde borsalarda teknoloji hisselerinin getirdiği ivmeyle pozitif tarafta kapatmıştık. Bugün Asya'da da eksideyiz. Güney Kore 2.29, Hindistan 1.92, Hong Kong 0.21, Çin de 0.25'lik bir geri çekilmeyle günü tamamlamıştı. BIST 100'lere dün artıda kapatmıştık. Yeni bir kapanış rekoru gelmişti. 15.000'in üzerinde momentumun korunduğu bir gündeydik dün itibariyle de. 0.47'lik bir artışla 15.134 puandan kapatmıştık seansı ama bugün şu anda 14.937 seviyemiz. 1.30'luk geri çekilme, 15.141 günün en yükseği, 14.922 de bugünün en düşüğü oldu. Endekslerde bakalım şu anda performans nasıl? Bankacılık 1.92, sanayi 0.52, turizm 1.43, spor 0.57, teknoloji 1.94, geride gayrimenkul 0.90 yukarıda. Sigortacılık 1.63, kimya 0.78, inşaat 1.84, bilişim 1.94 gerideyken, madencilik 0.22, gıda ise 0.30 şu anda yukarı yönlü hareket gösteriyor. Artanlara bakalım. Genilaç 5.39, Petkim 4.06, Kardemir 2.36, Margün Enerji 2.34 ve Europower'da da 2.25'lik bir yukarı yönlü hareket olduğunu takip ediyoruz. Azalanlara da bir gidelim. Borusan Manesman 9.81, Kiler Holding 8.91, Emlak Konut 6.12, Turex Turizm 5.25 ve Çan Termik Santrali'nde de 5.24'lük bir geri çekilme an itibariyle dikkat çekiyor. Ve altına da bakalım. Orada da 4.704'teyiz. 0.66'lık bir geri çekilme görüyoruz. En yüksek bugün 4.771, en düşük de 4.686 oldu. Orta Doğu'da yükselen gerilim küresel piyasaları da sarsmaya başladı. Hürmüz Boğazı'nda gemi geçişlerine ilişkin belirsizlik petrol fiyatlarını yukarı taşırken borsa ve teknoloji hisselerindeki satışlarsa hızlandı.
1: Orta Doğu'da yükselen gerilim, Hürmüz Boğazı'nda gemi geçişlerine ilişkin belirsizlik ve sertleşen söylemler petrol fiyatlarını yeniden yukarı taşıdı. Brent petrolün varil fiyatı %0,7 yükselişte 105 dolara çıkarken küresel piyasalarda riskten kaçış hareketi hızlandı.
2: Yani Hürmüz'de eğer bir açılma olmaz ise bir 2-3 ay sonra petrol fiyatı ciddi şekilde yukarı gidebilir ama bence bu açılmanın olacağı fiyatlanıyor.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın İran'la ateşkesin yaşam desteğinde olduğunu söylemesi piyasalardaki endişeleri artırdı. Asya borsalarında satışlar derinleşti. Güney Kore'de KOSPI endeksi %3 gerilerken Japonya'da Nikkei endeksi %1 düştü. Avrupa vadeli endekslerinde de sert kayıplar görüldü.
3: Bir Amerika-İran hattındaki gelen haber akışları artısında önem arz ediyor. Küresel piyasaların gün içi seyrini anlayabilmemiz açısından da.
1: Piyasalarda bu yıl faiz indirimi beklentileri büyük ölçüde ortadan kalkarken yeniden faiz artırımı ihtimali tartışılmaya başlandı. Altın fiyatları ise Orta Doğu gerilimi ve Fed belirsizliği arasında dalgalı seyrediyor. Spot altın gerilerken gümüşte sınırlı yükseliş görüldü. Platin ve paladyumda ise satış baskısı öne çıktı. Öte yandan Washington, İran'ın Çin'e petrol satışına destek verdiğini öne sürdüğü şirket ve kişilere yeni yaptırımlar getirdi. Yaptırımların İran'ın nükleer ve askeri programlarına akan finansmanı kesmeyi amaçladığı belirtiliyor. Tüm bu gelişmeler Çin ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ekonomik ve teknolojik rekabeti de yeniden gündeme taşıdı. Pekin yönetimi nadir toprak elementleri ihracatına yönelik kontrolleri sıkılaştırırken yabancı yapay zeka çiplerine ve ABD menşeli teknolojilere karşı yeni sınırlamalar getiriyor. Çin ayrıca tedarik zincirlerini ülke dışına taşımaya çalışan yabancı şirketlere karşı yeni yasal düzenlemeleri devreye aldı. Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim enerji piyasalarının yanı sıra yapay zeka, çip üretimi ve küresel tedarik zincirlerini de doğrudan etkileyebilecek yeni bir jeopolitik dönemin kapısını aralıyor.
0: Ve Doktor Deniz İstikbal bizimle birlikte, Medipol Üniversitesi öğretim üyesi. Hoş geldiniz yayınımıza.
4: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
0: Şimdi tabii global tarafta malum bu haftanın da önemli gündemi Trump ve Xi arasındaki görüşme olacak. 9 yıl sonra bir Amerikan başkanı yeniden Çin'e gidiyor ve bir görüşme. Şimdi tabii o anki konjonktürle, 7 yıl önceki konjonktürle bugünkü durum çok farklı. Ve şu anda tabii Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle istediği desteği alamaması Avrupa'dan, işte yalnızlaşması baktığımız zaman bölgede. Diğer taraftan tabii Çin'in de işte bu

0: Süreçte farklı alanlarda kendini daha da güçlendirmesi ve tabii iki ülke arasındaki malum şu anda yine gündemde olacak konu bu İran krizi. Şimdi ne dersiniz? Burada hani biz nasıl bir sonuç beklemeliyiz? Hangi başlıklar özellikle sıkıntılı olabilir? Ve de tabii İran konusunda kilitlendiği bir zirve olacak gibi görünüyor. Çünkü dün de İranlı yetkililerden açıklamalar vardı. İran Dışişleri Sözcüsü de bu Amerika Birleşik Devletleri'ne verdiği işte yanıtın ardından İran'ın biz onlara makul bir yanıt verdik. İşte bölgedeki istikrar bizim için olduğu kadar Çin için de önemli yorumunu yapmıştı. Bu ziyaret öncesinde bir de arkasından biraz önce de gördüğümüz gibi bugün de Amerika Birleşik Devletleri'nden Çinli şirketlere bazı yaptırımlar geldi zirve öncesinde. Şimdi siz şu anki tabloyu nasıl yorumluyorsunuz taraflar açısından baktığımızda?
1: Tabii 9 sene önceki ABD ile 9 sene sonraki ABD arasında ciddi bir fark var. Ticari gümrük tarifelerinin yükseldiği bir dönemden geçtik biliyorsunuz. Ben bu 9 senedeki aradaki farka bakıyorum. İşin açıkçası dış ticaret açığı anlamında ABD'nin Çin'e karşı verdiği. Yaklaşık 2,5 trilyon doların üzerinde dış ticaret açığı vermiş bir ABD var. Rakam çok ciddi, çok büyük ve bunu azaltmanın da yollarını arıyor aslında Trump yönetimi ve Çin'e gidip büyük ihtimal ilk sorduğunuz soruya cevap olsun diye söylüyorum. Bu ticari imtiyazlar olabilir, ticari gümrük tarifelerinin karşılıklı olarak azaltılması olabilir. Müzakereler bu bağlamda sürecek. Çünkü Çinliler işte belli oranda ihracat gerçekleştiriyorlar. Amerikalılar ise, Amerikan firmaları ise Çinli'yle rekabette ya da Çinli firmalarla rekabette çok zorlanıyor. Ve Çin'in ihracatı çok hızlı artarken ABD ihracat ithalat dengesi de o kadar hızlı bozuluyor. Şimdi bunu düzeltmenin yolları var. İşte Ar-Ge'dir, teknolojiye odaklıdır. İşte doların değerinin işte bir nebze olsun düşürülmesidir gibi gibi etmenler var. Ama kısa yoldan yapmak istiyorsanız gümrük tarifeleri üzerinden bunu yapmanız mümkün veya bazı ülkelere. Ama bakıyorsunuz Çin'in ABD ihracatına bakıyorsunuz. Şimdi rakamlar zaman zaman geç gelebilir ama büyük ihtimal bu ticari gümrük tarifeleri uygulandığından itibaren ABD'nin Çin'e karşı verdiği dış ticaret açığı artmıştır. Çünkü gümrük tarifeler bir yere kadar işe yarar ama böylesine devasa bir imalat sanayi gücü ki dünya imalat sanayi üretiminin %40'ından fazlasını yapan bir ülkeden söz ediyoruz. İşte haftalık çalışma saatlerinin 70-75 saate vardığı devasa bir üretim devinden bahsediyoruz. Şimdi böyle bir devle dünya başa çıkamazken ABD de zorlanıyor tabii ki. Ki biliyorsunuz geçen sene 1.2 trilyon dolar dış ticaret fazlası verebilmiş. Muhteşem bir işte ihracat kapasitesine sahip. Dünyada böyle yarışmadığı artık aşağı yukarı sektör kalmamış. Hatta Alman devleri, Alman otomotiv devlerini bile yerinden edebilecek bir Çin var. Şimdi bu konjektürde gidiyor. Bir taraftan da tabii ki küresel meseleler var. İran meselesi var. ABD'nin değerli yalnızlığı diye ben kendimce bir ifade bulayım. Değerli yalnızlığının giderilmesi var. Tabii Trump'tan önce şu da oldu. Birçok Avrupa ülkesinin lideri, cumhurbaşkanı ve başbakanlar en son yanılmıyorsam İspanya başbakanı oradaydı. Çin'e geziler düzenlediler bir iki haftalık. Orada evet. Bazı imtiyazları kaptı Avrupa. Şimdi Amerikalılar ne yapacak göreceğiz.
0: Evet. Şimdi tabii siz genel bir çerçeveyi çizdiniz. Çünkü bu işin malum ekonomik tarafı dışında stratejik, jeopolitik tarafı da bir hayli önemli tansiyon açısından. Şimdi tabii biraz hani o kısmı detaylandıralım. Yani çünkü İran tabii önemli bir gündem maddesi diyoruz. Amerika Birleşik Devletleri de işte Çin'in Venezuela ve İran petrolünü sonuçta ulaşmasını engellemeye çalışıyor bu süreç üzerinde baktığımız zaman. Diğer taraftan işte son dönemde NATO müttefiklerine yönelik sert eleştirileri var. Almanya'daki Amerika Birleşik Devletleri askerlerini azaltma mesajı yine önemliydi. Ve de başta da dediğimiz gibi Avrupa'dan beklediği desteği bulamaması. İşte bu da tabii Washington'ın geleneksel aslında ittifaklarının işte tam bir sorgulandığı döneme denk geliyor. İşte böyle bir ortamda hani acaba hani Trump'tan gelecek mesajlar daha mı yumuşak olacak, ne dersiniz?
1: Tabii Trump Çin gezisinde yumuşak şeyler söyleyebilir, yumuşak bir tavır takınabilir ama ABD'ye döndüğünde başkanlık kararnameleri çıktığında biz aslında sürecin nasıl işlediğini göreceğiz. Onu buradan ifade edeyim. Yani ben böyle bir yumuşama, iki tarafın birbirleriyle karşılıklı olarak ilişkileri ilerletme pozisyonunda olduğunu çok düşünmüyorum. Çünkü iki taraf da birbirini rakip olarak görüyor aşağı yukarı. İktisadi olarak bahsediyorum. Yani askeri olarak hani Çin ABD'ye karşı bir hamle yapacak olarak değil ya da işte

0: ordusunu ABD'nin karşısı ABD ordusunun karşısına koyacak değil. Yani iktisadi bir rekabet var orada. Ve İran meselesi iki taraf için de önemli. ABD için bir prestij meselesi haline geldi artık. Çin için ise işte petrol fiyatlarında, enerji fiyatlarındaki yükseliş ve tedarik zincirinde, yani enerji tedarik zincirinde bozulma. Yani Çin'in enerji ihtiyacının %30'a yakını, 35'e yakını bu Körfez bölgesinden geliyordu. Şimdi o kesilmiş vaziyette aşağı yukarı. Çin'in başka tedarikçileri var ama uzun vadede o tedarikçiler de Çin'in ihtiyacını tam kapasite anlamında karşılamayabilir. Bu dünya imalat sanayi, küresel ihracat, Çin'in işte büyüme hızı, üretim gücüyle yakından alakalı. Bu meselenin Çin açısından çözülmesi lazım. Zaten İranlıları ciddi anlamda masaya iten, bence şahsi kanaatim, Çinlilerin İranlılara baskıları oldu. Yani ABD ile müzakere et ve bu işi çözün diye. Taraflar müzakere yürütüyorlar. Tabi ABD istediğini almadan ya da tam bir zafer kazandığına inanmadan, özellikle Trump yönetiminin biliyorsunuz Kasım ayında seçimleri var. Yani o seçimlere zaferle girmesi lazım ki seçimlerde halka biz bu işi başardık. İşte geçmişte 50 senedir çözülemeyen İran meselesini çözdük. Şimdi sıra Küba'da demesi lazım.
1: Evet, peki şimdi burada bu zafer konu ifadesini kullanıyoruz ya. Şimdi burada mesela ne olabilir Amerika Birleşik Devletleri için? Evet, zaferle döndük.
0: Nükleer faaliyetlerin İran açısından tamamıyla durdurulması, zenginleşmiş uranyumun ABD'ye veya tarafsız bir ülkeye gönderilmesi gibi ve İran'ın da işte ABD yönetimine karşı ya da ABD'nin müttefiklerine karşı herhangi bir şekilde askeri, siyasi, ekonomik olarak mücadele etmemesi ya da karşı tarafta durmaması ya da tarafsız kalması. Burada örnek veriyorum, Çin'le ve Rusya'yla hareket kapasitesinin kısıtlanması gibi, Venezuela'da olduğu gibi siz vurguladınız gerçi. Yani Venezuela'da mesela Başkan Maduro'nun ya da eski Başkan Maduro'nun ABD yönetimi tarafından kaçırılıp ABD'ye getirilmesi ve yargılanması meselesinde bakıyorsunuz Venezuela'da ne değişti diye bakarsanız, Çinlilere artık petrol satmayan, büyük ihtimal önümüzdeki günlerde Venezuela'daki petrol kapasitesi ve üretim artışı ABD firmaları tarafından yapılacak ve gerçekleştirilecek. Böyle bir ortamda Çin Venezuela'dan kolay kolay petrol satın alamaz ya da çok ciddi anlamda Venezuela ile işbirliğine gidemez. Çünkü Amerikalılar özellikle Latin Amerika bölgesini kendi arka bahçeleri olarak gördükleri için Ruslara kaptırmadıkları gibi Çinlilere de kaptırmayacaklar bence.
1: Evet, peki sizce bu ziyaret öncesinde hani ekonomik, siyasi iki tarafı da kıyasladığımız zaman kimin eli daha güçlü?
0: Tabii buradan baktığınızda Amerika biraz İran meselesi nedeniyle sıkışmış vaziyette. Çünkü meseleyi askeri olarak çözemiyor. Çinliler ise olaya ekonomik anlamda bakıyorlar. Bence Çinliler müzakere masasında daha avantajlı konumda. Çünkü askeri bir operasyona girmiş değil ve sıkışmış vaziyette değiller. Ve söyledikleri de bir şey var. Yani Amerikalılarla ticaret yapmasak da çok böyle muazzam bir şey kaybedecek değiliz. Dünyanın geri kalanıyla ticaret yapabilir ve ilişkilerimizi geliştirebiliriz deniyor. Tabii bu da biraz tartışılır. Çünkü dünyanın en büyük ithalat pazarı Amerika Birleşik Devletleri. Yani ona mal satmadığınızda ciddi bir pazar kaybına ve refah kaybına uğrayabilirsiniz. Ve ABD'nin biliyorsunuz hem gümrük tarifeleri üzerinden, hem doların kullanımı üzerinden, hem Swift sistemi üzerinden ya da dünya ticaret rotalarının ABD donanması tarafından kontrol edilmesi hasebiyle, enerji piyasasının daha güçlü bir dominasyon sahibi olması hasebiyle ABD masaya bir şeyler sürecektir. Çinlilerin eli güçlü ama yine tekrar edeyim buradan, Trump bir zafer daha kazanmadan masadan kalkmak istemez.
1: Evet. Sizin peki beklentiniz nedir? Biz bu görüşmelerin sonunda sizce ne görebiliriz?
0: Bu görüşmelerin sonunda taraflar birbirlerine yumuşak mesajlar iletecekler. Ama Trump büyük ihtimal Amerika'ya döndüğünde Çin'le alakalı yeni bir aksiyon paketi açıklayabilir.
1: Seçim nedeniyle de diyorsunuz.
0: Hem seçim nedeniyle hem de işte istediğimizi alamadık, Çinliler istediklerimizi yapmadılar, kabul etmediler diye ciddi bir baskı görebilirler. Bu klasik aslında bir Trump taktiği. İşte Fransa ile ilişkiler çok iyi, çok güzel. Dediklerimizi yapmadılar. O yüzden Fransız şarabına işte gümrük tarifesi getireceğiz dediğinde Fransız Cumhurbaşkanı'nın Trump'ı araması gibi.
1: Evet. Peki şimdi ekrana da yansıyan işte başlıklarda işte İran Savaşı'nı dedik, evet. Nükleer silahlar, ticaret savaşları dedik. Şu Tayvan ve yapay zeka konu konularında sizce orada görüşmeler hangi noktalarda kilitlenebilir?
0: Tabii Tayvan meselesi hem ABD tarafından hem de Çin tarafında önemli. Yani Çin Halk Cumhuriyeti diyelim ya da Tayvan'ı kendisinin bir parçası olarak görüyor ve bunu da bir ulusal bir mesele olarak kabul ediyor. Ve askeri operasyona hazırlandığına dair özellikle 2027'nin sonu 2028'in başında işte askeri operasyonun başlayabilmesi

0: geleceğini, Çin ordusundaki tasfiyelerin de bununla bağlantılı olduğunu söyleyenler var. Yani Tayvan meselesi bir çatışma, Ukrayna meselesi gibi çıkaracak mı derseniz, tabii ilerleyen 2 senede herhalde bunu göreceğiz, tecrübe edeceğiz gibi. ABD ise biliyorsunuz Çin Cumhuriyeti, yani Tayvan adasındaki Çin Cumhuriyeti kurulduğundan beri Tayvan'a sahip çıkan, askeri olarak destek veren, zaman zaman donanmasını gönderen ve Çinlilerle 1950'ler ve 60'lar boyunca komünist Çinlilerle çatışmaya da girmiş bir devlet. Tayvan'ı yalnız bırakmayacaktır ama şu da bir realite, şu da bir gerçek. Tayvan ile ABD arasında da problemler var. Çünkü Tayvanlılar yine ABD'nin istedikleri, istekleri doğrultusunda tam hareket etmiyor diyelim. Ona da böyle bir virgül koyalım. Yapay zeka meselesi hem Çin açısından hem ABD açısından zaten söylemeye gereksinim duyamayacak derecede önemli. Hatta geçtiğimiz 1-2 ay içinde önemli bir realite, önemli bir gelişme meydana geldi. Çin dünyanın en büyük Ar-Ge harcaması yapan aktörü oldu. Bu yapay zeka açısından da önemli. İki tarafta birbirini dengeleme açısından buraya yatırım yapacaklardır ama şöyle bir realite var. Eski Genelkurmay Başkanı, ABD'nin Genelkurmay Başkanı'nın şöyle bir briefingi olmuştu. Canlı dinleme fırsatı elde etmiştik. Orada işte biz 10 milyar dolarlık bir Ar-Ge çalışması yapıyoruz. Senelerce harcıyoruz. Çinliler geliyor. 1-2 hafta içinde bunun copy-paste'ini yapıp herhangi bir masrafa katlanmadan bunu kullanabiliyorlar diye bir yaklaşım vardı. Yani Dünya Ticaret Örgütü'ne geç katılmalarında getirmiş olduğu maalesef avantajlar diyelim. Yani Çinliler bunu kullanacaklar. Ama kim üretim anlamında daha güçlü derseniz tabii ki Çin tarafı şu anda daha güçlü.
1: Evet. Peki. Şimdi tabii Amerika Birleşik Devletleri heyetindeki bakıyoruz iş adamlarına. Bir hayli önemli isimler. Onları bir hatırlatalım. Şu anda en azından bizim basına yansıyanlardan. Boeing, Citigroup, Qualcomm dahil olmak üzere Amerika'nın en büyük şirketlerinin bunlar işte yöneticileri ve Apple yöneticisi Tim Cook, Tesla ve SpaceX'in yöneticisi Elon Musk ve BlackRock'ın yöneticisi Larry Fink'in de bu kadroda yer alacağı ifade edilmiş. Şimdi bu peki yani iş adamlarının listesine baktığımız zaman buradan hani ne çıkabilir sizce? Mesela uçak alımları konulardan biri işte Boeing o yüzden. Diğer taraftan işte BlackRock'ın gitmesi, Citigroup'un ve Elon Musk'ın gitmesi ne ifade ediyor sizce?
0: Tabii biliyorsunuz Çin hava yollarından biraz söz etmek gerekirse dünyanın en büyük hava yollarından biri. Çok ciddi uçak alma kapasitesine ve potansiyeline sahip. Zaten Çin'in sadece iç hatları ile alakalı uçak potansiyelini karşılasalar herhalde Boeing milyarlarca dolarlık satış yapabilir. Tabii sadece satış değil, bu rekabet meselesi de önemli burada. Çünkü ABD firmaları hem maliyetler açısından hem teslimat açısından Çinli firmalarla pek yarışamıyorlar maalesef. Almanlar özellikle salgın döneminde çok ciddi tecrübe etmişlerdi bunu. Büyük ihtimal ABD bundan biraz rahatsız. Hatta Avrupa Birliği Çin'le bir ticaret anlaşması uygulayacak idi. Hatta görüşmeler böyle çok uzun yıllar sürdü. Siyasi meseleler nedeniyle olmadı. İşte orada AB firmalarının Çin'de biraz daha öncelikli hale gelmesiyle alakalı bir istek vardı. Olmadı. ABD de benzerini istiyor ama buradan bir işbirliği çıkar mı derseniz biraz zor. Çünkü Çinliler rekabet üstünlüğünü ele geçirmiş vaziyette. Özellikle bu büyük firmalar açısından. Ve şu da bir realite. Bunu da burada tekrar vurgulayayım. Yani Çin'in devasa büyük firmaları ya kamu elinde ya da yarı kamu özerk diyebileceğimiz, yani özel sektör diyebileceğimiz elinde de ve bunlarda da mevcut iktidar partisinin, yani Çin Komünist Partisi'nin çok ciddi bir yoğunluğu ya da siyasi nüfuzu var. Yani böyle bağımsız olarak da düşünmemek lazım. Yani devlet elitiyle bir bütün halinde hareket ediyor genelde Çinli firmalar. Bundan ABD ciddi anlamda rahatsız. Büyük ihtimal onu da dile getirecektir diye düşünüyorum.
1: Evet, bu arada tabii nadir toprak elementleri konusu da mutlaka gündeme gelecektir. Çünkü Trump'ın geçtiğimiz dönemdeki bu süreçte hep dillendirdiği bir konu ve de burada da tabii geçen sonbaharda yaptığı ve halen yürürlükte olan bu anlaşmanın uzatıp uzatılmayacağı konusunu da bakalım takip ediyor olacağız. Bunda tabii henüz bir netlik yok. Amerika Birleşik Devletleri tarafının bunun zaman içinde uzatılacağına inandığı ifade ediliyor. Şimdi bu konu neden kritik? Bunu biraz açalım.
0: Tabii nadir toprak elementleri imalat sanayinde, üretimde, işte hava yollarında, demir çelik üretiminde ya da hassas teknolojilerin üretiminde, savunma sanayinde aşağı yukarı bütün alanlarda kullanılan bir ürün ya da ürünler diyelim. Şimdi dünyanın en büyük nadir elementleri üreticisi kim, kullanıcısı kim? Tabii ki Çin. Dünya pazarında da ciddi bir üstünlüğü var. ABD bunu farkına vardığı için zaten böyle bir anlaşma gereği duydular. Şimdi bunun uzatılması ve ABD'ye de bunun sürekli şekilde tedarikiyle alakalı bir girişim var. Ama Çinliler, bir kez daha ifade edeyim, elleri biraz daha güçlü masada. Çünkü ABD'nin bazı istekleri var. Bu istekler gerçekleşmezse veya ABD'ye nadir toprak elementlerinde herhangi bir kısıtlamaya giderlerse ABD daha sert bir tepki verebilir diye düşünüyorum. Çünkü Trump'ın söylediği bir şey var. İstihdam, üretim, ihracat dediği üçünü vurgular genelde. Hem yabancı yatırımcı olarak yurt dışına çıkmış ABD firmalarını geri çağırıyor. Hem de üretim maliyetlerini düşürmekten söz ediyor. Şimdi böyle bir ortamda nadir toprak elementleri, yani ham madde olmadan çok bir iş yapmak da mümkün değil.
1: Evet. Şimdi tabii bugün de bu arada birazdan veri alacağız. 15.30'da gözler Amerika Birleşik Devletleri'nin enflasyon verisinde olacak. Şimdi orada tabii jeopolitik riskler nedeniyle yükselen enerji fiyatları, işte üretim ve taşımacılıktaki maliyetlerin artışı, işte bakalım nasıl yansıyacak, hep birlikte göreceğiz. Bu arada aylık bazda manşet enflasyonu 0.6, yıllık bazda ise 3.7 olarak açıklanması bekleniyor. Çekirdek enflasyonu ise aylık bazda 0.3, yıllık bazda ise 2.7 olarak açıklanması bekleniyor. 2,5 yılın da en yüksek seviyelerine çıkabilir noktasında analistlerin yorumları var. Ne dersiniz şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde bundan sonraki süreçte enflasyon tabii yine gündem maddesi olacakmış gibi görünüyor. Sizin beklentileriniz ne yönde?
0: Faizler yüksek. Tarihi zirvelerden tabii geri döndük ama hala yüksek. Yani hem Fed tarafında hem Avrupa Merkez Bankası tarafında faizlerin arttırılması gerektiği ile alakalı tartışmalar da sürüyor. Bunu buradan ifade edelim. Tabii enflasyon meselesi enerji şoku nedeniyle artma eğilimini büyük ihtimal sürdürecek. Bu ne kadar daha sürecek belli değil. Çünkü belli bir belirsizlik var. Yani Körfez bölgesinde o istikrarın sağlanması, enerji fiyatlarının, işte örnek veriyorum, petrol fiyatlarının 100 dolarlardan 60 hatta 50 dolarlara gelmesi ve enerji şokunun kısa vadede çözülmesi lazım. Ama siyasilere bakıyorsunuz, siyasilerin böyle bir girişimi, böyle bir yumuşaması çok yok. Hatta müzakerelerin kopabileceği ile alakalı Trump'ın da kendi ifadeleri var. Şimdi böyle bir ortamda enflasyon verilerine baktığımızda tabii ki yüksek gelecek. Faizler zaten yüksek idi. Yani salgınla birlikte, işte Ukrayna Savaşı ile birlikte, gıda kriziyle birlikte, enerji kriziyle birlikte zaten yükselmişti. Şimdi düşme eğilimine geliyordu. Hatta işte 2026 yılında Fed 3 kere mi, 2 kere mi faiz indirecek diye tartışıyorduk. Şimdi ise faiz indirimlerini bırakın, faiz artışlarını konuşuyoruz.
1: Evet.
0: Yani işte istihdam piyasası ciddi anlamda etkilenebilir ki Kasım seçimlerine, tekrar edeyim burada, Trump'ın iyi girmek istediğini biliyoruz. Hem istihdam tarafında hem enerji tarafında fiyatları, işte istihdamı artırıp fiyatları düşürmek istediğini biliyoruz. O yüzden bastıracaktır. Sadece Çin tarafında değil, İran tarafında da sürecin hızlı şekilde elimine edilmesi ya da işte ABD tarafından bir zaferle ayrılması için bastıracak diye düşünüyorum.
1: Evet, peki şimdi tabii birazdan dediğimiz gibi veriyi alacağız. Bu da özellikle faiz politikasına ilişkinde bundan sonraki yola dair tabii yine bize ipucu vermiş olacak ve de işte beklentileri değiştirebilecek bir veri, bakalım gelecek mi? Dediğiniz gibi aslında bu faiz noktasında beklentiler ötelendi. Ama dün Goldman'ın bir açıklaması vardı. Aralık 2026'da biz bir indirim bekliyoruz diye, ama bu ötelenmiş beklentiydi. Siz ne bekliyorsunuz? Yeni başkan da geliyor artık, boş. Onun önündeki engel de kalktık. Senato engeli de aşılmış oldu. Artık devir yapılacak.
0: Sayın Powell tabii biliyorsunuz bir önemli bir kriz zamanında geldi ve krizi yönetmekle alakalı ciddi bir performans gösterdi. Şimdi yeni başkan Trump tarafından seçilmiş, Trump tarafından atanacak bir başkan ve söylediği bir şey var. Ben Fed'in bağımsızlığını koruyacağım ve işte enflasyonla fiyat istikrarını sağlamak için enflasyonla mücadele edeceğim tarzı açıklamaları var, ama Trump tarafı, yani siyasi taraf, faizlerin düşmesini istiyor biliyorsunuz. Onun temel meselesi ya da motivasyonu da şu: bizim borcumuz çok yüksek. İşte 40 trilyon dolara yaklaşmış bir borcumuz var. Bunun işte federal hükümete maliyeti senelikte faiz ödemelerinde 1.1 trilyon dolar. Faiz ödemeleri bu kadar yüksekken elde ettiğimiz gelirleri ya da vergileri biz faize ödüyoruz. Bu da bütçe açığının artmasına neden oluyor. Eğer faizler düşerse bütçe açığı düşer. Bütçe açığı düşerse ben daha fazla para harcayabilir ve vatandaşa hizmet götürebilirim diye bir yaklaşım var. Yani Fed tarafında fiyat istikrarı ve enflasyonla mücadele olacak. büyük ihtimal sürecektir ama siyasi tarafta o kadar olumlu olamıyorum maalesef. Yani iktisadi olarak baktığımda evet, Fed'in yapacağı doğru. Büyük ihtimal beklentileri yönetecek şekilde belki bir faiz indirimi olabilir eğer olay mevcut siyasi olaylar çözülebilirse. Ama Trump tarafına baktığımda özellikle Kasım seçimlerine bir zafer havasıyla girmek isteyen yönetim var. Çünkü eğer girmezse ya da oradan zaferle çıkmazsa demokratların kendini azledeceğine dair bir endişesi var.
1: Evet, onu zaten kendisi dile getirmişti.
0: Evet.
1: Ben eğer bu seçimi kaybedersem

0: etsem beni azlederler şeklinde kendisinin yorumu vardı ama tabii şunu da hatırlatalım, akaryakıta yönelik de daha önce geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamalarda petrol fiyatlarındaki yükseliş, çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde tabii tüketici tarafında bir hayli sıkıntılı. Buna alışmaları gerekir demişti geçtiğimiz haftalarda. Fakat önlemi de var vergilere yönelik de akaryakıt tarafında bir hani kolaylaştırıcı bir düzenleme de yaptı. Tabii bunun da etkileri ne kadar göreceğiz önümüzdeki dönemde. Hep birlikte takip ediyor olacağız. Dediğimiz gibi şimdi tabii bugünün kritik konusu enflasyon verisi. Beklentinin üstünde geldi veri. 3.8'lik bir artış olduğunu görüyoruz. Beklentiler 3.7 olması yönündeydi yıllık enflasyonun. Nisan ayındaki Amerika Birleşik Devletleri'nde üst üste ikinci ayda güçlü bir şekilde bir artış görmüş olduk. Amerika Birleşik Devletleri'nin enflasyonunda. İşte bu da dediğimiz gibi biraz önce 2,5 yılın en yüksek seviyelerine çıkarıyor gibi duruyor enflasyonu. Önceki veriler bu arada %0.9'du aylık, yıllık da 3.3'tü. İşte bir önceki veri 3.3'ken şimdi 3.8'e çıkmış bir enflasyon verisinden bahsediyoruz. Beklenti 3.7 iken yorumunuzu hemen alayım.
1: Yani beklentilerin dışında da çok böyle majör bir pik yok ama 3.8'e çıkmış bir enflasyon rakamı Fed'in elini faiz anlamında herhalde bu sene için ciddi anlamda zorlaştıracak. Ya faiz indirimlerinin ötelenmesiyle alakalı. Faiz zaten yüksek. Zaten birleşik faize baktığınızda enflasyonun üzerinde getiri de veriyorlar ama ABD'nin enflasyonu sadece kendi ülkesinin iktisadi çıktılarıyla alakalı değil. Küresel ekonomiyi etkileyen bir şey. Çünkü doları aşağı yukarı dünyada her millet ya da devlet kullanıyor, kullanmaya çalışıyor ticarette. Onu buradan söyleyelim. Yani enflasyon verileri sadece ABD'de değil, Türkiye'de, Avrupa Birliği ülkelerinde, Asya memleketleri hariç böyle birkaç tane ekseriyeti beklentilerin üzerinde geldi. Yani enerji şoku aslında enerji krizini tekrar bir şekilde kendini tekrar ettiğini ya da tecrübe edildiğini söylemek mümkün. Büyük ihtimal Goldman Sachs herhalde Aralık ayında da faiz indirimi olmayacak
0: öteler,
1: diyebilir.
0: Öteler. Artık bakalım. Şimdi tepkisine de bakalım piyasanın. Dolar endeksinde şu anda 0.39'luk bir yukarı yönlü hareket. 98.20'deyiz. Bir de Amerikan tahvillerindeki son duruma bir göz atalım. Oradaki görüntüde de şu anda satıcılı bir seyir. 10 yıllık 4.44, 5 yıllık 4.10, 2 yıllıklarda da 3.98 seviyesini görüyoruz. Bir de yönetmenimizden Amerikan borsalarındaki duruma bir göz atarak devam etmesini rica edelim. Orada da şu anda özellikle Nasdaq'taki 0.91'lik bir geri çekilme dikkat çekiyor. Dow Jones negatif yatay, S&P'de ise 0.41'lik bir geri çekilme. Ama tabii dünkü yine rekorlarla kapanıştan sonra bugün hani renk, çünkü dün Amerikan borsalarında yine rekorlarla bir kapanış görmüştük. Wall Street'te yine rekorların tazelendiğini takip etmiştik. İşte S&P'deki artış 0.19'du. Diğer taraftan da 16. rekorunu kaydetmişti mesela S&P ve Nasdaq'ta da 0.10'luk bir yükseliş vardı. O da yılın 12. rekoruydu ama bugün işte bu veriyle bakalım görünüm nasıl olacak. Herhalde kapanışta sanki yeni bir rekor gelmez gibi görünüyor ama tabii bekleyip göreceğiz. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Deniz İstikbal, Madipol Üniversitesi öğretim üyesi. Size de kolaylıklar dileyelim. Görüşmek üzere.
1: İyi yayınlar.
0: Efendim devam edeceğiz paranın yönüne kısa bir ara.

0: ve portföyün sunduğu paranın yönü devam edecek.
1: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.
0: Teraportföy'ün sunduğu paranın yönü devam ediyor.

0: Kanada'nın yönüne devam ediyoruz efendim. Şimdi de Hürmüz krizine dair son gelişmeleri takip ediyor olacağız. Muhabirlerimize döneceğiz. Önce durağımız İran olacak ve orada bizi Ekber Karabağ bekliyor. Ardından da Fransa'ya döneceğiz. Çünkü bugün önemli bir toplantı vardı. İngiltere ve Fransa'nın organizasyonuyla birlikte 40 ülkenin katıldığı Hürmüz'e yönelik bir toplantı. İşte buradan ne sonuçlar çıktı onu da Ömer Aydın'dan dinleyeceğiz. Önce Ekber sana dönelim. Nedir şu anda son durum Hürmüz Boğazı'nda ve tarafların mesajları nasıl?
1: Teşekkür ederim Melis. Hürmüz Boğazı'ndaki son durumu şöyle özetleyebilirim. ABD Başkanı Donald Trump yaptığı son açıklamasında ateşkes meselesinin bu şekilde devam etmesi olasılığını %1 olarak değerlendirdi. Neden böyle bir ifade kullandı? Çünkü İran'ın Amerika Birleşik Devletleri'ne ABD'nin sunduğu öneriyle ilgili verdiği yanıt Amerika Birleşik Devletleri'ni memnun etmedi. Donald Trump bu kabul edilebilir değil. Hatta tırnak içinde aptalca bir yanıt olarak ifadesini kullandı. Neden böyle diyor Amerika Birleşik Devletleri? Çünkü talepleri orada İran tarafından karşılanmadı. Amerika Birleşik Devletleri özellikle İran'ın nükleer meselesi konusunda, uranyum zenginleştirme meselesi konusunda da geri adım atmasını istiyor. Ancak İran bunu reddetti. Bunun tam tersine İran Amerika Birleşik Devletleri'ne sunduğu ve Pakistan üzerinden Washington yönetimine iletilen o mesajında ve yanıtında öncelikle bölgedeki durum, Hürmüz Boğazı ile ilgili durum, ayrıca savaşın kapsamlı bir şekilde işte ele alınmasını, durdurulmasının ele alınması, daha sonra diğer meselelere geçilmesini istiyor ki bu ABD tarafından kabul edilebilir bir durum olmadığı ifade edildi bizzat ABD Başkanı Donald Trump tarafından. Peki bundan sonraki süreçte neler yaşanacaktır? Tabii birçok seçenek Amerika Birleşik Devletleri önünde bulunmaktadır. İşte birinci seçenek var olan durumun devam etmesi. Yani Hürmüz Boğazı şu an olduğu gibi İran tarafından kapalı tutulur. Diğer taraftan Amerika Birleşik Devletleri de Umman Denizi'nde İran'a karşı bir deniz ablukasını devam ettirir. Yani başka bir deyişle, basit bir anlatımla iki tarafta birbirinin boğazını sıkmaya devam eder. Tabii bunu ne zamana kadar sürdürebilirler? Çünkü bunun ciddi olarak, mali olarak da bir maliyeti söz konusu. Diğer taraftan işte ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz hafta başlarında Özgürlük Operasyonu'nu adlı bir plan başlatmıştı. Ancak bu planda tam 36 saat sürdü. Bu plan kapsamında işte bölgeden geçen, Hürmüz'den geçmek isteyen gemilere, ABD savaş gemileri eşlik ediyordu. Onlara yardım ediyordu. Ancak bu planda 36 saat sonra işte ABD Donald Trump'ın talimatıyla durduruldu. O plana geri dönülebilir. Ancak İran'dan gelen açıklamada gemiler bu bölgeden geçerse onlar hedef alabileceğini İran tarafı belirtiyor. Yani burada hem ciddi de askeri risk barınmaktadır. Eğer ABD Başkanı Donald Trump bu plana işte dönerse, diğer taraftan da son seçenek olarak savaşın yeniden başlaması meselesi gündeme gelebilir ki özellikle son iki günde İran'da bu husus daha fazla dile getirilmektedir. Hatta İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ki kendisi İran ve ABD arasında yürütülen görüşmelere de başkanlık etmişti, böyle bir durumun yaşanması halinde işte karşı tarafa sürprizleri olacaklarını, her türlü seçeneklere hazır olacaklarını ifade etti. Tabii ki İran'ın seçenekleri neler olabilir? Çok senaryo İran'a dile getirilmektedir, seçenek diline getirilmektedir. Özellikle son birkaç gündür bölgeden geçen kabloların işte kesilmesi, onlarla ilgili sabotaj eylemleri yapılması İran'ın seçenekleri arasında yer alabilir. Bugün İranlı üst düzey bir milletvekili İran'ın uranyum zenginleştirme oranını %90'a çıkarabileceğini ifade etti. Eğer böyle bir durumla karşı karşıya kalırlarsa, Kızıldeniz ve aynı zamanda Babıl Mendeb'in kapatılması İran'ın bir başka seçeneği olarak gündeme gelebilir. Diğer taraftan İran elinde restahis ve bazı diğer silahlar olduğunu ve 40 günlük bu savaş boyunca bunları kullanmadığını ve bunları yeni savaşta da kullanabileceğini ifade ediyor. Yani İran'ın önünde de birkaç seçenek söz konusu. En azından bunları İran'ın yetkililer dile getiriyor. Tabii evet, gergin vaziyet devam etmektedir. Durum bu şekildeydi. Söz evet, sizde.
0: Peki, çok teşekkür ediyoruz Ekber Karabağ'a. Dönüyoruz buradan Fransa'ya. Hürmüz Koalisyonu ilk kez toplandı. İngiltere ve Fransa Savunma Bakanlığı'nın liderlerinde 40'tan fazla ülkenin katıldığı uluslararası koalisyon ilk toplantısını yaptı. Nedir detaylar? Ömer, senden dinleyelim.
2: Teşekkür ediyorum. Evet, bir geçici misyon olarak açıklanmıştı. Nisan ayında Fransa ve İngiltere'nin öncülüğünde düzenlenen bir uluslararası misyon olarak ifade edilmişti. Peki bu misyonun ne işe yarayacağı veya sınırlarının ne olacağı şeklinde tartışmalar söz konusuydu. Bu tartışmalar hala devam ediyor. Fransa özellikle uçak gemisi Charles de Gaulle'ü Doğu Akdeniz'e gönderme kararı almıştı. Daha sonra da geride bıraktığımız haftanın sonunda Charles de Gaulle uçak gemisinin biraz daha Hürmüz Boğazı'na yaklaşması yönünde, Aden Körfezi'ne doğru yönlendirildiği şeklinde bir açıklama vardı Fransa Savunma Bakanlığı'ndan. Bu açıklamada özellikle bahsettiğimiz misyonun savaşa müdahil olup olmayacağı şeklinde tartışmaları gündeme getirdi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron en baştan ifade ettiği gibi biz savaşa dahil olmayacağız. Herhangi bir savaşa katılma veya taraf olma gibi bir hedefimiz yok. Biz sadece kesin bir ateşkes sağlandıktan sonra Hürmüz Boğazı'ndaki işleyişi ve gemi sirkülasyonunu sağlamak, kontrol etmek, güvenliğini sağlamak amacıyla ve buradaki mayınların temizlenmesi noktasında 40'a yakın ülkenin katıldığı koalisyonla göreve hazırız mesajını vermişti. Gerçekten de 40'a yakın ülke Fransa'nın Savunma Bakanı Catherine Vautrin'in başkanlık ettiği 40'a yakın ülkenin katıldığı savunma bakanlarının katıldığı bu çevrim içi toplantıda yine bu konular ele alındı. Aslında toplantıdan medyaya sızan veya kamuoyuyla paylaşılan pek bir konu yok. Biraz önce saydığım güvenliği sağlama ve mayınların temizlenmesi veya Avrupalı veya uluslararası gemilerin bölgeden mahsur kalan gemilerin bölgeden çıkarılması noktasında çabalar söz konusu. Fakat tek bir İtalya Savunma Bakanı'nın da dün ifade ettiği gibi tek bir şart söz konusu, kesinlikle bir ateşkese varılması gerekiyor. Bu evet. Uluslararası koalisyonun harekete geçebilmesi için. Tabii bu noktada İran'dan yapılan çok sert açıklamalarda söz konusu. Bu misyon herhangi bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri'nin veya Trump'ın açıklamaları sonrasında bu misyon yedek bir saldırı gücü olarak mı kuruluyor veya oluşturuluyor soruları da yine söz konusu. Fakat şimdilik yapılan toplantıda bir ateşkes sonrasının hazırlıklarının yapıldığını söyleyebiliriz diyelim.
0: Çok teşekkür ediyoruz Ömer Aydın. Kolaylıklar diliyoruz. Buradan da piyasalardaki yansımaları konuşmak için Marbaş Menkul Değerler Yatırım Merkezi Direktörü Cenk Bilgin'e dönüyoruz. Cenk Bey hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk Mesal Hanım. İyi yayınlar. Nasılsınız?
0: Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Şimdi tabii gündem yoğun. Muhabirlerimizden de detayları aldık. Yine birinci konumuz tabii ki Hürmüz ve Amerika Birleşik Devletleri İran ateşkesinin son durumu, ama diğer taraftan da işte merakla beklediğimiz Amerika Birleşik Devletleri'nin enflasyon verisi geldi. Beklentilerin üzerinde bir veriyi de karşılamış olduk. Ne dersiniz? Bugün işte bu gündem maddesi İran'a Amerika Birleşik Devletleri'ne yönelik Trump-Xi görüşmesini beklerken üzerine de gelen beklentileri aşan enflasyonla birlikte piyasalardaki fiyatlamalar bize neyi söylüyor?
3: Şimdi yani neredeyse tüm enflasyon verileri Avrupa'da olsun, işte bizde olsun beklentilerin üzerinde geldi. Amerika'nın verisinin de beklentilerin bir tık üzerinde gelmesi yani çok problem yaratacağını ben düşünmüyorum. Zaten bu yıl içinde Fed'in faiz indirmesi çok zordu. Rafa kalkar diye düşünüyorum. Hatta önümüzdeki ay gelecek veriye göre farklı aksiyonlar konuşulabilir mi? Aslında biraz daha kritik olacak. 10 yıllıklar zaten 4.25'in altına gelmiyordu. Sonra 4.35'in altına gelmemeye başlamıştı. Uzun bir süre daha faiz tarafı yüksek seyredecek gibi gözüküyor. Bu piyasaların asıl can sıkacağı kısım aslında. Yani biz petrol fiyatlarının bir şekilde düşeceğini düşünüyoruz bu ateşkes sürecinin barışla neticelenmesi durumunda. Ama faizlerin inatçılığı biraz daha uzun sürebilir. Bence yavaş yavaş artık faizlerin durumuna gözü çevirmemiz gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Sizin nedir beklentiniz yeni başkandan? Nasıl bir faiz politikası izler sizce?
3: Yani şimdi Powell'ın aslında daha önce faiz indirmek için yeri var.

0: Yani ben de yayınlarda söylemişimdir, bazen Trump aynı noktada bile olabiliyordum, hani bana göre de faiz indirmesi gerekiyor diye düşünüyordum. Ama iyi ki temkinli davranmış diyelim. Yani eğer faiz indirmiş olsaydı şu anda çok tersine bir makas olacaktı. Bunu nasıl yöneteceğin konusunda Walsh'un daha zorlanacağı bir ortam olacaktı. Bence biraz sözlü yönlendirmeyle ilerleyip işte süreçlerin netleşmesini bekleyecektir diye düşünüyorum. Çok yakında bir hamle yapabileceğini zannetmiyorum. Hani matematiksel olarak bazı şeyler değişmeye başladı çünkü. O da yani sadece Trump'ın güdümünde hareket eden bir başkan olmayacak diye varsayıyorum, öngörüyorum. O yüzden biraz ilk başta biraz sözlü yönlendirmeyle piyasayı anlayarak işte bu geçici olacağını düşündüğümüz etkilerin geçmesini bekleyerek süreci izleyeceğini düşünüyorum.
1: Evet, peki şimdi biraz da içeriye dönelim, bize yansımaları tüm bu süreçlerin. Bir bakalım son duruma, BIST 100 endeksindeki veriyi de bir ekrana yansıtabilirsek. Bugün çünkü global tarafta zaten renk kırmızı, bizde de dün de yine rekor bir kapanış görmüştük ama 15.000 üzerinde momentum korunurken bugün altına sarkmış olduk. Şu anda 14.953'teyiz, 1.19'luk bir geri çekilmeyle. Şimdi sizin beklentileriniz nedir Borsa İstanbul tarafı? Bu hafta tabii enflasyon raporu da kritik olacak. Orada bir revize bekliyor musunuz? Gelirse de ne kadarlık olur sizce?
0: Yani biz evet 15 bin üstünde tutunuyorduk ama işte dışarıdaki gelişmeler, çalkantılar, bir gün Brent yukarı, bir gün altın aşağı, altın yukarı, gümüş aşağı, biraz volatil dönemden geçiyoruz. 15 binde biraz yorulmuştuk aslında. 15 binin altına gelmemiz normaldir. Yani çok endişe edilecek bir durum şimdilik bence yok. Ama Perşembe günkü enflasyon raporu önemli olacak. Orada herhalde bir yani üst bandın 25-26'lara gelmesi, işte tahmin seviyesinin de 20'lere yaklaşması olası gibi gözüküyor. Yani beklentiler aslında 29'lar 30'lar civarına dayandı. Yani Merkez Bankası'nın daha ılımlı tarafta olması yönlendirme açısından da önemli. Yani Merkez Bankası diğer bekleyenler için veya piyasa katılımcıların beklentileri gibi 30'ları 29'ları telaffuz edemez, etmemeli zaten. Ama bir miktar uzaklaştığımız açık. Yani ciddi bir miktar uzaklaştığımız açık. O yüzden biraz daha gerçekçi bir seviyeye, daha yakalanabilir bir seviyeye çekmesi. Ama bunu çekerken de piyasaya iletişimi çok önemli. Enflasyon raporunda çıkacak rakamlardan çok Merkez Bankası Başkanı'nın söylemleri, konuları nasıl değerlendirdiği, ne gibi önlemler alabileceği ilerisiyle ilgili bunları dinleyeceğiz. Açıkçası bu taraf daha önemli olacak.
1: Peki siz nasıl bir ton bekliyorsunuz Merkez Bankası Başkanı'ndan?
0: Ya ben yani ortamı bozacak bir ton olacağını düşünmüyorum. Yani çok hani piyasayı paniğe sevk edecek veya işte yüksek enflasyonu kabul edecek bir dil veya bir söylem olacağını düşünmüyorum. Onlar gayet kararlılar programlarında. Ama gördüğümüz gibi, bildiğimiz gibi dış etkenlerin payı çok büyük burada. Onları da nötralize etmeye çalıştılar. Maliye tarafı da destek oldu. Özellikle petrol fiyatları konusunda, akaryakıt tarafında. Yani ben daha birleştirici, biraz daha piyasayı memnun edecek şekilde konuşacağını düşünüyorum. Piyasanın da rahatlamasıyla belki daha iyi projeksiyonlar çıkabilir birisi için.
1: Evet. Peki şimdi bizim faiz politikamıza ilişkin sizin beklentilerinizi de alayım ben bu sene içerisinde.
0: Yani, eğer işte Nisan verisi çok kötü gelmeseydi, ben hani biraz daha böyle Haziran olmasa bile Temmuz'da belki biraz daha normalize olur muyuz gibi bekliyordum ama biraz daha sanki üçüncü çeyreğe kaydı en iyi ihtimalle gibi gözüküyor. Hatta dördüncü çeyrekte de indirime dönebileceği konuşuluyor. Öyle bekleyen kurumlar da var. Ama en azından Eylül verisiyle ya da işte Ağustos verisiyle Eylül'de belki bir hamle yapılabilir diye düşünüyorum.
1: Evet. Peki ben bir de size son olarak altına ilişkin beklentilerinizi sorayım. Altın tarafında yön nereye doğru sizce? Çünkü biraz önce konuşmanızın başında dalgalı bir durum var orada dediniz.
0: Ya orası 4500 ile 4800 arası da sıkışmıştı. Yani çok sıkışık bir yer değil tabii ama böyle bir bant vardı diyelim. Burada önemli olan Fed'in politikalarının netleşmesiydi. Enflasyon verisinin yüksek gelmesiyle yukarı yaklaşmasını çok beklemem artık. Biraz daha Kevin Walsh geldikten sonra

0: söylemleri etkili olacak diye düşünüyorum. Yani 4500-4400 seviyelerinin altında da başka bir resim ortaya çıkabilir. Belki onu o zaman konuşmak gerekebilir. Yani çok hızlı hareket edebileceği şimdilik gözükmüyor gibi. Yani evet. Şu kısa vadeli resimlerimizde.
1: Bu arada biz gümüşte de iyi bir performans gördük. Şimdi gümüş tarafına ilişkin de ben bir yorum alayım hazır altın yorumunu almışken sizden. Haftayı %7'lik bir yükselişle tamamlamıştı. Haftanın ilk iş gününde %7.2'lik bir yükseliş gördük. Şu anda 84.46'dayız. 1.9'luk bir geri çekilme var ama performans iyiydi. Şimdi burada da tabii özellikle Çin'in alımları, işte endüstriyel tarafta yine gümüşe yönelik talebin artacağı beklentileri biraz öne çıkmış gibi görünüyor. Yani geçtiğimiz hafta gümüş tabii altının önüne geçti. Neden böyle oldu? Sizin tahminleriniz nedir?
0: Şimdi gümüşle ilgili Çin'in ithalat verileri rekor seviyede geldi geçen hafta. Yani Çin'in talebinin devam etmesi, Çin'de büyümenin devam etmesi, burada gümüşü destekleyen unsur. Zaten 4-5 gündür gümüşte yukarı doğru bir hareket vardı. Dün de biraz işte yani teknik olarak işte şortların sıkışmasıyla belki bir patlama gibi %6'lık gelirlik bir hareket oldu. Bugün daha normale döndüğünü görüyoruz onun. Tamamen yani Çin kaynaklı diyelim. Yani Çin'den talep geldiği sürece gümüş ayakta olabilir. Ama Avrupa tarafında veya işte İngiltere tarafında diğer kesimlerde büyüme verileri çok iyi gelmiyor. Avrupa Birliği, İngiltere tarafı yine fena gelmedi PMI'leri mesela ama Avrupa Birliği'ndeki PMI verisi de çok kötüydü. Ya ben Lagarde'ın işini çok zor görürüm. Orada hamle yapması çok kolay değil enflasyona karşı. Bunların hepsi yani tüm merkez bankalarının faiz politikaları da gümüş ve altın üzerinde etkili olacak. Öncelikle Fed olmak üzere.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz Cenk Bilvin, Marmaş Menkul Değerler Yatırım Merkezi Direktörü. Size de kolaylıklar diliyoruz. Görüşmek üzere.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Efendim, burada kapatıyoruz Paranın Yönünü. Yarın yine Ampara ekranlarında görüşmek üzere. Hoşça kalın.

Tera Portföy, paranın yönünü sundu. Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley.

0: Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley. Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay. Apara. X. Apara TV. Facebook. Apara. Instagram. Apara. YouTube. Apara.
1: Duratal Seramik hava durumunu sunar.
2: İstanbul çok bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 15. Kocaeli 29, Sakarya ve Balıkesir 28, Bursa 30. Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 22, en düşük sıcaklığı 10. Konya 27, Kayseri 24, Nevşehir 22, Sivas 21. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 17. Denizli ve Manisa 29, Aydın 31, Muğla 25. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 17. Mersin 24, Adana ve Hatay 27, Kahramanmaraş 26. Trabzon çok bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 19, en düşük sıcaklığı 15. Bolu ve Karabük 23, Rize ve Samsun 21. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 17, en düşük sıcaklığı 5. Malatya 25, Erzincan 22, Van ve Ardahan 18. Gaziantep parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 14. Mardin 26, Şanlıurfa 29, Siirt 25 ve Diyarbakır

0: 28 derece.
1: Duratile Seramik hava durumunu sundu.
2: Günkü heyecanı son güne kadar yaşatmak önemli. O yüzden ben misafirlerimize tatillerinin başından sonuna kadar hep aynı özenle eşlik ediyorum. Biz de sizi bekliyorduk.
3: Tam 35 yıldır EFS her misafirini ilk misafiriymiş gibi ağırlıyor.
4: Bu iş taşıma suyuyla yürümez. Sebilon Diamond'la güvenilir su kaynağını ofisinize taşıyın. Musluktan gelen suyu minerallerini koruyarak sıcak, soğuk veya normal ısıda sağlıklı içme suyuna çevirin. Aura Sebilon Diamond hem ekonomik hem sağlıklı. Ayda sadece 3556 TL taksitle İhlas mağazası gördüğünüz her yerde.
5: Ben böyle ev görmedim diyeceksiniz. 2026'da teslim. 2029'a kadar aidat yok. Boşuna demiyoruz. Eşi benzeri olmadığını anlaman için bir kez görmen yeter. Oyak Kent Silüet. Oyak İnşaat'ın tüm projelerini keşfetmek için hemen oyakinşaat.com.tr'yi ziyaret edin.
6: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye. Koçak.

0: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç. Canım Cimri.
1: Aklın tatildeyse aklına yatacak fırsatlar Turna'da. Erken rezervasyon otellerinde %50'ye varan indirimlere ek 5000 TL'ye varan indirim fırsatı seni bekliyor. Yaz tatilini Turna'yla avantajlı planla.
2: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
2: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
1: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
3: Yepyeni bir sır küpü.
4: Kaybedenin olmadığı yarışma sır küpünde yeni formatımızda, yeni içeriğimizle beraberiz.
3: Harfleri söyleyin, etapları geçin, puanları toplayın ve şifre cümleyi bulun.
4: Seçiciler kurulu başlanı süre. Hakan Bey.
5: Jüri.
4: Jüriyi aldı.
3: Kaybedenin olmadığı sır küpünde sadece çocuklar kazanıyor.
4: Bazı değişikliklerimiz var ama değişmeyen tek noktamız var. Kaybedenin olmadığı minikler.
3: Kitaplar ve eğitim setleri çocuklarla buluşuyor.
4: Örnek. Derin Hanım.
6: Misal.
4: Misal. Doğru yanıtı bildi.
3: Kelime bilginize güveniyorsanız, hem eğlenip hem yarışmak istiyorsanız sır küpü tam size göre. Başvuru adresimiz sirkupu@apara.com.tr.

0: piyasa notlarıyla karşınızdayız. Saatlerimiz artık 16'yı gösteriyor. Haftanın ikinci işlem günündeyiz. Yavaş yavaş günü de tamamlıyoruz. Önümüz malum bayram. Bir yandan piyasaları konuşuyoruz. Diğer yandan da sektörleri değerlendiriyoruz. Önümüz bayram. Bayramda tatil rezervasyonları ne durumda diyeceğiz. Ve yaz ayı da artık yaklaştı. Haziran ayı itibarıyla otellerde doluluk oranı nasıl şekillenecek? 28 Şubat'tan itibaren yaşanan jeopolitik riskler ve tansiyonun yüksek olması sektörü nasıl etkiledi, nasıl etkilemeye devam edecek? Petrol fiyatlarındaki yükseliş sektöre nasıl sirayet ediyor? Bu ve buna benzer birçok konuya yine masaya yatıracağız. Bizlere Pronto Tur Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ali Onaran eşlik edecek. Hoş geldiniz.
1: Merhabalar, selamlar, iyi yayınlar hepinize.
0: Teşekkür ederiz. Önce 9 günlük bayram tatiline yönelik rezervasyon alanı soralım. Nasıl rezervasyonlar? Bayramın 9 gün olacak olması sektörü olumlu etkileyecek.
1: Evet,
0: mi?
1: Evet. Bizleri mutlu ediyor. Tabii böyle bayramlar tatilin uzun olması hakikaten turizmcilere bir nefes aldırıyor. Uğur Bey, bir de bu sene bayram o kadar güzel bir zamana denk geldi ki tam Mayıs sonunda hani havalar ısındı, çok ısınmadı. Tam hem deniz mevsimi hem de aynı zamanda işte Karadeniz'imizde çok harika, tam o yeşilin falan coştuğu dönem. Onun için diyebilirim ki hem yurt içi talepleri, yani kültür turları, hem deniz tarafı işte Antalya'ya kadar talepler, hem de yurt dışı talepleri iyi gidiyor. Yani geçen senenin rahatlıkla üzerinde.
0: Valla cuma gününe kadar havalar soğuktu burada.
1: Buz gibi.
0: Üşüyorduk hani.
1: Doğru.
0: Bir anda ısındı.
1: Evet. Ya valla iklimler değişiyor maalesef. Haklısınız. Ve bu tür değişiklikler, yani havanın daha iyi olması talepleri de arttırıyor, biliyor musunuz? Yani çok ciddi bir şekilde bizde birdenbire talepleri yukarı. Çünkü insanlar daha mutlu oluyor. Evet, artık bir hadi tatil yapalım demeye başlıyor. Yani satışlar yağmurlu günlerde daha

0: Özgünlük Bayram önümüzdeki süreçte sene sonu adına konulan hedeflerin daha kolay yakalanmasında etkili olacak mıdır?
1: Şimdi çok sağ olun. Esasında benim çok önemli üzerinde durarak söylemek istediğim bir şey var. Bir ülkenin turizminin sürdürülebilir olması için yerli turizm dediğimiz, yani kendi içimizdeki turizm hareketinin sağlıklı yürümesi lazım. Yani bu sadece bence bayramda değil. Çünkü bu o kadar önemli bir şey ki, işte bize X ülke gelmeyebilir. Politik veya siyasal farklılaşmadan dolayı başka bir ülkeden bize turist akımı yavaşlayabilir. Ama kendi ülkemiz içindeki turist akımı bence çok çok çok önemli. Onun için işte bayramda da bir İstanbul'un Antalya'ya gitmesi veya Mardin'e gitmesi veyahut da bir Mardin'in İstanbul'a gelmesi çok ciddi bir turizm hareketi. Onun için kesinlikle etkiliyor. Yani bazı oteller hatta şöyle bakar. Yani Mayıs ayını bir tek bayramı doldurarak kurtarabiliyoruz derler gibi. Yani onun için çok önemli bir turizm hareketi oluyor. Ama dediğim gibi sadece bayram değil. Bence iç hareketliliğimizin bence tüm bölgelerde yıla yayılabilecek durumlarda olması çok sağlıklı.
0: Turizm öyle bir sektör ki ilintili olarak 50 farklı sektörde bilanço açısından etkileniyor.
1: Kesinlikle.
0: Öyle ki bayram tatili itibarıyla yaklaşık 180 milyar liralık bir hacmin oluşması bekleniyor. İnanılmaz bir rakam. Sadece 9 günde.
1: Tabii çok doğru. Çok haklısınız. Yani hemen hemen tüm sektörler etkileniyor. Yani domates satıcısı da etkileniyor, yumurta satıcısı da etkileniyor. İşte taksi şoförü de bundan ve de direkt etkileniyor. Yani hani o domates hakikaten daha fazla satılıyor o bölgede ve o domates üreticisi de oradan daha fazla para kazanabiliyor veya taksi şoförü de. Onun için dediğiniz gibi turizm kadar hakikaten fazla sektörü etkileyen başka bir sektör var mı bilmiyorum. Yani otomotiv de üretmek çok önemli bir şey. Sanayiyi hakikaten çok ciddi bir şekilde destekliyor. Haklısınız, olmalı, arttırmalıyız. Ama dediğim gibi yani turizm öyle bir sektör ki biraz önce söylediğiniz gibi 50 sektör deniyor hakikaten. Yani her sektörün bir şekilde içinde olması gerekli olan bir etkilenen bir sektörüz.
0: Ali Bey, değerlendirmeleriniz çok kıymetli. Bir önceki yorumunuzda iç pazarın canlı olması gerektiği, yerli tatilcilerin bu sektörü dinamik tuttuğundan ve yapı taşının yerli tatilciler olduğunu ifade ettiniz ama özellikle enflasyonist ortamlarda iç pazarın ve tüketicilerin serzenişi acaba fazla mı pahalıyız? Hı hı. Şimdi bugün gazetelerde Bodrum'da 30 euro lahmacun, 230 euro plaja giriş ücreti. Evet, yaz ayları geliyor. Bayram hareketliliğiyle birlikte fiyatlar da coştu. Fiyatlar el yakıyor tarzında başlıkları takip ettik. Giden belki de farklı noktalarda, farklı fiyatlarda seçeneklerinin olduğunu biliyor ama gitmeyen ya da gitmeyi arzulayan kişiler uzaktan ya bu denli pahalı mı? Fiyatlar gerçekten bu kadar yüksek mi sorusunu da sormuyor değil.
1: Evet, çok doğru, çok haklısınız. Tabii Türk lirasının değerlenmesinin etkisi var bunda. Son yıllarda enflasyon ve devalüasyon arasındaki farklılık hakikaten yani bizdeki, içerideki hakikaten fiyatları çok ciddi arttırdı Uğur Bey. Yani şöyle söyleyeyim. Şimdi ben şu son bir yıl içinde bir yerde de işimiz ve gezmeyi de çok severim. Dünyanın en pahalı şehirlerine gittim. İşte Tokyo'ya gittim, New York'a gittim, Londra'daydım. Bu şehirlerde yemek yerken hep şunu düşündüm. Ben İstanbul'da galiba daha pahalı yemek yiyorum. Neredeyse. Bu şehirler dünyanın en pahalı şehirleri. Yani hakikaten maalesef haklısınız. Ama şunu da unutmayalım. Yani biz turizmi çok başarılı yapıyoruz. Çok çok iyi yapıyoruz. Yani biz servisi çok iyi veriyoruz. Çok kaliteliyiz. Ama yine de bütün bunların yanında haksız değilsiniz. Biraz fiyatlarımız yukarıda kaldı. Bu fiyatlarla da turist getirebilmeyi başarıyoruz. Daha fazla zorlanıyoruz. Bu da bir gerçek. Bunu da unutmayalım. Çünkü hakikaten fiyatlarımız yukarıda kalmaya başladı. Çünkü o doların daha az artması, dövizin daha az artması ve bizim enflasyonumuzun daha fazla olması. Ama dediğim gibi çok iyi bir turizm ürünümüz var. Bizim denizimiz de harika, doğamız da harika. Ama şu sıralar biraz fiyatlarımız yüksek. Yani ve hatta dünyanın en pahalı yerlerine kıyasladığımız zaman bile artık düşük değiliz diyoruz.
0: Pronto Tur ziyaretçileri,

0: Pronto Tur kullanıcıları peki en fazla hangi tura, hangi tatil lokasyonunda iyi gösteriyor?
1: Şöyle söyleyeyim, şu sıralarda Balkanlar çok satan bir destinasyon. Vizenin olmaması başta. Bir de tabii atalarımızın olduğu yer, hem yani tarih var, hem çok güzel bir doğası var, hem de çok yakınımızda. Şimdi genelde zaten bütün dünyada turizm hareketi en fazla yakın olan bölgeye doğru oluyor. Yani bu bir Amerikalı için de geçerli. Türkiye'ye evet 1 milyon yakın Amerikalı geliyor ama 100 milyon Amerikalı da işte kendi ülkesi içinde seyahat ediyorlar. Çok daha fazla hatta. Çünkü yakın destinasyonlara gidiyor. Bizde de yine yakın çevrelerimiz, yani işte başladığım gibi Balkanlar, Mısır hemen arkasından geliyor.
0: Mısır ve Balkanların diğer Avrupa ülkelerine göre daha ucuz olması da bunda etken mi?
1: Ucuz olması ve vizesiz olması. Şimdi ucuz olması tabii ki. Şunu da hemen söyleyeyim. Şimdi diyelim ki sizin 30 bin liraya bir Balkan turunuz var. Vize yok. Yine 30 bin liraya bir İtalya turunuz var diyelim. Ki vardı hani belki aynı tarihte değil ama farklı tarihlerde. Ama bir de vize almanız gerekiyor. Vizenin maliyetini de üzerine koyduğunuz zaman bir defa daha pahalı. Yani aynı paraya dahi olsa daha pahalı ve daha tabii dediğiniz gibi o vizenin de alınmasında zorluklarını da katarsak.
0: Oradaki harcamaları da göz önünde bulunduracak olursak belki ki, çok daha fazla
1: tabii
0: fiyat
1: şimdi
0: ortaya
1: dediğiniz
0: çıkacak.
1: Çok doğru. Yani Balkanlar'da yediğiniz yemekle bir İtalya'da yediğiniz yemeği karşılarsa tabii ki Balkanlar kesinlikle daha ucuz. Onun için haklısınız. Tabii ki fiyat kesinlikle bir faktör. Ve dediğim gibi işte bir vize örneğin, ama vizenin maliyeti de bir aynı zamanda faktör. Yani çok kolay vize alabiliyor olsanız dahi onun da bir maliyeti var. Onun için bu destinasyonlar öne çıkıyor. Tabii burada çok fazla satışı artan son dönemlerde ne var derseniz Japonya. Çok enteresan bir şekilde popüler oldu. Ben dahil oradaydım yaklaşık bir ay kadar önce Japonya'daydım. Ailemle böyle bir 10 günlük bir tatil yaptık. Yüzlerin üzerinde artış kaydeten bir destinasyon oldu Japonya. Tabii ki çok güzel bir destinasyon. Tek şeyi tabii ki uzaklarda bizden. Vize yok. Hemen onu da yanında ilave edebiliriz. Biraz yakınlara doğru da gelirsek.
0: Teknolojinin merkezi.
1: Ya tabii şu var. Benim başıma geldi. O Shinkansen trenleri var biliyorsunuz. O çok hızlı. 350 kilometreyle giden, 300 küsür kilometreyle giden. İşte 14 tane şey var, hat var. İşte biz 12'sinden bineceğiz diyelim. Kyoto'ya gideceğiz. 14:25 bizim trenimiz. Koşturaraktan geldik. 14:20'de ah dedik, neyse yetiştik. Tren geldi. Bindik. Yanlış trene binmişiz. Yani o kadar dakik ki 2-3 dakikada bir o trenler kalkıyor. Yani bizde metro gibi şehirler arası trenleri kalkıyor ve çok dakikler. Biz 3 dakika önceki trene binmişiz. Her şey çok düzenli. Ve turizmi de iyi biliyorlar. Onu da hemen ekleyeyim. Bakın biraz önce Türkiye için söylemiştim. Japonya'da turizm hakikaten çok başarılı bir şekilde yapılıyor. Ama aynı şey örneğin Latin Amerika için, ülkeler için söyleyemeyebilirim. Yani Latin Amerika'da mesela turizm bizim daha 25-30 yıl gerimizde.
0: Şimdi aslına bakarsak avantajları ve dezavantajları
1: için yine de zamanında şey yaptım. Gemi seyahatleri çok güzel bir soru sordunuz. Hakikaten fiyatıyla aldığınız servisi karşılaştırırsanız bence çok başarılı. Yani yaklaşık olarak 5 yıldızlı bir tatil köyünde bir hafta boyunca ve şunu da net söyleyebilirim. Hani diyelim ki 50 bin lira gibi bir fiyata tam pansiyon bir tatil yapıyorsunuz. Hem de aynı zamanda
0: geziyorsunuz.
1: Ve de geziyorsunuz. Evet.
0: Şimdi lojistik de var işin içinde.
1: Bir de lojistik de var. Servis güzel. Ve hakikaten de gemi seyahatlerinde işte bir sabahleyin kalkıyorsunuz, başka bir şehirdesiniz. Güzel bir servis alıyorsunuz. Hakikaten 5 yıldızlı bir tatil köyündesiniz. Onun için fiyatıyla karşılaştırırsanız bence çok iyi. Bizim bir kampanyamız var. 80 euro taksitle işte kraliçelerin gemisinde falan diye. Yani hakikaten çok uygun fiyatlarda yakalanabiliyor. Ama vize sorunu tabii var. Vize sorunu olmayan Yunan adaları var bu arada. Gemi kesin tavsiye ederim. Hani bu vize hep takılıyoruz dediğimiz kişiler için de Yunan adaları var.
0: Minimum kaç gün oluyor bu kruvaziyer seyahattir?
1: Yunan adaları eğer Kuşadası, İzmir gibi güneyden, Ege'den kalkan gemi olursa 3 günlükler de var. 3 gecelik kısa seyahat.

0: saatler de var yazın. Ama ortalamaları bir hafta. Yani bir haftalık bir çok keyifli bir gemi seyahati yapabilirsiniz. Kesin tavsiye ediyorum. Yani ben bu sene de gideceğim. Samimiyetle.
1: Kültür turlarına ilgi ne durumda peki?
0: Ya kültür turu hep yukarıya doğru giden bir talep alıyor. Yani kültür turlarındaki yükselme diyebilirim ki yani mesela bu sene de yaklaşık %20'lerin üzerinde bir yükselme var. Şimdi şunu söyleyeyim. Şimdi kültür turu deyince ben hemen Türkiye'yi kastediyorum.
1: Ben
0: yani,
1: de.
0: Siz de onu söylediniz evet, değil evet. mi? Yani, şimdi öyle bir kültür cennetiyiz ki yani esasında İlber Hoca'nın sözü aklıma geldi. Hani daha sen diyor Mardin'i bilmiyorsun işte şuraya gidiyorsun diyor. Doğru ya. İlk önce kendi o muhteşem kültürümüzü de ilk önce bir keşfetmemiz lazım. Yani ben şunu söyleyeyim. Dünyada çok az bu kadar zengin kültüre sahip bir ülke var. Yani her açıdan çünkü. Düşünsenize her bölgemizde ayrı bir kültür tarihi yaşayabiliyorsunuz. Ayrı bir farklılık yaşıyorsunuz ve oraların da farklı yemeklerini, oraların da farklı tatlarını alabiliyorsunuz. Onun için...
1: O zaman orada da gastronomi turizmi devreye giriyor.
0: Tabii. Ve şunu da ilave edeyim. Çok güzel söylediniz. Gastronomi turizmi dediğimiz şey de esasında bence normal turizmin zaten içinde artık. Artık ayrıca bir gastronomi turizmi tabii ki olabilir. Tamamen siz yemeğin üzerine dayandırılan bir tatil yaparsınız veyahut da bir paket tur oluşturursunuz. Ona gastronomi diyebiliriz ama ben size şunu anlatayım. Latin Amerika'ya gittim dedim. Uçak biletlerini almadan önce gitmek istediğimiz bir restoran vardı Peru'da. İlk önce oraya rezervasyon yaptık. 6 ay öncesinden rezervasyon yapılıyor. Ondan sonra uçak biletlerimizi aldık. Ve birçok insan artık gitmek istediği yerde ben iyi yemek yiyor muyum? Ben oradaki yemekler bana uygun mu? Çünkü tam tersi de olabiliyor. Gittiğim yerde hakikaten bırakın iyi yemek yemeyi, ben oranın yemeklerini yiyebilir miyim diye düşünüyor insanlar. Onun için çok fazla öne çıkıyor. Yani gastronomi bence artık tatilin, seyahatin bence yani tamamen iç içe geçmiş en önemli parçalarından bir tanesi.
1: Bakalım bu sene ortaya konulan hedefler yakalanacak mı? Çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için.
0: Ben teşekkür ederim. Yayınlar diliyorum.
1: Sağolunuz. Pronto Tur.
0: Bol tatilli.
1: İnşallah. Pronto Tur Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ali Onaran bizlere eşlik etti. Ve tatilcilerin bu sene olası lokasyonlarını, rotalarını konuştuk. 9 günlük bayram tatili için son rezervasyon durumunu da masaya yatırdık. Piyasaları konuşacağız. Şimdi bizlere A1 Kapital Portföy Genel Müdürü Mete Yüksel eşlik edecek. Hoş geldiniz. Merhabalar.
2: Hoş bulduk. Teşekkürler.
1: Önce borsayı sorayım. Bugün satış var. %1'i aşkın bir değer kaybı görüyoruz. Neyden kaynaklanıyor? BIST100'deki baskıyı nasıl değerlendirirsiniz?
2: Küresel piyasaların tamamında bir satıcılı seyir var. Biz birazcık daha yüksek betalı bir şekilde gidiyoruz. Onlardan bir çıt daha fazla satıldığımızı söyleyebilirim. Yine de aynı yani Brent petrol %3 yukarıda. Dün de bir %2 kadar yukarıdaydı. Brent bu kadar yukarıya giderken tüm ülkeler için enflasyonist ama o ülkelerin petrolü var. En azından cari işlemler açığı olarak kendilerini bir miktar daha müdafaa edebiliyorlar. Bunların bazıları gelişmekte olan piyasalarda da gelişmiş piyasalarda da biz ama müdafaa edemiyoruz. Onun için bizim için sadece enflasyonist değil eş zamanlı olarak cari işlemler açığının üzerine de büyük oluyor. Artı işte yabancılar çıktığı zaman portföy akımları eksiye döndüğü zaman bizim rezervimizin üzerine de etkisi oluyor. Ondan dolayı da birazcık daha yüksek betalı olmamızı anlayabiliyorum. Bundan kaynaklı olarak şu anda birazcık dünyanın genelinden küresel piyasaların genelinden birazcık daha ağır satıcılıyız. Tabii normal şartlarda böyle gördüğümüz günlerde Tüpraş gibi bazı şirketler, işte Aselsan gibi bazı şirketler çok ciddi performans gösterirler ve bu düşüşü bir miktar engelleyebilirlerdi. Şimdi baktığımız zaman onlardan da çok da fazla anlamlı bir destek görmüyoruz. Ondan dolayı da hani genele yayılmış bir düşüş olarak bunu yorumlayabiliriz. Bütün dünyanın gözü kulağı şu anda Trump-İran olayında. İşte Çin'le görüşme olacak ama hani şu anda bir şekilde çok kırılgan olduğu ile ilgili bazı ifadeler kullandı Trump İran'la ateşkesin. Bu kırılganlık bir noktada çatlayabilir. O korku yaşanıyor şu anda. Xi Jinping'le görüşmesi bence bitmeden o tarafta herhangi bir ekstra hareketlenme olmayacaktır jeopolitik risklerde. Ama en azından kırılgan olduğunun dile getirilmesi petrol fiyatını yükseltiyor ve riskli varlıklara başta hisse senetleri olmak üzere satış getiriyor maalesef.

0: Mete Bey, borsada asıl hedef nedir peki? Sene başında ortaya konulan seviyelerin çok erken yakalandığını görüyoruz. Yani sene ortasında ve sene sonu için 15 bin, 16 bin seviyeleri zikrediliyordu. Bugün itibariyle düşüş olmasına rağmen 15 bin puan seviyesinin üzerindeyiz. Ne beklersiniz? Nereye gitmesini öngörüyorsunuz endeksin?
1: 18 bin üzerindeki seviyeleri görürüz diye tahmin ediyorum yıl sonunda, ama buna mutlu olur muyuz? O tartışılır. Yani 18 bin üzerindeki seviye dediğimiz zaman yani çok da fazla anlamlı bir yükselişten burada bahsediyor olmuyoruz aslında. %20 gibi bir yükseliş tamam, fena değil gibi, ama büyük ihtimalle bileşik faiz hesaplarsan para piyasasına yatırdığın paradan bunun çok benzerini, belki bir çıt daha iyisini kazanabiliyorsun. Onun için yani orada endeksin genelini aldığın zaman genelde mutlu olmuyorsun. Hatta volatilite bazı günler seni uykusuz dahi bırakabiliyor. Ondan dolayı ben hala yani ekstra seçici olmak gerekiyor hisse senetlerinde. Ekstra seçici derken de işte yüksek faiz ortamında, büyümenin düştüğü ortamda hala satışlarını yapabilecek, kar marjından feragat etmeyecek bazı sektörler var. O da yani bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar sektördür. İskontolu gıda perakendeciliği var, her zaman saydığımız. Sağlık sektörü var, telekomlar var gibi. Yani onlarda ancak saklanabilirsen bir miktar daha iyi bir performansı sağlayabilirsin. Onun dışında ben hani borsanın riskini almayı şu anda arzu etmeyen taraftayım. Bir de şu var tabii, yani şimdi iki gün sonra göreceğiz enflasyon raporu toplantısında. Çok büyük ihtimalle %16'lık hedef 20'lere, belki daha yukarı seviyelere revize olacak. %21'lik tahminde herhalde 4-5 puan yukarıya revize olacak. Yani faiz indirimleri potadan çıktı. Bankacılık sektörü diyoruz. Birinci çeyrekte çok güzel karlar getirdiler, ama birinci çeyrek karlarından sonra bir analiz toplantısı silsilesi oldu. Hepimiz işte üst yönetimlerle orada konuşma fırsatımız oldu. İkinci çeyrek hiç parlak değil. Mevduat faizleri çok hızlı yükseliyor ve bankacılığın performansı da böyle gitmeyecek. Yani bankacılık işte %15 civarında bir endekste payı var. O taraftan bir destek alabilir miyiz diye baktığımız zaman oradan bir destek alamıyor gibi görünüyoruz. Ve faizler düşmediği zaman, faiz dediğimiz risksiz faiz oranı, yani bizim bütün indirgenmiş nakit akımlarına girdi olarak kullandığımız mevzu, özellikle 10 yıllık tahvilin faizi orada süper ekstra kritik. Bakıyoruz 10 yıllık tahvilin faizine 34'lere geldik neredeyse. Yani 2 günde 33'ten 34'e, bu çok çok ciddi bir yükseliş demek. Orada yani böyle %3'ler civarında bir kayıp oldu. Tahvil işte borçlanma aracı fonu tutanlar için bir zarardır bu. Ama bankalar için doğrudan zarar, diğer bütün şirketler için de indirgenmiş nakit akımı hesabında kullanılanın faizinin yükselmesi bir olumsuzluk. Yani hepsini toplayıp baktığım zaman bence yani hala para piyasası fonu yoğun bir portföyle gitmek yerinde olacaktır.
0: O zaman Mete Bey, bu sene içerisinde sınırlı bir faiz indirimi mi olacaksa biz göreceğiz?
1: Herhalde yani yıl sonuna doğru çok sınırlı bir faiz indirimi olursa olur. Hani o da belki 300 bas puan falan gibi bir şeyden bahsediyor oluruz. Ancak böyle işte çok ciddi bir şey olmayacaktır sonuç olarak. Çünkü bu kadar uzun sürmesini beklemiyorduk. Brent petrolün 100 doların üzerinde kaldığı süreç, yani biz birkaç hafta içinde bu işten çıkacağımızı düşünüyorduk. Bu olay uzadıkça enflasyon besleniyor. Enflasyon beslendikçe de yani en iyimser tahmini olan ekonomistler bile hani 24'tü, 26 dediğimizde şimdi 30'ları herkes konuşmaya başladı. Yüksek enflasyon ortamında eğer ki faizi indirirsen, o zaman yatırımcı dövize kaçar. Dövize kaçmaması için onlara anlamlı seviyede yüksek bir reel faiz öneriyor olman lazım. Bir kontekste koyacak olursak, bugünden yıl sonuna kadar eğer ki %30 desek mesela TÜFE, her ay yaklaşık %1,5-1,6 falan gibi bir enflasyon demek bu. O enflasyonun iki katına yakın ben eğer ki TL tarafta getiri elde edersem TL'de kalırım. Şu anda yaklaşık olarak bunu karşılıyor. Eskaza bu biraz aşağı gelirse, o zaman ben derim ki ya döviz de zaten işte %1,5 falan yukarıya çıkıyor. Hatta önümüzdeki dönemde daha da hızlanabilir dolar TL'nin yukarıya gidişi. Ben kafam rahat etsin, gideyim dolar alayım demez misin? Yani yerli tarafta henüz biz bunu diyeni görmedik. Çünkü cazip faizler var. Yabancı tarafa bakıyoruz, carry trade cazibesi için zaten Türkiye'ye geliyorlar. Onlar da demiyorlar. Yani böyle birkaç günlük bazı riskler oluştuğu zaman yabancının

0: açtığını görüyoruz. Yerli hiç hareket etmiyor. Ama düşük faizle gitmeye çalışırsan, faizi indirirsen, işte çok borçlu olan şirketler çok şikayet ediyor. Ben faizi indirdim. O zaman öyle bir döviz atağı olur ki ve rezerv o kadar hızlı bir şekilde eriyebilir ki bunun nihai sonuçları genel ekonomi için çok daha menfi hale gelebilir. Bundan dolayı da hızlı bir faiz indirimi olumlu değil, belki olumsuz daha iyi olabilir. Bundan dolayı bunu arzu etmemek lazım. Hakkaniyetli bir şekilde enflasyon düştüğü takdirde tabii ki hepimiz faiz indiriminden yanayız. Onu istiyoruz ama birinci öncelik enflasyonun düşüyor olması.
1: Mete Bey, şimdi siz anlatırken ekrana da 100 şirketi getireceğiz. Ben bir yandan da bakıyorum bu 100 şirkete. Neyi görsem aslında sene başından itibaren öyle çok iyi bir getiri sunmadığını görüyorum. Başta bankalar olmak üzere yanına havacılık hisselerini koyabilirim. Telekomünikasyon kanadında Turkcell'i uzun süredir 100 lira bandında görüyoruz. Yine bu 100 şirketin içerisinde bazı şirketler sadece çok agresif hareket gerçekleştirmiş. Aselsan, Astor, işte son dönemde 28 Şubat sonrasında Petkim, Tüpraş gibi şirketler. Tabii bunların sayısı arttırılabilir ama herhalde 10 taneyi de geçmez. O zaman biz zaten topyekün bir hareket görmemiş mi oluyoruz borsada? Her ne kadar 15 bini ya da 18 bini konuşsak da birçok şirket aslında çok da ucuz diyebileceğimiz noktada değil mi?
0: Biz zaten tüm tarih boyunca bu şekilde bir endekse sahiptik. Bu yeni bir olgu değil. Sürekli olarak rotasyon yapman gerekiyor. Rotasyon yapmaktan kastımız da savaş olgusu var. Petrol fiyatı yukarıya gitti. Hemen döneceksin. İşte Aselsan'ı alacaksın, Tüpraş'ı alacaksın. Yani işte petrokimya sektörü bundan olumlu etkileniyor. Rafinaj marjları yükseliyor. Orada zaten birkaç tane aday var. O tarafa yönleniyorsun. Ondan dolayı bunlar yükseliyor. İşte savunma sanayi doğal olarak yukarıya doğru gidiyor. Tam tersi olduğu durumu düşünelim. Tam tersi olduğu durumda da mesela tekrardan 106 dolardan Brent petrol 70 doların altına iniverdi. O zaman da ne diyeceğiz biliyor musun Uğur? Aa, ne kadar güzel. Türk Hava Yolları liderliğinde, turizm, işte bankacılık sektörü vesaire liderliğinde nasıl işte borsamız yükseliyor ama hepi topu 10 tane 20 tane hisse sürüklüyor. Bak Tüpraş yükselmedi, Aselsan yükselmedi bu rallide diyeceğiz. Bunu her zaman böyle dedik. Geçmişte de bunu dedik. Bazen kısa vadeli hafızayla düşünüp bunları unutuyoruz. Her zaman bizim zaten borsamız 10 tane hisseyle yükselir ya da 10 tane hisseyle düşer. Ama hangi 10 tane hisse olacağını döneme göre ayarlayıp orada pozisyon alanlar ancak para kazanır. Borsanın genelini tutmuş, BIST 100 endeksini mimik eden bir portföy yapmış bir yatırımcının ne kadar güzel, iyi ki borsadayım dediğini ben hani 30 yıldır duymadım zaten. Onun için hisse seçimi çok çok önemlidir.
1: Geçen hafta da çok güzel bir noktaya temas etmiştiniz. Yine çok güzel bir hususa temas ettiniz. Teşekkür ediyoruz. Diyelim ki yatırımcı Petkim'i ve Tüpraş'ı bu süreçte kaçırdı. Kaosun olduğu ortamda, petrolün yükseldiği süreçte bu şirketler gibi şirketlerin yükselebileceğine ilişkin kanaate geç vakıf oldu ve kaçırdı. Ama siz şimdi ne diyorsunuz? Petrol fiyatları düştüğünde havacılık hisseleri diyorsunuz. Faiz indirimleri gündeme geldiğinde bankacılık hisseleri diyorsunuz. O zaman bugünden bu senaryo, bu strateji yatırımcı kanadından uygulanmaya başlansa ve uzun vadeye birikimlerini yayarak bu sektörlere paylaştırma yapsa sonrası dönemde bu getiri anlamını taşıyacak mıdır? Biraz daha geniş ve uzun vadede mi bakmak gerekiyor böyle dönemlerde?
0: Ben dediğine tamamen katılıyorum. Sonuçta sonsuza kadar devam etmeyecek savaş. Bir noktada barışa doğru ilerlemeye başlayacağız. Barışa doğru ilerlemeye başladığımız zaman biraz önce senin de söylediğin bu sektörler ve bu şirketler bir rally yapacak. Yani o en nihayetinde olacak şey buysa o gün çok geç olabilir. O rally'ye bir %5-8-10 yükselişle başlanabilir ve o sabah hiçbir şey alamayabilirsin. Onun için şimdiden pozisyonları uzun vadeli olarak beklemek, evet, bir getiri vaat edebilir daha ötesinde. Bir de şunu da unutmayalım. Eğer ki diyelim ki bu süreç devam etti. 100 doların üzerinde petrol fiyatları bayağı daha birkaç ay daha devam etti. Ama o kadar önden yüklemeli bir şekilde bundan istifade edecek olan şirket şirketlerin hisselerine yatırım yapıldı ki onlar da performans göstermeyebilirler. Yani bu olay uzadıkça endeks patinaj çekip hiçbir yere gitmemesi ve eş zamanlı olarak da fırsat maliyetini senin kaybedip artık bir noktada kol kesip faize dönmen söz konusu oluyor. Herkes de bunu yaparsa endeks

0: de bir tur daha satış da görebiliriz burada. Yani bu birazcık nefesini tutma durumu. Ne kadar sabredebilirsin sen böylesine bir yatay giden borsa sürecine? Herkesin kendisi şahsi şeyiyle alakalıdır. Risk tercihiyle. Fakat uzaklaşıp baktığın zaman ortalama bir vatandaş, maaşlı bir vatandaş için baktığım zaman ben net bir şekilde şunu söyleyebilirim, hala %50'ye yakını portföylerin faizli enstrümanlarda olmalı, sabit getirili enstrümanlarda olmalı. Yaklaşık 1/4 kadar ya da en maksimum böyle 1/3 kadarlık kısmı 30-50 yaş arasındaki çalışan kesim için söylüyorum, hisse senedinde durulabilir. O da tematik olarak değiştirebiliyorsan. Tematik olarak değiştiremiyorsan sen hisse senedinde durmayacaksın zaten. Hisse senedi yoğun yatırım fonuna yatırım yapacaksın. Zaten portföy yöneticileri bu temaları, değişen temaları senden önce sezip portföylerini ona göre şekillendirir.
1: Mete Bey, çok teşekkür ederiz kıymetli görüşleriniz için.
0: İyi yayınlar.
1: Sağolunuz. Efendim, enerjiyi konuşacağız. Malum Trump-Xi görüşmesi hafta içerisinde gerçekleşecek. Diğer yandan Amerika'da yeni petrol sevkiyatı Türkiye'ye doğru harekete geçti. Ve diğer yandan dünyada yine Hürmüz Boğazı açılacak mı? Açılırsa da petrol arzı ne olacak soruları gündemde. Bu başlıkları değerlendireceğiz. Bizlere enerji uzmanı Altuğ Karataş eşlik edecek. Hoş geldiniz, merhabalar.
2: Merhaba Uğur Bey, hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
1: Sağolunuz. Önce Amerika Birleşik Devletleri'ndeki stratejik petrol rezervlerinin sevkiyatıyla başlayalım. Ay sonuna doğru Türkiye'de olması öngörülüyor. Yaklaşık 170 milyon varilin üzerinde bir stratejik rezervi var ABD'nin. Ve ilk sevkiyat ay sonu tamamlanacak. Daha sonraki süreçlerde de yine sevkiyatların gelmesi takip edilecektir. Buradan bu gelen sevkiyat Orta Doğu'na mı hareket edecek, Orta Doğu'ya mı hareket edecek? Bu gelişmeyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Biraz daha bu savaşın süreceğine ilişkin notu da çıkartabilir miyiz? Amerika Birleşik Devletleri stratejik petrol rezervlerini masaya getirmesini nasıl değerlendirmemiz gerekir?
2: Uğur Bey, aslında savaşın artık ikinci ayın daha da ötesine geçmiş bulunuyoruz. Ve dünyada gerçekten ciddi bir arz talep dengesi sıkıntısı var. Bundan yaklaşık bir ay önce Uluslararası Enerji Ajansı, aynı zamanda başkanı bir Türk olan Fatih Birol Bey'in açıklamasıyla dünyada petrol rezervi, stratejik petrol rezervi barındıran, ki ona da vurgu yapalım, Arap-İsrail Savaşı'yla bu petrol ambargosu 1973 ve 74'te yapıldığında ondan sonra alınan bir karardır. Uluslararası Enerji Ajansı kurulmuştur. Buna yönelik stratejiler geliştirilmiştir. OPEC buna yönelik yapılanmasını yapmıştır. Bu Körfez'de Hürmüz Boğazı'nın kapanmasıyla arz dengesinde çok ciddi bir problem oluşunca, günlük yaklaşık 10 milyon varilin üzerinde petrol sıkıntısı ortaya çıkartınca Uluslararası Enerji Ajansı stratejik petrol rezervlerinin ilk aşaması olan 400 milyon varilin piyasaya verilmesi kararını aldı. Aslında bu şunu gösterdi: ani dalgalanmalara, petroldeki ani fiyat sıçramalarına, şoklara karşı Uluslararası Enerji Ajansı üyesi ülkeler bir hamle yaptılar. Bunun içinde Amerika'da var, bunun içinde Japonya'da var, bunun içinde Türkiye'de var, üye olan Avrupa Birliği'nin birçok ülkesi de var. Bu aslında bir refleks, ani fiyat dalgalanmalarına karşı bir refleks. Bu ilk paketten bahsediyoruz. Totalde dünya üzerinde 1.2 milyar ila 1.4 milyar varillik bir stratejik petrol rezervi var. Ama ilk 400 milyon varilinin yaklaşık, siz de biraz önce belirttiniz, 172 milyon varillik kısmını Amerika Birleşik Devletleri üstlenmişti. Yine İngiltere'nin üstlendiği kısım var, İtalya'nın üstlendiği kısım var. Japonya yaklaşık 70 milyon varilin üzerinde bir taahhütte bulunmuştu. Biz şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nden Türkiye'ye gelen birkaç tankerlik yaklaşık 1.8 milyon varillik gemiyi aslında konuşuyoruz. Tankerleri konuşuyoruz. Türkiye'nin hem Körfez'deki, Marmara Denizi'ndeki hem de İzmir'deki Ali Ağa'daki rafinerisine gelecek ve burada işleme tabi tutulacak. Aslında tekrar belirtelim, dünyada ortaya çıkan ilk aşamalı yüksek tansiyonu, ilk aşamalı şoku ortadan kaldırmak için Uluslararası Enerji Ajansı'nın aldığı kararlar çerçevesinde şu anda bu tankerler Türkiye'ye doğru ilerliyorlar. Sadece Türkiye'ye değil, Avrupa Birliği'nde Rotterdam Limanı'ndan İtalya'ya kadar birçok noktadaki rafinerilerde aslında bu boşaltmalar gerçekleşecek. Türkiye kısmını şöyle alabiliriz: Türkiye'nin bulunduğu hem Ege hem de Doğu Akdeniz bölgesindeki ihtiyaçları

0: karşılayacak. En azından o tansiyonu biraz düşürecek ilk paketten bahsediyoruz Uğur Bey. Dünyanın birçok ülkesine şu anda bu tankerler gidiyorlar. Ama bu Hürmüz Boğazı'nın kapalılığının, yani oradaki blokaj da geldiği için sürekli kapalı olmasının getireceği riski, artık bu 400 milyon varille ortaya çıkan şoklamanın biraz da olsa törpülenmesi kısmı bitti. Yani biz şu an itibariyle Türkiye'ye gelecek petrol tankerleri ya da dünyanın farklı noktalarına giden bu rezerv salım için kullanılan bu tankerler bundan sonra fiyat düşürmeyecekler. Çünkü önceki şokları absorbe ettiler. Şimdi eğer iş çok uzun sürerse, 3. aya doğru giderse, belki Uluslararası Enerji Ajansı yeni bir açıklama yapıp, tabi burada Amerika'nın politikasını da izlemek lazım, yeni bir stratejik petrol rezervi bırakılabilir mi? Bunu konuşmak lazım. Tekrar belirtelim, şu anda mevcut dağılan, Amerika'da dahil olmak üzere, Japonya'da dahil olmak üzere farklı ülkelerden giden rezervlerin tamamı ilk 400 milyon varillik şoku absorbe etmek için piyasaya Uluslararası Enerji Ajansı tarafından açıklanan aslında sevkiyatlardan bahsediyoruz.
1: Altuğ Bey, özellikle kötü senaryolar noktasında 150 dolar telaffuz ediliyor. Siz Fatih Birol'un değerlendirmelerine de ufak da olsa temas ettiniz. Onun değerlendirmesinin detayında şu da vardı. Defaatle şu ifadeleri kullandı. Yüksek petrol fiyatının yanı sıra başka yıkımları da beraberinde getirecek bu piyasa diyordu. Şimdi uluslararası kurumlar Haziran sonuna kadar kötü senaryoda Hürmüz'ün kapalı kalmaya devam etmesi 150 ila 180 dolar bant aralığını petrolde bizlere gösterecektir kanaatini bizlerle buluşturuyor. Arza yönelik yine bazı hususlara temas ettiniz. Kötü senaryo şayet gerçekleşirse durum nasıl ilerler? Biz ilk andan itibaren 3 hafta, 4 hafta, 5 hafta içerisinde bu iş biter yorumlarını gördük ama 11 haftadan uzun bir süre oldu 28 Şubat'tan bu yana ve hala canlılığını koruyor. Her ne kadar ateşkes görüşmeleri, barış umuduna yönelik girişimler yaşansa da 24 saatte olmadan bunun suya düştüğünü de görüyoruz. Ne beklersiniz?
0: Dün akşam da bir yayında aslında bununla ilgili bir öngörüde bulundum. Bu savaşla ilgili açık konuşmamız lazım. Amerika'nın bu bölgede binlerce kilometre uzaktan gelip İran'a saldırmasının arkasında aslında soykırımcı İsrail'in bazı emelleri var. Dün soykırımcı Netanyahu'nun yapmış olduğu açıklamalarda çok önemli iki cümleyi ben dikkat ettim. CBS'e yaptığı açıklamada diyor ki savaş biter mi diye yine soruyorlar. Cevap şu: İran'daki nükleer, zenginleştirilmiş nükleer yakıt tamamen İran dışına çıkartılmadığı müddetçe ve vekil güçleri tamamen ortadan kaldırılmadığı müddetçe bu savaş bitmeyecek. Bu da bize şunu gösteriyor. Bir kere birincisi, bu zenginleştirilmiş nükleer yakıtın öyle kolay kolay İran'dan çıkartılması mümkün değil. Şu andaki mevcut savaş gemileriyle falan olacak bir işten bahsetmiyoruz. İşin ekonomik boyutuna ve finansal boyutuna bakarsak buradaki izleyicilerin açısından, bu da işin uzayacağına işaret ediyor. Çünkü Amerika tamamen İsrail'le beraber hareket ettiği için ben kısa zaman içinde Hürmüz Boğazı'nda böyle bir rahatlama, bu operasyonun bitmesi, İran'la Amerika arasında bir ateşkes olabilir. Bakın, belirli süreli ateşkesler olabilir ama savaşın bittiğine dair kesin ve net açıklamanın kısa bir sürede bu verilmiş olan cevaplardan dolayı olacağını mümkün görmüyorum Uğur Bey. Gelelim ikinci noktaya. Peki bunun tesiri ne olacak? İşin siyasi ve politik kısmı ile ilgili birçok yorumları yaptık. Farklı yerlerde de yapıyoruz. Ekonomik boyutları ne olacak? Bir de bu da bize şunu gösteriyor. Yaklaşık olarak 20 milyon varil petrolün üretildiği bir noktadan bahsediyoruz ama Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan mevcut hatlarıyla belli bir bypass yapıyorlar. Yani burada açığa baktığımız zaman yaklaşık 12 ila 14 milyon varillik günlük bir açık var. Şimdi bu arz talep dengesinde oluşan arzdaki dengesizlik aslında eksilme fiyatların yukarıya doğru çıkmasına sebep oluyor. Çünkü bir petrol yoksunluğu var. Şimdi bu yoksunluk zaman ilerledikçe yoksulluğa doğru ilerlemeye başlayacak. Çünkü bu petrolü bulamayacak ülkeler ortaya çıkacak. Özellikle uzak doğu tarafındaki Asya ülkelerinin, Güney Asya tarafındaki ülkeleri özellikle vurguluyorum. Buralarda oluşacak sıkıntıları önemli buluyorum. Nereye kadar çıkabilir? Ben artık 120 dolarla 90 dolar arasındaki bandı gördük zaten. Trump'ın her türlü açıklamalarıyla bir 90-94 dolara, bir 120-121 dolara gidip geliyor petrol. Ama bundan sonrası ile ilgili 3. ayı geçirdiğimiz takdirde 120 ile 150 dolar arasındaki bandı özellikle yazın, yaz mevsiminin gelmesiyle beraber daha fazla petrole, elektriğe, enerjiye ihtiyacın olduğu dönemde biraz daha fiyat artışı görebiliriz. Petrolle ilgili Hürmüz Boğazı'nda herhangi bir açılma, rahatlama gerçekleşmezse bu ikinci senaryomuzdur, 120-150 dolar. Daha da uzarsa, bu iş 6. aya doğru ilerlerse orada da benim düşüncem 150 dolarla 200 dolar arasındaki yeni bir banttan, dünya için belki de bir kabustan bahsediyoruz. Fakat bu sonsuza gitmeyecektir. Ben 180 dolarlar civarından arz talep dengesini, çünkü maliyetler bu kadar arttığı zaman biliyorsunuz jet yakıtı yoksunluğu var, fiyatlar da arttı, kısa uçuşlar iptal ediliyor. Ulaştırmada mutlaka bazı iptaller olacak. Enerji tüketiminde azalma başlayacak. Yani talep azalmaya başlayacak. Fiyatın getirmiş olduğu ters etkiyle talep azalmaya başlayınca da ben 180 dolarlar civarından, evet, mutlaka en son bir dönüş bekliyorum. Onun için maksimum sınırı 180 dolar olarak düşünelim. İkinci çıpayı da 120-150 dolar arasındaki bir salınma olarak düşünebiliriz.
1: Altuğ Bey, son olarak gözümüz önce Güney Kore, sonra Pekin'de olacak. Trump-Xi görüşmesi 8,5 yıl aradan sonra Çin'e gidiyor Amerikan Başkanı. Tabii enerji, evet, yine iki ülke arasında konuşulacak, iki lider arasındaki konular arasında yer alıyor. Nasıl bir görüşme beklersiniz? Enerjiye dair hangi notlar ön plana çıkabilir?
0: Ben burada İran konusu çok öne çıkartılıyor ama ben Çin'le Amerika'nın sadece İran'ı konuşacaklarını düşünmüyorum. Mutlaka masada İran olacaktır ama bu görüşme çok önceden planlanmış bir görüşmeydi. O sebeple bu görüşmenin merkezinde ben, Trump tüccar bir başkan, Amerika'nın LNG'sini ve petrolünü, çünkü shale gaz ve shale petrolle ciddi anlamda üretim artışı var. Ortaya çıkan bu eksikliği kendisi doldurmak isteyecektir Amerika. Bu ticareti konuşacağını düşünüyorum. Yani Amerika ve Çin arasında bir petrol ve LNG ticaretini görürsek şaşırmayalım. İkincisi, nadir toprak elementleri. Çünkü Çin dünyadaki en büyük rezerve sahip. Sadece rezerve değil, bu rezervi de işleyebilen, dünyadaki en fazla nadir element işleyip kullanabilen ülkeden bahsediyoruz. Bu arada dünyanın en büyük ikinci nadir toprak elementleri rezervinin de Türkiye'de Eskişehir Beylikova'da olduğunda tekrar hatırlatalım. Türkiye'de bununla ilgili de pilot tesisini kurdu ve çalışmalarını arttırıyor. Dolayısıyla Ukrayna Savaşı'nda da aslında Amerika'nın orada istekleri vardı. Bu savaşı bitirmek istiyorum derken Trump'ın nadir toprak elementlerinin peşindeydi. Ben nadir toprak elementlerinin konuşulacağını, evet, Amerika'nın Çin'le milyarlarca dolara varmış olan karşılıklı, çünkü Çin için çok önemli bir pazar Amerika, koz olarak kullanacağını, bunların karşılıklı olarak mutlaka konuşulacağını düşünüyorum. Batarya ham maddelerinin üretilmesinden yarı iletkenlere, yapay zeka altyapısından, evet, dünyada şu anda çok ciddi bir veri merkezleri inşa ediliyor. Elektrikli araç motorlarından da, tabii nadir toprak elementleri için konuşuyorum, savaş uçakları, savunma sanayi ekipmanları, rüzgar türbinleri, çip teknolojileri de dahil olmak üzere aslında Amerika ile Çin'in konuşacağı çok çok fazla konu var. Sadece petrol ve doğalgaz onun için sınırlı olmayacaktır. Temelinde sadece İran olacağını da düşünmüyorum. Amerika Çin'le gelecek dünyada artık, çünkü bireyselliğin daha fazla öne çıktığı, evet, bir dünya göreceğiz Uğur Bey. Bu savaştan geriye dönüşte enerjide ve nadir toprak elementlerinde, madenlerde hiçbir şey eskisi gibi olmayacak bundan sonra. Yeniden ortaya çıkan bu düzensizlik sendromundan Çin'in ve Amerika'nın nasıl bir paylaşım alacağını aslında konuşacaklar. Onun için hem petrolün, doğalgazın, nadir toprak elementlerinin ve gelecekte oluşacak düzensizlikten Çin ve Amerika Birleşik Devletleri'nin nasıl bir paylaşım yapacağına dair görüşmeler olacağını düşünüyorum.
1: Enerji uzmanı Altuğ Karataş bizlere eşlik etti. Çok teşekkür ederiz katkılarınız için.
0: Ben teşekkür ediyorum Uğur Bey. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun. İyi akşamlar diliyoruz. Efendim, küresel kanatta son gelişmeler nereye evriliyor? Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyon verisi geldi. Küresel piyasalarda da bir baskı var. Bu baskıyı konuşacağız. Philip Capital Genel Müdür Yardımcısı Sadrettin Bağcı bizlerle birlikte olacak. Hoş geldiniz. Merhabalar.
2: Merhabalar Uğur Bey. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun. Amerika'da enflasyon beklentiler dahilinde geldi. Küresel borsalarda da biraz kırmızı bir görüntü var. Ne dersiniz? Notlarınızın arasında hangi başlıklar var?
2: Yani açıkçası Uğur Bey, bunu biraz şeyle ilintilendirmek mümkün. Hani özellikle son dönem yine fiyatlarında bir yukarı yönlü hareket var. Yine Trump'ın ağzından çıkan bir takım açıklamalar var bu savaşa dair. Hani demin mesela az önce geçen hani çok aceleci davranmayacağız İran'la bir anlaşma konusunda diye bir söylemi vardı.

0: ve bu tabii sanki piyasaları biraz bu anlamda huzursuz ediyor gibi. Ama bence burada asıl önemli olan, demin siz bahsettiniz, çekirdek enflasyon tarafında beklentinin bir çıt üzerinde geliyor gibi, işi geldi gibi görünüyor enflasyon. Bu da bize şunu çağrıştırabilir önceki döneme dair. Hani petrol fiyatlarının yavaş yavaş global ekonomilerde de enflasyon etkisini görmeye başladık gibi duruyor diyebiliriz. Her ne kadar burada servis enflasyonu üzerine daha fazla atıfta bulunuluyor ise de. Ama bence bunun yansıması şöyle düşünülebilir. Özellikle Amerika'daki 10 yıllıklar hemen verinin akabinde biraz böyle 4.45'lere doğru meyletmişti. Hani burada acaba 4.50'lerin üzerine doğru bir hareket beklenebilir mi önümüzdeki dönemde? Ve buna bağlı olarak özellikle son dönemde teknoloji hisseleri önderliğinde sert yükseliş gerçekleştiren Amerika endekslerinde bir geri çekilme, bir soluklanma olabilir mi? Sanki bence bu senaryo biraz daha önümüzdeki günlerde fazlaca konuşulur diye tahmin ediyorum. Ama diğer taraftan olumlu da bir dinamik var bence. Rusya-Ukrayna savaşında Rusya'nın yapmış olduğu açıklamalar, savaşın bitebileceğine dair. Bence bunlar da olumlu cepheden okunulacak gelişmeler. Hani demin konuşuluyordu enerji fiyatlarıyla alakalı. Belki bu anlamda hani o da dengeleyici bir unsur olarak karşımıza çıkabilir önümüzdeki dönemde. Ama hani şu andaki konuştuğumuz ana gündem maddeleri aslında dediğim gibi hani biraz daha böyle savaş odaklı ve savaşın bu emtia fiyatları üzerine yansıması şeklinde geliyor.
1: Xi ve Trump görüşmesi yarın itibariyle başlayacak. Piyasa bu görüşmeyi evet. de takip edecek. Nasıl bir görüşme olacak? 8,5 yıl aradan sonra Amerikan Başkanı Çin'e gidiyor.
0: Bence bunu pozitif cepheden ben yorumluyorum Uğur Bey. Yani şöyle ki hani sizin de bahsettiğiniz gibi oldukça uzun bir süreden sonra bir Amerikan başkanının Çin'i ziyaret ediyor olması. Bence dış ticaret ilişkileriyle aslında Trump'ın hani göreve gelmeden önce de başlayan, sizinle de daha önce konuştuğumuz bu gümrük tarifeleriyle ilgili olan kısımdan başlayarak bence epeyce uzunca bir orada konuşma listesi olduğunu tahmin ediyorum. Yani ama bunun bir adım olarak da değerlendirmek lazım. O nedenle ben pozitif cepheden okumayı tercih ederim. Herhalde o kadar yolu Trump şeyle kavga etmek için ya da bir şekilde bir tartışma yapmak için herhalde gitmiyordur diye tahmin ediyorum. O nedenle oradaki heyetler arasındaki görüşmeler de önemli olacaktır ama bence asıl hikaye herhalde bu dış ticaret savaşları üzerinden gerçekleşir ve bunu da belki orta uzun vadede global ekonomiler için daha olumlu okumamıza imkan sağlayacak gelişmeler olur diye umuyorum, en azından beklentim bu yönde diyeyim.
1: Trump öyle bir lider ki 24 saat içerisinde fikirleri hızla değişiyor.
0: Aynen,
1: İnşallah
0: fikir de değiştirebilir.
1: İnşallah o denli bir görüntü vermez. Çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için.
0: Ben teşekkür ederim Uğur Bey. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun, sağ olun. İyi akşamlar. Efendim, küresel kanattaki son gelişmeleri Saadettin Bağcı bizlere özetledi. Böylece süremizin sonuna geldik. Görüşünceye dek hoşçakalın.

0: Ankara Yatırım sundu.
1: Tatili mutlu geçeni sesinden tanırım. Dinlediğim isteklere cevap verebiliyor olmak hep iyi hissettirir. O yüzden güne mutlu başlarım.
2: Tam 35 yıldır ETS önce misafirlerini dinliyor.
1: ETS turu iyi günler.
3: Aura Sebilon'dan bunaltıcı sıcaklarda içinizi serinletecek fırsat. NSF onaylı ileri filtreleme teknolojisine sahip Aura Sebilon su arıtma cihazları kredi

0: Basit'le İhlas mağazası gördüğünüz her yerde.
1: Ben böyle ev görmedim diyeceksiniz. 2026'da teslim. 2029'a kadar aidat yok. Boşuna demiyoruz. Eşi benzeri olmadığını anlaman için bir kez görmen yeter. Oyak Kent Silüet. Oyak İnşaat'ın tüm projelerini keşfetmek için hemen oyakinşaat.com.tr'yi ziyaret edin.
2: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime.
3: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit

0: Fırsatını kaçırma. Aracını Otobit'te satanlar bir de bunu dedi.
1: Ben tekrar aracımı satacak olsam yine Otobit aracılığıyla satarım.
2: Bir de böyle Otobit'te.
3: Aklın tatildeyse aklına yatacak fırsatlar Turna'da. Erken rezervasyon otellerinde %50'ye varan indirimlere ek 5000 TL'ye varan indirim fırsatı seni bekliyor. Yaz tatilini Turna'yla avantajlı planla.
0: Duratile Seramik hava durumunu sunar.
4: İstanbul çok bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 15. Kocaeli 29, Sakarya ve Balıkesir 28, Bursa 30. Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 22, en düşük sıcaklığı 10. Konya 27, Kayseri 24, Nevşehir 22, Sivas 21. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 17. Denizli ve Manisa 29, Aydın 31, Muğla 25. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 17. Mersin 24, Adana ve Hatay 27, Kahramanmaraş 26. Trabzon çok bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 19, en düşük sıcaklığı 15. Bolu ve Karabük 23, Rize ve Samsun 21. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 17, en düşük sıcaklığı 5. Malatya 25, Erzincan 22, Van ve Ardahan 18. Gaziantep parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 14. Mardin 26, Şanlıurfa 29, Siirt 25 ve Diyarbakır 28 derece.
0: Seramik hava durumunu sundu.
5: CV Enerji güneş panelleri yüksek dayanım kapasitesiyle 30 yıl performans garantisi sunar. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
6: Good through partner CV Enerji.
7: Fakir, Hausgeräte.

0: Fakir, Hausgeräte.
1: Uf, şu trafiğe bak ya.
2: Artık şehrin merkezinden bir ev mi alsak?
3: Tamam hayatım.
4: Şöyle yüzme havuzu, spor salonu, kafeleri falan olsa.
3: Tamam hayatım.
5: Rams Park House Maslak'ta bahar kampanyası varmış.
3: Rams?
6: Hem %20 peşinat hem de 36 ay vade. Sıfır faiz kolaylığıyla öderiz. Böylece bütçemizi zorlamayız.
3: Ha? Şimdi tamam hayatım.
6: Ben de şimdi.

0: %20 peşinat, 36 ay vade, 0 faizle bahar fırsatını kaçırmayın.
1: Frontera. Oh, ne kadar da geniş. Wow, hemen şarj oldu. Frontera, Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla Opel showroomlarında.
2: Yakıt alacağız, yine yandık.
3: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade. Kredi kartım
4: hadi. Zaman benim için gerçekten çok kıymetli. Pek çok insan için de kıymetli artık günümüzde. En verimli şekilde ve güvenilir şekilde arabamı bir daha satmak istesem Trix hattan başka bir yere asla gitmem. Arabanı arabam.com'a
5: değerinde Trix hat. Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla

Suna. İnefix.

0: Verilerinizin güvenliği konusunda endişeleriniz mi var? Veri sorumlusuna başvurup cevap alamadınız mı? Kişisel verileriniz ihlal edildiğinde haklarınız olduğunu ve kişisel verileri koruma kurumuna başvurabileceğinizi biliyor musunuz? Başvurularınızı etkin ve özenli bir şekilde inceleyerek sonuçlandırıyor. Veri korumanın bir kültür haline gelmesi için çalışıyoruz. Çünkü bizim önceliğimiz mahremiyetiniz.
1: Yepyeni bir sır küpü.
2: Kaybedenin olmadığı yarışma sır küpünde yeni formatımızla, yeni içeriğimizle beraberiz.
1: Harfleri söyleyin, etapları geçin, puanları toplayın ve şifre cümleyi bulun.
2: Seçiciler kurulu başladı süre. Hakan Bey.
3: Jüri.
2: Jüriyi aldı.
1: Kaybedenin olmadığı sır küpünde sadece çocuklar kazanıyor.
2: Bazı değişikliklerimiz var ama değişmeyen tek noktamız var. Kaybedenin olmadığı minikler.
1: Kitaplar ve eğitim setleri çocuklarla buluşuyor.
2: Örnek. Derin Hanım.
4: Misal.
2: Misal. Doğru yanıt da bildi.
1: Kelime bilginize güveniyorsanız, hem eğlenip hem yarışmak istiyorsanız sır küpü tam size göre. Başvuru adresimiz sirkupu@apara.com.tr. Yenilenen içeriğiyle heyecan, eğlence ve bilgiyi armağanlayan sır küpü neşenize neşe katacak. Oğuz Bayram'ın sunduğu sır küpü.

0: Efendim, küresel piyasalar risk iştahını korumaya çalışsa da Hürmüz Boğazı'ndaki sıkıntıların devam etmesi, bir yandan Trump'ın ateşkesin yoğun bakımda olduğunu söylemesi ve bu hastaya da sadece yaşaması için %1'lik ihtimal verdiğini de ifade etmesi, piyasalarda daha kırılgan bir zemin olduğunu görüyoruz. Zaten yeni güne başlarken 105 doların üzerindeki petrol fiyatları karşımızdaydı. Dün borsa kuvvetini korumaya çalıştı. Daha dirayetli bir görünüm vardı ama bugün %1'in üzerinde satış baskısının da geldiği bir gün. Bilanço sezonunda artık geride bıraktık ama kritik bir hafta Perşembe günü Trump'ın 8 yıl aradan sonra Çin'e yapacağı ziyaret. Hepsini konuşacağız teknik grafikler eşliğinde. Analiz programında elbette sevgili Cüneyt Paksoy ile birlikte bir salı akşamı daha beraberiz. Hoş geldiniz
1: Cüneyt. Hoş bulduk. Seviyoruz.
0: Şimdi maalesef bu barış teklifi her iki tarafta da kabul edilemiyor. Hep konuştuğumuz, yani nasıl anlaşacaklar dediğimiz noktada anlaşamadılar. Biraz buradan başlayalım ama tabii Amerika-Çin görüşmesinde belki biraz konuşmak gerekiyor. Çünkü Şii'yle bir görüşmesi var, aslında ertelenmişti. Yine geçtiğimiz aylarda hani Mart'ta olur mu demiştik, sonra ertelenmişti. Nihayet görüşecekler. Ama bir yandan Amerika-İran söylemleri bugün piyasalarda da bir baskı. Ne dersiniz? Önemli mi bu ziyaret? 8,5 yıl aradan sonra ilk ziyareti Başkan Trump.
1: Tabii ki. Yani şu an piyasaların belki de hani umut

0: adına sarıldığı benchmark ABD için görüşmesi ve bu ziyaret. Fakat ziyaret başlamadan önce Hürmüz'ü aç diyen bir Çin var. İki, Çinli şirketlere getirilen yaptırımlara sert cevaplar veren bir Çin var. Yaptırımı sevmeyip sadece ticaret savaşları süresince Amerika'nın tek taraflı baskısına karşı duran bir Çin var. Ve bu Çin'e böylesi söylemleri olan Çin'e giderken ateşkes yoğun bakımda diyen bir Trump. Ya, hakikaten anlamak günden güne zorlaşıyor bu süreç. Yani ne isteniyor? Bir de şu var sevgili Gözde, Amerika Birleşik Devletleri İran'da kimle görüşüyor? Barış konusunu. Hangi İran'la görüşüyor? O da net değil.
1: Evet, liderlerini kabul etmediğini zaten.

0: bir etki analizi oluşturamıyoruz. Çünkü Çin'e karşı diyenler de var bu arada bu hareket. Şimdi Çin'e karşı yaptığın bir hareketse bu, uzun vadede, yani İran'ı kendi tarafına çekip İran'dan petrol alan, Venezuela'ya gitti ya ilk. Şimdi İran'ı, yani bu petrol ucuza aldığı yerleri, petrol alabildiği yerleri kendi hakimiyetine almak isteyen bir Amerika ve Çin'e karşı gücünü arttırmak isteyen bir Amerika ise konu, zaten Çin bunu biliyor. Bunu anladı ve bunun cevabını verdi.
1: Ki öncesinde zaten stoklarını artırmış savaş öncesinde. Yani, yenilenebilir enerji atılımları, stokları çok güçlü Çin'in.
0: Aynen, ama tabii o stokların da bir
1: süresi var. Bu arada dün enflasyonu geldi. Yani piyasa bence çok az konuştu ama %2.8 üfe. Yani yıllardır negatif, eksi eksi enflasyon alıp, önemli. Deflasyon alıp, ekonomik teşvikler, milyarlarca yuan, işte parasal genişleme, buna rağmen enflasyonu bir türlü yaratamayan bir Çin ekonomisi. Ha, Çin, şimdi bu tesliklerle... Evet, şimdi teşviklerle değil de savaşla birlikte enflasyon arttı. Yani nereden bakalım? Normalde iyi deriz de iyi yani, yönden de değil bu kez
0: şimdi
1: aslında.
0: Şimdi ne konuşacaklar ben de merak ediyorum. Dünya da merak ediyor. Uzlaşabilecekler mi? Yoksa rutin bir ziyaret, hatta iş adamlarını da götürecekmiş yanında Trump geziye. İş çevrelerini
1: tabii para kazanmak yani istiyor
0: yani
1: öncelikle zaten.
0: Bir şekilde
1: zaten
0: anlaşmalar vesaire ama yani çantasında bizim bilmediğimiz bir günce var mı? Onu bilmiyorum. Ama piyasa tabii onu merak edecek. Bizi açıklarlar mı? Onu da bilmiyoruz. Ama ortada çok net bir görünüm var. Petrol fiyatı düşmedikçe, düşmemeye devam ettikçe dünya ekonomisi gelişmiş gelişen fark etmeden probleme doğru ilerliyor. Ve bu problemin çözümü her geçen gün daha zorlaşıyor. Yani bunu çok net görmek lazım. Yani biz seninle şunu dedik. Haftalardır da bunu söylüyoruz ve söylemeye devam da edeceğiz. Bu savaşı bitirirse petrol fiyatı bitirecek. Savaş tabii. Niye savaş? O da ayrı bir konu. Yani biz Gazze'yi konuşamaz olduk. Bak konuşmaz değil. Konuşamaz olduk. İsrail'in orada yaptıklarını konuşamaz olduk. Bugün İran gibi bir nükleer süreçte İran gibi bir başlık başladı ve şu an o nükleere ulaşımı ulaşmadığı İran'ın da merak konusu. Hani kimilerine göre zaten o nükleere de ulaşamıyor deniyor. Böyle bir tehdit yok deniyor. Tehdit var diyen Amerika bu tehdidi madem bunca yıldır görüyordu da bu zamana mı denk getirdi? Yani o da enteresan. Özetle.
1: Yani Çin'le olan işte bilek savaşlarında, bilek güreşinde, ticari savaşlarında ne elinden geliyorsa umuyorum, yapan bir Amerikan başkanı.
0: Umuyorum Gözde Çin görüşmesinden olumlu bir şey çıkar, yoksa Çin görüşmesinden de olumlu bir şey çıkmazsa bu enflasyon verisiyle bırak faiz indirmeyi, faiz arttırmak zorunda kalabilecek bir FED varken Kevin Warsh dönemini ne getireceğini gerçekten merak edeceğiz. Her FED toplantısı çok böyle bayağı meraklı ve dikkat etmemiz
1: bu
0: gereken
1: bu arada şunu da altını önce çizelim. Çok çok önemli Cüneyt Bey. Bugün Amerika'da Nisan ayı enflasyonu geldi yaklaşık birkaç saat önce. 3.8 peki. Yani tamam zaten hani yükselmesi bekleniyordu ama 3.7 bekleniyordu. Gelen rakam 4'e yaklaştı. Hani yani, nerede FED'in hedefi? %2'lik bir hedef var orada Amerikan da, Merkez Bankası'nda.
0: Öyle. Orada da şöyle başlık atıldı doğal olarak. Beklentilere paralel. Beklentilere paralel, paralel de beklentiler yüksek.
1: Şimdi şöyle aslında beklentilerin de üzerinde %3.7 hani bir miktar üzerinde yani desek bile yani %2'lerde olan bir enflasyon vardı birkaç ay öncesinde. Yani, Mart öncesinde.
0: Daha şimdi çekirdeğe bakacağız. Bir de Kevin Warsh yapısı gereği biraz daha işin böyle hani uç noktalarına değil de bir tam böyle merkezine bakar. O zaman biz biraz daha çekirdek enflasyona bundan sonra odaklanacağız. Ve enflasyonu tetikleyen ana etkenlere yani enerji, gıda vesaire oraya odaklanacağız ki o zaman bu savaş bitmedikçe, petrol fiyatı düşmedikçe Amerika Birleşik Devletleri'nin enflasyon düşmesi mümkün olmayacak. Mümkün olmadığı sürece de Fed'in faiz indirmesi mümkün olmayacak. O zaman bu piyasalar en de sonunda bir yüzleşmeyle karşı karşıya kalacak borsalardan başlayarak. Bak bugün enteresan bir şey var. Birazdan detaylıca grafiklerle konuşacağız. Senin de ilgini çekmiştir. Yüksek bir petrol fiyatı var. Ama düşen bir alt.

0: Yok. Yükselemiyor
1: ama
0: tamam.
1: Ama zaten zirvesinden 900 dolar aşağıya bak, gelmiş bir altın var.
0: Ama bak, o ilk düşüşten sonrasını bir bak, 4100 gördük, bir daha 4100'e hiç gitmedi.
1: Evet.
0: 4700 civarında bekliyor. Bu da piyasanın o noktada ne kadar tedirgin olduğunun göstergesi. Bir de şu var, daha bugün, dünden bugüne servis edilen bir haber. Sen bunları yakından takip ediyorsun, bizlerle de paylaşıyorsun tweetlerinde. Eski adı tweet kaldı ama altın alımı artarak devam ediyor.
1: Merkez bankaları.
0: Merkez bankaları. Hatta evet. Çin. Çin daha da agresifleşmiş.
1: Evet.
0: Alım noktasında. Yani hakikaten ben de merak ediyorum. Çin'e gidecek mi son dakika bir iptal olmadan? Çok güzel bir resim
1: yani
0: var.
1: Yani gidebilecek mi gerçekten? Hani son dakika bir sürpriz çıkarsa gidip, da şaşırmayız hani sanki.
0: Gidip de ne konuşacak? Yani şirketlerine yaptırım yaptığı Çin'e karşı ne konuşacak? Merak ediyorum. Bu arada bir şey de söylemeden geçemeyeceğim. Sevgili rejideki arkadaşlara, hem yönetmenime hem tüm ekibe. Yani arkadaki görseller ve paylaşımlar gerçekten evet. Böyle bir tık.
1: Bu arada rengarengiz gerçekten. Yani yönetmenim Ali Can, teşekkür
0: ederim. Onu da söylemeden geçemedim çünkü göz alıyor, çok güzel. Yani gümüşü ve altını aynı anda böyle resimleri.
1: Değil mi? Renkli renkli. Canlandık evet. Resmen.
0: Grafiklere geçelim mi?
1: Geçelim bakalım grafiklere. Amerikan 10 yıllıkları diyelim, yani hep konuşuyoruz, yine yükseliyor, yine bu yine güven liman algısı görmedi. Yani o da endişe verici olur demiştiniz. Yani tahvil faizleri aşağıya gelirse ama güvenli liman talebiyle gelirse o da sıkıntı demiştik.
0: O bile görmüyor.
1: O bile görmedi evet,
0: yani
1: gerçekten.
0: Tahvil tarafında o bile maalesef mümkün olmuyor ve 4.41 gözde. Hele bugünkü enflasyon sonrası bu biraz daha ne yapar? Yükselir.
1: Bakalım mı canlısına, belki de yükseldi Cüneyt.
0: Nereye gider? 4.40'ın üzerinde 5'lere doğru gidebilir. Bir bakalım hatta
1: evet,
0: şu yana doğru açabiliriz.
1: 3 yılın zirvesine gelen bir enflasyon var. Enerji fiyatları da aylık tüfe artışının %40'ını tek başına oluşturmuş.
0: Aynen bak, önemli.
1: Çok önemli.
0: Peki niye 10 yıllık her yayında ilk grafik olarak konuşuyoruz?
1: 4.46 seviyede neredeyse 4.5'a gelecek Cüneyt Bey. Yani önemli, gelmiş. Ciddi bir artış var. Satış baskısı devam
0: Gidiyor.
1: Ediyor.
0: %1. Yani bak 5 yıllıklara, 2 yıllıklar 4'e gelmiş.
1: 4'e geldi evet. Ciddi bir artış var.
0: Yani bu artık hani Fed'in faiz indiremeyeceği bir senaryoyu fiyatlayan bir tahvil grafiği.
1: Evet.
0: Almıyor kimse tahvil grafiği. Maalesef bizde de gösterge tahvilde biraz.
1: Yani Çin
0: var.
1: O kadar ticaret savaşlarına giren bir Amerika tabii en fazla elinde tutan Çin dolayısıyla.
0: Ben sana söyleyeyim, Trump ne diyecek biliyor musun? Tahvil al diyecek. Ama karşılığına ne verecek? Yani Çin alarak Amerika Birleşik Devletleri tahvili bu kadar satabildi bugüne kadar. Doları rezerv para yapabildi, petrodolar dışında. Şimdi her ikisine karşı böyle mesafeli bir Çin'e ne diyecek de bunları tekrar yaptırabilecek karşılığında?
1: Vergileri düşüreceğim der mi?
0: Çin ne alacak?
1: Vergileri düşüreceğim diyebilir mi?
0: Her şeyi söyleyebilir.
1: Savaşı bitireceğim, belki o.
0: İlk o talep edilecek. Yani sadece Çin tankerleri geçsin, diğerleri geçmesin de olmuyor. Yani o da kolay bir şey değil. Ama niye bunu paylaşıyoruz? Bir kez daha hatırlatalım. Bir benchmark. Global borçlanmada tüm tahviller için ve tüm borçlanmalar için benchmark'tır. Ülkelerin kamu borçları artacak değil mi petrol sebebiyle?
1: Zaten yüksek.
0: Arttığı zaman ne yapacak onu finanse etmek için? Borçlanacak. Borçlanma gereği artacak. Borçlanma gereği arttığı zaman bu benchmark'la ne yapacak? Daha yüksekten borçlanmak zorunda kalacak tüm ülkeler. Bir kere bunu bir görelim. Eninde sonunda Avrupa Merkezi, birazdan konuşacağız. Avrupa Merkez Bankası da faiz arttırmak zorunda kalacak bu petrol fiyatıyla. Bir ya da iki arttırır diyenler çoğaldı. Lagarde da zaten bunu söylüyor.
1: Haziran'da
0: olarak,
1: hatta faiz artış olabilir beklentisi konuşuluyor.
0: Aynen
1: Avrupa
0: öyle.
1: Avrupa Merkez Bankası üyeleri söylüyor.
0: O zaman
1: bunu.
0: Biz nasıl iyimser kalalım ki? Özellikle riskli varlıklar adına.
1: Bu arada bu 10 yıllıklar tarafındaki zaten yükseliş verim eğrisi tarafında. Bizi de yani CDS'lerde yani, bir hareketlik 220'de ama bizim borçlanma maliyetlerimiz de günün sonunda
0: etkiliyor. Bir şey hatırlatmak istiyorum. Bizim tarafta tekrar konuşacağım ama şurası grafiğin benim en korktuğum yer. Çünkü aynı şeyi yaşıyoruz birebir. 2008 kriz öncesi orası. Bir kriz oluşturur böyle giderse finansal ortamda. Ve ne olur biliyor musun? Tüm riskli varlıklar ve tüm emtia grupları dahil, döviz çiftleri dahil herkes etkilenir. Her grafik etkilenir. Bir de bu oluşan iyimserlik var ya, S&P vesaire. Sen de DAX'la başlamıştık, hatırlıyor musun geçen hafta?
1: Evet.
0: Yine DAX var bu hafta. S&P yok. Ben S&P'ye bakmıyorum şu an. Ben bakıyorum da. yayında kullan.

0: yapamıyorum yayında. Benim için şu an DAX daha önemli. Sebebini anlatacağım.
1: Peki Alman 10 yıllıkları Cüneyt Bey?
0: Aşırı iyimserlik umarım bir satış fırsatı yaratmak için değildir. Bak bunu bir yere not et. Bu iyimserlik riskli varlıklarda
1: yani büyükler
0: umarım satış fırsatı oluşturmak için değil.
1: Satış yapmıyordur diyorsunuz.
0: Hatta krizleri bugüne kadar bilen, 2008 krizinde bilen, daha doğrusu tahmin eden beyefendiden bugün hisse senetleri noktasında da bir uyarı geldi.
1: Nasdaq'la ilgili değil mi? Bir uyarı paylaştı. Çok balon var demiş. Yani ciddi bir balon olduğunu söylemiş. Düşüş riski uyarısında bulunmuş. Hatta şunu söylemiş. Ben de not almışım yayın öncesinde. Demiş ki Nasdaq kazançlarının 43 katı seviyesinde işlem görüyor. Yani çok ciddi pahalı demiş.
0: Fiyat kazanç olarak uçmuş.
1: Çarpanları çok yükseltiyor.
0: Çarpanları çok yükselmiş. Ray Dalio'da böyle giderse bir çalkantı oluşabilir demişti yine. Yani Ray Dalio arada çok önemli tespitler yapıyor. Eski Hazine Bakanı Summers'ın yaptığını şimdi Ray Dalio yapıyor.
1: Yani dotcom benzeri balon tartışmaları aynen yine öyle gündemde.
0: Diyelim hemen hızlıca ABD'den Almanya'ya, Avrupa'ya geçelim ve Almanya'da da bugün hareket var. Belki bu veriden sonra bir miktar Almanya 10 yıllıklarda da bir miktar hareketlilik olmuştur. Canlıyı da getirebilirsek aslında eş zamanlı. Yani çok önemli bir sınırdayız. 3.05-3.14'ler eğer kırılacak olursa Almanya 10 yıllıklarda hareketin yukarı yönlü. Evet bak burada da %2'ye gelmiş.
1: Burada çok daha belirgin bir artış var. Almanya'daki satışlar
0: yani
1: daha fazla.
0: 5 yıllığa bakar mısın? 3'e doğru gidiyor.
1: En yüksek tabii reaksiyon 2 yıllıklar ve 5 yıllıklarda.
0: 2 yıllıklar 2.73'e geliyor. Ya bu ne olur?
1: Zaten yüksekti.
0: Hatta geçen günü bir Almanya'nın resmi bir kurumundan bir açıklama vardı iflaslar artacak diye. Her 10-15 işletmeden birkaçının sıkıntıya girmesi ne dair bir rapor vardı. Yani Lagarde uyarıyor. Hatta abi Almanya Başbakanı bugün açıklamasını okudun mu?
1: Yok.
0: Ekonomik bir seferberlik yapmamız gerekiyor diyor tekrar.
1: Seferberlik ilan edelim mi dediler?
0: Ona benzer o mealde bir cümle. Tabii ben içeriği okumadım orijinalinden ama hani başlıkta ona benzer bir meal vardı Türk tarafındaki paylaşımda ama bunlar önemli detaylar ve Almanya'da düşmüyorsa, yukarı gidiyorsa tahvil piyasası üzerinden dünya sorgulanır ve mutlaka riskli varlıklar bunun karşılığını maalesef görmek zorunda kalır. Uyarı yapalım. Bakın beklediğimiz için söylemiyoruz. Hı. Rasyonel olma adına uyarımızı yapıyoruz.
1: Evet.
0: Devam edelim. Petrole.
1: Petrol artık baş ana aktör göstergemiz. Evet, baş aktör. Önce petrole bakıyoruz.
0: Haftalardır. Yani 70-75 dolar geçildiğinden beri senle şu uyarı yaptığımızı hatırlıyorsun değil mi? O zaman İran'la ilgili bir savaş var mıydı?
1: Yoktu.
0: Ve dedik ki ya bu...
1: Tehditler vardı tabii. Yani tehdit ediyordu. Kimse de yapmasını beklemiyordu.
0: Bu grafik yukarı gidiyor demiştik. Hatta bir 100 dolar potansiyelinden bahsetmiştik. Bundan 2 ay önce. Bugün, şimdi ben söyledim meselesinden çıktı iş. Mühim olan haklı çıkmak vesaire değil. Mühim olan bundan sonrası ne olur ortaya koymak. O gün söylendi, o bitti ama şu an problem şu. Eğer bu grafik gözde şu bandın altına inmiyorsa, yani 90-94'ün altında bir petrol göremiyorsak, önümüzdeki günlerde bu her seferinde yüzün üzerinde güçlenme kapasitesi demek. Şu an olduğu gibi bak kaç 105'lerde. Hatta vadelilerde petrol ulaşım fiyatlaması daha da yukarıda. Sen ona da bakıyorsun. Sanıyorum 108-110'lar civarında.
1: Evet.
0: Yani
1: şu anda 107 yani 108 dolarda Brent var daha da hızlanmış sabaha göre. Bazı
0: enflasyondan sonra birbirini tetikleyen unsurlar çok büyük problem. Eğer önümüzdeki günlerde 115'leri geçecek olursa 130 dolar. Yani Rusya-Ukrayna savaşının zirvesini görmedi daha. Farkındaysan. İran. Hürmüz kapanıyor. Arz problemi yaşanıyor ve 130 dolar görmedi. Yani petrol ön ketiği göstermedi bize fiyat olarak. Onu da söyleyeyim. Çok kontrollü gidiyor. Bir şey daha var. Amerika Birleşik Devletleri'nden FED Başkanı Dan faiz indirmesini bekleyen Trump bir şey daha beklemiş.
1: Ne beklemiş?
0: Akaryakıt vergisinde indirim
1: mi? Bu arada bunu Avrupa yapmıştı herhalde Cüneyt Bey. Önlemler, aynen, tedbirler. Öyle mi çözülecekmiş bu iş?
0: Çözülmeyecek de.
1: Vergileri düşürerek herhalde.
0: Çözülmeyecek de.
1: Hürmüzün felç olma durumunu
0: mesafe,
1: böyle mi kompansiyon?
0: Zaman kazanımı.
1: Nereye kadar? Mesela ne kadar zaman kazanılır?
0: Erken seçime giderken
1: Kasım ayına gelmeden diyorsunuz.
0: Yani en azından o silahı da kullanacak. Yani
1: bütün tuşlara basılsın tabii, ne varsa o.
0: Her şeye basıyorlar. Evet, bunlar önemli. Ve petrol fiyatı, eğer bir kez daha hatırlatmak isterim, bizim için de çok kıymetli petrol fiyatı. Çünkü bizim orta vadeli program ve Merkez Bankası'nın bak önümüzdeki hafta enflasyon sunumu çok önemli olacak bizim Merkez Bankamız. Birazdan biz de konuşuruz onu birkaç cümleyle. Senin de oradaki takip ettiğin için görüşlerini merak ediyorum. Ama bir güncelleme gelecek mi gelmeyecek mi den ziyade, o da önemli de, enflasyona bakışı dışında petrole bakış.
1: Nasıl acaba?
0: Petrolü nerede fiyat olarak tanımlayacak? 61,5 dolarda
1: değil tabii.
0: Tanımlayamayacağına göre şu an nereyi normal veya kendine daha az problem yaşanır olarak görecek. O konuda Sayın Bakanımızın bir açıklaması vardı. 80-85 dolar bandı ben de seninle konuştuğumuz.
1: Ama yüzün de altına gelmiyor işte.
0: Gelmediği ayrı bir konu da işte, ama 75-85-87 hatta dolar bandına gelirse orada kalması bile ehvenişer. Gelsin ama. Aşağı inemiyorsa da en azından
1: orada dursun.
0: Hasar tespitinde biraz daha az hasar demek. Ama yukarı daha yeni zirveler görecekse problem. İki şeyi de hatırlatalım ve hemen diğer grafiğe geçelim. Ne dedi Goldman? Son çeyrekte 90 dolar ortalama hala benim kafamda. Büyük problem. O 2027'ye sarkması demek, IMF Başkanı uyarısını hatırlayalım. Ve arz problemi devam ederse, çok az stok kaldı birçok ülkede. Bu birçok şeyin tetikleyicisi olabilir.
1: Morgan Stanley dün dedi ki Haziran'a kadar çözülmezse bu iş 150 dolar petrolde görülür.
0: İşte az olana talep iyice artacak. Talep arttıkça da fiyat maalesef. O 150 ne biliyor musun? 2008 krizi tepesi.
1: Bugün de bütün grafikler yine 2008 krizine benziyor.
0: Maalesef.
1: Maşallah, çok iç açıcı gerçekten.
0: Ama yani biz umutsuzluk adına değil, bu savaşı bitirecekse bu görüntü bitirecek.
1: Evet. Petrol fiyatlarındaki yükseklik, yani dayanılmaz enflasyon.
0: Bu görüntü liderleri zorlayacak. Atması. Trump'ı ve diğerlerini.
1: Gelelim mi altına? Yani bu 105'e gelen petrole rağmen direniyor dediniz.
0: Bugün benim dikkatimi çekti. Hatta harikasın yönetmenim, aktif veriyor. Tamam, %1'lik düşüş var ama nereden var? Zaten 4850'yi geçememişti. Fakat 4500'ün altına, 4400'ün altına sarkıp 3800'lere doğru şimdilik inmiyor. Piyasanın tedirginliği ne biliyor musun? ABD için görüşmelerinden beklenen olumlu bir tablo çıkmaz ise, hatta görüşme olmaz ise, görüştüler istenen tablo olmaz ise ve savaş genişleme riskiyle devam ederse altın da başlar yükselmeye. Uyarımı yapayım. Petrol yükseldi, altın düştü olmayacak o zaman. Korelasyon değişecek çünkü yeterince kullandılar altındaki pozisyonları. Nakit, cash, diğer grafiklerdeki sıkıntıları gidermek için karlı pozisyonları kullanıp altın en başta kendini dengeledi piyasa yeterince zaten. Sevgili Gözde. Onun için altın da hele böyle bir enflasyon ortamında baskılanır belki FED faiz indirmeyecek diye, ama enflasyon daha da yukarı giderse altın düşer mi sence?
1: Korunma aracı olarak yine kullanılır diyorsunuz. Yani,
0: onun için eğer bu fiyat 4700-4850 üzerinde görebilirsek önümüzdeki dönemde 5000-5300'ü ben görürüm. Daha üstü 5600'ün kırılması başka bir hikaye ama aşağıya doğru gidecekse bu piyasa, bir kez daha hatırlatırım. 4400-4500'ü mutlaka kırıyor olması lazım ki düzeltme devam etsin.
1: 4500'ün altında
0: 4400
1: görürsek düşüş başlıyor. Şimdi gümüş çok dikkatimi çekti bu hafta. Neden? Bir haftada %18 yükselmiş, altın %3
0: yükselirken. Sen taramışsın onun hikayesini. Ne gördün?
1: Yani gümüşle ilgili özel bir başlık görmedim Cüneyt Bey. Ama hani bu bazı metaller tarafında, işte bakırda ve
0: bakırda rekor var.
1: Evet, yeni bir rekor var. Yani Hürmüz'ün kapalı olması böyle belli başlı endüstriyel metaller tarafındaki fiyatları da artırmış.
0: Benim için normal, çünkü şunu dedik seninle, enflasyon düşmeyecekse ve piyasalar buna daha fazla inanmaya başlarsa ne yapar? Emtiada bunu fiyatlar dedik mi? Dedik. Çünkü niye? Enflasyon yükseldikçe, paranın anlamı tartışıldıkça herkes elle tutulur varlıklara doğru ilerler. Bu yatırımcı refleksi globalde. Bir de enflasyonun ortamın getirdiği bir süreç var. Petrol her şeyi etkiliyor. gözde. Her yere ulaşımı etkiliyor. Her şeye ulaşımı etkiliyor. Bütün maliyetleri etkiliyor. Çıkarım maliyetleri vesaire, arz problemleri oraya da doğru ilerledikçe tüm emtialara gidecek. Benim için sürpriz değil. Hatta ben şunu söyleyeyim. Altının direnişinden de destek aldı. Hmm. Onu da söyleyeyim. Normaline geldi. Yani 83-85 dolarlar normali. Zaten 75 dolarlara yakın bir gümüş beklemezdim altın bu kadar direnirken. Şimdi eğer hareket devam edecekse özellikle 85 üzerinde şu seviyemiz önemli. 94'e doğru bir hareket gelişirse daha da ilginçleşir. 94-100 bandına doğru bir hareket gelirse daha da ilginçleşir. Henüz öyle agresif bir hareket beklemesek de takipte kalacağız ama gümüş de trend bitti deniyordu ya. Hı-hı. Ben kendi bakışımı bir kez daha hatırlatayım mı burada? Ben önümüzdeki dönemde yıl sonuna kadar hatta bir yıllık perspektif gümüşte bir yukarı yönlü hareket ve bir potansiyel rekor daha bekleyen taraftayım kendi adıma.
1: Bitcoin direniyor 82 bin dolara.
0: Uyarmıştık hatırlar mısın?
1: Evet ve ETF'lere fonlar 6 haftadır aralıksız giriş var, büyükler alıyor. Fonlar alıyor. Fonlar çok ciddi çıkmışlardı bu arada.
0: Sen takip ediyorsun onları. Evet. Alıyorlar mı hakikaten?
1: Nisan'dan önemli. Bu yana, yani Nisan başından bu yana 4 milyar doların üzerinde bir alım gerçekleşmiş. Bitcoin fonlarına ilgi var ama. Altcoin'lerde zaten hani orada Ethereum ETF'i açık. Onun dışında hani Ripple'ı böyle takip etmeye çalışıyoruz. Onun dışında altcoin'lere ciddi bir teveccüh yok.
0: Bir de Solana var galiba.
1: Evet, Solana.
0: Yani altcoin'ler konusunda konuşmak hakikaten zor. Çünkü 1000 defa uyardık. Bir değil. Bir kez daha buradan uyaralım. Bitcoin hareketleri bundan sonra altcoin'lere birebir yansımayacak. Hmm. Bitcoin ayrıştı. Farklı bir senaryosu, farklı bir hikayesi, farklı bir dinamiği var. Hatta Ethereum'dan, Ripple'dan, Solana'dan da ayrışmaya başlayacak zaman içinde. Öyle gözüküyor. Belki onlarda da primler oluşacaktır ama öyle agresif primlerden ziyade farklı bir senaryo. Ama biz ne dedik geçen hafta seninle? Ya bir yerlere geldi Bitcoin yavaş yavaş, sessiz sakin. 85 dolar bandına gelişi önemli bir tepkiydi. Eğer önümüzdeki günlerde 80-85'i kırarsa hareket 90-100'lere kadar, daha doğrusu 100 binlere kadar, 90 bin 100 binlere kadar uzanır demiştik. Şimdilik o kırılımı yapamadı. Bak yapamadı önemli. Çünkü şu yeri de yapalım. Potansiyel bir yukarı sinyal veriyor olsa da bu grafik, bu tepki olarak kalırsa bu yükseliş, yani 80-85 bini geçemeden kalırsa aşağı dönüşte bir kar satışında 75-78 kırılırsa daha önce direnen 200 haftalık ortalamanın direnmeme imkanı oluşur. Bu uyarıyı da yapalım. Hmm. Yani tamam bir tepki oluştu, grafik güzelleşti, potansiyel vermeye başladı ama bu potansiyel tepki ve satış fırsatı olarak değerlendirilirse dikkat etmesine yatırımcının Bitcoin tarafında fayda var. Diyelim DAX.
1: Evet, artık S&P 500 değil DAX dediniz.
0: Ben
1: değil mi?
0: Bakacağım.
1: Daha çok önem verdiğiniz. Bu arada bilançolar çok çok iyi geldi. Amerika'da yapay zeka harcamaları bir yandan devam ediyor. Tema devam ediyor. Bilançolar beklenti üzerine sonuçlar çizdi. Yükseliş devam ediyor. Kurumlar işte 7800'ler 8000'lere doğru revizyonlar yaptılar ama Alman borsası. Orada ne oluyor?
0: Gitmiyor. Eşdeğer bir hareket geliştiremiyor. Hatta S&P'den daha önce rekor kıran DAX'ın şu an bulunduğu yer 200 günlük ortalama civarı. 200 günlük ortalama 23.800, aktif DAX 24.100. Sevgili Gözde, bugün de eksi de. Yönetmenim verebilirse S&P DAX'ı vadeli en bakalım, azından göreceğiz onu. Eğer önümüzdeki günlerde 200 günlüğün altına bir kez daha sarkarsa bu hareket, 23.800 devamlı şu bölge önemli bir FIBO seviyesidir, %261.8, 23.400'ler kırılacak olursa hareketin 22.500 ve altına inme potansiyeli tüm gelişen borsa tarafını etkiler. Evet, %1.21 aşağıdayız, 24.000'deyiz. Eğer bir daha tekrarlayayım, 23.700, 23.400 kırılacak olursa hareketin daha aşağı seviyelere inmesi şu ana kadar pozitif ayrışan Borsa İstanbul'da etkileyebilir. Gelişen piyasalar çerçevesi içinde bu uyarı yapalım. Onun için DAX'ı paylaşmaya devam ettik ve edeceğiz.
1: Evet, şimdi çok daha merak ettiğimiz önemli bölümlere doğru geliyoruz. 14 Mayıs'ta, yani Perşembe günü merkezin enflasyon raporu 21 olan üst bant, 16 olan ara hedef. Ama şunu görüyoruz, yılın ilk 4 ayında zaten enflasyon %14'ün üzerinde geldi. Dolayısıyla 16 olan bir ara hedefimiz var, ama dışsal faktörler, işte enerji maliyetleri derken bir hani revizyon beklentisi de içeride mevcut olduğunu görüyoruz. 4.18'lik geçen hafta Nisan ayı enflasyon verisini de bir yandan aldık. Biraz oradaki beklentileri konuşalım. Yani ne olursa

0: Piyasa bunu daha rasyonel olarak değerlendirir ve şunu dediniz az önce, petrolü nerede değerlendireceği önemli. Yani. Kolay mı bu dönemde? Yani çok zor bir dönem değil mi? Yani petrolü değerlendirmek, yani yarını göremediğimiz yerde sene sonuna kadar bir tahminde bulunmak.
1: Benim söylemek istediğim şu, yani bir beklenti oluşturmuşumuz daha önceki dinamiklere göre. Çünkü 50 dolar konuşulan bir petrol piyasasına siz 60-65 dolar bandı içinde bir fiyat belirlemişsiniz. Rasyonel olmuş. Ama şimdi o rasyonelliğini mevcut dinamiklerle bir miktar kaybetmiş. Bu Merkez Bankası'nın tabii olaya bakışındaki eksiklik değil, yanlış anlaşılmasın. Tüm merkez bankaları için geçerli bir şey.
0: Onlar da biz ne yapacağımızı bilmiyoruz diyorlar.
1: Yani bugün Lagarde da söylüyor bunu. Bugün eski başkan Powell da söyledi. Kevin Walsh da söyleyecek muhtemelen. Çin de söyleyecek son gelen enflasyondan sonra. Japonya da söyleyecek. Tüm merkez bankaları, major merkez bankalarının söylediği bir yerde bizim Merkez Bankası Başkanımızın da ve ekibinin de söylemesi gayet doğal. Orada benim için petrolü nerede göreceği, yani 60'a dönmeyeceğine göre pahalıdır küldür bu grafik. Arz problemlerini aşıp vesaire. Ha Trump onu da yapar mı? Önce bir yükseltip sonra aşağı, onu zaman gösterir, bilemem. O işin marjinal tarafı. Ama rasyonel tarafına baktığımızda biraz daha yukarıda. Sanki yani 75-85 doları onun için kastediyorum. Hani petrolle ilgili beklentisini değiştirirse bu sefer tüm çatı değişiyor. Çatıdan kastım enflasyonu etkileyen katı kısım var ya hani. Kira, konut, hizmet sektörü, gıda, eğitim, sağlık vesaire. O katı kısmın önemli bir bölümü de petrol fiyatlamasına etkilenecek. Bir de üretim maliyetleri artmaya başladı. İş yok piyasada fazla ama hani büyüme tarafında şimdilik görmedik ama sanayi üretim verisine son veriyi gördük.
0: Daralma var. Daralma var. İmalat PMI'de 45.7 bölgesi orada.
1: Yani elinin altında bir PMI zaten. Problem. Demek ki üretim ve üretimi tüketime döndürme noktası problemimiz var. Hatta İTO'dan gelen bir açıklama vardı. İthalat, tüketime bağlı ithalat artıyor. Bu konuda da uyarıcı olalım. Şimdi bak birçok denklem var. Ve bu denklemlere karşı Merkez Bankası'nın yürüttüğü politikanın geçerliliği, piyasa karşılığı çok kıymetli. Lütfen bunu anlayalım. Hakikaten çok kıymetli. Bizim Merkez Bankası'na en çok sahip çıkmamız gereken dönem bu dönem. Ve Merkez Bankası şu güne kadar yaptığı tüm doğruları daha da doğru hale getirmek için o proaktif yönetim tarzı içinde bana göre bir güncelleme yapması petrol fiyatında da önemli. Enflasyon tarafında da 21 üstü biraz daha yukarı taşıması piyasaya aslında bir pozitif tepki verir. Neden? En azından Merkez Bankası'nın sürece rasyonel bakışı piyasada bir karşılık görür. Bazen böyle faizi arttırmak faizi otobadede
0: yani şöyle anlıyorum. Merkez Bankası'nın enflasyon hedeflerini yükseltmesi, Merkez Bankası enflasyon hedeflerini tutturamadı değil de bu dışsal bir faktör. Bu tüm dünyanın hedefleri yeniden şekillendirdiği, bütün denklemleri yeniden kurduğu süreçte rasyonel olarak algılıyor.
1: Tabii hiçbir şey olmamış gibi davranamazsınız ki. Yani kimse davranamıyor. Ne diyoruz? Şimdi Avrupa Merkez Bankası iki faiz arttırabilir demeye başladı. İkilerden. FED faiz indiremez, hatta acaba arttırmalı mı demeye başladık hep beraber. Bunu ben söylemiyorum, global söylüyor. Globalden aldığımızı burada da paylaşıyoruz tüm analizlerde. Bizim Merkez Bankamızda tutarlı ama bir öngörüde bir yenileme piyasa içinde bana göre Merkez Bankası kredibilitesi anlamında önemlidir, karşılığında verir piyasa. Şu an tabii bizdeki enflasyon son gelen veri yüksekti biliyorsun. Bunun Mayıs'a Haziran'a da aktarımı, bir de biliyorsun bayram efekti de olacak. Yani Temmuz'a gelene kadar o rahat zamana, baz etkinin işleyeceği rahat zamana gelene kadar, tabii rahat zaman olunması için de petrol fiyatının düşmesi gerekecek. Bizim Merkez Bankamızın bu toplantıda vereceği güçlü sinyaller ve yani tutarlı bir güncelleme piyasa için bence çok kıymetli. Kendi adıma söylüyorum. Ama güncelleme yapmaz söylemleriyle süreci destekler. Onu o gün görünce konuşacağız tabii haliyle. Ama şu an piyasa beklentisi kaç enflasyonda yıl sonu?
0: 27,5-28.
1: O iyimser. 30'un üzerinde birçok rapor var şu.
0: Tabii.
1: Yani o zaman bizim nereye doğru ilerlememiz gerekiyor? Ben şimdi hatırlarsın birkaç yayın önce %25'ler efenişer demiştim kendi adıma. Biz yani bu sene için 25

0: civarında bir enflasyona doğru getirebilirsek bu işi, bizim için çok iyi olacak böyle bir petrol fiyatı ortalamasında. Zor ama en azından önümüzdeki sene içinde alan kazanacağız. Bak şunu unutmayalım. Ha, bu Merkez Bankası'nın faiz arttırması anlamına gelmiyor. Kendini güncellemesi. O ayrı bir disiplin, ayrı bir çalışma, ayrı bir alan. Ama en azından burada vereceği sinyaller piyasa için önemli, gösterge tahvil için de önemli. Çünkü gösterge tahvilin gel son noktasına bakalım.
1: Tahvil faizlerimiz biraz yukarı gitti.
0: Yükselen enflasyon.
1: Geçen hafta enflasyon verisinden sonra. 39'a değmiştik aslında.
0: Aynen geldik. Öyle. Ve Merkez Bankamızın faiz indirememe, hatta arttırma imkanı zaten dolaylı faiz yüksek tutuyor.
1: Evet, 40'da yani haftalık repo kullanılmıyor. 37 haftalık repo. Yani resmi politika faizimiz günlük. 37. Bizim kullandığımız 40, tahvillerin fiyatladığı 42. Yani 42. 200 bas puanlık bir artırım mı?
0: 42 bandı içinde gecelik faiz, gecelik borçlanma üzerinden piyasa şu an kendini set ediyor, ayarlıyor, dengeliyor. 42, bak 40'a doğru bir gelmiştik. Hatta bir miktar altını görmüştük. Tekrar 42'deyiz. Şu eşik önemli, 47-50 bandına doğru. Çünkü orada Merkez Bankası daha önce de görmüştük orayı. Alım yaparak piyasayı dengelemişti. Sonra yabancılar gelmiş. Yabancı bir miktar almıştı. Fakat şimdi tekrar bu hafta
1: ufak bir satmış.
0: Satmış.
1: 200 milyon dolar.
0: Hatta belki bu 1-2 haftalık veri de çok önemli olacak. Merkez Bankası açıkladığı resmi veriler. Gerçekten yakından takip edeceğiz. Giriş mi var, çıkış mı var diye. Çünkü borsaya da girmişlerdi yabancılar. Acaba orada da bir tadilat olacak mı? Bir kar satışı 15 bin lira gelmiş borsa, birazdan konuşacağız ama bu burada olduğu sürece nereyi baskılıyor? Bankacılık endeksini en başta baskılıyor. İşte görüyoruz bugün. %2'nin üzerinde bir bankacılık
1: endeksi. Aslında geçen haftadan bu yana böyle tam iyi gidiyordu orası.
0: Yükselemedik ki.
1: Yükseliş var. Tabii eski zirvelerine mümkün değil. Gelemedi henüz.
0: Desteği
1: ama.
0: Desteği veren bankacılık endeksi değil. Sistem başka türlü işliyor.
1: Bu arada teşekkür, harikasın yönetmenim. %3'e yakın düşüş. İşte. 17.225'te yani gün içi grafikte ne kadar belirgin. Aynen. 500 puan aşağıya sarmışız.
0: ABD verisi sonrası biraz daha hızlandı.
1: Evet.
0: ABD
1: saat
0: verisi
1: sonrası. Saat 15 suları sonrası.
0: Petrol 105. ABD enflasyonu yüksek.
1: Dünya piyasa düşüyor. Avrupa düşüyor. Amerika düşüyor. Bugün.
0: Yani bilmiyorum şu an S&P vadeliler ne kadar. Belki o da eksidir.
1: Evet evet, Amerika'da son da vadelerde satış var.
0: Yani şimdi bütün bu süreç bizi nereye getiriyor? Çok dikkatli olmamız gereken ve tutarlı olmamız gereken bir döneme getiriyor. Diyelim Borsa İstanbul'da devam edelim.
1: Bakalım. BIST 100'e bakalım.
0: Bu arada vaktimiz de var.
1: 15.000 üzerindeydik. Geldik altına tabii bugün.
0: Bir de aktifi satış getirebilirse
1: aktif
0: yanına yönetmenim.
1: Borsa bugün harika. 14.870'te ama günü 15.000 puanın üzerinde açmıştık. 15.141'ler vardı bugün.
0: Şimdi bak bugünkü hareket çok önemli. Çünkü zirveyi gördükten sonraki dönüşlerin gücü ve dönüşlerin nerede tutunacağı çok kıymetli hale gelir. Yukarıya gidebilmek için bir kural söyleyeyim. Bir finansal okuryazarlık notu da olsun sevgili Gözde. Kısa vadeli ortalamaları kırmaması gerekir. Nedir onlar? 13-21. İki ortalama.
1: 14.682, 14.454.
0: Bak okudum.
1: Yeşil çizgi 13 günlük.
0: Aynen öyle. Bu iki ortalama, yani buradaki karşılığı şurası, kırmaması gerekir. Hatta biraz daha altında biraz daha orta vadeli ortalamalar devreye girer. 34 ve 55. 34 ve 55 okur musun sana zahmet?
1: 14.175, 34, 55 de 13.846.
0: Şimdi çok net artık olay grafiksel olarak. Sadece hani Fibo seviyeleri, indikatörler, her türlü analiz araçları ama en konforlusu piyasa geri gelmeye başladığı an ortalamalarla fiyat arasındaki ilişki benim için çok kıymetli. Çünkü fiyat konuşur piyasa, fiyat da konuşur piyasa. Fiyatı da en iyi bize gösteren indikatör ortalamasıdır. Neden? Son dönem oluşan maliyet, algı, psikoloji. Bakalım değişecek mi? Bu hareketten sonra bak 14.800'ler diyor ya, zaten 13 günlüğe yaklaşmış olduk. Doğru mu? Şimdi bu hareketten sonra şu ortalamalar kümesi, az önce okuduğun 13.800-14.500 içinde bu hareketin alıcıyla karşılaşması ve dengelenmesi gerekiyor ki biz yukarı yönlü gitmeye devam edelim. Neresi oralar? 15.500-17.500 sonra. Arada 16.000 küsürler var ama bizim yıl sonuna kadar buraya doğru bir hedefimiz var, değil mi? Normal şartlarda.
2: Ha şu vardı.
0: Petrol fiyat, şirket, işte Tüpraş, Petkim, savunma sanayi, Aselsan vesaire ve bir iki tane hissenin endeks üzerindeki gücünden konuştuk. Yani çokça konuşuluyordur. Sen de yayınlarda mutlaka tartışıyorsun. Endeks mühendisliği var mı yok mu tartışması. Yani çünkü tüm hareket oluşmadı 15 bine giderken. Bütün endeks yani bütün sektör endeksleri eş değer hareket geliştirmedi. Doğru mu? Geliştirmedi. Evet. Neden? Çünkü belli bir takım sebepleri var. Ama Metalena falan bizim seninle paylaştığımız şeyler ayrıştı pozitif anlamda. Evet. Ki orada da bir kar satışı gelebilir. Bundan sonra biraz dikkatli olma. Şu dakikadan sonra artık bu enflasyon verisiyle bir de Merkez Bankamızı önümüzdeki hafta göreceğiz. FED'e dair beklentiler falan, petrol fiyatları dışında bir de tabii ABD, Çin görüşmesi. Buraya kadar biz şu bölgeyi koruyabilirsek yükselişte kalırız. Ama koruyamazsak senle bazı şeyleri konuşmak zorunda kalacağız. Gel hemen sistemsel bakalım. Zaman efekti kullanalım.
1: Bir sonraki grafiğe geçelim.
0: Çünkü vaktimiz var ama gene de hani her şeyin üzerinden geçerek çizgileri böyle belirginleştirerek konuşmak istiyorum. Sistemsele geldiğimde aslında çok güzel bir görüntü oluşmuştu. Bir sat sinyalinden tekrar al sinyaline gelmişti sistem. Yani ATR bantın üzerine tekrar Bollinger bant taşmıştı. Ve bize şurayı getirdi. Bak 15.235, 15.101. Bu iki fiyat üzerinde bir bu iki değer üzerinde bir fiyat oluştukça piyasa yukarıydı. Nereye doğru? Kademe kademe İşte 15.500'lerinde 17.500'lere kadar bir hareket potansiyeli ya kademe kademe. Ama şu an bugünkü bu satıştan sonra dikkat etmemiz gerekiyor haliyle sevgili Gözde. Bak ilk hareket şimdi kısaya dönelim mi? 5 günde oluşmuş maliyet kaç? 14.940. 10 günde oluşmuş maliyet kaç?
1: 14.777.
0: Tam üzerindeyiz. Şimdi az önce dedim ya 13.21.
1: Evet.
0: Bak biraz daha sistemin içinde 5 ve 10'u da katarak tam konsantreyim. Bugün önemli değil, yarın önemli ve haftalık kapanış önemli artık. Bu hareket geçici mi, fake mi, tuzak mı? Anlayacağımız yerler buralar. Ve tekrar fiyat aşağı gelip Bollinger bandı, ATR bandı aşağıya kırmamalı. Bollinger bandının altı kaç? Sevgili Gözde, bugün okutuyorum. Bu arada gözlerin maşallah nazar değmesin. Buradan orayı okumak kolay değildir. 14.000. Bak en aşağıda 14.000. ATR band kaç? 13.800. Az önce bize verilen ortalamalarını verdiğin sistemde vermiş, gördün mü? Buralar kırılmamalı ki endeks şu indikatör riskli bölgeye doğru aşırı alımdan, çünkü aşırı alımdayız, riskli bölgeye doğru genişlemeyelim. Gel haftalıkta teyit edelim.
1: Bakalım haftalık grafiğimiz. 15.000 üzerinde kapattık geçen haftayı.
0: İyiydi, harikaydı. Aslında burada görüntü de güzeldi. Bizim amacımız 15.383, 15.000 kabaca 400'ler üzerinde güç kazanıp yukarı gitmekti. Ama bugün onu yapamadığımız gibi ATR bandında altına geldik. Ve bak bizi takip eden, sistemi koruyan 5 haftalık ortalamamızdı. Kaç? 14.606. Haftalıkta kırılacak olursa haftalık kapanışla o günlükteki oluşum demek ki aşağı yönlü gidişi onaylıyor. Bu sefer alt periyotlarda seanslık yani 240 dakika 180, 120, 60 saatlik ortalama periyotların özür dilerim teyidiyle piyasa aşağı gelebilir. Bir, aslında finansal okuryazar tadında bir yayın yapıyoruz bugün seninle. Arada yapıyoruz bunu. İyi de oluyor bence. Ama bu piyasa yukarı gidebiliyor olması için 15.000 üzerinde kalıp 15.300'ü geçebilmesi gerekir ki haftalık bazı bir satış sinyali de gelmesin. Hazır dönmüştük çünkü yukarı. İyi gidiyorduk. Diyelim. Şimdi yavaş yavaş sektörlere
1: değinelim. 14.606'nın da üzerinde kalması için bankaların tabii direnç durması gerekiyor. Bugün %3'e yakın bir geri çekilme var bankacılık endeksinde.
0: Kaçtı aslında bankacılık sevgi yönetmenim bir verebilirse?
1: Verelim yeniden. 14.200'ü diye hatırlıyorum.
0: Evet, 17.200.
1: 17.236. Söyle etmesin Allah 14.000 demeyeyim 17.236.
0: Şimdi neden önemli? 8 günlük ortalama kısa vadeli ortalamanın altına gelmişiz. 21 günlük ortalama 17.291'in altına gelmişiz. Yani kısa ve kısanın ucundaki ortalamaların altında bir bankacılık endeksi.
1: Evet, 21'i de kırmışız.
0: Aynen, şuraya da gelmişiz. Şu beyaz desteği de zorluyor şu an. 17.162'ye doğru ilerliyoruz. Eğer 17.000-17.162 kırılacak olursa yukarı yönlü hareketin yara alması ve tek

0: çıkar 200 günlük ortalamalara, 16.600 orası da kırılacak olursa son döndüğümüz yer vardı, hatırlıyor musun? 15.000'ler. Yani 377 günlük ortalama bulunduğu bölge. 15.000-15.500'lere iniş ne yapar? Endeksi yukarı yönlü harekette destekleyemedi banka. Ama aşağı banka inerken endeksi aşağı yönü ne yapar? Etkiler. Bunu unutmayalım. Çünkü yabancı satışı geliyor demektir. Yabancı satışı geldiği zaman diğer sektörlere de, holding, ulaştırma, Metin Ana'ya da bir miktar etki edebilir veya major sektörel endekslere. Bunu belirteyim. Yani bugün bak umutla temkinlilik arasında bir bölgede olduğumuzu belirtmeye çalışıyorum yayında. Hani bizi izliyorlar, sağ olsunlar, takip ediyorlar. YouTube kanalında, Apara kanalında yayınımızın tekrarında takip ediyorlar,
1: sağ
0: bakıyorlar.
1: Sağ olsun, yorumlar paylaşıyorlar.
0: Hakikaten sağ olsunlar. Şimdi onun için burada bir sorumluluğumuz var. En rasyonel bir şekilde bu sorumluluk adına bunları söylüyorum. Çünkü bir de bizim bir şeyimiz var. Bayram tatili aramız var. Global piyasalarda oluşabilecek pozitifli veya negatifli fiyatlamama durumumuz olacak, değil mi? Onun için önümüzdeki hafta alan alacak, satan satacak. Çünkü en geç Arife gününe kadar piyasa, o geniş bayram tatiline girene kadar bir karar vermek zorunda kalacak yatırımcı. O kararını netleştirmesi adına ben bu yayını bugün biraz daha temkinli bakışla anlatmaya çalışıyorum. Yukarı gidebiliyor olmamız için 17.000 en azından 500-700 üzerinde güç kazanabiliyor olmamız gerekiyor ki nefes alalım. Devam edelim.
1: Evet, gelelim holdinge. Holdingler bugün nasıl? Bu arada bankalarda böyle %3'e yakın satışlar varken tabii orada da baskı var.
0: Var
1: holding endeksindeki
0: baskıyı da konuşuyoruz. Yine yönetmenimizin çok iyi
1: verelim
0: destek
1: yine canlısını.
0: Bize.
1: Bakalım holding her zaman endeksine bakalım.
0: Bizim grafiğe döndüğümüzde şu pembe kanal çizgisinden geri dönmemiz biraz riskli. Şimdi bu üçlü ortalama setinden uzaklaşmamız gerekiyor. Bak 21, 50 günlük ve 10 günlük. Teşekkür ederim. Bak %2.3'e gelmiş.
1: Evet, 14.000'in de altına gelmiş.
0: İşte gelmişiz ve 14.000'in altına gelmemiz önemli. Neden? 10 günlüğü, 21 günlüğü ve önümüzdeki dönem hatta 50 günlüğe doğru bir hareket potansiyeli gelişir miyi sorgulatacak bir alana doğru ilerlemiş endeks ve bu beni ürkütür sevgili Gözde. Eğer bu hareket önümüzdeki dönemde biraz daha aşağılarda 13.500'ler, 13.300'ler altında bir endeks anlamına gelirse o zaman ne yapacağız? Dikkat ve temkinli olacağız. Tabii burada şu an bu fiyatlar biraz çubuk herhalde, o an biz kaydı yaparken arkada kaldığı için ortalamalar benim aklımda, ben söyleyeyim. 13.500-14.000 bandını kırmamamız gerekiyor. 13.500'ün altında bir holding endeksi oluşuyorsa hareketin 12.500'lere, yani 200 günlük ortalamaya kadar inmesi ne yapar? Endeksi de negatif etkiler.
1: Metal ana iyi gidiyor dedik. Demir çelikte güzel karlar geldi. Kardemir'in, İskenderun'un, Ereğli demir çeliğin. Kardemir'in fiyatı Ereğli'yi geçti. Oradaki daha böyle beklenti yaşanan rakamları dün
0: burada
1: gördük.
0: Burada da bir nokta.
1: Bugün de biraz satış var. Tabii bankalar kadar değil ama geri çekilmeler orada da hissediliyor.
0: Şimdi endeksi taşıyan, güçlendiren ve koruyan. Tabii orada biz bugün işlemeyeceğiz ama bir elektronik endeksine de bakmak isterim. ASELSAN'ın içinde olduğu. En son konuşuruz seninle. Fakat burada bir düzeltme bekliyorum demiştim ya az önce. Şimdi artık o düzeltmenin içindeyiz. 27.000'in altında kaldıkça 25.000'lere doğru bir çekilme. Hatta biraz da altına bir çekilme. Yalnız burada şöyle bir not düşeyim mi? Virgülle. Buradaki geri çekilmeler iyi zamana dönüşte alım fırsatı oluşturacaktır. Çünkü gerçekten bilançolarda toparlanma var. Bu şartlara rağmen. Önemli hisselerimizde.
1: Evet. Bu arada Kardemir Day hala bugün artta. %4'e yakın primli. Yani, Ereğli %1.5 düşüyor. Endeksi görece daha iyi tutunduğunu
0: yani
1: görüyoruz.
0: Yani Kardemir bilanço hakikaten şeydi. Tabii ama şu var. Sen Ereğli'de hareket yapamazsın. Ereğli'de çünkü...
1: Yaptırmazlar.
0: Yani Ereğli'nin tahtasıyla Kardemir'in tahtası arasındaki farkı da bir netleştirelim. Çünkü borsayı iyi anlamak lazım. Anlatabilmek için.
1: Evet.
0: Onun için hani o biraz daha farklı bir hareket sevgili Gözde diyeyim. Devam edelim.
1: Gelelim.
0: Yayının sonunda birkaç bir şey de söylemek isterim vakit alırsa.
1: Böyle bir dakikamız var yaklaşık 1-1.5.
0: Elektrik endeksi. Harika gidiyoruz. Devam ediyoruz. Burada bak hatta artıdayız.
1: Evet.

0: Enerji sektörü, çünkü yani şunu anladı Türkiye, yatırımcı da anladı. Türkiye zaten bunun adımlarını yıllardır atıyordu. Sürdürülebilir enerjide Avrupa hatta bunun karşılığını bize söylüyordu. Avrupa. Hatta artık savunma sanayine de referanslar var. Son ziyaretleri görüyoruz. Kimler geliyor, bakıyor. Bunlar hakikaten Türkiye'nin ne yaptığını, niçin yaptığını bugün bize net gösteriyor. Türkiye sadece savunmada güçlenmemiştir. Caydırıcı bir ülke olmuştur. Güçlü bir ülke olmuştur. Masada yer alan bir ülke olmuştur. Kısa vadeli ekonomik sorunlar aşılmayacak sorunlar değildir. Ama buradaki kazanımlarımız orta ve uzun vadede belki o sorunları da aşmakta bize yardımcı olacaktır. Onu bir kez daha söyleyeyim. Elektrik enerji 800'e doğru çekilmeler alım fırsatıdır ama 800 maksimum 780 stoplu olmak kaydıyla elektrik endeksi adına. Diyelim bugün bitirdik mi sektör?
1: Tamam. Sonuna harika. Geldi. Teknolojiyi görmek ister misiniz?
0: Ha valla bir görelim, çok iyi olur.
1: Geri çekiliyor.
0: Çok çok iyi olur.
1: Zaten %75'i Aselsan teknoloji.
0: Bak burada bile var. Burada bile var. Bu önemli. Burada bile bir düşüş var. %2'lik hareket. Aselsan bilmiyorum şu an, aktif göremediğim için. Orada.
1: Aselsan da düşüyordu bugün.
0: Düşüyorsa belki bir düzeltme imkanı. Zaten
1: %2,5 düşüyor Aselsan.
0: İşte yani. Hemen hemen zaten endeksin kendisi Aselsan.
1: Aselsan endeks diyorlar %10 üzerinde ağırlığı olunca.
0: %76. Onca şirketin için Aselsan'ın varlığı. Özetle bugünden itibaren şunu net söyleyelim. Bu düzeltme sonsuza kadar sürmeyecek. Evet. Düzeltme devam edecekse. Ama portföylerimizi bundan sonra çok iyi. Çünkü bilançolar geldi. İyi bilançolar var. İyi olmayan bilançolar var Gözde. Sen de söylüyorsun.
1: Evet.
0: Sen ne öneriyorsun? Ben bir nefeslenirken.
1: Yani iyi bilanço bulmak zor. Biliyorsunuz ben biraz daha temeldeyim.
0: Biliyorum onun için sana pas attım.
1: Temeldeyim. Tabii yani nereden alacağınızda teknik söylüyor ama neyi alacağınızda bence her zaman temel söylüyor. Dolayısıyla hani reel cirosunu artıran FABÖK'ü güçlü gelmiş, karlılıkta da beklentileri karşılayan varsa, sektörde uygunsa kaçırmamak,
0: değerlendirmek gerekiyor. Düzeltmede orada pozisyonlanmak daha rasyonel diyorsun.
1: Teknik için de sizi takip etmeleri gerekiyor diyelim. Süremin sonuna gelmişim Cüneyt Bey. Çok teşekkür ediyorum kıymetli yorumlar için.
0: Ben de.
1: Efendim görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: platform tüm dünya. Philip Capital sunar. Tek platform tüm dünya. Philip Capital sundu.
1: Tera Yatırım sunar.

0: Altera Yatırım sundu.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara.
2: Duratal Seramik, hava durumunu sunar.
3: İstanbul çok bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 15. Kocaeli 29, Sakarya ve Balıkesir 28, Bursa 30. Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 22, en düşük sıcaklığı 10. Konya 27, Kayseri 24, Nevşehir 22, Sivas 21. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 17. Denizli ve Manisa 29, Aydın 31, Muğla 25. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 17. Mersin 24, Adana ve Hatay 27, Kahramanmaraş 26.
2: Duratal Seramik hava durumunu sundu.

0: it stays with me.
1: Bu iş taşıma suyla yürümez. Sebilon Diamond'la güvenilir su kaynağını ofisinize taşıyın. Musluktan gelen suyu minerallerini koruyarak sıcak, soğuk veya normal ısıda sağlıklı içme suyuna çevirin. Aura Sebilon Diamond hem ekonomik hem sağlıklı. Ayda sadece 3556 TL taksitle İhlas mağazası gördüğünüz her yerde.
2: Ben böyle ev görmedim diyeceksiniz. 2026'da teslim. 2029'a kadar aidat yok. Boşuna demiyoruz. Eşi benzeri olmadığını anlaman için bir kez görmen yeter. Oyak Kent Silüet. Oyak İnşaat'ın tüm projelerini keşfetmek için hemen oyakinşaat.com.tr'yi ziyaret edin.
3: Biraz fazla almadınız mı?
4: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
3: Yok mu bunun bir çaresi?
5: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla bariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
6: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
7: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç.
6: Canım Cimri.
8: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok

katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank. Fiyat farklılıklarından kazanç sağlamak amacıyla para, değerli maden, hisse senedi ve tahvil gibi değerleri alıp satma işlemine arbitraj adı verilir. Arbitrajın en yaygın uygulanışı döviz piyasasında görülür. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce

0: hayatım. Yatırımlarımızı bozmak istemiyorsun.
1: Ama bence her zaman kazandıran gayrimenkul oluyor.
2: Tamam hayatım.
1: İyi bir yer olursa kira getirisinden de kazanabiliriz.
2: Tamam hayatım.
1: Şimdi Rams Park Almaslak'ta bahar kampanyası varmış.
2: Rams.
1: Hem 120 peşinat, 36 ay vade ve 0 faiz avantajlarıyla yatırımlarımızı koruyabiliriz. Hem de buradaki ayrıcalıklar hiçbir yerde yok.
2: Ha, şimdi tamam.

0: inek. Derin Hanım.
1: Misal.
0: Misal. Doğru yanıtı bildi.
2: Kelime bilginize güveniyorsanız, hem eğlenip hem yarışmak istiyorsanız Sır Küpü tam size göre. Başvuru adresi

0: Oğuz Bayram'ın sunduğu Sır Küpü bu akşam 19'da Ankara'da.
1: Yatırımınız değer bulsun. Buls Yatırım sunar.

0: Yeniden herkese mutlu akşamlar sayın seyirciler. Saatlerimiz 18'i gösteriyor. Z raporuyla karşınızdayız. Hemen günün öne çıkan gelişmeleriyle başlıyoruz. Sayın seyirciler, Başkan Recep Tayyip Erdoğan Dünya Çiftçiler Günü programında çiftçilere yönelik yeni destek programlarını açıkladı. Erdoğan 10 yıl boyunca planladığımız 5,3 milyar dolarlık finansman paketinin ilk ayağını bu yıl içinde girişimcilerimizin kullanımına açıyoruz dedi. Hürmüz Boğazı'nda ABD ablukasına rağmen gemi trafiğinde artışlar görüldü. Hürmüz'de 11 Mayıs'ta son 9 gündeki en yüksek ticari gemi trafiği yaşandı. Amerika Birleşik Devletleri'nde Nisan ayı enflasyonu açıklandı. Enflasyon Nisan'da aylık %0,6, yıllık %3,8'i beklentilere paralel geldi. ABD-İran arasında gerilim devam ederken ABD Başkanı Donald Trump'tan yeni açıklamalar geldi. Trump, İran sadece bir zaman meselesi. İran hakkında hiçbir şeyi aceleye getirmemize gerek yok. Çin Devlet Başkanı Xi ile yapacağımız görüşmenin iyi geçeceğini düşünüyorum dedi. Öne çıkan gelişmeler bu şekildeydi. Şimdi yurt içi piyasalardaki son duruma bakalım. 9 dakika var borsanın kapanmasına. Son durum nedir hemen bakalım. 14.792 seviyesinde BIST 100 endeksi dün 15.000 üzerindeydi. 15.200'ün üzerinde hatta görmüştü. Tarihi bir rekordu BIST 100 endeksi için. Bugün düşüşte %2,26'lık bir düşüş var. Açılışta 15.000 üzerindeydi. 15.141 seviyelerindeydi ve gün içerisinde gördüğü en düşük seviyede 14.781. Sektörlere bakalım. Bankacılık düşüşte 17.000'in üzerinde kalmaya devam ediyor ancak geçtiğimiz hafta 17.000'in üzerini görmüştü bankacılık, halen de 17.000'in üzerinde ancak bugün düşüşte %3,35'lik bir düşüş var bankacılıkta. Sanayi 19.000'in üzerinde %1,47'lik düşüş var. Turizm 2.051, teknoloji 50.661 seviyesinde, gayrimenkul 7.413, spor 2.049 seviyesinde %1'lik bir düşüş var sporda. Bir sonraki sayfayla devam edelim. Sigorta %2'lik bir düşüş var sigortada. Kimya 17.736, inşaat 23.757, bilişim %2,4'lük düşüş var 8.340, madencilik 14.491 ve gıda 17.000'in üzerinde. Şimdi canlı yayın konuğumla devam ediyorum. Info Yatırım Varlık Yönetimi Direktörü Tolga Erkan bizlerle birlikte. Tolga Bey, hoş geldiniz.
1: Hoş buldum, merhaba, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz. İlk yarıdan itibaren günün ilk yarısında bankacılık, holding ve teknoloji endekslerinde düşüşleri takip ettik. Tabii bu da genel endeksi biraz aşağı çekti. Dün yükselişi takip etmiştik. 15.000'in üzerindeydi. Ancak bugün düşüşte. Bu düşüşle jeopolitik risklerin tabii yanı sıra rekor kıran endekse kar satışları mı etkili

0: tatili var, hem önümüzdeki hafta 19 Mayıs var. Dolayısıyla hani bu kadar piyasanın yoğun kapalı olacağı bir dönemde bir yandan da işte İran, Amerika, İsrail üçgeninde savaş ve müzakere süreci devam ediyor. Doğal olarak yatırımcılar bir miktar risk de almak istemeyecektir. Burada kredi pozisyonlar kapanacaktır ya da çok büyük pozisyonlar bir miktar bu tatillerin sonrasını bekleyecektir. Dolayısıyla Mayıs ayının aslında aşağı yönlü yatay hareketlerle devam etmesini bekliyorduk. Önceki yayında da bahsetmiştik. Bu minvalde bugün tabii başka gelişmeler de oldu. Bir yandan Amerika'da enflasyon hafif beklentinin üzerinde geldi ve 2027 için 2027 yılında Temmuz ayına kadar Fed'in faiz artırımı yapmasıyla alakalı fiyatlama ihtimali yükseldi. Orada %53 kadar bir ihtimalle fiyatlanıyor şu anda faiz arttırma hikayesi. Bu da tabii bizim gibi gelişmekte olan ülke piyasalarını negatif etkileyen bir süreç. Artı az önce siz de haberlerden bahsederken değindiniz. Trump İran meselesinin çözümüyle ilgili çok acelemiz yok minvalinde bir açıklama yaptı. Tabii bu da bir miktar hem Brent petrolü yukarı itti hem de genel olarak piyasalarda riskli varlıkların fiyatlarında bir miktar düşüş yaşattı.
1: Peki şimdi 14.900 kritik bir seviyeydi aslında. 14.900'ün şu anda altında. Bundan sonrası için kritik direnç seviyesi hangisi?
0: Şimdi aşağıda artık 14.600 seviyesi önemli bir destek seviyesi olacak. Ama dediğim gibi kısa vadede endeks seviyelerini takip etmektense biraz daha İran-Amerika savaşı ile ilgili gelişmeleri yakından takip etmeye devam ediyor olacağız. Yani bugün çok sert satışlar geldi ama yarın gelecek bir olumlu haber akışı da tekrar sert yönlü yukarı hareketler de olabilir endekste. Ancak genel itibariyle baktığımızda aslında bu en son biliyorsunuz ateşkes sürecinin uzatılması ve Trump'ın barışa daha yakınız önceki döneme göre açıklamasıyla beraber aslında endekste biliyorsunuz bütün dünya borsalarında ve bizim endeksimizde de sert yönlü yukarı hareketler olmuştu. Orada da aslında savaş öncesi dolar bazlı zirvemize dokunduk ve aslında oradan tekrar geri çekilmeye başladık. Yayının başında bahsettiğim gibi Mayıs ayı biraz daha negatif ya da yatay geçecektir. Ancak olumlu bir haber akışının gelmesiyle beraber özellikle Amerika-İran cephesinden Mayıs sonrasının tekrar pozitif olabileceğini düşünmekteyiz.
1: Satışın yoğun olduğu bir dönem diyorsunuz. Şimdi bankacılığa bakalım. Bankacılıkta da kar realizasyonu etkisi var mı? Bir taraftan tabii bilançoları da takip ediyoruz bankacılıkta. Bu endekse, bankacılık endeksindeki geri çekilmeyi nasıl değerlendirmek gerekir? Tabii 6 Mayıs itibariyle 17 binin üzerinde kalmaya da devam ediyor. Buyurun.
0: Şimdi bankacılık tarafıyla ilgili sene başında biliyorsunuz beklentiler çok pozitifti. Çünkü hem dezenflasyon sürecinin devamı hem faizlerin aşağı geleceği beklentisiyle beraber bir kere en ön plana çıkarılan sektörlerden biriydi Borsa İstanbul içerisinde. Ancak Amerika-İran savaşının çıkmasıyla beraber işte petrol fiyatları yukarı sıçradı. Bununla beraber bizim enflasyon beklentimiz yukarı kaydı. Sene sonu enflasyon tahminleri bir miktar daha yukarı kaydı. Ve faiz indirimlerine ara verdik. Bu tabii ilk çeyrek bilançolarında bunların etkisini henüz görmedik. Hatta ilk çeyrek bilançoları iyiydi. Çünkü hem tahvil tarafının aşağıda olmasından bankalar orada bir sermaye kazancı yarattılar. Hem faizler aşağıya geliyor hikayesiyle zaten net faiz marjında bir genişleme oldu bankaların. Bunlar pozitifti. Dolayısıyla aslında ilk çeyrek bilançoları iyi geldi. Ancak biz savaşın etkilerini esas bankalarda ikinci çeyrekte göreceğiz finansallarda. Aslında bankalarda bir süredir devam eden böyle bir tatsız bir süreç var. Kurumsal yatırımcılar fonlar da orada pozisyon ayarlaması yapıyor. Banka ağırlığını düşürüyor diye düşünüyorum. Çünkü aslında endeksin iyi olduğu günlerde de banka tarafı sanayi tarafa göre daha geride kalmaya başlamıştı son günlerde aslında. Dolayısıyla ikinci çeyrek bankalar için biraz daha zor geçecek. İkinci çeyrek finansallarının biraz daha zayıf olması bekliyoruz iç çeyreğe göre. O yüzden bankacılıkla alakalı kısa vadede çok çok pozitif konuşmak mümkün değil şu an.
1: Evet, ikinci çeyrekte çok daha farklı bir tablo olabilir diyorsunuz. Çünkü hem dezenflasyon süreci hem faiz politikası ve birinci çeyrekte 2 aylık savaşsız bir süreç de vardı. Birçok faktör etkiliyor diyorsunuz. Şimdi sanayiyi konuşalım. Biz sanayide 7 Mayıs itibariyle 19 binin üzerinde ve 19 binin üzerinde kalmaya da devam ediyor aslında. İstikrarlı büyümesini sürdürüyor. Yatay bir yükseliş olduğunu görüyoruz sanayide uzun vadede. Nasıl değerlendirmek gerekir sanayideki yükseliş?
0: Sanayi tarafında biraz daha olumlu görüntü ortaya çıkmaya başladı. Şimdi bunlardan buna sebep olan etkenlerden birincisi, evet, enflasyon muhasebesi uygulanmaya devam ediyor. Ancak enflasyon yıllık bazda artık

0: rakam anlamında önceki yıllara göre daha aşağıya geldiği için enflasyon muhasebesinin finansallığı üzerindeki etkisi azalmaya başladı ve sanayi tarafın lokomotifi dediğimiz bazı sektörlerde artık marjlar bir miktar iyileşmeye başladı. Mesela demir çelik tarafı son günlerde çok hareketli. Çünkü orada artık ikinci çeyrekte mesela genel olarak finansallarda savaş etkisini göreceğiz diyoruz. Dolayısıyla kötü bilançolar göreceğiz bazı sektörlerde. Ancak orada aslında bir yandan kötü bilançolar gelecekken demir çelik tarafında da artık öncesine nazaran daha iyi bilançolar göreceğiz. Zaten bunun da piyasada fiyatlaması olduğunu gördük. Bir miktar belki taktiksel olarak fonlar da, yabancı yatırımcılar da bankalardan yani sene başındaki varsayımlara göre yaptıkları yatırımları bir miktar değiştirmeye başladılar değişen görünümle beraber. Dolayısıyla sanayi taraf bundan sonrasında biraz daha başı çekebilir gibi gözüküyor. Özellikle ikinci çeyrek özelinde sanayi tarafın daha olumlu fiyatlanacağını söyleyebilirim.
1: Tolga Bey, kapanış var, sonra devam edeceğiz.

0: Bom.
1: Haftanın ikinci işlem gününü geride bıraktık. BIST endeksi günü 14.779 puandan kapattı ve %2,34'lük bir düşüşü takip ettik bugün. Tolga Bey, nasıl değerlendirirsiniz? Dün rekor bir kapanış vardı. 15.000 üzerindeydi. Açılışta da zaten sizinle konuşmuştuk. Ve az önce aslında dezenflasyon sürecinden bahsettiniz. Son gelen veriler de aslında bize bunu gösteriyor. Yıllık enflasyonun ve aylık enflasyonun arttığını da gördük. Yılın ikinci enflasyon raporunu takip edeceğiz. Bu hafta bir revizyon bekliyor musunuz?
2: Bir revizyon gelebilir diye düşünüyorum. Merkez Bankası, mevcut Merkez Bankası yönetimi bugüne kadar hep proaktif yaklaşımını devam ettirdi ve aslında piyasadaki gerçeklere uygun tahminler ve aksiyonları iletti bize. Biliyorsunuz aslında son PPK toplantısında bir faiz artırım kararı gelmedi, ancak Merkez Bankası şu anda süreci yönetmek amaçlı aslında örtülü bir faiz artırımı yapmış bulunuyor. Piyasayı aslında haftalık fonlamada üst banttan fonluyor. Şu anda aslında politika faizimiz %37, ancak piyasadaki fonlama, kullanılan aktif fonlama oranı %40 şu anda. Dolayısıyla bu enflasyon raporunda bir revize gelmesi olası duruyor. Hatta petrol fiyatları $100 üstüne kalmaya devam ederse belki önümüzdeki toplantıda bir faiz artırımı da söz konusu olabilir diye düşünüyorum.
1: Peki, son olarak yabancıyı sormak istiyorum size. Yabancı yatırımcı 3 haftalık alımın ardından hisse ve tahvilde satışa döndü. Geçen hafta 228,5 milyon dolar hisse ve 282 milyon dolar dip sattı. Bu hafta ilişkin beklentiniz nedir? Yabancı nasıl bir pozisyon alacak? Bu da son sorum olsun.
2: Yani burada öncelikle şunu söylemek lazım. Yabancı bize özgü bir sebepten dolayı bir kere satış yapmıyor. Genel olarak aslında bütün dünyada bir risk off, yani riskten kaçış dalgası var. Çünkü hala hazırda önümüzde bir savaş, hala barış süreci neticeye oturmadı ve hala enflasyon beklentileri bütün dünyada yüksek, faizler yukarıda kalmaya devam ediyor. Tahvil faizleri biliyorsunuz yükseldi. Dolayısıyla da yabancı şu anki görünümde çok iştahlı, riskli ürünlere çok iştahlı olacağını düşünmüyorum. Dolayısıyla bu haftada satıcılı olabilir. Dediğim gibi Mayıs ayında bir de bizim piyasamıza özgü bolca tatil olacak. Bu tatil günleri de kapalıyken biz gelebilecek bir negatif haber akışına karşı risk almamak amaçlı çok yüklü pozisyon taşıyacaklarını düşünmüyorum. Ancak savaş riskinin ortadan çekilmesiyle beraber yabancının tekrar bizim borsamıza agresif bir şekilde teveccüh göstereceğini düşünüyorum.
1: Tolga Bey, çok teşekkürler katkılarınızdan dolayı.
2: Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar.
1: Teşekkür ederiz. Sayın seyirciler, devam ediyoruz haberimizle. Başkan Erdoğan Çiftçiler Günü programında konuştu. 24 ay geri ödemesiz 7 yıla kadar vadeli proje büyüklüğüne göre 10 milyon dolara kadar finansman imkanı sağlayacağız açıklamasını yaptı.
3: Geçtiğimiz yıl doğrudan destek, kredi desteği, yatırım ödeneği, müdahale alımları ve ihracat destekleri dahil toplam 706 milyar lira destek verdik. Bu yıl için bu rakamı tam 939 milyar liraya çıkardık. Tarım ve gıda alanına yatırım yapmak isteyen girişimcilerin finansmana erişimini kolaylaştıracağız. Yatırım tutarının %80'ine kadar geri ödemeli finansman ve kredi garanti sistemi destekleri sağlayacağız. İşletmelerimize 24 ay geri ödemesiz 7 yıla kadar vadeli ve proje büyüklüğüne göre 10 milyon dolara kadar finansman imkanı sağlayacağız. Böylece 400 bin çiftçimizin ürünlerini pazarlayabilecekleri yeni kanallar oluşturacak, 250 bin vatandaşımıza yeni istihdam imkanı getireceğiz. Ülkemizi ve milletimizi korurken diğer taraftan 86 milyon vatandaşımızın gıda emniyetini sorunsuz şekilde sağlamayı başardık. Tarımda gübre ve gübre ham madde tedariklerini zaten yapmıştık. Gübre stoklarımız yeterli seviyededir. Gıda arz güvenliği konusunda hiçbir sorunumuz yoktur. Yağışlar iyi seyrediyor. Barajlarımız doluyor. Sulama konusunda da herhangi bir sıkıntımız bulunmuyor. Zirai don ve kuraklık hadiseleri sebebiyle bir önceki sene düşüş yaşayan bitkisel üretimimiz bu yıl inşallah yeniden yükselişe geçecek.
1: Ekonomi gündeminin en çok merak edilen başlıklarından biri olan esnaf borçlarını yapılandırma konusunda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten yeni açıklamalar geldi. Bakan Şimşek'in son mesajlarına göre kamuoyunda beklenti oluşturan geniş kapsamlı bir vergi affı veya klasik borç yapılandırma paketi şu an için gündemde değil. Af yerine esnek ödeme modeli düzenlemeleri yapılacak.
0: Ekonomi gündeminin en çok merak edilen başlıklarından biri olan esnaf borçlarına yapılandırma konusunda gözler Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamalarına çevrildi. Bakan Şimşek'in son değerlendirmelerine göre kamuoyunda beklenti oluşturan geniş kapsamlı bir vergi affı ya da klasik borç yapılandırma paketi şu an için gündemde yer almıyor. Ekonomi yönetimi mevcut program kapsamında af odaklı düzenlemeler yerine mali disiplinin korunmasını öncelikli hedef olarak sürdürüyor. Ancak borçlarını ödemekte zorlanan esnaf ve mükellefler için tamamen kapılar kapatılmış değil. Ödeme kabiliyeti zayıflamış, buna rağmen ödeme iradesi bulunan mükellefler için taksitlendirme, teminat ve faiz konusunda belirli imkanlar sunulabilecek. Bakanlık kaynaklarına göre yeni dönemde borçların yapılandırılması yerine daha çok uzun vadeli taksitlendirme, vergi ve SGK borçlarında tecil, ödeme planlarında esneklik, gerekli durumlarda 72 aya kadar vade seçenekleri gibi uygulamaların gündeme gelmesi bekleniyor. Bakan Şimşek daha önce yaptığı açıklamalarda da vergi affı beklentisinin doğru olmadığını vurgulayarak ekonomide kalıcı düzenin hedeflendiğini ifade etmişti.
1: Türkiye'nin yerli otomobil markası TOK 2026 yılının ilk çeyreğinde elektrikli araç pazarındaki güçlü performansını sürdürdü. Ocak-Mart döneminde TOK yaklaşık 9400 adetlik teslimat gerçekleştirerek Türkiye'nin en çok satılan elektrikli otomobil markası oldu. TOK 2026 yılının ilk çeyreğinde 1,3 milyar lira net karla tarihi bir finansal başarıya imza attı.

0: Türkiye'nin yerli otomobil markası TOGG 2026 yılının ilk çeyreğinde elektrikli araç pazarındaki konumunu güçlendirdi. Ocak-Mart döneminde TOGG yaklaşık 9400 adetlik teslimat gerçekleştirerek Türkiye'nin en çok satılan elektrikli otomobil markası oldu. Bu sonuçta marka BYD ve Tesla gibi küresel rakiplerini geride bırakarak pazar liderliğini korudu. Sektör verilerine göre Türkiye'de elektrikli araç satışları artış eğilimini sürdürürken TOGG bu büyümenin en önemli aktörlerinden biri olarak öne çıktı. Elektrikli araçların toplam pazardaki payı arttı. TOGG'un satış performansı da bu dönüşümü destekledi.
1: Milletimizin TOGG'a gösterdiği teveccüh, içinde yaşadığımız topluma karşı sorumluluğumuzu da arttırıyor. Bu milletin markası olarak ekosistemimize değer katmak önceliğimiz.

0: TOG'un ülkemiz ekonomisindeki etkisini ve önemini katlayarak büyüten işte bu yaklaşımdır.
1: Özellikle T10X modeline yönelik güçlü talep dikkat çekti. TOG'un ürün gamını genişleten T10F modelinin de pazara dahil olmasıyla birlikte marka farklı kullanıcı segmentlerine ulaşmayı hedefliyor. TOG'a olan ilginin artmasında yerli üretim algısı, finansman kampanyaları ve şarj altyapısındaki gelişmeler etkili oldu. Buna ek olarak elektrikli araçların Türkiye'de artık niş bir segment olmaktan çıkıp ana akım haline gelmesi de genel talebi destekliyor. Türkiye'nin yerli otomobili TOG 2026 yılının ilk çeyreğinde 1.3 milyar lira net kar elde ederek tarihinde ilk kez artıya geçti ve mali bir dönüm noktasına ulaştı.

0: Orta Doğu'da yükselen gerilim küresel piyasaları yeniden sarsmaya başladı. Hürmüz Boğazı'nda gemi geçişlerine ilişkin belirsizlik petrol fiyatlarını yukarı taşırken borsa ve teknoloji hisselerinde satışları hızlandırdı.
1: Orta Doğu'da yükselen gerilim, Hürmüz Boğazı'nda gemi geçişlerine ilişkin belirsizlik ve sertleşen söylemler petrol fiyatlarını yeniden yukarı taşıdı. Brent petrolün varil fiyatı %0,7 yükselişte 105 dolara çıkarken küresel piyasalarda riskten kaçış hareketi hızlandı.
2: Yani Hürmüz'de eğer bir açılma olmaz ise bir 2-3 ay sonra petrol fiyatı ciddi şekilde yukarı gidebilir ama bence bu açılmanın olacağı fiyatlanıyor.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın İran'la ateşkesin yaşam desteğinde olduğunu söylemesi piyasalardaki endişeleri artırdı. Asya borsalarında satışlar derinleşti. Güney Kore'de Kospi endeksi %3 gerilerken Japonya'da Nikkei endeksi %1 düştü. Avrupa vadeli endekslerinde de sert kayıplar görüldü.
3: Bir Amerika-İran hattındaki gelen haber akışları aslında önem arz ediyor. Küresel piyasaların gün içi seyrini anlayabilmemiz açısından da.
1: Piyasalarda bu yıl faiz indirimi beklentileri büyük ölçüde ortadan kalkarken yeniden faiz artırımı ihtimali tartışılmaya başlandı. Altın fiyatları ise Orta Doğu gerilimi ve Fed belirsizliği arasında dalgalı seyrediyor. Spot altın gerilerken gümüşte sınırlı yükseliş görüldü. Platin ve paladyumda ise satış baskısı öne çıktı. Öte yandan Washington, İran'ın Çin'e petrol satışına destek verdiğini öne sürdüğü şirket ve kişilere yeni yaptırımlar getirdi. Yaptırımların İran'ın nükleer ve askeri programlarına akan finansmanı kesmeyi amaçladığı belirtiliyor. Tüm bu gelişmeler Çin ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ekonomik ve teknolojik rekabeti de yeniden gündeme taşıdı. Pekin yönetimi nadir toprak elementleri ihracatına yönelik kontrolleri sıkılaştırırken yabancı yapay zeka çiplerine ve ABD menşeli teknolojilere karşı yeni sınırlamalar getiriyor. Çin ayrıca tedarik zincirlerini ülke dışına taşımaya çalışan yabancı şirketlere karşı yeni yasal düzenlemeleri devreye aldı. Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim enerji piyasalarının yanı sıra yapay zeka, çip üretimi ve küresel tedarik zincirlerini de doğrudan etkileyebilecek yeni bir jeopolitik dönemin kapısını aralıyor.
0: Fed başkanlığı sürecinde yeni aşamaya geçildi. ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD Merkez Bankası'nın yeni başkanı olarak aday gösterdiği Kevin Warsh, Senato'daki usul oylamasını geçerek onay sürecinde önemli bir eşiği aştı.
1: Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nda yeni döneme doğru önemli engel aşıldı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Fed Başkanlığı için aday gösterdiği Kevin Warsh, Senato'daki kritik usul oylamasını geçti. Böylece Warsh'un adaylığı nihai onay oylaması öncesinde kritik bir aşamayı geride bıraktı. Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato'da Warsh'un adaylığına yeterli destek verildi. Şimdi gözler önümüzdeki günlerde yapılması beklenen nihai oylamaya çevrildi. Onay çıkması halinde Warsh mevcut Fed Başkanı Jerome Powell'ın yerine geçecek. Piyasalarda ise süreç yakından takip ediliyor. Warsh'un geçmişte enflasyonla mücadelede daha sıkı para politikasını destekleyen mesajlar vermesi, yatırımcıların dikkatini Fed'in yeni dönemdeki faiz adımlarına çevirdi. Analistler Warsh yönetiminde Fed'in enflasyonla mücadelede sert duruşunu koruyabileceğini belirtiyor. Öte yandan küresel piyasalarda nihai oylama sonrası dolar, tahvil faizleri ve risk iştahında yeni hareketlerin görülebileceği değerlendiriliyor.

0: Amerika Birleşik Devletleri'nin stratejik petrol rezervlerinden çıkarılan ham petrolü taşıyan tankerler Türkiye'ye doğru yola çıktı. Tankerlerin toplam yaklaşık 1,7 ile 2 milyon varil arasında ham petrol taşıdığı bildiriliyor.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nin acil durum petrol rezervlerinden çıkardığı ham petrolü taşıyan tankerler Türkiye yolunda. Uluslararası gemi takip verilerine göre Teksas'tan hareket eden iki dev tankerin rotası Türkiye'ye çevrildi. Toplamda yaklaşık 2 milyon varile yakın ham petrolün Mayıs ayı içinde İzmir Ali Ağa bölgesine ulaşması bekleniyor. Sevkiyat, küresel enerji arzına yönelik risklerin arttığı bir dönemde Washington yönetiminin piyasalara arz güvencesi mesajı olarak da görülüyor.
2: Bu süreci çok yakinen takip ediyoruz. Riskleri doğru okuyarak fırsatlara nasıl dönüştürebiliriz? Bunun için gerekli adımları atmaya gayret ediyoruz. Şunu açık bir şekilde ifade etmek isterim. Son yıllarda uyguladığımız politikalar sayesinde Türkiye enerji krizlerinden en az etkilenen, bu krizlere en dirençli ülkelerden biri haline gelmiştir.
1: Özellikle Orta Doğu'da tırmanan gerilim, Hürmüz Boğazı'na yönelik endişeler ve petrol fiyatlarındaki yüksek oynaklık stratejik rezervlerin yeniden devreye girmesini hızlandırdı. Amerika Birleşik Devletleri son yıllarda petrol fiyatlarını dengelemek ve küresel arzı desteklemek için stratejik rezervleri daha aktif kullanmaya başladı. Türkiye açısından bakıldığında ise Ali Ağa'ya ulaşacak ek ham petrol tedarikinin rafineri faaliyetleri ve akaryakıt tedariki açısından pozitif etki yaratabileceği değerlendiriliyor. Fiyatlar üzerinde belirleyici olan ana unsursa jeopolitik gerilimlerin seyri olmaya devam ettiği vurgulanıyor.
0: ABD'li yatırım bankası JP Morgan'dan küresel ekonomi için dikkat çeken bir uyarı geldi. Banka analistlerine göre dünya klasik bir petrol krizinden çok daha tehlikeli bir sürece giriyor. Yeni riskin adı ise küresel yakıt krizi.
1: Dünya enerji piyasaları yeni bir kriz endişesiyle karşı karşıya. ABD'li yatırım bankası JP Morgan'ın dikkat çeken analizine göre küresel ekonomi artık yalnızca petrol arzını değil, yakıt üretimini de konuşuyor. Uzmanlara göre yeni riskin adı küresel yakıt krizi. Çünkü sorun artık ham petrolün bulunup bulunmaması değil.
3: Hürmüz Boğazı'nın kapalı olduğu her hafta küresel bazda 100 milyon varillik bir kaybın yaşandığını söylüyor. Şu anda fiyatlara girmemiş bir gelişme değil ama bunun daha da kötüye gitmesi ve bu savaş sürecinin uzaması durumunda tabii riski de arttıran bir durum. Petrol fiyatları üzerindeki yukarı yönlü hareketleri daha da destekleyebilecek bir durum. Hürmüz Boğazı kapalı olduğu sürece çünkü bu kayıp devam ettiği sürece arz tarafında yaşanan bu durum telafiste zor bir boyuta gelebilir.
1: Petrolün işlenerek dizel, benzin ve jet yakıtına dönüştürüldüğü rafineri zincirinde yaşanan kırılmalar, özellikle Orta Doğu'daki gerilim ve Hürmüz Boğazı çevresindeki riskler küresel enerji sevkiyatını baskı altına alıyor. Analizlere göre dizel stokları kritik seviyelere yaklaşırken jet yakıtı fiyatlarında da sert yükselişler yaşanıyor. Bazı Avrupa hava yollarının kapasite azaltımını gündeme aldığı belirtiliyor. Uzmanlara göre en büyük risklerden biri ise dizel arzındaki daralma. Çünkü dizel lojistikten tarıma, sanayiden üretime kadar ekonominin temel yakıtı olarak görülüyor. Küresel piyasalarda yaşanan bu gelişmelerin Türkiye'ye etkisinin de kaçınılmaz olacağı değerlendiriliyor. Enerji ithalatına bağımlı olan Türkiye'de akaryakıt fiyatları, taşımacılık maliyetleri ve enflasyon üzerinde yeni baskı oluşabileceği belirtiliyor. Ekonomistler petrol fiyatı sabit kalsa bile rafineri maliyetleri ve yakıt arzındaki sıkışmanın motorin fiyatlarını artırabileceğine dikkat çekiyor.
0: İsviçreli finans devi UBS, küresel piyasalarda artan jeopolitik risklerin etkisiyle altın tahminlerini yukarı yönlü güncelledi. Bankanın son analizlerine göre ons altında 2026 yılı için 5600 ile 6200 dolar aralığı öne çıkıyor. Bazı stres senaryolarındaysa 7000 dolar seviyesinin dahi mümkün olabileceği belirtiliyor. Gümüşte ise daha temkinli senaryolar konuşuluyor.
1: Orta Doğu'daki gerilim piyasaları yeniden güvenli limanlara yöneltti. İsviçreli banka UBS altın tahminlerini yukarı çekti. Bankaya göre ons altında 6 bin doların üzeri artık masada. Orta Doğu'da yükselen tansiyon küresel piyasalarda risk algısını yeniden artırdı. Yatırımcıların ilk durağı ise yine güvenli limanlar oldu. Bankaya göre ons altında 2026 yılı için 5600 ila 6200 dolar bandı öne çıkıyor. 7000 dolar seviyeleri de konuşulmaya başlandı.
4: Birçok yatırım bankası da yine aşağı yönde revize etmiyor beklentilerini, koruyor yıl sonuna doğru. 5600'e yakın olan beklentiyi ilerleyen süreçte görebiliriz.
1: UBS stratejistleri merkez bankalarından devam eden altın alımlarına, doların orta vadede zayıflama ihtimaline ve jeopolitik risklerin artmasına dikkat çekiyor. Gümüşte de daha temkinli bir tablo var. UBS, gümüşün hem değerli metal hem de sanayi metali olması nedeniyle küresel büyüme endişelerinden daha fazla etkilendiğini belirtiyor. Buna rağmen orta vadede 80 ila 100 dolar bandı korunuyor.
4: Sülfürik asitin bakır ve gümüş üretiminde kullanılması ve buranın sülfürik asitin tedariğinde sıkıntılar yaşanabilme ihtimali ve azalması burada gümüş ve bakır fiyatlarını son 6-7 haftadır aslında destekliyor diyebiliriz.
0: Bodrum'da yaz sezonu açıldı. Tartışmalar da beraberinde geldi. Lüks işletmelerde plaj giriş ücretlerinin 230 euroya, bazı yiyeceklerin ise 30 euro seviyelerine çıkması kamuoyunda tepki çekiyor.
1: Bodrum'da yaz sezonunun başlamasıyla birlikte turizm bölgelerindeki fiyatlar yeniden gündemde. Bazı özel plaj ve beach club işletmelerinde giriş ücretlerinin 230 euroya kadar çıktığı, menülerde ise lahmacunun 30 euro, hamburgerin 40 euronun üzerinde fiyatlarla satıldığı görüldü. Fiyatların büyük ölçüde euro üzerinden belirlenmesi ise tartışma yarattı. Vatandaşlar özellikle yerli turistin alım gücünü zorlayan bu fiyatlandırmaya tepki gösteriyor. Uzmanlarsa konunun tüketici mevzuatı ve fahiş fiyat düzenlemeleri kapsamında incelenebileceğini belirtiyor.
5: Son 2 yılda 2024 ve 2025'te enflasyonist ortamdan dolayı fiyat artışları ciddi seviyelere ulaşmıştı. %100'lere ulaşan seviyelerde olmuştu ama bu sene TL fiyatı olarak yaklaşık %20 ile %30 arasında geçen yıla realize olan fiyatlara göre bir fiyat durumu şu an söz konusu. O kadar ciddi şekilde bir geçtiğimiz son 2 yıla göre bir fiyat artış durumu söz konusu olmadı.
1: Peki işletmeler fiyatları euro üzerinden yazabilir mi? Mevzuata göre Türkiye'de satışa sunulan ürün ve hizmetlerde fiyatların Türk lirası olarak açık ve anlaşılır biçimde belirtilmesi gerekiyor. Dövizde fiyatlandırma yapılması ise ancak belirli koşullarda mümkün ve Türk lirası karşılığının da görünür olması şart. Fahiş fiyat iddiaları ile ilgili vatandaşlar Alo 175 tüketici hattı, Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, il ve ilçe tüketici hakem heyetlerine başvuru yapabiliyor. E-Devlet üzerinden haksız fiyat artışı bildiriminin yapılması da mümkün. Turizm sektörü temsilcileri ise fiyatların lüks segment işletmelerde arz talep dengesine göre belirlendiğini savunurken tartışmaların yaz sezonu boyunca devam etmesi bekleniyor.

0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
1: Tasarruf finansman modeli hangi ihtiyaca çözüm sunar?
2: Peşin alım gücü olmayan ancak düzenli ödeme yapabilen kişilere faiz yükü olmadan mülk edinme imkanı sağlar.
0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.

Sermaye piyasalarında yatırımcı sayısı artıyor. Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu Genel Müdürü Serkan Karabacak, son 6 yılda lisanslama sınavlarına ilginin arttığını söyledi. Uluslararası

0: gelişmeler İstanbul'un önemini bir kez daha ortaya koydu dedi.
1: 2020'den bu yana çok ciddi bir lisanslama sınavlarımıza olan bir ilgi görüyoruz açıkçası. 20 binlerden 135 binlere gelmiş durumda. Bu da sermaye piyasalarımızın Türkiye'deki gelişimini gösteriyor. Biz tabii SPL olarak bu işin insan kaynağı boyutundayız. İnsan kaynağı ne kadar kaliteli olursa sermaye piyasalarımız da o kadar gelişecektir. Biz sınav yapıyoruz, eğitim kuruluşuyuz. Tailor-made eğitimlerimiz var ve yenileme eğitimlerimiz var. Bu kapsamda oldukça büyüyoruz ama sınavlarımıza olan ilgi bizi oldukça memnun ediyor.
2: Efendim, finansal okuryazarlık sadece bireysel bütçe yönetimi için değil, finansal istikrarın sağlanması için de çok önemli. Türkiye finansal okuryazarlık alanında nasıl bir konumda, nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Şimdi biz bunun aslında önderliği Sermaye Piyasası Kurulu'nda. Şu anda çok ciddi çalışmalar yapılmakta SPK içinde. Biz de bunlar, yani SPK'ya eğitim teknolojilerimizle destek veriyoruz, videolar üretiyoruz. Yüz binlerce vatandaşa ulaşmış durumda SPK bu çalışmalarıyla. Gayet güzel. Finansal bilincin artması yatırım iklimini de değiştirecektir. Uzun vadeye kaydıracaktır. Bu tabi sermaye piyasalarımızın gelişimine çok ciddi bir girdi sağlar. Bizim aslında yatırımcı sayısı da artıyor sermaye piyasalarımızda. Bu çok sevindirici bir şey. İstanbul Finans Merkezi kapsamında da açıkçası güzel haberler alacağımızı düşünüyorum. Biz de sermaye piyasası lisanslama olarak bu sürece çok ciddi bir katkı vereceğiz.
2: İstanbul Finans Merkezi demişken tabii Türkiye'nin bölgesel finans merkezi olma hedefi açısından sermaye piyasalarının mevcut konumunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: İstanbul çok ciddi bir finans merkezi olma yolunda ilerleyeceğini düşünüyorum. Bu son mevcut koşullar, uluslararası gelişmeler İstanbul'un önemini bir kere daha ortaya koydu. Biz de insan kaynağı olarak hazır olduğumuzu düşünüyoruz. Mevcut, yani bundan daha önceki projelerde bu net bir şekilde ortaya konulmuştu. İstanbul Finans Merkezi sermaye piyasalarımız açısından oldukça belirleyici bir konuma gelecektir. Biz de SPL olarak bu ekosistemde yerimizi alacağız.
0: Motosiklet tutkunlarını bir araya getiren NG Afyon Moto Fest etkinliği Eylül ayında 9. kez düzenlenecek. Detayları Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Mehmet Sadık Vefa'dan dinleyelim.
3: Efendim hoş geldiniz. Etkinlik geçtiğimiz yıl 550 bini aşkın ziyaretçiyi ağırladı. Tabii Afyon Karahisar'da da ciddi bir ekonomik hareketlilik yaşandı 2025 yılında. Bu yıl için beklentiniz nedir? Kaç katılımcı olacak ve nasıl bir ekonomik hareketlilik bekliyorsunuz?
4: Herhalde 500 bin üstünde olacak. Çünkü her sene o artarak gidiyor. İlk sene 3000-4 binlerle başlamıştı. Şimdi 500 binleri konuşuyoruz. Bu tabii ki organizasyon çevre illerden de duyuldu ve senenin hep aynı haftasına, yani Eylül'ün ilk haftasında olması da bir avantaj olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü insanlar tatillerini, seyahatlerini ona göre ayarlıyorlar. Çoluğunu çocuğunu alıp gelen, çadırda kalan çok konuğumuz oluyor otellerin dışında. Otellerde zaten yer bulmak mümkün olmuyor. Çok önceden rezervasyonlar alıyorlar. Bu daha önce böyle değildi. Artık bu organizasyon bir de süresi de 5 gün olunca iyi bir zaman. Bölge ekonomisi deyince bugün çarşıya gittiğiniz zaman bütün esnaf çok memnun. Bu organizasyon yapılmadan önce şu kenarından İkbal'in oradan döner Antalya'ya devam ederdik. Hiç şehrin içine girmezdik. Şimdi artık şehrin içine geziyoruz. Tarihi yerlerini ziyaret ediyoruz. Kendi biz kültürümüzü arttırıyoruz. Bunu da böyle ifade edelim. Ama bölge halkı çok hakikaten memnun ve büyük bir hareket geldi. Bu da bizi son derece spor turizmi işte nimetlerinden istifade ediliyor. Şimdi ufak minik sporcularımız var. 120'yi aşkın. Bunlar içinde yetenekler var. İnşallah onları yukarıya doğru taşıyacağız.
3: Efendim, geçtiğimiz yıl 180 ülkede yayınlandı ve 3,5 milyar potansiyel izleyici kitlesine ulaştı. Bu anlamda

0: Türkiye'nin spor turizmine nasıl bir etkisi olacak?
1: Duymayan kalmadı desek bence daha doğru olur. İnşallah bu kitlenin çoğalmasını, çünkü buraya daha önce Dünya Şampiyonası'na sondan bir evvelki yarış olduğu için tamamı gelmemişti ama şimdi tamamı geliyor. Bunları seyretmeye mutlaka ilgi duyan, artık Türkiye motosiklet kullanıyor, eskisi gibi değil. Yani skuter falan her neyse ama kullanıyor, motosiklet kullanıyor. Bu bir merak mutlaka. Bakın ne güzel söylüyor, 108, ben 178 diye biliyordum, 180 ülkede bu yayında. Yani kıyısından köşesinden Türk bayrakları gözüküyor. Merak ediyor yani motosiklete binenler de, çünkü Avrupa çok zamandır bu kültüre sahip. Bizde daha yeni başladı sayılır ama hepsi bir toprak sanki. Yani yollarda bakıyorum, hiç şöyle kurala uygun düzgün gidene pek rastlamıyorum. Yani bu da işin acı tarafı ama bu da bir gerçek.
2: Turizm sektörü hem Türkiye'de hem de global pazarda büyümesini sürdürüyor. Ahpara'nın sorularını cevaplayan Elite World Otel CEO'su Orkun Petekçi, Orta Doğu Savaşı'nın Türkiye'ye gelen turist sayısında çeşitliliği artırdığını söyledi. Yeni otel yatırımlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
3: Savaşın bizlere getirdiği olumsuz bir etki var, doğru. Ama bugün baktığımız zaman Türkiye'nin güvenli bir liman olması, bununla birlikte pazar çeşitliliğine gidiyor olmuş olmamız, bizlere her ne kadar savaş yüzünden İran'dan gelen İranlıların sayısında azalma olsa da, farklı pazarlardan gelen ziyaretçilerin artışıyla birbirini tamamlar nitelikte. Bunun en güzel örnekleri de özellikle Güney Amerika gibi, Uzak Doğu gibi, Çin gibi farklı farklı pazarlardaki ziyaretçi sayılarındaki artışta görebiliyoruz.
4: Peki efendim, şu an sizin kaç oteliniz var? Bu yıl içinde otel yatırımları olacak mı? Hangi şehirlerde olacak? Büyüme planlarınız neler?
3: Şu anda açık 19 tane otelimiz var. İmzalı anlaşmalarımızla birlikte 34 otelimizle birlikte 19 farklı şehirde devreye gireceğiz. Bu sene içerisinde açılması planlanan otellerimizin en yakını İstanbul Avcılar'da 4 yıldızlı bir otelimiz Elite World Confi Avcılar devreye girecek. Onun ardından Şanlıurfa'da 3 yıldızlı bir otelimiz devreye girecek. Sonrasında Midyat'ta 4 yıldızlı bir otelimiz devreye girecek. Bu senenin son çeyreğinde Amsterdam'daki 4 yıldızlı otelimizin devreye girmesini planlıyoruz ve gene Orta Asya'da Çimkent'te 5 yıldızlı otelimizle bu senenin sonunda açıp hizmete almayı planlamaktayız.
4: Efendim, 2030 yılına kadar da 70 otel hedefiniz var. Ne kadarı yurt dışında olacak bu otellerin?
3: 70 otelin %15-20 tanesinin yurt dışında olmasını planlamaktayız. Şu anda 4 farklı ülkedeyiz. Bunu da 7 veya 8 ülkeye çıkarmayı hedeflemekteyiz.
4: Efendim, son olarak Türkiye turizminde 2026 yılı beklentileriniz neler? Tabii yaz dönemine de giriyoruz. Özellikle yabancı turist sayısındaki hedefleriniz neler?
3: 2026 senesinde şu ana kadar ilk 3 aylık sonuçlar gayet başarılı, güzel gidiyor ziyaretçi sayılarına baktığımız zaman. Yaşanan şu andaki jeopolitik krizden dolayı biraz Nisan ayında gerileme olsa bile biz bunun çok uzun sürmeyeceğini ve yazla birlikte tekrardan güçlü sayılarla önümüzdeki sezonu iyi bir şekilde geçirip yıl sonu hedeflerine ulaşacağımızı planlıyoruz.

0: Suudi Aramco petrolde her hafta 100 milyon varil kayıp yaşandığını açıkladı. Petrol fiyatlarında beklentileri Atlas Portföy Genel Müdür Yardımcısı Berna Seher Özdemir değerlendirdi. İzliyoruz.
1: Yani Hürmüz Boğazı'nın kapalı olduğu her hafta küresel bazda 100 milyon varillik bir kaybın yaşandığını söylüyor. Şu anda fiyatlara girmemiş bir gelişme değil ama bunun daha da kötüye gitmesi ve bu savaş sürecinin uzaması durumunda tabii riski de arttıran bir durum. Petrol fiyatları üzerindeki yukarı yönlü hareketleri daha da destekleyebilecek bir durum. Hürmüz Boğazı kapalı olduğu sürece çünkü bu kayıp devam ettiği sürece arz tarafında yaşanan bu durum telafiste zor bir boyuta gelebilir. Her ne kadar geçtiğimiz haftalardan hatırlarsanız OPEC'i Haziran ayında yine 100 milyon varile yakın bir üretim artışı planlıyordu. Dolayısıyla OPEC'in daha fazla artıracağına yönelik beklentileri belki bir miktar destekleyebilir. Sonuçta Mayıs-Haziran'da daha belirgin hale gelecek bir fiyatlama göreceğiz biz petrol fiyatlarında. Çünkü Mart ve Nisan aylarında, Nisan'da her ne kadar geçici ateşkesin etkisiyle durulma görsek de, bir sınırlılık görsek de, öncesinde yaşanan yükselişler ve her türlü olumsuz haber akışına verdiği tepkiler sonuçta petrol fiyatlarını çok kritik kılıyor.
0: Belçika Kraliçesi'nin Türkiye'yi ziyareti ekonomide hangi gelişmeleri beraberinde getirecek? GCM Yatırım Ekonomisti Evren Kırıkoğlu değerlendirdi. İzliyoruz.
2: Geçmiş yıllarda da Türkiye'de sermaye akımlarının ve genel finansman tablosunun sadece buna sıcak para veya kredi borcu veya işte birincil piyasalarda tahvil ihraçları gibi değil, doğrudan krediler ve karşılıklı ikili kredi anlaşmaları üzerinden de okumak lazım. Ve bu tabloya geçtiğimiz yıllardaki performansa baktığımızda Türkiye'nin diplomatik ilişkileriyle toplam sağlanabilen finansman, yani piyasa finansmanı dışında doğrudan karşılıklı krediler ve ikili ilişkilerle elde edilen finansman kanallarında da çok ciddi hareketler olabildiğini gözlemliyoruz. Dolayısıyla bu dönemde Türkiye'nin diplomatik ilişkileri sadece tekil aktörler üzerinden değil, yani işte bir geçen hafta BlackRock CEO'sunun Türkiye'de bulunması, işte şu an Belçika işte kraliçesinin, kraliyetin şu an burada bulunması ve diğer önceki haftalarda da ortaya çıkan Avrupa Birliği ile özellikle son dönemde yapıcı bir şekilde ısınan ilişkilerin gündeme gelmesi, ABD ile olan daha çok jeopolitik ve bölgesel jeopolitik gündemdeki karşılıklı fırsatları barındıran diyaloğun bu dönemde gelişiyor olması gibi tüm bu faktörleri alt alta dizdiğimizde Türkiye'nin toplam finansman tablosu için bunların son derece önemli ve belirleyici olduğunu görüyoruz. Geçmiş örnekler üzerinden, yani bugünkü görüşmelerde çok böyle doğrudan tek bir işte bir kredi açıklaması veya karşılıklı bir işbirliği veya finansman modeli duyurusu yapılmamış olsa bile bu ısınan ortam, bu işte hoşlaşan diyeceğim tırnak içinde ilişkiler önümüzdeki dönemde, önümüzdeki aylarda ve haftalarda başka alanlarda, şu an henüz gündeme düşmemiş başka alanlarda bir takım finansman fırsatları olarak önümüze çıkabilir. Bu tabii elbette çok önemli, çünkü İran Savaşı'nın gündeme gelmesiyle beraber petrol fiyatlarındaki oynaklık, bunun cari açığı yukarı itecek olması, yükselen cari açığın beraberinde bir finansman ihtiyacı doğuracak olması, sürdürülebilirlik konusunun tesis edilmesi zarureti itibariyle bir sürdürülebilir finansman ihtiyacı yaratacak olması sebebiyle şu an bu dönemde bu ilişkilerin ısınıyor olması son derece önemli. Tersi de tabii çok mümkün. Geçmişte aynı şekilde konuyla hiç alakasız gibi gözüken diplomatik pürüzlerin, sürtüşmelerin arttığı dönemlerde de sermaye akımlarının takip eden işte 3 ile 6 aylık dönemde diyelim kabaca nasıl çıkış yönüne evrilebildiğine tanıklık ettiğimiz dönemler oldu. Mesela 2018 bunun iyi bir örneğidir. Dolayısıyla ben bu ısınan, sıcaklaşan, olumlu yönde iyileşen diplomatik ilişkileri büyük ticaret ortaklarımızla Avrupa ve işte ABD başta olmak üzere iyileşen bu diplomatik ortamı finansman açısından da önümüzdeki dönemde oldukça olumlu potansiyel barındıracak şekilde bize haber olarak geri döneceğini düşünüyorum.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın bu hafta Çin'e yapacağı ziyaretin yansımaları ne olacak? Tacirler Yatırım Araştırma Müdürü Serhan Yenigün değerlendirdi.
3: Yani burada tabii birçok konu var masada. Şimdi bir geçmişten gelen ciddi konular da var. Gümrük tarifeleri meselesi önemli bir mesele. İşte bu enerji tarafında Çin'in önemli bir hani girdisi deniz yoluyla karşılanıyor ve Hürmüz Boğazı'nın kapalılık hali Çin için de

0: Elbette negatif. Dolayısıyla onların da talepleri olacaktır. Trump'ın da biraz işte küresel ticarette Çin ağırlığının giderek yükseliyor olması, Çin'deki büyümenin işte bir takım yıl hesapları yapılıyor. 20 yıl, 30 yıllık bir periyotta dünyanın en büyük ekonomisi artık Amerika değil Çin olacak şeklinde, daha yakın bir dönemde de olabileceği şeklinde hesaplar da yapılıyor. Aslında Trump'ın bütün mücadelesi de biraz bununla ilgili. O anlamda hani ticari meseleler tarafında bir takım anlaşmalar olabilir. Yani eğer oraya bir ziyaret yapılıyorsa herhalde heybesinde de bir şeyler vardır diye düşünüyorum Trump'ın. Hani bir takım konularda bir uzlaşma ve anlaşma gelebilir, en azından olmalı diye düşünüyorum. Bunlarla ilgili haber akışları olabilir. Ama hani masanın devrilmesi gibi yani negatif bir senaryo değil, tam tersi nötr ya da belki piyasa destekleyicisi pozitif bir takım senaryoların, bir takım konularda anlaşmalar vesaire, bunların olma ihtimalinin daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Ama tabii bekleyeceğiz ve göreceğiz. İzlememiz gereken bir süreç.
1: Yarın takip edeceğimiz verilere bakalım hemen. Yurt içinde cari hesaplar işlemi ve Amerika'da üretici fiyat endeksi, çekirdek üfe, bu verileri takip edeceğiz. Piyasa takvimiyle bültenimizi noktalandırıyoruz. Görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Muls Yatırım Z raporunu sundu.
1: Tek platform tüm dünya. Philip Capital sunar.

0: Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara.
2: Duratal Seramik, hava durumunu sunar.
3: İstanbul çok bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 15. Kocaeli 29, Sakarya ve Balıkesir 28, Bursa 30. Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 22, en düşük sıcaklığı 10. Konya 27, Kayseri 24, Nevşehir 22, Sivas 21. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 17. Denizli ve Manisa 29, Aydın 31, Muğla 25. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 17. Mersin 24, Adana ve Hatay 27, Kahramanmaraş 26. Trabzon çok bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 19, en düşük sıcaklığı 15. Bolu ve Karabük 23, Rize ve Samsun 21. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 17, en düşük sıcaklığı 5. Malatya 25, Erzincan 22, Van ve Ardahan 18. Gaziantep parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 14. Mardin 26, Şanlıurfa 29, Siirt 25 ve Diyarbakır 28 derece.
2: Seramik hava durumunu sundu.

0: mı? Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
4: Hayalindeki Ege tatili Gezinomi'de. Didim'de denize sıfır, ultra her şey dahil, Laur Otel'de vade farksız 6 taksit imkanıyla şimdi tatil daha da yakın. Minikler için eğlence dolu alanlar, sizin için şef dokunuşlu lezzetler, Gezinomi ile hayallerini erteleme. Tatil olsa
5: Gezinomi. KOBİ'ler özel fırsatlar Akbank'ta.
6: İlk kez Akbank'ta olan KOBİ'ler %0 faiz oranıyla 50.000 TL taksitli ticari kredi ve 50.000 TL taksitli nakit avans fırsatından yararlanıyor. 100.000 TL'ye varan nakitle işlerini kolayca çözüyor. Senin yanında
7: Akbank. Hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi bilek kredi kartınla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade. Sen de kampanyaya katıl, kazanmaya başla. Kredi kartım hadi.
8: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.

0: vakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap basit.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
2: Halkbank. Çapraz kur. İki para birimi arasındaki dolaylı değişim oranına çapraz kur adı verilmektedir. Uluslararası piyasalarda döviz kurları genellikle Amerika Birleşik Devletleri dolarıyla yerel paralar arasındaki değişim oranı şeklinde ifade edilir. Çapraz kur, iki ülkenin paralarının her birinin bir üçüncü ülkenin para birimiyle arasındaki paritedir. Bu üçüncü para birimi genellikle Amerika Birleşik Devletleri dolarıdır.

0: güçlü ekonominin temel taşlarından biridir. Parayla ilgili doğru ve etkili kararlar alma konusunda bilinçlenme sağlar. Mali durumu yönetmek, yatırım seçeneklerini anlamak kolaylaşır, ekonomik istikrar ve güvenlik teşvik edilir. Finansal güvenlik, bilinçli kararlar vermekle ve sosyal medya tuzaklarına ve dolandırıcılıklarına karşı dikkatli olmakla mümkündür. Şimdi finansal tecrübemizi ve birikimimizi yeni nesillere aktarma zamanı. Şimdi finansal bilinçlenme zamanı. Sağlıklı ve doğru bilgi için resmi web sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Borsa İstanbul.
1: Fakir, Hausgeräte.

0: Fakir, Hausgeräte.
1: Seans öncesine hoş geldiniz. Altın piyasasında tansiyon yüksek, risk almıyor ama panik de göstermiyor. Altın düşerken çökmüyor, sadece soluklanıyor. Yön belirleyici olarak kabul edilecek güvenli liman algısı korunuyor ama artık koşulsuz alım yok. Bu hali bir trend değişimi değil, risk iştahında herhangi bir toparlanma yok. Hem küreselde hem içeride son durum ne? Rakamlar bize ne söylüyor?
2: Seans öncesi hafta içi her sabah 07'de Avrupa'da.
3: Genel izleyici için uygundur.
4: Kuzu Grup, sır küpünü sunar.

0: Hoş geldiniz efendim. Kaybeden olmadığı yarışma sır küpündesiniz. Harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma. Peki nasıl kazandırıyoruz? 3 etapta yarışıyoruz. 1. etap. Her doğru yanıtımız 5 puan değerinde. 2. etap. 120 saniyede 10 soru istiyoruz, 10 doğru yanıt arıyoruz. 3. etap. Butonlar devreye giriyor ve her yanıtımız 10 puan değerinde. Finalde şifre kelimeyi doğru yanıtlayan yarışmacımız da kazanan oluyor. O zaman hiç vakit kaybetmeyelim ve Sır Küpü'nün yeni bölümünü başlatalım mı? Buyurun efendim. Organizasyonlarda da motivasyon için kullanırsınız. Sürenizi başlatayım. Hep daha
1: ileri.
0: İleri, hep daha yeniye, hep daha ileri gidiyoruz ekip olarak.
1: Teşekkür ediyorum kendisine.
2: İlk destekleriden dolayı.
1: Ben de bir tane bekliyorum.
2: İlerleyen diğerlerini.
0: Harf desteğinde bulunalım ve bir harf açalım. Bakalım hangi harfi açtık?
2: C ve A.
0: Tek Şarkı. Harfe ihtiyacımız olacak.
1: Özür dilerim.
0: Çok teşekkür ederiz. Sağ olun, yanıtı vermiş oldunuz. Biz sürenizi başlatalım ama butona kim basacak acaba? Süre başladı. Bakırçay Ovası hangi bölgemizdedir?
1: Ege.
0: Ege, harika bir doğru yanıt daha geldi. Diyen Emel Sayın'dan dinlediğimiz şarkının adı.
1: Aşkın Kanunu.
0: Harikasınız. Evet efendim, harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma diyoruz. Sır Küpü'nün yeni bölümünde çok kıymetli iki misafirimiz var. Sevgili Mustafa Asım Sevindi ve Murat Eyüm Platin stüdyomuzdalar. Mustafa Bey, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
0: Ve size dönüyorum. Murat Eyüp Platin Bey, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
0: Soyadınız gibi maşallah, platin gibi pırıl pırılsınız.
3: Teşekkür ederim.
0: Neyi yaptınız, geldiniz? Buyurun efendim, sizi tanıyalım.
3: Adım Murat Eyüp Platin, İstanbul'dan katılıyorum. Evliyim, iki kızım var. Biri 7 yaşında, biri 15 yaşında.
0: Allah razı olsun.
3: Elif Umay ve Deren Bade.
0: Deren Bade, Elif Umay.
3: Özel sektörde satış yöneticiliği yapıyorum. Özel zevklerim arasında altyapı voleybol geçmişim var. Halen sürdürüyorum voleybol maçlarını. Onun haricinde motosiklet binmeyi seviyorum.
0: Harika.
3: Beraberinde de tarihi ve kültürel yerlerin ziyareti, onları önceden araştırıp gitmek özel ilgi alanım arasında. Bu yüzden de ikinci bir üniversite olarak tarih bölümüne girdim. Şu anda onu bitirmek istiyorum.
0: Çok güzel, çok güzel efendim. Harika. Hem miniklerimizle, hem spor hayatımızla, hem de eğitimimizle devam ediyor yolculuğumuz. Bulmacayı da, kelimeleri de seviyorsunuz.
3: Çok.
0: Anladığımız kadarıyla.
3: Takip İyi ediyoruz misiniz? Yarışmaları.
0: Aynen. Harika. Motor gezileri nasıl gidiyor?
3: Şu an için havalar biraz iyi, biraz kötü ama yaz geldi.
0: Bence yaza
3: daha güzel.
0: Yavaş
3: uzun ziyaretler.
0: Grup sürüşleri yapıyor musunuz böyle?
3: Grup olarak arkadaşlarımızla, yalnız başımıza da.
0: Yalnız başımıza da.
3: İstanbul çok güzel. Farklı kaçış noktaları var.
0: Tabii, yakın yerlere
3: evet.
0: Kaçış durakları var. Evet efendim. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
0: Biraz sonra yarışmamıza geçeceğiz. Sizi daha da yakından tanıyacağız. Mustafa Asım Sevindi. Hoş geldiniz Mustafa
4: Hoş
0: Bey.
4: Hoş bulduk.
0: Sizi de tanıyalım lütfen.
4: Ben Mustafa Asım Sevindi. Yarışmaya İstanbul Beykoz'dan katılıyorum. Buradan aileme ve arkadaşlarıma öncelikle selamlarımı iletmek isterim. Ben de satış sektöründe, özel sektörde çalışıyorum.
0: Evet.
4: Yaklaşık olarak 24 yıldır özel sektörde çalışıyorum. Hı hı. Ayrıca bir kızım var, 15 yaşında, Pelin adında. Ona da buradan selamlarımı iletmek isterim.
0: Pelin Hanım'a da buradan selamlarımı, sevgilerimizi iletiyoruz. Sizin özel kendinize ayırdığınız hobileriniz, boş zamanlarınızda yapmaktan keyif aldığınız?
4: Bir zamanlar basketbol oynuyordum amatör olarak. Ve daha ziyade şu an seyretmekle idare güzel. Ediyoruz.
0: Siz de sporun basketbol beraber. Tarafından
4: evet,
0: besleniyorsunuz. Evet. Hobileriniz arasında var mıdır bulmaca, çözer misiniz kelimelerle
4: ilgili? Tabii tabii, özellikle hem televizyondan yarışmaları seyredip hem de gazetelerdeki eklerden bulmaca çözmüşlüğüm çoktur. Halen de fırsat buldukça işten çözmeye çalışırım.
0: Ne kadar güzel o bulmaca, tabii gazete eklerinden hala kağıtla kalemle bulmaca evet. Çözmek evet. Bayağı bir
4: keyifli.
0: Değil mi? Eskiye dönüş bu kadar teknolojinin içerisinde insanı rahatlatan bir başlık diye evet, düşünüyoruz. Evet. Mustafa Bey, sizi de tanıdık.

0: olacak. Murat Platin ve Mustafa Sevindi. Hem sevinen hem de platin gibi parlayan iki harika yarışmacımız bugün stüdyomuzda bizimle beraberler. Hemen dönüyorum Murat Bey'e. Murat Bey, sizinle başlayacağız ama önce tablomuzu açalım. Bakalım bu bölümde kaç soru üstünden yarışacağız ve nasıl bir şifre harfimiz var? Evet, geniş bir kelime. Yine sırladık, sakladık sizin için bu bölümde kocaman yaklaşık 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 16 harften oluşan geniş bir kelimemiz var. 1 ile 25 arasında yarışıyoruz. Her doğru yanıtımızda da 5 puan hanenize yazacak. 1'den 25'e kadar istediğiniz soruyu seçebilirsiniz. Kaç numaralı kutucukla başlayalım?
1: Elif Umay'ın yaşıyla başlayalım. 7.
0: 7 maşallah. Elif Umay'a sevgiler olsun. 7 yaşı. Çok huzurlu, mutlu, güzelliklerle dolu olsun efendim. Sorumuz geliyor. Kimyada çift bağ içeren bir hidrokarbon olarak bilinen organik bileşik sorumuz, süremiz başladı. Kimyada çift bağ içeren iletilenden gelebilir diyeyim.
1: Altın.
0: Peki. Bir destekle size geliyoruz. Mustafa Bey, sürenizi başlattım. Organik bileşen ne olabilir? Kimyada çift bağ içeren. Tabii ilk etaplar biraz zor. Hiç destek harfi olmadığı için,
1: evet,
0: inanılmaz bir havuz var. Hangisini bulacağız diyorsunuz.
1: Evet.
0: Çok da haklısınız. Ama merak etmeyin, harf desteğini biz sağlıyoruz. Bir harf desteğimizi daha kabul edin lütfen. İlle devam ediyoruz. Sürenizi başlattım. Murat Bey, sizdeyiz. Çift bağ içeren bir hidrokarbon. Ne olabilir?
1: Hala gelmedi.
0: Gelmedi. Peki. Bir harf desteğimizi kabul edin. Mustafa Bey, sizin için başlatıyoruz. Ne olabilir? Süremizi başladı. İlen değil.
1: Yok. Bana da gelmedi. Benim de aklıma gelmedi.
0: Şimdi organik bileşen, ileten, süreyi sizin için başlatayım. Bir de harf desteğimizi verelim Murat Bey. Ne olabilir? İle başlasak. Peki. Bir harf daha açıyoruz ve cevap hakkı Mustafa Bey'e geçiyor. Tek harfe ihtiyacımız var.
1: Etilen.
0: Hemen bir saniye.
1: Etilen.
0: Sürenizi Mustafa Bey sizin için başlatıyorum.
1: Tamam.
0: Harf desteğimizi de verdik. Buyurun.
1: Etilen.
0: Etilendi tabii ki. Etilen doğru yanıtı. Bu arada biliyordunuz değil mi?
1: Aynen.
0: Etileni biliyordunuz.
1: Ama ilk soruda çok zordu.
0: İletilen dedikten sonra, ama ilk sorularımız, dediğim gibi her sorumuz 5 puan değerinde. Lütfen hiç moraliniz bozulmasın. Çok da geniş güzel bir yer açtınız. Buradan destek alarak soru açmanızı öneriyorum. Mustafa Bey, etilen yanıtını sizden aldık. Onun için sizinle devam ediyorum. Siz soru numarası söylüyorsunuz. Sizin için soru açıyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 6 numarayı açabilir miyiz?
0: 6 numarayı açıyoruz. 3 harfli bir kelime arıyoruz. Sorunuz geliyor. Sanat ve estetikle ilgili faaliyetleri ifade eden kısa ve geniş anlamlı sözcük arıyoruz. Sürenizi başlattık.
1: Hat.
0: Hat. Hat değil. İngilizce kökenli diyeyim buna.
1: Art.
0: Art tabii ki. Harikasınız. Hat da doğruydu ama kökenimiz İngilizce deyince artı Mustafa Bey hemen yakaladı. Sizinle devam ediyorum Mustafa Bey. Kaç numaralı soruyla açalım?
2: 21.
0: 21'e gidiyorum. 21 gelsin bakalım. 21 efendim. İnce ve uzun ağaç dalı veya küçük parça anlamında kullanılan bir kelime arıyoruz. Sürenizi başlattık. 3 harfli bu kelime.
1: Kol.
0: Kol değil.
1: Dal.
0: Başka... Dal.
1: Dal
0: da değil.
1: Dal.
0: Ama dala çok yakın. Farklı bir harf rica edeceğim sizden. Bakalım nasıl bir harf açılacak. İkinci harfimiz A. Dal değil dedim. Ne olabilir? Tek harf rica ediyorum Murat Bey. Acaba nasıl bir tek harf koyacaksınız? Tek harf nasıl belirleyeceksiniz? Sürenizi başlattım.
1: Tal.
0: Tal.
1: Tal.
0: Doğru yanıt. Taldı. Biliyor muyuz tal kelimesini?
1: Evet.
0: Harikasınız. Bir de şifre harf buldunuz.

0: T harfiydi bulduğunuz şifre harf, kelimenin 6. harfini buldunuz T. Sizinle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: Deren Baden'in yaşı olsun bu sefer 15.
0: 15'e gidiyoruz efendim. Bakalım 15'te. Çok güzel bir soru geliyor. Çok rahat yanıtlayacaksınız. Katı bir maddenin ısı etkisiyle sıvı hale geçme olayı süre başladı. Buyurun.
1: Erime.
0: Erime doğru yanıt. Harikasınız. Bir 5 puanda siz hanenize yazdınız ve bir de şifre harf buldunuz. E harfiydi şifremiz. Sizinle devam ediyoruz Murat Bey. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 2.
0: 2 numaralı soruyu açalım. Peki 2 numara geliyor. Yine yabancı kökenli düşünün kelimeyi ve sorunuzu okuyorum. Müzikte 3 kişiden oluşan gruplar için kullanılan bir terim. Sürenizi başlattık. Uno, duo.
1: Trio.
0: Doğru yanıt. Harikasınız. Un, dos, tres'ten uno, duo, trio. Üçüncü trio'ydu. Buradaki üçüncü üç kişiden oluşan grup karşılığımız. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyla devam edelim?
1: 3 numara.
0: 3 numaraya gidiyoruz efendim. 3 numara geliyor. Bir rahatsızlık soracağız. Uzak olsun diyelim. Genellikle davar ve sığırlarda rastlanan bir rahatsızlıktan bahsediyoruz burada. Süremizi başlattık. Noktaya da çok yakın derler ve özellikle hayvancılıkla uğraşan kişiler bunu çok iyi bilir. Bulmacalar
1: gelmedi.
0: Değil mi? Gelmedi ama çok iyi. Biz harf desteğini sağlayalım. Süreyi bu sefer Mustafa Bey için hazırlayalım. Buyurun Mustafa Bey, sizden alalım. Var mı bir yanıtınız, bir düşünceniz? Noktaya çok yakın efendim. Noktaya çok yakın. Bu rahatsızlığın adı.
2: Yok, gelmedi.
0: Özellikle büyükbaş hayvanlarda çok görünen bir rahatsızlık. Bir harf desteğimizi daha kabul edin ve Murat Bey süreyi sizin için başlatalım efendim. Ne olabilir?
1: Nokra.
0: Nokra olacaktı. Doğru. Hatırlatması için ipucumuz destek olmuştur umarım. Davar ve sığırlarda, büyükbaş hayvanlarda özellikle çok görülen bir rahatsızlıktan bahsediyoruz burada. Sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 5.
0: Murat Bey, 5 numaralı soruyu açıyorum. Gelsin 5 numaralı sorumuz. Efendim, miktar veya sayısal değer anlamında kullanılan bir terimi soruyoruz size. Sürenizi başlattık. Miktar veya sayısal değer. Ne olabilir? Murat Bey yine gitti en zorunu. Evet. Buradan böyle cımbızın. Murat Bey 3'te 3 yaptınız. Dikkatimi çekti. 3 tane kelimeden 3'ü de çok zor kelime seçtiniz.
1: Bundan sonra biraz daha kolay seçeceğim.
0: Lütfen. Ben de olmazsa destek olayım. Yoksa en zorlarını bulacağız vallahi hep beraber. Bir harf desteğimizi kabul edin lütfen. K ile başlıyor ve süreyi sizin için başlatıyoruz Mustafa Bey. Ne olabilir? Bu da nasıl bir kelime bakalım.
2: Gelmedi. Aklıma gelmedi maalesef.
0: Vallahi yanlış anlamayın da gelecek bir kelime de değil açıkçası. Çok böyle zor bir kelime.
2: Evet.
0: Ama biz bir harf desteğiyle tekrar süreyi sizin için kuruyoruz Murat Bey. Sürenizi başlatıyoruz. Buyurun. Miktar veya sayısal değer anlamında kullanılan bir terim.
1: Kantara.
0: Kantara'ya çok yakın ama kantara değil. İçinde de bol T harfi kullanılmış durumda. Ve bir sayım değeri bu. Süreyi tekrar başlatıyoruz Mustafa Bey. Bu sefer sizin için çalışıyor zaman. Buyurun.
1: Kantite.
0: İkisini de kabul ediyoruz.
1: Kantitatif yazılım. Anlamda,
0: evet. Kantitatif ve kantite kökenliydi kelime. Burada E yazılımı seçilmiş ama kantita ve kantite doğru kelimeyi buldunuz. Sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım? Biraz yukarıları açabilirsiniz. Bakın 9 numaralı yer uygun, destek olabiliriz. Orada bir çoğuldan bahsedeceğiz. Yerin o kadar uzun olması sizi tedirgin etmesin. Orayı açabiliriz isterseniz.
2: Olur.
0: İsterseniz.
2: Açalım. 9'a açalım evet.
0: 9'a gidiyorum hazırsak. Bakın şunu hatırlatıyorum. Bu bildiğiniz kelimelerin çoğul, bileceğiniz kelimenin çoğul hali. Yani sonuna bir ek eklemeniz gerekecek. Bunu hatırlattıktan sonra sorunuzu okumaya geçiyorum. Sınıfının en büyük canlılarından olan dev deniz hayvanları. Sürenizi başlattık.
2: Balinalar.
0: Balinalar doğru yanıttı. Balinaydı. Bu dev, büyük, okyanusta yaşayan memeli hayvanlarımız. Onların çoğul halini eklemiştik. Sırlayıp saklamıştık tablomuza. Balinalardı. Sizinle devam ediyorum. Kaç nolu soruyu açalım.
2: 13 numara olsun lütfen.
0: 13 numaraya gidiyoruz efendim. 13 numaralı sorunuz geliyor. Herkesin gözü önünde açıkça yapılan davranışlar. Sürenizi başlattık.
2: Alenen diyeceğim.
0: Alenen doğru diyeceksiniz. Ben burada tedirgin oldum. Hadi Mustafa Bey söyleyin diye Mustafa Bey mi düşünüyor? Söyleyecek söyleyemedi. Evet. Harikasınız. Alenen'e aldık. 1-5 puan daha yazdık hanenize. Harika gidiyor. Siz de devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 20 numarayı açalım.
0: 20 numarayı açalım. Geliyor efendim 20 numara. Bu arada birkaç tane foto sorumuz var. Bilginiz olsun ama zor kelimeler. Onları önermeyeceğim. Çünkü Murat Bey hemen onları seçer. Kaç numarayı açalım?
2: 20.
0: 20 numaralı soruyu evet. Açıyoruz. Hazır geliyor. Zaman veya mekan olarak daha ileriyi, daha ötesini anlatan bir sözcük soruyoruz size. Sürenizi başlattık.
2: Çıkmadı maalesef.
0: Çıkmadı. Süreniz doldu. Murat Bey yanıt sırası size geldi. Efendim hep böyle organizasyonlarda da motivasyon için kullanırsınız. Sürenizi başlatayım. Hep daha
1: ileri.
0: İleri, hep daha yeniye, hep daha ileri gidiyoruz ekip olarak. Değil mi efendim? Çalışmalarımızda bir de harf buldunuz. İ harfini yakaladınız. Tebrik ediyoruz. Şifrelerimizden bir harf daha açtınız. Şimdi sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 14.
0: 14'e gidiyorum. Bakalım 14'te ne var? Harika. Tek harfe ihtiyacımız var Murat Bey. Efendim, güzelliği vurgulamak için kullanılan bir ifade. Sürenizi başlatayım ve yanıtımız gelsin.
1: Ala.
0: Ala doğruydu. Ala yanıtını aldık sizden. 1-5 puan daha yazdık hanemize. Sizinle devam ediyorum. Kaç numaralı sorumuzu açmak istersiniz?
1: 12 numara.
0: 12 numaraya gidiyoruz. Harika bir soru daha yakaladınız. Geliyor. Beklenmedik bir anda gerçekleşen durumları anlatan zarf. Sürenizi başlatıyorum.
1: Aniden.
0: Aniden yanıtımızı aldık. Harika. Murat Bey çok güzel bir şekilde makas değiştirdi. O bulduğu zor kelimelerin evet. Yerine yeni kolay evet. Kelimelerle yürümeye başladık. Harikasınız. Çok güzel bir mücadele çıkıyor. Murat Bey sizdeyiz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 17.
0: 17 numaralı soruya gidiyorum. Bakayım 17 geliyor. Kimyada sadece tek bağ içeren doymuş hidrokarbon sınıfı. Sürenizi başlattım. Kan ne olabilir? Tek bağ içeren doymuş hidrokarbon. Biz de biraz soruyu sorarken güzel.
1: Alkan.
0: Ah ah ah ben duymadım ama siz umarım duymuşsunuzdur. Süreniz dolduğu için cevap hakkını bir harf hediyemizi kabul edin. Mustafa Bey sizin için başlatıyorum.
2: Alkan.
0: Alkan doğru yanıttı. Murat Bey sizin desteğinize teşekkür ederiz el birliğiyle. Ama son saniyeydi ve evet. Süreniz dolduğu için arkanızdaki ışığı görünce doğru kabul edemedim. Mustafa Bey
2: teşekkür ediyorum kendisine.
0: Büyük desteklerinden dolayı.
1: Ben de bir tane bekliyorum.
0: Bir tane ilerleyen, yarışmanın ilerleyen yerlerinde size desteğimiz olacak. Mustafa Bey sizdeyiz. Bu arada son iki sorumuzu açıyoruz. Hatırlatmak isterim. Hı-hı. Birinci etapın son iki sorusu. Buyurun tamam. Mustafa Bey kaç numaralı soruyu açalım?
2: Bir numara olsun lütfen.
0: Bir numaralı soruya gidiyoruz. Bir numara bir video soru. Bir görselimiz var, görüntülerimiz var. Önce görüntülerimizi izleyelim. Hı-hı. Arkasından sorumuzu sorayım.
2: Tamam.

0: Evet efendim, maalesef adını sıkça duyduğumuz ve üzücü haberlerde duyduğumuz bir bölgeyi soruyoruz, bir ülkeyi soruyoruz. Tarihi Pers İmparatorluğu'na dayanan bir ülkeyi soruyoruz. Size sürenizi başlattık.
1: İran.
0: İran'dı. Evet, yanıtımız. Doğru yanıtımız. Bir de N harfi buldunuz. Maalesef şu son günlerde üzücü haberlerle İran'ın adını çok sık duyuyoruz. Keşke maalesef böyle olmasa diyoruz.
1: Evet.
0: Son sorumuzu açıyorsunuz. Birinci etabın son sorusu sizde Mustafa Bey.
1: 18.
0: 18 numaralı sorunuza gidiyorum, bakalım. Efendim bu da bir foto soru. Bir fotoğrafımız var. Arkadaşlarımız bir fotoğraf seçmişler. Bakalım görelim nasıl bir fotoğraf. Güzel. Bu bir meyve çeşidi, bir orman meyvesi diyelim buna. Ve sorunuzu okuyorum. Bir tür yaban mersini diyorum. Süreyi başlatıyorum.
1: Yaban mersini olarak biliyoruz ama evet, yani bu ismi aklıma gelmedi maalesef.
0: Süreniz doldu. Murat Bey, bir harf ikramımızı kabul edin lütfen ve tekrar desteğini istiyoruz sizden. Acaba nasıl bir sesli harf gelir bu kelimenin başına? Sürenizi başlatalım.
1: Enir.
0: Enir, doğru. Enirdi buradaki fotoğrafını gördüğümüz yaban mersini. Efendim birinci etabın sonuna geldik. Bir puan tablosuna bakacağız. Etabımızı tamamladık. Nasıl geçti şu ana kadar? Küçük değerlendirme alayım.
2: İlk soru haricinde süperdi.
0: İlk soru. Ama dediğim gibi oldu değil mi? İlk başta evet, bir yarışmanın ilk başında bir böyle insan ya acaba mı diye kendinden şüphe ediyor.
2: Evet.
0: Bilemeyecek miyim, böyle mi geçecek diye. Ama sonra açıldıkça değil mi? İpuçları geldikçe kelimeler daha rahat çıkıyor. Bu arada Murat Bey gerçekten 3'te 3 yaptınız yani. 3 tane gizlenen 3 evet, cımbız soruyu buldunuz. Yine de tebrik ediyorum. Çok iyi bir yarışma çıkarttınız. Mustafa Bey, sizden alalım küçük bir değerlendirme. Nasıl geçti şu ana kadar?
2: Murat Bey'e katılıyorum. İlk soru hariç oldukça keyifli geçiyor. Sizlerin sunumu da hakikaten bizlere yardımcı oluyor. O konuda teşekkür ederiz.
0: Biz teşekkür ederiz efendim. El birliğiyle beraber bulacağız kelimeleri. Çünkü bazen biz de çok takılıyoruz bu kelimelere.
2: Evet,
0: mutlaka
2: evet,
0: destek ihtiyacımız oluyor. O zaman şöyle yapalım. Birinci etapın puan tablosuna bir bakalım mı? Kaçar soru bildik. Nasıl bir birinci etap tamamladık? Efendim Mustafa Asım sevindi. Şu ana kadar 7 doğru yanıt buldu. Ve 5'er puandan 35 puanla birinci etabımızı tamamladı. Murat Eyüp Pilatin 8 doğru yanıt verdi. Ve her doğru yanıtımız 5 puan üzerinden 40 puanla birinci etabımızı tamamladı. Çok yakın bir mücadele, başa baş bir mücadele geçiyor. 8 doğru yanıt, 7 doğru yanıt. Efendim birinci etapımız bitti. Hazırsak ikinci etaba geçelim mi?
2: Hazırız.
0: Peki. Efendim sırf küpünün ikinci etabına geçiyoruz.

0: Evet efendim, Sır Küp'ün ikinci etabındayız. 120 saniyede 10 doğru yanıt arayacağız yarışmacılarımızdan. Hemen dönüyorum. Birinci etabımızı Murat Eyüp Pilat'in 10 puanlık bir farkla, pardon 5 puanlık tek soruluk bir farkla önde kapamıştı kendisi. 120 saniyede 10 soru yönlendireceğim. İstediğiniz kadar pas deme hakkınız var. Sesli ve video sorularda sürenizi durduracağız. İstediğiniz kadar rahat rahat seyredebilirsiniz. Hazır mısınız? Sürenizi kuralım mı?
1: Hazırım.
0: Peki efendim. O zaman sürenizi kuruyoruz ve sorunuzu okumaya başlıyorum. Çocukluğun soğuk geceleri kimin eseridir? Özlü soy ismi diyebilirim.
2: Pas.
0: Pas dedik. Basketbolda kaçan şutu tekrar kazanma.
2: Tam orada.
1: Rebound.
0: Rebound doğru. Hemen bir sesimiz var. Önce dinliyoruz.

0: Güneş Vapuru şarkısını kim seslendirmektedir?
1: Yonca Evcimik.
0: Yonca Evcimik tabii ki arkadaşlarımız da bilir gibi bulmuşlar soruyu. Yakışıklı baksa dediler sizin için. Bakırçay Ovası hangi bölgemizdedir?
1: Ege.
0: Ege, harika bir doğru yanıt daha geldi. Çinisi ile ünlü ilimizi soruyoruz. Hangisidir?
1: Kütahya.
0: Kütahya, doğru. Hemen bir video sorumuz var. Önce izliyoruz.

0: Evet, izlediğiniz Viking kanı filminin başrol oyuncusunu soruyoruz. Biraz önce sularda boğuştu kendisi. Pas. Peki. Güneş sisteminin en büyük gezegenini soruyoruz efendim. Güneş sisteminin en büyük gezegeni.
1: Jüpiter.
0: Jüpiter tabii ki. Bir sesimiz daha var, dinleyelim.

0: Köylü Güzeli şarkısını kim seslendirmektedir efendim?
1: Ajda Pekkan.
0: Harika tabii ki Ajda Pekkan. Eskilerden aldığımız için kaydı biraz arada kaldınız ama doğru. Yer çekimi yasasını bir elma sayesinde bulduğu söylenen bilim insanını soruyoruz size. Kimin kafasına düşmüştü?
1: Newton.
0: O, Newton tabii ki elma düşmüştü. Atasözüne göre taşıma suyuyla ne dönmüyor?
1: Değirmen.
0: Değirmen dönmüyor. Harikasınız. Bir doğru yanıt aldım. Hemen gidiyorum. Çocukluğun soğuk geceleri kimin eseridir diyoruz. Özlü soy isminden de destek olmaya çalışayım size. Ama bulamazsak 10 saniyemiz kaldı. Bir daha bir filmimiz vardı. Viking kanı filminin başrol oyuncusu demiştik. Suya da atladı. Böyle yüzüyor kendisi. Gitti ama tabii tanıyamadınız. Çünkü gelmedi. Acaba takım elbisesiyle görseydiniz tanır mıydınız? Çok kesinlikle normal ya. Ama izlediğiniz Viking kanı filminin başrol oyuncusuydu. Başında bir peruk vardı. Kıyafetten tanıyamadınız. Peki size Tibet desem?
1: Kartal Tibet.
0: Harika değil mi? Biliyordunuz.
1: Gelmedi. K harfi var.
0: Çok da iyi biliyordunuz.
1: K harfi var, gerisi gelmedi.
0: Ama sağ olsun arkadaşlarımız çok güzel bir görsel seçmişler.
1: Evet.
0: Değil
1: evet
0: mi? Suyun altında evet, hiç mücadeleyi seyrediyoruz ama ismi karakteri tam bilemiyoruz. Oradan evet, çıkartamadınız. Evet. Ama çok güzel bir 120 saniye çıkarttınız. İki soruyu eksik bildik ama onun dışında geri kalan tüm yanıtları doğru aldık sizden. Evet, bir de efendim bir numaralı sorumuz vardı. Sorumuz neydi? Çocukluğun soğuk geceleri kimin eseridir demiştik. Özlü Su isimli Tezer Özlü olacaktı. Yanıtımız Tezer Özlü. Bu bölümde çıkan yazar sorularımızdan gelmiştim. Mustafa Bey hazırsak sizinle yarışıyoruz.
1: Hazırım.
0: O zaman başlıyoruz. 120 saniyenizi kuruyorum. Başlıyorum sorularınızı okumaya. Her gece Bodrum kimin eseridir? İleri, soy ismi.
1: Selim İleri.
0: Harikasınız, bir 10 puan aldınız. Hemen bir müziğimiz var, dinleyelim önce. Karamay.

0: Dinlediğiniz Karam adlı şarkıyı kim seslendirmektedir?
1: Hakan Peker.
0: Harikasınız, bir 10 puan da aldınız. Ami Kovası hangi bölgemizdedir?
1: Kovası Hatay'ydı, Akdeniz bölgesi.
0: Harika, bir 10 puan daha yazıyoruz hanemize. Futbolda potaya yakın mesafeden iki adım atarak sayıyı bulmayı amaçlayan atış tekniği?
1: Turnike.
0: Turnikeydi tabii ki, sağlı sollu turnike. Hemen bir videomuz var, seyrediyoruz.

0: ve diyoruz ki bu oklar Cüneyt Arkın'a ne yapar? Fatih'in Fermanı filminde canlandırdığı karakterler kimdir?
1: Fatih'in Fermanı...
0: Kimi oynamıştı Cüneyt Arkın burada?
1: Şu an hatırlayamadım.
0: Peki.
1: Pas dedim.
0: Toprak çömlekleriyle ünlü ilimizi soruyoruz. Toprak çömlekler.
1: Toprak çömlekler... onu da hatırlayamadım
0: Peki,
1: şu an.
0: Peki, hemen bir sesimiz daha var. Önce dinleyelim.

0: Sayın'dan dinlediğimiz şarkının adı.
1: Aşkın Kanunu.
0: Harikasınız tabii ki Aşkın Kanunu. İspanya'nın başkenti.
1: İspanya'nın başkenti Madrid.
0: Madrid. Güneş'e en yakın gezegen.
1: Venüs.
0: Küçük.
1: Merkür.
0: Merkür, harikasınız. Atasözüne göre sıkıldığında suyu çıkan nesne nedir?
1: Limon.
0: O gerçekten sıkıldı, suyu çıkıyor. Bunun taş, harika, atasözüne göre. Hemen gidiyorum. Filmimizi izlemiştik. Demiştik ki Cüneyt Arkın oklarını yapar. Kimi canlandırmıştı?
1: Kara Murat.
0: Kara Murat geldi tabii ki. Toprak çömlekleriyle ünlü ilimizi sormuştuk. Toprak çömlekler ilimiz.
1: Afyon geliyor aklıma ama.
0: Birazcık daha. Yeni diyeyim, belki oradan ipucu.
1: Nevşehir.
0: Nevşehir aldık. Aldık, vallahi aldık. Son bir saniye kala aldık Nevşehir'i. Yeni deyince oradan çağrışım yapmıştır. Ne mutlu. 10'da 10 yaptınız. Gönülden tebrik ediyoruz. Harika yarıştınız diyoruz. Nasıl geçti efendim?
1: Oldukça güzel, düşünmeyi odaklatan.
0: Bir şey. 120 saniye sayısı ne kadar uzun ve ne kadar kısa olabiliyor değil mi?
1: Evet.
0: Aklımıza gelmediği zaman o zaman resmen biri böyle çekip sanki sündürüyor gibi bitmiyor. Ama aklımıza geldiği zaman da hemen geçiyor. Efendim 120 saniyede 10 yanıt aldığımız bölümümüzü tamamladık. Hemen puan tablosuna gidiyoruz. Bakalım kaç puanla ikinci etabımızı tamamladık. Ve üçüncü etaba nasıl geçiyoruz? Harika bir mücadele, başa baş devam eden bir mücadele. Şu anda 135'e 120'ye geldi skor tablomuz. Mustafa Asım sevindi. 135 puanla sevindirdi diyelim. Fakat Murat Eyüp Platin Bey, Platin gibi pırıl pırıl parlamaya devam ediyorlar efendim stüdyomuzda. Ve Sır Küpü'nün 3. etabına geçiyoruz. Butonların devreye girdiği, mücadelenin birazcık daha yükseldiği 3. etaptayız.

0: harflerle sıraladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma Sır Küpü'nün 3. etabındayız. Çok güzel bir mücadele geldi şu ana kadar. Puan farkımız 10-20 puan arasında. Bu da demek oluyor ki 1 veya 2 soru farkla neredeyse rekabet, mücadele başa baş gidiyor. Fakat butonların devreye girdiği bölümdeyiz. Yarışmacılarımız seçecek ama butonlar karar verecek. Hazır mıyız efendim?
1: Hazırız.
0: Mücadeleyi birazcık daha yükseltiyoruz. İkinci etabımızı önde tamamlayan Mustafa Asım Sevindi Bey'le başlayacağız. Siz seçeceksiniz ama tekrar hatırlatıyorum, butona önce basan yanıt hakkını almış olacak. Tablomuzu açıyoruz. 55 soru içinde açılmayan bütün kutuları, bütün numaraları seçebilirsiniz. Sizinle başlıyoruz. Mustafa Bey, kaç numaralı kutucuğu açalım?
2: 27.
0: 27'ye gidiyorum. Hazırsa sorunuzu okuyorum. Hazırsanız.
2: Hazır.
0: Suç işlenmiş veya yoldan sapmış kişi için kullanılan bir ifadeyi soruyoruz.

0: sürenizi başlattık ne olabilir? Buyurun Murat Bey. Ne olabilir? Suç işlemiş, yoldan sapmış kişi için kullanılan bir ifade.
1: Zan.
0: Harikasınız. Soruyu en azından kaptırmadık. Biz bir harf desteğinde bulunalım ve bir harf açalım. Bakalım hangi harfi açtık? Ş ve A. Tek Şaki. Harfe ihtiyacımız olacak.
2: Özür dilerim.
0: Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Yanıtı vermiş oldunuz. Biz sürenizi başlatalım ama butona kim basacak acaba? Süre başladı. Buyurun. Kısmet sizeymiş.
2: Şaki.
0: Şaki. Harikasınız. Aman Murat Bey. Hem böyle dedi hem böyle dedi Mustafa Bey. Yanıtı da verdi ama yanıt sizin kısmetinizmiş.
1: Evet.
0: 10 puanı aldınız. Şaki doğru yanıttı. Siz de devam ediyoruz. Kaç numara soruyu açalım?
2: 35.
0: 30? 5. 35 geliyor. 35 numaralı sorumuz. Bir işi yaparken gösterilen dikkat ve özen durumu süre başladı. Buyurun Murat Bey.
1: İtina.
0: İtina. Harikasınız. Çok itinalı bir yanıt aldım sizden. Ve sizle devam ediyorum. Bir de şifre harf buldunuz. A harfini açtık. Şifre kelimemizi de bu bölümde hızlı bir şekilde açmamız gerekiyor. Hatırlatıyorum hemen. Gizli harfleri bulacağız. Sizdeyiz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 33.
0: 33'e gidiyoruz. Sorunuzu okuyorum. Mecazen yaşı küçük olduğu halde sözleri ve davranışları büyük olan kişi. Tek harfe ihtiyaç var. Süreyi başlattım.
1: Eke.
0: Ama Mustafa Bey bastı.
1: Efe.
0: Efe mi?
1: Eke.
0: Eke doğru yanıttı. Bakın kaptırmayın diye yardımcı olmaya çalıştım Murat Bey ama duymadı diye Efe'ydi. Efe değildi tabii ki. Eke'ydi doğru yanıtımız. Buyurun.
2: 25.
0: 25 numaralı soruya gidelim. Gelsin 25 numaralı sorumuz. Farsça kuvvet. Kudret anlamına gelen eski bir kelime arıyoruz. Sürenizi başlattık. Butonu önce kim kullanacak? Kimse kullanmıyordu. Stüdyomuzda derin bir sessizlik vardı. Üç harfli bu kelime acaba ne olacak? Farsça kuvvet, kudret anlamına gelen eski bir kelime arıyoruz. Bir harf desteğimizi kabul edin ve sürenizi başlattık. Buyurun.
1: Kar.
0: Kar değil.
1: Ker.
0: Ker doğru yanıt. Kerdi. Üç harfli bu gizlediğimiz kelime. Sizinle devam ediyoruz Murat Bey. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 4 numaralı soruyu açalım.
0: 4 numaraya gidiyoruz. Harika bir soru daha geliyor. Gereksiz yere müdahale etmek ya da bir işe burun sokmak anlamında kullanılan fiil. Süremizi başlattık. Bakalım. Buyurun Mustafa Bey.
1: İlişkin.
0: İlişkin değil.
1: İlişkili.
0: Değil. İliş.
1: İlişik.
0: Değil. Değil.
1: İlişmek.
0: Bir harf desteğimizi kabul edin. Süreniz dolduğu için herhangi bir şey söyleyemiyorum ama butona önce basan cevap hakkı kazanıp butona kim basacak? Buyurun soru.
1: İlişmek.
0: İlişmek doğru yanıttı. Son anda vermiştiniz ama yine soru sizin kısmetinizmiş. Size geldi diyorum ve K harfini buldunuz. Yine bir harf daha açtınız şifreden. Size devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 26.
0: 26 numaralı soruya gidiyoruz. Bakalım ne var 26'da. Varlıkları sorgularken kullanılan temel soru zamirlerinden biri süre başladı. Buyurun Mustafa Bey.
1: Kim?
0: Kim? Doğru yanıt. Bir kelime daha yazdı hanemize. Mustafa Bey bir de şifre harf buldu aynı şekilde. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 28 lütfen.
0: 28 numaralı sorumuza gidiyoruz. Gelsin bakalım 28. Efendim, tıp ve hukukta akıntı veya gelir anlamında kullanılan bir terim arıyoruz. Süremiz başladı. Buyurun Mustafa Bey.
1: İrat.
0: İrat değil. Peki. Bir harf desteği bizden. İkinci harfimizi açtık. İs süre başladı. Ne olabilir? İs. Buyurun Murat Bey. İs. Söylemeyin. Tam gidiyordu. Bir harf daha açıyoruz ve kesin aklınıza gelecek. gelecek. İsa süre başladı. Buyurun Murat Bey.
1: İsale.
0: İsale tabii ki. Harikasınız. Bir anda son saniyede söyleyeceksiniz diye yine beni çok korkuttunuz. Neyse. Kaptırmadık bunu. Ve L harfini aldık. Şifre harfimizi bulduk. L harfiydi. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım? Bu arada video sorularımız da var. Destek olur diye düşünüyorum. Mesela 37 keyifli bir video seyredebiliriz. Yanıtlamak isterseniz arada seçebilirsiniz. Buyurun.
2: 37 numara olsun.
0: Tamam, peki. 37 numaralı soru bir video soru. Önce videomuzu izleyelim. Arkasından sorumuzu yönlendirelim.
3: Melek!
4: Efendim abi?
3: Kim bu adam?
4: O mu?
3: Tabii o.
4: O şey.
3: Söyle, söyle.
4: Tanımadın mı ayol?
3: Delirtme beni Melek. Nereden tanıyayım? Kim bu dedim?
4: Süt oğlum.
0: Süt oğlum repliğiyle izlediğimiz filmde Adile Naşit'in canlandırdığı çocuk bakan yaşlı kadını soruyoruz. Sürenizi başlattık. Süt oğluydu. Buyurun.
1: Süt nine.
0: Süt ninesiydi. Sevgili Adile Naşit de süt annesiydi. Tabii ki yaşıyla alınca süt ninesi oldu. Süt nineydi. Burada sakladığımız kelimemiz. Yine bir de harf buldunuz. İ harfini gönülden tebrik ediyoruz. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 40 numara.
0: 40 numaraya gidiyoruz. Bakalım 40 numarada ne var? Sorularımızdan gelsin 40 numara. Efendim, disipline uymayan, başına buyruk davranan kişiler için kullanılan bir sıfat soruyoruz. Sürenizi başlattık. Buyurun Mustafa
1: Bey. Sersen.
0: Serseme çok yakın.
1: Serseri.
0: Serseriye de çok yakın. Ama biraz farklı. Sakın söylemeyin. Süreniz doldu. Bir harf desteği bizden. Hiç bir şey kaybetmediniz. Butonu önce basan cevap hakkını alacak. Süreyi başlattık. Mustafa Bey.
1: Serkeş.
0: Serkeş doğru yanıtımızdı. Sersem'den geldik Serkeş'e. Harika bir yarışma çıkarıyorsunuz. İki yarışmacımızı da gönülden tebrik ediyorum. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 41 olsun.
0: 41. Butonlara lütfen dikkat edin. Zamanında basın, iyi kullanın. Hazır sorunuz geliyor. Butonları aynı zamanda soruyu yanıtı kaptırmamak için de kullanabilirsiniz. İnşaat ve marangozlukta dikey doğrultuyu belirlemek için kullanılan alet. Süre başladı. Buyurun Mustafa Bey.
1: Şakül.
0: Şakül doğru yanıt. Tabii ki şaküldü. Buradaki gizlediğimiz kelimemiz. Evet, inşaat ve marangozlukta değil mi? Doğru yeri kullanabilmek için kullandıkları aletin adıydı. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı sorumuzu açalım?
2: 30'u açalım lütfen.
0: 30'a gidiyorum. Bakalım 30'da ne arıyoruz? Hemen gelsin 30. Efendim, elinden iyi iş gelen, eller butonda mı? Becerikli kişi süre başladı. İşi buyurun.
1: İşcan.
0: İşcan değil.
1: İşlek.
0: İşlek de değil.
1: İşeri.
0: İşeri doğru yanıt. Murat Bey. Murat Bey gözümün içine bakıyor. Oğuz öyle değil, ben biliyorum. Gel diyorsun.
1: Gelmiyor bir türlü.
0: Sondan gitti 10 saniyede soru. Sağlık olsun efendim. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açıyoruz?
1: 53.
0: 53'e gidiyorum. Bakalım 53'te ne arıyoruz? Sorumuz geliyor. Eller butonda olsun lütfen. Bir şeye bağlılık ifade eden sözcük. Süre başladı. Ne olur? Ona nedir? O ona. A. O ona bir şeydir. Bağlılık. Peki bir sürede bir harf desteğimizi kabul edin ve sürenizi, harfimizi açtık, süreyi başlattık. Buyurun Mustafa.
1: Fit.
0: Hayır, değil fit. Fit değil. Ben de arada değil dediğim için uyarı alıyorum. Değil. Tek harfe ihtiyacımız var. Acaba kim belirleyecek? Butona önce basan. Süreyi başlattık. Buyurun.
1: Ait.
0: Ait tabii ki buranın kelimesiydi. Ait olmak. Bir kişiye bağlı olmak. O ona ait deriz. Bir şeye bağlılıktı ifade kelime eden sözcüktü. Evet efendim, devam ediyoruz sizle. Kaç numaralı soruyu açalım? Murat Bey siz seçiyorsunuz ama tekrar söylüyorum. Butonlar karar veriyor. 51'i önerebilirim, 52 önerebilirim. Ama ben öneriyorum, kelimelerin rahat bilinir olduğu anlamına gelmiyor. Lütfen dikkat edin. Ben birazcık daha 29 olabilir. Ben birazcık daha şifre harflere doğru sizleri yönlendiriyorum ki aşağıdaki kelimenin çözülebilmesi için.
2: 29'u bulsam?
0: 29.
2: Evet.
0: Peki gidelim 29 numaralı soruya. Okuyorum. Ellerimiz bu tonda hazır. İlkbahar mevsiminde yetişen, ekşimsi tadıyla bilinen bir meyve. Süre başladı. Mustafa Bey bastı.
1: Erik.
0: Erik doğru yanıttı. Sulu sulu, tatlı, tuzlu bir erikti. Kütür kütür yedik. İ harfini de açtık. Peki. Bir harf daha aldık. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruya gidiyorum?
2: 34.
0: 34 gelsin 34 numaralı sorumuz. Efendim, ödünç verme, süre başladı. Aldım bunu, geri sana ödünç verdim, geri verdim. Hangi harfi açtık? İ-A dedik. Süreyi başlattık.
1: İade.
0: İade değil.
1: Değil.
0: İade değil.
1: İaşe.
0: İaşe de değil.
1: Peki.
0: Dikkat edin. Murat Bey, kopmayın. Tek harfe ihtiyacımız var. Bir harf desteği bizden. Ne olabilir o gizli harf? Süreyi başlattık.
1: İa ve İa.
0: Aman önce butona basın. Mustafa Bey bastı.
1: İhane.
0: İhane değil. Ne değil? Tekrar söylüyorum. Butonu önce kim basacak? Bakın, bir harfe ihtiyaç. Buyurun Mustafa Murat Bey.
1: İare.
0: İare doğru yanıt. Tebrik ediyorum. R harfini aldık. Harikasınız. 10 puan yazdık hanemize. Sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım? Aşağıda açılmamış bir yer var. 51 var. 38, 46. Siz bir şey söyleyecektiniz. Lütfen yanlış yönlendim.
2: Ben 11'e yöneldim.
0: 11'e ama. O zaman hemen gidiyorum. 11. Tıpta okuma yetisinin kaybıyla ilgili durumu ifade eden terim. Süreniz başladı. Kim basıyor? Butonu kim kullanıyor? Eksi. Hatta zamanında da derlerdi canım, o da futbolcu ama o da bir ne değil, ben mi yanlış biliyorum derim burayı. Sürenizi başlattım. K, S ve İ. O da bir. Buyurun.
1: Alexi.
0: Alexi doğru yanıt. Değil mi, öyle demezler miydi futbolda da?
1: Evet.
0: Bir Alex değil, evet, derlerdi. Alexi, evet, belki çağrışım, evet, yapsın diye. Oradan Alexi'ydi tıptaki. Biz de nereden nereyi bulduk, nasıl ipucu verdik, değil mi?
1: Güzel oldu.
0: Tıptaki
1: bence.
0: Evet. Okuma yetisinin kaybını futboldan tarif eden ancak sır küpü olabilir diyoruz. Evet. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 43.
0: 43 gelsin. 43 numaralı sorumuz efendim. 43. Çok rahat bileceksiniz. Eller butonda olsun lütfen. Satrançta kaçış yolu kalmayan şah durumu. Süremiz başladı. Buyurun.
1: Mat.
0: Mat doğru yanıtını aldık. Harikasınız. Sizle devam ediyoruz. Şifre harflere yönlendirebilirim. 52 diyebilirim. 51 diyebilirim. 19 diyebilirim. Bu arada yaklaşık 3 soru sonra finale geleceğiz. 3 sorumuz kaldı. Aman dikkat edin. Soruları kaptırmayın. Şu anda çok başa baş bir mücadele geçiyor. Bunu da hatırlatmak istiyorum. Son düzlükteyiz artık. Buyurun. Kaç numaralı soruyla açalım?
2: 51 numara.
0: 51 numara geliyor efendim. 51 numara. Tarihte ordunun önünde sancak taşıyan ve sembolik görev üstlenen kişi. Sürenizi başlattık. Buyurun.
2: Bayraktar.
0: Bayraktar doğru yanıtını aldık. Harikasınız. Bir 10 puan daha yazdık hanenize. Bir de şifre harf buldunuz. K harfini açtınız. Ve sizinle devam ediyorum. Son iki soruya geldik. Kaç numaralı soruyu açalım? 19, 42, 52 şifrelerden destek alabileceğiniz sorular. İpucunu da vermiş olayım. Buyurun.
2: 52.
0: 52 geliyor. 52 numaralı soru. Edebiyatta şairin yanında bulunan, sohbet arkadaşı olan kişi. Süreyi başlattık. Hani düğünlerde de, özellikle yurt dışında düğünlerde gelinin yanı... Buyurun.
2: Nedim.
0: Nedim, doğru yanıt, eşlik eden anlamında. Ama bizimki edebiyatta şairin yanında sohbet arkadaşı olan kişi, değil mi?
2: Nedim.
0: Ve Nedim'e de evet, düğünlerde eşlik eden kişilerdi. Nedim'di buranın yanıtı. Bir 10 puan daha yazdınız hanenize. Siz de devam ediyoruz.
2: 19 demiştik en son.
0: 19 numaralı sorumuzu da açalım. Son sorumuz, vurguluyorum ve sorumuzu okuyorum. Bir şeyi işleyerek üretme ve ortaya çıkarma süreci, süre başladı. Hatta yerleri de vardır bunun. Denir ki aa, o dükkanda yapıldı bu. O buna orada. Buyurun Murat Bey.
2: İmale.
0: Doğru yanıt. Vallahi doğru yanıt. Süre bitmeden söylediniz. Bir anda süre yandı, ışığı gelecek diye çok korktum ama imale doğru. İmalet, imalathaneden ben çağrışım yapmasını düşünmüştüm. Ve geldik finale. Hemen gidiyorum puan tablomuza bakmaya. Kaçar puan bindik? Nasıl geldik? Bir bakalım mı?
2: Bakalım.
0: Merak ediyor musunuz?
2: Evet.
0: Değil mi?
2: Bayağı bir uzak kaldık.
0: Güzel bir mücadele geçti. Bakalım efendim puan tablomuzu görelim. Efendim inanılmaz küçük bir fark var. Burada Murat Eviplet'in 220 puanla şu anda 3. etabı tamamlamış durumda. Ve Mustafa Asım sevindi. Efendim siz de 225 puanla ilk etaptan bildiğiniz bir 5 puanlık soruyla skoru buraya getirdiniz. Şimdi 3. etapın sorularını tamamladık. Geliyoruz evet, finale. Bir harf rica edeceğiz. Kelimemiz %99,9'u çıktı.
2: Evet.
0: Bir harfe ihtiyacımız var ve bu harfi de önce tahmin etme hakkı sizin oluyor. Mustafa Bey, bunu kullanacak mısınız? Kelimeyi tanıyor musunuz?
5: Kelimeyi çıkaracağımı düşünüyorum. A harfi, analitik mekanik.
0: Analitik mekanik. Acaba sır küpünde, bu bölümde sırladığımız, sakladığımız kelime mi diyoruz? Kelimeler dizisini diyoruz. Analitik mekanik. Bu bölümde saklanan kelimemiz mi? Şöyle bakınca çok da başka bir ipucu olacak gibi gözükmüyor. Evet,
5: başka bir seçenek yok gibi.
0: Efendim, klasik mekaniğin matematiksel formülasyonlarını inceleyen fizik dalı olarak analitik mekanik yanıtınızı doğru kabul ediyoruz. Tebrik ediyoruz gönülden. Bu bölümün, sır küpünün bu bölümünü kazanan yarışmacımız siz oldunuz. Çok güzel bir yarışma çıkarttınız. Tebrik ediyoruz. Bir 5 puanlık farkla Mustafa Asım Sevindi ile aldık ve 3. etabı da tamamladık.

0: Evet efendim, Sır Küpü'nün 3 etabını tamamladık ve yarışmamızın sonuna geldik. Kısa bir değerlendirme yapmanızı rica edeceğim. Nasıl geçti? Sevgili Murat Bey, sizle başlayalım. Nasıldı?
1: Çok keyifliydi. Sizin de yardımlarınız oldu. Biz de genel kültürü zorladık. Ortaya çıkan tablo. Başarılı olduğumuzu düşünüyorum.
0: Vallahi harikasınız. Benden çok siz daha çok birbirinize daha çok yardımcı olduğunuz gibi geliyor bana. Değil mi? İki arkadaş, iki dost güzel bir yarışma çıkarttınız. Evet. Ve biraz bayağı da bir destek aldığınız gibi. Evet. İkinci etapta bir küçük fark açıldı ama üçüncü etapta butonlardan yürüdü. Ama onun dışında geri kalan yarışmada çok güzel bir
1: baş başa.
0: Baş başa mücadele çıktı. Mustafa Bey, tebrik ediyoruz sizi de.
2: Teşekkür
0: Sizden
2: ederim.
0: Bir değerlendirme alalım efendim. Nasıl geçti yarışmanız?
2: Çok güzel geçti. Evde çözerken hani burada biraz zorlanacağımı düşünüyordum doğrusu. Biraz da öyle oldu. Bazı sorulara arzu ettiğim cevapları veremedim. Ama yine de çok keyifli oldu. Hani cevaplarım kendimce yanlış olsa da. Arkadaşımızı da tebrik ediyorum. O da güzel cevaplar verdi ve başa baş bir yarışma oldu.
0: Gerçekten başa baş çok da şık bir mücadele oldu. Çok teşekkür ediyoruz katıldınız. Ve kelimelerin o gizemli dünyasına beraber bir yolculuğa çıktık. Bilmediğimiz, evet, unuttuğumuz, değil mi? Bayağı bir kelimeyi
1: hatırladık. Hatırlamaya çalıştığımız.
0: Ve onlara tekrar geri döndük. Efendim bugün anısına bizden küçük okuduğunuz zaman, sayfalarını araladığınız zaman aklınıza bugünler gelsin diye küçük birer hediyemiz var. Lütfen kabul edin. İyi
1: günler. Çok teşekkür ederim.
0: Çok teşekkür ederiz efendim. Çok sağ olun. Evet efendim, geldik bir yarışmanın daha sonuna. Siz de bu keyifli deneyimi bizle beraber yaşamak isterseniz lütfen bize yazın. sırküpü@apara.com.tr adresinden bize ulaşın. Sizi de burada misafir edelim. Beraber yarışalım. Bu keyifli deneyimi yaşayalım. Yeni bölümde tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın efendim.

0: Kuzu Grup Sır Küpünü sundu.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
2: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
3: Her gün kazandırır.
2: Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
4: Hayalindeki Antalya tatili Gezinomi'de. Side'de denize sıfır, ultra her şey dahil, One Resort Otel'de vade farksız 6 taksit imkanıyla şimdi tatil daha da yakın. Sizin için ayrıcalıklı bir tatil deneyimi, minikler için eğlence dolu alanlar. Gezinomi ile hayallerini erteleme.
5: Dünyanın en ünlü kahve zincirlerinden birindesin. Her zamanki gibi, her zamankinden diyebilirsin. Kahve zincirlerinden birindesin. Her zamanki gibi, her zamankinden diyebilirsin. Her zamanki gibi, her zamankinden diyebilirsin. Veya biraz daha ileri gidersin. O kahve zincirinin hissesini alırsın. Midas'ta sadece 1,5 dolara Amerikan borsalarından hisseni al. Yatırımın adresi Midas. İlerisi sende.
6: Bu bayram A101'de aldın aldın. Çeşit çeşit şeker uygun fiyatlarla sizi bekliyor. Kurban bayramınız kutlu olsun. Ucuz,
7: ucuz, hep ucuz. Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
8: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan.
9: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
10: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
11: Donuyoruz Yüksel abi.
10: Bu havada.
11: İnternette donuyoruz.
10: Ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim.
12: İnternet dışında her şeyi çekerim.
13: Üst geçine bak abi.
12: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyorum.

0: CB Enerji güneş panelleri yüksek dayanım kapasitesiyle 30 yıl performans garantisi sunar. CB Enerji, güneşin olduğu her yerde.
1: Go through partner CB Enerji.
2: Yedi yaş ve üzeri için uygundur. Olumsuz örnek oluşturabilecek davranışlar şiddet ve korku ögeleri içerir.
3: Sekizinci yüzyıldayız. Destanların yazılmayıp yaşandığı çağlarda. Orta Asya'dayız. İslam'ın henüz kucaklamadığı acımasız topraklarda. Çin sivri dişlerini Türk budununa doğrultmuş. Rus varenkler, Moğollar, Soğutlar, Persler tuzakta bekler. Yetmezmiş gibi aynı kana atam diyen Türk boyları birbirine düşman kesilmiş. Çağ vahşi, yurt puslu. Ama bir destan çağı da yurdu da aydınlatır. Köle bir kızla, çolak bir han oğlunu anlatır.
4: Ben dağın kızı, ak kız. Sizden yüzyıllar önce doğdum. Sizden yüzyıllar önce bir düş gördüm.

atamız Bilge Kağan der ki: "Ey benim büyük milletimin Türk soyları, ey Türk, kendine dön, özüne dur yakın, düşmana aldanıp dağılmak ölümdür, bunu unutma sakın. Ey Türk, söyle, sen birlik oldukça sana kim kızabilir? Gök çöküp yer delinmedikçe senin ilini kim bozabilir? Ama bozdular. İt baraklar Göksaray'a saldırdığı gün, gök budununun üstündeki gök çöktü. Altındaki yer delindi. Alpaguhan öldü. Kayategin öldü. Karnındaki balasıyla Günsel'i öldü. O gün bugündür karanlık bulutlar Türk budununun üstünden eksilmedi. Sonra savaştık.

Kulakların suyunu kazıdık elbet. Kazıdık ama bunu can düşmanımız Çin'in yardımıyla yapmak. Her Türk oğlu Türk'ün kanına dokundu. En çok da Temur Tekin'in kanına dokundu. Çünkü hepimiz biliriz ki Çin Türk'e çıkarı olmadan yardım etmez. İmparator Lidan'ın da tek bir isteği vardı. Alpaguhan'dan sonra gök tahtına Batuga Tekin'in değil, Temur Tekin'in geçmesi.

0: Lago çok mert bir adamdı. Güçlü bir handa. Ama endişe etmeysin oğlu Ece. Demur da en az onun kadar güçlü bir han olacaktır.
1: Temur'un hanlığından şüphe duymam. İmparatorluğundan. Yitirdiklerimin acısını çekerim.
2: Sonunda dileğin oldu baba. Gök tahtı bize kaldı.
0: Daha değil prensesim. Daha değil.
2: Nasıl değil? Birazdan kurultay Temur'u han ilan edecek.
0: Sen Temur'la evlenip türkülerin yanında kala kala onlara benzemişsin Meyce. Nereye görmedin paşayısı var olmuşsun. Ama unutma, güzelleşmemiş olan her şey aslında

0: Haydi. Kurultay hazır. Bizi bekler.
1: Doğru etmeyiz Batuka. Göktengri'ye kızdırmaktan korkarım.
0: Neden kızdıracakmışız Göktengri'yi?
1: Avcunda kan pıhtısıyla doğan sensin. Göktengri seni anlıklamış dulamış. Biz de Göktengri'nin dileğine karşı durur, Temur Tekin'i han seçeriz. Ben senelerce gün atamın muştusunu verdiği çift başlı kurtu bekledim.
2: Gök atımızla daha atımız karındaşıydı. Şimdi kardeş boylar ataşa düştü. Obalar kardeş kanına kesti. Ama bozkıra dirlik gerek. Türklere birlik gerek. Yurtları bir edecek erlik gerek. Çift başlı kurt gelecek. Türkleri bir edecek. Gök Tengri kurt verecek. Altın yayı gelecek. Gümüş oku atacak. Çift başlı kurt Türkleri bir edecek. Çift başlı kurt Türkleri bir edecek. Çift başlı kurt Türkleri bir edecek.
1: Onun gelip Türkleri bir etmesini bekledim. Çift başlı kurtun bir başı dağ, bir başı gök. O sensin Batuka. Han olması gereken sensin.
0: Yazgımın yarısı, bak.
1: Bilirim. Cinle anlaşma yaptık, bilirim. İt barakların soyunu kurutmak için onlarla birlikte savaştık. Sen de karşılığında hanlığı bırakır, Temur'un han olmasını kabul edersin. Ben de Temur'u severim elbet. Ama devlet başka. Bilmez misin? Çin Temur'u tahtta rahat bırakmaz. Anası Rus, evdeşi Çin olan birinin altında Türk halkı birleşmez. Türkleri bir edecek tek kişi sensin. Taht senin hakkındır.
0: Hazır mısın kardeşim? Hazırım kardeşim.

Bulacağım. Tekinlerim. Sağ beklerim. Sol beklerim. Han gider. Töre kalır. Yurt budunsuz, budun hansız kalmaz. Hansız yurdun düşmanı da sessiz durmaz. O yüzdendir ki imdi burada yitirdiğimiz hanlar hanı Alpago Han'dan sonra tahta oturacak gök kanlığının yeni hanını seçeceğiz. Tekinlerim, buyurasınız ortaya. Temur Tekinim, Batuga Tekinim, babanız Alpago Han'dan sonra gök hanlığına adaylığınız var mıdır?

0: başkanlığına adaylığım yoktur.
1: Timur.
0: Hanlık. Oğuz atamız gibi. Avcunda kan pıhtısıyla doğan kandaşım Batugan'ın hakkıdır. Sütü de, kanı da Türk'tür. Bundan gayrı kılıcımla, başımla kandaşımın yoluna fedadır.

0: haklısın kardeşim. Sizinle anlaşma yaklaştık. Timur Tekin, beni oyuna getirdiniz.
1: Anlaşmalar çıkarlar için yapılır. Devletler için yıkılır. Benim Çin'e yem edecek yurdum yoktur.

0: O vakit kurultay bekleri Batuga Tekin için oylama başlasın.
1: Babandan öğrenecek çok şeyin var kızım. Çok.
2: Ne yapacağım?

0: Affedersin sen Mecnun.
1: Buradan sağ çıkamazsınız Esra Han Bey. Babam her yeri sarmıştır.

0: yoksa prenseziniz ölür.
1: Evdeşnemi öldüreceksin Temu.
2: Evet. Hem de çok büyük bir zevkle. Hadi.

Alerte.

0: Gün batımında iki tine! Gün batımında iki tine!
1: Tepenin ardında dolaşalım.

0: ses çıkmaz. Kurtulduk mu yani?
1: Şimdilik öyle görünür. Ama burada kalırsak bulurlar bizi. Atlar biraz dinlensin. Sonra yola çıkarız.

0: kız? İyi misin?
1: İyiyim iyiyim. Geçerim de. Oturayım asla.
0: Al yaranı temizle.
1: İyiyim ben.
0: Al şunu dedim kadın.

0: Neden yaptın Mecid? Neden bize yardım ettin? Neden ölmememizi istedin? Neden esir oldun?
1: Babamın askerleri seni, sizi öldüreceklerdi.
0: İstediğin bu değil miydi zaten? Baban tahta geçecekti, sen de... Mecid, neden yaptın bunları? Cevap ver. Cevap ver bana.
2: Çin askerleri! Çin askerleri!
3: Saklanın siz.

0: Preston, iyi misiniz?
1: Ben iyiyim. Ellerinden kaçtım. Siz derhal gidip onları yakalayın.
0: Neredeler?
1: Şu yöne doğru gittiler.
0: Siz kar ormana. Haydi!

0: İkinci kez kurtarır seni.
1: Bizi. Haydi, fazla oyalanmayalım.
0: Nereye gideceğiz?
2: Çin sarayımızı yuvamızı ele geçirdi. Yersiz yursuz bir avuç kaldık. Ulu Ece'mizde yaşar mı ölüm bilmeyiz.

0: Ordu kuracağız. Fatura. Nasıl ordu kuracağız? İtbarak Savaşı'nda çok can kaybettik. Gerekirse bütün Türk boylarını tek tek dolaşacağız. Eli kılıç tutan bütün erleri toplayıp bir ordu kuracağız. Yurdumuzu geri almamız şart.
1: Kolay bir iş değildir yeğenim, bilirsin. Çin askeri, donanımlı, savaşçı. Sen halktan bir ordu kuralım dersin.
0: Bilirim teyze. Ama bize bizden başkası kuvvet olmaz.

0: İmparatorum.
1: Prensesim. Seni öldürecekler sandım. Nasıl kurtuldun?
0: Kaçtım.
1: Kaçtın?
0: Beni siz yetiştirdiniz baba. Bir avuç Türk'ün elinden kaçmama mı şaşırdınız?
1: Haklısın. Timur'a gönlünü kaptırıp babana ihanet edecek değilsin ya. Hadi gel. Nereye gidecekler, ne yapacaklar bilir misin?
0: Bilmem. Yanımda konuşmadılar.
1: Zindandakileri getirin.

0: Kusuru bakma Vera. Askerlerin bilimiymiş, seni zindan atmışlar. Bundan böyle sarayda özgür dolaşabilirsin.
1: Eksik olmayasın Lidan.
0: Durumu tatlıya bağladığımıza göre şimdi gelelim soruma. Timur ve Batuga nerede saklanır bilir misin?
1: Bunu ben bilmem. Ama Kuzu Beg'in çaşıdı çoktur. O bilebilir. Gel gör ki o da benden gayrı kimseden buyruk almaz. Canı söz konusu olsa bile.
0: Sen de o buyruğu vermek için benimle anlaşma yapacaksın, doğru mu?
1: Doğru.
0: Ne isteyeceksin benden Vera?
1: Batuga'nın canını al. Temur'un canını almayacağına söz ver. Ben de Kuzu Beg'i buyurayım. Onları bulsun.
0: Batuga'nın ölmesini niye bu kadar istersin?
1: Aslında o hiç doğmamalıydı. O doğduğundan beri uğursuzluk üzerimizden gitmez. Ayrıca Batuga ölürse Temur'un tahta geçmekten başka çaresi kalmaz.
0: Ben zaten tahtayım. Neden anlaşmamıza uymayan Timur'un tahta geçmesini isteyeyim?
1: Çünkü sen tahta kalırsan gök kağanlığı diye bir şey ortada kalmaz. Türklerin hepsi bir olur. Çin'i hedef alır. Kaybedersin Lidan. Temur tahta geçerse Türklerin bir olması o kadar kolay olmaz. Çünkü anası benim. Rus Varek kanı Vera. Batuga ise dağ kanındandır. Türkleri bir etmesi kolaydır. Eminim şu vakit bile Türk boylarından destek toplamak için çabalar. Bir bir oba oba gezer. Gücünü toplayıp Göksaray'a saldırmayı hedefler.

0: Beni ikna ettin Vera. Ama sadece Batuga'nın ölümüyle olmaz. Kuzubik Batuga ve diğerlerini bana getirsin. Onlar öldüğü gün taht Temur'un olur. Ha. Bu arada Türk boylarını da dert etme. Ben o işi çözdüm.
1: Tarduşlardan sonra Sarı Türk İş Obası'na da gidelim. Oranın erkeklerinin de gözü pek hem kuvvetlidir.
2: Gideceğiz Akkız. Hepsine gideceğiz. Ne kadar çoğalırsak o kadar kuvvetli oluruz.

0: Ellerimizin canına kızdılar. Ocaklarımızı ateşe verdiler.
1: Kim?
0: Kim?
2: Ya diğer obalara da

0: Tüm boyları yok etmişler. Çocuklar babasız. Hatunlar ersiz.
1: Yurdumuz hansız.
2: Yurdumuz mu kaldı? Yurtsuz, atasız, topraksız kaldık.
0: Ne yapacağız? Batuga? Temurtaginim? Eğer Çin'i def etmezsek hepimizi yok edecek.

gece burada dinlenelim. Ne yapacağımızı düşünürüz.

0: Haber salmışsın. Buldunuz mu?
1: Bulduk Kuzu Begim, bulduk. Bolluk mağarasına sığınmışlar.
0: Adamları topla. Yarın sabah baskın yapıyoruz.
1: Tekinler içine teslim mi edeceğiz? Kuzu Begim, kim bütün tekinleri öldürür? Gökkanlı yıkılır.
0: Yıkılmayacak. Bu Hece imparatorla anlaşma yaptı. Portugal ve Çapulcuların ölmesi karşılığında taht Temur Tekin'in olacak.

0: İyi misin Akkız?
1: İyiyim. Midem kötü oldu da. Kızın tutan herhalde. Dün de başım dönmüştü öyle. Geçer şimdi.
0: Yalnızca üzüntüden olduğuna emin misin Akkız?
1: Akkız. Günün geçti mi senin? Ben mi bileceğim? Ay ben de pek acıktım. Reman Hanım haydi gidin davranın biraz.
2: Gün batmadan sorduk. Başlayacak halimiz mi var dediniz ya Sırma. Gece gece ne yapalım?
1: Balık avı. Gece gece de pek güzel olur. Besili besili vurur. Oh oh mis. Haydi haydi gidin siz haydi.

0: Çalayır. Sen kal.
1: Haydi gidiyoruz.
2: Nereye?
1: Etraf kara hindiba yaprağı dolu. Gebe misin değil misin öğreneceğiz.
3: Hakkı Zatun'u.
1: Sakın Çalayır. Ne dediğini bilmez bunlar.
2: Ha bilmeyiz Hakkı. Nerede değilsin ki zaten? Nerede duyduruyoruz biz bunları değil mi? Haydi haydi.
1: Haydi.
2: Yürü.
1: Gece gece.
2: Yürü.
1: Haydi. Haydi.

0: Müslüman bala.
1: Ne ararsın burada?
2: Kuzbeg'in çeşitleri sizi bulmuş. Adam toplayıp sabah baskına gelecekler.
3: Kavurlar olsun. Sen nasıl öğrendin onu?
2: Kervansaray'da çalışıyorum ben. Orada söylerlerken duydum. Bir de duydum ki... Ulu Ece, Timur Tegin'in tahta çıkması için... İmparatorla anlaşma yapmış. Sizi öldürecekler.

0: kazananı Harun Bey.
1: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
2: Yoksa sorun değil.
1: Dedim kızım halleder baban. Maaşa daha vardı ama... Günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
0: Siz de bakıp katılın mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Bakıp katılın.
3: Bu sene 3 kere el değiştirdi şu dükkanla.
4: Arada kalıyor ya, fark edilmiyor.
5: Abla kardeş, aile şirketi gibisin.
6: Ha, iyi olmuştu bir dükkan olaydı. Dikiş makinesi falan harıl harıl çalışıyorlar ha.
5: Ama gelen giden yok işte.
7: Bu da tamam.
8: Kolay gelsin.
9: Vallahi biz de pek gelen giden yok diyorduk ama siz...
10: Aslında biz onlara gidiyoruz.
11: Sokağın bir köşesinden e-ihracatla dünyanın dört bir yanına. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.

ilanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi online.

0: Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: Satış sonrasında tüm arkadaşlarıma gerçekten hiç uğraşmayın, direkt Trimsaft'tan satın. Herkese bunu söylüyorum. Uğraşmaya gerek yok. Gerçekten Trink adı gibi en önemlisi bu bence. Bunun bedeli yok.
3: Arabanı arabam.com'a değerinde Trinksat.
4: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç.
1: Canım Cimri.
5: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
6: Bahar geldiyse 100

0: Trakia, Hausgeräte.
1: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
1: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
2: Donuyoruz Yüksel abi.
1: Bu havada.
2: İnternette donuyoruz.
1: Ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
3: Üst geçine bak abi.
4: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
1: Türkcell'e

0: kaçırmayın. Şak diye internet, tak diye evinizde.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
0: Trivago.
1: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
0: Trivago'da o da var.
3: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
4: Kurban vekaletinizi Türk Kızılay'a verin. Usulüne uygun kesilen kurbanlarınız Türkiye'de ve başta Filistinliler olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerinin sofralarında bereket olsun. Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyorsan hilal olsun Türkiye.

好了。

Dilerim gök tengrimden ki dağla göğün bu balası bu karanlık günleri aydınlatsın. Bahtı da yolu da açık olsun.

0: Sinirim çok balıklar.
1: Tamam dur.
0: Çok acıktım haydi. Konuşmamız gerek.
2: Konuşalım.

0: tavsiye ederim. Doğru. Ama yurdumuz var. Sakın önlemeyesin. Babamız için. Senin için. Vatanımız için. Yurdumuzu geri alacağım.
1: Birlikte geri alacağız. Gebeyim diye savaşamam sanmayasın Göktekin'i.
0: Asla.

0: comme ça? Kıraymak üzere. Vakti ne işin var senin burada? Batuka da çok sevinir. Haydi gel gidelim.
1: Batuka da gün gitti Akkız.
0: Nereye gitti?
1: Saraya.

0: Yoksa Bey dediğin doğru mu? Timur sağ mı?
1: Sağ.
0: Gök Tengri'm alkışlar olsun.
1: Ama uzun süre sağ kalmaz.
0: Duydum. Kuzu Bey'e Timur için endişelendiğini söylemişsin. Benimle konuşmak istemişsin. Bu yüzden onun karşısına çıkmışsın. Ama benim oğlum yaşayacak. Sen öldükten sonra tahta çıkacak.
1: Demek ki Lidan'la bu anlaşmayı yaptın. Ama Timur anlaşmasına sadık kalmadı. Lidan niye kalsın?
0: Kendi iyiliği için. Timur ölürse Gök Kağanlığı dağılır. Türkler ayaklanır. Çin'in üstüne yürür. Gök tahtı. Üstünde Türk kanı taşımayan her kişiye kurgan olur. O da bunu çok iyi bilir.
1: Bilir. Bu yüzden de Türk putunundan herkesi tek tek yok eder. Bunu Kuzubek de bilir.
2: Doğru der olaycan. Çeşitlerimizden haberler geldi. Çin Türk havalarına saldırır.
1: Nidan buraya her şeyi düşünerek geldi. Burnumuzun dibine kadar Çin askerlerini soktu da ruhumuz duymadı. Timur'u yaşatır mı sanırsın? Seni kullanır. İşi bittiği anda hepimizi öldürecek. Onun tek derdi Türk topraklarını Çin'e katmak.
0: Sana neden inanayım?
1: Beni sevmezsin bilirim olayca. Ama şunu bilirsin ki kandaşım için gözümü kırpmadan her şeyi yaparım ben. Ve ben de bilirim ki senin içinde babamı gerçekten seven bir kadın var. Ve oğlu için her şeyi yapabilecek bir ana. O ana

0: sarayı seni tek başına göndermek İçim hiç rahat etmez.
1: Temur.
2: Daha kaç defa anlatayım kardeşim. Eğer seni görürlerse tuzak işe yaramaz. Ulu Ece'ye istediklerimi yaptırabilmek için seni öne süreceğim.
0: Yaptırdım diyelim. Ulu Ece Çin İmparatorunu zehirlesen olacak. Yüzlerce asker var.
1: Kuzu Bekle tüneldekilere içirmeye başarırsa siz oradan girersiniz.
2: Bizim elimizde de hem zehirlenmiş bir Çin İmparatoru hem de panzehir olur. Böylelikle geri kalanlar da çekilmek zorunda kalır.
3: Yoksa imparatora panzehiri vermeyiz. O da ölür.
0: Tamam. Çin'den kurtuluruz. Onu anladım ama bak, kız saraya ondan gizli girdiğimizi öğrenirse ondan nasıl kurtulduğumuzu onu bilemem.
1: O da sizin sorununuz. Ama dikkat edin. Sizi sağ bulmak isterim.
0: Asıl sen kendine dikkat et kardeşim.

0: Yılanın deliğine giren sensin.
1: Biz seni sağ bulalım.
2: Hamza haydi. Yap bakalım şu dedenden öğrendiğin zehri.
1: Dediklerimi yapacak mısın Ulu Ece?

0: izin verirsiniz? Nasıl izin verirsiniz? Nasıl? Ulay senin tek derdi Batuhan'ın ölmesi.
1: Batuhan, önünü ardını düşünmeden bir yola girmezsek kız.
2: Çoban Hanım haklı. Hem Batuhan Tekin'im onu düşündüğün kadar bebeğini de düşünmeni ister. Az sakin ol, yeni uyandın.
0: Yok Tekin. Sen Batuhan'a aşık ol. Ben babasız kaldım.
1: Geç kalmayalım.

0: Seni hoş bir ziyaret Prenses Vera. Buyur.
1: Batuga'nın getirilişini kutlamak gerek. İmparator Lidan. Fıçılarda beklettiğim kımızdan ikram etmek istedim sana.
0: Bu beni şaşırttı ama mutlu da etti.
1: Benim tek istediğim Temur'un tahta geçmesidir. Sen de buna bu sözü verdin. Neden dost olmayalım? Ayrıca bir gün ikimizin de torunu bu tahtın sahibi olacak. Öyle değil mi?
0: Elbette. Ama önce Temur'un taht için karşıma gelmesi gerek, öyle değil mi?

Баба душ. Ula Ece'ye güvenim sonsuzdur. Ama izninizle tedbirli olmakta fayda var.

0: Yakalayın. Atın zindana. Oğlu Timur'la birlikte can alınacak.
1: Canını kurtardığın baban, sevdiğin adamı öldürecek Meycin.
2: Senin oğlun beni hiç sevmedi Ulu Ece. Beni sevmeyen adam için babamı öldürmene izin vermem.
1: Oğlumu öldürme Lidan. Yalvarırım oğlumu öldürme. Elimde bir tek Timur'um kaldı. Bırak. Yalvarırım.
0: Ulu Ece! Ulu Ece!

Hepsi senin yüzünden. Doğduğun gün düştü uğursuzluk bu saraya. Şimdi de soyumuzu bitirdin. Eline kan bulaştı Batuga. Kandaşının kanı. Evdeşinin kanı. O tünelden girince hepsi ölecekler. Senin yüzünden ölecekler.

0: kız çık!
1: Batugay'ı sizi bırakmam. Dağ sana gök Batugay'a emanet. İkisi de karnındaki bebeğiyle yaşayacak. Aynı!
2: Nereye gitti bu dakika?

0: kız attın.
1: Asla yanım. Her şeyimi, sevdiklerimi kaybettim.
0: Her şeyini kaybetmedin. Balan karnındasa onun için yaşayacaksın.
2: Balan'a beni anlatak kız Hatun. Ona de ki sen daha doğmadan seni çok seven bir Çalayır vardı, de ona.
1: Hayır, sen kendin diyeceksin. Kendin diyeceksin sevdiğini. Beni koruduğun gibi, Batuka'yı koruduğun gibi. Çalayır.

0: Neden hiç ses gelmez?
1: Bilmiyorum Ayşe.
0: Karanlığın uğursuzluğu çöktü sanki saraya. Sanki herkes öldü de biz kaldık acımda.

Sen niye susarsın Batuga? Ha? Konuşsana! Gelmeyecekler! O tünelden gir-

Sen Yakup peygamberle oğlu Yusuf peygamberi bilir misin? Allah'ın insanlara gönderdiği peygamberlerden ikisi. Yakup peygamberin oğlu Yusuf'u kardeşleri kuyu atmış. Babalarına da öldü demişler. Kanlı gömleğini getirmişler. Geceler, günler, aylar, seneler geçmiş. Yakup peygamber karından kör olmuş. Ama oğlundan umudunu hiç kesmemiş. Hep sağ olduğuna inanmış. Sabretmiş. Sonra ne olmuş biliyor musun? Allah o tükenmeyen umudunun karşılığını vermiş. Yusuf kuyuda can vermemiş. Yakup oğluna kavuşmuş. Sen de umudunu yitirme. Batuka Tekin sağ. Timur Tekin, Yaman, Sırma sağ. Biz de hepsine kavuşacağız.

0: Günün kazananı Mehmet Bey.
1: Dün de ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
2: Finansal özgürlük budur işte.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: 22 yıllık tecrübeyle İslami usullere uygun güvenilir kurban Migros'ta. Küçük baş karaman 22.950, mani bonuslu fiyatı ise 20.950 lira. Kurbanınızı yaklaşık 12-16 kilogram ve sakatatsız olarak kapınıza kadar teslim ediyoruz. Deri ve sakatatların hayır koruma bağış belgelerini de kurbanınızla birlikte size ulaştırıyoruz. Güvenilir kurban Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros.
4: Mehmet çok iyi bir müzisyen. En sevdiği enstrümanlar gitarları ve yatırım enstrümanları. Ayşe tecrübeli bir aşçı. Ekonomideki sıcak gelişmeleri asla kaçırmaz. Doktor Özge kalbin de ritminden anlar piyasalarında. Çünkü Yapı Kredi Yatırım'la artık herkes yatırım uzmanı. Farklı ürün seçenekleri ve kolay işlem kanallarıyla doğru adres Yapı Kredi Yatırım.
5: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç.
6: Canım Cimri.
7: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
8: Kazancım Net, Sigortam Net.
9: Son teknoloji ürünler için alışılmadık alışveriş İdefix. Televizyon arıyorsan da, küçük ev aletleri bakıyorsan da, telefonunu değiştirmek istiyorsan da, notebook, kulaklık, beyaz eşya ve daha niceleri, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
10: A101'de haftanın yıldızları. Çaykur Tiryaki siyah çay 259 lira. Tam bol çikolatalar 50 lira. Bu fırsatı kaçırmayın. Ucuz.

0: kazanmanın onlarca yolu var. Gelin bir tanesine yakından bakalım. Kuveyt Türk'te her ihtiyaca uygun çeşit çeşit katılma hesabı var. Birikimlerinizi avantajlı kar payı oranlarıyla değerlendirebilir, İstediğiniz zaman vadenizi bozmadan para çekebilirsiniz. Siz de hemen mobil uygulamamızdan ya da şubelerimizden başvurunuzu yapın, Kuveyt Türklü olmanın avantajlarından faydalanın.
1: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Handi Kredi'de. Handi Kredi.
2: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
3: Donuyoruz Yüksel abi.
2: Bu havada.
3: İnternette donuyoruz.
2: Ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim.
4: İnternet dışında her şeyi çekerim.
5: Üst geçine bak abi.
6: Alt yapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
4: Türkcell'e çekiyoruz.

0: çak diye internet, çak diye evinizde.
1: Fakir Hausgeräte.

0: Fakir, Hausgeräte.
1: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: bırakma.
1: Tony Cook ne demişti hatırlar mısın kız? Gök Tengri size bir han verdi. Siz gidip Çin'e teslim oldunuz.
0: Teslim olmadım ben. Ama ne yapacağımı da bilmem. Bak, herkes öldü. Bir ben kaldım. Bir de karnımdaki bebem. Ergenekon'da ana sıkıştım kaldım Batuka. Ne yapacağımı bilmem.

0: Sen Türk'ün geleceğisin Hakkı'sın. Çoklar diye korkma. Azız diye çekinme. Gayrı 17 kişiyi 700 kişi yapmanın vakti gelmiştir. Kalkasın Hakkı'sın.
1: Kalkasın.

0: nerede? Hakkı'da ne oldu?
1: Kurtuldu.
2: Merak etme kardeşim, sağdır.
1: Tekrar. Tengrim alkışlar olsun. Yaşarsın.

0: Ölülerinizi köpeklerime yem yapacağım. Onları son bir kez görün.
1: Ak kızı da yakaladıktan sonra başınıza ne gelecek izleyin dedim.

0: Şunlar.
1: Niye tek gezersin Hakkı Hatun? Bozkır'ın dört yanını Çin sarmış.
0: O Çin, Batuga Tekin'inizi, Temur Tekin'inizi, Ulu Ece'nizi benim candaşlarımı esir aldı. O yüzden tek gezerim.
1: Ne? Batuga Tekin esir mi? Ulu Ece'miz sağ mı? Temur Tekin esir düşemez.
2: Gökten yüreği yardımcınız olsun.
0: Hatunlar! Beni dinleyin. Düşman etrafımızda ocak. Biz içinde ateş. Öylece otururuz. Biz oturdukça daha çok ocaklar sönecek. Çin bütün Türk boylarını kıracak. Siz balalarınızı. Ben karnımdaki bebeğimi kaybedeceğim. Bilirim yaralısınız. Bilirim. Çünkü ben de yaralıyım. Bilirim gücünüz yoktur. Bilirim. Çünkü benim de gücüm tükenmek üzere. Ancak birlik olursak birbirimize güç oluruz. Vakit bir olma vaktidir. Vakit gök yurdunu düşmandan temizleme vaktidir.
1: Bunu biz de isteriz Akkız. Ama görürsün elimizden ne gelir? Kılıç tutan tek bir er

0: bile bırakmadı hain için.
1: Siz ne güne durursunuz? Türk kadınları kılıç tutmakta erleriyle yarışmaz mı hatun?
0: Yarışır elbet. Ama biz hiç büyük düşmanla savaşmadık ki.
1: Ben öğretirim size. Bildiğimi öğretirim.
2: Biz beceremezsek kalan canlarımızdan da oluruz.
1: En azından yurdumuzu kurtarırken veririz canımızı.

0: içinde doğurmaktansa karnımda balam, elimde kılıcımla ölmek isterim.
1: Öğret bana düşmanla savaşmayı.
2: Bana da öğret.
3: Bana da öğret.
4: Bana da öğret.
5: Bana da öğret.
6: Bana da öğret.
7: Bana da öğret.
8: O vakit Türk yurtlarına haber salına. Denile ki çift başlı kurdun pençesi azdan çok yapmaya, 40 kadından ordu kurmaya and içmiş. Düşmanı yere çalmak isteyen orduya katılsın.

Biz bu topraklarda doğduk, büyüdük. Bu topraklarda sevdalandık. Ana olduk, yoldaş olduk, candaş olduk. Bu topraklar nice eceleri, nice teginleri, nice hanları bağrında büyüttü.

0: Bu topraklarda bir Türk'ten bin Türk doğdu. İmdi değil Çin ordusu. Acun toplansa, üstümüze ateş olup yağsa, bu yurdu bırakmayız.
1: Hayır! Hayır!
0: Bir yitirdiğimize bin ekler, küllerimizden doğarız biz. Acısak da, kanasak da, düşmana boyun eğmeyiz.

Bir gün babam demişti ki, benim kızım istemedikçe kimse ondan kılıcını alamaz. Benim kızım esir de olmaz. Esir olmadım. Kılıcım elimden düştü ama asla teslim olmadım. İmdi de olmam. Olmayız. Gerekirse elimizde kılıcımızla can verir ama asla teslim olmayız.

Korkularımı yüreğimden atıp gücümü zırh gibi üstüme giyindim. Bana inananlar için, bana ihtiyacı olanlar için, sevdiklerim için, yurdum için gücüme güç kattım. Çünkü ben babamın kızıyım. Çünkü ben çift başlı kurdun pençesiyim. Çünkü ben 40 kızların 40'ıyım. Ben dağ damarında, göğü karnında taşıyanım. Ben göğün anası, dağın kızı.

0: Çin Türk esirlerini gök organın meydanına asmış. Hepsini işkence ediyormuş. Öldürecekmiş.
1: Yaşarlar. Patukam sağdır. Yaşarlar.

0: Seni en sona bıraktım Batuga. Bir vakitler çolak kolunu eksik bacağına eski haline çevireceğim. Bunların çalına duymayan ak kız elbet senin çalına duyar. Duyar ve kurtarmak için ayağıma kadar gelir. Ben de onun ve karnında son kalan gök soyunun canını alırım. Çiğneti, sana andım olsun. Senin canını almadan ölmeyeceğim.
1: Ulu Ece, senin oyununla bunu az kalsın. Baş eriyordu biliyor musun? Meycim beni kurtarmasaydı, şimdi ben ölü, siz de özgürdünüz.

0: dur.
1: Dayan Batu Gategin'im. Sen çift başlı kursun. Bu Çin köpeklerini yurdumuzdan atacaksın. Türkleri bile diyeceksin dayan.

0: Kız iyi misin? Bebeğimiz iyi mi?
1: İyi misin? İyi misin? Sen nasıl beni bırakıp gidersin? Ha? Beni bırakıp nasıl ölüme gidersin?
0: Sana balamız yurtsuz kalmayacak demiştim.
1: Birlikte kurtaracağız demiştim. Haydi.
2: Ey gök halkı! Türk yurdunu! Çiğitlerinden geri almanın vakti gelmiştir. Hayda!
3: Hak kızın tepkilenmesi gerekiyordu. Bunca savaş şeyini nasıl buldu?
4: Hak kızı, Batuga'yı, hatta Türkleri çok hafife aldım baba.
3: Tek bir Türk bu saraydan içeri girmeyecek. Sonra ona daha çok adam çıkarın.
5: Çift başlı kurt gelecek.
2: Gök Tengri kurt verecek. Altın Yayı gelecek. Gümüş oku atacak. Çift başlı kurt Türkleri bir atacak.
1: Yunatan'ın Yusuf'un adı çift başlı kurt Batuga Tekin değil. Türkleri bir edecek ona çift başlı kurt. Akkız ile Batuga çift başlı kurt ikisi.

0: Her şey mümkün değil. İmkansız.
1: İmkansız diye bir şey yok. Türk diye bir şey var.
0: Thank you.

arkadaşım. Çin bayrağını indirmek senin hakkındır. Haydi!

0: kadarcı. Göz koyduğun sarayda can vereceksin.
1: Yayına ger, okunu at Akkız. Okun düştüğü yer yazgın olsun.

0: Başım!
1: Her şey senin yüzünden oldu! Her şey senin yüzünden oldu! Senin! Sen ölmeliydin!

Mısırı başardın. Mısırı. Mısırı başardın. Mısırı.

0: sıkılmayıp yaşandığı o vahşi çağda yaşadım. Çift başlı kurdun gelip Türkleri bir edeceğine, Acun'a dirlik getireceğine inandım. Bu uğurda savaştım.
1: Tüm Acun'a muştu verile. Han kanından han doğmuştur.

0: yurdu ayağın, tahtı otağın, ufku durağın bilesin ak kız. Yürüyesin.
1: Allahu Ekber Allah.

0: Seramik hava durumunu sunar.
1: İstanbul çok bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 15. Kocaeli 29, Sakarya ve Balıkesir 28, Bursa 30. Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 22, en düşük sıcaklığı 10. Konya 27, Kayseri 24, Nevşehir 22, Sivas 21. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 17. Denizli ve Manisa 29, Aydın 31, Muğla 25. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 17. Mersin 24, Adana ve Hatay 27, Kahramanmaraş 26. Trabzon çok bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 19, en düşük sıcaklığı 15. Bolu ve Karabük 23, Rize ve Samsun 21. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 17, en düşük sıcaklığı 5. Malatya 25, Erzincan 22, Van ve Ardahan 18. Gaziantep parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 14. Mardin 26, Şanlıurfa 29, Siirt 25 ve Diyarbakır 28 derece.
0: Duratal Seramik hava durumunu sundu.
2: Genel izleyici için uygundur.

0: günün kazananı Gülşen Hanım.
1: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
0: Siz de bakıp katılın, mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
2: A101'de haftanın yıldızları. Yumoş ekstra konsantre yumuşatıcı.

0: 479 lira. Kotex Natural Hijyenik Pet 75 lira.
1: Ucuz, hep ucuz.
2: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
3: Bahar geldiyse...

0: kaçırmayın. Hayvan Kredi. Kuveyt Türk'le kazanmanın onlarca yolu var. Gelin bir tanesine yakından bakalım. Kuveyt Türk'te her ihtiyaca uygun çeşit çeşit katılma hesabı var. Birikimlerinizi avantajlı kar payı oranlarıyla değerlendirebilir, İstediğiniz zaman vadenizi bozmadan para çekebilirsiniz. Siz de hemen mobil uygulamamızdan ya da şubelerimizden başvurunuzu yapın, Kuveyt Türk'lü olmanın avantajlarından faydalanın.
1: Duratal Seramik hava durumunu sunar.
2: İstanbul çok bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 15. Kocaeli 29, Sakarya ve Balıkesir 28, Bursa 30. Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 22, en düşük sıcaklığı 10. Konya 27, Kayseri 24, Nevşehir 22, Sivas 21. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 17. Denizli ve Manisa 29, Aydın 31, Muğla 25. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 17. Mersin 24, Adana ve Hatay 27, Kahramanmaraş 26. Trabzon çok bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 19, en düşük sıcaklığı 15. Bolu ve Karabük 23, Rize ve Samsun 21. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 17, en düşük sıcaklığı 5. Malatya 25, Erzincan 22, Van ve Ardahan 18. Gaziantep parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 14. Mardin 26, Şanlıurfa 29, Siirt 25 ve Diyarbakır 28 derece.
1: Seramik hava durumunu sundu.
3: Dumping. Dumping, ihracatçı firmanın malını dış piyasada, iç piyasada sattığından daha düşük fiyatla satmasıdır.
4: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
5: Donuyoruz Yüksel abi.
4: Bu havada.
5: İnternette donuyoruz.
4: Ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. İnternet dışında her şeyi çekerim.
6: Üst geçine bak abi.
7: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
4: Türkcell'e çekiyoruz.

0: Ve kaçırmayın. Şak diye internet, tak diye evinizde.
1: Cimri'ye bak, cimriyle seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç. Canım cimri.
2: Kuveyt Türk'le kazanmanın onlarca yolu var. Gelin bir tanesine yakından bakalım. Kuveyt Türk'te her ihtiyaca uygun çeşit çeşit katılma hesabı var. Birikimlerinizi avantajlı kar payı oranlarıyla değerlendirebilir, İstediğiniz zaman vadenizi bozmadan para çekebilirsiniz. Siz de hemen mobil uygulamamızdan ya da şubelerimizden başvurunuzu yapın, Kuveyt Türk'lü olmanın avantajlarından faydalanın.
3: Genel izleyici için uygundur.
4: Tüm Özel Öğretim Kurumları Derneği TÖDER başarının anahtarını sunar.

Bu akşamlar başarının anahtarıyla karşınızdayız. Bu bölümde temel değerlere sahip çocuk yetiştirmenin önemini konuşacağız. İki değerli isim var bugün. Eğitimci İbrahim Taşel ve Enis Şener bizimle olacak.

0: İbrahim Hocam, Enis Hocam, hoş geldiniz efendim. Nasılsınız?
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederiz.
2: Teşekkür ederiz. Çok sağ olun.
0: Efendim tabii İbrahim Hocam sizinle başlamak isterim. Bugün özellikle değerler eğitimini sürekli konuşuyoruz. Ama ne yazık ki bunun önemi sıklıkla da unutuluyor efendim. Öncelikle değerler eğitimi neden bu kadar önemli? Sizinle başlayalım dilerseniz.
1: Evet, ben hani programa başlarken tekrar acıyı hatırlatmak belki güzel bir şey değil ama Kahramanmaraş'ta kaybettiğimiz çocuklarımız, evlatlarımız için tekrar başsağlığı diliyorum. Yaralılar için de aynı şekilde acil şifalar diliyorum. Tam da buradan başlamak lazım. Yani değerler eğitimi, çocuklarımızın iyi yetiştirilmesi, iyi insan olarak yetiştirilmesi bu anlamda son derece önemli. Gerek ruh sağlığı düzgün, gerekse davranışları bizim geleneksel kültürümüz, terbiyemiz, ahlakımız ve dünyada, sadece Türkiye'de değil, dünyada genel geçer etik değerlere uygun olan çocuk yetiştirmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Biz aşağı yukarı burada 7 yıldır program yapıyoruz. Ve benim katıldığım programların kahir ekseriyetinin konusu buydu. Çok anlattık. Bundan sonra da anlatmaya devam edeceğiz. Çünkü bu ülkenin çocuklarının iyi insan olarak yetiştirilmesi akademik başarılarının çok daha üzerinde önem arz ediyor. Yani bir çocuğu iyi yetiştiremediğiniz zaman akademik başarı onu belli bir yere getirmiyor. Yani çocuğun değerlerini oturtmadan, duygularını eğitmeden yetiştirdiğimiz zaman bir süre sonra akademik bilgiye sahip, teknolojik bilgiye sahip ama insanlık değerlerini tam anlamıyla özümseyememiş çocuklar yetiştiriyoruz. Burada temel olarak şuradan hareket etmemiz lazım. Bir insanın sadece kendi çocuğunu yetiştirmesi de bir şeyi kurtarmıyor. Hani bir Afrika atasözü var ya, bir çocuğu bir köy yetiştirir.
0: Evet.
1: Çevredeki bütün insanların da medyanın, sosyal medyanın, yazılı görsel basının, mahalledeki arkadaşların, akranların, komşuların, bütün bunların ortak bir hedefe yönelmesiyle ancak çocuklarımıza belli değerleri kazandırabiliriz. Rahmetli Doğan Cüceloğlu'nu birçok programda anıyorum. Allah burada da tekrar anmak istiyorum. Biz onunla 13 yıl beraber çalıştık. Evet. Doğan Hocam her gittiği toplantıda şunu söylüyordu. Yani matematiği, feni iyi olan çocuklar elbette çok önemli bu ülke için. Teknolojik birikimi iyi olan çocuklar çok önemli. Bilimsel yapısı belli bir düzeyin üzerine çıkmış olan çocuklar çok önemli. Ama bundan daha önemli bir şey var diyordu. Ve bunu anlatırken de işte çevredeki çiçeklere, ağaçlara zarar vermeyen, kedileri tekmelemeyen, doğayı koruyan, insanlara merhametle yaklaşan çocuklar yetiştirmek, inanın ki akademik başarıdan çok daha önemli.

0: önemli diye kendine has üslubuyla her yerde anlatıyordu. Biz de onun ekolünden gelen eğitimciler olarak aşağı yukarı gittiğimiz her yerde bu konu üzerinde çok geniş bir şekilde duruyoruz. Yani bugün bence bu programda da iki şeyi çok enine boyuna konuşmak lazım. Birisi değerler, bu değerlerin çocuklara kazandırılması. Ama bunu bazıları çok sınırlıyor. Yani sadece bir inancın empoze edilmesi gibi filan algılıyor. Öyle değil yani. Dünya çapında genel geçer etik değerler. Evet. Nedir bunlar? Efendim hoşgörüdür. Nedir bunlar? Sabırdır, vicdandır, merhamettir, sevgidir, saygıdır.
1: Empatidir.
0: Empatidir, karşıdakini anlayabilmedir. Öfke kontrolüdür vesaire. Yani birçok değer var. Adı konmuş ya da tanımı yapılmış ya da yapılmamış. Bu değerleri biz çocuklarımıza kazandırmadan sadece akademik başarıya yöneldiğimiz zaman iyi bir nesil yetişmiyor maalesef. Onun için birincisi bunu konuşmalıyız bence. İkinci olarak da duygu eğitimi. Yani çocuğun karşıdakine karşı duymuş olduğu şeyler,
1: evet,
0: ve bunların kontrol edilebilmesi. Yani bu sadece okullar için değil, toplumun her biriminde, her kesiminde çok önemli. Yani bugün İstanbul'da mesela trafikteki kavgaları görüyoruz.

0: Bütün bunlar kaybolmuş vaziyette. Yani kendini onun yerine koysa, kendisi de bazen gereksiz solluyor, kendisi de bazen gereksiz korna çalıyor, kendisi de bazen aslında trafikte uygunsuz hareket yapıyor ama kendisine bir şey söylendiğinde üzülüyor ama aynı şeyi bir başkasına uyguluyor. Dolayısıyla değerleri ve duygu kontrolünü iyi yapan çocuklar yetiştirmek Türkiye'de ve dünyanın her yerinde son derece önemli. İnşallah bunun detaylarına da geçeriz.
1: Evet, tabii temel değerler yeterince oturmayınca çocuk ya da herhangi bir birey karşısındakini bir kişi olarak değil de öfkesini boşaltabileceği bir hedef olarak görüyor. Az önce İbrahim Hocam'ın bahsettiği o trafik örneği çok önemli. Tabii efendim, burada temel değerlerin eğitimi aile için değil, toplumun geleceği için de çok önemli. Bu noktada Enis Hocam, siz neler söylemek istersiniz?
2: Teşekkür ediyorum Rıfat Bey. Ben de sözlerime başlarken Urfa'da ve Maraş'ta yitirdiğimiz canlara Cenab-ı Allah'tan rahmetler diliyorum. Öğlen böyle ilim hadiselerle bir daha bizleri inşallah karşılaştırmaz. Bu son olsun diye bu temennimizle sözlerimize başlamış olalım. Tabii temel değerlerin eğitimi, yani çocuklarımızın yetişmesinde, karakter gelişiminde çok önemli bir rol teşkil ediyor. Nedir bu değerler? Demin İbrahim Hocam da saydı. Empati, dürüstlük, yardımseverlik, adalet, bu değerlerin kazandırılması yavrularımızın kişilik gelişiminin şekillenmesinde çok önemli bir yer teşkil ediyor. Beraberinde topluma uyum ve topluma adaptasyon noktasında da bu değerlerle beraber yetişmiş olan nesiller daha sağlıklı bir toplumun şekillenmesi netice olarak önümüze koyuyor. Tabii eğitim dediğimiz zaman aklımıza ilk gelen okul ve dershaneler geliyor. Eğitim dediğimiz hadise sadece okul değil, aileyle beraber, ailenin bir bütün olarak, eğitimin bir parçası olarak sorumluluğu paylaştığı bir süreç olarak devam etmesi gereken bir vaka. Bu noktada ailelerimizin bilinçlenmesi, eğitimin bir parçası olarak, bir paydaş olarak bizlerle beraber hareket etmesi çok önem arz ediyor. Tabii geldiğimiz noktada modernitenin getirmiş olduğu bir vakayla karşı karşıyayız. Bizim jenerasyonumuz diyeceğimiz işte 40'lı 50'li yaşlardakiler, biz geniş ailelerin içerisinde büyüdük. Ninelerle, dedelerle beraber büyüdüğümüz bir hayat ve çocukluk süreci oldu. Şehire gelmiş olmak, çekirdek aileye evrilmiş olmak, ebeveynlik kültürü noktasında da belli tecrübelerin aktarılmasında bazı aksaklıklara sebebiyet verdi. Bunun neticesinde bugün yaşadığımız dijital çağ ve bilgi çağında biz ebeveynliği de artık internet ortamından bize dayatılan bazı kavramlar üzerinden öğrenmeye başlayınca bazı hatalar ister istemez ortaya çıkmaya başladı. Bizim tekrardan kendi kodlarımıza, kendi gelenek kodlarımıza dönmek mecburiyetimizi hissediyorum açıkçası. Burada okul, aile hep beraber nerede hata yaptık bunu çok net bir şekilde tespit edip doğruların üzerine gitmemiz ve yavrularımızın geleceğini çok daha sağlam temeller üzerine inşa etmeye gayret etmemiz gerekiyor.
1: Evet, tabii Enis Hocam çok önemli bir noktaya temas ettiniz. Ben burada İbrahim Hocam'a dönmek istiyorum. Eskiden kalabalık ailelerde yetişen çocuklar daha sosyal ve değerlerine daha mı çok bağlıydı? Dijital çağda çocuklara değer kazandırmak daha mı zor hocam? Çünkü eskiden çocuk ninesiyle yetişirdi, evet, dedesiyle yetişirdi, amcası vardı, halası vardı, kuzenleri vardı.
2: Nesiller arası bir aktarım vardı.
1: Ve burada merhameti öğrenirdi. Siz bu noktada neler söylemek istersiniz?
0: Ben de katılıyorum birebir. Çünkü insanların genel anlamda bir yalnızlaşması söz konusu oldu. Yani ailelerin, büyük ailelerin bölünmesinin sonucunda böyle bir durum ortaya çıktı. Bu belki doğal bir gelişim ama biz bunun geçişinde gerekli tedbirleri alamadık. Yani hem bu yaşlılarımızın zor durumda kalmasına neden oldu. Hem de çocuklarımızın yetişmesinde birçok eksikliğe neden oldu. Yaşlılar açısından baktığımızda yani

0: torun sevgisi gösterebilen, efendim çocuklarıyla aynı ortamda yaşayan insanlarda işte Alzheimer gibi, içine kapanma gibi, kendini bırakma gibi olaylar olmuyordu. Ama şimdi bazı ailelerin annesi baba ya da babası tek başına bir ortam içerisinde torun sevemiyor, çocuk göremiyor, evladını göremiyor ve bunun verdiği bir yalnızlaşma ve yetersiz uyarılma sonucunda da çok erken Alzheimer'a ve benzeri durumların içerisine sürüklenme söz konusu. Bu belli bir kuşak için. Ama daha tehlikelisi, özellikle bebeklikten itibaren eline tablet tutuşturulan çocukların dış dünyadan algıları oldukça farklı geçmişe göre. Yani şu anda gerek nüfuslanma bakımından gerekse çocukların biraz daha terbiyeli, edepli yetişmesi açısından Anadolu'da hala bu anlamda devam eden bir kültür var. Ama bu da giderek yozlaşıyor. Yani en muhafazakar şehirlerden, en gelenekçi şehirlerden örnekler verecek olursak bu da giderek azalıyor. Dolayısıyla bizim bu konuda mutlaka bir şey değişirken onun yerine bir şey ikame etmemiz gerekir. Yani kültürel değişim normaldir. Ancak kültürel boşluk çok kötüdür. Yani kültür boşluğu insanları tamamen özünden koparan, fıtratından koparan bir unsur. Yani insan iyilik fıtratı üzerine yaratılmıştır. Yani öbürü yaratıcıya hakaret olur.
1: Evet.
0: Yani kötü bir insan yaratması ya da kötü bir insanla karşılaştığımız zaman bunun fıtratı böyle, yaratılışı böyle gibi laflar duyuyoruz bazen. Bu son derece yanlış bir tabir. Yani bir şekilde bir eğitimcinin hele bunu söylemesi son derece yanlış. Çünkü o zaman eğitime inanmıyor demektir. Yani eğitimle insanın değiştirilebileceğine inanmıyor demektir. Tabii ki doğuştan gelen bir takım şeyler, genetik bozukluklar ya da psikolojik rahatsızlıklara yatkınlık gibi unsurlar vardır. Bunları kimse inkar edemez. Ama bu genle taşınanları son derece sınırlı ölçüdedir. Bunun dışında aynı çocuk A ailesinde başka, B ailesinde başka bir insan olarak yetişebiliyor. O zaman bizim bu işe nereden başlamamız lazım? Dünyaya gelişten itibaren aileden başlamamız lazım. Yani çocuğu anne sütünü emerken ya da en kötü o plastik emziği emerken bir anda biraz önce gelirken de konuştuk, evet, dijital emziğe mahkum ediyoruz. Dijital emzik de eline tutuşturulan tablet ya da telefon. Çocuk orada çok hızlı bir şekilde akan bir dünya görüyor, farklı uyaranlar görüyor ve ondan sonra bu çocuk öncelikle yavaş bir dünyayı kabul etmemeye başlıyor.
2: Dopamin bombardımanı altında kalan bir nesille karşı karşıyayız.
0: Kesinlikle. Müthiş hızlı, her şeyi çabuk tüketen, her şeyi çabuk harcayan, zaplama kültürüyle yetişmiş bir çocuk çıkıyor ortaya. Yani bir televizyon filmini bile izleyemeyen bir nesil haline geldi bu nesil. Bu esnada evde hem tablet var, hem telefon var, hem televizyon açık. Bütün bunlar çocuğun yetişmesinde çok olumsuz etkiler meydana getiriyor. Yani teknoloji kullanana bağlı olarak yararlıdır ya da zararlıdır diyebiliriz. Teknolojiyi kullanırken eğer ona eğitim verecek bir takım materyaller üretemiyorsanız, o çocuk üretilen materyalleri olduğu gibi izlemek, almak durumunda kalıyor. Ama genel olarak dijital yapı hızlı tüketme kültürünü beraberinde getiriyor. Yani ne verirseniz verin. Mesela şimdi bakıyorum, çocuklar atılmış bir ses mesajını bile normal dinlemiyor, çarpı ikiye alıyor. Evet. Çabucak hemen söylesin de geçsin diye. Ya da bir televizyon programında çok dikkat ediyorum, böyle ağır ağdalı, usul usul anlatan adama oradakiler bile tahammül edemiyor. Niye? Çünkü bu kültürün getirmiş olduğu bir yetişme tarzının, işte bu dijital bombardımanın getirmiş olduğu bir unsur. Hele bir de olayın

0: Bir başka yönü var ki bu dijital materyaller içerisinde çocuklar için en cazip şeyler oyun. Evet. Oyunlar. Bu oyunların bir bölümü gerçekten çok kötü insan profili oluşturmaya yönelik hazırlanmış. Yani düşünün, durmadan karşıdaki adamları öldüren, öldürdüğü adamlara göre puan kazanan, para kazanan, sanal para da veriyorlar bazen, puan veriyorlar, can veriyorlar, bilmem ne veriyorlar. Ve çocuk ondan sonra ne kadar çok öldürürsem o kadar çok puan alacağım yarışına giriyor. Ve dijital dünyada öldürmenin sempatik bir sunumu gerçekleşmiş oluyor. Yani bir sempatik ortam içerisinde bir sunum yapılmış oluyor. Bir de çocukluk çağı oyun çağıdır. Eğer onları biz eskiden olduğu gibi mahallemizde, sokağımızda, evlerimizdeki oyunlarla buluşturamazsak o çocuk o oyun zevkini mutlaka bir şeyden alacak.
1: Hayat boşluk kabul etmiyor.
0: Hayat boşluk kabul etmiyor. Aynen öyle. Dolayısıyla kesinlikle çocuklarımızı bizim geleneksel oyunlarımızla ya da yeni üretilen oyunlarla tanıştırmak ve bu oyunlarla dijital materyallerin cazibesini kaybettirmek lazım. Yani şimdi biz bazı okullarımızda uyguluyoruz, hatta oyun dostu okul diye lanse ediyoruz. Orada işte diyelim ki o yıl boyunca 60 tane oyun belirliyoruz. Bahçede oynanan, masada oynanan, salonda oynanan oyunlar bunlar. İnanın ki o çocukların aklına telefonuna bakmak, tabletine bakmak gelmez o oyun heyecanı içerisinde. Yani biz mutlaka bu boşluğu doldurmamız lazım. Eğitim kurumları olarak da, anne baba olarak da. Yani piyasada olan oyunlar, bizim çocukken oynadığımız oyunlar, bunların bizim çocuklarımıza da bir şekilde aktarılması lazım. Aksi takdirde o acımasız dünyanın oyunları içerisinde kalıyoruz. Yani geçen konuşuyoruz, birisi diyor ki bir oyundan bahsettik, ya orada kuş öldürülüyordu diye. Peki kuş öldürmek doğru mu? Bugün kuşu öldüren yarın başkasını da öldürür. Evet. Dolayısıyla bu oyunların özellikle pedagojik açıdan uygun olanlarını da geliştirmek zorundayız. Yani o dünyadan da çocuklarımızı engelleyemeyiz, koparamayız. Gelelim televizyona, televizyon bombardımanına bu dönemde. Televizyonda da çocuklarımızın çizgi filmlerdeki mesajları çok iyi algılaması lazım ve bu mesajların doğru verilmesi lazım. Yani bir takım kahramanlara bakıp balkondan atlayan çocuk da görüyoruz. Yani onlar uçuyor, kaçıyor ya, hani atlıyor, tırmanıyor vesaire. Çocuk o yaşta bunları görünce kendini hani isim zikretmeden söylüyorum, ona özenir şekilde davranışlar içerisine giriyor. Balkondan atlayan çocuk örneği var ya. Yani ben uçacağım işte falanca gibi kaçacağım diye. Dolayısıyla çocuklarımıza izleteceğimiz çizgi filmler, çocuklarımıza, çünkü artık bir kutunun içerisinden dünyanın her yerinden sunulan çizgi filmler var ve bunların içerisinde bazıları kötülük içeriyor. Yani evet, çocuğun o yaşta öğrenmemesi gereken davranışları içeriyor. Yani küfür içeren çizgi filmler bile var, biliyorsunuz yani.
1: Küresel anlamda dijital dünyayı yöneten ve yönlendiren şeytani bir akıl var maalesef. Ve nesilleri ifsad etmeye yönelik bir ajandaları olduğunu da çok net bir şekilde görüyoruz. Demin İbrahim Hocam'ın bahsettiği bireyselleşme aslında hani altyapısı kurgulanmış bir şey, hedef belirli şeylere, odaklar için. Şimdi bundan uzak tutmak için bizim gerçekten çok ciddi anlamda çocuklarımıza medya okur yazarlığını çok ciddi anlamda öğretmek mecburiyetimiz var. Yani çocukların orada verilen mesajlar noktasındaki şeyi sorgular hale gelmesi lazım ki oradaki doğruları biz bir şekilde bu çocuklarımıza içselleştirebilelim. Tabii oyunlar üzerinden hep biz tukaka diyoruz ama bir de işin sosyal medya boyutu var. Sosyal medya bugün yetişkininden çocuğuna kadar hepimizin hayatını bir şekilde sarmalamış vaziyette. Evet. Şimdi biz çocuklara kabahat bulurken bir taraftan kendimizi de dahil ederek bütün ebeveynlerimiz bir şekilde sosyal medyanın içerisine gömülmüş vaziyetteyiz. Ve sosyal medya üzerinden temel ahlaki değerleri de çok ciddi anlamda zedeleyen bir bombardımanla karşı karşıyayız. Buna karşı alınması gereken çok önemli tedbirler
0: var. Hatta burada bazen çocuklar ebeveynlerin başına kalkıyor. Evet. Diyor ki siz de oynuyorsunuz evet. diyor. Durmadan elinizde telefon var diyor. Yani bir ailenin içerisinde ya şu telefonu bırak diyen kişi bir bakıyorsunuz iki evet. dakika sonra kendisi telefonla oynamaya başlıyor. Yani bunların birer perhiz saatlerine sokulması lazım. Yani bir iş yapıyorsa tamam. İtirazım
1: yani
0: yok.
1: Topyekün bir aksiyona ihtiyacımız var. Yani toplum olarak bu noktada önemli çünkü hani hakikaten baktığımız zaman televizyon dizilerinden sosyal medyaya kadar şiddetin ve temel ahlaki değerlerin dejenere edildiği bir süreç yaşıyoruz. Beraberinde global ölçekte gelen işte LGBT'den tutun farklı akımların bir şekilde belli kodlarla zihinlere enjekte edilmeye çalışıldığı şeyler görüyoruz, programlar görüyoruz, paylaşımlar görüyoruz. Hızlı bir şekilde karşımıza çıkıyor ve zaman içerisinde göre göre artık bireyler bunu kanıksamaya, bundan 10 sene önce yok canım bu da olmaz dediğimiz şeyleri artık doğal hale gelir gibi kanıksamaya başlıyoruz. Bu çok önemli.
0: Yani Enzo Hocam burada yetişkinlerin izlediği bazı programları da ifade edebiliriz. Evet. Mesela Gündüz Kuşağı'nda ki programlarda da öyle yani orada da çok çarpık ilişkilerin
1: çok çarpık ilişkiler.
0: Ve sıkıntılı aile belli, modellerinin
1: belli kültür düzeyindeki
0: sunulduğu bir şey var, evet.
1: belli kültür düzeyindeki özellikle annelerin yani dünyasını ciddi anlamda zedeleyen programlarla karşı karşıyayız. Gerçekten bunun hani devlet eliyle, RTÜK eliyle bir düzene sokulmasında ciddi anlamda ihtiyaç
0: burada,
1: var. Aynı şey diziler için de geçerli.
0: Tabii.
1: Akşam kuşağındaki dizilerde baktığımız zaman biz hep şiddet üzerinden şimdi tarihi evet. diziler diyoruz. Tamam olması gereken bir şey. Kendi kültürümüzü, tarihsel dokumuzu anlatalım ama orada yani şiddetin dozunun kaçtığı şeyleri. Çünkü prime time'da çocukların da izlemiş evet. olduğu dizilerle karşı karşıyayız. Buradaki dengeyi çok iyi muhafaza etmek lazım. Keza işte popüler olan bazı mafya dizileriyle bugün muhatabız. Oradaki şiddetin dozu da hakikaten aşmış vaziyette. Burası artık kontrol altına alınması gereken. Zannedersem yakın dönemde bu konuyla alakalı herhalde bir karar da aldılar. Bu noktada belirli bir düzenleme getirilecek.
0: Yani burada bence yasaktan öte özellikle buradan seslenmek istiyorum. Bu dizilerin senaryolarını yazan evet. Senaristlerimiz çok da başarılı senaristler. Yani dünyada seçilen, tutulan senaristler bunlar. Bunların bunu bir milli mesele olarak ele alması lazım. Yani biz eğer ülkemizi yaşanamaz hale getirirsek aldığımız reytinglerin hiçbir anlamı
1: hiçbir
0: yok.
1: Hiçbir kıymeti yok.
0: Evet. Yaşanamaz hale gelmiş çocuklarımızın böyle içimizi haftalarca yakan bir takım olaylara maruz kaldığı bir ülke haline geldikten sonra aldığımız reytinglerin hiçbirinin bir anlamı yoktur.
1: Tabii.
0: Yarın herkes buna ahvah edecek.
1: Tabii.
0: Aksi takdirde yaş suç sınırı 14 yaşlara kadar evet. iniyor ve çocukların bu işin içerisine bizzat dahil olması söz konusu oluyor. Ben yasaktan çok buradan senaristlerimizin yüreğine seslenmek istiyorum. Yani yazdığımız dizileri bizim çocuklarımız izleyecek, bizim torunlarımız izleyecek ve yarın onlara nasıl bir model oluşturmuş olacağız? Bunu çok iyi tartmaları lazım.
1: Evet.
0: Çünkü bu işler yasaklı olmuyor.
1: Evet.
0: Çünkü platformlar var. Yani çeker, sen yayınlamıyorsan verir bir platforma
1: evet.
0: yayınlatır. Ama vicdani olarak gerek dünyanın herhangi bir yerinde, gerek Türkiye'de, gerek bizim şehrimizde bu senaryoların oluşturduğu insan tipiyle yarın caddede karşılaşacağız. Ben evet. başlarken bir şey söyledim. Bir insanın sadece kendi çocuğunu iyi yetiştirmesi önemli değil. Bütün çocukların iyi yetişmesi önemli. Aksi takdirde çok değerlerini kazandırdığınız, iyi huylarla yetiştirdiğiniz bir çocuk mahallede 5 tane yetişememiş çocuğun arasına girdiği zaman Orada yaşanamaz hale geliyor ortam onun için. Akran baskısına uğruyor. Sen ne biçim çocuksun diyorlar. Muhallebi çocuğusun diyorlar.
1: Güvensizlik de tabii, topluma kesinlikle enjekte ediyor ve o güvensizlik maalesef yani bizim en temel yani bugüne kadar övündüğümüz nüfusla alakalı şeyimize de negatif olarak yansıyor. Bugün işte Aile Sosyal Politikalar Bakanlığımız nüfus üzerine yeni bir şey yaptılar. Önümüzdeki hafta zannedersem bir etkinlikleri var İstanbul'da da. Gelirken radyoda dinliyordum. İnsanlara mikrofon tutmuşlar nüfusla alakalı önümüzdeki süreçte işte çocuk sahibi olmayı düşünüyor musunuz sorusu sorulduğunda bu güvensizlik ve kaos ortamında çocuk yapmayı düşünmeyen bir genç jenerasyonla karşı karşıyayız. Yani çünkü nüfus bizim en önemli varlığımız. Devlet niçin
0: bu dünyaya çocuk mu getirilir?
1: Evet, böyle bir algı, daha böyle bir algıyla böyle diyor. Yani.
0: Böyle bir yüzden, dünyaya ben çocuk nasıl getireyim diyor.
1: Bizim bu böyle algıyı düzeltmeye çok ihtiyacımız var. Evet. Yani temel ahlak eğitimi noktasında hepimizin şöyle bir silkinip kendimize gelmemiz gerekiyor. Edep ve ahlak noktasında bizim yüzyıllar boyu bu coğrafyada gönül erlerimiz ahlakı anlatmışlar. Gönüllere dokunmuşlar. Edep üzerine o kadar güzel sözler gelirken birazcık böyle bakayım dedim edep üzerine neler söylenmiş diye. Mevlana Celaleddin Rumi'nin ona atfedilen bir söz var. Diyor, edep bir tac imiş nuru hüdadan, giy o tacı emin ol her beladan buyuruyor. Evet. Keza Yunus Emre, girdim ilim meclisine eyledim talep, dediler ilim geride illa edep, illa edep. Evet, şimdi medreselerin kapısına edep yahu şeyi artık şey haline gelmiş. Bizim silkinip bu edep ve ahlak eğitimi noktasında topyekün bir harekete ihtiyacımız var. Yoksa hakikaten bu gidişle nesillerimizi elimizden kaybetme riskiyle karşı karşıyayız.
0: Burada bir şeye de özellikle altını çizmek istiyorum. Bazen biz bu genel geçer etik değerleri, doğruluk, hakkaniyet, adalet, dürüstlük, efendim işte hoşgörü, sabır, nezaket, bunları söylediğimiz zaman bazıları değerden anladığı şey farklı yani. Sanki biz bir inancı empoze ediyormuşuz gibi algılıyorlar. Alakası yok. Bugün Avrupa'da bizim dinimizde olmayan birçok ülkenin ahlaki değerlerinin daha iyi oturmuş olduğunu görüyoruz. Evet. Demek ki bu bizim söylediğimiz değerler iyi insan yetiştirmeyi sadece bir dini telkin gibi algılamak son derece yanlış. Öyle olunca bir cenah doğrudan bunun karşısında bir duruş sergiliyor. Reaksiyon. Bu yanlış bir şey. Biz dünyada genel geçer etik değerlerden bahsediyoruz. Evet. İyi insan yetiştirmeden bahsediyoruz. Dolayısıyla bir inancın empozesi gibi düşünülmesin. Yani Anadolu'da yıllarca çok farklı kültürler yaşamış, çok farklı dinler yaşamış, halen de yaşıyor. Bu insanlar içinde geçerli bu söylenen şeyler. Biz Müslüman toplum içinde geçerli, Hristiyan toplum, herkes için geçerli.
2: Evet, herkes biz de bizzatı bunu tecrübe ediyoruz, müşahede ediyoruz gittiğimizde yurt dışına. Hatta ben her zaman gittiğimde söylerim. Ya biz aslında bu hayatı yaşamalıyız. Bunların yaşadığı hayatı yaşamalıyız. Çünkü her açıdan tabii ki eleştirilecek yanları çok var. Ama işte sabah erken kalkıp sağlıklı bir şekilde sporunu yapıyorlar. Her açıdan bakıldığında örnek olabiliyorlar. Şimdi benim elimde dikkat çekici bir veri var. Sizinle onu paylaşmak istiyorum. Çocukların en çok oyun oynadığı ülkelerden bir tanesi Japonya'ymış dünyada. Ama
1: dijital oyunlardan
2: bahsediyorum. Dijital oyunlardan bahsediyorum. Evet. Ama orada geçen hafta o yaşadığımız elim olaylar orada çok daha azmış. Veriler bu şekilde gösteriyor. Şimdi bu noktada az önce değerler eğitiminden bahsettiniz ya, oraya gelmek istiyorum. Yani değerler eğitiminin toplum olarak yeterince önemsenmediğini düşünüyor musunuz? Şimdi Doğan Cücel hocamızdan örnek verdiniz siz. Öncelik merhametten ziyade mükemmellik mi?
0: Yani maalesef böyle bazen bir yarışın içerisine girdiğimiz zaman her şeyi kaybediyoruz. Yani evet, bugün Türkiye'nin güzide takımları var. Bu takımlar arasında da maçlar oluyor. Oturup zevkle seyreden insan sayısı %10 bile değil. Evet. Yani o takımın taraftarı ondan mutsuz, öbür takımın taraftarı ondan mutsuz. Ama ortada kaybolan ne? Futbol. Evet. Hangisinin güzel oynadığı ya da hangisinin daha sportif olduğu
2: onu
0: artık onu tartışmıyoruz. Evet. Yendi mi yenildi mi, attı mı atamadı mı, işte hakem şunu mu tuttu bunu mu tuttu. Yani bazen yarışa girdiğimizde orijini kaybediyoruz. Bir millet için en tehlikeli şey orijinini kaybetmektir. Aynen. Yani bir orijini, o pergelin sabit yerini kaybettiğimiz zaman iyi bir daire çizemeyiz. Biz de bazı yarışlara girdiğimiz zaman orijinimizi kaybediyoruz. Çocuklarımızın daha iyi fizik, kimya, matematik, biyoloji öğrenmesi çok önemlidir. Dünyayla bu konuda da yarışıyoruz, tamam. Ama bunun kadar önemli olan da değerlerine sahip çocuk yetiştirmektir. Yani ikisini birlikte, iki kanatlı olmak lazım. İkisini birlikte götürmek lazım. Yani bir grupta mesela gereksiz yere şey yapıyor. İşte efendim Türkiye'de dersler zor, okul uzun ya da işte efendim sınavlar var. Bunun için bu değerler bozuluyor. Hiç alakası yok halbuki. Şimdi yani dünyanın en sert sınavları Japonya'da, Güney Kore'de. Evet. Peki bunların ahlaki yapılarına bir dikkat ettiğiniz zaman var mı böyle bir şey? Yok. Bunların sebebi sınavlar, ders çalışma mecburiyeti değil. Yarışa girdiği anda kendini kaybeden bir toplumsal yapı.
2: Maalesef belki insanlık tarihinde ilk defa ebeveynlerinin söz geçiremediği bir nesille karşı karşıyayız. Yani çocuklar ciddi bir tahakküm kurmuş vaziyette ailelerin üzerinde. Bunu bizim normal kodlarına dönüştürmemiz gerekiyor. Aksi takdirde problem katlanarak büyüyecek.
0: Evet. Yani sevginin çocuğu mahvetmemesi lazım. Sevginin çocuğu mahvetmemesi lazım. Bu ne demek? Çok seviyorsunuz, çok içiniz yanıyor, onun her dediğini yapıyorsunuz, hiçbir sınır koymuyorsunuz, hiçbir şeye yasak koymuyorsunuz. Evet. Ya da onun birçok problemini kendisinin halletmesine izin vermeden gidip her şeye müdahale ediyoruz filan. Bütün bunlar. Bir de çocuğunun bir sıkıntısını kabul etmeyen ebeveyn var. Bu da çok tehlikeli.
2: Bu çok önemli. Bu çok önemli. Yani bu yaşadığımız problemlerde birazcık derinlemesine analiz edildiği zaman yani biraz bunu da görüyoruz bu vakalarda. Bizim okulu ve öğretmeni güçlü kılmaya ihtiyacımız var. Hem her anlamda güçlü kılmaya ihtiyacımız var. Yasal ve mevzuatsal anlamda da güçlü kılmaya ihtiyacımız var. Şimdi problemli vaka olan çocuklar var mı? Var. Bu çocuklar okulda sınıf öğretmeni tarafından tespit ediliyor. Okuldaki rehberlik servisi tarafından tespit ediliyor. Defaatle bu çocuklarla görüşmeler yapılıyor. Ebeveynle sonraki safhada bu sürecin, problemin çözülmesi noktasında adımlar atılıyor. Okulla işbirliği yapan ebeveynle problemi minimize edip tamamen izalede edebiliyorsunuz. Ama okulla eğitimcilerle işbirliği yapmayan ebeveyn noktasında problem katlanarak büyüyor. Yasal olarak özellikle ilkokulda ve ortaokulda elimizde herhangi bir müeyyide de yok maalesef. Çocuğu okuldan uzaklaştıramıyorsunuz. Eğitim ortamından herhangi bir engelleme şansınız yok. Bu noktada Milli Eğitim Bakanlığı'nın belli yasal mevzuatları, eğer aile bu çocukla alakalı atılacak adımlarda eğitim kurumuyla bir eş güdüm içerisinde beraber hareket edecek bir inisiyatif ortaya koymuyorsa alınması gereken farklı tedbirlerin devreye alınması lazım ki, çünkü bir okul ortamında düşünün, bir sınıfta 25 tane öğrencinin olduğu yerde problemli bir vaka öğretmenin enerjisini tamamen tüketiyor. Diğer 24 tane çocuğun hakkını gasp ediyor. Orada eğitim sürecini mi yöneteceksiniz? O problemi mi yönetmeye çalışacaksınız? Velhasılı kaotik bir tablo tezahür ediyor. Diyor. Bu noktada ciddi anlamda yasal düzenlemelere de ihtiyaç olduğu kanaatindeyiz.
0: Yani çok enteresan şeylerle karşılaşıyoruz. Yani bu çocuğun bir takım sorunları var, bunu bir psikoloğa götürün deniyor. Ya da biz ilgilenelim deniyor. Benim çocuğum çok zeki diyor. Ya zeka başka bir şey. Psikolojik rahatsızlık başka bir şey. Bunlar ikisi aynı şey değil.
2: Kaldı ki bu son vakalarda bunu görüyoruz. Çok şeyler, çok net yani, görünüyor. Yani.
0: Mesela ben bugün okuduğum bir şeyi de gördüm. Rehber öğretmen işte bu çocukla ilgili bir durumu bildirmek istedi. verdiğinde telefonu yüzüne kapandığını ifade ediyor. İfadesinde bu var yani. Bu ne demek? Demek ki ben iletişime kapalıyım. Benim çocuğum mükemmeldir. Siz benim çocuğuma müdahale edemezsiniz gibi bir durum ortaya çıkıyor.
1: Bu tip vakaların birçoğunda zaten aile içindeki problemlerin de okula yansımasını görüyoruz. O noktada yani hakikaten eğitim kadrosunun elinin güçleneceği bizim yasal mevzuatlara da ihtiyacımız var.
0: Geçmişte hani bizim belki kültürümüzde hani abartılı bir söz gibi görünüyordu ama et senin kemiği benim mantığı. Ama öğretmene güven lazım. Okul idarelerine

0: Güven lazım ve çocuğu gözlemleyen rehber öğretmenlere evet. güven lazım. Bunlara güvenmemiz lazım.
1: Önleyici tedbirlerin istişare için bu şekilde alınması lazım. Yani.
0: Evet.
1: Şimdi
0: evet.
1: veli çocuğun yanlış davranışlarını savunduğunda çocuk kendinde o davranışları tabii, hatta daha fazlasını hak da görebiliyor.
0: Tabii, kesinlikle aynı öyle oluyor.
1: Şimdi burada özgürler ve sınırlar korusunda da biraz değinmek istiyorum. Hani çocuklara özgürlük kavramı nasıl öğretilmeli? Özgürlük ile sınırlar arasında nasıl bir ilişki kurulmalı? Sizinle başlayalım
0: yani,
1: dilersen.
0: Şimdi özgürlük tabii önemli bir şey. Yani çocuğun özgüveninin artması için, kendini ifade edebilmesi için, keşif yapabilmesi için, icat evet. yapabilmesi için, meraklarının peşinden gidebilmesi için özgür bir ortamda olması gerekir. Evet. Ama bu özgürlük hep söylerler ya, başkasının sınırlarına geldiği anda durması evet. lazım. Yani benim başkasına zarar verme, dersi sabote etme ya da işte arkadaşlarıma akran zorbalığı yapma ya da öğretmenimi üzme ya da ailemi üzme gibi bir özgürlüğüm olamaz. Onun için özgürlüğün sınırları bence çok önemli. Yani sınırsız bir özgürlük evet. zaten özgürlük olmaktan evet. çıkar. Onun için özgürlük şart ama onun belirli sınırlarının olması da önemli. Yani bizim bugün burada anlattığımız şeyleri hayata geçirmek kağıt üzerinde çok kolay ama uygulamada gerçekten beraberinde zorluklar da getiriyor. Yani o özgürlüğün o kıl payı sınırını belirlemek evet. gerçekten çok önemli
2: yani
0: bir şey.
2: Dengeyi muhafaza etmek
0: kesinlikle.
2: Lazım. Yani biz yani bu tip yaşadığımız menfi hadiseler sonrasında çok duygusal reaksiyonlar gösteriyoruz ve bazen kontrolü de kaybediyoruz. Yani alınacak tedbirler noktasında da biraz soğukkanlı hareket etmek lazım. Yani okul dediğimiz, eğitim kurumu dediğimiz yapının mahiyetini bozacak polisiye tedbirlerle çözülecek hadiseler değil. Biraz soğukkanlı davranmak lazım bu noktada. Muhakkak alınması gereken tedbirler alınmalı. Ancak yani burada dengeyi de çok iyi muhafaza etmek lazım ki eğitim ortamının o şeyini bozmayalım, mahiyetini bozmayalım.
0: Yani tıbbi açıdan dünyanın en az hastalık görülen ülkeleri önleyici tıp hizmetlerini evet. iyi yapanlar.
1: Kesinlikle.
0: Doğru. Bu ruhsal durumda da geçerli.
1: Aynı şey. Doğru.
0: Yani önleyici ruhsal bozuklukları, önleyici tedbirleri biz baştan alırsak işi suyu gözesinden keseriz.
2: Evet, evet.
0: Ama olduktan sonra çok pahalıya mal oluyor bunlar.
1: Kesinlikle.
0: Hem düzeltilmesi pahalıya mal Tabii. oluyor hem de ülke için, diğer çocuklar için ciddi sorunlar oluşturuyor. Bir de bu tür değer kayıpları bulaşıcıdır. Nasıl
2: Doğru.
0: değer bulaşıcıysa değer kayıpları da bulaşıcıdır. Yani bir çocuktan diğer çocuğa da Sırayı yansımış eder. Oluyor. İşte falancanın çocuğu bu konuda bunları yapabiliyor, ben yapamıyorum diyor. Bu sefer kendi ailesine isyan ediyor çocuk koyduğun sınırlar açısından. Bu anlamda verilecek kararlarda ailelerin birlikte hareket etmesi de çok önemli. Yani mesela geçen bir grupta bir sınıfın 5. sınıfa gelmişler. Bunlara telefon alalım mı almayalım mı diye okul grubunda paylaşılmış. İşte zannediyorum 2/3 almayalım demiş. 1/3 alalım demiş. Ve bu 2/3 sonuçta kazanmış yani. Öbürleri de almamış. Çünkü onun da aklına yatmıyor aslında.
2: Başarabildiğilerse tebrik etmek lazım.
0: Kendileri karar vermiş. Sınıftaki hiç kimsenin almaması gibi bir karar. Ve ondan sonra gerçekten almamışlar. Bu ertelenmiş bir davranış. Yani illa alacaklar belli bir yaşa geldiğinde. Hele büyük kentlerde çocukla irtibat da çok önemli. Yani çıktın mı, gittin mi, geldin mi gibi bir soruya da muhatap çocuk. O nedenle hani telefonu zararlı olarak addetmiyorum ama erken çocuğun eline erken geçmiş, sosyal medyası erken açılmış, o dünyanın içine çabuk dalmış olan bir çocuk için çok ciddi bir tehlike haline geliyor bir süre sonra. Kullanım sınırları koymak çok önemli. Ama burada ben esas buraya şuradan geldik. İşte ailece görüşen akranların ailelerinin de kendi arasında bir takım anlaşmalar yaparak çocuklara aynı özgürlük sınırları evet. çerçevesinde hareket etmelerinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bakın şimdi Bana hep soruyorlar. Hocam işte öğretim mi zor eğitim mi? Kesinlikle eğitim zor.
2: Eğitim, tabii.
0: Yani öğretim, bu çocuğa matematiği, fiziği, kimyayı, biyolojiyi bir şekilde öğretirsiniz. Çok zorlarsınız, kamp yaparsınız, fazla çalıştırırsınız, ek ders yaparsınız, öğretirsiniz. Ama değerlerin kazandırılması bu kadar basit bir iş değil. Evet. Hele hele iş çığırından çıkmışsa onu tekrar eski noktasına getirmek, çığırına getirmek çok daha zor. Onun için bir millet ödevi olarak bizim bunu ödev olarak kabul edip bu ülkenin değerlerle buluşmuş çocuklarına bir an önce erişmemiz lazım diye düşünüyorum.
1: Evet, tabii burada özellikle özgürlük çocuğa başkasının alanına girmediği sürece, evet, işte onların sorumluluk üstlendiği sürece, ortak kurallara saygı duyduğu sürece geçerli olduğu mesajı da çok verilmeli.
2: Önemli.
1: Disiplin konusuna da gelmek istiyorum biraz efendim. Disiplinle değer öğretimi arasında nasıl bir ilişki var hocam? Sizinle başlayalım dilerseniz.
2: Eğitim süreci içinde, şimdi içinde bulunduğumuz çağ, İbrahim hocam yani öğretim mi eğitim mi dedi. Öğretim kısmı hakikaten içinde bulunduğumuz hani dijital ve yani bilgi çağında bilgi artık çok kolay ulaşılabilen ve sürekli güncellenen farklı bir boyuta evrilmiş vaziyette. Ama eğitim dediğimiz şey bizim temel insani vasfımızla alakalı bir şey olduğu için eğitim sürecinin sosyal bir ortamın içerisinde uzun soluklu olarak cereyan etmesi gereken bir süreç. Ve disiplin olmazsa olmaz bu işin en temel şeylerden bir tanesi. Yani disiplinin olmadığı bir yerde eğitimden bahsedebilmemiz mümkün değil. Bunun sınırını da dozajını da çok iyi ayarlamak da mecburiyetindeyiz. Yani disiplinden kastımız hani eskiden elinde sopasıyla işte sınıfın ortasında böyle şey eden bir şeyden bahsetmiyoruz disiplinden, ama orada gene özgürlükler ve sınırların içselleştirildiği belli bir disiplin kurallar manzumesinin olduğu bir disiplin yapısından bahsediyoruz. Olmadığı takdirde hakikaten orada eğitimden bahsetmemiz mümkün değil.
1: İbrahim hocam.
0: Ben de katılıyorum. Aynen, disiplin mutlaka olması gerekir. Yalnız disiplin kuralları uygulanırken tutarlı davranmak ve evet, adil davranmak adil çok önemlidir. Evet. Yani bütün çocuklar için geçerli kurallar. Ve aynı zamanda bir gün başka, bir gün başka
2: tabii,
0: değil.
2: Tabii.
0: Her zaman aynı kuralları olan benzer bir şekilde uygulamak. Yani tutarlılık ve sürdürülebilirlik çok önemli. Yani uygulayamayacağımız kararlar vermememiz lazım.
2: Evet, evet.
0: Yani yarın mutlaka sen delmek zorunda kalacaksın. O tür bir disipline girmeyeceksin. Çok iyi belirlemek lazım kuralları ve o kurallara uymak lazım. Bununla ilgili çok somut bir örnek vermek istiyorum. Yani daha iyi anlaşılsın diye. Şimdi bizim üniversitemiz var ve burada yurdun kuralları var. Belli bir yaşa gelmiş bu çocuklar. Yani yurdun kuralı işte 11.30'dan sonra kimse yurda giremez.
1: Evet.
0: Ve bir takım gençler işte belli tatil günleri oluyor filan. Bir de artık kendi kararlarını verebilecek yaşa gelmiş çocuklar. Efendim böyle bir kural niye var diye önce isyan ediyor. Daha sonra ileri sınıflara geliyor ve mezun oluyor. Mezun olduğu zaman bir tanesiyle konuştuk. Hocam burası diyor gerçekten mükemmel ya diyor. Bizi zorladılar ama diyor biz eğer işte 11.30'dan sonra gelen bir adam olsaydık şimdi
2: okul
0: bu diplomayı alamazdık diyor.
1: Sonradan anlaşılıyor.
0: Ya bu çok önemli. Yani evet, insanların en son verdikleri şey önemli. Yani hazza dayalı bir yaşamdan disiplinli bir yaşama geçmek hem eğitim açısından önemli hem öğretim açısından önemli. Yoksa hazza dayalı yaşarsak o gün kafamız nereye estiyse ya da o gün canımız ne istiyorsa en böyle mutlu geçireceğimiz zamanların peşinde koşarız. Ama sonunda da Ağustos böceğinden karınca meselesine döner iş.
2: Aynen.
0: O nedenle disiplin çok önemli. Okullarda da tutarlı, uygulanabilir, herkese eşit bir disiplin kuralının olması lazım. Disiplinsiz eğitim olmaz.
2: Kesinlikle.
0: Ben böyle düşünüyorum.
2: Kesinlikle.
0: Yani disiplin çocukları dövmek değildir, onlara şiddet uygulamak değildir, onları küçük düşürmek değildir, onları azarlamak değildir. Herkes için genel geçer kuralları baştan ortaya koymak ve sonuna kadar da bu kurallara sahip çıkmak.
2: Başarının anahtarı dedik programımızın ismi, başarının anahtarı disiplinden geçiyor. Hakikaten yani disiplinin olmadığı yer, bir yerde bizim eğitimi konuşma gibi bir şeyimiz yok maalesef.
1: Evet. Efendim çok teşekkür ederim katkılarınızdan dolayı.
2: Surat Bey.
1: Çok kıymetli bilgiler edindik sayın seyirciler. Başarının anahtarını artık yavaş yavaş noktalıyoruz. Bugün iki değerli isim İbrahim Taşel ve Enis Şener hocamız bizimle birlikteydi. Hoşça kalın. İyi geceler diliyoruz efendim.

0: Tüm Özel Öğretim Kurumları Derneği TÖDER başarının anahtarını sundu.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
2: Birikim yapmak yetmiyor. Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. O tavan yapmış, bu tabandaymış. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
1: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
3: Seans öncesine hoş geldiniz. Altın piyasasında tansiyon yüksek, risk almıyor ama panik de göstermiyor. Altın düşerken çökmüyor, sadece soluklanıyor. Yön belirleyici olarak kabul edilecek güvenli liman algısı korunuyor ama artık koşulsuz alım yok. Bu hani bir trend değişimi değil, risk iştahında herhangi bir toparlanma yok. Hem küreselde hem içeride son durum ne? Rakamlar bize ne söylüyor?
4: Seans öncesi hafta içi her sabah 07'de Avara'da.
5: Genel izleyici için uygundur.

0: Hoş geldiniz efendim. Kaybeden olmadığı yarışma sır küpündesiniz. Harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma. Peki nasıl kazandırıyoruz? 3 etapta yarışıyoruz. Birinci etap, her doğru yanıtımız 5 puan değerinde. İkinci etap, 120 saniyede 10 soru istiyoruz, 10 doğru yanıt arıyoruz. Üçüncü etap, butonlar devreye giriyor ve her yanıtımız 10 puan değerinde. Finalde şifre kelimeyi doğru yanıtlayan yarışmacımız da kazanan oluyor. O zaman hiç vakit kaybetmeyelim ve Sır Küpü'nün yeni bölümünü başlatalım mı? Buyurun efendim. Organizasyonlarda da motivasyon için kullanırsınız. Sürenizi başlatayım. Hep daha
1: ileri.
0: İleri, hep daha yeniye, hep daha ileri gidiyoruz ekip olarak.
1: Teşekkür ediyorum kendisine.
2: İlk desteklerden dolayı.
1: Ben de bir tane bekliyorum.
2: Bir tane ilerleyen, yakın ilerleyen diğerlerinde.
0: Harf desteğinde bulunalım ve bir harf açalım. Bakalım hangi harfi açtık?
2: C ve A.
0: Tek harfe ihtiyacımız olacak.
1: Özür dilerim.
0: Çok teşekkür ederiz. Sağ olun, yanıtı vermiş oldunuz. Biz sürenizi başlatalım ama butona kim basacak acaba? Süre başladı. Bakırçay Ovası hangi bölgemizdedir?
1: Ege.
0: Ege, harika bir doğru yanıt daha geldi. Her aşkın sonunda diyen Emel Sayın'dan dinlediğimiz şarkının adı.
1: Aşkın Kanunu.
0: Harikasınız. Evet efendim, harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma diyoruz. Sır Küpü'nün yeni bölümünde çok kıymetli iki misafirimiz var. Sevgili Mustafa Asım Sevindi ve Murat Eyüm. Platin stüdyomuzdalar. Mustafa Bey, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
0: Ve size dönüyorum. Murat Eyüp Platin Bey, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
0: Soyadınız gibi maşallah, platin gibi pırıl pırılsınız.
3: Teşekkür ederim.
0: Neyi yaptınız, geldiniz? Buyurun efendim, sizi tanıyalım.
3: Adım Murat Eyüp Platin, İstanbul'dan katılıyorum. Evliyim, iki kızım var. Biri 7 yaşında, biri 15 yaşında.
0: Allah razı olsun.
3: Elif Umay ve Deren Bade.
0: Deren Bade, Elif
3: Umay. Özel sektörde satış yöneticiliği yapıyorum. Özel zevklerim arasında altyapı voleybol geçmişim var. Halen sürdürüyorum voleybol maçlarını. Onun haricinde motosiklet binmeyi seviyorum.

0: Harika.
1: Beraberinde de tarihi ve kültürel yerlerin ziyareti, onları önceden araştırıp gitmek özel ilgi alanım arasında. Bu yüzden de ikinci bir üniversite olarak tarih bölümüne girdim. Şu anda onu bitirmek istiyorum.
0: Çok güzel, çok güzel efendim. Harika. Hem miniklerimizle hem spor hayatımızla hem de eğitimimizle devam ediyor yolculuğumuz. Bulmacayı da, kelimeleri de seviyorsunuz.
1: Çok.
0: Anladığımız kadarıyla.
1: Takip İyi ediyoruz misiniz? Yarışmaları.
0: Aynen. Harika. Motor gezileri nasıl gidiyor?
1: Şu an için havalar biraz iyi, biraz kötü ama yaz geldi. Bence yaza daha doğru, güzel.
0: Yavaş uzun ziyaretler. Grup sürüşleri yapıyor musunuz böyle?
1: Grup olarak arkadaşlarımızla, yalnız başımıza da.
0: Yalnız başımıza da.
1: İstanbul güzel. Farklı kaçış noktaları var.
0: Tabii yakın yerlere evet. Kaçış durakları var. Evet efendim. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Biraz sonra yarışmamıza geçeceğiz. Sizi daha da yakından tanıyacağız. Mustafa Asım Sevindi. Hoş geldiniz Mustafa
2: Bey. Hoş bulduk.
0: Sizi de tanıyalım lütfen.
2: Ben Mustafa Asım Sevindi. Yarışmaya İstanbul Beykoz'dan katılıyorum. Buradan aileme ve arkadaşlarıma öncelikle selamlarımı iletmek isterim. Ben de satış sektöründe, özel sektörde çalışıyorum.
0: Evet.
2: Yaklaşık olarak 24 yıldır özel sektörde çalışıyorum. Hı hı. Ayrıca bir kızım var, 15 yaşında, Pelin adında. Ona da buradan selamlarımı iletmek isterim.
0: Pelin Hanım'a da buradan selamlarımı, sevgilerimizi iletiyoruz. Sizin özel kendinize ayırdığınız hobileriniz, boş zamanlarınızda yapmaktan keyif aldığınız?
2: Bir zamanlar basketbol oynuyordum amatör olarak. Ve daha ziyade şu an seyretmekle idare
0: güzel.
2: Ediyoruz.
0: Siz de sporun basketbol beraber. Tarafından evet. Besleniyorsunuz. Evet. Hobileriniz arasında var mıdır bulmaca, çözer misiniz kelimelerle
2: tabii,
0: ilgili?
2: Tabii tabii. Özellikle hem televizyondan yarışmaları seyredip hem de gazetelerdeki eklerden bulmaca çözmüşlüğüm çoktur. Halen de fırsat buldukça işten çözmeye çalışırım.
0: Ne kadar güzel. O bulmaca tabii gazete eklerinden hala kağıtla kalemle bulmaca evet. Çözmek evet. Bayağı bir keyifli. Değil mi? Eskiye dönüş bu kadar teknolojinin içerisinde insanı rahatlatan bir başlık diye evet, düşünüyoruz. Evet. Mustafa Bey, sizi de tanıdık. Neyi yaptınız? Siz de hoş geldiniz.
2: Hoş
0: yarışmanın
2: buldum.
0: İlerleyen bölümlerinde daha da detaylı bir şekilde tanıyacağız sizi ve soruları beraber yanıtlarını arayacağız. Birinci etabımızda biliyorsunuz 1 ile 25 arasında yarışacağız. Eğer hazırsanız birinci etabı başlatalım mı efendim?
1: Başlayalım.
0: Peki. Tamam. Sır küpünün birinci etabına geçiyoruz.

0: birinci etabındayız. Her doğru yanıtımız da 5 puan değerinde olacak. Murat Platin ve Mustafa Sevindi. Hem sevinen hem de platin gibi parlayan iki harika yarışmacımız bugün stüdyomuzda bizimle beraberler. Hemen dönüyorum Murat Bey'e. Murat Bey, sizinle başlayacağız ama önce tablomuzu açalım. Bakalım bu bölümde kaç soru üstünden yarışacağız ve nasıl bir şifre harfimiz var? Evet, geniş bir kelime. Yine sırladık, sakladık sizin için bu bölümde kocaman yaklaşık 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 16 harften oluşan geniş bir kelimemiz var. 1 ile 25 arasında yarışıyoruz. Her doğru yanıtımızda da 5 puan hanenize yazacak. 1'den 25'e kadar istediğiniz soruyu seçebilirsiniz. Kaç numaralı kutucukla başlayalım?
1: Elif Umay'ın yaşıyla başlayalım. 7.
0: 7 maşallah. Elif Umay'a sevgiler olsun. 7 yaşı. Çok huzurlu, mutlu, güzelliklerle dolu olsun efendim. Sorumuz geliyor. Kimyada çift bağ içeren bir hidrokarbon olarak bilinen organik bileşik sorumuz. Süremiz başladı. Kimyada çift bağ içeren iletilenden gelebilir diyeyim.
1: Altın.
0: Peki. Bir destekle size geliyoruz. Mustafa Bey, sürenizi başlattım. Organik bileşen ne olabilir? Kimyada çift bağ içeren. Tabii ilk etaplar biraz zor. Hiç destek harfi olmadığı için,
1: evet,
0: inanılmaz bir havuz var. Hangisini bulacağız diyorsunuz.
1: Evet.
0: Çok da haklısınız. Ama merak etmeyin, harf desteğini biz sağlıyoruz. Bir harf desteğimizi daha kabul edin lütfen. İle devam ediyoruz. Sürenizi başlattım. Murat Bey, sizdeyiz. Çift bağ içeren bir hidrokarbon ne olabilir?
1: Hala gelmedi.
0: Gelmedi. Peki. Bir harf desteğimizi kabul edin. Mustafa Bey, sizin için başlatıyoruz. Ne olabilir? Süremizi başladı. İlen diyeyim.
2: Yok. Bana da gelmedi. Benim de aklıma gelmedi.
0: Şimdi organik bileşen ileten süreyi sizin için başlatayım. Bir de harf desteğimizi verelim Murat Bey. Ne olabilir? İle başlasak. Peki. Bir harf daha açıyoruz ve cevap hakkı Mustafa Bey'e geçiyor. Tek harfe ihtiyacımız var.
1: Etilen.
0: Hemen bir saniye.
1: Etilen.
0: Sürenizi Mustafa Bey sizin için başlatıyorum.
1: Tamam.
0: Harf desteğimizi de verdik. Buyurun.
1: Etilen.
0: Etilendi tabii ki. Etilen doğru yanıtı. Bu arada biliyordunuz değil mi?
1: Aynen.
0: Etileni biliyordunuz.
1: Ama ilk soruda çok zordu.
0: İletilen dedikten sonra, ama ilk sorularımız dediğim gibi her sorumuz 5 puan değerinde. Lütfen hiç moraliniz bozulmasın. Çok da geniş güzel bir yer açtınız. Buradan destek alarak soru açmanızı öneriyorum. Mustafa Bey, etilen yanıtını sizden aldık. Onun için sizinle devam ediyorum. Siz soru numarası söylüyorsunuz. Sizin için soru açıyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 6 numarayı açabilir miyiz?
0: 6 numarayı açıyoruz. 3 harfli bir kelime arıyoruz. Sorunuz geliyor. Sanat ve estetikle ilgili faaliyetleri ifade eden kısa ve geniş anlamlı sözcük arıyoruz. Sürenizi başlattık.
2: Hat.
0: Hat. Hat değil. İngilizce kökenli diyeyim buna.
2: Art.
0: Art tabii ki. Harikasınız. Hat da doğruydu ama kökenimiz İngilizce deyince artı Mustafa Bey hemen yakaladı. Sizinle devam ediyorum Mustafa Bey. Kaç numaralı soruyla açalım?
2: 21.
0: 21'e gidiyorum. 21 gelsin bakalım. 21 efendim. İnce ve uzun ağaç dalı veya küçük parça anlamında kullanılan bir kelime arıyoruz. Sürenizi başlattık. 3 harfli bu kelime.
2: Kol.
0: Kol değil.
2: Dal.
0: Başka... Dal.
2: Dal
0: da değil.
2: Dal.
0: Ama dala çok yakın. Farklı bir harf rica edeceğim sizden. Bakalım nasıl bir harf açılacak. İkinci harfimiz A. Dal değil dedim. Ne olabilir? Tek harf rica ediyorum Murat Bey. Acaba nasıl bir tek harf koyacaksınız? tek kart nasıl belirleyeceksiniz? Sürenizi başlattım.
2: Tal.
0: Tal.
2: Tal.
0: Doğru yanıt. Taldı. Biliyor muyuz tal kelimesini? Evet. Harikasınız. Bir de şifre harf buldunuz. T harfiydi bulduğunuz şifre harf. Kelimenin 6. harfini buldunuz. T. Sizinle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: Deren Baden'in yaşı olsun bu sefer. 15.
0: 15'e gidiyoruz efendim. Bakalım 15'te. Çok güzel bir soru geliyor. Çok rahat yanıtlayacaksınız. Katı bir maddenin ısı etkisiyle sıvı hale geçme olayı. Süre başladı. Buyurun.
1: Erime.
0: Erime. Doğru yanıt. Harikasınız. Bir 5 puan da siz hanenize yazdınız ve bir de şifre harf buldunuz. E harfiydi şifremiz. Sizinle devam ediyoruz Murat Bey. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 2.
0: 2 numaralı soruyu açalım. Peki 2 numara geliyor. Yine yabancı kökenli düşünün kelimeyi ve sorunuzu okuyorum. Müzikte 3 kişiden oluşan gruplar için kullanılan bir terim. Sürenizi başlattık. Uno, duo. Uno, duo.
2: Tri.
0: Tri.
2: Trio.
0: Trio. Trio. Doğru yanıt. Harikasınız. Un, dos, tres'ten uno, duo, trio. Üçüncü trio'ydu. Buradaki üçüncü 3 kişiden oluşan grup karşılığımız. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyla devam edelim?
1: 3 numara.
0: 3 numaraya gidiyoruz efendim. 3 numara geliyor. Bir rahatsızlık soracağız. Uzak olsun diyelim. Genellikle davar ve sığırlarda rastlanan bir rahatsızlıktan bahsediyoruz burada. Süremizi başlattık. Noktaya da çok yakın derler ve özellikle hayvancılıkla uğraşan kişiler bunu çok iyi bilir. Bulmacalar
1: gelmedi.
0: Değil mi? Gelmedi ama çok iyi. Biz harf desteğini sağlayalım. Süreyi bu sefer Mustafa Bey için hazırlayalım. Buyurun Mustafa Bey, sizden alalım. Var mı bir yanıtınız, bir düşünceniz? Noktaya çok

0: Sayıya çok yakın. Bu rahatsızlığına da
1: yok gelmedi.
0: Özellikle büyükbaş hayvanlarda çok görünen bir rahatsızlık. Bir harf desteğimizi daha kabul edin ve Murat Bey süreyi sizin için başlatalım efendim. Ne olabilir?
2: Nokra.
0: Nokra olacaktı. Doğru. Hatırlatması için ipucumuz destek olmuştur umarım. Davar ve sığırlarda, büyükbaş hayvanlarda özellikle çok görülen bir rahatsızlıktan bahsediyoruz burada. Sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 5.
0: Murat Bey, 5 numaralı soruyu açıyorum. Gelsin 5 numaralı sorumuz. Efendim, miktar veya sayısal değer anlamında kullanılan bir terimi soruyoruz size. Sürenizi başlattık. Miktar veya sayısal değer ne olabilir? Murat Bey yine gitti en zorunu. Evet. Buradan böyle cımbızın. Murat Bey 3'te 3 yaptınız. Dikkatimi çekti. 3 tane kelimeden 3'ü de çok zor kelime seçtiniz.
3: Bundan sonra biraz daha kolay seçeceğim.
0: Lütfen ben de olmazsa destek olayım. Yoksa en zorlarını bulacağız vallahi hep beraber. Bir harf desteğimizi kabul edin lütfen. K ile başlıyor ve süreyi sizin için başlatıyoruz Mustafa Bey. Ne olabilir? Bu da nasıl bir kelime bakalım.
1: Gelmedi. Aklıma gelmedi maalesef.
0: Valla yanlış anlamayın da gelecek bir kelime de değil aslında açıkçası. Çok böyle zor bir kelime.
1: Evet.
0: Ama biz bir harf desteğiyle tekrar süreyi sizin için kuruyoruz Murat Bey. Sürenizi başlatıyoruz. Buyurun. Miktar veya sayısal değer anlamında kullanılan bir terim.
2: Kantara.
0: Kantara'ya çok yakın ama kantara değil. İçinde de bol T harfi kullanılmış durumda. Ve bir sayım değeri bu. Süreyi tekrar başlatıyoruz Mustafa Bey. Bu sefer sizin için çalışıyor zaman. Buyurun.
1: Kantita.
0: Kantita, kantite. İkisini de kabul ediyoruz.
1: Kantitatif yazılım. Anlamında, evet.
0: Evet, kantitatif ve kantite kökenliydi kelime. Hı hı. Burada E yazılımı seçilmiş ama kantita ve kantite doğru kelimeyi buldunuz. Sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım? Biraz yukarıları açabilirsiniz. Bakın 9 numaralı yer uygun, destek olabiliriz. Orada bir çoğuldan bahsedeceğiz. Yerin o kadar uzun olması sizi tedirgin etmesin. Orayı açabiliriz isterseniz.
1: Olur.
0: İsterseniz
1: açalım. 9'u açalım, evet.
0: 9'a gidiyorum hazırsak. Bakın şunu hatırlatıyorum. Bu bildiğiniz kelimelerin çoğul, bileceğiniz kelimenin çoğul hali. Yani sonuna bir ek eklemeniz gerekecek. Bunu hatırlattıktan sonra sorunuzu okumaya geçiyorum. Sınıfının en büyük canlılarından olan dev deniz hayvanları. Sürenizi başlattık.
1: Balinalar.
0: Balinalar doğru yanıttı.

0: Alenen diyeceğim.
1: Alenen doğru diyeceksiniz. Ben burada tedirgin oldum. Hadi Mustafa Bey söyleyin diye Mustafa Bey mi düşünüyor? Söyleyecek söyleyemedi. Evet. Harikasınız. Alenen'e aldık. 1-5 puan daha yazdık hanenize. Harika gidiyor. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 20 numarayı açalım.
1: 20 numarayı açalım. Geliyor efendim 20 numara. Bu arada birkaç tane foto sorumuz var. Bilginiz olsun ama zor kelimeler. Onları önermeyeceğim. Çünkü Murat Bey hemen onları seçer. Kaç numarayı açalım?
2: 20.
1: 20 numaralı soruyu açıyoruz. Hazır geliyor. Zaman veya mekan olarak daha ileriyi, daha ötesini anlatan bir sözcük soruyoruz size. Sürenizi başlattık.

0: Murat Bey, yanıt sırası size geldi. Efendim, hep böyle organizasyonlarda da motivasyon için kullanırsınız. Sürenizi başlatayım. Hep daha
1: ileri.
0: İleri, hep daha yeniye, hep daha ileri gidiyoruz ekip olarak. Değil mi efendim? Çalışmalarımızda bir de harf buldunuz. İ harfini yakaladınız. Tebrik ediyoruz. Şifrelerimizden bir harf daha açtınız. Şimdi sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 14.
0: 14'e gidiyorum. Bakalım 14'te ne var? Harika. Tek harfe ihtiyacımız var Murat Bey. Efendim, güzelliği vurgulamak için kullanılan bir ifade. Sürenizi başlatayım ve yanıtımız gelsin.
1: Âlâ.
0: Âlâ doğruydu. Âlâ yanıtını aldık sizden. Bir 5 puan daha yazdık hanemize. Sizinle devam ediyorum. Kaç numaralı sorumuzu açmak istersiniz?
1: 12 numara.
0: 12 numaraya gidiyoruz. Harika bir soru daha yakaladınız. Geliyor. Beklenmedik bir anda gerçekleşen durumları anlatan zarf. Sürenizi başlatıyorum.
1: Aniden.
0: Aniden yanıtımızı aldık. Harika. Murat Bey çok güzel bir şekilde makas değiştirdi. O bulduğu zor kelimelerin yerine yeni kolay kelimelerle yürümeye başladık. Harikasınız. Çok güzel bir mücadele çıkıyor. Murat Bey, sizdeyiz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 17.
0: 17 numaralı soruya gidiyorum. Bakayım, 17 geliyor. Kimyada sadece tek bağ içeren doymuş hidrokarbon sınıfı. Sürenizi başlattım. Kan ne olabilir? Tek bağ içeren doymuş hidrokarbon. Biz de biraz soruyu sorarken güzel...
1: Alkan.
0: Ah ben duymadım ama siz umarım duymuşsunuzdur. Süreniz dolduğu için cevap hakkını bir harf dediğimizi kabul edin. Mustafa Bey, sizin için başlatıyorum.
2: Alkan.
0: Alkan doğru yanıttı. Murat Bey, sizin desteğinize teşekkür ederiz el birliğiyle. Ama son saniyeydi ve evet, süreniz dolduğu için arkanızdaki ışığı görünce doğru kabul edemedim. Mustafa Bey,
2: teşekkür ediyorum kendisine.
0: İlk desteklerinden dolayı.
1: Ben de bir tane bekliyorum.
0: Bir tane ilerleyen, yarışmanın ilerleyen yerlerinde size desteğimiz olacak. Mustafa Bey, sizdeyiz. Bu arada son iki sorumuzu açıyoruz. Hatırlatmak isterim. Hı-hı. Birinci etabın son iki sorusu. Buyurun. Hı-hı. Mustafa Bey, kaç numaralı soruyu açalım?
2: Bir numara olsun lütfen.
0: Bir numaralı soruya gidiyoruz. Bir numara bir video soru. Bir görselimiz var, görüntülerimiz var. Önce görüntülerimizi izleyelim. Hı-hı. Arkasından sorumuzu sorayım.
2: Tamam.

0: Evet efendim, maalesef adını sıkça duyduğumuz ve üzücü haberlerde duyduğumuz bir bölgeyi soruyoruz, bir ülkeyi soruyoruz. Tarihi Pers İmparatorluğu'na dayanan bir ülkeyi soruyoruz. Size sürenizi başlattık.
1: İran.
0: İran'dı. Evet, yanıtımız. Doğru yanıtımız. Bir de N harfi buldunuz. Maalesef şu son günlerde üzücü haberlerle İran'ın adını çok sık duyuyoruz. Keşke maalesef böyle olmasa diyoruz.
1: Evet.
0: Son sorumuzu açıyorsunuz. Birinci etapın son sorusu sizde Mustafa Bey.

0: 18.
1: 18 numaralı sorunuza gidiyorum bakalım. Efendim bu da bir foto soru. Bir fotoğrafımız var. Arkadaşlarımız bir fotoğraf seçmişler. Bakalım görelim nasıl bir fotoğraf. Güzel. Bu bir meyve çeşidi, bir orman meyvesi diyelim buna. Ve sorunuzu okuyorum. Bir tür yaban mersini diyorum. Süreyi başlatıyorum.
2: Yaban mersini olarak biliyoruz ama evet. Yani bu ismi aklıma gelmedi maalesef.
1: Süreniz doldu. Murat Bey, bir harf ikramımızı kabul edin lütfen ve tek harf desteğini istiyoruz sizden. Acaba nasıl bir sesli harf gelir bu kelimenin başına? Sürenizi başlatalım.
2: Enir.
1: Enir doğru. Enirdi. Buradaki fotoğrafını gördüğümüz yaban mersini. Efendim birinci etabın sonuna geldik. Bir puan tablosuna bakacağız. Etapımızı tamamladık. Nasıl geçti şu ana kadar? Küçük bir değerlendirme alayım.
2: İlk soru haricinde süperdi.
1: İlk soru. Ama dediğim gibi oldu değil mi? İlk başta evet. Bir yarışmanın ilk başında bir böyle insan ya acaba mı diye kendinden şüphe ediyor. Evet. Bilemeyecek miyim böyle mi geçecek diye. Ama sonra açıldıkça değil mi? İpuçları geldikçe kelimeler daha rahat çıkıyor. Bu arada Murat Bey gerçekten 3'te 3 yaptınız yani. 3 tane gizlenen 3 evet. Cımbız soruyu buldunuz. Yine de tebrik ediyorum. Çok iyi bir yarışma çıkarttınız. Mustafa Bey sizden alalım küçük bir değerlendirme. Nasıl geçti şu ana kadar?
2: Murat Bey'e katılıyorum. İlk soru hariç oldukça keyifli geçiyor. Sizlerin sunumu da hakikaten bizlere yardımcı oluyor. O konuda teşekkür ederiz.
1: Biz teşekkür ederiz efendim. El birliğiyle beraber bulacağız kelimeleri. Çünkü bazen biz de çok takılıyoruz bu kelimelere. Evet, mutlaka evet. Destek ihtiyacımız oluyor. O zaman şöyle yapalım. Birinci etapın puan tablosuna bir bakalım mı? Kaçar soru bildik. Nasıl bir birinci etap tamamladık? Efendim Mustafa Asım Sevindi şu ana kadar 7 doğru yanıt buldu. Ve 5'er puandan 35 puanla birinci etabımızı tamamladı. Murat Eyüp Pilet'in 8 doğru yanıt verdi. Ve her doğru yanıtımız 5 puan üzerinden 40 puanla birinci etabımızı tamamladı. Çok yakın bir mücadele, başa baş bir mücadele geçiyor. 8 doğru yanıt, 7 doğru yanıt. Efendim birinci etapımız bitti. Hazırsak ikinci etaba geçelim mi?
2: Hazırız.
1: Peki. Efendim evet. Sırf küpünün ikinci etabına geçiyoruz.

0: Evet efendim, Sırküp'ün ikinci etabındayız. 120 saniyede 10 doğru yanıt arayacağız yarışmacılarımızdan. Hemen dönüyorum. Birinci etabımızı Murat Eyüp Pilat'in 10 puanlık bir farkla, pardon 5 puanlık tek soruluk bir farkla önde kapamıştı kendisi. 120 saniyede 10 soru yönlendireceğim. İstediğiniz kadar pas deme hakkınız var. Sesli ve video sorularda sürenizi durduracağız. İstediğiniz kadar rahat rahat seyredebilirsiniz. Hazır mısınız? Sürenizi kuralım mı?
1: Hazırım.
0: Peki efendim. O zaman sürenizi kuruyoruz ve sorunuzu okumaya başlıyorum. Çocukluğun soğuk geceleri kimin eseridir? Özlü soy ismi diyebilirim.
2: Pas.
0: Pas dedik. Basketbolda kaçan şutu tekrar kazanma. Tam orada.
1: Rebound.
0: Rebound doğru. Hemen bir sesimiz var. Önce dinliyoruz.

0: 8-15 vapuru şarkısını kim seslendirmektedir?
1: Yonca Evcimik.
0: Yonca Evcimik tabii ki, arkadaşlarımız da bilir gibi bulmuşlar soruyu. Yakışıklı baksa dediler sizin için. Bakırçay Ovası hangi bölgemizdedir?
1: Ege.
0: Ege, harika bir doğru yanıt daha geldi. Çinisi ile ünlü ilimizi soruyoruz. Hangisidir?
1: Kütahya.
0: Kütahya, doğru. Hemen bir video sorumuz var. Önce izliyoruz.

0: Evet, izlediğiniz Viking kanı filminin başrol oyuncusunu soruyoruz. Biraz önce sularda boğuştu kendisi.
1: Pas.
0: Peki, Güneş sisteminin en büyük gezegenini soruyoruz efendim. Güneş sisteminin en büyük gezegeni
1: Jüpiter.
0: Jüpiter tabii ki. Bir sesimiz daha var, dinleyelim.

0: şarkısını kim seslendirmektedir efendim?
1: Ajda Pekkan.
0: Harika tabii ki Ajda Pekkan. Eskilerden aldığımız için kaydı biraz arada kaldınız ama doğru. Yer çekimi yasasını bir elma sayesinde bulduğu söylenen bilim insanını soruyoruz size. Kimin kafasına düşmüştü?
1: Newton. O,
0: Newton tabii ki elma düşmüştü. Atasözüne göre taşıma suyuyla ne dönmüyor?
1: Değirmen.
0: Değirmen dönmüyor. Harikasınız. Bir doğru yanıt aldım. Hemen gidiyorum. Çocukluğun soğuk geceleri kimin eseridir diyoruz. Özlü soy isminden de destek olmaya çalışayım size. Ama bulamazsak 10 saniyemiz kaldı. Bir daha bir filmimiz vardı. Viking Kanı filminin başrol oyuncusu demiştik. Suya da atladı. Böyle yüzüyor kendisi. Gitti ama tabi tanıyamadınız çünkü gelmedi. Acaba takım elbisesiyle görseydiniz tanır mıydınız? Çok kesinlikle normal ya. Ama izlediğiniz Viking Kanı filminin başrol oyuncusuydu. Başında bir peruk vardı, kıyafetten tanıyamadınız. Peki size Tibet desem?
1: Kartal Tibet.
0: Harika değil mi, biliyordunuz.
1: Gelmedi, K harfi var.
0: Çok da iyi biliyordunuz.
1: K harfi var, gerisi gelmedi.
0: Ama sağ olsun arkadaşlarımız çok güzel bir görsel seçmişler.
1: Evet.
0: Değil
1: evet
0: mi? Suyun altında evet, hiç mücadeleyi seyrediyoruz ama ismi karakteri tam bilemiyoruz. Oradan evet, çıkartamadınız. Evet. Ama çok güzel bir 120 saniye çıkarttınız. İki soruyu eksik bildik ama onun dışında geri kalan tüm yanıtları doğru aldık sizden. Evet, bir de efendim bir numaralı sorumuz vardı. Sorumuz neydi? Çocukluğun soğuk geceleri kimin eseridir demiştik. Özlü Soy isimli Tezer Özlü olacaktı. Yanıtımız Tezer Özlü. Bu bölümde çıkan yazar sorularımızdan gelmiştim. Mustafa Bey, hazırsak sizinle yarışıyoruz.
1: Hazırım.
0: O zaman başlıyoruz. 120 saniyenizi kuruyorum. Başlıyorum sorularınızı okumaya. Her gece Bodrum kimin eseridir? İleri, soy ismi.
1: Selim İleri.
0: Harikasınız, bir 10 puan aldınız. Hemen bir müziğimiz var. Dinleyelim önce.

0: Dinlediğiniz Karam adlı şarkıyı kim seslendirmektedir?
1: Hakan Peker.
0: Harikasınız, bir 10 puan da aldınız. Ami Kovası hangi bölgemizdedir?
1: Kovası Hatay'ydı, Akdeniz bölgesi.
0: Harika, bir 10 puan daha yazıyoruz hanemize. Futbolda potaya yakın mesafeden 2 adım atarak sayı bulmayı amaçlayan atış tekniği?
1: Turnike.
0: Turnikeydi tabii ki, sağlı sollu turnike. Hemen bir videomuz var, seyrediyoruz.

0: ve diyoruz ki bu oklar Cüneyt Arkın'a ne yapar? Fatih'in Fermanı filminde canlandırdığı karakterle kimdir?
1: Fatih'in Fermanı...
0: Kimi oynamıştı Cüneyt Arkın burada?
1: Şu an hatırlayamadım.
0: Peki. Toprak çömlekleriyle ünlü ilimizi soruyoruz. Toprak çömlekler.

0: Emel Sayın'dan dinlediğimiz şarkının adı.
1: Aşkın Kanunu.
0: Harikasınız tabii ki Aşkın Kanunu. İspanya'nın başkenti.
1: İspanya'nın başkenti Madrid.
0: Madrid. Güneş'e en yakın gezegen.
1: Venüs.
0: Küçük.
1: Merkür.
0: Merkür, harikasınız. Atasözüne göre sıkıldığında suyu çıkan nesne nedir?
1: Limon.
0: O gerçekten sıkıldığında taş. Suyu çıkıyor. Bunun taş, harika, atasözüne göre. Hemen gidiyorum. Filmimizi izlemiştik. Demiştik ki Cüneyt Arkın'ı oklarını yapar. Kimi canlandırmıştı?
1: Kara Murat.
0: Kara Murat geldi tabii ki. Toprak çömlekleriyle ünlü ilimizi sormuştuk. Toprak çömlekler ilimiz.
1: Afyon geliyor aklıma ama.
0: Birazcık daha yeni diyeyim, belki oradan ipucu.
1: Nevşehir.
0: Nevşehir aldık. Aldık, vallahi aldık. Son bir saniye kala aldık Nevşehir'i. Yeni deyince oradan çağrışım yapmıştır. Ne mutlu. 10'da 10 yaptınız. Gönülden tebrik ediyoruz. Harika yarıştınız diyoruz. Nasıl geçti efendim?
1: Oldukça güzel, düşünmeyi odaklatan.
0: Bir, 120 saniye sayısı ne kadar uzun ve ne kadar evet. Kısa olabiliyor değil mi?
1: Evet.
0: Aklımıza gelmediği zaman o zaman resmen biri böyle çekip sanki sündürüyor gibi evet. Bitmiyor. Ama aklımıza geldiği zaman da evet. Hemen geçiyor. Efendim 120 saniyede 10 yanıt aldığımız bölümümüzü tamamladık. Hemen puan tablosuna gidiyoruz. Bakalım kaç puanla ikinci etabımızı tamamladık. Ve üçüncü etaba nasıl geçiyoruz? Harika bir mücadele, başa baş devam eden bir mücadele. Şu anda 135'e 120'ye geldi skor tablomuz. Mustafa Asım sevindi. 135 puanla sevindirdi diyelim. Fakat Murat Eyüp Platin Bey, Platin gibi pırıl pırıl parlamaya devam ediyorlar efendim stüdyomuzda. Ve Sır Küpü'nün 3. etabına geçiyoruz. Butonların devreye girdiği, mücadelenin birazcık daha yükseldiği 3. etaptayız.

0: harflerle sıraladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma Sır Küpü'nün 3. etabındayız. Çok güzel bir mücadele geldi şu ana kadar. Puan farkımız 10-20 puan arasında. Bu da demek oluyor ki 1 veya 2 soru farkla neredeyse rekabet, mücadele başa baş gidiyor. Fakat butonların devreye girdiği bölümdeyiz. Yarışmacılarımız seçecek ama butonlar karar verecek. Hazır mıyız efendim?
1: Hazırız.
0: Mücadeleyi birazcık daha yükseltiyoruz. İkinci etabımızı önde tamamlayan Mustafa Asım Sevindi Bey'le başlayacağız. Siz seçeceksiniz ama tekrar hatırlatıyorum, butona önce basan yanıt hakkını almış olacak. Tablomuzu açıyoruz. 55 soru içinde açılmayan bütün kutuları, bütün numaraları seçebilirsiniz. Sizinle başlıyoruz. Mustafa Bey, kaç numaralı kutucuğu açalım?
2: 27.
0: 27'ye gidiyorum. Hazırsa sorunuzu okuyorum. Hazırsanız.
2: Hazırım.
0: Suç işlenmiş veya yoldan sapmış kişi için kullanılan bir ifadeyi soruyoruz. Sürenizi başlattık. Ne olabilir? Buyurun Murat Bey. Ne olabilir? Suç işlemiş, yoldan sapmış kişi için kullanılan bir ifade.
2: Zan.
0: Harikasınız. Soruyu en azından kaptırmadık. Biz bir harf desteğinde bulunalım ve bir harf açalım. Bakalım hangi harfi açtık? Ş ve A. Tek Şaki. Harfe ihtiyacımız olacak.
2: Özür dilerim.
0: Çok teşekkür ederiz. Sağ olun, yanıtı vermiş oldunuz. Biz sürenizi başlatalım ama butona kim basacak acaba? Süre başladı. Buyurun. Kısmet sizeymiş.
2: Şaki.
0: Şaki. Harikasınız. Aman Murat Bey. Hem böyle dedi hem böyle dedi Mustafa Bey. Yanıtı da verdi ama yanıt sizin kısmetinizmiş.
2: Evet.
0: 10 puan aldınız. Şaki doğru yanıttı. Sizle devam ediyoruz. Kaç numara soruyu açalım?
2: 35.
0: 30?
2: 5.
0: 35 geliyor. 35 numaralı sorumuz. Bir işi yaparken gösterilen

0: dikkat ve özen durumu süre başladı. Buyurun Murat Bey.
1: İtina.
0: İtina. Harikasınız. Çok itinalı bir yanıt aldım sizden. Ve sizle devam ediyorum. Bir de şifre harf buldunuz. A harfini açtık. Şifre kelimemizi de bu bölümde hızlı bir şekilde açmamız gerekiyor. Hatırlatıyorum hemen, gizli harfleri bulacağız. Sizdeyiz, kaç numaralı soruyu açalım?
1: 33.
0: 33'e gidiyoruz. Sorunuzu okuyorum. Mecazen yaşı küçük olduğu halde sözleri ve davranışları büyük olan kişi. Tek harfe ihtiyaç var. Süreyi başlattım.
1: Eke.
0: Ama Mustafa Bey bastı.
1: Efe.
0: Efe mi?
1: Eke.
0: Eke doğru yanıttı. Bakın, kaptırmayın diye yardımcı olmaya çalıştım Murat Bey ama duymadı diye Efe'ydi. Efe değildi tabii ki. Eke'ydi doğru yanıtımız. Buyurun.
1: 25.
0: 25 numaralı soruya gidelim. Gelsin 25 numaralı sorumuz. Farsça kuvvet, kudret anlamına gelen eski bir kelime arıyoruz. Sürenizi başlattık. Bu tonu önce kim kullanacak? Kimse kullanmıyordu. Stüdyomuzda derin bir sessizlik vardı. Üç harfli bu kelime acaba ne olacak? Farsça kuvvet, kudret anlamına gelen eski bir kelime arıyoruz. Bir harf desteğimizi kabul edin ve sürenizi başlattık. Buyurun.
1: Kar.
0: Kar değil.
1: Ker.
0: Ker doğru yanıt. Kerdi. Üç harfli bu gizlediğimiz kelime. Sizinle devam ediyoruz Murat Bey. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 4 numaralı soruyu açalım.
0: 4 numaraya gidiyoruz. Harika, bir soru daha geliyor. Gereksiz yere müdahale etmek ya da bir işe burun sokmak anlamında kullanılan fiil. Süremizi başlattık. Bakalım. Buyurun Mustafa Bey.
1: İlişkin.
0: İlişkin değil.
1: İlişkili.
0: Değil. İliş.
1: İlişik.
0: Değil. Değil.
1: İlişmek.
0: Bir harf desteğimizi kabul edin. Süreniz dolduğu için herhangi bir şey söyleyemiyorum ama butona önce basan cevap kazan, yapıp tutanlar kim basacak? Buyur soru.
1: İlişmek.
0: İlişmek doğru yanıttı. Son anda vermiştiniz ama yine soru sizin kısmetinizmiş. Size geldi diyorum ve K harfini buldunuz. Yine bir harf daha açtınız şifreden. Size devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 26.
0: 26 numaralı soruya gidiyoruz. Bakalım ne var 26'da. Varlıkları sorgularken kullanılan temel soru zamirlerinden biri süre başladı. Buyurun Mustafa Bey.
1: Kim?
0: Kim? Doğru yanıt. Bir kelime daha yazdı hanemize Mustafa Bey. Bir de şifre harf buldu aynı şekilde. Siz de devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 28 lütfen.
0: 28 numaralı sorumuza gidiyoruz. Gelsin bakalım 28. Efendim, tıp ve hukukta akıntı veya gelir anlamında kullanılan bir terim arıyoruz. Süremiz başladı. Buyurun Mustafa Bey.
1: İrat.
0: İrat değil. Peki. Bir harf desteği bizden. İkinci harfimizi açtık. İs süre başladı. Ne olabilir? İs. Buyurun Murat Bey. İs. Söylemeyin. Söylemeyin, söylemeyin. Tam gidiyordu. Bir harf daha açıyoruz ve kesin aklınıza gelecek. İsa. Süre başladı. Buyurun Murat Bey.
1: İsale.
0: İsale tabii ki, harikasınız. Bir anda son saniyede söyleyeceksiniz diye yine beni çok korkuttunuz. Neyse, kaptırmadık bunu. Ve L harfini aldık. Şifre harfimizi bulduk. L harfiydi. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım? Bu arada video sorularımız da var. Destek olur diye düşünüyorum. Mesela 37... Keyifli bir video seyredebiliriz. Yanıtlamak isterseniz arada seçebilirsiniz. Buyurun.
1: 37 numara olsun.
0: Tamam, peki. 37 numaralı soru bir video soru. Önce videomuzu izleyelim. Arkasından sorumuzu yönlendirelim.
2: Melek!
3: Efendim abi.
2: Kim bu adam?
3: O mu?
2: Tabii o.
3: O şey.
2: Söyle söyle.
3: Tanımadın mı ayol?
2: Delirtme beni Melek. Nereden tanıyayım? Kim bu dedim?
3: Süt oğlum.
0: Süt oğlum.

0: ona bir şeydir. Bağlılık.
1: Peki bir sürede bir harf desteğimizi kabul edin ve sürenizi, harfimizi açtık, süreyi başlattık. Buyurun Mustafa.
2: Fit.
1: Hayır, değil fit. Fit değil. Ben de arada değil dediğim için uyarı alıyorum. Değil. Tek harfe ihtiyacımız var. Acaba kim belirleyecek? Butona önce basan. Süreyi başlattık. Buyurun.
2: Ait.
1: Ait tabii ki buranın kelimesiydi. Ait olmak. Bir kişiye bağlı olmak. O ona ait deriz. Bir şeye bağlılıkta ifade kelime eden sözcüktü. Evet efendim, devam ediyoruz sizle. Kaç numaralı soruyu açalım? Murat Bey siz seçiyorsunuz ama tekrar söylüyorum, butonlar karar veriyor. 51'i önerebilirim, 52 önerebilirim ama ben öneriyorum, kelimelerin rahat bilinir olduğu anlamına gelmiyor. Lütfen dikkat edin. Ben birazcık daha 29 olabilir. Ben birazcık daha şifre harflere doğru sizleri yönlendiriyorum ki aşağıdaki kelimenin çözülebilmesi için.
3: 29'u bulsam? 29'u...
1: 29.
3: Evet.
1: Peki gidelim 29 numaralı soruya. Okuyorum. Ellerimiz butonda hazır. İlkbahar mevsiminde yetişen, ekşimsi tadıyla bilinen bir meyve. Süre başladı. Mustafa Bey bastı.
2: Erik.
1: Erik doğru yanıttı. Sulu sulu, tatlı, tuzlu bir erikti. Kütür kütür yedik. İ harfini de açtık. Peki bir harf daha aldık. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruya gidiyorum?
3: 34.
1: 34 gelsin 34 numaralı sorumuz. Efendim, ödünç verme, süre başladı. Aldım bunu, geri sana ödünç verdim, geri verdim. Hangi harfi açtık? İ-A dedik. Süreyi başlattık.
2: İade.
1: İade değil.
2: Değil.
1: İade değil.
2: İaşe.
1: İaşe de değil. Peki. Dikkat edin. Murat Bey, kopmayın. Tek harfe ihtiyacımız var. Bir harf desteği bizden. Ne olabilir o gizli harf? Süreyi başlattık.
2: İa ve İa.
1: Aman aman, önce butona basın. Mustafa Bey bastı.
2: İane.
1: İane değil. Ne değil? Tekrar söylüyorum. Butona önce kim basacak? Bakın, bir harfe ihtiyaç. Buyurun Mustafa Murat Bey.
2: İare.
1: İare doğru yanıt. Tebrik ediyorum. R harfini aldık. Harikasınız. 10 puan yazdık hanemize. Sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım? Aşağıda açılmamış bir yer var. 51 var. 38, 46. Siz bir şey söyleyecektiniz. Lütfen yanlış
3: yönlendim. Ben 11'e yöneldim.
1: 11'e ama. O zaman hemen gidiyorum. 11. Tıpta okuma yetisinin kaybıyla ilgili durumu ifade eden terim. Süreniz başladı. Kim basıyor? Butonu kim kullanıyor? Eksi... Hatta zamanında da derlerdi canım, o da futbolcu ama o da bir ne değil? Ben mi yanlış biliyorum derim burayı. Sürenizi başlattım. K, S ve İ. O da bir. Buyurun.
2: Alexi.
1: Alexi doğru yanıt. Değil mi? Öyle demezler miydi futbolda da?
2: Evet.
1: Bir Alex değil, evet, derlerdi. Alexi, evet, belki çağrışım, evet, yapsın diye. Oradan Alexi'ydi tıptaki. Biz de nereden nereyi bulduk, nasıl ipucu verdik, değil mi?
3: Güzel oldu.
1: Tıptaki okuma yetisinin kaybını futboldan tarif eden ancak sır küpü olabilir diyoruz. Evet. Siz de devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
3: 43.
1: 43 gelsin. 43 numaralı sorumuz efendim. 43. Çok rahat bileceksiniz. Eller butonda olsun lütfen. Satrançta kaçış yolu kalmayan şah durumu. Süremiz başladı. Buyurun.
2: Mat.
1: Mat doğru yanıtını aldık. Arkasınız. Sizle devam ediyoruz. Şifre harflere yönlendirebilirim. 52 diyebilirim. 51 diyebilirim. 19 diyebilirim. Bu arada yaklaşık 3 soru sonra finale geleceğiz. 3 sorumuz kaldı.

0: Aman dikkat edin. Soruları kaptırmayın. Şu anda çok başa baş bir mücadele geçiyor. Bunu da hatırlatmak istiyorum. Son düzlükteyiz artık. Buyurun. Kaç numaralı soruyla açalım?
1: 51 numara.
0: 51 numara geliyor efendim. 51 numara. Tarihte ordunun önünde sancak taşıyan ve sembolik görev üstlenen kişi. Sürenizi başlattık. Buyurun.
1: Bayraktar.
0: Bayraktar doğru yanıtını aldık. Harikasınız. Bir 10 puan daha yazdık hanenize. Bir de şifre harf buldunuz. K harfini açtınız. Ve sizinle devam ediyorum. Son iki soruya geldik. Kaç numaralı soruyu açalım? 19, 42, 52 şifrelerden destek alabileceğiniz sorular. İpucunu da vermiş olayım. Buyurun.
1: 52.
0: 52 geliyor. 52 numaralı soru. Edebiyatta şairin yanında bulunan, sohbet arkadaşı olan kişi. Süreyi başlattık. Hani düğünlerde de, özellikle yurt dışında düğünlerde gelinin yanı... Buyurun.
1: Nedim.
0: Nedim doğru yanıt. Eşlik eden anlamında. Ama bizimki edebiyatta şairin yanında sohbet arkadaşı olan kişi, değil mi?
1: Nedim.
0: Ve Nedim'e de evet, düğünlerde eşlik eden kişilerdi. Nedim'di buranın yanıtı. Bir 10 puan daha yazdınız hanenize. Siz de devam ediyoruz.
1: 19 demiştik en son.
0: 19 numaralı sorumuzu da açalım. Son sorumuz, vurguluyorum ve sorumuzu okuyorum. Bir şeyi işleyerek üretme ve ortaya çıkarma süreci. Süre başladı. Hatta yerleri de vardır bunun. Denir ki aa, o dükkanda yapıldı bu. O buna orada. Buyurun Murat Bey.
1: İmale.
0: Doğru yanıt. Vallahi doğru yanıt. Süre bitmeden söylediniz. Bir anda süre yandı, ışığı gelecek diye çok korktum ama imale doğru. İmalat, imalathaneden ben çağrışım yapmasını düşünmüştüm. Ve geldik finale. Hemen gidiyorum puan tablomuza bakmaya. Kaçar puan bindik? Nasıl geldik? Bir bakalım mı? Sorularını inceleyen fizik dalı olarak analitik mekanik yanıtınızı doğru kabul ediyoruz. Tebrik ediyoruz gönülden. Bu bölümün, sır küpünün bu bölümünü kazanan yarışmacımız siz oldunuz. Çok güzel bir yarışma çıkarttınız. Tebrik ediyoruz. Bir 5 puanlık farkla Mustafa Asım Sevindi ile aldık ve 3. etabı da tamamladık.

0: Evet efendim, Sır Küpü'nün 3 etabını tamamladık ve yarışmamızın sonuna geldik. Kısa bir değerlendirme yapmanızı rica edeceğim. Nasıl geçti? Sevgili Murat Bey, sizle başlayalım. Nasıldı?
1: Çok keyifliydi. Sizin de yardımlarınız oldu. Biz de genel kültürü zorladık. Ortaya çıkan tablo. Başarılı olduğumuzu düşünüyorum.
0: Vallahi harikasınız. Benden çok siz daha çok birbirinize daha çok yardımcı oldunuz gibi geliyor bana. Değil mi? İki arkadaş, iki dost, güzel bir yarışma çıkarttınız. Evet. Ve biraz bayağı da bir destek aldınız gibi. Evet. İkinci etapta bir küçük fark açıldı ama üçüncü etapta butonlardan yürüdü. Ama onun dışında geri kalan yarışmada çok güzel bir
1: baş başa.
0: Mücadele çıktı. Mustafa Bey, tebrik ediyoruz sizi de.
2: Teşekkür
0: sizden
2: ederim.
0: Bir değerlendirme alalım efendim. Nasıl geçti yarışmanız?
2: Çok güzel geçti. Evde çözerken hani burada biraz zorlanacağımı düşünüyordum doğrusu. Biraz da öyle oldu. Bazı sorulara arzu ettiğim cevapları veremedim. Ama yine de çok keyifli oldu. Hani cevaplarım kendimce yanlış olsa da. Arkadaşımızı da tebrik ediyorum. O da güzel cevaplar verdi ve başa baş bir yarışma oldu.
0: Gerçekten başa baş çok da şık bir mücadele oldu. Çok teşekkür ediyoruz, katıldınız ve kelimelerin o gizemli dünyasına beraber bir yolculuğa çıktık. Bilmediğimiz, evet, unuttuğumuz, değil mi? Bayağı bir kelimeyi hatırladık.
1: Hatırlamaya çalıştığımız.
0: Onlara tekrar geri döndük. Efendim, bugün anısına bizden küçük okuduğunuz zaman, sayfalarını araladığınız zaman aklınıza bugünler gelsin diye küçük birer hediyemiz var. Lütfen kabul edin. İyi
1: günler. Çok teşekkür ederim.
0: Çok teşekkür ederiz efendim. Çok sağ olun. Evet efendim, geldik bir yarışmanın daha sonuna. Siz de bu keyifli deneyimi bizle beraber yaşamak isterseniz lütfen bize yazın. Sırküpü@apara.com.tr adresinden bize ulaşın. Sizi de burada misafir

0: Kripto, altın, gümüş ve Amerikan borsaları. Borsa yükselmek istiyor. Bilanço sezonu sürekli devam ediyor. Para nereye gidiyor? Yani böyle bir düşüş varsa paranın gittiği bir yer var mı şu anda? Biz göremedik.
1: Fiyat hareketleri, oynaklıklar çok fazla.
0: Hani şimdi gelen gideni aratır mı?
2: Para bedavadır.
3: Bu kadar da altın yatırımcısı umarım mağdur olmaz.
4: Ucuz çarpanlarla işlem görüyorlar.
0: Yükselecek diyen var, düşecek diyen var. Kurumlar, uzmanlar.
5: Paranın rotası hafta içi her gün 9'da A Para'da.
6: 7 yaş ve üzeri için uygundur. Olumsuz örnek oluşturabilecek davranışlar şiddet ve korku ögeleri içerir.
7: Sekizinci yüzyıldayız. Destanların yazılmayıp yaşandığı çağlarda. Orta Asya'dayız. İslam'ın henüz kucaklamadığı acımasız topraklarda. Çin sivri dişlerini Türk budununa doğrultmuş. Rus varenkler, Moğollar, Soğutlar, Persler tuzakta bekler. Yetmezmiş gibi aynı kana atam diyen Türk boyları birbirine düşman kesilmiş. Çağ vahşi, yurt puslu. Ama bir destan çağı da yurdu da aydınlatır. Köle bir kızla çolak bir han oğlunu anlatır.
8: Ben dağın kızı, ak kız. Sizden yüzyıllar önce doğdum. Sizden yüzyıllar önce bir düş gördüm.

yurdu ayağın, tahtı otağın, ufku durağın bilesin hakkız. Yürüyesin. Korkma. Üstün gelecek olan sensin.

atamız Bilge Kağan der ki: "Ey benim büyük milletimin Türk soyları, ey Türk, kendine dön, özüne dur yakın, düşmana aldanıp dağılmak ölümdür, bunu unutma sakın. Ey Türk, söyle, sen birlik oldukça sana kim kızabilir? Gök çöküp yer delinmedikçe senin ilini kim bozabilir? Ama bozdular. İt baraklar gök saraya saldırdığı gün, gök budununun üstündeki gök çöktü. Altındaki yer delindi. Alpagohan öldü. Kayategin öldü. Karnındaki balasıyla Günsel'i öldü. O gün bugündür karanlık bulutlar Türk budununun üstünden eksilmedi. Sonra savaştık.

Kazıkların suyunu kazıdık elbet. Kazıdık ama bunu can düşmanımız Çin'in yardımıyla yapmak. Her Türk oğlu Türk'ün kanına dokundu. En çok da Temur Tekin'in kanına dokundu. Çünkü hepimiz biliriz ki Çin Türk'e çıkarı olmadan yardım etmez. İmparator Lidan'ın da tek bir isteği vardı. Alpaguhan'dan sonra gök tahtına Batuga Tekin'in değil, Temur Tekin'in geçmesi.

0: Balago çok mert bir adamdı. Güçlü bir handa. Ama endişe etmeyesin oğlu Ece. Demur da en az onun kadar güçlü bir han olacaktır.
1: Temur'un hanlığından şüphe duymam. İmparatorluğundan. Yitirdiklerimin acısını çekerim.
2: Sonunda dileğin oldu baba. Gök tahtı bize kaldı.
0: Daha değil prensesim. Daha değil.
2: Nasıl değil? Birazdan Kurultay Temur'u han ilan edecek.
0: Sen Temur'la evlenip türkülerin yanında kala kala onlara benzemişsin Meyci. Nereye görmediğin paçayı sıvar olmuşsun. Ama unutma. Güzelleşmemiş olan her şey aslında henüz gerçekleşmemiştir.

0: Haydi. Kurultay hazır. Bizi bekler.
1: Doğru etmeyiz Batuka. Göktengri'ye kızdırmaktan korkarım.
0: Neden kızdıracakmışız Göktengri'yi?
1: Avcunda kan pıhtısıyla doğan sensin. Göktengri seni hamutlamış dulamış. Biz de Göktengri'nin dileğine karşı durur, Temurtekin'i han seçeriz. Ben senelerce gün atamın muştusunu verdiği çift başlı kurtu bekledim.
2: Gök atamızla dağ atamız karındaş idi. Şimdi kardeş boylar ataşa düştü. Obalar kardeş kanına kesti. Ama bozkıra dirlik gerek. Türklere birlik gerek. Yurtları bir edecek erlik gerek. Çift başlı kurt gelecek. Türkleri bir edecek. Göktengri kut verecek. Altın yayı gelecek. Gümüş oku atacak. Çift başlı kurt Türkleri bir edecek. Çift başlı kurt Türkleri bir edecek. Çift başlı kurt Türkleri bir edecek.
1: Onun gelip Türkleri bir etmesini bekledim. Çift başlı kurtun bir başı dağ, bir başı gök. O sensin Batuka. Han olması gereken sensin.
0: Yazgımın yarısı, bak.
1: Bilirim. Cinle anlaşma yaptık, bilirim. İt barakların soyunu kurutmak için onlarla birlikte savaştık. Sen de karşılığında hanlığı bırakır, Temur'un han olmasını kabul edersin. Ben de Temur'u severim elbet. Ama devlet başka. Bilmez misin? Çin Temur'u tahtta rahat bırakmaz. Anası Rus, evdeşi Çin olan birinin altında Türk halkı birleşmez. Türkleri bir edecek tek kişi sensin. Taht senin hakkındır.
0: Hazır mısın kardeşim? Hazırım kardeşim.

Bulacağım. Tekinlerim. Sağ beklerim. Sol beklerim. Han gider. Töre kalır. Yurt budunsuz, budun hansız kalmaz. Hansız yurdun düşmanı da sessiz durmaz. O yüzdendir ki imdi burada bitirdiğimiz hanlar hanı Alpago Han'dan sonra tahta oturacak Gök Kanlığı'nın yeni hanını seçeceğiz. Tekinlerim, buyurasınız ortaya. Temur Tekinim, Batuga Tekinim, babanız Alpago Han'dan sonra Gök Hanlığı'na adaylığınız var mıdır?

0: Aylığım yoktur.
1: Temur.
0: Hanlık. Oğuz atamız gibi. Avcunda kan pıhtısıyla doğan kandaşım Batugan'ın hakkıdır. Sütü de, kanı da Türk'tür. Bundan gayrı. Kılıcım da, başım da kandaşımın yoluna fedadır.

0: Kalkasın kardeşim.
1: Sizinle anlaşmayı yaklaştık.
2: Timur Tekin. Beni oyuna getirdiniz.
3: Anlaşmalar çıkarlar için yapılır. Devletler için yıkılır. Benim Çin'e yem edecek yurdum yoktur.

0: vakit kurultay belgeleri Batuga Tekin için oylamaya başlasın.
1: Babandan öğrenecek çok şeyin var kızım. Çok.
2: Ne yaşadın?

0: Sensin sen Mecnun.
1: Buradan sağ çıkamazsınız Esra'm Bey. Babam her yeri sarmıştı.
2: Durun! Yoksa prenseziniz ölür.
3: Hevdeşnemi öldüreceksin Temu.
0: Evet. Hem de çok büyük bir zevkle. Haydi. Eğer latları salın.

0: iki çile. Gün batımında iki çile.
1: Tepenin ardında dolaşalım.

0: Ses çıkmaz. Kurtulduk mu yani?
1: Şimdilik öyle görünür. Ama burada kalırsak bulurlar bizi. Atlar biraz dinlensin. Sonra yola çıkarız. İyi.

0: kız. İyi misin?
1: İyiyim iyiyim. Geçerim de. Oturayım asıl.
0: Al yavrum temizlen.
1: İyiyim ben.
0: Al şunu dedim kadın.

0: İkinci kez kurtarır seni.
1: Bizi. Haydi, fazla oyalanmayalım.
0: Nereye gideceğiz?
2: Çin sarayımızı yuvamızı ele geçirdi. Yersiz yursuz bir avuç kaldık. Ulayacağımızda yaşar mı ölüm bilmeyiz.
0: Ne var aklında Batuka?
1: Ordu kuracağız. Batuga, nasıl ordu kuracağız? İlk Barak Savaşı'nda çok can kaybettik. Gerekirse bütün Türk boylarını tek tek dolaşacağız. Eli kılıç tutan bütün erleri toplayıp bir ordu kuracağız. Yurdumuzu geri almamız şart.
3: Kolay bir iş değildir yeğenim, bilirsin. Çin askeri, donanımlı, savaşçı. Sen halktan bir ordu kuralım dersin.
1: Bilirim teyze. Ama bize bizden başkası kuvvet olmaz.

0: İmparatorum.
1: Prensesim. Seni öldürecekler sandım. Nasıl kurtuldun?
0: Kaçtım.
1: Kaçtın?
0: Beni siz yetiştirdiniz baba. Bir avuç Türk'ün elinden kaçmama mı şaşırdınız?
1: Haklısın. Timur'a gönlünü kaptırıp babana ihanet edecek değilsin ya. Hadi gel. Nereye gidecekler, ne yapacaklar bilir misin?
0: Bilmem. Yanında konuşmadılar.
1: Zindandakileri getirin.

0: Kusuru bakma Vera. Askerlerin birimiymiş. Seni zindan atmışlar. Bundan böyle sarayda özgür dolaşabilirsin.
1: Eksik olmayasın Lidan.
0: Durumu tatlıya bağladığımıza göre şimdi gelelim soruma. Timur ve Batuga nerede saklanır bilir misin?
1: Bunu ben bilmem. Ama Kuzu Beg'in çaşıdı çoktur. O bilebilir. Gel gör ki o da benden gayrı kimseden buyruk almaz. Canı söz konusu olsa bile.
0: Sen de o buyruğu vermek için benimle anlaşma yapacaksın, doğru mu?
1: Doğru.
0: Ne isteyeceksin benden Vera?
1: Batuga'nın canını al. Timur'un canını almayacağına söz ver. Ben de Kuzu Beg'i buyurayım, onları bulsun.
0: Batuga'nın ölmesini niye bu kadar istersin?
1: Aslında o hiç doğmamalıydı. O doğduğundan beri uğursuzluk üzerimizden gitmez. Ayrıca Batuga ölürse Timur'un tahta geçmekten başka çaresi kalmaz.
0: Ben zaten tahtayım. Neden anlaşmamıza uymayan Timur'un tahta geçmesini isteyeyim?
1: Çünkü sen tahta kalırsan gök kağanlığı diye bir şey ortada kalmaz. Türklerin hepsi bir olur. Çin'i hedef alır. Kaybedersin Lidan. Timur tahta geçerse Türklerin bir olması o kadar kolay olmaz. Çünkü anası benim. Rus Varek kanı Vera. Batuga ise dağ kanındandır. Türkleri bir etmesi kolaydır. Eminim şu vakit bile Türk boylarından destek toplamak için çabalar. Bir bir oba oba gezer. Gücünü toplayıp Göksaray'a saldırmayı hedefler.

0: Ona getirsin. Onlar öldüğü gün taht Temur'un olur. Ha. Bu arada Türk boylarını da dert etme. Ben o işi çözdüm.
1: Tarduşlardan sonra Sarı Türgiş Obası'na da gidelim. Oranın erkeklerinin de gözü pek hem kuvvetlidir.
2: Gideceğiz Akkız. Hepsine gideceğiz. Ne kadar çoğalırsak o kadar kuvvetli oluruz.

0: çarpıştı. Ellerimizin canına kıydılar. Ocaklarımızın ateşi alardı.
1: Kim?
0: Kim?
2: Ya diğer obalara da...

0: Bütün boyları yok etmişler. Çocuklar babasız. Hatunlar ersiz.
1: Yurdumuz hansız.
0: Yurdumuz mu kaldı? Yurtsuz, atasız, topraksız kaldık. Ne yapacağız? Batuga. Temurtekin'im. Eğer Çin'i def etmezsek hepimizi yok edecek.

0: Haber salmışsın. Buldunuz mu?
1: Bulduk Kuzu Begüm, bulduk. Bolluk mağarasına sığınmıştı.
0: Adamları topla. Yarın sabah baskın yapıyoruz.
1: Tekinler içine teslim mi edeceğiz? Kuzu Begüm, kim bütün tekinleri öldürür? Gökkanlı yıkılır.
0: Yıkılmayacak. Bu Ece imparatorla anlaşma yaptı. Tutuk ve çapulcuların ölmesi karşılığında taht Temur Tekin'in olacak.

0: İyi misin Akkız?
1: İyiyim. Midem kötü oldu da. Yazın tutan herhalde. Dün de başım dönmüştü. Geçer şimdi.
0: Yalnızca üzüntüden olduğuna emin misin Akkız?
1: Akkız. Günüm geçti mi senin?
0: Bilmem.
1: Geçti mi? Yok kız, sen bilmeyeceksin de ben mi bileceğim? Ay ben de pek acıktım. Hem hanım haydi gidin davranın biraz.
2: Gün batmadan sorduk. Başlayacak halimiz mi var dediniz ya Sırma. Gece gece ne yapalım?
1: Balık alın. Gece gece de pek güzel olur. Besini besini vurur. Oh oh mis.

0: kimsin öğreneceğiz.
1: Hakkı Hatun.
0: Sakın çalış. Ne dediğini bilmez bunlar.
2: Ha, bilmeyiz Hakkı. Evde değilsin ki zaten. Nerede uyduruyoruz biz bunları, değil mi? Haydi haydi.
0: Haydi.
2: Yürü.
0: Gece gece.
2: Yürü.
0: Haydi. Haydi.

0: Müslüman Bala. Ne ararsın burada?
1: Kuzbeg'in çeşitleri sizi bulmuş. Adam toplayıp sabah baskına gelecekler.
2: Kahırlar olsun. Sen nasıl öğrendin onu?
1: Kervansaray'da çalışıyorum ben. Orada söylerlerken duydum. Bir de duydum ki... Ulu Ece, Timur Tegin'in tahta çıkması için... İmparatorla anlaşma yapmış. Sizi öldürecekler.

Anna.

Dilerim gök tengrimden ki dağla göğün bu balası bu karanlık günleri aydınlatsın. Bahtı da yolu da açık olsun.

0: Haydi pişirelim şu balıkları.
1: Pişirmem, dur.
0: Çok acıktım, haydi. Konuşmamız gerek.
2: Konuşalım.

Ateşin belasından kurtulup kurtulamayacağımız belli değil. Bebemize bırakacak yurdumuz yok diye endişe edersin. Bilirim.

0: tavsiye ederim. Doğru. Ama yurdumuz var. Sakın önlemeyesin. Babamız için. Senin için. Vatanımız için. Yurdumuzu geri alacağım.
1: Birlikte geri alacağız. Gebeyim diye savaşamam sanmayasın Göktekin'i.
0: Asla.

0: aramızda ne ettiğini istediğini söyler misin?
1: Vardığın yer ot olsun.

0: 红色。Yürüyemek üzere. Vakitte ne işin var senin burada? Batuka da çok sevinir. Haydi gel gidelim.
1: Batuka da gün gitti Akkız.
0: Nereye gitti?
1: Saraya.

0: Temur nerede?
1: Temur Tekin'i bulamadık Olaycığım. Bunu nerede buldun? Maden ocaklarına saklanmış. Bulduğumda tek başınaydı. Atın zindana.

0: Ama uzun süre sağ kalmaz.
1: Duydum. Kuzu Bey'e Temur için endişelendiğini söylemişsin. Benimle konuşmak istemişsin. Bu yüzden onun karşısına çıkmışsın. Ama benim oğlum yaşayacak. Sen öldükten sonra tahta çıkacak.
0: Demek Lidan'la bu anlaşmayı yaptın. Ama Temur anlaşmasına sadık kalmadı. Lidan niye kalsın?
1: Kendi iyiliği için. Temur ölürse Gökkağanlığı dağılır. Türkler ayaklanır. Çin'in üstüne yürür. Gök tahtı. Üstünde Türk kanı taşımayan her kişiye kurgan olur. O da bunu çok iyi bilir.
0: Bilir. Bu yüzden de Türk putunundan herkesi tek tek yok eder. Bunu Kuzubek de bilir.
2: Doğru der olaycım. Çeşitlerimizden haberler geldi. Çin Türk obalarına saldırır.
0: Nidan buraya her şeyi düşünerek geldi. Burnumuzun dibine kadar Çin askerlerini soktu da ruhumuz duymadı. Temur'u yaşatır mı sanırsın? Seni kullanır. İşi bittiği anda hepimizi öldürecek. Onun tek derdi Türk topraklarını Çin'e katmak.
1: Sana neden inanayım?
0: Beni sevmezsin bilirim olayca. Ama şunu bilirsin ki kan taşım için gözümü kırpmadan her şeyi yaparım ben. Ben de bilirim ki senin içinde babamı gerçekten seven bir kadın var. Ve oğlu için her şeyi yapabilecek bir ana. O ana bana inanır mı?

0: sarayı seni tek başına göndermek İçim hiç rahat etmez.
1: Temur, daha kaç defa anlatayım kardeşim? Eğer seni görürlerse tuzak işe yaramaz. Ulu Ece'ye istediklerimi yaptırabilmek için seni öne süreceğim.
2: Yaptırdım diyelim. Ulu Ece Çin İmparatorunu zehirlesen olacak. Yüzlerce asker var.
3: Kuzu Bek'le tüneldekileri içirmeye başarırsa siz oradan girersiniz.
1: Bizim elimizde de hem zehirlenmiş bir Çin İmparatoru hem de panzehir olur. Böylelikle geri kalanlar da çekilmek zorunda kalır.
4: Yoksa İmparator'a panzehiri vermeyiz. O da ölür.
2: Tamam, Çin'den kurtuluruz. Bunu anladım ama bak, kız saraya ondan gizli girdiğimizi öğrenirse ondan nasıl kurtulmaz onu bilemem.
1: O da sizin sorununuz. Ama dikkat edin. Sizi sağ bulmak isterim.
0: Asıl sen kendine dikkat et kardeşim. Yılanın deliğine giren sensin.
2: Biz seni sağ bulalım.
1: Hamza Aydı. Yap bakalım şu dedenden öğrendiğin zehri.
3: Dediklerimi yapacak mısın Ulu Ece?

0: izin verirsiniz? Nasıl izin verirsiniz? Nasıl? Ulay Jel'in tek derdi Batuhan'ın ölmesi.
1: Batuga, önünü ardını düşünmezsen bir yola girmezsin kız.
2: Çoban Hanım haklı. Hem Batuga Tekin'im onu düşündüğün kadar bebeğin de düşünmeni ister. Az sakin ol, yeni uyandın.
0: Yok Tekin. Sen Batuga'ma aşık ol. Ben babasız kaldım.
1: Geç kalmayalım.

0: Dünyayı hoş bize yarat Prenses Vera. Buyur.
1: Batuga'nın getirilişini kutlamak gerek. İmparatorluğundan. Fıçılarda beklettiğim kılızdan ikram etmek istedim sana.
0: Bu beni şaşırttı ama mutlu da etti.
1: Benim tek istediğim Temur'un tahta geçmesidir. Sen de buna bu sözü verdin. Neden dost olmayalım? Ayrıca bir gün ikimizin de torunu bu tahtın sahibi olacak. Öyle değil mi?
0: Elbette. Ama önce Temur'un tahtı için karşıma gelmesi gerek, öyle değil mi?

0: Babadur. Ulay Ece'ye güvenim sonsuzdur. Ama izninizle tedbirli olmakta fayda var. İç.
1: Bu yaptığın bana hakarettir Meyşin. Ben sadece dostane bir amaçla...
2: İç.

0: Yakalayın. Atın zindana. Oğlu Timur'la birlikte can alınacak.
1: Canını kurtardığın baban, sevdiğin adamı öldürecek Necin.
2: Senin oğlun beni hiç sevmedi Ulu Ece. Beni sevmeyen adam için babamı öldürmene izin ver.

sana Gökbaşı'ya emanet. İkisi de karnındaki bebeğiyle yaşayacak. Aynen!

0: kızarttın.
1: Aslan, her şeyimi, sevdiklerimi kaybettim.
2: Her şeyini kaybetmedin, balan karnındasa onun için yaşayacaksın.
0: Balan'a beni anlat kız Hatun. Ona de ki sen daha doğmadan seni çok seven bir Çalayır vardı, de ona.
1: Hayır, sen kendin diyeceksin. Kendin diyeceksin sevdiğini. Beni koruduğun gibi, Batuka'yı koruduğun gibi. Çalayır.

0: Kimseden hiç ses gelmez.
1: Bilmiyorum Olaycığım.
0: Karanlığın uğursuzluğu çöktü sanki saraya. Sanki herkes öldü de. Ve biz kaldık acımda.

Sen niye susarsın Batuha? Ha? Konuşsana! Gelmeyeceğim!

buradan gelir.

Sen Yakup peygamberle oğlu Yusuf peygamberi bilir misin? Allah'ın insanlara gönderdiği peygamberlerden ikisi. Yakup peygamberin oğlu Yusuf'u kardeşleri kuyu atmış. Babalarına da öldü demişler. Kanlı gömleğini getirmişler. Geceler, günler, aylar, seneler geçmiş. Yakup peygamber karından kör olmuş. Ama oğlundan umudunu hiç kesmemiş. Hep sağ olduğuna inanmış. Sabretmiş. Sonra ne olmuş biliyor musun? Allah o tükenmeyen umudunun karşılığını vermiş. Yusuf kuyuda can vermemiş. Yakup oğluna kavuşmuş. Sen de umudunu yitirme. Batuka Tekin sağ. Timur Tekin, Yaman, Sırma sağ. Biz de hepsine kavuşacağız.

0: Batuhan. Yalnız bırakma.
1: Tony Cook ne demişti hatırlar mısın Akkız? Gök Tengri size bir han verdi. Siz gidip Çin'e teslim oldunuz.
0: Teslim olmadım ben. Ama ne yapacağımı da bilmem. Bak, herkes öldü. Bir ben kaldım. Bir de karnımdaki bebem. Ergenekon'da ona sıkıştım, kaldım Batuhan. Ne yapacağımı bilmem.

0: Sen Türk'ün geleceğisin Hakkız. Çoklar diye korkma. Azız diye çekinme. Gayrı 17 kişiyi 700 kişi yapmanın vakti gelmiştir. Kalkasın Hakkız.
1: Kalkasın.

0: Kız iyi misin?
1: Gidiyoruz Müslüman Bala.
0: Nereye?
1: Türkleri bir etme. Yurdumuzu, sevdiklerimizi Yusuf'un düştüğü kuyudan.

0: yaparsınız? Ne yaparsınız? Bırak.
1: Nereye götürürsünüz bizi? Cevap ver.
0: Asacaklar bizi. Asacaklar bizi.
1: Bırak. Akkız nerede? Akkız'a ne oldu?
0: Kurtuldu.
2: Merak etme kardeşim, sağdır.
0: Tekrar. Tengrim'e alkışlar olsun. Yaşarsın.

0: Ölülerinizi köpeklerime yem yapacağım. Onları son bir kez görün.
1: Ak kıza da yakaladıktan sonra başınıza ne gelecek izleyin dedim.

0: buradadır hatunlar.
1: Niye tek gezersin Hakkı Hatun? Bozkır'ın dört yanını Çin sarmış.
0: O Çin, Batuga Tekin'inizi, Temur Tekin'inizi, Ula Ece'nizi benim candaşlarımı esir aldı. O yüzden tek gezerim.
1: Ne? Batuga Tekin esir mi? Ula Ece'miz sağ mı? Temur Tekin esir düşemez.
2: Gökten yürüyemez.
0: Hatunlar! Beni dinleyin. Düşman etrafımızda ocak. Biz içinde ateş. Öylece otururuz. Biz oturdukça daha çok ocaklar sönecek. Çin bütün Türk boylarını kıracak. Siz balalarınızı. Ben karnımdaki bebeğimi kaybedeceğim.
1: Bana da öğret.
3: Bana da öğret.
4: Bana da öğret.
5: Bana da öğret.
6: Bana da öğret.
0: O vakit Türk yurtlarına haber salına denile ki çift başlı kurdun pençesi azdan çok yapmaya 40 kadından ordu kurmaya and içmiş. Düşmanı yere çalmak isteyen orduya katılsın.
7: Hurra!

0: Bu topraklarda bir Türk'ten 1000 Türk doğdu. İmdi değil Çin ordusu. Acun toplansa, üstümüze ateş olup yağsa, bu yurdu bırakmayız.
1: Hayır! Hayır!
0: Bir yitirdiğimize bin ekler, küllerimizden doğarız biz. Acısak da, kanasak da, düşmana boyun eğmeyiz.

gün babam demişti ki, benim kızım istemedikçe kimse ondan kılıcını alamaz. Benim kızım esir de olmaz. Esir olmadım. Kılıcım elimden düştü ama asla teslim olmadım. İmdi de olmam. Olmayız. Gerekirse elimizle kılıcımızla can verir ama asla teslim olmayız.

Korkularımı yüreğimden atıp gücümü zırh gibi üstüme giyindim. Bana inananlar için, bana ihtiyacı olanlar için, sevdiklerim için, yurdum için gücüme güç kattım. Çünkü ben babamın kızıyım. Çünkü ben çift başlı kurdun pençesiyim. Çünkü ben 40 kızların 40'ıyım. Ben dağı damarında, göğü karnında taşıyanım. Ben göğün anası, dağın kızı.

0: için Türk esirlerini gök ordanın meydanına asmış. Hepsine işkence ediyormuş. Öldürecekmiş.
1: Yaşarlar. Patukam sağdır. Yaşarlar.

0: Seni en sona bıraktım Baduga. Bir vakitler çolak kolunu eksik bacağına eski haline çevireceğim. Bunların çalını duymayan ak kız elbet senin çalını duyar. Duyar ve kurtarmak için ayağıma kadar gelir. Ben de onun ve karnında son kalan gök soyunun canını alırım. Çiniti, sana andım olsun. Senin canını almadan ölmeyeceğim.
1: Ulu Ece, senin oyununla bunu az kalsın başarıyordu, biliyor musun? Meycim beni kurtarmasaydı, şimdi ben ölü, siz de özgürdünüz.

Dayan Batu Gategin'im. Sen çift başlı kursun. Bu Çin köpeklerini yurdumuzdan atacaksın. Türkleri mi edeceksin dayan?

0: Kız iyi misin? Bebeğimiz iyi mi?
1: İyi misin? İyi misin? Sen nasıl beni bırakıp gidersin? Ha? Beni bırakıp nasıl ölüme gidersin?
0: Sana balamız yurtsuz kalmayacak demiştim.
1: Birlikte kurtaracağız demiştim. Hadi.
2: Ey gök halkı! Türk yurdunu Çinitlerinden geri almanın vakti gelmiştir. Hayda!
3: Hak kızın teklenmesi gerekiyordu. Bunca savaşçıyı nasıl buldu?
4: Hak kızı, Batuga'yı. Hatta Türkleri çok hafife aldım baba.
3: Tek bir Türk bu saraydan içeri girmeyecek. Sonra ona daha çok adam çıkarın.
5: İlk başta kurt gelecek. Gök Tengri kurt verecek. Altın yayı gelecek. Gümüş oku atacak. Çift başlı kurt Türkleri bir atacak.
1: Yunanistan'ın Rus'un adı çift başlı kurt Batuga Tegin değil. Türkleri bir edecek ona çift başlı kurt. Ak kız ile Batuga. Çift başlı kurt ikisi.
6: Kurma! Kurma! Kurma! Kurma! Kurma!

0: Böyle bir şey mümkün değil. İmkansız.
1: İmkansız diye bir şey yok. Tuz diye bir şey var.
0: Thank you.

yanlışım. Çin bayrağını indirmek senin hakkındır. Haydi!

0: Göz koyduğum sarayda can vereceksin.
1: Yayına ger, okunu at Akkız. Okun düştüğü yer yazgın olsun.

Batuhan başardın. Batuhan başardın. Batuhan.

Ben dağın kızı, Akkız. Destanların yazılmayıp yaşandığı o vahşi çağda yaşadım. Çift başlı kurdun gelip Türkleri bir edeceğine, Acun'a dirlik getireceğine inandım. Bu uğurda savaştım. Yüreğimi sevdaya, sevdiğimi toprağa teslim ettim. Batuga'ya hep derdim ki, çift başlı kurdun bir başı gök, bir başı dağ, çift başlı kurt sensin. Meğer değilmiş, meğer Türkleri bir edecek çift başlı kurt ben ile Batuga'ymış. Meğer Türk soyunun ulu hanı ikimizin kanından olan imiş. Getirdiklerimiz meğer tek bir bedende yeniden doğar imiş.

0: Tıpkı babası gibi avucunda kan pıhtısıyla doğdu.
1: Adaklar Adana, kurbanlar kesile, tüm acına muştu verile. Han kanından han doğmuştur.

0: Kurdu ayağın, tahtı otağın, ufku durağın bilesin hakkız. Yürüyesin.
1: Allahu Ekber Allah.

0: Borsa nereye koşuyor? Yatırımcı hisse seçerken nelere dikkat etmeli? Borsada hangi sektörler yatırım için fırsat veriyor? Portföyde hangi yatırım araçları bulunmalı? Ne kazandırır, ne kaybettirir? Uğur Korkmaz soruyor. Piyasanın iki duayen ismi Baki Atılal ve Üzeyir Doğan yanıtlıyor. İzleyenler kazanıyor. Piyasa raporu yarın 16'da Ankara'da.
1: Genel izleyici için uygundur.

Mutlu akşamlar. Başarının anahtarıyla karşınızdayız. Bu bölümde temel değerlere sahip çocuk yetiştirmenin önemini konuşacağız. İki değerli isim var bugün. Eğitimci İbrahim Taşel ve Enis Şener bizimle olacak.

0: İbrahim Hocam, Enis Hocam, hoş geldiniz efendim. Nasılsınız?
1: Hoş bulduk. Hoş
2: Teşekkür ederiz. Çok sağ olun.
0: Efendim tabii İbrahim Hocam, sizinle başlamak isterim. Bugün özellikle değerler eğitimini sürekli konuşuyoruz. Ama ne yazık ki bunun önemi sıklıkla da unutuluyor efendim. Öncelikle değerler eğitimi neden bu kadar önemli? Sizinle başlayalım bir derseniz.
1: Evet, ben hani programa başlarken tekrar acıyı hatırlatmak belki güzel bir şey değil ama Kahramanmaraş'ta kaybettiğimiz çocuklarımız, evlatlarımız için tekrar başsağlığı diliyorum. Yaralılar için de aynı şekilde acil şifalar diliyorum.

0: Tam da buradan başlamak lazım. Yani değerler eğitimi, çocuklarımızın iyi yetiştirilmesi, iyi insan olarak yetiştirilmesi bu anlamda son derece önemli. Gerek ruh sağlığı düzgün, gerekse davranışları bizim geleneksel kültürümüz, terbiyemiz, ahlakımız ve dünyada, sadece Türkiye'de değil, dünyada genel geçer etik değerlere uygun olan çocuk yetiştirmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Biz aşağı yukarı burada 7 yıldır program yapıyoruz. Benim katıldığım programların kahir ekseriyetinin konusu buydu. Çok anlattık. Bundan sonra da anlatmaya devam edeceğiz. Çünkü bu ülkenin çocuklarının iyi insan olarak yetiştirilmesi akademik başarılarının çok daha üzerinde önem arz ediyor. Yani bir çocuğu iyi yetiştiremediğiniz zaman akademik başarı onu belli bir yere getirmiyor. Yani çocuğun değerlerini oturtmadan, duygularını eğitmeden yetiştirdiğimiz zaman bir süre sonra akademik bilgiye sahip, teknolojik bilgiye sahip ama insanlık değerlerini tam anlamıyla özümseyememiş çocuklar yetiştiriyoruz. Burada temel olarak şuradan hareket etmemiz lazım. Bir insanın sadece kendi çocuğunu yetiştirmesi de bir şeyi kurtarmıyor. Hani bir Afrika atasözü var ya, bir çocuğu bir köy yetiştirir. Evet. Çevredeki bütün insanların da medyanın, sosyal medyanın, yazılı görsel basının, mahalledeki arkadaşların, akranların, komşuların, bütün bunların ortak bir hedefe yönelmesiyle ancak çocuklarımıza belli değerleri kazandırabiliriz. Rahmetli Doğan Cüceloğlu'nu birçok programda anıyorum. Allah burada da tekrar anmak istiyorum. Biz onunla 13 yıl beraber çalıştık. Evet. Doğan Hocam her gittiği toplantıda şunu söylüyordu. Yani matematiği, feni iyi olan çocuklar elbette çok önemli bu ülke için. Teknolojik birikimi iyi olan çocuklar çok önemli. Bilimsel yapısı belli bir düzeyin üzerine çıkmış olan çocuklar çok önemli. Ama bundan daha önemli bir şey var diyordu. Ve bunu anlatırken de işte çevredeki çiçeklere, ağaçlara zarar vermeyen, kedileri tekmelemeyen, doğayı koruyan, insanlara merhametle yaklaşan çocuklar yetiştirmek, inanın ki akademik başarıdan çok daha önemli diye kendine has üslubuyla her yerde anlatıyordu. Biz de onun ekolünden gelen eğitimciler olarak aşağı yukarı gittiğimiz her yerde bu konu üzerinde çok geniş bir şekilde duruyoruz. Yani bugün bence bu programda da iki şeyi çok enine boyuna konuşmak lazım. Birisi değerler, bu değerlerin çocuklara kazandırılması. Ama bunu bazıları çok sınırlıyor. Yani sadece bir inancın empoze edilmesi gibi filan algılıyor. Öyle değil yani. Dünya çapında genel geçer etik değerler. Evet. Nedir bunlar? Efendim hoşgörüdür. Nedir bunlar? Sabırdır, vicdandır, merhamettir, sevgidir, saygıdır.
1: Empatidir.
0: Empatidir, karşıdakini anlayabilmedir, öfke kontrolüdür vesaire. Yani birçok değer var. Adı konmuş ya da tanımı yapılmış ya da yapılmamış. Bu değerleri biz çocuklarımıza kazandırmadan sadece akademik başarıya yöneldiğimiz zaman iyi bir nesil yetişmiyor maalesef. Onun için birincisi bunu konuşmalıyız bence. İkinci olarak da duygu eğitimi. Yani çocuğun karşıdakine karşı duymuş olduğu şeyler,
1: evet,
0: ve bunların kontrol edilebilmesi. Yani bu sadece okullar için değil, toplumun her biriminde, her kesiminde çok önemli. Yani bugün İstanbul'da mesela trafikteki kavgaları görüyoruz. İnsanların küçücük arkamdan korna çaldı diye levyeyi alıp aşağı indiğini, eskiden sadece levyeyi alırdı, şimdi silahıyla iniyor. Dolayısıyla bir öfke patlaması var, bir öfke kontrolü yok yani. İnsanlara karşı olan sevgi, merhamet, acıma duygusu, kendini onun yerine koyma, bütün bunlar kaybolmuş vaziyette. Yani kendini onun yerine koysa, kendisi de bazen gereksiz solluyor, Kendisi de bazen gereksiz korna çalıyor. Kendisi de bazen aslında trafikte uygunsuz hareket yapıyor. Ama kendisine bir şey söylendiğinde üzülüyor. Ama aynı şeyi bir başkasına uyguluyor. Dolayısıyla değerleri ve duygu kontrolünü iyi yapan çocuklar yetiştirmek Türkiye'de ve dünyanın her yerinde son derece önemli. İnşallah bunun detaylarına da geçeriz.
1: Evet, tabii temel değerler yeterince oturmayınca çocuk ya da herhangi bir birey karşısındakini bir kişi olarak değil de öfkesini boşaltabileceği bir hedef olarak görüyor. Az önce İbrahim hocamın bahsettiği o trafik örneği çok önemli. Tabii efendim, burada temel değerlerin eğitimi aile için değil, toplumun geleceği için de çok önemli. Bu noktada Enis hocam, siz neler söylemek istersiniz?
2: Teşekkür ediyorum Rıfat Bey. Ben de sözlerime başlarken Urfa'da ve Maraş'ta yitirdiğimiz canlara Cenab-ı Allah'tan rahmetler diliyorum. Öyle böyle ilim hadiselerle bir daha bizleri inşallah karşılaştırmaz. Bu son olsun diye bu temennimizle sözlerimize başlamış olalım. Tabii temel değerlerin eğitimi, yani çocuklarımızın yetişmesinde, karakter gelişiminde çok önemli bir rol teşkil ediyor. Nedir bu değerler? Demin İbrahim Hocam da saydı. Empati, dürüstlük, yardımseverlik, adalet, bu değerlerin kazandırılması yavrularımızın kişilik gelişiminin şekillenmesinde çok önemli bir yer teşkil ediyor. Beraberinde topluma uyum ve topluma adaptasyon noktasında da bu değerlerle beraber yetişmiş olan nesiller daha sağlıklı bir toplumun şekillenmesi netice olarak önümüze koyuyor. Tabii eğitim dediğimiz zaman aklımıza ilk gelen okul ve dershaneler geliyor. Eğitim dediğimiz